0: Milletvekilleri, parti meclis üyeleri bunu zaten bilmiyorlar mı? Yani
1: biliyorlar, ancak burada dikkat ederseniz zaten parti meclisiyle ilgili olan sıkıntı çok daha farklı. Çünkü yani parti meclisi toplanmayacak, çünkü taraflara herhangi bir şekilde daha tebliğler yapılmadı. Yurt içinde olanlar var, yurt dışında olanlar var. Hali hazırda biliyorsunuz ki resmi tatile bir gün kala bu karar çıkmıştı. Bir gün içerisinde o tebliğlerin yapılması biraz imkansız. Çünkü 52 tane asil var, 8 tane de farklı bir kurulun üyeleri var. Toplam 60 tane şahıs var parti meclisinde bulunanların. Her birine ayrı ayrı tebliğ edilmesi gerekiyor ki bu mahkeme kararı. Çünkü mahkemenin tarafı olmadıkları için elektronik posta yöntemiyle kendilerine bir tebligat yapılmıyor. Yapılmadığından dolayı götürüp kendilerine bir tebliğ yapılması lazım. Nasıl biz şunu izledik ekranlarda. Sayın yani Kılıçdaroğlu'na bir tebliğ yapıldı.
0: İtaatsizlik örneği, yani yeni liderini, yeniden liderini tanımamak değil. Bir de böyle tahliye durumlar var.
1: Tabii tabii, zaten onun için parti meclisi toplantısı pazartesi günü yapılmayacaktı. Fakat grup toplantısı genel merkezden bağımsız olan bir şeydir. Az önce dedik ya, milletvekilleri meclis bünyesi içerisinde istediği şekilde, istediği harekette bulunabilirler. Fakat bunu yaparken genel merkeze aykırı hareket ederlerse genel merkez adına bu sefer işlem yapamayacaklar. Çünkü genel merkez, genel başkan bunu istemiyorsa, grup toplantısını istemiyorsa ya da orada herhangi bir şekilde bir grup başkanı atama durumunu kabul etmiyorsa ve birileri çıkıp ya ben burada grup başkanıyım, ben milletvekillerini topluyorum, ben genel merkeze aykırı olabilecek şekilde grup toplantısı da yapıyorum derse,
0: evet,
1: o zaman parlamentodaki milletvekilleriyle genel merkez birbirine aykırı, birbirlerine karşı karşıya gelmiş olacaklar ve genel merkezin elinde olan şey ne? Ben seni disipline sevk ediyorum, ihraç ediyorum, sen benim adıma bu saatten sonra hiçbir şekilde bir işlem içerisine giremezsin de. Ve o andan sonra Sayın Özel ve arkadaşları, artık kim burada bir ön alacaksa ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yapma yoluna başvuracaksa böyle bir şeyin imkan dahilinde olmadı. Çünkü siyasi partilerde paralel bir yapıya kesinlikle izin verilmemekte. Bu şu an parlamentodaki eğer genel merkezle çatışma durumu söz konusu olursa iki farklı paralel yapı oluşmuş olacak. Yani meclisi genel merkeze alternatif olarak kullanma yoluna başvuracaklar. Peki, peki. O zaman genel merkezin hiçbir anlam ifade edemediğini, genel başkanın hiçbir anlam ifade edemediğini, orada bulunan genel başkan da bunu kesinlikle kabul edemeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü sizin milletvekiliniz sizin isminizi kullanıyor, sizin başında bulunduğunuz partinin ismini kullanarak açıklama yapmaya çalışıyor fakat sizden habersiz, fakat size karşı. Böyle bir durum söz konusu olduğunda tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu bunu kabul etmeyecektir. Ve eğer milletvekili, bugün Murat Demir biliyorsunuz ki açıklama yaptı, dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yetkisi yok.
0: Evet. Bakacağız onlara birazdan. Hadi Bey, müsaadenizle bir virgül koyalım.
1: Buyurun.
0: Yani Özgür Özel de zaten ben bu partinin seçilmiş genel başkanıyım, seçilmiş grup başkanıyım ifadelerinde kullandım. Bugün yaklaşık yarım saat evvel Özgür Özel kameralara açıklamalarda bulundu. Bir bu açıklamalara, yani yazılı olarak yapılmış bu açıklamalara ne yanıt verdi Özgür Özel, onu dinleyelim. Ardından bir de Ankara'ya gidelim. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Kulis bilgileri de onda. Ama ne dedi Özgür Özel, bir bakalım.
2: Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğünü ve grup iç yönetmeni bilen herkes bilir. Ben de bu görevi en uzun süre yapmış kişiyim. Ben genel başkan seçildim. Otomatikman grup başkanıydım. Aslında bu butlan kararı benim mazbatamı elimden almıyor. YSK'da zaten mazbatayı iptal etmiyor, ettim de demiyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Ancak butlan kararıyla bir tedbir kararı uyguluyorlar. Benim grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok. Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Ve grup seçimlerinden ilgili de grup yönetiminin bir iradesi olabilir, grup başkanının bir iradesi olabilir. Ama genel başkandan grup başkanının böyle bir hiyerarşisi yok. Bir tanesi grubu yönetiyor, bir tanesi partiyi yönetiyor. Boşu boşuna partide yeni bir gerginlik, yeni bir tartışma alanı var. Çünkü her gün yeni bir dost tartışmadan kim ne medet umuyor onu anlayabilmiş değilim açıkçası.
0: Evet, Özgür Özel'in ilk açıklaması bu oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü paylaşımlarına. İlter bizi bekliyor. İlter Yeşiltaş belki de bu süreci en şeffaf, en anlaşılabilir anlatan arkadaşlarımızın arasında ilk sıralarda diyebiliriz İlter Yeşiltaş.

0: Ankara'da. Teşekkür ediyoruz İlter. Şimdi ben de gün boyunca senin paylaşımlarını takip ediyorum, yayınları takip ediyorum. Sosyal medya özel hesabı üzerinden o aktarımlarını, bilgi paylaşımlarını takip ediyorum. Bugün çok yoğun mesela. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamalar var. Bunun evvelinde Özgür Özel'in açıklamasından evvel Özgür Özel'in yanında olan isimlerin itirazları var. Tansiyon yükseliyor. O araçların gösterilmesine ilişkin çok sert açıklamalar geldi bugün. Genel merkezin önünde o araçlar sergilenmişti. Bunlarla ilgili de çok sert açıklamalar geldi. Yani bugünü özetleyelim seninle. Sonra hep birlikte izleyicilerimizle birlikte anlamaya çalışalım durumu. Seviyesizlik olarak nitelendirildi örneğin araçların sergilenmesi bugün Özgür Özel taraftarları tarafından.
1: Merve Türkay tam bir siyasi satranç oynanıyor aslında ve bununla birlikte siyasal iletişim savaşı da yaşanıyor taraflar arasında. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde dün buraya araçlar getirilmişti. Daha sonra o araçlarla ilgili farklı bir durum ortaya çıktı. Hı hı. Ve Özgür Özel cephesinden peş peşe açıklamalar geldi. Bugün grup toplantısıyla ilgili de yine farklı farklı açıklamalar geldi. Şunu söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa geldi. Özgür Özel ve kurmayları ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorlar. Yani şu anlamda seçilmiş genel başkan Özgür Özel'dir. Sonuna kadar Özgür Özel'in arkasındayız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımayız durumu şu anda hakim. Bu tartışmalar da aslında bundan dolayı yaşanıyor. Yani grup başkanlığı seçimi yapıldı. Grup başkanlığı seçimini Kemal Kılıçdaroğlu tarafı tanımadı. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu işte bugün ilk kez imzasıyla milletvekillerine bir yazı gönderdi. O yazıda dedi ki ben grup toplantısı ne zaman yapılacağına ben karar veririm. Bu partide genel başkan benim mesajını doğrudan ilk kez kendi imzasını taşıyan bir yazıyla milletvekillerine gönderdi. Bu aynı zamanda bir uyarıydı. Özellikle grup toplantısında kim konuşacak, grup toplantısı ne zaman yapılacak? Açıkçası milletvekilleri kendi aralarında bu sorunun yanıtını arıyordu. Nasıl bir süreç yaşanacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bölünmüş bir tabloyla haliyle Cumhuriyet Halk Partisi karşı karşıya kalınacak gibi görünüyor. Bu nedenle de Kemal Kılıçdaroğlu yazı gönderdi dediğimiz gibi ve bu yazıda özellikle kurmuş olduğu cümleler şu anlamda önemli. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafından belirlenir, belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Yani siz kendi aranızda bunun tartışmasını yapmayın, herhangi bir tartışmaya girmeyin. Burada en yetkili isim benim ve gerektiği zaman ben bu konuyla ilgili açıklama yapacağım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Mealen bunu söylüyor. Bir diğer cümle şu. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır dedi. Bu cümlede doğrudan Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik bir cümle. Yani benim haberim olmadan, ben kararı almadan siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplayamazsınız diyor. Bu doğrudan Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik bir uyarıyı da içeren bir cümle. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ve bununla ilgili de Murat Emir'den bir açıklama geldi. Az önce dedim ya hani bu cümle doğrudan Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik. Ve grup başkan vekili, CHP grup başkan vekili Murat Emir şöyle konuştu. Yönetmeliğimiz açıktır. En ufak bir tartışmaya yer yoktur. Grup yönetim kurulumuz usulüne uygun olarak toplanacaktır. Yani burada açıkçası bir siyasi resleşme var. Kemal Kılıçdaroğlu çok net olarak tavrını ortaya koydu. Amiyane tabirle masaya yumruğunu vurdu. Bu partinin genel başkanı benim ve bu grup toplantısı yapılacaksa bu grup toplantısını ben yaparım, tarihini de ben belirlerim ve buna ilişkin de karşı taraftan yani Özgür Özel cephesinden gelen açıklamada diyor ki grup yönetim kurulumuz usule uygun olarak toplanacaktır. Yani biz bu toplantıyı yapacağız diyor Murat Emir.
0: Şimdi bu bir haftayı neredeyse bulacak yarın. Şimdi bu süreci sen takip ediyorsun. Karşılıklı restleşmeler, el yükseltmeler, işte genel merkezde pazar sabahı yaşananlar yapamaz. Kimse karşı taraftan bu kadar tansiyonu yükselteceğini beklemiyordu belki ama oldu. Şimdi önümüzdeki hafta

0: Mecliste salı günüydü herhalde değil mi CHP'nin grup toplantıları? Özgür Özel
1: salı
0: grup
1: günü
0: toplantısını gerçekleştirdi. Yani böyle bir karşı duruş bekliyor musun sen? Şu bir haftalık takvime baktığında yapılanlara karşılıklı olarak ve işte meclise de aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesini, yani pazar gününe benzemez ama buna benzer bir tablo belki yaşanabilir mi sence mecliste?
1: Yani Merve Türkay, bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde açıkçası her şey olabilir. Ama her şey olmasın diye açıkçası partinin tecrübeli isimleri de bir şekilde partide milletvekillerine sakin olun mesajları gönderiyorlar. Hı hı. Aman gerilim yükselmesin, aman Cumhuriyet Halk Partisi bölünmesin diye mücadele eden bir milletvekili grubu da var. Bunu da özellikle belirtelim. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir tablo olur mu? Yani Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına gelip işte ben konuşacağım, Özgür Özel hayır ben konuşacağım gibi bir tablo olur mu? Bunun önüne geçilmesi noktasında bir mücadele olur, onu söyleyelim.
0: Olur.
1: Ve bir de şu husus var. Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe verildi ve bu dilekçede grup başkanlığı seçiminin usulsüz olduğu ifade ediliyor. Bu konuyla ilgili de gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. Bu dilekçeye meclis nasıl bir yanıt verecek?
0: Ne kadar
1: grup
0: sürede
1: başkanlığı
0: meclis yanıtı
1: iptal
0: verir?
1: Edilecek mi, edilmeyecek
0: yani, nöbetçi
1: mi?
0: Nöbetçi bir birim var mı bununla ilgili, yoksa hiç bilmediğimden soruyorum. Hemen bayram ertesi.
1: Bayramdan sonra Türkiye Büyük Millet Bayramdan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor Merve Türkay. Hemen bu konuya ilişkinde bir değerlendirme yapılır mecliste ve bir nihai karar ve cevap verilir. Öyle tahmin ediyoruz.
2: Hızlı
1: ve
2: olur.
1: Bununla ilgili yine Özgür Özel'in de bir açıklaması vardı. Aslında az önce de ekranlara getirdik. Onu tekrar hatırlatmakta fayda var. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor ki Kemal Bey milletvekili olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil.
0: Evet.
1: Grup seçimleriyle ilgili de grup yönetiminin bir iradesi olabilir. Grup başkanının bir iradesi olabilir. Ama genel başkanla grup başkanının böyle bir hiyerarşisi yok. Biri grubu yönetiyor, biri partiyi yönetiyor diyor. Yani burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ayrışma olduğunu çok net olarak Özgür Özel
0: şunu
1: ifade etti.
0: Yani elbette yani bizi izleyen herkes, dinleyen herkes bu ifadelere, bu kavramlara aşina olmak durumunda değil. Şimdi milletvekili değil, grup başkanı olamaz diyor. Ama genel başkan olarak kürsüde konuşabilir. Fakat grup başkanı olarak o grubu toplamak görevi şu an Özgür Özel'de olduğu için o konuşacaksa, eğer Kemal Kılıçdaroğlu konuşacaksa, ben gruba çağrı yapmayacağım, grubu toplamayacağım diyebilir mi? Tek başına Kemal Kılıçdaroğlu'nun grubu toplama yetkisi de yok mudur?
3: Ya da katılmayabilir mi?
0: Ya da
3: Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.
1: Şöyle şimdi
0: onu diyorum.
1: Grup yönetim iç tüzüğü madde 20. Madde 20'de şöyle diyor. Grup üyesi olmayan genel başkan ve genel başkan tarafından görevlendirilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri grup yönetim kurulu toplantılarına söz hakkına sahip olarak katılabilirler, ancak oy kullanamazlar. Yani bu maddede her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmasa da grup toplantısında konuşabilir. Bunun önünde zaten bir engel yok.
0: Engel yok.
1: Ama işte farklı şekilde yorumlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi tüzüğü, grup iş yönetmeliğini farklı yorumluyor. Özgür Özel cephesi farklı yorumluyor. O nedenle bir anlaşmazlık durumu söz konusu aslında.
0: Sanıyorum Mete Bey'in de bir sorusu var İlter.
3: Yani sizinkiyle aslında bağlantılı bir soru, daha net bir soru. Örneğin bir salı günü önümüzdeki tarihlerde bir Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir CHP grup toplantısında kürsüde genel başkan sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu ama salonda sadece Kılıçdaroğlu'na bağlı, diyelim ki sayısı 10-15-20'yi bulan bir milletvekili ve ziyaretçilerin olduğu ama Özgür Özel'e ya da ona sadık aynı yolu yürüyen insanların, milletvekillerinin katılmadığı bir tabloyla mı karşılaşacağız muhtemelen?
0: Ya da böyle bir tablo karşısında Kemal Kılıçdaroğlu,
3: ya da meclis başkanlığı buna izin verir mi? Böyle bir kaosa izin verir mi? İç disiplini gereği. Mecliste neticede devletin en önemli kurumu.

0: Tabii işte burada dediğim gibi Mete Bey, grup başkanlığının iptali için dilekçe vermişti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, kurmayları tarafından. O dilekçeye ne yanıt gelecek?
1: Onu bekleyeceğiz.
0: Yani grup başkanlığı düşer mi? Tabii bu da önemli ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüştüğümüzde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i grup başkanlığından azletme yetkisinin de olduğunu ifade ediyorlar. Bunlar kendi ifadeleri. Yani böyle bir adım da atılabileceği söyleniyor, ancak Özgür Özel cephesi ise bunun mümkün olmadığını dile getiriyor ve hatta yine bugün Murat Emir'in bir açıklaması olmuştu. Onu da hazır yeri gelmişken aktaralım. Murat Emir de özellikle bu imza konusu üzerinden biraz bu imzanın üzerinde durdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var demiştik. Milletvekillerine gönderilen yazıda şöyle diyor: bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Yani bu doğru bir yazı değil. Eleştiri içeriyor Murat Emir'in açıklamaları Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik. Nitekim bu imzada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Yani burada aslında bir de imza tartışması başlamış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor diyor Murat Emir. Buradan soruyorum, bu imza sizin mi? Bu yazı sizin mi? Eğer bu yazı sizinse siz bu yazıyı yazamazsınız Sayın Kılıçdaroğlu diye bir ifade kullandı. Siz bizim tanıdığımız Kemal Kılıçdaroğlu en azından yasaya, yönetmeliğe, iç tüzüğe bakar ona göre karar alır diyor. Hani az önce aktardığım gibi iç tüzüğü, grup iş yönetmeliğini her taraflar farklı şekilde yorumluyor.
2: Müsaadenle dinleyelim Murat Emir'in ağzından bizzat o sözleri.
3: Bizim grup toplantılarımızı kendisinin iptal ettiğini, kendisinin belirleyeceğini, kendisi daha sonra grup toplantılarımızın ne zaman yapılacağına karar vereceğini, bizlere bildireceğini ve bizim onun bilgilendirmesinden ve onayından sonra grup toplantısı yapabileceğimizi söylüyor. Bakın şöyle bir yazı var. Bir defa ben böyle bir yazının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Buradan soruyorum, bu imza sizin mi, bu yazı sizin mi? Eğer bu yazı sizinse siz bu yazıyı yazamazsınız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Siz bizim tanıdığımız Kemal Kılıçdaroğlu en azından yasaya, yönetmeliğe, iş tüzüğe bakar ona göre karar alır. Meclisteki iş ve işlemler grup başkanı, grup başkan vekilleri ve grup yönetim kurulu üzerinden yürür. Yönetmeliğimiz açıktır. En ufak bir tartışmaya yer yoktur. Grup yönetim kurulumuz usulünce toplanacaktır.
2: İlter, burada yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bu imza sizin mi diye sormak sence yani ne demek istiyor burada Murat Emir? Yani böyle bir soruyu sormak kameraların karşısında bu sadece imzasını yani tanıyamadığı için Ankara'da sorulmuş bir soru değildir diye düşünüyorum.
1: Siz çok kibar sordunuz. İmza taklitçiliğini
0: şöyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun
1: taklit edilmiş.
0: Evet evet, onu işaret ediyor Murat Emir. Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen bu milletvekillerine gönderilen yazının hemen sağ alt köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Bu imzanın Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olamayabileceği şeklinde bazı işte kulislerde bu konuşulmaya başlandı. Acaba bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzası mı, önceki imzalara benzemiyor şeklinde bazı yorumlar yapılıyordu. Sanırım o yorumlara istinaden Murat Emir böyle bir açıklama yaptı. Bu imza konusunu da Murat Emir bu şekilde tartışmaya açmış durumda ve nihayetinde şunu söylüyor zaten Özgür Özel ve kurmayları: biz mahkemenin kararını zaten tanımıyoruz. Mahkemenin kararıyla genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun alacağı veya almak isteyeceği kararları da tanımıyoruz. Bir bakıma aslında Murat Emir bunu söylüyor. Özgür Özel'in açıklamalarına baktığınızda satır aralarında bu mesajları verdiğini de çok net olarak görebilirsiniz.
2: Evet. Yani bu yazı hani sizin yazmış olmanızı umardım şeklindeki kısmına kadar bu bir sitem gibi, ama yani imzasını sorgulaması Murat Emir'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun, orası yani öylesine söylenmiş ya da imza tuhaf

0: demek gibi bir durum değil. Yani
1: taklit edip ya bir taklit edip onun adına mı hareket etti?
0: Binlerce defa imzasını görmüşse ve Hadi Bey sizce ne demek istiyor?
2: Burada şöyle bir durum söz konusu. Yani Sayın Emir, Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yola başvurmayacağını söyleyerek imza üzerinden hani bu kadar hukuksuz bir yola tevessül etmeyeceğini anlatmaya çalışıyor.
0: Yani ya da baskı amaç, altında mı karar alıyorsunuz diyor. Yani çevresi tarafından baskı altında olduğunu mu ima etmeye çalışıyor ya da açık bir kapı mı bırakıyor?
2: Şöyle hem Sayın
3: Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız karar alınıyor gibi bir durum var burada. Eğer
2: yok şöyle şunu
3: yani
2: söylemeye çalışıyorlar.
0: Yani süreç daha da sertleşirse Kemal Kılıçdaroğlu o dönem her kararı ben almadım. Her yazının imzası altında asıl benim imzam yoktu.
2: Şunu söylemeye çalışıyorlar.
0: Diyebilmesi için evet, ayrı bir alan.
2: Şöyle şimdi dikkat ederseniz orada yönetmelikten bahsediyor, tüzükten bahsediyor ve bunu bilmeyecek bir durumda olmadığını söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Eğer böyle bir karar yazıldıysa bunlara bütün hepsine aykırı hareket ederek keyfi bir uygulama yoluna başvurmak istediğini anlatmaya çalışıyor. Zaten dikkat ederseniz genel başkanlığı tartışılıyor, sonra kabul ediliyor. Biliyorsunuz ki ilk günlerde kararı kabul etmediler. Daha sonra kararı kabul etmek zorunda kaldılar. Kendilerini grup başkanı olarak ilan ettiler. Ve işte YSK'ya başvuru yaptılar, mahkemeye başvuru yaptılar, Yargıtay'a götürdüler
0: dosyayı. Grup başkanı
2: dosyayı.
0: Genel başkanın talimatı talebi olmadan seçilebilir mi bir partide?
2: Seçilebilir. Bakın bazı şeyler hukukidir ama ağır sonuçları olabiliyor. Biz az önce ne dedik? Bir milletvekili bağımsızdır. Bütün iradeyi temsil eder ve kimseden emir talimat alamaz. Fakat bir siyasi parti düşünün, o siyasi partinin milletvekilleri çıkıp kendi siyasi partisine aykırı bir şekilde bir grup toplantısı ya da bir toplanma ya da bir açıklama yaparsa o zaman ağır sonuçlarla karşılaşacak. Çünkü her siyasi partinin disiplin kurulu kısmı vardır. Ve İlter Bey'in de söylediği gibi disiplin suçu oluşma durumu söz konusu oluyor. Böyle bir ağır sonuca karşı Sayın Özel ve arkadaşları çıkıp bu ağır sonuçla karşılaşabilecek bir yola tevessül edecek mi, etmeyecek mi? Burası çok önemli. Çünkü biz bir grup toplantısından bahsediyoruz. Grup toplantısı dediğimiz şey nedir? Sadece siyasi sonuçları olan bir toplantıdır. Resmi anlamda bir geçerliliği olan bir şey değil.
0: Ama şöyle de düşünün.
3: Bunun toplanması konusunda genel başkanın
1: bir şey
3: yetkisi nedir?
0: Elbette buyurun.
2: Şunu bitireyim hemen lütfen. İki cümleyle özür dileyerekten. Şimdi bakın grup toplantısı sadece kurumsal kimliğin o haftaki gündemi açıklama, gündemi belirleme, gündemdeki konularla fikirlerini açıklamak için yapılması gereken bir şeydi. Yoksa meclisin işleyişiyle milletvekilinin görevleri arasında olan bir şey değildir. Onun için genel merkez ne söylüyorsa grup toplantısı için o geçerlidir. Çünkü bir siyasi partinin kurumsal bir kimliğin politikalarını belirleme yeridir. Ondan dolayı birileri çıkıp eğer ben siyasi partiye aykırı, genel merkeze aykırı hareket ediyorum derse bunu yapabilir hukuken. Çünkü iki milletvekili çıkıp da bir açıklama da yapabilir yani. Hukuken bunun önünde bir engel yok. Fakat ağır sonuçları olduğundan dolayı da böyle bir yola başvurmayacaklarını söylüyoruz. Bu onun aslında uzlaşma kısmına giriyor yani. Sayın Kılıçdaroğlu'nu zorlamaya çalışıyorlar.
0: Mete Bey'in bir sorusu Hadi
1: Bey,
0: var öyle devam
1: ben
0: edelim.
1: İlter Bey'i de katılırsa sevinirim. Şöyle bir durum var. Şimdi siz güzel anlattınız ama siyasette bir mesele vardır. Yani siyasette kasa kimdeyse güç ondadır.
2: Doğru.
1: Şimdi genel merkezin bütün bütçesi, personel giderleri, harcanacak paralar açık açık söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mühür Kılıçdaroğlu'nda.
2: Doğrudur.
1: Şimdi burada görece dar bütçeli il ve ilçe başkanlıkları var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Burada şimdi somut finansal bir baskı altına alınabilirler. Ama burada bir süre önce sizin söylediğiniz konuya atfen söylüyorum. Kasayı ve resmi mührü kaybeden Özgür Özel cephesinin elindeki en somut güç milletvekili grubu değil mi? Çünkü buradan da büyükşehir belediye bütçelerine ulaşıp kendi yapacağı mitingleri belediye üzerinden finanse ettirip genel merkezin o finansal ablukasını muhtemelen kırmaya çalışacak. O yüzden bu grup başkanlığı seçtirdi kendini 85 ya da 90 oyla hangisiyse hatırlamıyorum. Grup başkanı seçilmesinin hemen ertesi günü yapılmasının stratejik adımlarından bir tanesinin ben bu olduğunu düşünüyorum.
2: Doğrudur, o da geçersiz fakat. Yani çünkü bir grup toplantısı ya da işte bir grup başkanının seçilmesi, grup başkan vekilinin seçilmesi az önce ne dedik? Bakın eğer siz bir

0: kurumsal kimlik altında bunu yapıyorsanız, o kurumsal kimliğin aidiyeti gereğince genel merkez ne söylüyorsa, genel merkezden gelen talepler neyse ona göre hareket etmek zorundasınız. Yani siz, evet, her ne kadar milletvekilleri kendi aralarında toplanıp kendi grup başkanını, kendi grup başkan vekillerini, sonuçta biz bir gruptan bahsediyoruz, belirleyebiliyorsa dahi, ama siz eğer isim kullanıyorsanız, dikkat edersiniz, isim kullanıyorsanız o zaman genel merkezden aykırı hareket edemezsiniz.
1: Finansmanı kim karşılayacak
0: bunu? Finansman kısmı. Bunu kesinlikle ve kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri tarafından, eğer bir siyasi partiye bir kuruş dahi aktarma durumu söz konusu olursa, bunun suç olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz Özkan Yalım araçların, işte Özgür Özel'in kullandığı aracın parasını, aracın alımını, iç dizaynını belediye bütçesinden yapmıştı. Ve Sayın Özel çıkıp ne söyledi? Ya belediye bütçesi de kamu bütçesi, genel merkezin bütçesi de hazineden gelen bütçe. Ama herhangi bir sorun yok diye bunu bir itiraf da aslında bir kabul etmeydi. Fakat kanun, kural, mevzuat bunu kabul etmiyor. Diyor ki kamunun parasını sadece oradaki vatandaşın hizmeti için kullanmak zorundasın. Oradaki vatandaşın hizmetinin dışında hiçbir şekilde keyfi bir kuruş dahi harcayamazsın. Burada işte eğer bir siyasi partinin menfaati, siyasi partinin işte toplantılarını, konferanslarını, yine mitinglerini ya da araç alımını ya da başka bir şekilde kullanma durumu söz konusu olursa, emin olun çok fazla soruşturma dosyalarıyla karşı karşıya kalacaklarını biliyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, kendi içlerinde, belediyenin içerisinde dahi eğer başka bir siyasi partiye para gönderme durumu söz konusu olursa, o zaman ne olacaktır? Hemen kendi içlerindeki şahıslar çıkacaklardır. Diğer dosyalardaki gibi savcılıkların yolunu tutacaklardır ve anlatacaklardır.
2: Bu İlter'e de sorayım. Evet. Hadi Bey de.
1: Neyle miting yapacak
2: mutlak,
1: bunlar?
2: Mutlak kararıyla birlikte zaten ilçe, işte mahalle başkanlıklarının,
0: her şey genel merkeze bağlı.
2: Oraya bağlı. Bir de mutlak kararı ile ilgili, onlar da hükümsüz oradan sonra seçilenler. Delege yapısına baktığımız zaman peki oraya bütçe nereden aktarılacak?
1: Meclis, şu an belediye meclislerinden, büyükşehir belediye meclislerinden göreceksiniz. Bu benim kendi düşüncem. İddiamda.
3: Resmi olarak yapabilir ama resmi olarak böyle
1: bir şey yok.
2: Parti hazinesinden aktarılması gerekmiyor mu?
4: Genel başkandan bağımsız ve habersiz
2: bir şekilde adım atılamaz. De böyle de üzerlerinde bir yük var.
0: Kesinlikle.
2: Efendim?
0: İlter'in söylediği doğru.
2: İlter, anlayamadım.
4: Merve, genel başkandan bağımsız, parti politikalarından bağımsız hiç kimse aklına göre hareket edemez açıkçası. Siyaseten de bunun gerçekliği yok. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeyiz. Hukuken de Kemal Kılıçdaroğlu şu anda genel başkan. Onun politikalarına, onun almış olduğu, daha doğrusu vermiş olduğu talimatlara aykırı bir şekilde harekette bulunan ilçe başkanı, il başkanı, milletvekili kim olursa olsun disiplin suçu işler ve nihayetinde bir disiplin süreci başlatılır.
2: Yani
4: burada söz sahibi genel başkandır. Hukuken de bu bir gerçeklik nihayetinde. Yani eğer sonuç aykırı olarak bir hareket olursa, Kemal Kılıçdaroğlu hayır grup toplantısı yapamazsınız dediği yerde bir grup toplantısı yapılırsa, burada genel başkana ve kurumsal kimliğe, CHP'ye bir meydan okuma durumu ortaya çıkabilir. Bu da disiplin suçunu ve sürecini beraberinde getirebilir.
1: Finansal olarak belediye destek verirse, Özgür Özel'e yakın belediye başkanları da var. Onlar da ihraç edildiği zaman
0: veremezler.
4: Bakın dikkat edersiniz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yani çatısı altında siyaset yaptıkları için genel merkeze meydan okuma olur aynı zamanda. Yani CHP'nin çatısı altında siyaset yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir tutum içerisinde olmaları yine aynı şekilde dediğim gibi bir disiplin sürecinde beraberinde getirebilir. Yani bu anlamda çok da kolay olmaz diye tahmin ediyorum.
0: İzmir mitinginde Mete Bey, sizin bahsettiğiniz şey aslında ortaya çıktı. Çünkü orada İzmir Büyükşehir Belediyesi herhangi bir şekilde bir bütçe ayırma durumu söz konusu olmadı. Çünkü belediye parasıyla siz orada miting yapamazsınız. Ancak genel merkezin hazineden aldığı yardım ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz, İş Bankası'nda %25 galiba, yanlış değilsem, bir hissesi var. Oradan aldığı parayla kendi siyasi politikalarını üretir ve harcamalarını gerçekleştirir. Belediyeler bir siyasi parti kendi genel merkezi dahi olsa oraya bir harcama yapamaz yani. Çünkü orası kamu malıdır. Kamu harcamalarını siz kalkıp siyasi parti harcaması için kullanamazsınız. İzmir mitingi de bunu çok net bir şekilde gördü. Araç dahi göndermediler. Hatta kendi araçlarını kullanıp oradaki

0: seçmeni, kendi il ve ilçe örgütlerini dahi oraya taşımadılar. 3-4 binlik kişiyle bir miting yapmak zorunda kaldılar biliyorsunuz İzmir'de. Bu o zaman... Ve ileriki günlerde bir gerçeği de ortaya koydu. Özel ve arkadaşlarının eğer başka bir siyasi parti kuracaklarsa finansman anlamda ciddi anlamda zarar göreceklerini, bunun desteğini alamayacaklarını, eğer finansman gücünüz yoksa zaten kendinizi ifade edemezsiniz, parti, anlatamazsınız.
1: Partiyi
0: yani
1: bölen olacaklar.
0: Her ilde, her ilçede örgütlenmeniz gerekiyor, binalar tutmanız gerekiyor, seçim otobüsleri almanız gerekiyor, her ilde, ilçede yine aynı zamanda seçim araçlarını giydirmeniz gerekiyor. Tamam. Bununla ilgili çalışma yapmanız lazım, oralarda çalışacak olan arkadaşların olması gerekiyor. Ciddi anlamda maddi bir külfet gerekiyor. Bir burada bir anda ben çıkıp işte ben bir siyasi parti kuruyorum ya da ayrılıyorum dediğinizde, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altından ayrıldığınızda, bunların hepsinin kesileceğini ve alternatif bulmadığınız müddetçe, yani finansman bir kaynak bulmadığınız müddetçe de bunu yapamayacağınızı biliyorlar yani. Çok, çünkü İzmir mitinginde gerçekten bununla tam karşılaştılar Osman, diye düşünüyorum.
2: O yüzden çok netlikle şu an başka bir partiden
3: şunu netleştirelim yani. Şunu
2: yani hukuken müsaadenizle reklama gitmem gerekiyor. 5 dakika çok kısa bir
3: cümle.
2: Hadi tek cümle.
3: Yani burada hukuken grup toplantısı yapmakta bir hukuken bir engel yok ama parti yönetimi içerisinde
4: siyaseten
3: karşılığı
4: engel
3: olur.
4: Var, evet.
3: Doğrudur. Yani tam olarak bunu yani kıymetli izleyicilerimiz de bu şekilde bilmeleri açısından tekrar etme ihtiyacı hissettim.
2: Parti
3: yani
2: disiplini içerisinde bir karşılığı var. Bir başka tartışma konusu cumartesi günü iki isim de bayramlaşma programı gerçekleştirecek. Şimdi bugün partiler arası bayramlaşmalar vardı. O bayramlaşmalarda İlter sen de paylaşmıştın. MHP heyeti genel merkeze gidiyor bayramlaşmak için. İyi Parti heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyor Cumhuriyet Halk Partililerle bayramlaşmak için. Yani iki farklı merkezde bayramlaşılıyor. Bu bile yani...
5: Doğru. Cumartesi günü de yine iki farklı merkezde toplantı olacak. Merve, olacak. Senin de aktardığın gibi.
2: Partililerin arasında bu defa değil mi?
5: Yani Özgür Özel Ankara İl Örgütü'nde partililerle, CHP'lilerle bayramlaşacak. Kemal Kılıçdaroğlu da yayını yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gelecek ki yarın yine bu halk buluşmasıyla ilgili burada fiziki hazırlıklar yapılacak. Otobüsün üzerinde herhalde Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak gibi bir hazırlık var. Kemal Kılıçdaroğlu da işte saat 12'de başlıyor ama 14'te kürsüde olması bekleniyor. Genel merkezde partilerle yani CHP'lilerle buluşacak. Böyle bir tablo var cumartesi
2: evet,
5: günü.
2: Evet, sen bizi anlatırken iki ismin de paylaşımları ekranda. İlter Özgür Özel o artık ikonik hale gelmiş fotoğrafını paylaşıyor. Pazar günü kaydedilen görüntülerden bir bilmiyorum. Evet. Muhtemelen yapay zekayla da
5: o sembol bir fotoğraf oldu artık.
2: Evet.
5: O fotoğrafı sık sık göreceğiz Merve Türkay.
2: Ama bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sembol bir fotoğraf. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tepesinde yani o genel merkezin tamamı üstünde bir fotoğraf, yani bu da mesaj içeren bir fotoğraf burada kullanılan da.
1: Bir şey sorabilir miyim İlter Bey?
5: Şimdi karşılıklı mesajlar olacak o gün tabii.
1: İlter Bey, Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasında dikkatimi çeken bir cümle vardı. Ben size de danışmak isterim. Kendisi diyor ki bugüne kadar anlatmadığım şeyler vardı. Artık bunları anlatmak zorundayım. Bu halk buluşması dediğimiz, sizin tarif ettiğiniz alanda gerçekleşecek etkinlikte ya da konuşmada ya da mitingde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar hiç açıklamadım ama açıklamak durumunda kaldım dediğim mesele 2023 seçimlerinden itibaren başlayan ya da öncesinde başlayan bir sürecin deşifre edilmesi olabilir mi?
2: Genel seçimler 2023.
1: Oradan itibaren
5: 2023 yılından yani kurultaydan bu yana neler yaşandı? Hançer tartışmasıyla başlayan bir süreç. Daha sonra arınma çağrısı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına yönelik Cumhuriyet Halk Partisi içinden, önceki yönetimden tepkiler geldi. Bu süreçte neler oldu, neler yaşandı? Buna ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Açıkçası Ankara'da gazeteciler de, milletvekilleri de, siyasetçiler de birbirlerine Kemal Kılıçdaroğlu acaba cumartesi günü kürsüde ne açıklayacak diye soruyor. Cevabı en çok merak edilen soru şu anda. Tabii özellikle kurultay süreci malum tartışma. Evet. Şu anda mutlak butlan kararı neden çıktı? 2023'teki kurultayda iddia edilen gelişmeler nedeniyle mahkeme bir karar verdi ve mutlak butlan kararı çıktı. Şimdi mutlak butlan kararını Özgür Özel ve kurmayları tanımıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise mahkeme kararını verdi, karara saygı duymalıyız diyor. Yani şaibe olduğunu aslında kabul ediyor. Yani o kurultayda bir şeyler oldu, bu net diyor Kemal Kılıçdaroğlu bir şekilde. Peki ne oldu, tam olarak neler yaşandı, kim kiminle ne temas kurdu, kim kiminle ne konuştu, hangi anlaşmalar oldu vesaire, buna ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor. Beklentiler bu yönde. Tabii belediyelere yönelik yapılan operasyonlar vardı, yolsuzluk ve rüşvet operasyonları oldu. Hı hı. 20'nin üzerinde yanılmıyorsam belediye başkanı gözaltına alındı veya tutuklandı. Şimdi o belediyelerle ilgili de Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yapmıştı. Arınma çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterildi önceki yönetim tarafından. Kemal Kılıçdaroğlu burada belki kendini anlatmak isteyecektir. Neden aslında arınma çağrısını yaptı veya nelere şahit oldu veya kendisine bu süreçte, işte bu soruşturma sürecinde veya belediyelerde iddia edilen yaşananlarla ilgili hangi bilgiler aktarıldı? Buna ilişkin bir kapsamlı açıklama yapabilir. Bu yönde bir beklenti var. Tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle kendisini tabana da anlatması gerekiyor. Hı hı. Şimdi şu anda Özgür Özel ve kurmayları kendilerinin mağdur olduğunu ifade ediyorlar. İşte yargı kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu geldi, genel başkanlığa döndü. Hı hı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da neden döndüm? Hani yargı böyle karar verdi ama neden böyle karar verdi? Ne oldu da yargının kararı bu şekilde oldu? Hakikaten o kurultayda ve sonrasında veya öncesinde neler yaşandı? Kendisine muhakkak bazı bilgiler verilmiştir. Buna dair bir açıklama yapabilir. Açıkçası beklentiler de bu yönde.
2: İsmail Bey, şimdi seçmen psikolojisine, seçmen sosyolojisine de odaklanmamız gerekir. Şimdi Hadi Bey'in anlattığı tüm bu hukuken yasal olan durumlar, işte disiplin suçu olan durumlar, parti tüzüğüne aykırı durumlar, seçmen bundan anlamıyor. Bu karmaşadan rahatsız. Elbette. Yani Kılıçdaroğlu'na destek verenler de öyle. Kılıçdaroğlu'nu suçlayanlar da neden böyle bir hamle yaptığı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi içinde var. Hepimiz bayramda, değil mi?
4: Ya 13-14 seçim bir araya geldik. Bir
2: orada
4: var.
2: Tepkileri görebiliyoruz. Aynı zamanda Özgür Özel'e de çok tepkili olanlar var. Nasıl partiyi bu sürece getirdi diye. Şimdi Ankara İl Başkanlığı binasında toplanacak. Oraya giden bir CHP'li güruh olacak Özgür Özel'e. Kemal Kılıçdaroğlu'na da öyle. Sizce bu güruh, önemli olan CHP açısından ortak bir paydada buluşabilsin.
4: Tabii.
2: Böyle bir şey yakın zamanda mümkün mü? Siz nasıl görüyorsunuz?
4: Yani ben açıkçası şöyle ifade edeyim. Bugün bu yaşadıklarımız her şeyden önce Türk siyasetini, Türkiye siyasetini dışarıya dönük, dışarıya karşı çok iyi göstermeyen bir tablo olarak ortaya çıktı. Bunu bir defa söyleyelim. Yani bizim ülkemizin siyasetinin, siyaset fotoğrafının yansıması bakımından çok üzücü.
2: Yani herhalde dünya siyasetinde bile tabii ki, biz hiç tanıklık etmedik Türk siyasetinde ama
4: tabii ki
2: böyle bir durum.
4: Yani bu yarılma, dolayısıyla bugün bu yarılmaya sebebiyet veren hadiseler, en başından beri çok yanlış iliklenen düğmeler ve o üst üste koya koya hep geldi aslında, biliyor musunuz? Yani siz bir yanlışı, bir hukuksuzluğu savunmaya başladığınız zaman, hani bu yalanın bir sarmala dönüşmesi gibi, her seferinde daha büyük bir şeyle onu kapatmanız gerekir ya. Böyle bir zincir oluştu aslında. Yani bir şekilde kendi kendisini bir kar topu yumağı gibi yuvarlandıkça büyüyen bir sorunlar yumağı aslında oluşturdu bu tablo. Bana sorarsanız belki ben biraz şöyle de bakıyorum konuya. Tabii ki bugün Sayın Kılıçdaroğlu bir mahkeme kararıyla görevine geldi ama bu kar topunun bu halde yuvarlanmaya başlamasının ilk müsebbibi de bana göre Kılıçdaroğlu'nun kendisi yani.
2: Hangi noktada başladı?
4: Neden? Evet. Neden?
2: Bu durum.
4: Çünkü hiçbir zaman açık, net ve ben buradayım, buradayım demesi bile insanlara çok inandırıcı gelmeyen ve herkese bir boncuk dağıtma stratejisiyle izlediği siyaset, herkesin gönlünü yapacağım diye kendisine açık ve net bir şekilde söylenen, gelen tehlikeleri kendisine açık ve net bir şekilde söyleyenlere kulaklarını

0: kıyarak, aslında birilerinin yolunu açarak kendisi kendisine geleni biraz da böyle, nasıl olsa kendi içinde olaylar dengelenir. Benim bir şey yapmama gerek yok. Kendi içinde dengelensin bu konular. Sanki böyle bir yerlerden bir el gelecek. Görünmez el, hani o ekonomide tarif edilen görünmez el vardır ya, piyasayı yöneten. Yani bir el gelir, nasıl olsa buraları düzenler, toparlar, alır bir yere götürür mantığı. Ki ben bu siyaset mantığını da biraz böyle İnönü'nün siyasetine çok benzetiyorum. Yani bir cumhuriyet tarihçisi olarak. O da biraz böyle yapıyordu. Yani arka planda durup böyle olaylar kendi kendini bir yere doğru götürsün bakalım böyle nereye gidiyor.
1: Şunu diyebilir yani. Miyim İsmail Bey size? Yani siz biraz da hani o anlamda liderlik edememekten de bahsediyorsunuz.
0: Tam da bunu söylüyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni anladın.
0: Net, açık sözlü, iradeli, karizmatik bir liderlik yapamadığı için bugün bütün bunların aslında oluşmasında o insanların belki biraz da cesaretle bir şekilde, nasıl olsa biz bunu başka bir taraftan alırız götürürüz, partiyi bir şekilde nasıl olsa orada durup herkesi idare etmeye çalışan, boncuk dağıtmaya çalışan bir liderin emrinin altında, ki gizli toplantıları, görüntüleri kamuoyuna yansıdığı halde görmezden gelen, ne bunlar önemli değil, düzelir falan böyle yapa yapa, aslında hem partiye hem de kendisine olan bütün bu sürecin taşlarını da kendisi döşedi bakın.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani yakın bazı böyle deneyimli basın mensupları da aynı sizin yaptığınız yorumları Özgür Özel için de yapıyorlar. Yani Özgür Özel'in, yani bu iki yıllık süre zarfında çok kısa ama liderlik edemediğini, partide o ağırlığını koyamadığını, partililerin Özgür Özel'den çekinmediğini ve belki de bu sebeple yani grup başkan vekilliği dönemindeki, yani siyaset biçimiyle genel başkanlık dönemindeki siyaset biçiminin farklı olmasını bekledikleri bir süreçte orada da sükutu hayale uğradıklarını söylüyorlar. Benzeştiriyor musunuz?
0: Şöyle Merve Hanım, şunu söyleyebilirim bakın. Lider çokluğu ile lider yokluğu arasında hiçbir fark yoktur. Önemli bir ülkeden bahsediyorum.
1: Doğru, evet.
0: CHP'nin bugün yaşadığı şey,
1: yani çok manşet
2: bir cümle söyledi İsmail Bey.
0: Lider çokluğu ile lider yokluğu arasında hiçbir fark yoktur. Bugün CHP bir lider çokluğu görüntüsü arz ediyor. Bu da liderin hiç olmamasıyla aynı noktaya çıkıyor, biliyor musunuz? Bugün CHP'yi savuran şey bu. Bugün CHP'yi savuran, açık net olarak bunu söyleyebilirim. Ve dolayısıyla da bugün ortaya çıkan bu tabloda bakın o yanlışları üst üste koya koya geldikleri bir zeminde, bakın bugün mahkemelere yansıyanlar, o kurultay sürecinde ortaya çıkanlar, ki bakın ben yani bir İsmail Öz olarak, ya ben yani benim nasıl bir haber ağım olabilir yani, bir ben daha ikinci şey yapıldı, Kılıçdaroğlu kaybetti, ben bile bir saat sonra, iki saat sonra işte o para trafiğinin, işte efendim yaklaşık 1 milyar 350 milyon lira gibi bir rakamın buralarda döndürüldüğü vesaire vesaireyi öğrenebilmiş oldum. Nasıl oldu bu yani? Şimdi bütün bunlar üzeri örtülebilir bir takım şeyler miydi? Ki dolayısıyla bir şekilde bunlar bakın CHP'nin içerisindeki en azından vicdanı, kendince partisi için vicdanı atan, partisi için farklı şeyler düşünen insanların eleklerinden geçemedi bakın. O eleklerinden geçemeyen insanların sayesinde bugün aslında Kılıçdaroğlu tekrar o koltuğa geldi, biliyor musunuz? Kendi işlettiği iradeyle falan değil.
1: Zaten Erkan Çakır mıydı ilk açıklamayı yapan, kurultayın ardından bu yönde paylaşımlar yapan, bu iddiaları ortaya atan, bazı belgeler sunan ve ondan sonra süreç hızlı hızlı ilerledi.
3: Evet, Bursa'daki dosyaydı yani. Çünkü bunun temeli Bursa'daki
1: dosya. Bursa'daki geliyorum Hadi Bey, ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına atıfta bulundu İlter. Cumartesi günü önemli açıklamalarda bulunacağım diye bayramın ilk günü basın mensuplarıyla konuşmuştu. Hatırlayalım ne söyledi, belki dinlemeyen izleyicilerimiz vardır. Herkes için bir hatırlatma olsun.
4: Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler. Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım.

0: Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktı.
1: Şimdi Bursa'da...
2: Şimdi Bursa'daki... Çok özür diliyorum. Şimdi bu cümle doğru bir cümle mi? Siyasi parti lideri olarak. Bu plan çıkmasaydı mahkeme hiç anlatmayacaktın. Peki evet. Sen niye oradaydın? Sen kendi partine yapılan bu kadar ihaneti, ki tırnak içine söylüyorum, onlar söylüyorlar bunları. Bunları böyle hasırın altına iterek.
1: O zaman bu da mı samimiyetsiz?
2: Bu da samimiyetsiz bana göre.
3: Bence ya değil hocam. Kapılmıyorum bu konuda
4: bakın, size. Beş genel seçim, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi.
3: Şöyle cumhuriyet.
4: 2 tane yerel seçim kaybetmiş. Bir insanın Türkiye'ye kendini tanıtacak, yeni perspektifini anlatacak. Yaklaşık 12-13 tane seçim yapıyor ya. 13 yıllık bir genel başkanlıkta. İnsanın artık ne anlatacağını gerçekten insan merak etmiyor.
1: Ya da burada hayır,
2: çok hayır, net durarak de, bu de, çok net durarak Türk yargısına
5: bakın, kameralar bakın. Önündesin. Yani değil mi? Neyi bekliyorsun?
1: Açık iletişim bekliyor.
5: Tabii ya, herkes bak bu kadar bekliyor. Artık ortalık kaynamışken evet. Bu kadar artık böyle cadı kazanına dönmüşken ya vakit kaybedecek dakikası yok Kılıçdaroğlu. Ya, bence yani. Hani bir siyasi parti lideri olarak neyse artık başla kardeşim tamam başla. Anlat bak nedir ne değildir ben de bilmiyorum.
1: Açıkçası ben de izlerken canlı yayında ben de öyle bir beklentim
5: ya
1: evet, olmuştu.
5: Gir ya,
1: yani
5: de ki,
1: başlarken en azından şunlar. Sadece bakın, bayramlaşacak
4: Hanım,
1: derdi
4: son
1: bu bile
4: 13 senenin
1: tuhaftı.
4: İkisi de mimarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni kimse gönül verenler aptal yerine koymasın.
2: Tabii ki.
4: Birinin makamının olması ötekinin eski makamının bu olması önemli değil. Son 13 senenin eğer CHP hesabına bir muhasebesi bir hasar tespit raporu yapılacaksa bir kez daha söyleyeyim kulakları duysun. 5 genel seçim kaybetmiş ikisi de Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu da. 3 kez Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetmişler. 2 kez yerel seçim kaybetmişler. Anayasa referandumlarında karşı siyasi bloğa karşı 2 tane mağlubiyetleri var. Kim ne başarısı ne başarısızlığından bahsediyor? İkisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer bugün Türkiye gündemine oturmasından mesuldür ikisi de. İkisi de her eleştiriyi de hak ediyor. Burada, bu kadar da açık ve net.
2: Burada bakın, burada şöyle ilave yapmak lazım. Şimdi ben tabii ki Hadi Bey bir hukukçu olarak çok saygı diyorum. Çok
1: nerede katılmadığınızı soracağım.
2: Çok kıymetli, çok güzel, çok kıymetli güzel şeyler yaptı. Hepsinin altına da imzamı atarım yani yorumlarının. Üstad ben hukukçu değilim ama evet. En azından okuyabildiğim ve o tüzük mesela parti meclis iç tüzüğünde işte o el kitaplarında falan okuduklarımız hani nasıl olur nasıl gider. Yani onlarla aynı şeyleri söylediniz. Çok teşekkür evet, ediyorum. Olmaz. Buradaki temel mesele biraz da şu. Yani anlatabiliyor muyum? Ben niye kızıyorum? Ya ülkem için yani bana ne? Yani ne iş yapıyorlarsa yapsınlar. Beni ilgilendirmez. Yani ben bir siyasetçi değilim. Aktif siyaset yapan biri değilim. Bir ülkenin vatandaşı olarak, bir seçmen olarak benim zoruma gidiyor bu ülkenin bu şekildeki siyaseti. Kesinlikle. Ben bunun için söylüyorum.
1: Ülkenin kurucu partisinde yaşananlar.
2: Evet. Evet. Ve dolayısıyla ben şuna kızıyorum. Diyorum ki o zaman madem içinde bu kadar şey vardı, neden bu yargının daha hızlı işlemesine, partinin daha hızlı bir şekilde arınma sürecine girmesine katkı vermedin? Neden? Verebilirdin değil mi? Ya bunları gidip mahkemede anlatabilirdin, çağrıldın yani. Gitmedin.
5: Artık
2: neden?
5: Sayın Kılıçdaroğlu bu tavrını değiştirmeli.
2: Birileri yapsın bu işi yani. Öyle ya birileri yapsın. O da öyle oldu şu anda işte. O CHP'nin içerisindeki kendi partisi adına vicdan ortaya koyan insanların ortaya koyduklarıyla bir yere gelindi ve Kılıçdaroğlu o koltuğa geldi. En azından bundan sonra bu ülkenin siyaseti için doğru şeyler yapalım da bu ülke doğru bir muhalefet kazansın. Uluslararası standartlarda, dünya standartında 21. yüzyıla yakışır bir muhalefetle Türkiye bir siyaset kazansın kardeşim.
1: Siz nerede yani. İtiraz ediyorsunuz? Ya anladığım kadarıyla buradaki duruşunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha sloganvari, daha klişe cümlelerle kendisini ifade ediş tarzından açık bir iletişim kurmadığını söylüyor İsmail Bey. Siz dediniz ki ben katılmıyorum.
3: Evet doğrudur.
1: Bilmiyorum
3: çünkü,
1: yorumum doğru mu sizin söylediklerinizle ilgili? Evet, ben,
2: ama saygı duyarım.
3: Söylediği şeyler çok doğru. Yani. Fakat ben hani katılmıyorum da ki yanlış söylüyor anlamında değil. Fakat biraz Sayın Kılıçdaroğlu da iyi anlamamız gerekiyor. Dikkat ederseniz eğer ilk gün çıkıp bunları anlatmış olsaydı koltuk ve makam hırsından dolayı kendisini çok ciddi anlamda eleştireceklerdi. Bakın haklı olmasına rağmen hain Kemal ilan edilen bir şahsın eğer o gün çıkıp bunları söylemiş olsaydı çok daha farklı olur. Fakat siz bir yargıyı beklerseniz, yargı sonucunu beklerseniz, yargı sonuçlandıktan sonra her şey ortaya dökülüp mahkeme bir karar verdikten sonra çıkıp konuşursanız o zaman çok daha makul, çok daha mantıklı bir hale gelir. Niye? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu dikkat eder.

0: Kılıçdaroğlu tam da bunu bekledi aslında.
1: Evet, tabii ki, çünkü çok önemli bir husus. Bakın, mahkeme kendi kararında bunu söyledi. Dedi ki 38. olağan kurultay iptal edildi, şaibe karıştı. Fakat ondan sonra 3 tane kurultay yapıldı. 2 tane olağanüstü kurultay, 1 tane de 39. olağan kurultay. Ancak bu 3 kurultayda da 38. olağan kurultaydaki eksiklikler giderilmedi. Bu eksiklik dediği şey neydi? Birincisi, en önemli temel adaylık eksikliği. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu o kurultaylardan bir tanesinde aday olmuş olsaydı, o zaman bu mahkeme bu kararı vermeyebilirdi yani.
2: Onlar çok doğru stratejiler. Onlara bir diyeceğim yok.
1: İşte bu birincisi. İkincisi yani, eğer konularla ilgili dosyada taraf olmuş olsaydı, dosyalara gidip tanıklık ifadesi olarak ifade verme durumu söz konusu olsaydı, az önce dediğim gibi ne söyleyecekti? Sanki kendi hırsından dolayı, kendi koltuk hırsından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmeye çalışıyor gibi bir izlenim yaratmaya çalışacaktı. Fakat şu an Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu dosyaların tarafı olmadan, bu dosyaların içine karışmadan gelmiş olması çok daha değerli hale geliyor. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nin temizlenmesi gerekiyor. Hadi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi delegeleri çıkıp davalar açtılar ve o davaların sonucunda da eski yönetime ne yapıldı? Cumhuriyet Halk Partisi teslim edildi.
3: Ali Bey, size bir itiraz edebilir miyim?
1: Tabii ki.
3: Ülkede sizin bahsettiğiniz Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu.
4: İtiraz.
3: Bir jeopolitik, dış politikada özgün bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonunu koyamayan bir parti ve kadroları sizin bahsettiğiniz bu samimiyetle ifade ettiğiniz stratejiyi gerçekten kurabilir mi? Ya, Allah aşkına bana bir cevap verin.
1: Biz bir gerçeklikten bahsediyoruz.
3: Bu stratejiyi düşünecek ama jeopolitik bir vizyon Türkiye'nin önüne koyamayacak. 12-13 seçim kaybedecek. Ve sonra bu stratejiyi güderek
1: bence kendi menfaatleri olunca, siyasi partinin iç çekişmeleri olunca, onlardan
3: klik savaşları, delege savaşı.
1: Onlardan daha iyi hukuku bilen, onlardan daha iyi
3: önemli, delegeler daha önemli.
1: Onlardan
3: halk
1: daha
3: önemli
1: iyi
3: değil, delegeler daha
1: kimse
3: önemli.
1: Yoktur.
3: Hayır, delegeler daha önemli.
5: Yalnız belki şöyle bir parantez açmak mümkün.
3: Delegeler daha önemli.
5: Şöyle bir parantez açmak mümkün. Hani şeyi beklemiyordum işin açığı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Valiliğine, İçişleri Bakanlığı'na müracaat edip, bir arkadaş şeyi boşaltın, parti merkezini boşaltın ve benim girebileceğim şekilde bir düzen oluşturun.
6: İmniyet Müdürlüğü'ne
5: işte İçişleri Bakanlığı'na
6: geldi.
5: Evet, valilikte İmniyet Müdürlüğü'ne talimat veriyor ve bu şey yani aslında
6: pazar sabah, yani bir gün önce de yapılmıştı bu, değil mi İlter? Senle yayındaydık biz o sabah. Cumartesi sabahı da yapılmıştı böyle bir talep Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne, fakat pazar sabah gidildiğinde ve hala çıkılmadığında binada
0: ikinci talep
6: pazar geldi yine.
0: Celal Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu avukatı bir talepte daha bulundu ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne de valilik talimat verdi. Mahkeme kararının gereğini yerine getirin. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini tahliye edin. Ve Kemal Kılıçdaroğlu, dediğim gibi, talebi de bu şekildeydi. Ve bu talep doğrultusunda zaten valilikte emniyete talimat verdi. Ve nihayetinde yani genel merkez mahkeme kararı doğrultusunda boşaltıldı.
5: Evet, yani burada Kılıçdaroğlu'nun inisiyatif almış olması çok Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikalarıyla ya da tarzıyla çok örtüşen bir şey değil. Yani bunu yapmış olması da aslında bir anlamda inisiyatifi ve liderliği elinde tutma noktasında atılmış bir adım olarak da görmek
6: hocam,
5: mümkün.
6: Sizce Özgür Özel ve taraftarları da Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir hamle yapacağını tahmin etmedikleri için mi CHP binasından pazar günü ayrılmadılar?
5: Muhtemelen, yani bence de onlar da ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun o yumuşak, hani uzlaşmacı tavrı nedeniyle biz burada kalırız. Sonunda da Sayın Kılıçdaroğlu başkanlıktan, mahkeme kararından sonra feragat eder. İşte bir orta yol bulunur. Tekrar seçimlere yani kurultaya gidilir. Delege seçimleri üzerinden Özgür Özel de yeniden CHP'nin başına gelir planı yapıyorlardı anladığımız kadarıyla.
2: Hocam,
5: ama
2: evet,
5: bu
2: çok güzel.
5: Tutmadı.
2: Tabii tam hocamın dediği gibi aslında bu tavır cesaretlendirici bir tavır. Karşı tarafı cesaretlendiriyor. Eğer siz, değil mi hocam, iyi bir irade ortaya koymazsanız yani tam o onu yapıyor
5: ikinci
2: işte.
5: Bölümünü yani, de müsaade ederseniz anlatmak isterim. Şöyle ki, fikir olarak ben de siyasetçi değilim. Bir vatandaş olarak, bir seçmen olarak burada ifade ediyoruz. Yani şu var. Tamam, bakın. Zaten Özgür Özel grubunun o genel merkezi boşaltmayacağını biliyorduk yani. Direneceklerdi. Bu hukuksuz aslında eylemi sürdürüyorlardı. Mahkeme kararını devletin kolluk güçleri geldi, uyguladı ve bu süreci başlattılar. Ya şimdi benim merak ettiğim, şimdi biliyorsunuz bir altılı masa ve 1,5 yıllık bir cumhurbaşkanı aday süreci oldu. En son artık partililer Sayın Kılıçdaroğlu'na diyordu. Ya artık şunu açıklarsan açıkla, açıklamazsan açıklama. Hakikaten böyle bir, yani biz, yani dışarıdaki insanları bırakın, parti içinden çok ciddi. En sonunda açıkladı. Ya son saniyeye kadar bekleme stratejisi. Ya şimdi burada bir inisiyatif aldı Sayın Kılıçdaroğlu. Yani burada artık toplumu rahatlatacak. Yani partilileri rahatlatacak. Yani ne biliyorsan bir basın toplantısı düzenle. Tamam mı? Tek tek anlat, çık ondan sonra da meydanlarda. Bunu kamuoyuyla da paylaş yani. Hakikaten bu eğer bir temizlik, bir arınma, işte CHP üzerinde atfedilen iddiaların artık ortadan kaldırılması noktasında genel başkan en önemli sorumludur. Yani en tarihi bir sorumluluğu vardır. Partiyi aklamak, eğer varsa iddialar, ondan kurtarmak, daha temiz bir siyasete parti üzerinden yürümeyi sağlamak istiyorlarsa, yani bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaybedecek dakikası, saniyesi yok. Neyse bu şeyleri, çünkü eminim açıklayacağı da bir sürü şey vardır. Şimdi açıklamak da yetmiyor. Bir kere açıklamak da yetmiyor. Siz de biliyorsunuz, iletişimcisiniz yani. Bunu toplumun bütün katmanlarında anlaşılabilmesi için defaten ve farklı mecralarda ifade edilmesi lazım. Hani dolayısıyla burada madem bir inisiyatif alındı, bir an önce Sayın Kılıçdaroğlu da bu noktada çıkıp gerçekleri, partiyle ilgili gerçekleri, bugüne kadar yaşananları, hatta bakın tabii ki bir siyasetçi olarak ona akıl vermek haddimize değil, yani ki hiçbir siyasetçiye akıl vermek olarak değil, ama bir vatandaş talebi olarak, bir vatandaş talebi olarak, yani gerekirse kendi öz eleştirisini de yaparak, işte burada ben katılıyorum yani hem Mete Bey'e hem İsmail Bey'e, yani gerekirse kendi öz eleştirisini de yapar. Parti bu hale nasıl geldi? Yani kendisinin de mutlaka burada bir takım hataları da olmuştur. Belki bunu da kendisinin öz eleştiri yapması bu noktada toplumdaki saygınlığını ve partinin toplumdaki karşılığının arttırılması bakımından da ben şahsen faydalı olacağını düşünüyorum.
6: Şimdi Kılıçdaroğlu'nun çok netlikle
0: Kemal duruşunu... Kılıçdaroğlu neden iki kez arınma çağrısı yaptı? Hani neden arınma dedi? Şimdi hukuki süreç devam ediyor bir yandan. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının gereklerini yerine getireceğini söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanına neden iki kez arınma çağrısı yaptığına dair çok net açıklamalar yapması gerekiyor şüphesiz. Tabii ki bu arınma çağrısının nedenleri, hukuki süreç devam ediyor bazı belediyelerle alakalı. Bu hukuki süreç bir yana, bir de bunun siyasi boyutu var.
6: Ama neden mesela o zaman dedi, İlter, şu araya gidip olarak şunu sorabilir miyim? Eğer bunu netlikle...
0: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tabanını ikna edemedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na bu anlamda destek gelmeyebilir tabandan. Yani burada özellikle neden arınma çağrısı yaptı, çok net olarak bunu ifade etmesi gerekiyor. Hı hı. Aksi halde Cumhuriyet Halk Partisi tabanını bu anlamda ikna etmek çok kolay olmayacak. En azından şu anda öyle görünüyor.
6: Bu konudaki ikramnesini dün yaptı mı Kılıçdaroğlu?
0: Cumartesi günü veya bir sonraki günlerde parti tabanını ikna etmeye dönük mesela bazı mesajları olacak diye tahmin ediyorum.
6: Dün sence o konudaki hamlesini yaptım. Yani orada da devam eden hukuki davalar var. İki aracın koyulduğu genel merkezin önüne o belki o arınma çağrısının ilk somut hamlesi olarak görebilir miyiz sence var onu?
3: Efendim? Mecliste İlter Bey biliyor, Hadi Bey de biliyor. Mecliste bazı milletvekillerinin fezlekeleri de var.
6: Onun dışında bireysel olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun sence o dünkü hamlesi, genel merkezin önüne çekilen iki araç, satılık, haram ifadesi üzerine yazılı araç, işte biri işaretle Uşak Belediye Başkanı'yla ilgili süreç. Yani sence ilk somut hamlesi bu muydu?
0: Onun mesajı vermeye çalışırdı Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Hani bu şekilde bir siyasal iletişim yöntemini kullandılar. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi. Sembolik olarak biz o araçları dizdik ama böyle bir gerçeklik de var demeye getirildi. Ama nihayetinde o araçlarla ilgili de bir araştırma yapıldıktan sonra nihai söz söylenir şeklinde mealen böyle bir daha sonradan bir açıklama geldi. İlk etapta siyasal iletişim anlamında buraya bu araçları dizerek Kemal Kılıçdaroğlu cephesi arınma çağrısı ile ilgili ilk adımımızı bu şekilde atıyoruz şeklinde bir mesaj vermek istedik kamuoyuna. Ve nihayetinde Özgür Özel cephesinden de, Özgür Karabat'tan da açıklamalar geldi. Buradaki araçların o araçlar olmadığı ifade edildi. Kemal

0: de Özgür Özel'in yani ilk günden itibaren ya pazar gününden beri ilk 45 gün içerisinde kurultay çağrısı yapıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu dün tam da burada yaptığı basın toplantısında yani keşke benim elimde olsa yarın giderim dedi. Bugün bir açıklaması var Özgür Özel'in. Özgür Özel diyor ki Kılıçdaroğlu'na tedbir olması kurultay yapılmasına engel değil. 45 gün sonra kurultay yapılması için yapılmaması için hiçbir hukuki engel yok. Mesele niyet meselesidir. Eğer gidilmek istiyorsa kurultayı yapmanın 3-4 farklı yoludur diyor. Şimdi Özgür Özel cephesine baktığımızda bu da bir aslında siyasal iletişim yöntemi. Yani seçmene diyor ki bakın buyurun aslında yapabilirim. Bunun 3-4 farklı yolu var. 45 gün içerisinde kurultaya gidebilir ama gitmiyor diyor. Sanıyorum bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na değil seçmene söylüyor herhalde. Gidebilir mi Kemal Kılıçdaroğlu 3-4 gün 3-4 farklı yolla 40 gün içerisinde kurultaya?
1: Evet, yani kısa cevap olarak evet gidebilir, fakat mahkeme devam ediyorken, mahkeme daha kesinleşmeden yaptığınız her kurultay ileriki günlerde geçersiz olma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir. Niye?
2: Risk.
1: Çünkü mahkeme
2: yani.
1: Evet, mahkeme bir sonuç değiştirdiğinde, yani karar verdiği zaman sonucu değiştirebilecek bir karar verdiğinde, o zaman yaptığınız kurultayın da bir anlamı olmaz. Bu ne demektir? Biz işte 21. olağan üstü kurultay yapıldı, 22 yapıldı, 39. olağan kurultay yapıldı, fakat 38 iptal edildiği için bunlar da iptal edilmiş oldu.
3: Bir anlamı kalmadı.
1: Evet, şu an
3: yani.
1: Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bir olağanüstü kurultay kararı alınırsa.
0: Sayın Kılıçdaroğlu bu beyhude bir uğraş, buna gerek yok diye mi gitmiyor
1: kurultaya? Diyor ki
0: kurultaya?
1: Yani ileriki günlerde mahkeme tarafı, mahkeme daha kesinleşmediği tabii, için.
3: İstinafı var, yargısı var.
1: Mahkeme daha kesinleşmediğinden dolayı iptal edilme durumu söz konusu olabilir.
0: Ama
1: onun için bir zaman kaybı olmaması
0: keşke
1: lazım.
0: Keşke bana kalsa ben yarın giderim diyor.
4: Yargıtay şeyleri falan
1: var. Biraz işte, topu çevirmektir işte o.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii çünkü.
0: İşte o zaman bu da açık iletişim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 48. tüzüğün 48. maddesi 3 farklı yolu söylüyor. Birincisi diyor ki genel başkan tek başına olağanüstü bir kurultaya götürebilir. İkincisi parti meclisi bunun kararını alabilir. Üçüncüsü delegelerin 1/5'inin imzalarını alarak bir talepte bulunma durumu söz konusu olabilir. Bunları genel başkan ve işte parti meclisi ve delegelere verilmiş olan bir yetki olarak görebiliriz. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu bunu neden kabul etmiyor? Olağanüstü kurultay yani 45 gün sonra kurultay gibi bir durumu kendi gündeminde yok. Çünkü siz olağanüstü bir kurultay kararı aldığınızda daha önceki delegelerle o kurultayı yapmak zorundasınız. Ve daha önceki delegelerde zaten sorun var. Sorun olduğu için siz bu delegelerle gelip tekrar bir kurultay yapamazsınız. Şöyle izleyicilerimizin anlayabileceği şekilde söyleyelim. Sınav sistemi biliyorsunuz ki FETÖ zamanında ne yapıldı? Sorular çalınmıştı ve o soruları hazırlayanla soruları dağıtmışlardı birilerine. Şunu söylüyor, diyor ki sınav iptal edilsin ama tekrar sınav yapıldığında yine aynı şahıslar sınav sorularını hazırlar.
3: Aynı havuzdan soru çekilsin,
1: aynen,
3: aynı
1: böyle
3: komisyon
1: bir
3: yapsın.
1: Mantık doğru olabilir mi? Olamaz. Zaten orada başta sorun var yani. Burada delegelerle ilgili bir sıkıntı var zaten. Delegelerin dosyalarda yargılanma durumları söz konusu. Onun için o delegelerle bir kurultaya gitmek istemiyor Sayın Kılıçdaroğlu haklı olarak.
0: O delege yapısına bakalım mı müsaadenizle?
1: Tabii lütfen.
0: Şimdi kurultay hesapları yapılıyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Bir tablo var. Şöyle ki İlter, sen de dinliyorsan eğer bilmiyorum doğrular mısın? Bu isimleri. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an 31 kişi parti meclisinde hemen ama hemen Özgür Özel'in de talep ettiği gibi 40 gün 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesini istiyor. 21 kişi de diyor ki herhalde bir toparlanalım, bir ne olup ne bitiyor bakalım. 6-7 ay içerisinde gideriz diyor ve muhtemelen de herhalde kararda, Yargıtay'ın kararda çıkar diye düşünüyorum bu süreçte. 4 isim ise hala kararsızmış bu konuyla ilgili. Şimdi
1: özür dileyerek de Merve Hanım sizi kesmek istemezdim ama şöyle arkadaşlar orada 6-7 ay sonra kurultaya gitmek isteyen 21 kişi yazıyor ya. Bir de orada 8 kişi daha eklemeleri gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki bir bilim kurulu diye bir şey yazılmıştı. Parti meclisi 60 kişiden oluşuyor. Burada 52 evet. üzerinden
0: Buyurun,
1: hesaplanmış.
0: Siz isterseniz burada anlatın. Ben hemen kurultay isteyenlerin isimlerini söyleyeyim. Bakalım İlter de doğrulayabilecek mi? Veli Ağbaba, Özgür Karabas, Zeynel Emre, Seyit Torun, Selin Sayek Böke. Tabii. Hemen kurultay isteyen 31
2: Özgür
0: kişi arasında.
2: Özgür Özel'in tüm kurmay kadrosu, Özgür Özel'i destekleyen tüm isimler kurultay istiyor Merve.
0: Hepsi istiyorlar İlter.
2: Hepsi
0: sadece istiyor. Bunlar birkaçı.
2: Ve şu anda her iki

0: Bir taraftan yana olmayan mesela Oğuz Kağan Salıcı da kurultay olsun diyor. Engin Altay da kimseye henüz desteğini açıklamadı. O da yine kurultay olmasından yana. Bunu da aktaralım.
1: Peki şu isimler.
0: Onlar bölünmeden arınalım diyenler aslında, öyle söyleyeyim.
1: Peki 6-7 ay içerisinde gidelim kurultaya diyenler Akif Hamza Çebi, Berhan Şimşek, Erdoğan Toprak, Cemal Can Polat, Müslüm Sarı. Bu isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ama 6-7 aylık bir süreç isteyen isimler mi? Yoksa herhangi bir tarafa koyamaz mıyız bu isimleri?
0: Şöyle, zaten arınma çağrısı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arınma çağrısı tam anlamıyla nasıl karşılık bulabilir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun penceresinden baktığımız zaman ilçe örgütleri değişecek, il örgütleri değişecek. Daha sonra oralarda seçimler yapıldıktan sonra ilçe ve il başkanlığı seçimleri. Yani tabandan başlayan bir arınmadan aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği ifade ediliyor. Daha sonra yeni delegelerle sıfırdan yeni delegeler seçilecek. İlçe kongresi, önce mahalle kongresi, daha sonra ilçe kongreleri, ilçe kongresinden sonra il kongresi, il kongresinde büyük kurultay delegeleri seçilecek. Yeniden bir yenilenmiş bir delege yapısıyla Kemal Kılıçdaroğlu olağan kurultaya gitmek istiyor. Zaten başından beri genel yaklaşımda bu şekildeydi. İşte mutlak butlanla ilgili dava süreci devam ederken biz işte kulislerde neler konuşulduğuna dair araştırma yaparken şöyle değerlendirmeler yapılıyordu. Eğer mutlak butlan gelirse zaten Kemal Kılıçdaroğlu bu görevi reddetmez. Yani mahkeme kararını tanır deniyordu. Tanındı. Kemal Kılıçdaroğlu geldi mutlak butlan kararıyla. Şimdi o dönem ne deniyordu? Eğer Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel merkeze dönerse, genel başkan olursa bir arınma süreci başlayacak. Daha doğrusu olağan kurultay sürecini başlatacak. İlçe il kongreleri olacak. Yeniden bir yapılanmayla Cumhuriyet Halk Partisi yeniden yapılanacak şeklinde kulislerde konuşuluyordu. Şimdi bu da gerçekleşecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bugünden yarına bir kurultay planı yok aslında. Bir düşüncesi yok. Zaten olağanüstü kurultayın olması hukuken mümkün olmadığı ifade ediliyor. Bir olağan kurultay süreci de olursa zaten ilçe ve il kongrelerinden başlayan, tabandan başlayan bir yenilenmeyle karşı karşıya kalacak Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Bugün soruldu sanıyorum, pardon, dün. Yani böyle bir kurultaya gidilmesi halinde siz aday olur musunuz yeniden diye, değil mi İlter? Öyle bir açıkla, gerçi çok fazla bazen...
2: Orada bile renk vermiyor hala yani. Diyor,
3: zamanı geldiğinde
2: hala renk vermiyor.
3: Evet, o zaman aşamaya geçelim dedi.
1: Ne dedi İlter Sayın Kılıçdaroğlu bu soruya yanıt
0: olarak? Daha önce şöyle konuşuluyordum. Yine mutlak butlan süreci, dava süreci devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle yaptığımız görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olur? Yeniden genel başkan olursa ne yapar diye sorduğumuzda şöyle demişti. Dediğim gibi, az önce aktardığım gibi, önce bir olağan kurultay süreci olur. İlçe il kongreleri olur. Peki yeniden genel başkan olur mu diye sorduğumuzda yeniden genel başkan olmayı düşüneceğini zannetmiyorum şeklinde bir açıklaması olmuştu, değerlendirmesi olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilinin. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün yaptığı açıklamaya baktığımızda yine gazeteci arkadaşlar sordu. Çok önemli bir soruydu bence. Kurultayda aday olur musunuz diye sorulduğunda, kurultay hele bir olsun, yolunu açalım, Allah kerim dedi. Yani kesinlikle işte gemiyi limana yanaştırdıktan sonra ayrılacağım demiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Allah kerim, yani bakacağız diyor. Ucu açık bir durum var. Yani olağan kurultayda bir o süreç başladığında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden de aday olabilir. Tabii bunun önünde zaten hukuki bir engel yok ama Kemal Kılıçdaroğlu da aday olmam demesiyle birlikte sanki bir süreci yürütecek gibi görünüyor.
1: İlker, bu yanıt
0: en azından böyle. Daha sonra nasıl bir...
1: Şunu hatırlatmadım, altılı masanın lideri kim olacak sorusu sorulduğunda Kemal Bey
2: kaç yıl bekledik,
1: yine
2: bu cevapları
1: veriyorlardı kendileri. Yani ve yani muhtemelen nihayetinde oldu ve ne kadar çok istediği de ortaya çıkınca
4: Biz belki bunu Kemal biz bunu biliyoruz yani.
5: Dejavu
4: yaşıyoruz değil mi yani şu anda?
6: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğunu hiçbir lider bırakmaz. Özellikle eğer siz delegeleri kendiniz ayarlıyorsanız, kendi tabiri caizse adamlarınızı, kendi güvendiğiniz insanları delege yaparsanız ve delege sistemini baştan sona kadar sizin kontrolünüzde değişiyorsa, o zaman hiç kimse sizi o koltuktan indiremez. Çünkü

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1300'ün üzerinde bir delege sistem var. 1200 tanesi genel merkez tarafından eğer seçtirilebiliyorsa, değiştirilebiliyorsa, o zaman siz ne zaman isterseniz o zaman o koltuktan ayrılırsınız ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine baktığımızda ya bir kaset skandalıyla bir koltuğundan ayrılma durumu söz konusu oluyor ya da delegelerin iradesini satın almasıyla koltuktan edilmiş olabiliyor. Yani parti içi demokraside eğer bir işte aykırı bir politika ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti politikalarını beğenmeyip ona göre yeni bir politika ya da işte güzel bir muhalefet ortaya koyup aday olan bir şahsın çıkıp bir kongre kazanma durumu, kurultay kazanma durumu söz konusu bugüne kadar hiç olmadı. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu koltuğu kendi istemediği müddetçe kimse ona bıraktırmayacak.
1: Aslında Merve Hanım bakın bir Hadi Bey'in dediği yerden de gidince yani bir parti içi demokrasi diskuru içerisinde üretilmiş bir parti içi totalitarizm var yani. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu kırmak çok zor. Ve kırılamadığı zaman da işte çok farklı yollara tevessül edilerek genel başkan değişikliklerine gidildi. Bu bence artık yani CHP'nin kendi parti içi demokrasisini, parti içi yapısını çok iyi şekilde gözden geçirebilmesi lazım. Burada mesela
2: delege
1: sizin dikkat çektiğiniz...
2: Delege yapısı her partide benzer değil midir? Yani
1: zaten Türkiye'nin genel anlamda bir partili, siyasi partiler kanununda bir problem var ve bunu herkes dile getiriyor. Yani burada da bir sorun var. Ama bunu siz tabii ki kendi inisiyatiflerinizle, kendi anlayışınızla, zihniyetinizle doğru da kullanabilirsiniz.
2: Ya,
1: istismar da edebilirsiniz.
2: Daha totaliter olabilirsiniz ya da parti içinde daha demokratik olabilirsiniz.
1: Bu aslında işte bunu inisiyatiflere bırakmayan, daha kalıcı, böyle daha ileri demokrasilerde uygulanan modellemelerle bunun halledilebilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela birisinin 1 milyon doları olduğunda aday olabildiği, birisinin olmadığında olamadığı bir sisteme engel olabilmesi lazım.
0: Türk demokrasisi zaten buna izin veriyor. Türk yargısı da buna izin vermez yani.
1: Merve Çünkü, bakın vermez yani, ama arka tarafta bu işlerin kotarılmasının sebebi işte bu tip şeylerde sizin orada kurduğunuz zincir. Bunu insanlar beyninin arkasında siz evet kağıt üstünde bu böyle olsa da zihinlerin arka tarafında işleyen ikinci bir metot daha oluyor ve bu çok güçlü oluyor, anlatabiliyor muyum? Ve bunu kıramıyor işte. Kıramadığı için arka tarafta bu işler bakın eğer şöyle aslında kendim ülkem için bir yandan da şöyle mutluyum bir taraftan. Diyorum ki eğer bu ülkede güçlü bir siyasi iktidar, siyasi irade olmasaydı hani bir ülkede hukukun işleyebilmesi için, hukukun doğru zeminde işleyebilmesi için en temel şeylerden bir tanesi nedir? Siyasi istikrar ve iradedir, değil mi? Yani burada tarih boyunca hiçbir zaman devlet iradesinden bağımsızlık elde etmemiş, etmesi de mümkün olmayan iki tane varlık var. Bunlar kendi başlarına asla işleyemezler. Birisi ekonomidir, birisi de yargıdır, hukuktur. Mahkemenin doğru bir karar verdiğinde o kararı yürütebilmesi için ve uygulamaya koyabilmesi için mahkemenin mesela bugün bu karar sürecinde ne oldu? Şimdi birisi kalkıp başka türlü bir karar çıksaydı başka türlü yorumlayacaklardı. O da ayrı bir konu ama bugün bütün bu sürece rağmen, bütün tehditlere rağmen, bütün istismarlara rağmen mahkemenin böyle bir karar ortaya koyabilmesi, CHP'nin kendi iç arınmalarına fırsat verebilmesinin en temel sebeplerinden bir tanesinin bu ülkedeki siyasi istikrar olduğunu unutmamamız gerekiyor. O yargı bu kararı kimseden çekinmeden verebilmiştir. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü mesela bugün biz uluslararası hukuku konuşurken neden uluslararası hukuk işlemiyor diyoruz? Çünkü uluslararası hukukun arkası boş. Kim hani mahkeme bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi bugün
2: aldığı kararın
1: için,
2: arkasında hangi siyasi güçlü
1: yani
2: irade
1: Uluslararası Ceza Mahkemesi
2: diyorsunuz.
1: En güzel kararlardan birisinde verdi değil mi? Bakın soykırımı orada itiraf etti. Suçluları ortaya koydu. Onlara dolaşım yasağı koydu. Tutuklanma talebi çıkardı. Niye işleyemiyor? Çünkü arkada onu işletecek
2: siyasi
1: onu,
2: irade
1: yok. Arkası boş. Dolayısıyla hukukun işleyebilmesi için güçlü bir siyasete, bir iktidara ihtiyaç vardır. Bu aslında hikmeti devlet bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Hikmeti devlet bir şeydir. Eğer bir yerde devlet yoksa o zaman bu kuralların işleyememiş olması ortaya çıkıyor. Ama Allah'a şükür ki bugün bakın CHP'nin de buna arınmayı isteyen CHP'lilerin de bundan çok mutlu olması lazım. Ve bu ülke hukuku açısından mutlu olmaları lazım ki bugün böyle şeylerle en azından karşı karşıya kalabiliyorlar ve bu hukuk işleyebiliyor.
2: Peki.
1: Bu çok önemli
2: Mete
1: şey
2: Bey,
1: değil mi?
2: Siz ne ekleyecektiniz yani, İsmail Bey'in söylediklerine?
3: Yani, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi normal bir parti değil. Bir kast sisteminin çalıştığı, delegeleri yönlendirebilen ya da delegeler

0: Delir geliri toplu bir şekilde hareket ettirebilecek kişilerin ödüllendirildiği bir siyasi yapı ve bunun içerisinde ulusalcı olarak tabir edilen bir kesim var. Parantez içine kendini Atatürkçü vesaire diyen, etiketleyen bir kesim var gördüğüm. İkinci, Avrupa Birliği ya da NATO ya da Amerika Birleşik Devletleri ne derse işbirliği yapılmasını savunan, Türkiye'nin aleyhine ya da lehine değil. Önemli olan mümkün olduğu kadar Avrupa Birliği ile yakınlaşılmalı. Mümkün olduğu kadar Amerika ile yakınlaşılmalı ya da İngiltere ile ya da her neyse Brüksel'le. Böyle bir grup var. Üçüncü bir kesim var. Simgesel olarak kalmış altı okun güncellenerek bir 2026 perspektifiyle, 2026'da olduğumuz için söylüyorum, güncellenerek CHP'nin özgün bir vizyonunu koymasını savunan ama bu söylediğim kas sistemi içerisinde ezilen, dışarı atılan, ihanetle suçlanan üye, delege ya da eski siyasetçiler ya da yaşını başına almış CHP'ye gerçekten gönül vermiş daha da büyük yaştaki insanlar var. Neticede CHP'nin en büyük rakibi AK Parti değil, genel merkez.
1: Çok güzel.
2: Kendi içerisindeki parçalı.
0: Genel merkez. Bu kas sistemi içerisinde siz bir belediye başkanı olamazsınız. Siz bir delege olamaz. İstediğiniz kadar bayrak asın, afiş dağıtın, gidin o meydanda sabahtan akşama kadar aç susuz partiniz için ya da partinizin yapacaklarını, ki o da belli değil ama hadi gene anlatmak için sabahtan akşama kadar yağmurda, çamurda, güneşin altında dağıtın bildiriyi. Sonra genel merkezden tepenize ilçe başkanı, il başkanı yağdırsınlar.
1: O masum enerjinin üstüne çöken,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Sonra evet. Daha da kötüsü var. Ben acı dolu ama hatırlatmak durumundayım. Siz bu kas sistemi içerisinde Saraçhane'de gençleri oraya toplayıp otobüsün üstüne çıkıp kendi çocuğunu, çoluğunu o kalabalığın önüne siper ettirmeden polise karşı karşıya bırakıp saat 9.30-10 gibi oradan ayrılıp çocukları güvenlik güçleriyle gençleri karşı karşıya getirip coplattırırsan tabii ki sen Türkiye'nin büyük bir kesimine güven vermiyor olursun. Liderlik, seçmen şuna bakar, öngörülebilir ve böylesine coğrafyası yanan bir ortamda bir fay hattının ortasında duran bir ülkede güçlü liderliğe bakar. Öngörülebilirliğe ve sürdürülebilirliğe bakar.
1: Stratejik liderlik
0: buna bakar. Midir
2: yani? Niye sağlayamıyor Cumhuriyet Halk Partisi?
0: Çünkü
2: hele ki
0: bu kas sistemi
2: muhalefet makamındayken, böyle bir pozisyondayken, bakın, belki bunu iktidardayken sağlamak biraz daha güçtür.
0: Bakın, liyakat dediğiniz mesele şudur. Okumuş cahiller de vardır bu ülkede. Bir makamı, bir mevkiyi, bir unvanı taşıyorsunuz diye her şeyi biliyorsunuz.
1: Cehli mürekkep diyorlar ya eskiler.
0: Her şeyi biliyorsunuz anlamına gelmez. Çok güzel ifade ettiniz, sağ ol. Budur. Burada
2: şu açıdan soruyorum. Bakın, Mete Bey, hayır. Yani bunu yaparak o parti bir siyasi kazanım elde etmiş olsa, yani siz az önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybettiği seçimleri saydınız. Genel seçimleri, cumhurbaşkanlığı evet. seçimleri, belediye seçimleri. Şimdi seçmen buna bakmaz mı? Ya evet, bu oluyor ama ya da o siyaset politikasını yürütülenler, ben bunu yapıyorum ama karşılığında seçmenin onayını alıyorum. Yani zor bir süreç, belki de daha az demokratik
0: devir
2: ama ben
0: değişti.
2: Buradan devam edeyim diyordur.
0: Hayır, devir değişti. Bakın bu ülkenin çıkarlarını,
2: seçmenin karşılığı olmadığı da çok net.
0: Bakın,
2: bu
0: ülkenin çıkarlarını,
2: hani ana muhalefet olarak niye devam ediyor diyorum buna.
0: Bu ülkenin zorunluluktan olabilir, küskünlükten olabilir, bir alternatifsizlikten olabilir. Ama CHP'nin bir ideolojik olarak dış politika vizyonu nedir? Getirdiği danışman denilen insanları Allah aşkına güldürmeyin ya. Sağdan bu kadar kopuk, bu kadar bilgisiz, dediklerinin tam tersi çıkan, ben kehanetçi olmalarını da beklemiyorum. Bilgi dediğiniz başına bilmem ne ünvan olması değil, bilgi sahibi olması. Bugüne kadar dış politikayla ilgili bir vizyon konabildi mi?
2: O zaman
0: Ukrayna meselesinde, Suriye meselesinde aynı şeyler. Bakın bu ülkenin
2: bunlar
0: çıkarlarını.
2: Bunlar parti içinde tartışamıyor muydu sizce? Yani
0: hayır.
2: Biz seçmen olarak tartışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: Beşer
2: dış politika vizyonu yok.
0: Beşer Esad Türkiye'de en çok kim desteklediği yıllar?
2: Ama parti içinde biri de çıkıp şunu demiyor mu? Ya bakın, şapkamızı koyalım önümüze, düşünelim. Bizim izlediğimiz bir dış politika modeli yok. Ben bir televizyon programına çıktığım zaman ülkenin dış politikasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, temsilcisi olarak ne söylemeliyim, yanlış yapıyoruz, ne yapıyoruz diye, ya bu kas sistemi içerisinde
0: evet.
2: itiraz mekanizması kilitlenmiş
0: i̇şte
2: durumda mı CHP
0: Merve
2: içinde?
0: Merve Hanım, bu kas sistemi içerisinde belirli dönemler o gruplar yönetime geldiği zaman söylem değişiyor. Geçmiş yıllarda Beşar Esad'la ilişki kurulmalı dendikten sonra iki gün sonra

0: fesat devre dışında. Bu bir siyasi parti için en büyük rezilliklerden, dış politika rezilliğinden bir tanesidir. Bizim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim istediğim Moskova'da da, Pekin'de de, Tahran'da da, Washington'da da, Brüksel'de de aynı şekilde Moskova'da da Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunacak bir özgün politika oluştur ki insanlar size dönsün, baksın. İçerideki meseleleri zaten saymıyorum. 3 tane koltuğun kavgası konuşuluyor bir haftadır. Şimdi seçmen demeyin. Bu vatandaş, bizi izleyen insanlar, 3 tane koltuğun birbirine hesabını veremeyen, araba bilinmesinin hesabını yapan insanlara siz memleketin anahtarını mı teslim edeceksiniz?
1: Zaten
0: bu ülkeyi sokakta mı buldu mu millet? Akıl var, izan var. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Millet aklını peynir ekmekle mi yedi?
2: Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki iki farklı kanat da olsa en büyük temsilcileri noktasında o zaman partinin kurumsal kimliğini, partinin PR'ını düşünmemekle birlikte bu savaşı yürütüyorlar mı sizce?
0: Bakın, bu slogandan ibaret. Bir hayal pompalanıyor. Mesela en büyük eleştiri benim konum, yurtta sulh, cihanda sulh meselesi. 1930'ların, 20'lerin o dönemin konjonktürü içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin savaştan uzak tutulması ve yeni bir yola çıkmış Türkiye Cumhuriyeti'nin zarar görmemesi için bir doktrin konmuş ortaya Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Yıl 2026, Türkiye'nin etrafında yanmayan yer yok. Bir de daha kötüsü 2027'de, 28'de yanacak yerler var. Nerede sulh? Bunu Türkiye asker göndermeden, operasyon düzenlemeden, Birleşmiş Milletler'de, uluslararası hukukta hakkını savunmadan nasıl yapabilir? İçimize kapanalım, tamam. Tüm sınır kapıları da kapansın. İşte size sulh. Biz aylardır, 3 yıldır ne konuşuyoruz?
3: Ekleyebilir mi?
0: Gazze, Lübnan, Irak, Suriye, Ukrayna. Konuşmadığımız savaş kalmadı. Konuşmadığımız savaş kalmadı. Hindistan-Pakistan savaşı konuşuyoruz. Bugün İsrail dediğiniz ülke havadan kalksa Pakistan'ı neredeyse bombalayacak hava koridoruna sahip. Biz neden bahsediyoruz? CHP kurultaydan bahsediyor. İnsanı bu delirtiyor. İnsanı saçını başını yolduruyor bu artık.
2: Özgür Özel diyor ki kurultayda hile vardı diyenler kurultaydan kaçıyor şu an. Hile yaptı denilenler de kurultay istiyor. Bu işte bir terslik yok mu diyor. Şimdi kurultay sürecini konuşurken bunu diyorken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasına ilişkin birkaç adım var. Yani paylaşılanlardan çıkardığımız, anlatılanlardan çıkardığımız. Şimdi önce parti yönetimini belirleyecek Kemal Kılıçdaroğlu deniyor. Ardından MYK üyelerini atayacak ki kararları da zaten genel başkanla birlikte MYK aldığı için böyle bir atama yapması gerekiyor. Üçüncü adımda yargılanan isimlerin üyeliklerini askıya alacak ve Yargıtay süreci tamamlandıktan sonra kurultay takvimini ilan edecek. Yani açıklamalarından bunu anlıyoruz. Bana kalsa yarın giderim diyor olağanüstü kurultaya, ama bana kalmıyor. Hukuki bir süreç işliyor diyor herhalde perde arkasında. Şimdi bunları yapacakken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir de A takımı var merak edilen. Hangi kadroyla yapacak, kimlerle yapılacak deniyor. Adı geçen isimler arasında pek çoğumuzun aşina olduğu Türk siyasetinde çok eskiden var olan isimler var. Akif Hamza Çebi. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nda başında olacağı tahmin ediliyor. Parti sözcüsünün Berhan Şimşek olacağı tahmin ediliyor. Örgüt yönetiminin Müslüm Sarı'ya devredileceği, o görevin Müslüm Sarı'ya verileceği ifade ediliyor, tahmin ediliyor. İdari ve mali işlerden yine Faik Öztürk'ün sorumlu olacağı tahmin ediliyor. Yerel yönetimlerden Orhan Sarıbal'ın, genel saymanlıktan Bülent Kuşoğlu'nun, kurumsal iletişimden Deniz Demir'in ve sosyal politikalardan Neslihan Hancıoğlu'nun herhalde bir iki isim dışında aşina olmadığımız Türk siyasetinde, Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde tanımadığımız bir isim yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu bu isimlerle yola çıkarsa geçmişteki deneyimlerden hareketle nasıl bir siyasi süreç bekliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde Eray Hocam?
4: Ya aslında onun öncesinde müsaade ederseniz bir hususu kendi kanaatim olarak ifade etmek isterim. Şimdi zaten bakın, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sonraki süreç partinin özellikle hiç iyi anılmayan iddialarla çalkalandığı bir dönem yaşandı. İşte İmamoğlu, ondan sonra Özgür Özel vesaire. Yani şimdi bu haliyle tutup da bilemiyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gideceğini tahmin etmiyorum. Biraz önce siz de yansıda belirttiğiniz gibi muhtemelen tabii bir bilgimiz yok ama tahminen söylüyoruz. Önce parti yönetiminin belirlenmesi, MKYK'nın oluşturulması vesaire şeklinde adımlar takip ediyor. Yoksa yani zaten son iki küsür yıldır yöneten kadrolarla yani mahalle köyden tutun da işte parti genel meclisine kadar, parti genel yönetimine kadar ki kademeler zaten dizayn edilmiş durumda. Yani şimdi bunlar değişmeden, bunlar da yeniden bir demokratik seçimlerle bu süreçler, bu kurullar da köyden illere kadar, işte illerden efendim partiye kadar bunlar yeniden belirlenmeden gitmesi yani şeyin neydi onun ismi, mevcut durumun devam etmesi anlamına gelir. Yani bir kere bunu görmek lazım. Tabii şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da dediğim gibi yani ne kadar şey olsa da uzlaşmacı tavrını sürdürmeye çalışıyor ve partiyi de bölünmeden hani bir yerlere taşımaya çalışıyor. Yani bölünür mü bölünmez mi onu bilemiyoruz ama gördüğümüz kadarıyla bir grup, iki ayrı grup oluşmuş durumda ve bunlar bir mücadele halinde. İşte Özgür Özel cumartesi günü başka bir yerde bayramlaşacak. Şey,
2: İki ayrı grup birbiriyle mücadele
4: ediyorlar yani şimdi ediyorlar işte şeyi bırakmadılar yani genel merkezi boşaltmadılar mesela filan yani mahkeme kararına rağmen ikinci kez tekrar artık valilik emniyet müdürlüğüne talimat verince bu şekilde boşaltılmak zorunda kaldı. Ya işte burada tabii Kılıçdaroğlu'nun partide daha başka travmatik süreçler yaşanmadan hani bu süreci atlatabilmek için de o da aslında bence de mantıklı bir yol. Yani nasıl ya herkes bir görsün bakalım şimdi yapacağı konuşmalar var. Hem ne diyor bakın, partililerin bilmesi lazım diyor. Bakın o cümle çok bence önemli yani. Öncelikle partililerin bilmesi lazım. Yani partiyi son iki küsür yıldır ne hale getirdiler, hani bunu önce bir seçmenler bir görsün, bir anlatalım filan. Yani burada tabii taşlar tekrar yerine otursun, ondan sonra devam edelim. Yani bu kapsamda da
2: ben taşları
4: bir, en az bir yıl bakın yerim, yani ben size söyleyeyim yani bir yıldan önce bu dediğimiz o deminki rejiye rica etsem acaba o süreci bir daha getirebilir mi? O çok kıymetli, bakın teşekkür ederim rejiye de, hani gerçekten iyi bir diyagram hazırlamışlar.
2: Yani önce parti yönetimini belirleyecek. Evet,
4: parti yönetiminin belirlenmesi vesaire. Evet bu. Bakın parti yönetiminin belirlenmesi, MYK üyelerinin
3: açıklanabilir mi Ahmet Türkay?
2: MYK cumartesi günü açıklanabilir.
3: Bu yani bir kulis. Parti meclisi toplanacaktı ve o toplantıdan sonra MYK'nın açıklanması bekleniyordu. Malum parti meclisi 1 Haziran'da toplanamayacak. Neden toplanamayacak? Çünkü tebligat bazı parti meclisi parti meclisi üyelerinin tamamına mahkeme kararı tebliğ edilmedi. O nedenle parti meclisi toplanamıyor. Ancak öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü buraya, zaten Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gelecek. İşte o aktarmış olduğumuz açıklamalarını, beklentiler hani hangi doğrultuda olduğunu ifade etmiştik. Kemal Kılıçdaroğlu ne açıklayacağına dair. O açıklamaları yaparken aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni A takımını, yani yeni kurmay kadrosunu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
2: Bu isimlerle
3: bunu da aktarmış olalım.
2: MYK'da kemik bir kadrosu mu olacak sence Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Bir de o A takımından da sen de bahsettin.
3: Şimdi bu süreci yönetecek bir kadro oluşturuyor Kemal Kılıçdaroğlu.
5: Yakın çalışma.
3: Az önce de ekrana gelen isimler de kulislerde konuşuluyor. Özellikle Müslüm Sabun örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olması bekleniyor.
2: Yani bu isimler, böyle bir talep geldi, bu talebe yani bu icabet ediyorlar mı?
3: Şöyle, bu isimler zaten uzun süredir Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket eden isimler. Hatta arınma konusuyla ilgili Akif Hamza Çebi'nin de bir sosyal medya paylaşımı olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk arınma çağrısı yaptığı dönemde, yanlış hatırlamıyorsam. Yani aynı doğrultuda hareket eden isimlerden bahsediyoruz. Bu isimler yine Ankara'da kulislerde dillendirilen isimler. Yani bu MYK'da yer alacağı ifade edilen, yer alması beklenen isimler. Muhtemelen bu isimler MYK A takımı olarak Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cumartesi günü açıklanacak. Beklentiler bu yönde. Hatta %99 da diyebilirim. Yine %1 ihtimalde bir köşede.
4: Ya o zaman bizim dediğimiz, demin ifade ettiğim hususu bir kere daha tekrarlamak isterim. Bakın Yani Sayın Kılıçdaroğlu evet uzlaşmacı tavrını sürdürmeye çalışıyor vesaire ama gördüğüm kadarıyla bu

0: Daha önce ki biraz önce İsmail Bey'in söylediği tavırdan biraz artık daha hızlı hareket ediyor. Gördüğüm manzara bu. Yani beklemiyor. Yani bazı şeylerin oluşması için işte talepte bulunuyor. Genel merkezi boşalttırıyor. İşte İlter Bey'in de söylediği gibi yani A takımını açıklıyor. Parti yönetimini açıklıyor. Ya, demek ki bir şey var. Yani bazı çok da öyle hani bekleyeyim, zamana yayayım, dur otursun taşlar filan diye de çok da fazla beklemiyor. Yani ama şimdi burada da hakkını teslim etmek lazım.
1: Zaten sevgili hocam eğer onu yaparsa geçmişten hiçbir ibret alamamış işte, demek.
0: Doğru söylüyorsun İsmail Bey. Yani ben senin yani. O şeyine katılıyorum. Evet, yani lidersen tabii. Hani müdür değil. Hani, bakın hocam. Lidersen müdürlerimize tabii. De buradan saygı olsun. Saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Ama burada konuştuğumuz bir partinin genel başkanı yani şimdi o liderlik nosyonunu da ortaya koymak durumunda. Yani gördüğüm kadarıyla hani burada cumartesi günü hakikaten şey neydi onun ismi CHP siyasi tarihi için önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Tam da şimdi onun karşısında Sayın Özgür Özel de
2: gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor cumartesi günü.
0: Evet. Cumartesi. Yani burada
3: bu
0: cumartesi
3: isimlerle
0: günü
3: mi
0: CHP için çok önemli bir gün olacak.
3: Sence peki İlter? Bayramlaşmak için yanında
2: Merve
3: olacaklar.
2: Merve Türkay, bu isimler dillendiriliyor ama nihayetinde son karar tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama iki gündür özellikle bu isimlerin MHK'ya gireceği parti kulislerinde, genel merkez kulislerinde konuşuluyor. Hatta Müslüm Sarı'nın artık kesinleştiği, işte örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olacağı ifade ediliyor. Bunu ben de duymuştum. Diğer isimler de yine kulislerde konuşulan isimler. Artık göreceğiz cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla birlikte.
3: Zaten Müslüm Sarı'ya baktığımızda örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine pazar günden itibaren başlamış gibiydi. Yani o örgütlenme çağrıları, yapılan açıklamalar Müslüm Sarı üzerinden geliyordu ağırlıklı olarak.
2: Evet evet, Müslüm Sarı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başından beri yanında olan bir isimdi. Şu anda zaten parti meclisi üyesi. Geçmiş dönemde de yine parti içi muhalefette önde gelen isimlerden birisiydi. Yani Özgür Özel'e muhalefet eden bir isimdi.
0: Ya bir de tabii
2: haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yol yürüdüğü için parti politikaları konusunda bir uyuşmazlık vardı mevcut yönetimle arasında. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte muhtemelen artık %99 diyebiliriz. Yine %1 ihtimal bir köşede dursun. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcısı olarak yoluna devam edecek, öyle görünüyor.
0: Yani şimdi bir de şu peki. Var bakın bu sorun. İsimler aynı zamanda biraz önce İlter Bey'in de söylediği önemli nokta. Yani Özgür Özel ve ekibi tarafından da bir anlamda dışlanmış ekip. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğundan bahis de yani dışlanmış grup. Yani dolayısıyla burada aslında belki bir temizlik arınma süreci başlayacaksa Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla bu isimlerin de istiyor olduğunu da bilelim. Yani bunlar da anladığım kadarıyla rahatsız ve bir anlamda belki Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha hızlı davranması için de buradaki A takımı zorluyordur da diye düşünüyorum.
3: İlter, şimdi Müslüm Sarı üzerinden gittik. Örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olabileceği, yani
2: parti
3: bu göreve gelebileceği
2: sorumlu.
3: Parti örgütlerinden. Şimdi baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin en sıkıntılı konusu, belki de onlardan biri değil, tek en büyük sıkıntılı konusu örgütlenme konusunda. Yani belediyeye baktığımızda, şimdi parti meclis üye delegeler, bir kısmı işte rüşvet almakla suçlanıyorlar. Bununla ilgili süren davalar var. İşte belediye başkanlıklarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar var. Yolsuzlukla ilgili. Bunlarla beraber ortaya çıkan ne yazık ki çok vahim ahlaki konular var. Mesele yeniden örgütlenmek olacak. Ve bu en büyük görev olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu başarabilen çok büyük bir şey başarmış olacak. Yeniden kimliğini var eden çok büyük bir şey başarmış olacak.
2: Çok zor
3: olacak.
2: Bir iş açıkçası.
3: Çok zor
2: ben
3: bir iş.
2: Kolay
3: şimdi
2: değil.
3: Bu zor işi Müslüm Sarı gibi bir isme vermesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu açıdan soruyorum. 2023'ten sonra Müslüm Sarı'nın çok adı geçiyordu. İşte partiyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ona devredeceği konuları da vardı. Acaba Müslüm Sarı'yı buna mı hazırlıyor? Genel başkanlığa mı hazırlıyor sence Kemal Kılıçdaroğlu kendinden sonraki süreçte?
2: Yani Müslüm Sarı'ya güveniyor. En azından şimdilik onu söyleyebilirim Merve Türkay. Hani ilerleyen süreçte

0: Bir genel başkanlık adımı olur mu olmaz mı? Şimdiden açıkçası net bir şey söylemek çok zor. Çok zor. Tabii kim istemez genel başkan olmayı, onu da söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili her bir üye bu genel merkezde 12. katta bu partiyi yönetmek ister.
1: Müslüm Sarı'nın herkes da böyle kendisi bir için ister de başka, onu bir başkası için istemek başka örgüt. Bir konu aslında. Ben evet. aslında onu sormak istedim sana biraz da.
2: O da biraz zor.
0: Olabilir. Başka isimler de konuşuluyor aslında. Ancak nihayetinde şu anda olağanüstü bir durum var. Önce bu olağanüstü bir süreç bir geride bırakılsın. Daha sonra bir olağan durum ortaya çıktıktan sonra da taşlar yerine oturur en azından. Genel başkanlık planları yapanlar mutlaka önümüzdeki süreçte bu olağanüstü durum ortadan kalktıktan sonra kendilerine bir yol çizeceklerdir muhtemelen mutlaka. Tabii ki biz de herkesi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim ne hedefliyor onları da tabii ki yakından takip ediyoruz. Müslüm Sarı da bu isimlerden biri olur, olabilir.
1: Peki. Şimdi Eray Hocam dedi ki Özgür Özel döneminde yani partiden uzaklaştırılmış kısmen pasifleştirilmiş isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet. yanındaki isimler. Ya
3: bunlarda da bu anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun hissettiği hisler olduğunu düşünüyorum yani. Hani hançerlendi konusu var ya muhtemelen onlar da aynı şeyi düşünüyordur diye değerlendiriyorum.
1: Berhan Şimşek'in de buna benzer açıklaması var. 2025'te yaptığı bir açıklama Özgür Özel yönetimiyle ilgili ki yani sözcü olarak parti sözcüsü olarak adı geçen bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde de çok eski bir isim Berhan Şimşek. Serzenişleri vardı. Mutlaklıktan davası devam ederken karar çıkmamışken henüz. Berhan Şimşek neler söylemişti? Madem siz oradan bir kapı açtınız. Evet. Bir hatırlayalım.
4: Dün akşamdan beri yaşadığımız imzaları topluyoruz. Aradan bir saat geçiyor. 5 imza çekiliyor. 6 imza çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Ve hepiniz burada şahitsiniz. Partili arkadaşlarım da, delege arkadaşlarım da şahit. Buradan salondan içeriye girebiliyor musunuz?
5: Giremiyoruz.
4: Girebiliyor musunuz?
5: Giremiyoruz.
4: Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin holdingi değildir. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Özgür Özel. Kutluyorum sizi. Şimdi santraforun biri yok. Kemal Bey yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Ben bu partide duvarlara CHP yazarken Sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu. Kısa pantolonla geziyordu.
1: Şimdi böyle bir serzeniş vardı bunlardan önce. Bu arada
2: bir de bir son açıklaması var. Çok daha vahim yani.
1: Ben
2: çok
1: de şunu duymuştum. Yani mutlak mutlak kararının ardından bir televizyon programında Sayın Berhan Şimşek dedi ki yani ben Kemal Bey göreve geldikten sonra birkaç dönem hiçbir görev almadım partide. Yani bana onu layık görmedi ve öyle. Ama ben genel merkeze ulaşmakta ya da genel merkezde var olmakla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım dedi. Şimdi bir mukayese ediyor zannediyorum Özgür Özel yönetimiyle birlikte. Ben de onu hatırlıyorum. Siz son açıklamasından bahsettiniz. O neydi?
2: Şöyle yani buradaki o arınma kısmını Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimlerin güdümünde olduğunu az önce holding kelimesini kullandı. Hı hı. Çok önemliydi. Çünkü niye bir holding kelimesini kullanıyor da başka bir şirket ya da başka bir kurum başka bir şekilde yönetilme durumundan bahsediyor? Çünkü maddi menfaatleri içerisinde parayla döndürülmüş, parayla yönetilen bir genel merkez izlenimi olduğu için ve Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Özgür Özel göreve geldikten sonra 2023 ile 2026 tarihi arasında 1600'ün üzerinde kendi üyesini ihraç eden bir özel yönetimi vardı. Ve her seferinde hangi üye ya da hangi görevde olursa olsun eğer genel merkezi eleştiriyorsa, eğer burada işte yolsuzlukla ilgili olan soruşturmalar konusunda genel merkezin bir tavır almasını eleştiriyorsa hemen ne yapılıyordu? Sesi kesilmesi için ihraç ediliyordu. İhraç edildiğinden dolayı hiç kimse burada genel merkeze yönelik bir fikir açıklama yoluna başvurmuyordu. Dikkat ederseniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk arınma videosu onlu sayılardaydı milletvekillerinin açık desteği. Fakat son açıklamasında biz 22 milletvekilinin açıktan destek verdiğini gördük. Bunu da geçiyorsunuz. Biz Savatan Müslüm Sarı ismi geçiyor. Karar çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmek isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevli olduğu, yönetimde yer aldığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmek isteyen kimdi o kol kola girenlerin başında? Müslüm Sarı geliyordu yani. Ve ilk defa burada açık bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde, yani mahkeme kararından sonra herkes kendi fikrini, kendi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olan düşüncesini açıklamaya başladı.
1: Bir şey soracağım Hadi Bey, eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili başlatılan süreç, iddianame çoktan hazırlandı. Zaten yani basın mensubu olarak oradaki yani suçlamalara da hakimiz iddianamedeki. Tamam da bu süreç zaten Kemal Bey'in genel başkanlığı sürecinde de başlayan bir süreç. Biz basın mensubu olarak ya da normal kamuoyunda insanlar iddianameye konu olduğunda, soruşturma başladığında öğrendi. Şimdi parti içerisindeki isimler pek çoğu, yani Özgür Bey grup başkan vekiliydi, yıllarca ki en etkili grup başkan vekillerinden biriydi. Bugün bu konudan rahatsızlık duyan isimler çok önemli görevlerdeydiler. Hiç mi kulaklarına çalınmıyordu? Hiç mi rahatsız olmuyorlardı? Hiç mi genel başkana bu konuyu götürmüyorlardı?
2: Şöyle bir şey karıştırmamamız gerekiyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerine yönelik soruşturmalar 2025 yılından sonra başladı.
1: Soruşturmadan bahsetmiyorum. Evet, ya soruşturmaya konu olduğu zaman biz duyduk.
2: Şöyle,
1: 2025'ten önce
2: şöyle genel mi? Sayın Kılıçdaroğlu 2023 tarihi 3 Kasım'dan önceki dönem içerisinde genel merkeze bir başvuru, bir anlatma ya da bir haber verme durumu söz konusu değildi. Bu soruşturmalara konu olabilecek durumlar. Bunlar ne zaman ortaya çıktı? Para kolelerinin işte ekranlara yansımasıyla ortaya çıktı ki, ve Sayın Kılıçdaroğlu zaten o hançerlenme kelimesini onun için zikretmişti. Kendisinin haberi olmadan, genel merkezin haberi olmadan arkadan bir şeyler dönüyordu.
1: Tamam da bu ve il başkanlığı binası nasıl alındı sorusu yöneltilmedi mi partililer tarafından, para kuleleri konusundan bahsediyorsunuz?
2: Ama o süreci hatırlayın, çok hızlı bir süreç içerisinde İstanbul İl Başkanlığı alındı. Hemen bir ay, iki ay içerisinde değil, özür dilerim, bir ay gibi bir süre sonra kurultay oldu ve kurultayda da Sayın Kılıçdaroğlu gitti. Gittikten sonra bu görüntüler ortaya çıktı. Dikkat ederseniz niye Sayın Özel'i seçtiler? Sayın Özel'in liderlik vasfı mı vardı? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir kanaat önderi miydi? Değildi. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun en yakınında bulunuyordu. En samimi olanıydı. Kendisine en fazla bağlı olanıydı. Kendi ismi Cumhurbaşkanlığı için açıklandığında en fazla gözyaşı dökendi. Ve Sayın Kılıçdaroğlu parti içerisinde bir olay olduğunda ya da bir şey döndüğünde ilk haber alacağı kişi kimdi? Haber alacağı kişi Sayın Özgür Özel'den haber alması gerekirdi.
1: O zaman bu o haber trafiğini Özgür Bey mi kesti o dönem
2: işte,
1: diyorsunuz?
2: İmamoğlu öyle bir stratejiyle hareket etti ki Sayın Özel'i avucunun içerisine aldı, tabiri caizse avucunun içerisine aldıktan sonra bütün bilgilerin Sayın Kılıçdaroğlu'na gitmesini engellediler. Ve Sayın Kılıçdaroğlu 39. olağan kurultayda çıkıp Sayın Özel'in konuşmasını dinlediğinde, kendi sırası geldiğinde şu cümleyi kullandı: biz günlerdir, aylardır beraber çalışıyoruz, keşke yüzüme karşı söyleseydin dedi. Neden biz beraber çalışıyorken bunu yüzüme söylemedin de ben düzelteyim eğer bir hatam varsa?
1: İlter sanırım bir şey diyecek. O dönem dedin İlter.
5: Şöyle Merve Türkay, 38. olağan kurultay sürecinde, şimdi Ekrem İmamoğlu değişim çağrısı yapmıştı hemen seçimin ardından. Ve daha sonra kurultay süreci başladığında Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşları, yanında uzun süredir yer alan arkadaşları da Ekrem İmamoğlu'na genel başkan ol çağrısı yapıyorlardı. Yani bu kulis bilgisini daha önce de paylaşmıştık. Evet. Gel partinin başına geç diyen isimler vardı Ekrem İmamoğlu'nun yanında. Bunu da hazır konu açılmışken aktarayım. Yani Ekrem İmamoğlu'na da bu anlamda yakın arkadaşları, çalışma arkadaşları, uzun süredir birlikte yol yürüdüğü arkadaşları gel Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geç şeklinde baskı yapıyorlardı.
1: Bunu arkadan hatırlıyorum çünkü şunu da konuşuyorduk zaten. Yani eğer böyle bir karar alırsa Ekrem İmamoğlu işte belediye başkanından istifa etmek durumunda kalacak, dolayısıyla böyle bir riske giremez seçimi kaybetmesi durumunda, o zaman belediye başkanlığını da kaybetmiş olur, genel başkanlıkla yetinemez diye bu o dönem bunları da
3: ama
1: tartışıyordu.
3: Ama söylediğiniz çok haklı Merve Hanım. Bakın yani şimdi Zoom toplantıları yapıyorlardı, görüşüyorlardı. Artık bunu aleni açık bir şekilde yapıyorlardı. Yani
2: Sayın Kılıçdaroğlu, bunlar ne zaman oldu? İlleri bak, ilçeleri bitirdiler. Bak, İlleri bitirdiler.
3: Sayın Kılıçdaroğlu da genel başkandı. Yani şimdi genel başkanın bir sürü yetkisi var yani şimdi. Ben demin o yüzden...

0: Hani satır arasında şunu ifade etmek istedim. Yani bu durum, ya bırakın şeyi, ya herkesin İstanbul'daki yolsuzluklarla ilgili sokaktaki vatandaşın bile haberi vardı ya. Bir sürü şeyler konuşuluyordu. Yani hani bırak, bunu mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu'nun duymuş olması gerekir.
1: En azından hizmet edilmeyen, çalışmayan merdivenlerden yani, bir sürü şeye kadar.
0: Ya bir sürü İsmail Bey yani oraya
1: her
0: gelirse,
1: şey yolunda olsa bile hizmet ya yoktu yani. Bunu değerlendirebilirdi değil mi yani?
0: Rüşvet almak için gidildiği falan, bu böyle şeylerde sosyal medyada filan pek çok yerde rastladık yani.
2: Bey,
0: şimdi burada eğer Sayın Kılıçdaroğlu bunu bilmiyorsa gelmemişse bu vahim bir biliyorlar gereğini yapmamışsa bakın, daha da vahim.
1: Hocam burada bakın şimdi,
2: Jeremy Rifkin vardı danışmanı, bir sürü danışmanı vardı. Türkiye'nin en entelektüel, en ideal kadrosu diye pazarlanan ekonomisti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Jeremy Rifkin'di ismi. Umarım tazminatını falan almıştır. İşten çıkardıkları için SSK vesaire, hani işlemler oluyor ya.
3: Herkes bir şey hatırlıyor.
2: Umarım almıştır. Kesin. Şimdi Jeremy Rifkin mesela nerede? Hani bu yol haritası içerisinde Jeremy Rifkin vardı. Bir sürü A takımından isimler vardı. Yani neyse, bir şey söyleyeyim.
3: Siz genel seçime giderken
0: gerçekten samimi bir şekilde da bir temizlik, bir arınmadan bahsediliyorsa ve bu gerçekleştirilecekse, bilmiyorum. Ben acizane tavsiyem, mutlaka geçmişte yapılan hataları, bu tıkanmışlıkları, üstü örtülenleri oturup iyice düşünüp ona göre yola çıkmaları gerekir.
3: Halil Bey bir şeyler hatırlattı, İlter bir şeyler hatırlattı da bizim öyle bir kaydımız var. O kadar fazla şey oluyor ki hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem dünya gündemiyle ilişkin. Bazen unutuyoruz. Siz söyleyince evet öyle bir şey olmuştu. İlter söyleyince evet böyle de bir şey olmuştu diye hatırlıyorum. Bizim bir kısa bir hatırlatma videomuz var. Hazırmış sanırım. İzleyelim, bir hatırlayalım neler yaşandığını o süreçte. Belki daha sağlıklı konuşuruz.
4: Değişmeyen tek şey değişimdir.
5: Bir giriş yapalım mı? Yavaş yavaş başlayalım aslında.
6: Değişim söylemini dillendirenler, ilk işim onları değiştirmek.
7: Bu kurultay sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır.
6: Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
8: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
6: Yüzüme karşı söyleseydin.
8: Bizim partide hançer olmaz. Atadığınız danışmanlar şöyle paylaşmış. Kılıçlar çekildi. Kılıç çekecek olanın alnını karışlarım, alnını karışlarım. 39 milletvekili verilirken biz yoktuk. Oğuz Kağan Salıcı vardı. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı.
6: Oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor, yüzüme karşı söyleseydim. Belediye başkanı adayı olacağım dedi, belediye başkanı adayı oldu. Milletvekili olacağım dedi, milletvekili adayı oldu. Orada evet diyeceksin, buraya gelince hayır diyeceksin. Günü gelecek, güçlü bir sosyal demokrat arkadaşımıza devredeceğim göreyim. Vay efendim, bunlar nerede saklanıyor? Bunun sağla solla ne ilgisi var? Genel başkan olacak kişinin olayları çarpıtmadan sizin önünüze sağduyuyla çıkmalı.
7: Partimizin yeni genel başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur.
8: Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun.
9: Biz maratonda değiliz. Aslında maratonun kıyısından gidiyoruz.
10: Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
8: Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli, öyle mi?
10: Rüşvetlerin paraları alıp verildiği yer mi sanıyorsun?
8: Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
10: Bazı belediye başkanlarımız da kirliye bulaştığında onları hemen partinin dışına çıkardık. Kabul etmeyiz biz.
3: çoğunu unutmuşuz. Yani ben çoğunu hatırladım.
11: Cumartesi günü Sayın Kılıçdaroğlu işte bayramın ilk günü yaptığı açıklamada ben bundan sonra neler olmuş hep

0: seni anlatacağım dediğinde biz aslında bunları daha fazla göreceğiz yani. Çünkü evet, belli bir süreç.
1: Böyle bir şey mi bekliyorsunuz? Benzer bir konuşma mı bahsediyorsunuz? Sırtımdan hançerlendim şeklinde bir konuşma. Ardından Özgür Özel'in hiç üzerime alınmıyorum şeklinde yanıtları. Cumartesiden sonra böyle
0: üç başlık altında bir konuşmayı en azından ben şahsen kendim adıma söylüyorum. Beklediğimi söylemem gerekiyor. Birincisi, bu süreç nasıl bu hale geldi? 38. olağan kurultayda kendisini işte arkamdan hançerledim kelimesini kullanacak cümleyi niçin kullandı? Burada neler gördü? Ya da bunun farkındaysa neden hareket etmedi? Uzun bir süre çünkü bu çalışmalar yapıldı ve bu çalışmalar içerisinde haberdar oldu mu olmadı mı, neden haberdar olmadı? Bunu çıkıp ilk ağızdan dinlemek gerekiyor. İkincisi, 39. olağan kurultayın olduğu gün bir sürü olay gerçekleşti biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi neydi? İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun çekildiğiyle ilgili bir haber yayıldı. Sosyal medyada paylaşımlar yapıldı, salonda anonslar yapıldı, Yüksek Seçim Kurulu'nun temsilcilerine bildirildi. Bununla ilgili düşüncesi nedir? Ne yapıldı, ne edildi? Bir de o gün odada İmamoğlu kendisine neler söyledi? Kendisini tehdit etti mi? Kendisinin istenmediğini söyledi mi? Kendisinin bu partide artık görev almaması gerektiğini, gidip emekliliğe ayrılması gerektiğiyle ilgili bir açıklaması oldu mu? Bunları çıkıp anlatması gerekiyor. O gün İmamoğlu ile birlikte örgütlenmenin nasıl olduğunu, Özgür Özel ve arkadaşlarının onun emir ve talimatlarına uyup uymadığını, birlikte hareket edip etmediklerini Sayın Kılıçdaroğlu anlatacak ki bütün Türkiye bunu bilsin. Üçüncüsü ve en önemli başlık, arınma konusuyla ilgili düşünceleri. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hangi yanlış hareketi var ki arınma kelimesini kullanıyorsunuz? Eğer siz çıkıp, az önce Mete Bey söyledi, bir sürü milletvekili var. Bu milletvekillerin fezlekeleri var ve İBB yolsuzluk soruşturmasında ismi geçenler var. Burada dosyalara ayrılmış olanlar var. Turan Taşkın Özler, Özgür Karabat. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki Veli Ağbaba var. Ali Mahir Başarır var. Umut Akdoğan'la ilgili biliyorsunuz ki bazı şeyler konuşuluyor. Burada bu şahısların karıştığı olaylarla ilgili bir aksiyon alacak mı, almayacak mı?
1: Şu da mı?
0: Belediyelerle ilgili bir aksiyon alacak mı, almayacak mı? Bu arınmadan kastı sadece birkaç tane kurbanı seçip bazılarını gizlemek mi, saklamak mı? Yoksa bir topyekün şekilde gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirleten, siyaseti kirleten, yolsuzluk, şaibe ya da etik dışı hareketlerin içerisine girmiş olan bir partili partiden uzaklaştıracak mı? Görevi ne olursa olsun biz o gün onu net bir şekilde görüyor olmamız lazım.
1: Ali Mahir Başarır'ın mesela bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu geçtiğimiz gün. Hani izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun. İyi geceler.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde Washington'ın ezici bir üstünlüğe sahip olduğunu belirterek askeri müdahale seçeneğinin halen masada olduğunu söyledi. B-2 bombardıman uçaklarıyla yapılan operasyonları hatırlatan Trump, bu müdahaleler olmasaydı Tahran şu anda nükleer silaha sahip olacaktı iddiasında bulundu.
1: Çok iyi müzakereciler, kurnazlar. Ama günün sonunda bütün kozlar bizim elimizde.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tüm kozlar bizde dedi. Washington'la Tahran arasındaki gerilim yeniden yükselirken Trump askeri müdahale sinyali verdi. Fox News'e konuşan Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde ABD'nin ezici üstünlüğe sahip olduğunu savundu.
1: Çok iyi müzakereciler, kurnazlar. Ama günün sonunda bütün kozlar bizim elimizde. Çünkü onları askeri olarak mağlup ettik.
2: ABD Başkanı ayrıca olası bir anlaşmanın Amerika için kötü olması halinde yeniden güç kullanımının masada olacağını söyledi. Trump daha önce İran'a yönelik düzenlenen ABD saldırılarını da hatırlattı. Özellikle B-2 bombardıman uçaklarıyla yapılan saldırıların İran'ın nükleer kapasitesine ağır darbe vurduğunu söyledi.
1: Eğer 9 ay önce onları B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık şu anda nükleer silaha sahip olacaklardı ve hikaye tamamen farklı olurdu.
2: İran donanmasının yok olduğunu da iddia etti.
1: Artık donanmaları yok. 159 gemileri vardı. Hepsi denizin dibinde.
0: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yeniden yükseldi. İran ordusunun boğazda kurallara uymayan gemilere füzelerle uyarı atışı yaptığı ileri sürüldü. Washington'la Tahran arasında müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güney bölgelerinde çeşitli hedeflere yönelik füze saldırısı düzenlediği iddia edildi. İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın haberine göre füzelerin tam olarak hangi hedeflere doğru fırlatıldığı henüz netlik kazanmadı. Yerel kaynaklarsa Hürmüz Boğazı'nda kuralları ihlal ettiğileri sürülen gemilere yönelik uyarı atışı yapılmış olabileceğini duyurdu. İsrail, Lübnan'da katliama devam ediyor. İşgal ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Sayda kentlerini hedef aldı. 28 kişinin hayatını kaybettiği bombardıman anları kameralara yansıdı.
2: Bombalar peş peşe düştü. İsrail bayram dinlemedi. Ateşkese rağmen Lübnan'ı böyle vurdu. İsrail Orta Doğu'yu yangın yerine çevirdi. İşgalci Tel Aviv hükümetinin hedefinde yine Lübnan'ın güneyi vardı. Sur kenti için tahliye uyarısı yapıldı. Dakikalar sonra savaş uçakları harekete geçti. Lübnan ateşkese rağmen vuruldu. Saldırılar gece başladı, gündüz devam etti. Bir bina ve çevresindeki kafe bombalandı. Korku dolu anlarda kameralar kayıttaydı. İsrail ordusu saldırıyı Ordu Sur kentinde Hizbullah'ın altyapısına saldırdı iddiasıyla savunmaya kalktı. Bombardıman Sur'la sınırlı değildi. Sayda kenti de vuruldu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen yıkım saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.
3: Uyuyorduk. Sonra aniden patlamayı hissettik. Gördüğünüz gibi ev yerle bir olmuştu. Ben odamdaydım. Duvarın bir parçası ve kırık camlar üzerime düştü ve her şey alt üst oldu.
2: İsrail ordusu ateşkese rağmen başkent Beyrut'a da hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'ın İmam Hüseyin Tümeni füze birimi sorumlusu Ali El Hüseyni'nin hedef alındığı öne sürüldü. Öte yandan bölgede çatışmalar yoğun. İsrail-Hizbullah geriliminde Tel Aviv ağır kayıplar veriyor. Bir İsrail askeri daha öldü. İşgal ordusu ayrıca iki askerin de yaralandığını duyurdu.
0: Gazze yine katliamla girdi bayram sabahına. İsrail savaş uçakları sivilleri bombaladı. 6 kişi hayatını kaybetti. Acı ve gözyaşı içinde bayrama giren Gazze'liler yerle bir olmuş sokaklarda bayram namazını eda etti.
4: İsrail bayram günü bile rahat bırakmadı. Gazze'ye bombalar yağdı. Savaş uçakları onları en mutlu gününde de vurdu. Filistinliler Kurban Bayramı'na acı ve gözyaşıyla girdi.
5: Allahu Ekber!
6: Allahu Ekber!
4: Gazze'de masum siviller yine korku dolu anlarla başladı bayram sabahına. İşgalci İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen hedef aldı. Çok sayıda nokta vuruldu. En az 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin tamamı enkaza dönmüş durumda. Caddeler, sokaklar moloz yığını. Müslümanlar harabeye dönmüş camilerde bayram namazını eda etti.
7: Ölüm, yıkım, yerinden edilme ve büyük yaralara rağmen halkımız hayata yeniden kavuşma konusunda ısrarcı. Acıya rağmen neşe bulma konusunda ısrarcı.
4: Gazze'de 2,5 senede on binlerce kişi can verdi. Yüzlerce aile tamamen yok oldu. En az bir aile üyesini kaybetmeyen neredeyse kimse yok. Şeridin tamamı mezarlıklar.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerle bayramlaşmaya devam ediyor. Erdoğan bayramın ikinci gününde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la telefonda bayramlaştı. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la telefonda görüştü. İki lider görüşmede ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayisi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini arttırarak sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune'un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
0: Hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk hacılarla bir araya geldi. Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti. Erdoğan da hacıların Kurban Bayramı'nı kutladı.
2: Seslenmek ister misiniz?
1: Hacı adaylarını aradı, telefonla görüşerek bayramlarını kutladı. Binlerce Türk vatandaşı hac vazifesi için kutsal topraklarda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hacılarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı, hacıların selamını iletti.
2: Sayın Cumhurbaşkanı, burada efendim 300'e yakın hacımız var. Seslenmek ister misiniz?
1: Başkan Erdoğan telefondan hacılara seslendi. Allah kabul etsin temennisinde bulundu. Erdoğan hacıların bayramını da kutladı. Türk hacılar kendilerine hitap eden Başkan Erdoğan'ı alkışladı. Başkan Erdoğan daha sonra hac ibadetini yerine getiren Türk hacıların kafile başkanını telefonla arayarak tüm hacılara selam ve hayır dualarını iletti.
3: Dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla ve gönülleriyle sizleri selamlıyorlar. Allah'a emanet olun. Mevla'ya ve yardımcımız olsun.
0: Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri vardı. Mutlak mutlan kararı sonrasında bölünen CHP'de Kılıçdaroğlu cephesi genel merkezde, özel cephesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tebrikleri kabul etti. DEM Parti ise iki CHP heyetiyle de bayramlaşmadı. Dikkati çeken bir başka gelişme ise CHP ve AK Parti arasında oldu. İşte siyasilerin bayramlaşma trafiğinden dikkat çeken detaylar.
4: Sizleri gördük, çok mutlu olduk. Sağ olun, var olun.
5: Hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun.
6: Çiçekler, çikolatalar alındı, çaylar içildi. Siyasiler arasındaki bayramlaşma programı bu yıl iliklere sahne oldu. Mutlak mutlan bölünmesi yaşayan CHP iki farklı adreste bayramlaştı. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından ilk kez bir araya geldi. AK Parti'nin ziyaretçileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetti.
4: Türkiye ortak faydasında, milletimizin menfaatleri noktasında ve bayramlarımızda bir araya gelmek çok önemli.
7: Tek hedefimiz var. Gerek Türkiye içinde, gerekse Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle ve Orta Doğu İslam coğrafyasıyla mutlu, müreffeh bir dünya inşa etmek. Kemal

0: Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyet CHP Genel Merkezi'nde AK Parti, MHP, DSP, DYP, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile bayramlaştı.
1: Zaten beraberiz mecliste her zaman karşılıklı saygı, sevgi çerçevesinde hepimizin tek bir gayesi var. Ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmak.
2: Hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması.
0: CHP'de bayramlaşmanın ikinci adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu.
3: Hoş geldiniz. Tabii biz daha güzel havada, daha güzel bir bayram yaşamak isterdik ama maalesef bildiğiniz gibi pek de öyle bayram tadında bir bayram olamıyor.
0: DEM Parti ne CHP Genel Merkezi'nde ne de meclisteki bayramlaşma programına katıldı. Meclisteki CHP heyeti 15 parti ile bayramlaştı.
4: Yüzyıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularla anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
0: Siyasilerin bayramlaşma trafiğinde terörsüz Türkiye süreci de konuşuldu.
5: Dünyanın farklı yerlerinde de Müslüman coğrafyasında, Gazze'de, İran'da, yine pek çok ülkede meseleler var. İnşallah dileriz ve temenni ederiz ki bir an önce buralarda da barış sağlanır. Buralarda da birlik beraberlik sağlanır diyorum.
6: El taşın altına kondu. Mecliste raporlar hazırlandı. Ortak paydada birleşildi.
7: CHP Parti Meclisi tüm üyelere tebligat gitmediği gerekçesiyle ertelendi. Bu durumda parti meclisi 1 Haziran pazartesi günü toplanmayacak. İşte detaylar.
8: CHP'de gözler parti meclisi toplantısına çevrilmişti. Ancak 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ertelendi. Partiden yapılan açıklamada tüm üyelere tebligat ulaşmadığı için toplantı tarihi belirlenemedi denildi. Böylece CHP'de kritik pazartesi planı şimdilik rafa kalktı. Mutlak butlan tartışmalarının gölgesindeki toplantıda partinin yol haritasının belirlenmesi bekleniyordu. Toplantıda CHP'nin yol haritası o gün netleşecekti. CHP Genel Merkezi Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na parti meclisi listesini sunmuştu. Ancak belediye başkanlığı, meclis başkan vekilliği, istifa ve vefat nedeniyle bazı isimler listede yer almamıştı. Boşalan koltukların yedek üyelerle tamamlanması planlandı. Ancak 4 üyenin eksik kaldığı parti meclisinin 56 kişiyle toplanmasının beklendiği belirtildi. Tüm bu detayların görüşüleceği parti meclisi toplantısı tüm üyelere tebligat gitmediği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi. Yeni tarihin ne zaman olacağı artık merak konusu.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yeni MYK listesinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrası parti yönetimini yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Kulislerde dar ama etkili bir MYK modeli üzerinde durulduğu konuşuluyor. Peki kim hangi görev için düşünülüyor? Detaylar haberimizde.
9: CHP'de gözler yeniden şekillenecek parti yönetimine çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrasında hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayacağı belirtilirken, 9 kişilik dar ama etkili bir MYK modeli üzerinde durduğu öğrenildi. Yeni yapılanmada hem örgütü toparlayacak hem de kamuoyuna güçlü mesaj verecek isimlerin kritik görevlere getirileceği ifade ediliyor. Kulislerde örgüt yönetiminin Müslüm Sarı'ya verilmesi, parti sözcülüğüne Berhan Şimşek'in getirilmesi, yerel yönetim ise Orhan Sarıbal'a verilmesinin planlandığı konuşuluyor. Bunun yanı sıra genel saymanlık için Bülent Koşuoğlu'nun adı geçiyor. Basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim görevi için yine Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Deniz Demir'in adı öne çıkarken, idari ve mali işlerde daha önce parti sözcülüğü yapan Faik Öztırak, sosyal politikalarda ise daha önce CHP Genel Sekreterliği yapan Neslihan Hancıoğlu'nun görev alabileceği ifade ediliyor. Yine daha önce bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı görevini yürüten Devrim Barış Çelik'in de MYK'ya girebileceği belirtiliyor. Öte yandan parti içinde uzun süredir gündemde olan yolsuzlukla mücadele konusunda da dikkat çeken bir adım atılması bekleniyor. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun başına Kılıçdaroğlu'yla uzun yıllar birlikte çalışan Mehmet Akif Hamza Çebi'nin getirileceği konuşuluyor.
7: Yozgat'ta akşam saatlerinde evden çıkan 3 yaşındaki Aybüke İnce kayboldu. Küçük kıza ulaşabilmek için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünün Alaaddin yaylasında yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce akşam saatlerinde evinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Çevrede yaptıkları aramada küçük kıza ulaşamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, polis, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışmaları için hemen harekete geçti. Arama çalışmalarına destek için Kayseri'den de JAK ve komando timleriyle AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, yavrumuzun sağ salim bulunması için devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarımız kesintisiz sürecektir denildi. Trafikte şiddet bayramda da devam etti. Mardin'de yol verme kavgasında iki kişi hayatını kaybetti.
8: Yol verme kavgası kanlı bitti. Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı. Nusaybin Karayolu Ilıcak Mahallesi mevkiinde iki aile araçlarıyla seyir halindeydi. İddiaya göre aralarında yol verme tartışması çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken taraflar bu kez taş ve sopalarla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında silahlar ateşlendi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki Abdullah Kılınç ve 35 yaşındaki Doğan Baday doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7: İzmir'de Luna Park'taki bayram eğlencesi kabusa dönüştü. Peş peşe arızalanan oyuncaklarda bulunanlar metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı.
8: Bayram eğlencesi kabusa döndü. Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldılar. İzmir'de bayram tatilini fırsat bilenler Buca Gölet alanındaki Luna Park'a gitti. Ancak eğlence oyuncakların peş peşe arızalanmasıyla kabusa döndü. Havada tam tur atarak dönen adrenalin oyuncağı en tepe noktada aniden kilitlendi. O sırada oyuncakta olanlar metrelerce yükseklikte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı. Yukarıdan çığlık sesleri yükselirken aşağıda bekleyen aileler sinir krizi geçirdi. Tesisteki arızalar bununla da sınırlı kalmadı. Dakikalar sonra hız treninde de benzer bir teknik arıza yaşandı. Raylar üzerinde mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Çalışanların uzun süren çabaları sonrası oyuncaklardaki arıza giderildi, mahsur kalanlar kurtarıldı. Aynı Luna Park'ta 3 yıl önce de salıncakta yaşanan arıza sonucu 6 kişi ağaç dallarının çarpmasıyla yaralanmıştı.
7: Bayramın ikinci gününde İstanbul'da yollar boş ama sahil şeridi ve mesire alanları kalabalıktı. Kimi Boğaz'a akın etti, kimi Belgrad Ormanı'na. İşte İstanbul'un farklı noktalarından bayram manzaraları.
8: Bayramı mega kentte geçirenler güzel havanın keyfini çıkarttı. Kimi mangal yaktı, kimi deniz havası aldı. İstanbul'da trafik boş ama sahil şeritleri kalabalıktı. Özellikle Eminönü sahilinde yaşanan o kalabalık A Haber drone kamerasına işte böyle yansıdı. Hava güzel olunca birçok kişi Boğaz turlarını da tercih etti. Özellikle de şehir dışından gelenler.
10: Tekirdağ Çorlu'dan geliyoruz. Sabahtan beri buradayız. Daha da gitmeyi düşünmüyoruz. Benim için güzel geçiyor ama çocuklarım için daha çok iyi geçiyor. Şahane geçiyor.
11: Yeni turu çok güzel geçiyor. Ben çok severim. Hatta köprüden de geçtik. Köprüyü de çok sevdik.
12: Şu an köprüden geçiyoruz.
13: Başta korkmuştum ama şimdi korkum yendi.
12: Nereden geldiniz?
14: Konya'dan geldik. Tekrar mest olduk gezerken. Hava da çok güzel.
12: İstanbul Boğazı'nda gemi turunu tercih edenler sadece arkadaşları ve aileleriyle değil evcil hayvanlarıyla da katılıyor bu turlara. Yanımızda matador var ve şu anda gemi turunda eğlenceli vakitler geçiriyor.
8: Adalara gitmek isteyenlerse iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Ve piknikçiler. Her bayramda olduğu gibi bu yılda piknik yapmak isteyenlerin tercihi İstanbul'un akciğerleri Belgrad Ormanı oldu.
15: Bayramını İstanbul'da geçiren vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti desek yeridir. Kimi semaverde çayını içiyor, kimi ise mangalını yakıp yemek yiyor.
16: Kendimizce köfte ve tavuk ızgarayla günümüzü geçiriyoruz burada.
15: Bir şey söyleyeceğim. Kurban Bayramı'nda gittin kasaptan et aldın, buraya mangala mı geldin?
16: Şimdi görüntülü konuştuğum arkadaş kurbanımızı kesti, bu akşam otobüsle memleketten gönderecek inşallah.
17: Ustalar orada, üstadlar. Biz de işte yancılar.
15: Ama semaverde çay demlemek de bir ustalık istemez mi?
17: Onlar demleyip oraya geçtiler zaten.
15: Siz sadece hani...
17: Ben sadece böyle yerliyorum.
18: Güzel geçiyor. İşte görüyorsunuz.
19: Kucakta tutuyoruz.
18: Aynen öyle.
15: Bayram tatili nasıl geçiyor senin için? Ama sen çok konuşuyordun. Şimdi niye konuşmuyorsun?
20: İstanbul'da kalanlar olarak İstanbul'un tadını çıkarıyoruz şu anda. Hep böyle olsa İstanbul keşke.
15: Keşke.
17: Günümüzün belli bir bölümü yolda geçmedi. Direkt buraya geldik. Rahat bir şekilde.
21: Bayram çok süper geçiyor. Çok güzel. Hele sizin gibi dostları da karşımızda görmek bizi ihya ediyor. Allah razı olsun.
7: Kurban Bayramı ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında asırlık gelenekler yeniden canlandı. Doğudan batıya kurban kesim alanlarında hem yoğunluk hem de dayanışma görüntüleri vardı. Kimi yerde etler pay edildi, kimi yerde vatandaşlara kavurma ikram edildi. İşte illerden bayram manzaraları.
9: Van'da yıllardır süren gelenek bu bayramda da bozulmadı. Ortak alanda etler kesilip ihtiyaç sahiplerine paylaştırıldı.
22: Değirmenlisi mahallesinde yarım asırlık gelenek devam ediyor. Öncelikle buradaki vatandaşlar bir yerde kurbanlarını topluyor ve mahalleli olarak burada toplanılan kurbanın kesimini yapıyorlar ve tüm hanelere eşit bir şekilde dağıtılıyor.
23: Bu bizim gelenek, kurbanların bir arada kesilip parçalanıp dağıtılması 45-50 yıl civarıdır. Hepimiz beraber yapıyoruz. Bu mahallenin örf adet geleneğidir.
24: En güzel tarafı kesmeyenlere dahil ortak dağıtılması. Sonra kurbanlaşma yaptıktan sonra, dağıtıldıktan sonra, öğle yemeğinden sonra mahallemizin büyüğüyle buluşuyoruz biz burada. O daha güzel. Orada onun bir çayını içiyoruz, bayramını kutluyoruz. Sonra bütün mahalleli beraber dolaşmaya başlıyoruz. Ama bütün evleri...
9: Tokat'ta bayram sabahı kuzine sobalarından yükselen kavurma kokusuyla başladı.
18: Kurbanlar kesildi, etler teker teker hazırlanmaya başlandı. İşte burada kesilen kurbanlardan kuşbaşı etler doğranıyor. Bir taraftan ise köylerde kuzine sobasının üzerinde o kurban etinden ilk kavurmalar yapılıyor.
25: Kurbanlarımızı üçe bölüyoruz. Kurbanımızın birinci kısmını işte kesemeyenlere, eşe, dosta dağıtıyoruz. İkinci kısmını misafiri gelen komşularımızla burada yiyoruz, içiyoruz.
18: Üçüncü bölümde eve.
25: Üçüncü de eve bırakıyoruz, evet.
18: Kavurma hemen yapılır mı?
26: Tabii tabii, hemen yapılır. Misafirlerimize ikram edilir.
18: Peki yanında bir de dolma mı var?
26: Dolmamız var. Başka yemeklerimiz de var.
18: Kurban eti ve diğer yemekler de?
26: Tabii tabii var. Tatlımız var.
9: Çanakkale'de uzun yıllardır devam eden gelenekse kesim sırası bekleyen vatandaşlara yapılan ikramlar.
27: Kurban ibadeti için vatandaşlar toplu kesim alanlarını tercih ediyor. Hem hijyenik koşullar hem de rahatlık açısından. Ve sıra beklerken de vatandaşlara o bölgelerde adet ve gelenek gereği yemekler ikram ediliyor. İkramlar sabah çorbayla başlıyor, daha sonra kavurma ve köfteyle devam ediyor.
28: Biz genelde bunu 25 yıldan beri aynı adette devam ediyoruz. 12 yıldan beri buradayız, yeni yapılan mecamız. Geri kalan 13 yıldan beri de kendi köyümüz Pınarbaşı'nda devam ediyoruz. Sabahın paçı çorbamız var, çayımız var, köftemiz var öğleye doğru. Tabii. Ya biz genelde bayram bayram değiştiriyoruz. Bir bayram köfte yapıyoruz, bir bayram kavurma yapıyoruz.
29: Erken kestiriyoruz.
25: Evet, erken kestiriyoruz. Çok memnunuz.
9: Gaziantep'te kurbanını son ana bırakan vatandaşlar hem pazarlarda hem de kesim noktalarında hareketlilik oluşturdu.
30: Hem kurban kesim alanlarında yoğunluk var hem de kurban satış noktalarında da hala yoğunluk yaşanıyor. Zira kurbanını son güne, bayramın birinci gününe bırakanlar da var. Artık son kalan kurbanlıklar da bir taraftan satılıyor. Diğer taraftan da kesim alanlarında ise belediyelerin özellikle

0: oluşturduğu kesim alanlarında da yoğunluklar devam ediyor.
1: 370.
2: Ne kadar?
1: Çok diyor, ben 340 diyorum efendim. 340'a veriyorsa tartmışım, teraziye almışım yani.
3: 65.
1: 350.
3: 350.
1: 350. Yok. 350'ye hayırlı olsun.
2: 350'ye hayırlı olsun.
1: Tamam.
2: Hadi hayırlı olsun.
1: Hadi hayırlı olsun 350.
4: Konya'da kesimlerin ardından bu kez kasapların önünde kalabalık oluştu.
5: Konya'da kurbanlar kesildi, sıra etleri parçalamaya geldi. Bu nedenle de kasapların önünde yoğun kuyruklar oluşuyor.
6: Hava şartları sıcak gittiği için etleri buz ile yani desteklemek gerekiyor. Buzdolabı yeterince soğutmayı sağlayamıyor. Ondan dolayı vatandaşımıza buradan ricam, buzdolaplarına koyarken yanlarına biraz buz desteği yaparlarsa etleri zarar görmeyecektir.
7: Kurban kesen Adanalıların ilk işi kebap yapmak oldu. Peki lezzetli Adana kebabı nasıl yapılıyor? Sırrı ne? Cevabı haberimizde.
4: Adana denilince akla ilk o geliyor. Lezzetiyle adeta damak çatlatıyor. Kurbanlar kesildi, etler dinlendirildi. Şimdi hünerli eller de kebaba dönüşüyor. Kurban etinden meşhur kebap yapma vakti geldi.
8: Kurban bayramında kurbanlar kesildi. İnsanlar evlerinde şöyle lezzetli mi lezzetli bir Adana kebabı hazırlamak, tüketmek istediğinde ne yapması gerekiyor? İşte onu kebabın başkenti Adana'daki kebap ustalarından öğreneceğiz. Efendim kolay gelsin.
9: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
8: Sağ olun. Teşekkürler. Kurbanlar kesildi. Etlerimiz parçalara ayrıldı ama şöyle evde lezzetli bir Adana kebabı tüketmek istiyoruz. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Etin içerisine ne koyacağız? Burada gördüğümüz kadarıyla tuz var, evet, ve toz biberi var.
9: Evet, mevsimine göre kapya biber yani karaysal biber ekleriz biz Adana kebabına. Ticaret odasında öyle geçer. Standartında ise toz biber ve tuz vardır sadece.
10: Evde ne yapmanız lazım? Tepsiye alacaksınız, böyle güzel güzel bir tepsi. Bu şekilde tepsiye bunu dizeceksiniz. Fırına atacaksınız. Bu zaman ne olur? Fırın kebabı olur.
8: Bir tarafta tepside, bir tarafta da şişte kebaplarımız hazırlanacak. Sonrasında da pişirme aşamasına geçeceğiz. Evet. Peki bunu nasıl saplayacağız? Önce elimizi ıslattık.
10: Önce elini hafif ıslatacağız. Bu şekil.
8: Tabii etimizi hazırladıktan sonra şişe takamazsak alternatifimiz burada. Bu. Tepsi yardımımıza yetişiyor.
9: Kişi sayısına göre hazırlıyoruz bunu da.
4: İster şişte ister tepside fark etmiyor. Bir yiyen bir daha istiyor.
8: Şişe saplamasını bilmeyenler evde tepside kebabını hazırladı ve bunu fırına sürecek.
9: Evet, şimdi görüyorsunuz portakal odunundan fırınımız pişiyor.
8: Portakal ağacı var içerisinde.
9: Evet, portakal ağacı.
8: Peki bu kaç dakikada pişecek?
9: Bir santim kalınlığında yaptığım için 25-30 dakikada pişer bu.
8: Yarım saate hazır en geç.
9: Aynen öyle.
8: Meşhur Adana kebabımızı hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi etlerimizi şişe sapladık. Sıra geldi pişirmeye. Tabii pişirmesi de yine tecrübe istiyor.
10: Sıkı çevirme lazım. Buyurun attık.
8: Attık.
10: Güzel ateşimizi attık.
8: Siz dümdüz attınız, ben yine eğri attım.
10: Evet, güzel oldu. Çok güzel. Bu böyle sıkı çevirmeniz lazım ki dökülmesin. Şimdi bir tarafı çok pişerse, bir tarafı çıkardığı zaman bu kebap şu an çevirmen lazım. Yoksa kebap kendini bırakır, dökülür.
8: Şişe sapladan kebaplar pişti. Sıra geldi tepside pişer Adana kebabına. O da şu anda buraya doğru geliyor. Dumanı üzerinde ve o fokur fokur sesleri de duyuyoruz.
9: Buna Adana kebabı dersek ayıp olur tabii de.
8: Bu ne?
9: Adana kebabına benzeyen bir tepsi kebabı diyelim bu.
8: Şişe saplayamayanların tabii Adana kebabı,
9: evet,
8: diyelim.
9: Evet, çünkü Adana kebabı eşsiz bir formülü vardır ve dünyaya nam salmıştır.
8: Evet. Adana kebabının hazırlanması kadar sunumu da oldukça önemli. Çünkü salataların hazırlanması ayrı bir yetenek, tecrübe istiyor. Yine burada şalgam suyu, onun da hazırlanması ayrı bir yetenek istiyor, ustalık istiyor. Peki şu anda görmüş olduğunuz masada ne yok?
9: Şimdi şunu söylemeden edemeyeceğim. Dünyanın en önemli yemeklerinden biri. Neden? Protein ve vitamin değerleri açısından gördüğünüz gibi çok zengin. Bu bir set menü. İçerisindeki salatalar falan vitamin değerleriyle ve ticaret odası

0: standartlarında geçiyor. Bu gerçek bir Adana kebabı. Bu da tepside yaptığımız Adana kebap. Tepsi kebabı diyelim. Birbirine ne kadar da çok benziyor. Formülleri, içerikleri aynı. Pişirim şekilleri farklı. Mangalda yapamayanlar için güzel bir sunum oldu bu bence.
1: Ben kebabı yemem. Doğru. Ben böyle soğan arasına katarım abi. Bu şekilde yerim. Limon da sıkarım.
2: Ankara'da ahırdan kaçan kurbanlık dana jandarma, zabıta ve köylülerin drone destekli operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen dana kesime götürüldü. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
3: Kesilici iğne anlayan kurbanlık dana ipini kopardı ve bir anda gözden kayboldu. Bulunamayınca çare olarak drone'a başvuruldu. Görüntüler Ankara'nın Akyurt ilçesi Ahmet Adi köyünde kayda geçti. Kesim sırası beklerken firar eden kurbanlık kırsal alanda sırra kadem bastı. İhbar üzerine jandarma ve zabıta ekipleri köylülerle birlikte hemen harekete geçti. Engebeli arazide arama sürerken bir vatandaş drone'da havadan takibe başladı. Kameraya yansıyan görüntüler sayesinde firari dananın saklandığı nokta kısa sürede havadan tespit edildi.
4: Çökecek
5: birazdan.
3: Bölgeyi kuşatan ekipler uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikleri hayvanı saatler süren takibin ardından yakalayarak kesime götürdü.
2: Kurban Bayramı'nda yurdun dört bir yanında görülen sağanak ve dolu yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler göle döndü, araçlar yollarda mahsur kaldı, tarım alanlarını su bastı.
6: Sağanak ve dolu yağışı yurdun birçok noktasında etkili oldu. Samsun'un Kavak ilçesinde şiddetli sağanak sonrası bir mahallede taş duvarlar yıkıldı, yollar yarıldı, evleri su bastı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşarken ekip bölgede çalışma başlattı. Manisa'nın Demirci ilçesinde de sel bir otomobili metrelerce sürükledi. Bağ ve bahçeler su altında kalırken kırsal mahallelerde taşkınlar meydana geldi. Edirne'de de etkili olan sağanak ve dolu sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Birçok ev ve iş yeri su altında kalırken esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Tekirdağ'daysa aniden bastıran sağanak sonrası caddelerde su seviyesi yükseldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış sırasında hortumu andıran görüntüler kameralara yansıdı. Kısa süreli dolu ve sağanak sonrası caddeler göle döndü. Kastamonu ve Çorum'da da şiddetli sağanak sonrası dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Birçok kırsal noktada ulaşım aksadı. Kütahya'da sağanak, şehir içi ve şehirler arası yollarda trafikte aksamalara neden oldu. Kütahya Tavşanlı çevre yolunda sel suları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı. Sağanak ve dolu yağışları Türkiye'nin farklı illerinde etkisini sürdürüyor.
2: Eskiden komşular akrabalardan bile yakın görülür, buna göre yakınlık kurulurdu. Modern yaşam ve apartman kültürü maalesef komşuluk ilişkilerini bitirmek üzere. Artık komşular daha çok kavgalarla tanımlanıyor. İstanbul Sultan Gazi'de son yaşananlar bunun bir örneği oldu. İddia o ki apartmanda yaşayan bir kişi komşularını canından bezdirdi. Hem de bakın nasıl.
7: Yıllardır bununla uğraşıyoruz. Abiler bize hakaret ediyor. Her gün bize böyle hakaret ediyor.
4: Arkadan kocan seni söylemedi, konuşuyorsun.
1: Söylemediği bir şey yok yani.
3: Binadakileri ve çevredekileri canından bezdirdi. Kötü komşu illallah dedirtti.
4: Burada çocuklar oturuyor. Oradan çocukların üstüne çamaşır suyu mu artık ne yapıyorsa atıyor. Yetmiyor, çocuklar bir daha gelecek diye burada duruyor, bekliyor. Çocuklar geldiği zaman elinde taşlarla çocukları kovalıyor.
3: Apartman sakinlerinin karşı karşıya kaldığı yer İstanbul Sultan Gazi'ydi.
4: Bu kadın yıllardır buraya çöp topluyor. Sığınağı topluyordu. Tartıştık, kavga ettik, mahkemelik olduk. Sığınağı bıraktı. Yetmedi bu sefer bu bölgeye çöp toplamaya başladı. O da yetmedi. Geldi bina sakinlerinin huzurunu bozmak için merdivenlere sürekli çöp attı. Benim 2,5 yaşında çocuğum var. Sabah kalktığımda çocuğumun ayakkabısının içinde cam parçaları vardı. Ertesi gün eve kamera taktırdım. Hani bununki bir değil, iki değil.
3: İddiaların hedefindeki komşunun gün gün apartman içine attığı çeşitli cisimlerse güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Normal çöpe atılacak, konteynere atılacak çöpü getiriyor, apartmanın içine atıyor.
7: Her yerde gürültü, patırtı, ne istersen var yani. Hiçbir rahatlığımız yok.
5: Yani bu kadın yüzünden her gün kavga, dövüş, bağırtı, çağırtı. Bıktık, usandık, gitsin istiyoruz artık.
4: Şuradaki kaldırım taşlarının hepsi belediyenin malı. Belediyenin malını çalıp getiriyor, buraya diziyor. Kendine duvar yapıyor. Binanın burasına gübre döküyor. Hayvan gübresi döküyor. Aylarca biz bu kokuyu çekmek zorunda değiliz.
3: Ne yapacaklarını şaşıran apartman sakinleri çareyi komşularını şikayet etmekte buldu. Bunun üzerine zabıta ekipleri adrese gitti, iddiaları sordu. Şikayet edilen kadınsa kendisini işte böyle savundu.
8: Doğruları söylediğim için, doğruları yaptığım için istenmeyen bir vatandaşım. Ama ben bina yıkılana kadar buradayım. Hatta o işte ellerimle yapacağım.
2: Yaşlı ve engelli bakımında yeni dönem başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni düzenleme ile rehabilitasyon ve bakım merkezlerinin ormanlık ve doğal alanlara kurulması planlanıyor. Hedef yaşlı ve engellilerin daha sosyal, aktif ve doğayla iç içe bir yaşam sürmesi.
9: Stresin yaşlılıkta kronik hastalıkları tetiklediğini hepimiz biliyoruz. Yeşilin stresin üzerinde çok olumlu etkileri var.
3: İşte bu yüzden yaşlı ve engelli bakımında doğa odaklı yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeyle rehabilitasyon merkezlerinin ormanlık ve doğal alanlarda kurulması hedefleniyor.
10: Çok güzel. Çok yerinde bir karar olmuş. Yeşilin içinde daha güzel huzur bulur.
3: Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte sosyal hizmet modellerinde de değişim süreci başladı. Avrupa'da uzun yıllardır uygulanan doğa destekli bakım modeli Türkiye'de de hayata geçirilecek. Amaç yaşlı ve engelli bireylerin sadece bakım alması değil, doğayla iç içe sosyal ve aktif bir yaşam sürmesi.
11: Bu düzenleme kapsamında kurulacak merkezlerde sadece sağlık hizmetleri sunulmayacak. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra orman yürüyüşleri, açık hava etkinlikleri, sosyal yaşam alanları ve tarımsal üretim çalışmaları bu merkezin ana unsuru olacak.
9: Bugün ülkemizde bu ekolojik yaşam alanlarının özellikle yaşlarımız ve engellilerimiz için yapılacak olması gerçekten çok sevindirici ve yüz güldürücü.
11: Bu düzenleme ile birlikte hem yaşlı hem de engelli bireyler doğayla iç içe olacak. Peki bu düzenlemenin amacı ne? Bu düzenlemenin amacı hem yaşlı hem de engelli bireylerin ruhsal, fiziksel ve sosyal açıdan daha güçlü bir yaşam sürmesi.
9: Yeşilin stresin üzerinde çok olumlu etkileri var. Bunlar bilimsel yapılan çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Burada önemli olan yeşilin stres üzerindeki etkilerini kullanarak bakımın ne kadar kalitesinin artacağını, yaşam alanlarının içinde aynı zamanda sosyalliğin de getirilmiş olması gerçekten ileriki dönemde bizler için çok önemli bir odak noktası ve adım noktası.
3: Yeni bakım modeli torba yasa teklifiyle meclise de sunuldu.
2: Ticaret Bakanlığı Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporunu yayımladı. Buna göre en fazla kargo gönderimi birçok şirketin deposunun bulunduğu İstanbul'un Tuzla ilçesinden yapıldı. En fazla gönderi alınan yerse Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu.
6: En fazla kargo gönderimi Tuzla'dan yapıldı, en yüksek kargo gönderisi alan ilçe ise Çankaya oldu. Ticaret Bakanlığı Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporunu yayımladı. Rapora göre ülkede e-ticaret ortamında gerçekleştirilen gönderilerin %17'si şehir içi, %83'ü şehirler arası teslim edildi. Türkiye'de 2023'te 46,2 saat olan ortalama kargo teslim süresi geçen yıl 42,2 saate geriledi. Teslimatların büyük bir bölümü

0: 24 ila 48 saatte alıcısına ulaştırılırken bu zaman aralığı %53,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Dağıtımların %26,3'ü 48 ila 72 saatte, %13,8'i ise 24 saat içinde yapıldı. En fazla kargo gönderimini geçen yıl %53,5 ile İstanbul yaptı. Bunu %7,5 ile Ankara, %7,3 ile Kocaeli, %5,9 ile İzmir ve %3,5 ile Bursa takip etti. İstanbul'un Tuzla ilçesi geçen yıl %8,7 ile en fazla gönderimin yapıldığı yer olurken Bağcılar %5,2 ile ikinci sırada geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesi %4,8 ile kargo gönderiminde üçüncü sıraya yerleşti. Ankara'nın Çankaya ilçesi geçen yıl %2,5 ile en yüksek kargo gönderisini alan ilçe oldu. Bunu %1,6 ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi, %1,5 ile Sarıyer ve Tuzla ilçeleri takip etti. Kargo teslim hızında öne çıkan güzergahlar da raporda yer aldı. Bu çerçevede saat bazında en hızlı teslimat Sakarya'dan İstanbul'a yapıldı. Ankara'dan İstanbul'a, Kocaeli'den İstanbul, Bursa ve Ankara'ya ulaştırılan kargolarda en kısa teslim süreleri arasında yer aldı. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu kişi başına en çok kargo paketinin düştüğü bölgeler oldu.
1: Son yıllarda sosyal medyada bir akım var. Adı bedrodding, yani yatakta çürüme akımı. Peki yatakta hiçbir şey yapmadan sadece telefonla bakarak saatler geçirmek bir dinlenme mi yoksa tükenmişlik sendromu mu? Bakın uzmanlar ve sokak buna ne yanıt veriyor?
2: 15 saat falan yatakta kalabiliyorum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor.
0: Son yılların gözde akımlarından biri de İngilizce adıyla bedrodding. Türkçe adıyla ise yatakta çürüme.
3: Şimdiki yeni nesil her şeyin kolayına kaçıyor. Ya, tembellik, evet evet. Yeni nesil biraz daha tembellik.
0: Adından anlaşılacağı üzere bu akımda kişi bütün gün yatakta kalıyor. Saatlerini telefonla ya da tabletle geçiriyor. Bazı gençler bunu şarj olmak şeklinde tanımlıyor.
4: Hem depresyon yapar hem tembellik yapar. Çünkü sosyal medyada hep takıldığımız için evet aklımız şeyde, yani sanal dünyada.
2: Yatakta çürümek kavramı gençler arasında giderek daha fazla konuşulmaya başlıyor. Saatlerce pasif bir şekilde yatakta geçirilen vakit kimi zaman da bir kaçış yöntemi olarak kullanılıyor. Peki uzmanlar bu durumu nasıl değerlendiriyor?
5: Eğer ki bu gerçekten bir tükenmişliğe doğru gidiyorsa kişi artık sosyal çevresiyle uzaklaşmaya başlar. Kişi çok fazla başarısızlık yaşadığı zaman, kendiyle alakalı hayal kırıklığı olduğu zaman, çok fazla beklentisi olduğu zaman, stresi olduğu zaman kişi bunu bazen yönetemiyor. Yönetemediği zaman ne oluyor? Donma tepkisi veriyor. Diyor ki ben şu an mücadele edemeyeceğim.
0: Sosyal medyanın sürekli üretme baskısı da gençleri tükenmişlik sendromuna sürüklüyor.
5: Modern dünyanın bize yansıttığı ve bizim olmamızı istediği şey aslında sürekli üretken bir kişi ol. Ve kişi şunu öğrenmeye başlıyor. Diyor ki eğer ki ben bir şey üretmezsem değersiz olacağım. Ve kişi bunu öğrendikten sonra ne yapıyor? Diyor ki o zaman benim çok fazla şey üretmem lazım. Ama zihin böyle çalışmıyor.
0: Uzmanlara göre zihnin dinlenmeye ihtiyacı var. Ama saatlerce yatakta ekrana bakarak değil.
3: Fazla telefonu alıştırmıyoruz. Yani kendi çocuklarımıza, hatta bir evde bilgisayar var, bilgisayardan da uzak tutuyoruz.
6: Mesela benim kızımı ben hem okula hem dershaneye gönderiyorum. Yani ben de çalıştığım için ev boş kalıyor. Çocuk boşlukta evde kalmasın diye o şekilde bir çözüm üretiyorum kendimce.
5: Benim tekrar kendimi toparlamam için, daha üretken olmam için, zihnimi tekrar yenilemem için durmaya ihtiyacım var. Beynin tekrar anıları işleyebilmesi için, tekrar kendine bir yeni bir şey oluşturmak için alan tanıması için durması gerekiyor. Bu durması bazen zaman zaman boş boş bakmak bile olabilir. Bazen hiçbir şey yapmamak bile olabilir. Aslında biz kendi ritmimizi, kendi dengemizi şaşırdığımız zaman, başkaları referans alarak onları takip etmeye başladığımız zaman da işte sistem tamamen çöküyor ve tükenmiştir sendromuna ya da zaman zaman anksiyeteye, suçluluk hissetmeye ve en kötüsü de depresyona doğru sürükleniyoruz.
1: Türkiye çay üretiminde dünyada 5. sırada, lakin tüketim konusunda 1. sırada yer alıyor. Elbette çayın en çok tüketildiği bölge Doğu Karadeniz. Rize'de günlük çay tüketimi kişi başı

0: 35 bardağı buluyor. Çay tüketiminde Karadeniz'i ise Güneydoğu Anadolu bölgesi takip ediyor.
1: Çaysız bir hayat olmaz.
2: Kaç bardak?
1: En az 35-40 bardak.
3: Çay dediğin zaman böyle içim böyle bir kıpır kıpır oluyor abi.
4: Kahvaltıda, gün içinde ve tabii akşam eve dönünce. Günün her saatinde çay olmazsa olmaz, özellikle de çayın başkenti Rize'de.
1: Çaysız hayat olmaz.
2: Rize'li çaysız duramıyor.
5: Duramaz, kesinlikle.
6: Türkiye çay üretiminde dünyada 5. sırada yer alıyor. Tüketiminde ise 1. sırada yer alıyor. Ve çayın başkenti Rize'de ise çay tüketimi oldukça üst seviyede. Yaklaşık kişi başına düşen oransa yılda 3,5 kilogramla 4 kilogram arasında yer alıyor ve bu da kişi başına 30 ile 40 bardak günlük çay içimine denk geliyor.
7: Karadeniz bölgesinde dinlenirken çay, kalkınca çay, akşam çay, öğlen çay.
2: Kaç çay içiyorsun günde?
7: 20 tane içiyorum abi.
2: Sen azmış ya. Sen kaç çay içiyorsun?
3: 30-35 değişiyor.
2: Arttıran var mı?
3: Abi 45 rahat, 45 bardak içiyorum bunu.
8: Günlük ortalama 1500-2000 arası çay satıyoruz.
7: Ülkemizin çay tüketimi 280-300 bin ton arasında bir yerde. Üretimimiz de bu kadar. Sonuçta bizim arz talep dengemizde sıkıntı yok.
3: İçerken sıhhat verir bedene. Allah rahmet eylesin. Bu çayı izzet ederim.
4: Amin. Türkiye dünya çay üretim sıralamasında Çin, Hindistan, Kenya ve Sri Lanka'nın ardından 5. sırada geliyor. Tüketimde ise dünyada 1. sırada yer alıyor. Elbette en çok tüketilen bölge Karadeniz. Karadeniz'i ise Güneydoğu Anadolu bölgesi takip ediyor.
9: Karadeniz zaten çayın başkenti de Gaziantep'te de inanılmaz bir çay tüketimi var.
10: Gastronomi şehri olunca bir tarafta katmerler, bir tarafta baklava. Tabii bunlar da çaysız gitmiyor. Gaziantep'te en çok çay tüketilmesinin nedenlerinden biri de tatlısıyla meşhur olması. Çünkü buraya gelen misafirler tatlının yanında çayı tercih ediyor.
2: Kebaptan sonra?
11: Muhakkak yine olmazsa olmazımız yani.
2: Çayı seviyor musun? Çayı severiz. Çayın hayatınızdaki yeri nedir?
12: Valla olmazsa olmaz diyebilirim. Evet, sabah kahvaltıda, akşam yemekten sonra her gün çay içiyoruz.
13: İşi gücü çaya bağlamışlardı. Çaydan başka bir şey yoktur Gaziantep'te.
2: İşleri güçleri çay mı?
13: Çaydır abi.
2: Niye bu kadar seviyorlar?
13: Abi çayı çok seviyorlar. Yani acıyı falan yedikleri için.
14: Çay içmezse kızım babama çalışmaz ortak.
0: Antalya sebze meyve üretiminde Türkiye lideri. Bölgede yetişen ürünler hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor.
15: Antalya Akdeniz ikliminin etkisi ve bereketli toprakları sayesinde hem açık alanda hem örtü altında ciddi bir üretim yapmaktadır.
4: Antalya tarımsal üretimde Türkiye lideri. Antalya'da tropik meyvelerde dahil yüzlerce çeşit meyve ve sebze yetiştiriliyor.
15: Antalya'da 5 milyon ton ile sebze üretiminde birinci, 2 milyon ton ile de meyve üretiminde üçüncü sırada yer almaktadır.
16: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Antalya 5 milyon tonu aşan sebze üretimiyle Türkiye'de birinci sırada yer alırken 2 milyon tona yakın meyve üretimiyle Türkiye'de üçüncü sırada yer alıyor.
15: Türkiye'de yaklaşık 31 üründe birinci sırada yer alıyor Antalya. Bu ürünler başlıca domates, hıyar, kültür mantarı, biber. Örnek verecek olursam, istatistik verecek olursam 2.7 milyon ton ile domates üretimi Türkiye'nin 3'te 1'ini kapsıyor. Aynı zamanda 13 bin ton keçi boynuzu ile Türkiye'nin yaklaşık %50'sini kapsıyor.
16: Antalya'da Akdeniz ikliminin etkisiyle yani kışların ılık ve güneşli geçmesi yıl 12 ay kesintisiz tarımsal faaliyetin yapılmasına olanak sağlıyor. Hal böyle olunca yılda birden fazla ürün elde ediliyor. Bu da Antalya'yı meyve ve sebze üretiminde lider konumuna taşıyor.
15: Sebze üretimi son 3 kat arttırıldı ve de meyve üretimi 2,5 kat arttı.
4: Bereketli topraklarda yetiştirilen ürünler hem iç piyasaya sunuluyor hem de yurt dışına gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.
15: Tarımsal üretimde son teknoloji, akıllı sistemlerle inşallah ilerleyen zamanlarda da üretimle birinci sırada devam edecektir.
0: Müzik. Gelerek

Yerel yöntemlerle yapılan köy ekmekleri çok ilgi görüyor. Çatalca'nın Kabakça köyünde yaşayan Melek teyze de yıllardır fırını yakıp lezzetli mi lezzetli ekmekler yapıyor. Sokağı saran bu lezzetin sırrını Melek teyzeden öğreneceğiz. Bülteni noktalayacağız.

0: çok hevesim var. Yapıyor yani, zevkle yapıyor.
1: Güneş doğmadan uyanıyor, ekşi mayalı hamurunu yoğuruyor. Köy ekmekçisi Melek teyze yıllardır taş fırında ekmeğini pişiriyor. Gelin bu lezzetli ekmeklerin nasıl yapıldığını birlikte öğrenelim.
0: Melek Ersoy, ben 72 yaşındayım. 5 tane çocuğum var. Vallahi 12 yaşında başladım ekmek yapmaya. Annemlerden öğrendim. Herkesin kapının önünde fırını vardı yani. Konu komşu da o zaman çok yani ekmek yapıyorlardı yavrum. Herkes şimdi yapmıyor, kimse yapmıyor. Ama o zaman herkes yapıyordu. Herhalde meraklıydım yapma. Evlendim, geldim. Çok biz kalabalık, yani geldiğim yer çok kalabalıktı. Koyunlarımız vardı, hayvanlarımız vardı. Burada daha çok öğrendim ekmek yapma. Gün aşırı ekmek yapıyorduk. 3 fırın yaparsam 2'de kalkıyorum. Başka türlü olmuyor ekmek, yetişmez yavrum. Kolay iş değil yavrum. Şimdi kim kalkar 2'de ekmek yoğurma? Şimdi Melek Ersoy'un ekmek yapan yerine geldiniz.
1: Kendine özel oda mı yaptın?
0: Evet, özel unum var. Ondan sonra şimdi eleyeceğim unu, mayasını koyacağım, yoğuracağım.
1: İzleyiciler belki hamur yoğurma makinesiyle yapmak isteyeceklerdir. Sence onunla yoğursalar olur mu?
0: Yavrum vallahi bilmem, olur mu olmaz mı, işte çok deneyen oldu ama olmuyor diyorlar. Yani
1: o zaman senin bir elinin lezzeti var.
0: Evet.
1: Yani o makineler olmaz diyorsun.
0: Makine şey yapmaz.
1: O lezzeti vermez.
0: Vermez. Şimdi zaten azıcık dök bakalım yavrum. Gelen soruyu bir kere, yani makinede mi yoğurursun elde mi? Zaten diler fark ediyor. Ekmeği ne kadar yoğurursan o ekmek o kadar güzel olur kızım.
1: Yoğurduğumuz hamuru yarım saat dinlenmek için bırakacağız.
0: Ondan sonra ikinciye yumruklayacağım. Bir daha bekleyeceğim, yani leğen dolacak. Gelirler işte, söylediler yani nasıl yapıyorsun? Aynı tarif ediyorum yavrum ama olmuyor diye.
1: Onlarınki olmuyor.
0: Olmuyor diye. Oluyor. Benimki oluyor.
1: Melek teyze yalnızca köy ekmeğiyle uğraşmıyor. Aynı zamanda bahçe işleriyle de uğraşıyor.
0: Patatesler var orada.
1: Patatese gitti.
0: Bunlar patlıcan, biber. Fasulye ektim orayı. Orada taze
1: soğanın var.
0: Orada domateslerim var. Hepsinden var yani.
1: Yeni ektin sanırım.
0: Yeni ektim, evet.
1: Peki mahsulleri ne zaman alacaksın?
0: Vallahi bilmiyorum yavrum ne zaman. 2 ayı bulur herhalde. Şimdi patatesler bile daha sökülmez yani.

0: Ne yaptın sen öyle? Horozu tuttun.
1: Evet, horozu tuttum.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Metehan.
0: Metehan, çok güzel tuttun. Peki bir ismi var mı bu horozun? İsim verdin mi?
1: Verdim.
0: Ne, ismi ne?
1: Cücü.
0: Sen de ördeklerle mi oynuyorsun?
1: Evet. Ördeklere şey topluyorum, ot topluyorum.
0: Ot topluyorsun. Başka?
1: Bir de tavuklara yem veriyor. Yerdeki tamam. Yerdeki samanları alıyor.
0: Sen Metehan?
2: Ben arkadaşımın yanına gidiyorum, odun topluyoruz.
0: Sen de odun topluyorsun.
1: Gübe atmaya gidiyorum.

0: Sinek teyzem sabah yaptığı ekmekleri fırına atmıştı. Şimdi çıkarma aşamasına geldik. Fırına koydun. Kaç saat bekletiyorsun? Kaç saat pişiriyorsun?
1: 2 saat yavrum.
0: 2 saat pişiriyorsun, fırında kalıyor. Ara ara kontrol ediyor musun?
1: Ediyorum. Şimdi yarım saati attıktan sonra bakayım her yerine, altta nasıl oldu, nasıl şey yaptı. Bir daha kapayım. 2 saat sonra çıkarayım böyle.
0: Sıcak taş fırının önünde beklemek elbette ki kolay değil. Ancak Melek teyzenin en büyük mutluluğu taş fırından çıkan sıcacık ekmeklerin kokusu.
1: Şimdi gelen diye yani yaşlan dedim, artık yapamayacağım, ancak bu sene, bir daha seneye yapabilirsem yaparım, bir daha yapamam. Gelinlere öğret, ama yaparsalar yaparlar, yapmazsalar zorlan yaptıramam. Onun hiç işin olmayacak yavrum, engelin olmayacak. Yoğuracaksın, ikinciye yoğuracaksın, atacaksın fırına. Hani biraz zor oluyor ama ben alıştım, bana zor gelmiyor. Ben zevkle yapıyorum yani.

0: ben o ekmek bir gün diyorum ki bugün kendime izin yapayım, yapmayayım. Ulas doluyum. İlla o ekmeği yapacağım. Artık bilmiyorum neden öyle oluyor da ekmek yapasım geliyor. Bakalım ne zamana kadar, 80 yaşına kadar mı yapacağım, ne kadar yapacağım?
1: Melek teyze, yumurtalarımızı topladık, ekmeklerimizi pişirdik. Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi afiyetle yiyin, buyurun.

Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Her sabah olduğu gibi A Haber ekranlarında yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. Kurban Bayramı'nın 3. gününden bir kez daha merhaba diyoruz ama sıcak görüntüler var. Adresimiz ise Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarder iş adamı Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin firmasında test atışı sırasında roket büyük bir gürültüyle infilak etti. Ortaya çok çarpıcı görüntüler çıktı. Hemen ekranlara getirerek sabah ajansına başlayalım. Jeff Bezos'un sahip olduğu uzay şirketi Blue Origin tarihi bir felaketle sarsıldı. Kısa bir süre önce Blue Origin firmasına ait New Glenn roketi Florida'daki Cape Canaveral fırlatma rampasından henüz bilinemeyen bir nedenle infilak etti. Uzay sektöründe taşları yerinden oynatan o dehşet anları da kameraya saniye saniye yansıdı. Test ve fırlatma hazırlıkları esnasında rampada adeta bir alev topuna dönüştü o roket. Metrelerce uzaktan, kilometrelerce uzaktan patlama anında işte saniye saniye görüntüledi. Roketin motor bölümünde başlayan ani parlamanın ardından zincirleme bir patlama yaşandı. Patlamanın şiddetinin ise kilometrelerce uzaktan hissedilebildiği ifade ediliyor. Bir kez daha o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Milyarder iş adamları Jeff Bezos ve Elon Musk arasındaki uzay yarışında Jeff Bezos bugün itibariyle ağır bir darbe aldı. Blue Origin'in New Glenn isimli roketi testler yapılırken saniyeler içerisinde infilak etti. Ortaya da işte bu çarpıcı görüntüler çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen. Peki bu patlama bundan sonrasında nasıl etkileyecek? Bu patlama Blue Origin'in önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceği diğer test uçuşlarında da aksamalara neden olacağı belirtiliyor. En azından birkaç haftalık uzay programında bir gecikme söz konusu. İnsanın uzay yolculuğunda sıklıkla karşılaştığımız problemlerden biri daha.

0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bugünden başlığı var. Türkiye'ye geldiğimizde geceden sabaha taşıdığımız başlıklardan biri. Adresimiz Yozgat. Yozgat'ta akşam saatlerinde 3 yaşındaki küçük Aybüke evinden çıktı. Ancak bir daha haber alınamadı. Ekiplerin arama çalışması ise devam ediyor. Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünün Alamettin yaylasında yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce akşam saatlerinde evinden uzaklaştı ve gözden kayboldu. Çevrede yaptıkları aramalarda küçük kıza ulaşamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, polis, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışmaları için hemen harekete geçti. Arama çalışmalarına destek için Kayseri'den de JAK ve komando timleriyle AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ancak şu ana kadar yapılan araştırmalarda 3 yaşındaki Aybüke İnce'ye ilişkin henüz bir haber yok. Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri her zaman söylüyoruz. Beraberinde kazaları da getiriyor. Kurban Bayramı'nda alınan tüm önlemlere rağmen kazalar yaşanmaya devam ediyor. Gece saatlerinde yurdun dört bir yanında yaşanan kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti.
1: Trafik kazaları ölüm getirdi. Bayram sevinci hüzne dönüştü. Kastamonu'nun Araç ilçesinde Binal Sarık ilçe idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücüyle eşi Menehat Sarık ilçe ve Mustafa Külte olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Nezahat Külte ise tedavi altına alındı. İnebolu Kastamonu Karayolu'nun Soluğan mevkiinde Emirhan Şahin'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada sürücü Şahin hayatını kaybederken nişanlısı ve iki kardeşi yaralandı. Amasya'da iki otomobil Amasya-Tokat Karayolu üzerindeki kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekibine haber verdi. Yapılan kontrollerde dede Salih Çoban'la 17 yaşındaki torunu Damla Çoban'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada alev alan diğer otomobildeki 4 kişi ise çevredekilerin yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
2: Allah!
1: Bir kaza haberi de Giresun'dan geldi. Esmiye ilçesinde Sefer Akgün'ün kullandığı otomobil yayla dönüş yolunda kontrolden çıkıp dereye düştü. Kazada sürücüyle eşi Nazmiye Akgün hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı.
2: Çok oldu ya.
0: Şimdi bir de meteorolojiden gelen uyarılara bakacağız. Özellikle dün akşam saatlerinden itibaren Trakya bölgesinden başlayarak tüm Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Özellikle Edirne'de, Tekirdağ'da ve Manisa'da sel yaşandı. Aşırı yağış hayatı durma noktasına getirdi. O görüntülerle devam edelim.
1: Sağanak ve dolu yağışı yurdun birçok noktasında etkili oldu. Samsun'un Kavak ilçesinde şiddetli sağanak sonrası bir mahallede taş duvarlar yıkıldı, yollar yarıldı, evleri su bastı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşarken ekip bölgede çalışma başlattı. Manisa'nın Demirci ilçesinde de sel bir otomobili metrelerce sürükledi. Bağ ve bahçeler su altında kalırken kırsal mahallelerde taşkınlar meydana geldi. Edirne'de de etkili olan sağanak ve dolu sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Birçok ev ve iş yeri su altında kalırken esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Tekirdağ'daysa aniden bastıran sağanak sonrası caddelerde su seviyesi yükseldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış sırasında hortumu andıran görüntüler kameralara yansıdı. Kısa süreli dolu ve sağanak sonrası caddeler göle döndü. Kastamonu ve Çorum'da da şiddetli sağanak sonrası dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Birçok kırsal noktada ulaşım aksadı. Kütahya'da sağanak, şehir içi ve şehirler arası yollarda trafikte aksamalara neden oldu. Kütahya Tavşanlı çevre yolunda sel suları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

0: Özellikle geçtiğimiz hafta sel felaketinin yaşandığı noktalardan biri de Hatay. Hatay'da yağış riski var ama nispeten biraz daha düşük, ama İskenderun Körfezi civarında yağışların yüksek olduğunu belirtelim. Bir de yurdun batısına baktığımızda Trakya az önce Edirne'den ve Tekirdağ'dan gelen su baskınları görüntülerini ekranlara getirmiştik. Şu an itibariyle Trakya'da yağışlar durmuş durumda. İstanbul'da şimdilik bir yağış yok, ancak kuzeyli rüzgarları olduğunu görüyoruz. Bu da hava sıcaklığının çok da olmasa bile birkaç derece düşeceği anlamına geliyor. Özellikle şu an itibariyle Balıkesir, Bursa ve Sakarya arasındaki hat boyunca da yine yağışların olduğunu belirtelim. Havanın durumu bu. İlerleyen dakikalarda meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le birlikte daha da detaylandıracağız havanın durumunu. Peki gazete manşetlerinde hangi haberler var? Bayramın 3. gününde gazeteler hangi haberleri manşetlerine çıkartmış? Sabah gazetesiyle hemen başlayalım. Sabah gazetesi manşetinde CHP var. Şaibeli kurultayda oy pusulası itirafı. Ağbaba ve Özel'in kara kutusu Turgut Koç'un ek ifadesi kurultay davasına bomba gibi düştü. Rüşveti alan delegeler oy pusulasının fotoğraflarını gönderdi dedi. Koç, kirli para trafiğinde yeni itiraflarda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili adayı olan Turgut Koç, kurultay döneminde Ankara'da bulunduğunu, delegelerin kirli yöntemlerle Özel'e oy vermeye ikna edildiklerini tek tek itiraf etti. Ağbaba'nın talimatıyla Gökhan Böcek'ten 1 milyon euro isteyen Koç'un ek ifadesi, şaibeli kurultay soruşturmasına damgasını vurdu. İfadede hangi delegeye kaç lira verildiğini de anlattı. 38. kurultayda rüşvet alan delegelerin oylarının nasıl kontrol edildiğini anlatan Turgut Koç, telefonla girmenin yasak olduğu oy kabinlerinde bazı delegelerin gizlice fotoğraf çektiğini de kaydetti. Bu da CHP'ye ilişkin haberlerden biri. Son bir haber. Teşekkürler Türkiye. Bize bayramı yaşattınız. Türk halkı kurban bağışlarıyla mazlum coğrafyalardaki kardeşlerinin yüzünü güldürdü deniliyor. Tecavüzcü İsrail utanç listesinde Siyonistler tecavüzcü olarak tescillendi. İsrail cinsel şiddet nedeniyle Birleşmiş Milletler'in kara listesine alındı. Bu da Sabah gazetesinin manşetinden güne ilişkin söyleyeceğimiz haberlerden biri. Başkan Erdoğan Arife gününden beri çok yoğun bir telefon diplomasisi de gerçekleştiriyor. Önce Umman Sultanı ile telefonda görüşmüştü. Hemen ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan ve daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Tüm bu görüşmelerin ana gündem başlığı tabii ki özellikle İsrail'in saldırganlığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden görüşmelerde. O görüşme turuna son olarak dün Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun da eklendi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'la telefonda görüştü. İki lider görüşmede ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayisi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini arttırarak sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
0: Şimdi siyaset diyelim. Siyaset dediğimizde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan o gerilim var. Çünkü artık iki CHP'den bahsediyoruz. Ve o iki CHP yarın, yani bayramlaşma sırasında bir araya gelmeyecek. Ama hemen aynı saatlerde yakın noktalarda bulunacak. Önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e bakacağız. Özgür Özel 30 Mayıs Cumartesi saat 14'ü işaret ediyor. Nerede partililerle bayramlaşacak? Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililerle bayramlaşacak. Bir miting düzenleyecek. Tabi burada Özgür Özel'in söyleyecekleri önemli. Ama o miting ya da o bayramlaşma öncesinden 2 saat önce, aslında aynı saatte bu kez gözler CHP Genel Merkezi'nde olacak. İlk önce CHP Genel Merkezi'ndeki buluşmanın saat 12'de olacağı söylenmiş ama o da şu an saat 14 olarak gösteriliyor. 30 Mayıs'ta saat 14'te CHP Genel Merkezi'nde. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının çıkmasının ardından ilk kez Genel Merkezi gidecek ve adeta bir gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Geniş katılımlı parti önünde bir vatandaş buluşması ya da miting düzenleyecek. Ama Kılıçdaroğlu'nun düzenleyeceği miting önemli. Çünkü Kılıçdaroğlu bu miting sırasında bugüne kadar hiç duyulmamış şeyler söyleyeceğim. Özellikle mutlak mutluluğuna giden süreç içerisinde parti içinde neler yaşandı, bu sorunun yanıtını anlatacağım dedi. Gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş durumda ama aynı anda iki CHP farklı noktalarda, birbirine yakın noktalarda bayramlaşıyor olacak. Takip edeceğiz CHP'de neler olduğunu. Diğer yandan tabii ki bayramın bitmesiyle birlikte gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. CHP Grup Başkanı Özgür Özel partinin grubu

0: ben toplarım demişti ve bayram sonrasını işaret etmişti ama Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir adım geldi. Milletvekillerine bir yazı gönderildi ve grup toplantısını yapma yetkisinin kendisine olduğunu söyledi ve grubun ne zaman toplanacağının ise belli olmadığını vurguladı. İşte iki CHP arasında yaşanan resleşme.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Genel Kurulu'nun ne zaman yapılacağına ilişkin soru işaretleri üzerine milletvekillerine yazı gönderdi.
2: Mutlak tutulan kararın verilmesi ve içerdiği tedbirle Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrardan yönetime gelmesiyle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi adına tek söz sahibi Kemal Kılıçdaroğlu ve kendi ekibi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu genel kurul için bir tarih belirlenmediğine işaret etti. TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafından belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafından belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır.
2: Burada Kemal Kılıçdaroğlu elbette bunu yapabilir. Yani partiyi bir genel kurula götürebilir.
1: Kemal Kılıçdaroğlu halk buluşmasında anlatacakları olduğunu söyledi. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek, anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partililerimle paylaşmak zorundayım. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel parti meclisi toplantısında CHP grup başkanı olarak seçilmiş, TBMM'deki odasına da CHP grup başkanı tabelası asılmıştı.
0: Dünyada yaşananları konuştuk, siyaset dedik. Siyasette CHP'de özellikle de bayram sonrasında daha da fazla konuşacağız ama bir de bayrama bakmamız gerekiyor. Dün bayramın ikinci günüydü. İstanbul'da tablo neydi? İstanbul'da trafik rahatladı mı, rahatlamadı mı sorusuna bakmak için akşam saatlerinde köprü trafiğine bakmak yeterliydi. Bir yerden bir yere gidebilmek bir hayli zordu ama özellikle de sahil hattı boyunca da yine yoğun bir trafik vardı. Peki güzel havanın tadını İstanbullular nasıl çıkardı? Hemen bakalım.
1: Bayramı mega kentte geçirenler güzel havanın keyfini çıkarttı. Kimi mangal yaktı, kimi deniz havası aldı. İstanbul'da trafik boş ama sahil şeritleri kalabalıktı. Özellikle Eminönü sahilinde yaşanan o kalabalık A Haber drone kamerasına işte böyle yansıdı. Hava güzel olunca birçok kişi boğaz turlarını da tercih etti. Özellikle de şehir dışından gelenler.
3: Tekirdağ Çorlu'dan geliyoruz. Sabahtan beri buradayız. Daha da gitmeyi düşünmüyoruz. Benim için güzel geçiyor ama çocuklarım için daha çok iyi geçiyor. Şahane geçiyor.
4: Yeni turu çok güzel geçiyor. Ben çok severim. Hatta köprüden de geçti. Köprüyü de çok sevdik.
5: Şu an köprüden geçiyoruz.
6: Başta korkmuştum ama şimdi korkum yendi.
5: Nereden geldiniz?
7: Konya'dan geldik. Tekrar mest olduk gezerken. Hava da çok güzel.
5: İstanbul Boğazı'nda gemi turunu tercih edenler sadece arkadaşları ve aileleriyle değil evcil hayvanlarıyla da katılıyor bu turlara. Yanımızda matador var ve şu anda gemi turunda eğlenceli vakitler geçiriyor.
1: Adalara gitmek isteyenlerse iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Ve piknikçiler. Her bayramda olduğu gibi bu yılda piknik yapmak isteyenlerin tercihi İstanbul'un akciğerleri Belgrad Ormanı oldu.
8: Bayramını İstanbul'da geçiren vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti desek yeridir. Kimi semaverde çayını içiyor, kimi ise mangalını yakıp yemek yiyor.
9: Kendimizce köfte ve tavuk ızgarayla günümüzü geçiriyoruz burada.
8: Bir şey söyleyeceğim. Kurban Bayramı'nda. Gittin kasaptan et aldın, buraya mangala mı geldin?
9: Şimdi görüntülü konuştuğum arkadaş kurbanımızı kesti, bu akşam otobüsle Allah memleketten kardeşim gönderecek inşallah.
10: Ustalar orada, üstadlar. Biz de işte yancılar.
8: Ama semaverde çay demlemek de bir ustalık istemez mi?
10: Onlar demleyip oraya geçtiler zaten.
8: Siz sadece hani...
10: Ben sadece böyle yerliyorum.
11: Güzel geçiyor, işte görüyorsunuz.
12: Kucakta torunuz.
11: Aynen öyle.
8: Bayram tatili nasıl geçiyor senin için? Ama sen çok konuşuyordun, şimdi niye konuşmuyorsun?
12: İstanbul'da kalanlar olarak İstanbul'un tadını çıkarıyoruz şu anda. Hep böyle olsa İstanbul keşke.
13: Keşke.
14: Günümüzün belli bir bölümü yolda geçmedi. Direkt buraya geldik.

0: rahat bir şekilde.
1: Bayram çok süper geçiyor. Çok güzel. Hele sizin gibi dostları da karşımızda görmek bizi ihya ediyor. Allah razı olsun.
2: Şimdi bayramın birinci günü, ikinci günü kurban pazarlarında yoğunluklar vardı. Kurbanlıklar kesildi. Tabii ki o kesilen kurbanlıklarla birlikte birçok kişi soluğu hemen kasaplarda aldı. Şimdi bundan sonra kasaplardaki yoğunluğa bakacağız. Nedir son tablo? Ekranlara getirelim.
3: Kurban Bayramı'nda yoğunluğun adresi kasaplar oldu.
4: Kurban kesimleri tamamlandı. Kesimhanelerdeki yoğunluk da kasaplara taşındı elbette ki. Birçok kişi kurban etlerini kasaplara getirerek kıyma yaptırıyor.
5: Şu anda etler hijyenik şekilde soğutulmuş. Bizim de en çok dikkat ettiğimiz konu buydu.
6: Yoğunluk var. Yok değil. Ben dün akşam 10'da 11'de geldim. Abi burası böyle böyle.
3: Kasapların erken saatlerde başlayan yoğun mesaisi gece geç saatlere kadar sürüyor.
7: Et, biraz et var çektirecek. Biraz da kuyruk var. Onu da çektirmeye geldik. Çok memnunuz.
8: Vallahi neler söylerim, iyi güzel bir bayram geçti. Bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Mübarek olsun.
5: Kasaplarına, mahalle kasaplarına getiriyorlar. Çok da yoğun oldu. Gece 1'lere kadar.
2: Ve dünya dediğimizde ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan o yüksek gerilim vardı. Dün yine sabah ajansı son dakikalarla ekranlara getirmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bandar Abbas'ı vurması, İran'ın Kuveyt'e hedef almasıyla birlikte bir anda ateşkes çöküyor mu sorusunu sorduk. Yeniden mi silahların konuştuğu bir tablo var dedik. Ancak akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Axios kaynaklı bir son dakika gelişmesi bir anda ortalığı karıştırdı. O habere göre Amerika Birleşik Devletleri ile İran olası bir anlaşma konusunda anlaşmıştı. Müzakere tamamdı. Ancak gözler artık Trump'a çevrilmişti. Trump'ın onayının verilmesi gerekiyordu. Henüz Trump'tan bir onay gelmediği ifade ediliyordu. Trump neden onay vermiyor dediğimizde ise o da İran dini lideri Hamaney'in onaylamamasını gerekçe gösterdiği ifade ediliyordu. Tartışmalar devam ederken Amerikan Başkanı Donald Trump akşam saatlerinde Fox News'a konuştu. İran'ı tehdit etmeye devam etti. Peki soru şu, anlaşmaya yakın mıyız yoksa değil mi? Ekranlara getirin.
3: Savaşın ardından ilk kez masada somut ilerleme sağlandı. Washington ve Tahran'ın ateşkesi 60 gün uzatacak bir mutabakatta uzlaştığı iddia edildi. Ancak gözler şimdi Beyaz Saray'da.
9: İran bir anlaşma yapmak istiyor.
3: Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre taraflar hem çatışmasızlık sürecini korumak hem de İran'ın nükleer programına ilişkin yeni müzakerelerin önünü açmak için geniş kapsamlı bir çerçeve üzerinde uzlaştı. İddiaya göre metin büyük ölçüde tamamlandı. İran tarafı gerekli onayların alındığını iletti. Ancak Tahran yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. ABD'li yetkililer müzakere detaylarının Trump'a sunulduğunu açıkladı. Mutabakatın en kritik başlıklarından biri Hürmüz Boğazı oldu. Taslağa göre boğazda ticari gemi trafiği kesintisiz devam edecek. Geçişlerden herhangi bir ücret alınmayacak. Taciz ve müdahale girişimlerine izin verilmeyecek. İran'ın ise bölgedeki mayınları 30 gün içerisinde temizlemesi öngörülüyor. Buna paralel olarak ABD'nin deniz ablukasını da aşamalı şekilde kaldıracağı belirtiliyor. Anlaşma sadece güvenlik başlıklarını kapsamıyor. İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoğunun tasfiyesi ve nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması da masadaki kritik maddeler arasında. Washington yönetiminin ise yaptırımların hafifletilmesi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve insani yardım kanallarının açılmasını değerlendireceği belirtiliyor. Öte yandan Washington'dan Hürmüz Boğazı konusunda sert mesaj geldi. Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın ticari geçişleri engellemesine veya yeni bir ücret sistemi oluşturmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Bessent, bu sürece destek veren kişi ve kurumların yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi. İran cephesindense anlaşma iddialarına karşı farklı bir açıklama geldi. Tasnim News Ajansı'ya konuşan İran müzakere heyetine yakın bir kaynak, Batı basınında yer alan iddiaların aksine mutabakat metninin henüz kesinleşmediğini açıkladı. Aynı kaynak, İran'ın Pakistanlı arabulucuya herhangi bir sonuç bildirmediğini ve olası bir anlaşmanın sadece resmi kanallar

0: duyurulacağını vurguladı. Diplomasi trafiği hız kazanırken dünya şimdi iki kritik karara odaklandı. Trump anlaşmaya onay verecek mi ve Tahran'da son sözü söyleyecek olan Hamaney'den evet çıkacak mı?
1: Tam da görüşmeler var. Uzlaşım sağlanacak, savaşa mı döneceğiz derken karşılıklı açıklamalar gerilimin yükseldiğini gösteriyor. Hürriyet gazetesinde yaşanan bu gelişmelerde manşetin ilk sayfasına yer alıyor. Anlaşma beklenirken karşılıklı vurdular. Müzakereler başarılı gidiyor denirken ABD-İran geriliminde ibre yeniden çatışmaya döndü. ABD İran'ın Hürmüz kıyılarını bombaladı. Tahran Kuveyt'teki ABD üssünü vurdu. Trump'ın gerekirse saldırıları yeniden başlatacağını söylemesi ise tansiyonu arttırdı. Bir yandan da tabii ki gözler Trump'ın olası anlaşmaya onayına da çevrilmiş durumda. Tüm gazetelerde yer alan haberlerden biri bu da. Bir yandan hemen kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı Tunus ile devam ediyor. Savaş 5. yılına girmiş durumda. Rusya tarafına ateşlenen bir kamikaze drone ise Ukrayna sınırını aştı. Romanya topraklarına girdi ve bir apartmanı hedef aldı. Romanya'yı vurması neden önemli? Çünkü Romanya aynı zamanda bir NATO üyesi. Tabi bu NATO'da da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Gece neler oldu? Hemen bakalım. Rus ordusuna ait olduğu belirlenen insansız hava aracı Galati kent merkezinde bir yüksek katlı binanın 10. katındaki daireyi hedef aldı. Çarpmanın hemen ardından askeri mühimmatın infilak etmesiyle büyük bir patlama meydana geldi. Apartman dairesi saniyeler içinde alev topuna döndü. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi, itfaiye ve ambulans sevk edilirken alevlerin sardığı dairede bulunan iki bina sakini ekipler ulaşamadan hemen önce kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilimin yaşandığı bir süreçte Rusya'dan gelen bu adımsa yeni bir tartışmayı ateşleyecek gibi duruyor. Ve Ukrayna'ya bakalım. Ukrayna cephesinde neler oluyor? İşte Rusya'nın saldırılarında Romanya vurulmuşken Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise İsveç'e gitti. İsveç'te yeni askeri anlaşmalara imza attı. Aynı zamanda İsveç'ten 16 savaş uçağı hibe alınacağını duyurdu. Aynı zamanda 20 yeni uçak da Ukrayna'ya satılacak. Detaylandıralım hemen.
0: Kiev yönetimi savaşın seyrini değiştirecek kritik bir adım attı. Ukrayna, İsveç yapımı Gripen savaş uçakları için düğmeye bastı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la Uppsala'da düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ukrayna ilk etapta 20 adet yeni nesil Gripen E savaş uçağı satın alacak. İsveç ise 16 adet Gripen C'd savaş uçağını askeri yardım kapsamında Kiev'e hibe edecek. Zelenski hedeflerinin sadece ilk pakette sınırlı olmadığını söyledi.
2: Önümüzdeki 10 ay içinde ilk Gripen jetlerini ve ilk yetenekleri teslim almayı bekliyoruz. Biz de kendi üzerimize düşeni yapacağız. Bu jetler çok özel silahlarla geliyor. Özellikle 200 kilometreden fazla menzile sahip meteor füzeleriyle Rus uçaklarını geri püskürtebileceğimizi düşünüyoruz.
0: Yeni nesil Gripen E savaş uçaklarının teslimatının 2030'dan itibaren başlaması bekleniyor. İsveç'in hibe edeceği Gripen C'd uçaklarının ise gerekli izinlerin ardından 2027'de Ukrayna'ya ulaşması hedefleniyor. Gripen savaş uçaklarının en dikkat çeken özelliği ise gelişmiş radar sistemleri ve uzun menzilli meteor füzeleri. Uzmanlara göre bu hamle Ukrayna'nın özellikle Rus savaş uçaklarına ve güdümlü hava bombalarına karşı elini güçlendirecek.
1: Şimdi savunma sanayi diyelim. Savunma sanayinde dediğimiz hepimizi gururlandıran o görüntüler. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen yeni silahlardan bahsedeceğiz. Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır dün sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaştı. Ve atışların başarılı olduğu anlara yer verildi. Peki Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri nedir? Nasıl bir menzile sahip? Daha da önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atış kabiliyetini nasıl etkileyecek? İşte dünyanın konuştuğu füzeler.
3: Şu anda 1400 1400'e yakın projemiz var savunma sanayi başkanlığında yürüttüğümüz.
0: Gökdoğan ve

0: Özdoğan füzeleri bu projelerden sadece birisi. Türkiye'nin ilk milli havadan havaya füze sistemleri Gökdoğan ve Bozdoğan harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamladı. Gurur veren görüntüleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından paylaştı, hedeflerin tam isabette vurulduğunu kaydetti. Hedeflerin tam isabette vurulması milli füzelerin savaş şartlarında güvenilir olduğunu kanıtlamış oldu. Bakan Kacır yaptığı açıklamadaysa bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın bir göstergesidir dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir tartışmayla devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne 250 dolar banknotlarının üzerine Donald Trump'ın resminin konulacağı iddiası tartışmayı beraberinde getirdi. Çünkü Amerikan yasalarına göre hayattaki bir ismin portresinin paranın üzerine konması yasak. Ancak Beyaz Saray yönetimi Trump'ın fotoğrafının 250 dolar üzerine konması konusunda ısrarcı. Peki neler oluyor? Bakalım.
2: Trump'ın 250 dolarlık banknotun üzerinde yer alabilmesi için bu ilk şartı değiştirmeye yönelik bir kanun teklifi bulunuyor.
0: 250 dolarlık banknotta Trump'ın resmi mi olacak? Bu iddia ABD'de siyasetin gündemine oturdu. Washington Post'un gündeme taşıdığı çarpıcı iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın resmini taşıyacak 250 dolarlık yeni banknotların basılması için Washington'da yoğun baskı yürütülüyor. İddialar Amerikan siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Habere göre ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki yetkililerden Trump'ın resmini taşıyan 250 dolarlık banknot tasarımlarını hazırlamaları istendi. Kulislere yansıyan bilgilere göre projeye karşı çıkan bazı üst düzey yetkililerin görev yerleri değiştirildi, bazılarının ise süreç dışına itildiği öne sürüldü. ABD'de yürürlükteki yasalar hayatta olan kişilerin resminin resmi para birimlerinde kullanılmasına izin vermiyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent her şeyin Kongre'nin elinde olduğunu vurguladı.
2: Şu anda temsilciler meclisi ve senatonun önünde yaşayan bir kişinin Trump'ın 250 dolarlık banknotun üzerine yer alabilmesi için bu ilk şartı değiştirmeye yönelik bir kanun teklifi bulunuyor. Dolayısıyla her şey Kongre'nin elinde.
0: Trump yönetimi ise Amerika'nın 250. kuruluş yılı kapsamında bu banknotun anı niteliği taşıyacağını savunuyor.
1: Şimdi Türkiye'nin gündemindeki görüntülerle devam edelim. Adresimiz Kocaeli. Kocaeli'de bayram izninde cezaevinden çıkan bir kişi dehşet saçtı. Üç yakınını bıçakladı.
0: Bayramda dehşet saçtı. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Cezaevinden bayram izniyle çıkan hükümlü evinde yakınlarıyla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü, hükümlü arbede sırasında eşini, baldızını ve bir yakınını bıçakladı. Diğer aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Kavga sonrası yaşananlar kameraya yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler Dereboğazı mevkiini termal drone'la taradı. Alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Polisler yoğun çalışma sonucu hükümlüyü saklandığı yerde yakaladı ve gözaltına aldı.
1: Şimdi İstanbul'a gelir. İstanbul'da avcılara bakalım. Avcılarda sokağa park edilen araçlar pazarcıları mağdur etti. Çünkü pazarcı esnafı tezgahlarıyla birlikte sabah saatlerini pazarının kurulacağı yere gittiler. Ancak karşılarında otomobilleri ve minibüsleri gördüler. Tabii ki doğal olarak, haklı olarak da bu yaşananlara tepki gösterdiler.
3: Sağa sola bakıyoruz, seyrediyoruz, telefon ediyoruz. Uğraşıyoruz, yok.
0: Pazar yerine park eden araçlar esnafı mağdur etti.
3: Abi bu bayram araç sayısını arttırdık. Her model araba var.
0: İstanbul Avcılar'da bazı vatandaşlar pazar kurulan günü unutup araçları park etti. Tezgah açmaya

0: Gelen esnaf zor durumda kaldı.
1: Vatandaş arabasını pazara bırakmış, çaresiz kaldık. İnşallah gelir alır da duranız arkadaşlar, tezgahını açar mağdur olmaz.
0: Bazı araç sahiplerine ulaşıldı. Şehir dışında olanlar da vardı.
2: Bir tanesi bıraktı, Mersin'e gitmiş. Yani pazar var yok düşünmeden. Nereden bulup da açacağız bu sorayı?
0: Araçların kaldırılamaması nedeniyle birçok pazarcı tezgahını açmakta gecikti veya kısıtlı alanda çalışmak zorunda kaldı.
3: Ne alacağım ben? Gelmiyorum.
4: Bir başka görüntümüz, adresimiz Erzurum. Erzurum'da ışkın toplarken kayalıklardan düşen kişi ambulans helikopterle kurtarıldı. O anlara hemen bakalım. Çat ilçesinde kırsal arazide ışkın toplamaya giden 43 yaşındaki Aziz Karaca dengesini kaybetti ve kayalıklardan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ekipleri gönderildi. Bölgeye ulaşan ekipler düşme sonucu yaralanan Karaca'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kayalıklardan çıkarılan ve ekiplerce yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafe boyunca sedye ile taşınan yaralı, arazinin engebeli olması nedeniyle ambulansın bölgeye ulaşamaması üzerine ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi. Şimdi İstanbul Boğazı'ndaki özellikle son günlerdeki o renk değişimi zaten güzel olan İstanbul Boğazı'nı çok daha güzel bir hale dönüştürdü. Turkuaz rengine dönüştü İstanbul Boğazı. Bir de o güzelliğin üzerine Boğaz'ın incileri olan yunuslar da eklenince bakın ortaya nasıl bir görsel çıktı.

0: Denizin rengi turkuaza büründü, en güzel misafirleri yunuslar gemilerle yarışıp seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. İstanbul'un incisi Boğaz'da her yıl belirli zamanlarda oluşan turkuaz rengi ve yunusların oluşturduğu gösteri gören herkesi hayran bıraktı. Yunuslar bir koreografinin parçası gibi gemilerle yarıştı. Bir sosyal medya fenomeni de yunuslarla birlikte sörf yaptı, yaşadığı heyecan kamerasına da yansıdı.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Türkiye Gazetesi elim bu saat diliminde. Türkiye Gazetesi'nin sür manşetinde yerli tren F1 ile yarıştı. Günün önemli haberlerinden biriydi. Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi tarafından üretilen ilk yerli hızlı tren test sürüşlerinde 240 kilometre hıza çıktı. 8 araçtan oluşan 577 yolcu kapasiteli trende güvenlikten konfora bütün kriterler detaylı bir şekilde düşünüldü. Daha da hızlanacak. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşınca kadar testlere devam edeceğiz dedi. Gelelim manşete. Kaşınıyorlar. Kaş'a sadece 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda alçak uçuş yapan Yunan jetlerini F-16'larımız kovaladı. Terör devleti İsrail'e yaptığı askeri ittifaka güvenen Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'i germek için harekete geçti. Alçak uçuş yapan iki Yunan jeti Antalya kıyılarına gelip burnumuzun dibine kadar girdi. Yunan basını F-16'ların anında karşılık verdiğini ve jetlerin bölgeden kaçtığını belirtti. İsrail'in bir diğer ortağı Rumlar da rahat durmuyor. Hindistan'dan süpersonik Brahmos füzesi almak için pazarlığa başladılar. Emekli Kor General Erdoğan Karakuş, sağdaki gerilimi Mavi Vatan yasası Yunan'ı rahatsız ediyor. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde gerginlik istiyorlar diye yorumladı. Bir başka haber, malum bayramlaşma siyasetin ana gündem başlığıydı. 3 bayram sonra CHP ile AK Parti bayramlaşmıştı. Bundan sonrası fiilen iki parçaya ayrılan CHP'de kriz büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibi AK Parti'yi ziyaret etti. Böylece CHP 2 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşmış oldu. 10 bin liraya özel için delege satın aldım. Tutuklu Turgut Koç, şaibeli kurultayla ilgili ilişkin ek ifadesine tartışmalar neden olacak sözler söyledi. Son bir haber, 9 günlük Kurban Bayramı tatili tabii ki turizm bölgelerini hareketlendirmiş durumda. Kapadokya'da otellerin sayısı da 2'ye katlandı. Özellikle turizm döneminde hareketliğin yaşandığı illerimizden, bölgelerimizden biri. Peribacaları, sıcak hava balonları ve tarihiyle dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da konaklama tesis sayısı 7 yılda %100 arttı. Bu da turizme ilişkin söyleyeceğimiz haberlerden biri. Peki, gün boyunca geceden sabaha Türkiye'nin dört bir yanında neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
2: Yok, sessiz ol, sessiz ol.

0: Ana geldi, ip geliyor, ip geliyor.
1: Lan oğlum hadi geliyor.
2: Su kuyusuna düştü, yaralı halde dakikalarca kurtarılmayı bekledi.
3: Geldim işte, sol elimi kaldıramıyorum.
2: Konya Ereğli'de yaşayan Feride Bağlı 1,5 saatlik operasyonun ardından kurtarıldı.
4: Bak su kısmından böyle ortadan kesmemeli. Buradan geliyor, buradan çaprazlama almışlar. Araba ön geçti, iki arabadan bir araba.
2: Satın almak için ekspertize götürdüğü şoke eden gerçeği öğrendi.
5: Arka taraf kendisine ait, ön taraf farklı bir 2011 model bir araca aitti bu araca.
2: Önü 2015, arkası 2011 model olan otomobile yapılanlar görenleri hayrete düşürdü.
4: Direkleri görüyorsun, aracın direği buradan kesme.
6: Şu döşeme bile farklı, kapı döşemesi.
2: Psikoloğa giren bu kez insan değil bir araç oldu. Kocaeli'nde kontrolden çıkan otomobil danışmanlık merkezine daldı. Neyse ki o anlarda ne kaldırım ne de klinikte kimse yoktu. Talihsiz kaza maddi hasarla atlatıldı. Kapıyı açtı, gördüklerine inanamadı. Apartmanın içinde bir büyük baş hayvan vardı. Kurbanını çatıda kesmek isteyen bir Bursalı hayvanı merdivenlerden 6 kat yukarı yürüttü.
1: Ay ne güzel çıkıyor.
2: Sahibinin elinden kaçtığı markete daldı. Reyonların arasında kıstırılan koç etrafa zarar vermeden sahibine teslim edildi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Bayram tatilinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. 1 Haziran önemli, ekonomiye dair önemli bir başlık olacak. Çünkü 1 Haziran aynı zamanda emlak vergisine ilk taksit için ödemelerdeki son tarih, hatırlatalım.
7: Ev, dükkan, arsa gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için verilen süre sona eriyor. Ödemeler için belirlenen tarih 1 Haziran. Belediye veznelerinin Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olmasından dolayı internetten ödeme yapılması önerildi. Vergiyi gecikme faiziyle ödemek istemeyenler, belediyenin online işlem sayfaları, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden ödeme yapabiliyor. Öte yandan emekliler, geliri olmayanlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları için emlak vergisi muafiyeti devam ediyor. Muafiyetten yararlanabilmek için Türkiye sınırları içinde tek konuta sahip olunması ve konutun 200 metrekareyi aşmaması şartı aranıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Hollanda'nın yel değirmenleriyle ünlü masal diyarı olan kasabası Zanse Şans'a gideceğiz. A Haber ekipleri kartpostallık o köyü görüntüledi.
9: Dev yel değirmenleri, yeşile boyanmış ahşap evleri, yüzyıllardır ayakta kalan gelenek. A Haber Hollanda'nın Zanse Şans kasabasını ziyaret etti.
10: Hollanda'nın en meşhur yel değirmenleri bölgesindeyiz.
9: Zaan Nehri kıyısındaki bu küçük köy manzarası kartpostallık yel değirmenleriyle tanınıyor. Adeta bir açık hava müzesini andırıyor.
10: Önemli bir yerdeyiz çünkü buranın ismi Zanse Şans. Yani bir anlamda yel değirmenleri köyü olarak da adlandırılır. Yaklaşık 8 tane yel değirmenin olduğu bir yer burası. Hollanda'da aslında çok önemli tarihi iki bölge var ki işte onların bir tanesi burası Zanse Şans dedikleri.
9: Köyde sadece 100 kişi yaşıyor. Ancak her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Her milletten insan ziyaret ediyor. O kadar kalabalık ki bir Türk vatandaşıyla karşılaşmanız işten bile değil.
10: Nereden geliyorsunuz efendim?
11: İzmir'den geliyoruz.
10: Kaç gündür buradasınız?
11: 3 günden beri buradayız.
10: Kaç gün kalacaksınız?
11: Bugün son günümüz, yarın Belçika'ya geçiyoruz.
10: Kurban Bayramı'nın ikinci günde buradasınız. İlk günü yurt dışında geçirdiniz. Burada ne söylersiniz o zaman?
11: Türkiye'deki tüm dostlara, arkadaşlarımıza iyi bayramlar dileriz.
9: Sadece görsel değil, Yel değirmenleri yıllarca Hollanda ekonomisine de büyük katkı yaptı.
10: Yel değirmenleri Hollanda ekonomisine çok büyük katkılar yapmış ve yapmaya da devam ediyor gibi görünüyor. Ama geçmiş olduğumuz sürece bakıldığında aslında bu yel...

0: Dermenlerinin en büyük özelliklerden bir tanesi su pompalama işi. Diğer taraftan tahıl öğütme işinde çok kullanıldı. Hatta kereste kesme ve tarım üretim konusunda da çok büyük katkısı var.
1: Ancak modernleşme yel değirmenlerini de etkiledi. Günlük ihtiyaçlarda kullanılan değirmenler artık turizm merkezi haline geldi.
0: Hollanda ekonomisi katkısı yavaş yavaş düzdü çünkü artık buhar makinelerine daha çok ağırlık verildi. Bunun da en büyük tabii ki nedeni her geçen gün yenileşen, her geçen gün daha da modernleşen bir endüstri var. O endüstrinin de kurbanı oldu bu yel değirmenleri. Birçoğu belki tarihe karıştı ama diğer taraftan tarihe karışmadan önce de geriye kalan bu yel değirmenlerden bazılarında sizlere ekranlara getirmeye çalıştık.
1: 17. ve 18. yüzyılın izleri bugün hala canlı şekilde yaşatılıyor. A Haber o tarihi yel değirmenlerinin içine kadar girdi, boya üretiminde kullanılan taşları ve çarkları yakından görüntüledi.
0: Tarihi bir yer olduğunu net bir şekilde belirtebilirim. Az önce söyledim. Şimdi diğer taraftan da yine bakıldığında buradaki çarkların nasıl döndüğünü, çarkların nasıl üretimi oluşturduğunu net bir şekilde burada görüyorsunuz. Sadece bunlar değil. Az önce söylemiştim oldu boya sektörü demiştim. İşte burada bir başka bölüme de yine girildiğinde boyaya katılan renk odası burası. İşte burada şu anda kırmızı bir renkte bir boyanın üretildiğini net bir şekilde belirtebiliriz.
2: Bir son dakika gelişmemiz var. Bültenimizin başına sıcak bir gelişme olarak ekranlara getirmiştik. Yozgat'ta akşam saatlerinde evinden çıkmıştı 3 yaşındaki Aybüke İnce. Ancak o saatten beri haber yoktu. Ekiplere haber verilmişti. AFAD ekiplerinin bölgede yoğun bir çabası vardı ve neyse ki güzel haber geldi. 3 yaşındaki Aybüke kısa bir süre önce sağ olarak kurtuldu. Ekipler sağ olarak Aybüke'yi bulduklarını açıkladı. Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünün Alaaddin Yaylası'nda yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce akşam saatlerinde evinden dışarı çıkmış ve ardından da kayıplara karışmıştı. Aile önce kendi imkanlarıyla çocuğu bulmaya çalıştı. Ancak bulamayınca daha sonra AFAD ekiplerine haber vermişti. AFAD ekipleri devreye girdi. Gece boyunca hem jandarma, polis, AFAD Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çok yoğun bir çaba harcadı. Zamana karşı bir yarış vardı. 3 yaşındaki bir çocuğun tabii ki özellikle gece saatlerindeki hava koşullarına direnmesi, dayanması çok zordu. Onu bulabilmek için ekipler yoğun bir mücadele sevk etti. Hatta bunun için Kayseri'den de JAK ve komando timleriyle AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi ve Yozgat Valiliğinden kısa bir süre önce o beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamayı aynen okuyalım. Yavrumuzun sağ salim bulunması için devletimiz tüm imkanlarıyla arama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürecektir denildi ve ardından da o haberi ekranlara getirdik. Aybüke saatler sonra sağ olarak kurtuldu. Tabii Aybüke neredeydi? Gece boyunca nereye saklanmıştı ya da nerede? Bir yaralanma var mı yok mu? Bunlar biraz daha ilerleyen dakikalarda netleşecek bilgiler. Ancak şu ana kadar gelen açıklamaya baktığımızda küçük Aybüke'nin kurtulduğu, küçük Aybüke'nin sağ olarak bulunduğu belirtiliyor. Ekipler tabii ki o arama çalışmaları sonrasında güzel haberi de aileye ilettiler. Bu oldukça önemli çünkü demin de dediğimiz gibi bu tip haberlerde genellikle kayıp haberlerine küçük çocuklar söz konusu olduğu zaman bir süre sonra ne yazık ki acı haberleri geldiği tabloyu ekranlara getirmiştik. Tüm Türkiye haberi duyan aslında herkes umut etmişti ki böyle bir olumsuz tablo karşımıza çıkmasın diye. Ekipler de zaten o küçük olumsuz tabloyu yaşanmaması için tüm imkanlarını seferber etmişti ve sonunda o haber geldi. Aybüke sağ salim bulundu ve ailesine teslim edildi. Tabii şimdi hastaneye götürülecek, kontrollerden geçirilecek, ardından da tekrardan evine dönecek. Biz de aileye büyük bir geçmiş olsun dileyelim. Güne güzel bir haberle başladık. Önce endişelendirici bir haberdi. 3 yaşındaki çocuğun kayboluş hikayesi ama ardındansa o güzel haber geldi. Şimdi bir başka başlıkla devam edelim. Tam 50 yıl önceye döneceğiz. Bundan 50 yıl önce günümüzdeki teknolojilerin çoğu bilim kurgu filmlerinde konu olurken bugünse teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımız her geçen gün daha fazla kamera ve sensörlerle çevrilmiş durumda. Peki teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Yoksa bizi görünmez bir kelepçeyle dijital bir hapishaneye mi hapsediyor? Kübra Uğur'un hazırladığı Perspektif gelecek ekranlara.

0: We build products.
1: Savaş koşullarında bile üstün performans gösteren ürünler üretiyoruz.
0: Under war conditions.
2: Now imagine there was an emergency.
3: Araçtaki kameralar gözlerimin büyüdüğünü, yoğun bir duygu patlaması ve panik olduğunu algıladığı için vitese geçmeme izin vermiyor.
2: Shift into drive.
4: Düşünün, aracınıza bindiniz. Hızla bir yere yetişmeniz gerekiyor. Örneğin eşiniz hamile ya da çocuğunuzu hastaneye götürmek istiyorsunuz. Anahtarı çevirdiniz ama aracınız çalışmıyor. Neden mi? Çünkü araç içindeki kameralar göz bebeklerinizin büyüdüğünü ve yüksek stres halinde araç kullanamayacağınızı düşünerek çalışmayı durduruyor. Peki sizin güvenliğiniz için yapıldığı iddia edilen bu teknoloji gerçekten güvenli mi? Yoksa bir kontrol mekanizmasından başka bir şey değil mi?
5: Otonom sürüş gerçekleştiren araçların içerisine sensörlü kameraların yerleştirilmesi ve bunların artık belli bir noktadan sonra zorunlu hale gelmesi araç içerisinde de takip edileceğimizin açık ve net bir şekilde göstergesi. Ama dikkat ederseniz bu teknoloji hep bize şu şekilde sunuluyor. Sizin güvende kalmanız sağlanacak, kaza yapmanızın önüne geçilmiş olacak ve çok daha kontrollü bir şekilde bu noktada sürüş gerçekleştireceksiniz düşüncesiyle zoraki bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Örnek verelim, göz kapaklarınız kapanacak, gidecek ve araba bir anda duracak. Ve bu araba tamamen sizin ruh halinizi de analiz etmiş olacak.
3: Şimdi dışarıda bir acil durum olduğunu hayal edin. Çiftlikte elektrikli testereyle ilgili korkunç bir kaza yaşanmış. Hemen bu kamyonete atlıyorum. Ama araç bir türlü çalışmıyor. Neden mi? Çünkü kabinin içindeki kameralar ve sensörler gözlerimin büyüdüğünü, yoğun bir duygu patlaması ve panik olduğunu algıladığı için vitese geçmeme izin vermiyor. Benim araç sürmeye uygun olmadığımı düşünüyor. İşte bu bilim kurgu değil. Bu şu an gerçekten yaşanıyor. Çünkü Ford bunun için patent başvurusunda bulundu.
6: Önünüze bir tır çıktı. Aracınız gidiyorsunuz ve o an gerçekten göz bebekleriniz büyüdü ama o tırla altında kalmamak için geçebileceğiniz çok kısıtlı bir yol varsa ve o riski alabilecek yeteneğe sahipseniz, o kazadan kurtulabilirseniz, burada aracın sizin dışınızda durdurulması demek belki de gerçekten o tırın altında kalmanıza neden olabilir.
3: Şu anda telematics adında bir sistemleri var ve bu sistem sayesinde araç filolarının içindeki kameralardan gerçek zamanlı olarak görüntüleri alabiliyorlar. Şimdi bunu sigorta şirketlerine pazarlıyorlar. Çünkü gerçek şu ki bu tamamen verilerin ve sorumluluğun kime ait olduğu ile ilgili.
6: Sadece araçlar değil, aynı zamanda şu an kullandığımız telefonlar, akıllı saatler, işte elimizdeki bilgisayarlar ne zaman isterlerse, ne zaman dilerlerse bunlarla ilgili sadece bir tuşa basarak veya herhangi bir talimat vererek bunu kesinlikle durdurabilirler, yavaşlatabilirler ve bununla aramızdaki bütün iletişimi kesebilirler. Yani burada bazı şeyler güvenlik amacıyla yapıldığı söylenirse de aslında güvenliğin de ötesinde tamamıyla bir oto kontrolü elinde tutan bir sistemden bahsediyoruz.
4: Tam da bu noktada veri toplama şirketi Palantir'in geçtiğimiz haftalarda yayımladığı 22 maddelik manifestoya dikkati çekmemiz gerekiyor. Manifestoda açık açık dijital ayak izlerimizin bize karşı nasıl bir silah olarak kullanılacağından bahsediliyor. Palantir 2003 yılında kurulmuş bir şirket. Daha dokunmatik ekranların dahi olmadığı yıllarda. O zamandan bu zamana da amacı veri toplamak. Ve eğer bütün veriler ellerine geçerse bir ülkenin bir kentinde yaşayan tüm insanları nokta atışı hedeflerle öldürebilme gücüne sahip oluyor.
5: Bir teknoloji şirketinin tabiri caizse devletler üstü bir manifesto yayınlaması bence ciddi bir sorunu da beraberinde getirmiş durumda.
6: Ya bu manifesto açıkçası bir insanlığı tehdit eden bir manifesto. Yani orada özetle şunu söylemek gerekirse artık siz bundan sonra hangi adımı atmak isterseniz karşınızda biz olacağız ve biz sizin istediğiniz adıma izin vereceğiz. İstemediğimiz adımları ise engelleyeceğiz. Yani bu bir iş başvurusu olabilir, vize başvurusu olabilir. Yine bununla beraber herhangi bir finansal bir girişim olabilir. Yani aklınıza gelebilecek bütün alanlarda sizin önünüze çıkabilirler.

0: Savaş koşullarında bile üstün performans gösteren ürünler üretiyoruz. Under war
1: conditions. Palantir aslında CIA tarafından fonlanan, CIA tarafından kurulan bir yapay zeka şirketi. Ama tabii Amerika bunu bu şekilde lanse etmedi. Büyük bir teknoloji şirketi olarak lanse etti ve günümüzde de aslında baktığınızda bu teknoloji şirketinin her geçen gün büyüdüğünü görüyoruz.
2: Hem arama motorlarından hem çeşitli sosyal medya platformlarından çok ciddi bir veri topluyor. Ve toplanılan veriler bir süre sonra bir profile dönüştürülüyor. Sadece insanlar için değil, evrendeki her şeyle ilgili bir veri kümesine, veri setine dönüştürülüyor. Ve o dönüştürülen veri seti de istenilen amaçta kullanılabilir duruma getiriliyor. Örnek veriyorum, bir kişinin eğitim hayatının başladığı noktadan tutun da sağlık problemlerine, işte internette arattığı rüya tabirlerine, tercih ettiği kıyafetin renginden tercih ettiği parfümün kokusuna varana değin birçok detayı bir profile dönüştürüyorlar. Ve bu dijital profil de bir süre sonra daha yönlendirilebilir ve yönetilebilir hale geliyor.
0: Şirketimizi Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmete adadık. Ve özellikle bu bölgelerde oynadığımız rolden son derece gurur duyuyoruz. Palantir burada ortaklık kurduğumuz kurumlara en iyi hale getirmek ve dönüştürmek için var. Dünya ve gerektiğinde düşmanlarımızı korkutmak ve hatta bazen öldürmek gerektiğinde umarız siz de bunu desteklersiniz.
1: Palantir Amerika açısından savunma yapalım, sınırlarımız korunsun. Her şeyden önce teröre karşı ciddi bir adım atmak amacıyla kurulmuş bir teknoloji şirketi bu. Şu an baktığınızda ülkelere saldırının gerçekleştirildiği bir şirket halini almaya başladı.
3: Tam olarak bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir dünyadan söz ediyoruz. Sanki görünmez bir göz hayatımızın tüm evrelerini takip ediyor, öyle değil mi? Küresel teknoloji tekerleri tıpkı yıllar önce Dede Korkut hikayelerinde yer alan Tepegöz karakteri gibi hareket ediyor. O dönem halkın üzerine çöken tek gözlü dev, bugün her anımızı izleyen görünmez bir algoritma olarak karşımıza çıkıyor.
1: Tepegöz karakteri Dede Korkut hikayelerinde vardır. Uzaktan gelen bir tehdit tehlikeyi aktarır ama aynı zamanda da Tepegöz en üsttedir, bir göz vardır ve o göz bütün toplumu izler ve takip eder. Ve dolayısıyla her şeyi gören göz olarak da karşımıza çıkar. Hatta bunu aynı zamanda bu George Orwell'ın 1984 romanında da görüyoruz. Büyük birader bizi her yerden izliyor. O romanda da bakın tepe gözvari bir durum var. İnsanların artık her yerden izlendiği, gözlemlendiği, takip edildiği bir yapı vardır. Ama o romanda küçük de olsa insanın güvende hissettiği ya da gözetlenmediği bir nokta var. Ama artık öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü telefonlar artık yanı başımızda, cebimizde taşıdığımız birer casus durumuna geldi.
3: Bu gözetim toplumunun en somut örneği ise Çin. ABD Başkanı Donald Trump ve heyeti geçtiğimiz günlerde Çin ziyaretinde Çin tarafından verilen tek kullanımlı telefonlar, akreditasyon kartları ve yakaya takılan rozetler dahil olmak üzere seyahat boyunca kullandıkları tüm ürünleri dönüş yolunda imha etmişlerdi. Amaç da dijital ayak izi bırakmamaktı. Big
4: Brother. Büyük birader bizi izliyor. Pekin'de kelimenin tam anlamıyla her yerde kameralar var. Hedian istasyonunun dışındayız ve bu köşede en az 20 tane sayabiliyorum. Aslında Pekin'e bu yıl 1500 kamera daha eklediler. Her şeyi görüyorlar. Burada kimse yaya geçidi kurallarına uymadan karşıdan karşıya geçemez. Çünkü hemen ceza yiyebilirler.
1: Özellikle Çin konusu hassas noktalardan bir tanesi. Neden hassas noktalardan bir tanesi? Çünkü Çin devleti yurt dışı merkezli, başta Amerika olmak üzere hiçbir yazılımı, hiçbir uygulamayı kendi sınırları içerisinde kullandırmıyor. Bunu milli güvenliği için gerçekleştiriyor. Kendi uygulamalarını oluşturmuş, kendi sosyal medya mecraları var, kendi dijital platformları var. Bu sayede kontrol ve veri gizliliği güvenliği açısından çok ciddi adımlar atmış. Zaten dikkat edin, Çin menşeli uygulamaların sürekli adlarının casuslukla anıldığını görüyoruz. Bu tamamen stratejik bir hamle. Neden? Amerika elbette ki bunu söyleyecek. Çünkü ulaşamadığı, erişemediği bir yapı var. Yani bugün bütün Avrupa, her ne kadar genel veri koruma yönetmeliği GDPR da olsa, istediği gibi Amerika, Avrupa'nın verilerini kontrol edebiliyor. Hepsi Amerika'nın elinin altında. Ama Çin böyle değil. Çünkü Çin'e girdiğinizde tamamen kapalı bir toplum yapısı var. Kapalı bir teknoloji söz konusu. Ne yaptıklarını bilmiyorsunuz.
3: Peki Türkiye veri güvenliği konusunda hangi noktada? Ve gelecekte dijital ayak izlerimizin güvenliği için ne gibi adımlar atmalıyız?
1: Verilerin Türkiye'si

0: sınırları içerisinde kalması gerekir. Bizim önemli şirketlerimizin, teknoloji firmalarımızın çok ciddi ve artı çok büyük devasa bulut veri sistemleri söz konusu. Bunlar açıkçası çok mutluluk verici. Zaten yerli bir yazılım geliştirdiğinizde verilerin Türkiye sınırları içerisinde kalmasını istiyorsak bizim de bu Türkiye'deki teknoloji şirketlerinin bulut sistemlerini, veri havuzlarını kullanmamız gerekiyor. Ama hep şu var. Ya işte benim verim Türkiye'de kalacağına yurt dışına gitsin. Beni izlemesinler, takip etmesinler. Gazze'de yaşananları görüyorsunuz. İran'da yaşananları görüyorsunuz. Avrupa'nın attığı adımları görüyorsunuz. İşte bizim burada yapmamız gereken bir husus var. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için Türkiye'de gerekli altyapı var.
1: Türkiye veri güvenliği konusunda aslında iyi bir durumda mı dersek, evet çok iyi durumda diyebiliriz. Ama yani ne yapmamız gerekiyor? Gerçekten elimizdeki verileri yapay zeka ile daha kontrollü, daha güçlü bir veri güvenliğe, daha güçlü bir siber güvenliğe dönüştürmemiz gerekiyor.
2: Bu kapsamda Türkiye'nin iki dev kuruluşu Aselsan ve Türk Telekom yerli akıllı telefon ve milli iletişim teknolojileri alanında bir ilke imza attı. Bu stratejik ortaklıkla tamamen yerli ve milli akıllı telefon üretime hedefleniyor. Peki bu atılım verilerimizi ne ölçüde güvende tutar?
1: Aselsan askeri bir mantıkla düşünen bir kurum. Onun mottosu stratejik ve güvenlik üzerine kurulu bir kurum olduğu için sıfırdan inşa edilecek bir cep telefonu. Yani bunun içerisinde kartlar, işlemciler, içerisindeki yazılımların izinleri, dışarıya sızdırılabilecek verilerin önüne geçilmesi gibi hususlar daha donanım aşamasında tedbir alırsa üzerine eklenecek yazılımlarla beraber şu an kullandığımız birçok telefondan daha milli, daha güvenilir, daha iyi olacağını düşünüyorum.

0: Günaydın. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Sabah ajansına sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Hem dünya hem de Türkiye'den tüm sıcak başlıklarla karşınızda olacağız. Bu saat dilimi itibariyle Orta Doğu'da yaşanan gerilimle başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşma sağlanabilecek mi tartışması devam ederken İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını artırdı. Son gerçekleştirilen saldırılarda 55 kişi yaşamını yitirdi. Tablo giderek daha da kötü bir hale geliyor. İsrail'in hedefinde Lübnan'ın güneyi var. Saldırıların daha da genişleyeceği yönde uyarılar da geliyor İsrail tarafından. Neler oluyor? Bayramda gerçekleşen o katliamın detaylarıyla başlayalım.
1: Bombalar peş peşe düştü. İsrail bayram dinlemedi. Ateşkese rağmen Lübnan'ı böyle vurdu. İsrail Orta Doğu'yu yangın yerine çevirdi. İşgalci Tel Aviv hükümetinin hedefinde yine Lübnan'ın güneyi vardı. Sur kenti için tahliye uyarısı yapıldı. Dakikalar sonra savaş uçakları harekete geçti. Lübnan ateşkese rağmen vuruldu. Saldırılar gece başladı, gündüz devam etti. Bir bina ve çevresindeki kafe bombalandı. Korku dolu anlarda kameralar kayıttaydı. İsrail ordusu saldırıyı Ordu Sur kentinde Hizbullah'ın altyapısına saldırdığı iddiasıyla savunmaya kalktı. Bombardıman Sur'la sınırlı değildi. Sayda kenti de vuruldu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen yıkım saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.
2: Uyuyorduk. Sonra aniden patlamayı hissettik. Gördüğünüz gibi ev yerle bir olmuştu. Ben odamdaydım. Duvarın bir parçası ve kırık camlar üzerime düştü ve her şey alt üst oldu.
1: İsrail ordusu ateşkese rağmen başkent Beyrut'a da hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'ın İmam Hüseyin Tümeni füze birimi sorumlusu Ali El Hüseyini'nin hedef alındığı öne sürüldü. Öte yandan bölgede çatışmalar yoğun. İsrail-Hizbullah geriliminde Tel Aviv ağır kayıplar veriyor. Bir İsrail askeri daha öldü. İşgal ordusu ayrıca iki askerin de yaralandığını duyurdu.
0: Şimdi bir de

0: İran tarafına bakalım. İran'da neler oluyor dediğimize dün hareketli bir günü geride bırakmıştık. Özellikle ardı ardına son dakika gelişmeleriyle. Amerika Birleşik Devletleri önce İran'ı vurdu. İran'dan Kuveyt'e yönelik bir misilleme geldi. Buradaki Amerikan üssünün vurulduğu açıklandı. Akşam saatlerinde ise Amerikan basınında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın tamam olduğu, sadece Trump'ın artık onayının beklendiği haberleri basına sızdırılmaya başlanmıştı. Daha sonra ise ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a konuştu. Ama çok da anlaşmaya ilişkin net mesajlar vermekten kaçındı. İran'ı askeri olarak mağlup ettik dedi ve bir yandan da özellikle İran'ın nükleer tesislerinin kullanılamaz hale getirildiğini vurguladı. Peki Trump'ın sözlerinin satır aralarında hangi vurgular öne çıktı? Trump ne dedi? Savaşa devam mı edilecek yoksa barış mı geliyor? Bakalım.
1: Çok iyi müzakereciler, kurnazlar ama günün sonunda bütün kozlar bizim elimizde.
2: ABD Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tüm kozlar bizde dedi. Washington'la Tahran arasındaki gerilim yeniden yükselirken Trump askeri müdahale sinyali verdi. Fox News'e konuşan Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde ABD'nin ezici üstünlüğe sahip olduğunu savundu.
1: Çok iyi müzakereciler, kurnazlar ama günün sonunda bütün kozlar bizim elimizde. Çünkü onları askeri olarak mağlup ettik.
2: ABD Başkanı ayrıca olası bir anlaşmanın Amerika için kötü olması halinde yeniden güç kullanımının masada olacağını söyledi. Trump daha önce İran'a yönelik düzenlenen ABD saldırılarını da hatırlattı. Özellikle B-2 bombardıman uçaklarıyla yapılan saldırıların İran'ın nükleer kapasitesine ağır darbe vurduğunu söyledi.
1: Eğer 9 ay önce onları B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık şu anda nükleer silaha sahip olacaklardı ve hikaye tamamen farklı olurdu.
2: İran donanmasının yok olduğunu da iddia etti.
1: Artık donanmaları yok. 159 gemileri vardı. Hepsi denizin dibinde.
0: Peki anlaşma haberi bugün mü gelecek yoksa savaş yeniden mi başlayacak? İşte bu sorunun yanıtına bakacağız. Diğer yandan tabii ki tüm gözler bir kez daha Pakistan'a çevrilmiş durumda. Hemen İslamabad'a gidelim. Her sabah olduğu gibi haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolaylıklar dedim. Dün çok hareketli bir gündü. Son geldiğimiz noktada bir anlaşma umudu yine artmış gibi duruyor. Peki nedir tablo? Şu an neler konuşuluyor?
3: Günaydın Gökhan. Pakistan başkenti İslamabad'da tabii ABD ve İran arasında barış görüşmelerinin yeniden başlaması konusunda ümitler hala hayatta. İki tarafın bu hafta sonu İslamabad'da olması bekleniyordu. Pakistan Başbakanı birkaç gün önce iki tarafın çok yakın bir zamanda tekrar İslamabad'da olabileceği yönünde bir umudunu ifade etmişti. Şimdi Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar şu anda Washington'da bulunuyor ve bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir görüşmesi bekleniyor. Dolayısıyla iki gün önce İran Cumhurbaşkanı ile Pakistan Başbakanı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi. 30 dakika süren bu görüşmede İran tarafı ABD ile onurlu ve şerefli bir anlaşma istiyoruz. Bu şekilde bir mesaj vermişti. Dolayısıyla ABD ve İran arasında kapsamlı bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın dondurulmuş fonların ona geri verilmesi ve tekrar Hürmüz'ün eskisi gibi olması, gemilerin geçitliğinin sağlanması. Bu yönde Tahran'da Pakistan Genelkurmay Başkanı ile olan İranlı makamlar arasında olan temaslarda bunlar anlaşılmıştı. Dolayısıyla bir anlayış memorandumu bekleniyor. Ama bu en son ateşkes ilhalleri tabii hem Pakistan'ı da tedirgin etmiştir. Ve Pakistan da şimdi bu olaylar daha fazla şiddet alırsa o zaman belki iki taraf arasında bir barış anlaşmanın olması veya iki tarafın İslamabad'da olması güç olur. Bu arada Çin tarafından da bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanı Pakistan'ın iki tarafı görüşme masasına getirmek için yapılan çabaları destek verdiğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanı New York'ta bir gün önce yaptığı bir açıklamasında ateşkes yönünde çabaları destekliyoruz ve bölgede ateşkesin olması, gerilimin azaltılması konusunda

0: olursa. İran da bu konuda tedirgin ve bu konuda sağlam garanti bekliyor. Gökhan.
1: Fakur Rahman.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Şimdi Fakur Rahman'a notları için teşekkür edeceğiz. Bir yandan da tabii ki bu yaşanan hareketlilik, evet, Türkiye'de bayram nedeniyle piyasalar kapalı ama uluslararası piyasalarda hızlı hareketleri beraberinde getiriyor. Özellikle altın ve petrol iki önemli veri. Altın son iki ayın en düşük düzeyine geriledi dün. 4300 dolarlara kadar düşmüştü. Ancak anlaşma haberiyle yeniden toparlandı. Şu ansa güne sakin başlıyor. 4500 dolardayız. Kritik seviye 4500 dolar. İç piyasaya bakacağız. Bu dalgalanma iç piyasayı nasıl etkiledi dediğimizde %0.12'lik bir artış var gram altında. 6639 liradayız şu an itibariyle. Gümüş en fazla hareketliliğin olduğu verilerden, metallerden biri. Şu an sakin, %0.05'lik bir düşüşte. 75 dolar 59 centten başlıyoruz ama petrol fiyatları tabii ki hepimizi doğrudan ilgilendiren rakamlar. Petrolde bir düşüş var. Özellikle anlaşma umudu petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. 92 dolara kadar geldik. 92 dolar 15 cent. Anlaşma haberi gelirse, eğer gerçekten Trump'tan böyle bir açıklama gelirse, 90 dolar kırılıp yeniden 80 dolarları telaffuz edecek miyiz? Bekleyip görmek gerekiyor. Kritik saatler içerisindeyiz piyasalar açısından da. Şimdi gündemin tabii sıcak başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Diğer yandan bütün bu yaşananlar biraz da kripto paralar üzerindeki etkisine bakacağız. Baskı arttı. Bitcoin 74 bin dolara kadar geldi. Nerelerden biz Bitcoin'de gelmiştik? 100 bin dolarları konuştuğumuz tablodan 74 bin dolardayız. Kripto para piyasalarına jeopolitik risklerin etkisiyle yaşanan satış baskısı etkili oluyor. Orta Doğu'dan gelen son çatışma haberleriyle Bitcoin'in fiyatı 74 bin doların altına düştü. Analizler Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri gerilim ve küresel enflasyon endişelerinin finansal piyasalarda belirsizliği de körüklediğini ifade ediyor. 24 saat içerisinde %3'e yakın düşen bir veri var. Kriptolarda da tablo bu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Şimdi gazete manşetlerini aktarmaya devam edeceğiz. Hürriyet gazetesi elim bu saat diliminde. Hürriyet'in manşetinde hangi haberler var? 66 yıldır böyle su görmemiştik diyor Hürriyet gazetesi. Türkiye özellikle son 7 ayda 66 yılın en yoğun yağışını aldı. Bazı barajlarda doluluk oranı %100'e ulaştı. Suriye ve Irak'ta Fırat Nehri için taşkın alarmı verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajlarımızdaki doluluk oranlarımız %75'ler civarında. Bu barajlarımızda, bazı barajlarımızda ise %100'e ulaştı. Bu sevindirici, ancak su doğru yönetilmezse en yıkıcı afetlerden birine dönüşür dedi. Uzmanlar da su yoğunluğunun bazı bölgeler için risk oluşturduğunu da beraberinde getirdi. İnci kefali bu yıl görülmedi. Bir başka önemli haber. Her yıl olduğu gibi Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri üremek için tatlı sulara Erciş'teki Deliçay'a akın etti. Ancak suyun debisi o kadar yüksekti ki çayda tersine yüzen inci kefalleri izlemeye gidenler hayal kırıklığı yaşadı deniliyor. Şimdi siyaset diyelim. Siyaset dediğimizde ise CHP'de salı çıkmazı deniliyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu, salı günleri yapılan meclis grup toplantısında kendi talimatı dışında yapılmaması talimatını verdi. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş durumda. Ama CHP'de sadece grup toplantısı tartışması yaşanmıyor. Aynı zamanda bu ekranlara getirdiğimiz araçlar üzerinden haram tartışması da var. Yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel yönetiminin kullandığı iki lüks aracı üzerlerine haram yazarak genel merkez önünde satılığa çıkarması CHP'yi bir kez daha karıştırdı. Özel cephesinden Kılıçdaroğlu ekibine çok sert tepki var. İddialara göre tartışmalar milletvekillerinin üyesi olduğu WhatsApp grubunda da devam ediyor.
3: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
4: CHP'den satılık haram araç. İşte bu not mutlak butlan tahliyesinin ardından karışan partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
4: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetiminin kullandığı tartışmalı iki lüks aracı satılığa çıkardı. CHP Genel Merkezi önünde sergilenen araçlardan birinin içinin tutuklu Özkan Yalım tarafından Uşak Belediyesi kasasından 7.7 milyon lira ödenerek dizayn edildiği öne sürülmüştü. Aracın camındaki Havlucu Belediye Başkanı

0: Yanından satılık haram araç yazısı dikkat çekti.
1: Partiye araba alınırken indirim yapılmasına vesile olmuş. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti. Benim cebime giren bir şey yok.
0: Satılığa çıkarılan Özel'in makam aracı olarak kullandığı diğer aracınsa İBB soruşturmasında adı geçen suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş tarafından hediye edildiği söyleniyor. O aracın üzerinde ise müteahhit Aziz'den satılık haram araç yazısı yer aldı.
2: Herkes yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları hafta buluşmada anlatacağım.
0: İddiaya göre haram tartışması partinin WhatsApp grubunu da karıştırdı. Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekiller karşı karşıya geldi. Tartışma büyüyünce grup yorumlara kapatıldı. Özgür Özel cephesi araçların partinin bütçesiyle satın alındığını öne sürdü. Araçlardan birinin satışından elde edilecek gelirin Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'ne bağışlanacağı söyleniyordu. Dernek, söz konusu bağışı kabul etmemiz mümkün değil açıklaması yaptı. Konutunda görüşme trafiğini hızlandıran Kılıçdaroğlu yol haritasını netleştirmeye çalışıyor. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise tüm üyelere resmi tebligat gitmediği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.
2: Parti meclisini toplayacağız. Merkez yönetim kurulunu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.
0: Kılıçdaroğlu tahliye günü CHP genel merkezini savaş alanına çevirenlerin tespit edilmesi için de talimat verdi. O isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
2: Adnan Bekir'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir.
0: Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için meclise dilekçe veren Kılıçdaroğlu, milletvekillerine yazı göndererek grup toplantısı tarihinin henüz belirlenmediğini, bir talimat verene kadar da CHP'nin grup toplantısının yapılmayacağını bildirdi.
3: Siyasette bayramlaşma hareketliliği de var. Birazdan detaylandıracağız. AK Parti ile CHP'nin 3 bayram sonra bir araya gelmesi günün önemli başlıklarından biri. Ama AK Parti'nin kendi teşkilat içindeki bayramlaşmalarına önce bakalım. AK Parti Ankara Teşkilatı geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu yaptığı konuşmada iç cephe vurgusu öne çıktı.
4: AK Parti Ankara Teşkilatı Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi. AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.
5: Bayramlar tabii birlik ve beraberliğin en önemli zemini. Bizi bir arada tutan, birlikte yaşam irademizi pekiştiren bizim çok önemli bir platformumuz. Türk milleti olarak fedakarlığın, vatan için canını içe saymanın, bu mücadele ruhunun sanıyorum dünya yüzünde en iyi yaşatıldığı bir milletiz.
4: Kürşat Zorlu, iç cephenin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.
5: Bu birlik ve beraberliğin ve vatan için ortaya koyduğumuz bu mücadele ruhuyla çok daha farklı bir anlam kazanıyor. Umut ediyoruz ki önümüzdeki süreçte iç cephemizi güçlendirerek, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırarak, herhangi bir köken, mezhep ayrımı gözetmeksizin, Türk milletinin her bir mensubunu kucaklayarak bu güzel süreci taçlandıracağız.
4: Programda konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise 16 Haziran'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak Büyük Ankara Teşkilat Buluşması'nın müjdesini verdi.
3: Tabii bir yandan da aslında o gündemin yoğun temposu içerisinde hem dünyada yaşananlar hem de iç siyasette yaşanan gelişmelerle birlikte son günlerde biraz daha gerilere düşmüş bir başlık var. Terörsüz Türkiye süreci. Ancak Haziran ayının başından itibaren terörsüz Türkiye sürecinde süreç yeniden hızlanıyor. Peki hangi adımlar atılacak ya da hangi adımların atılması bekleniyor? Ekranlara getirelim.
6: İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde yaşanan yavaşlama

0: aşılıyor. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor.
1: Gazi meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir.
0: Terör örgütü, ABD'nin mesafeli yaklaşımı, Barzani ve Talabani'nin de süreçle ilgili Türkiye'ye destek vermesi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan da devreye girince silah bırakma konusunda yeniden adımlar atılmaya başlandı. Süreçte geçtiğimiz aya kıyasla daha olumlu bir noktaya gelindi. Gelişmeler silahsızlanmaya doğru gidiyor. Esas hareketliliğin ise önümüzdeki ay yaşanması bekleniyor. Örgüt silahların bırakılmasıyla mağaraların boşaltılması konusunda envanter ve takvim hazırlığına girişti. Bu bilgilerle devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinin elindeki veriler karşılaştırılacak. Teslim edilecek silahlar, boşaltılacak mağaralar ve bunun için tanınacak süre netleştirilecek. Öcalan'ın son görüşmede DEM Parti heyetini uyardığı ve sürecin işlemesi için daha fazla inisiyatif almaları gerektiğini belirttiği öğrenildi.
2: Bugün takvimler 29 Mayıs'ı gösteriyor. Bugün çok özel bir gün çünkü İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Ve bu özel gün nedeniyle İstanbul'da bugün coşkulu kutlamalar yapılacak. Peki hangi kutlamalar olacak? Programda neler var? Hemen bakalım.
3: Fethin yıl dönümündeyiz. Bu sene farklı. Kurban Bayramı'ndayız. Çifte bayram olsun istedik. Dolayısıyla da her sene yaptıklarımızdan farklı etkinlikler planladık.
0: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü özel etkinliklerle kutlanacak. Amaç kültürel, sanatsal ve görsel etkinliklerle fetih ruhunu geniş kitlelerle buluşturmak.
4: Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii ve daha niceleri dört tarafı tarihle çevrili Yeditepe'den oluşan kadim şehir İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü idrak edilecek. Peki bu yıl dönümü programında İstanbulluları neler bekliyor?
3: Saat 11'de Beyazıt'tan Ayasofya Meydanı'na yürüyerek geleceğiz. Fetih yürüyüşü olacak. Ayasofya Meydanı'na geldiğinde burada Milli Savunma Bakanlığımıza ait mehteran ekibi konser verecek. Bir hafta öncesinden başlayarak 1453 hatim okundu. O hatimlerin duaları olacak.
0: Öğleden sonra ise tekne turları ve uçuş gösterileri olacak.
3: Saat 15 gibi Sarayburnu'ndan Haliç'e tekne konvoyumuz olacak. Yine gün boyu TCG Fatih Fırkateynimiz Sarayburnu'nda ziyaretçilere açık olacak. Saat 18 gibi de Yeni Kapı'da Solo Türk gösterisi olacak. Daha önce yapmadığımız, bu sene ilk defa yapacağımız Üsküdar'da 20.30'da Genelkurmay Bandosu bir konser verecek. 21'de de drone gösterimiz olacak.
2: Gazete manşetlerine devam edelim. Akşam gazetesi diyelim. Akşamın sür manşetinde aslında o fahiş fiyatla mücadelede gelinen noktayı görmemiz açısından önemli bir haber var. 1450 liralık lahmacun. Bu çok konuşuldu. 1450 liraya lahmacun olur mu diye. Lahmacun olmayacağının işte sonucu Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı bir lahmacunu 1450 liraya satan Fethiye'deki restorana ceza yazdı deniliyor. Ferrari'ye elektrik çarptı. Bir de otomotiv dünyasına ilişkin bir haber. Ferrari elektrikli modeli Luce'yi tanıttı, ortalık karıştı. Eski başkan, Çinliler bile bu aracı kopyalayamaz. Şahlanan Atlas logosunda söksünler derken hisseler %8,5 oranında düşüş gösterdi. Elektrikli otomobilleri için yapılan tartışmalardan biri. Ve tabii tatil sezonunda başladı ama vize problemi hala devam ediyor. Vize de global vurgun. Türkiye'de randevu krizi ve yüksek hizmet bedelleriyle gündeme gelen VFS Global'in kurduğu vurgun düzeni uluslararası bir rapora dönüştü. Lighthouse Lighthouse Reports'un raporu Avrupa Birliği Komisyonu ve 22 Schengen ülkesinin denetim kayıtlarıyla eski çalışanların ifadelerine dayandırıldı. Raporda vize sektöründe uluslararası tekele dönüşen şirketle ilgili usulsüzlükler sıralanıyor. SMS ve kurye teslimatı

0: gibi gereksiz ek hizmetlerle haksız kazanç sağlıyor. Kişisel verilerin güvenli saklanması ve paylaşımlarında ihlaller var. Botlar ve dış acenteler aracılığıyla randevular bloke edilip sonradan satılıyor. Bunlar tartışacağımız konular. Fotoğrafı gönderip parayı aldılar. Özel ve Veli Ağbaba'ya yakın iş adamı Turgut Koç, şaibeli kurultay soruşturmasında ifade verdi. Grupta parti meclisi ertelendi. CHP ilişkin haberler ve son bir haber, uzay yolunda güç birliği. TürkSat'la Roketsan uydu ve uzay projeleri için ortak çalışma protokolü imzaladı. İlk hedef ulusal bir fırlatma sistemi oluşturmak. Türkiye'nin en önemli hayal edilen projelerinden biri kendi fırlatma sistemine sahip olmak. TürkSat ve Roketsan bunu hayata geçirecek çalışmaları da başlamış durumda. Şimdi gelelim bir de havanın durumuna. Birazdan meteoroloji uzmanımız Adi Tek'le konuşacağız. Bugün ve hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor, ama Avrupa'ya bakmak gerekiyor. Çünkü Avrupa'da Mayıs ayının son günlerinde, yaz günlerinden hatta Ağustos ayı sıcaklıklarını andıran günler yaşıyor. İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da termometreler 35 derecenin de üzerine çıktı. Özellikle İngiltere tarihin en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Peki ne oluyor? Avrupa'da neler söyleyeceğiz? Önce Avrupa diyelim, ardından da yurtta neler oluyor konuşacağız.
1: Dünya genelinde termometreler rekor kırıyor. İtalya'dan Vietnam'a birçok ülkede kavurucu sıcak hava dalgası hakim.
2: Bu sıcaklık böyle devam ederse muhtemelen artık dayanamayacağım. Dükkanımı kapatıp hemen eve koşarak serin bir yere saklanacağım.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıl içinde küresel ortalama sıcaklığın rekor seviyelere ulaşacağını tahmin ediyor. Küresel ısınma şimdiden çok sayıda ülkeyi etkilemeye başladı bile. Hindistan'da hava sıcaklığı 47 dereceye kadar ulaştı. Bu durumdan en çok bisikletli kuryeler muzdarip.
3: Sıcaklık çok arttı ama çalışmak zorundayım. Eskiden 10 saate kadar çalışabiliyordum ama şu an 3 saatten fazla dayanamıyorum.
1: Hindistan'da geçen yıl sıcak hava nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirmişti. Vietnam'da da termometreler 41 dereceyi gördü. Ülkede klima kullanımı arttı. Şebekeler elektrik ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor.
2: Yürüyüş yapıp düzenli aralıklarla mola veriyorum. Ne kadar oturup dinlensem de sıcaklık beni boğacakmış gibi geliyor.
1: Avrupa ise en sıcak Mayıs ayını yaşıyor. Evsizler sıcaklığın 35 dereceyi aştığı Fransa'da zorlu yaşam koşullarına karşı gösteri düzenledi.
2: Kimsenin bu durumda olmasını istemem. Kolay bir durum değil. Özellikle geceleri veya yemek yediğimiz zamanlarda üzerimizde bir çatının olmaması zor bir durum. Bir evimizin olmasını istiyoruz.
1: İtalya'da da durum farklı değil. Normalde serin geçen Mayıs ayı turistlerin İtalya'yı tercih ettikleri bir ay.
3: Çekya'dan geliyoruz. Bu hava durumuna alışkın değiliz. Hava gerçekten çok sıcak.
1: Sadece insanlar değil, hayvanlar da kavurucu sıcaklara dayanamıyor. Milano'daki çiftliklerde atlar suyla serinletilmeye çalışıldı.
0: Avrupa'da tablo bu. Peki Türkiye nasıl bir güne başlıyor? Türkiye'de hafta sonu hava sıcaklıkları nasıl olacak? Yağış olacak mı? Haritamızı ekranlara getirdik ama uzmanımız Adil Tek'le konuşacağız bu kez. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz. İyi bayramlar bir kez daha.
4: Günaydın Gökhan, teşekkür ediyorum. İyi bayramlar, bayramın devamı da güzel olsun inşallah.
0: İnşallah, çok teşekkür ederiz. Haberimizi de ekranlara getirdik. Avrupa kavruluyor. Peki bugün nasıl bir hava bizi bekliyor?
4: Evet, Avrupa kavrulurken o kuzeyden serin hava bizi tabii ki inmeye başladı ve bir soğuk cephe geçişiyle birlikte yurdun özellikle orta ve doğu kesimlerinde yağışlı havanın etkisini biraz daha fazla görmeye başladık. Şu saatler itibariyle Doğu Karadeniz'de özellikle Samsun, Ordu arasında kuvvetli yağış var. Yine Trabzon ve Rize arası, Rize'de devam eden yağmur şeklinde yağışları görüyoruz. Marmara'nın doğusunda çok kuvvetli olmayan yine zayıf bir yağış var. Akdeniz'in doğusunda yine Mersin, Adana, Hatay çevrelerinde kuvvetli zayıf yağışları görüyoruz. Çankırı, Çorum, Amasya ve Tokat'ta şu anda yağmur şeklinde yağışlar devam ediyor. Gün içerisinde özellikle Doğu Karadeniz

0: Akdeniz'de ve Akdeniz'in doğusundaki yağışlara dikkat çekmek istiyoruz. Oralarda kuvvetli yağışlar var. Karadeniz'deki yağışlar gün içerisinde ve gece saatlerinde de, şu saatlerde özellikle Samsun Ordu arasında devam eden yağışlar ilerleyen saatlerde Doğu Karadeniz genelinde yer yer etkili olacak ve buralarda sel ve su baskınları riski bulunuyor. Yine aynı şekilde öğleden sonraki saatlerde Akdeniz'in doğusunda özellikle Adana, Osmaniye, Hatay çevrelerinde yağmur şekli yağışlarının biraz daha etkili olması gözüküyor. Gece saatleri için Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in doğusunda yağışları bugün görüyor olacağız ama diğer yerlerde yağışlar kesilmiş olacak. Özellikle az önce bahsettiğiniz gibi Karadeniz'e çok dikkatli fayda var. Yarın içinde yine bayramın son günü özellikle yine Doğu Karadeniz doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur şeklinde yağışları görüyor olacağız. Batı bölgelerdeki yağışlar artık etkisini kaybetmiş olacak. Yarın akşam Rize ve Artvin'e dikkat. Buralarda yağışlar kuvvetli. Pazar günü de yine artık dönüşler başlayacak. Bayram dönüşleri başlıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda zayıf yağış geçişlerini görüyor olacağız. Bugün ülke genelinde özellikle Doğu Karadeniz'e dikkat dediğimiz gibi ayrıca İç Anadolu'daki yağışları da bugün İç Anadolu, Akdeniz'in özellikle iç kesimlerinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bugün yağmur şeklinde yağışlar alacak. Marmara'daki yağışlar önümüzdeki saatler içerisinde artık kesilmeye başlamış olacak. Özellikle İstanbul açısından şunu söyleyebiliriz ki bugün biliyorsunuz sizin de az önce haberinizde olduğu gibi İstanbul'un Kurtuluş Günü ve etkinlikler var. Bu etkinliklerden dolayı yağıştan dolayı çok bir zayıflama, bir zorluk olmayacak. Yani çok kuvvetli bir yağış yok İstanbul'da. Hafif ara ara yağış geçişleri olabilir ama öğleden sonra İstanbul'da hava biraz daha çok açık ve az bulutlu. Sıcaklık düne göre biraz daha düşük olacak. 23-24 derecelere kadar çıkıyor. Bu gece İstanbul birazcık sıcaklık değerleri 16'larda kalacak. Hafta sonuna doğru giderken de bayramın son günü yani yarın ve pazar günü sıcaklıklar kademeli olarak yükselmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta İstanbul'da 30 derece sıcaklıkları görüyor olacağız. Gökhan.
1: Peki hocam artık tabii bugün yağışlı olacak dedik ama bundan sonra yani önümüzdeki haftadan itibaren biz yazı çok daha net bir şekilde hissedeceğiz diyebilir miyiz?
0: Aslında o geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz o omega yapısı tekrar oluşuyor. Yani Avrupa'nın doğusunda yine doğusu biraz daha serin. Az önce sizin haberinizde olduğu gibi İtalya, Fransa, İspanya hatta İngiltere, İskandinavya'ya kadar uzanan hat boyunca sıcaklıklar tekrar artış gösterecek oralarda. O sıcak hava, oradaki sıcak havalar devam ettiği müddetçe yani oradaki o mevsim normalde çok güzel çıkan sıcak değerleri devam ettiği müddetçe bize kuzeyden devamlı o soğuk havanın geleceği daha olası gözüküyor. Avrupa üzerindeki o yüksek basınç önümüzdeki haftalar içerisinde de sıcaklık değerlerinin çok aşırı yani ortalamaların çok üzerine çıkacağını göstermiyor bize. Çok sıcak hava dalgalarına bu sene maruz kalmayacağız gözüküyor. Hatta Haziran'da biraz daha mevsim normalleri ve değerlerini
1: Evet.
0: de geçireceğiz. Hatta biraz montları düşecek gibi gözüküyor Gökhan. Sıcaklığı, yazın sıcaklığını hani hissetmeye başlasam örneğin İstanbul 30 derecelerin üzerine önümüzdeki hafta çıkmaya başlayacak ama böyle 36-37 dereceleri görmemiz çok yakın gözükmüyor.
1: Bekleyip göreceğiz. Hava sıcaklıklarını konuşacağız. Bundan sonra tabii daha sıcakları değerlendireceğiz. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil hocam çok teşekkür ederiz. Hem iyi bayramlar dileyim hem de iyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Şimdi Adil hocamıza veda ettik. Biz dünyada neler oluyor sorusuna yanıt aramaya devam edeceğiz. İlk durak noktamız Kenya olacak. Kenya'da bir facia yaşandı. Bir yurtta çıkan yangında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. 70'ten fazla öğrenci de yaralandı. O facianın detaylarına bakalım.
2: Öğrenciler uyuduğu sırada alevler yurdu sardı, facia yaşandı. Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısında bulunan Nakuru'da tüm ülkeyi sarsan yangın meydana geldi. 808 öğrencinin kaldığı kız öğrenci yurdunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının öğrenciler uyurken çıkması facianın boyutunu da arttırdı. Çok sayıda öğrenci hayatını kaybetti. Onlarca öğrenci de yaralandı.
3: 808 kızdan 79'u yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı. Ancak o zamana kadar hasar çoktan meydana gelmişti.
2: Acı haberi öğrenen veliler sinir krizleri geçirdi. Bölge sakinleri de dehşet dolu geceyi anlattı.
4: Gece yarısına doğru çocukların çığlıklarını duydum. Dışarı çıkıp bakmaya gittim ve okulun yandığını gördüm. Dışarı koştum ve içeri geri dönmedim. Komşularla birlikte yurda doğru koştuk.

0: suyu taşımaya başladık. Yangını söndürmeye ve insanları kurtarmaya çalışıyorduk.
1: Teyzem gece beni aradı. Çocuğunun okulda olduğunu söyledi. Çocuğu zemin katında olduğu için hafif yara almış olsa da kolay çıkabildi. Mahsur kalanların bazıları balkondan atladı.
2: Kenya Sağlık Bakanı, yangında hayatını kaybeden öğrencilerin kimliklerini tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
3: Şimdi İzmir'e gidelim. Ama İzmir'de eğlence merkezi Luna Park'ta yaşanabilecek en korku dolu anlar yaşandı. Çünkü peş peşe arızalanan oyuncaklarda bulunanlar metrelerce yükseklikte mahsur kaldılar. Bazı da kişiler ters dakikalarca ters durdu. O anlara bakalım.
2: Bayram eğlencesi kabusa döndü. Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldılar. İzmir'de bayram tatilini fırsat bilenler Buca gölet alanındaki Luna Park'a gitti. Ancak eğlence oyuncakların peş peşe arızalanmasıyla kabusa döndü. Havada tam tur atarak dönen adrenalin oyuncağı en tepe noktada aniden kilitlendi. O sırada oyuncakta olanlar metrelerce yükseklikte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı. Yukarıdan çığlık sesleri yükselirken aşağıda bekleyen aileler sinir krizi geçirdi. Tesisteki arızalar bununla da sınırlı kalmadı. Dakikalar sonra hız treninde de benzer bir teknik arıza yaşandı. Raylar üzerinde mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Çalışanların uzun süren çabaları sonrası oyuncaklardaki arıza giderildi, mahsur kalanlar kurtarıldı. Aynı Luna Park'ta 3 yıl önce de salıncakta yaşanan arıza sonucu 6 kişi ağaç dallarının çarpmasıyla yaralanmıştı.
3: İstanbul'dayız. İstanbul'da Kadıköy'de bir motosikletli polis kontrolünden kaçtı ve ters yöne girdi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlara bir bakalım.
2: Polisten kaçmak istedi, teknolojiye yenik düştü.
4: Baktım polis abilerimizi gördüm abi, ben de panik atak var, tribe girdim.
2: İstanbul Kadıköy sahil yolunda bir motosikletli trafik polislerinin kontrolünden kaçmak için ters yöne girdi. Ancak polis hazırlıklıydı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli drone kamerasıyla takibe alındı. Kaçış uzun sürmedi. Havadan saniye saniye görüntülenen motosikletli yakalandı. Bahanesi ise pes dedirtti.
4: Normal yolunda gidiyorum. Baktım polis abilerimizi gördüm abi, bende panik atak var, tribe girdim. Normal kaldığımdan çıktım abi, kaçmadım yani, kaçsam görürsünüz. İleri doğru gittim abi, durdum. Zaten komiserler de geldi. Selamünaleyküm şekli yaptılar, orada bir yakalandık.
2: Kaçış sebebinin sadece panik atak olmadığıysa kısa sürede anlaşıldı. Kaskı yoktu, motosikletinde katlanır plaka vardı. Üstelik ehliyeti de yetersizdi. Genç sürücüye 171.629 lira para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu, motosiklet ise bir ay süreyle trafikten men edildi.
3: Sivas'tan gelen bir haberle devam edeceğiz. Sivas'ta Kırım-Konga kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Böylece bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3'e yükseldi. Afik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Rıza Demir'i 6 gün önce kene tutundu. Demir bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Afik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri ve Uygulama Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve Kırım kanamalı Konga hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kısa süre içerisinde bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da Sivas'ta 3'e yükseldi.

Hep söylüyoruz, depremle mücadelenin tek bir yöntemi var. O da kentleri, evleri dönüştürmek, yani kentsel dönüşüm. Ancak kentsel dönüşümün kendi içinde sorunları da olabiliyor. Özellikle hak sahipleriyle inşaat firmaları arasında yaşanan anlaşmazlıklar. Şimdi yeni bir örnek ekranlara getireceğiz. Adresimiz İstanbul Eyüp Sultan. 125 daireli siteden 17 imza toplayan bir müteahhit iddialara göre diğer ev sahiplerine baskı yapmaya başladı. Hatta bununla da yetinmedi.

0: bazı daireleri satın aldığı, başka müteahhitleri de engellediği bile öne sürülüyor. Haliyle siteden kavga ve tartışmalarda eksik olmuyor. Peki son tablo ne? Haberimize bakalım.
1: Elle konuşma.
2: Ara avukatını. Avukatını
1: elini dokunma bana.
3: Kentsel dönüşüm karmaşası komşuları birbirine düşürdü. Müteahhit konusunda anlaşamayan bir grup site sakini kendilerini kaosun içinde buldu.
4: Çoğunluğu yakalasaydınız zaten tebrikat gelirdi bize kardeşim. Mutlaka sunurdu.
5: İmza atanlarla imza atmayanlar diye herkes birbirini ötekileştirdi. Komşuluk kavramı burada bitmek üzere.
3: Burası İstanbul Eyüp Sultan'da bulunan 12 bloktan oluşan 125 dairelik düzgün yapı sitesi. Burada en büyük problem bir müteahhite ulaşamamak. Daha doğrusu kentsel dönüşüm yaptırmak isteyen malikler şu ana kadar herhangi bir anlaşma yapamadı ama bir müteahhitle de karşı karşıya kaldı. İddiaya göre müteahhit önce 17 site sakiniyle anlaştı. Ardından da hak sahiplerine baskıya başladı.
6: İnsanların zora kalıp şartlandırıp kendilerine imza atması için bazı malikleri ikna ederekten evlerimizden karot alırlar.
7: İmza vermeseniz size kira yardımı yapılmayacak, taşınma parası verilmeyecek. Bunları kabul ediyorsanız vermeyin diye bizi tehdit ettiler.
3: Müteahhitin teklifini kabul etmeme nedeniniz ne?
8: Dairelerimiz çok küçülüyor. Kaç metrekare vereceği belli değil. Biz şu anda 80-81 metrekarelik net dairelerimiz var. Duvarları çıktığımızda 60 metre, 65 metrekare civarı bir daire verecek.
4: Sen çoğunluğu yakalamadan,
2: var.
4: Resmiyete girmeden
2: var.
8: Yönetim kurmak için yaptığımız toplantıyı bu müteahhit firmanın temsilcileri dağıtmak için geldi bastılar toplantıyı.
3: Ama çoğunluğun karşı çıktığı müteahhit vazgeçmedi. Siteden daireler dağıldı. Sonrasında da tartışma ve kavgalar çıktı.
2: Bak sizinkini zaten tamam, değil mi? Ama biz bu seçeneği değerlendirmek istiyoruz. Niye bizim irademize karşı geliyorsunuz?
1: Ben karşı gelmiyorum.
8: Bu firmanın kentsel dönüşüm alanıdır diye tabela astılar. Bunları söktürdük.
3: Yaşanan gerginlik karot alınırken had safhaya çıktı. İddiaya göre devrede yine müteahhidin çalışanları vardı.
9: Ben uyuyordum. Kapıyı zorlamaya çalıştılar. Kapıyı kıralım girelim demeye başladılar.
2: Bizim burada bulunma sebebimiz binayı yıkmak değil. Bunu bana anlat. Bu binada oturan Ahmet Serbest isimli vatandaş.
1: Sen burada bulunamaz. Ahmet burada bulunamaz.
8: Şu anda imza vermeyen 80 net kişi var. O müteahhiti istemeyen.
2: Firma alacaktı bunu.
4: Ya bu işten vazgeçin. Güle güle gidin buradan.
3: 125 daireli sitede ne olacağı halen belirsizliğini koruyor.
0: Yaşlı ve engellilerin bakımında ise artık önümüzdeki süreçte yeni bir dönem başlayacak. Sayın seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni düzenlemeyle rehabilitasyon ve bakım merkezlerinin ormanlık ve doğal alanlara kurulması planlanıyor. Hemen detaylandıralım.
10: Stresin yaşlılıkta kronik hastalıkları tetiklediğini hepimiz biliyoruz. Yeşilin stresin üzerinde çok olumlu etkileri var.
11: İşte bu yüzden yaşlı ve engelli bakımında doğa odaklı yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeyle rehabilitasyon merkezlerinin ormanlık ve doğal alanlarda kurulması hedefleniyor.
12: Çok güzel. Çok yerinde bir karar olmuş. Yeşilin içinde daha güzel huzur bulur.
11: Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte sosyal hizmet modellerinde de değişim süreci başladı. Avrupa'da uzun yıllardır uygulanan doğa destekli bakım modeli Türkiye'de de hayata geçirilecek. Amaç yaşlı ve engelli bireylerin sadece bakım alması değil, doğayla iç içe, sosyal ve aktif bir yaşam sürmesi.
12: Bu düzenleme kapsamında kurulacak merkezlerde sadece sağlık hizmetleri sunulmayacak. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra orman yürüyüşleri, açık hava etkinlikleri, sosyal yaşam alanları ve tarımsal üretim çalışmaları bu merkezin ana unsuru olacak.
10: Bugün ülkemizde bu ekolojik yaşam alanlarının özellikle yaşlarımız ve engellilerimiz için yapılacak olması gerçekten çok sevindirici ve yüz güldürücü.
12: Bu düzenleme ile birlikte hem yaşlı hem de engelli bireyler doğayla iç içe olacak. Peki bu düzenlemenin amacı ne? Bu düzenlemenin amacı hem yaşlı hem de engelli bireylerin ruhsal, fiziksel ve sosyal açıdan daha güçlü bir yaşam sürmesi.
10: Yeşilin stresin üzerinde çok olumlu etkileri var. Bunlar bilimsel yapılan çalışmalarla kanıtlanmış durum. Burada önemli olan yeşilin stres üzerinde

0: etkilerini kullanarak bakımın ne kadar kalitesinin artacağını, yaşam alanlarının içinde aynı zamanda sosyalliğin de getirilmiş olması gerçekten ileriki dönemde bizler için çok önemli bir odak noktası ve adım noktası.
1: Yeni bakım modeli torba yasa teklifiyle meclise de sunuldu.
2: Şimdi hastalıkları konuşuyoruz. Özellikle pandemiyle birlikte, koronavirüs pandemisiyle birlikte artık pandemi, salgın daha çok dikkatimizi çeken başlıklar haline geldi. Son günlerde sessiz bir alarmdan bahsedeceğiz. Ebola alarmı. Afrika kıtasında neredeyse pek çok ülkede alarmın rengi kırmızıya dönmüş durumda. Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta patlak veren Ebola salgınından dolayı bir diğer Afrika ülkesi Uganda'da da önlemler arttırıldı. Uganda Sağlık Bakanlığı salgına karşı önlem almak amacıyla Kongo ile sınırın kapatıldığını duyurdu. Bakanlık Kongo'dan gelen herkes için 21 günlük karantina talimatı verdi. Öte yandan Kanada, Bahamalar, Kongo, Uganda ve Güney Sudan vatandaşların ülkeye girişi de geçici olarak yasaklanmış durumda. Karşılıklı süreçler var. Afrika'dan gelen haberleri de yakından takip etmek gerekiyor. Şimdi gelelim Türkiye'nin gündemine. Tabii ki bayramın 3. günündeyiz ama düne dair bayramdan çok çarpıcı kareleri de ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Az önce de ekranlara getirmiştik. Bayramın ilk günde tabii kurban kesim telaşı vardı. Şimdi o kurban etlerine ilişkin pek çok kişi soluğu kasaplarda aldı. Haliyle kasaplarda da yoğunluk başladı. Peki dün neler yaşandı? Kasaplara dair izlenimlerimizi ekranlara getirelim.
3: Kıyma yaptırıyoruz.
4: Peki hedefte mangal var mı?
3: Tabii mangal olmazsa olmaz zaten.
5: Kıyma yaptıracağım. Torunlarım var. Köfte yiyecekler. Ondan sonra mantı yapacağım. Analı kızlı köfte yapacağım ben.
4: Neler yapacaksınız peki?
6: Ben bundan bir patlıcan yemeği var, onu yapacağım.
7: Kurban telaşı sadece kesim yerlerinde yoktu. Özellikle bayramın ikinci günü kasaplarda da kıyma mesaisi vardı.
8: Sabah çok erken saatte başladı. Bize malum kurban bayramı olduğu için, bize kasap olduğu için mesaiye çok erken başladık. Kurbanını kesen vatandaşlarımız sağ olsunlar, bize hijyene, sağlığa önem gösterdiğimiz için bizi tercih ediyorlar.
9: Kıyma, kuşbaşı, komşulara da açacağız.
10: Kurban kestik, hissemizi almaya geldik. Paylaştıracağız, ondan sonra pişirip önce tadına bakacağız. Bayramımızı kutlayacağız.
4: Etini alan kasaba koştu. Kimi kuşbaşı yaptırıyor, kimi ise kıyma, ancak genelde kıyma tercih ediliyor.
11: Kıyma yapacağız efendim.
12: Kıyma yaptıracağız. Sevanlar yani.
4: Peki hedefte mangal var mı?
12: Var da olmaz oğlum. Yarına ormana gideceğiz.
10: Biz klasik biliyorsunuz Türk halkının. Kavurmayı çok severiz. Önce bir kavuralım, yiyelim, etimizin tadına bakalım.
8: Kıyma her sene olduğu gibi yoğun bir şekilde vatandaşımızın tercih ettiği bir ürün.
11: Kıyma yaptırın efendim.
4: Sadece kıyma mı?
11: Evet.
7: Geçen sene kıyma çektirme fiyatları 20 liradan başlıyordu, 40 liraya kadar çıkıyordu. Bu sene ise 25 ila 50 lira arasında değişkenlik gösteriyor.
13: Dün kesildi, dinlendirdik bir akşam. Bugün de kıyma yaptırmaya getirdim.
4: İşte kıyma çektireceğim. Kıyma çektiriyorsun. Evet. Kuşbaşı var mı? Ayırdınız.
10: Ayırdık azıcık.
4: Neler yapacaksınız?
10: Spesifik. Sarma. İçli köfte yaparız. Öyle.
7: Kurban kesenlere kasapların en önemli tavsiyesi ise eti dinlendirmek.
8: Benim vatandaşlarımıza tavsiyem, çektirmiş oldukları kıymaları günübirlik saklama şeylerinde, dondurucuda tutup ihtiyaçları kadar çıkarıp kullanmaları onlar için de bizim için de daha iyi olur.
2: Peki kurbanlıkları elde kalan satıcılar ne yapacak? Bu sorunun da yanıtı belli oldu. Hemen takvim gazetesine bakalım. Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını söyledi. Fiyatlar nasıl gerçekleşecek? Karkas kilogram başına tosunda 600 lira, düvede 530 lira, inekte ise 470 lira olarak belirlendi. Küçükbaş alım fiyatları ise kilogram başına kuyruklu olarak kuzda 480, tokluda 410, koyunda 400 lira, oğlakta ise 270 lira olarak belirlendi. Bu da üreticilerin yakından takip ettiği haberlerden biriydi. Şimdi gelelim bir başka habere. Dünyaca ünlü bir star Kanye West Türkiye'de yarın İstanbul'da konser verecek. Konser öncesinde ise akşam saatlerinde dün İstanbul'a ulaştı Kanye West. Hemen bakalım.

0: lansmanında Vision kurucusu Erdem Karaan tarafından karşılandı. West'in konser öncesinde İstanbul'un tarihi ve önemli noktalarını ziyaret etmesi de bekleniyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki organizasyona yaklaşık 120 bin kişinin katılması öngörülüyor. A milli futbol takımı oyuncuları başta olmak üzere sanat, spor, iş ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü ismin de konserde yer alması bekleniyor. İşte Kanye West'in dün İstanbul'da kalacağı otele geldiği sırada Kanye West'in İstanbul'a geldiğini duyan hayranları da otel önünde ünlü sanatçıyı bekledi. İşte Kanye West'in oteline geçtiği anlar da kameralara böyle yansıdı. Robot teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Özellikle son yıllarda insansız robotların hayatımıza hızla girdiğini görmeye başladık. Şimdi bir defileyi ekranlara getireceğiz. Adresimiz Güney Kore ama o defilenin gündem olmasının sebebi robotların yer alması.
1: Teknoloji ve moda aynı podyumda buluştu. Mach 33 Fiziki Yapay Zeka Moda Şovu adlı etkinlikte insansı robotlar defileye çıktı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen etkinlikte yapay zeka destekli humanoid robotlar insan modellerle birlikte podyumda yürüdü. Robotlar sadece kıyafet tanıtmadı. Etkileşimli sahne performanslarıyla geleceğin moda anlayışını sergiledi. Etkinliği düzenleyen şirketten gösterinin insan ve teknolojinin birlikte var olduğu yeni çağın başlangıcı vurgusu yapıldı. Robotların sadece fabrikalarda değil, eğlence, sanat ve moda dünyasında da aktif rol alacağının altı çizildi. Mach 33 şovu Güney Kore'nin yapay zeka tabanlı eğlence endüstrisine yönelik en iddialı hamlelerinden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda robot modeller, dijital tasarım ve sanal defilelerle küresel moda sektörünün yeni standardı haline gelebilir.
0: Yargıtay'dan gelen emsal niteliğinde bir kararla devam edeceğiz. Yargıtay evlilik hayatını ilgilendiren bir karara imza attı. Eğer sürekli iş koşullarını gerekçe göstererek iş değiştiriyorsanız ve bu süreç içerisinde eşinize karşı da ilgisiz davranıyorsanız boşanma sebebi ortaya çıkıyor ve Yargıtay'a göre burada erkek tam kusurlu sayılıyor.
1: Yargıtay son kararını verdi. Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı. Bir süredir evin içinde iki yabancı gibi yaşayan çiftlerden biri aile mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın erkeğin sürekli alkol alarak kendisine hakaret ve küfür ettiğini iddia etti. Ayrıca kocasının evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, kayınvalidesini suçlayıp tanıdıklarına annesi hakkında dedikodular yaydığını öne sürdü. Mahkemede ifade veren davacı kadın kocasının sürekli iş değiştirdiğini de ekledi. Davalı erkek ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve tarafların aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirterek davanın reddine hükmedilmesini talep etti. Mahkeme ise kadının talebini yerinde bulup çiftin boşanmasına hükmetti. Davalı erkek de kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşine ilgi göstermemek ve sürekli iş değiştirmenin boşanma sebebi olduğuna dikkat çekti. Erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulanan Yargıtay kararında aile mahkemesinin hükmünün yerinde olduğuna dikkat çekerek erkeğin temyiz müracaatının reddine hükmetti. Yargıtay davalı erkeğin evliliğinin fiilen devam ettiği sürece birlik görevlerini ağır şekilde ihmal ettiği, eşine ilgi göstermediği, sürekli alkol kullandığı, düzenli bir şekilde çalışmadığı ve sürekli iş değiştirdiği ortada ifadelerini kullandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: E-ticaret hacminde büyüme sürüyor. Değişen tüketici tercihleriyle birlikte ikinci el ve yenilenmiş ürünlere de ilgi artıyor. Harcamalar 2025 yılında 4.6 trilyon liraya ulaştı. Sektör temsilcileri dönemsel kampanyaların bu alandaki büyümeyi desteklediğini belirtiyor. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4.6 trilyon liraya ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: MG ile İngiltere seyahate hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Bank,
6: tam,
7: bank, kartıma bir.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
10: Kredi. Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Yerar mağazalarında.
11: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
5: Günaydın, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıcak bir gelişme, bir son dakika gelişmesini ekranlara getireceğiz. Öncelikle Yozgat'tan gelmişti o haber. Gece saatlerinde 3 yaşındaki küçük Aybüke evinden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Ekipler gece boyunca arama çalışmalarını gerçekleştirdi ve güzel haber kısa bir süre önce geldi. Küçük kız kısa bir süre önce bulundu. Sağ salim ailesine teslim edildi. Peki ne olmuştu? Hemen bakalım. Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünün Alamettin yaylasında yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce akşam saatlerinde evinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Çevrede yaptıkları aramada küçük kıza ulaşamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, polis, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arama çalışmalarının ardından hemen harekete geçti. Arama çalışmalarına destek için Kayseri'den de JAK ve komando timleriyle AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada aramaların kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı ve sabahın ilk saatleriyle birlikte 3 yaşındaki Aybüke'den güzel haber geldi. Küçük çocuğun sağ olarak bulunduğu ifade edildi. Aybüke nereye gitmişti, nerede kayboldu, neden evine dönemedi? Tabi bunlar ilerleyen saatlerde daha da netleşecek başlıklar olacak. Meteorolojiden uyarılar vardı. Özellikle dün akşam saatlerinden itibaren başta Trakya bölgesi olmak üzere yurdun batısında etkili sağanak yağış vardı. Birçok noktada hayat durma noktasına geldi. Ev ve iş yerleri su altına kaldı. İşte yağışa ilişkin son notlar.
6: Sağanak ve dolu yağışı yurdun birçok noktasında etkili oldu. Samsun'un Kavak ilçesinde şiddetli sağanak sonrası bir mahallede taş duvarlar yıkıldı, yollar yarıldı, evleri su bastı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşarken ekip bölgede çalışma başlattı. Manisa'nın Demirci ilçesinde de sel bir otomobili metrelerce sürükledi. Bağ ve bahçeler su altında kalırken kırsal mahallelerde taşkınlar meydana geldi. Edirne'de de etkili olan sağanak ve dolu sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Birçok ev ve iş yeri su altında kalırken esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Tekirdağ'daysa aniden bastıran sağanak sonrası caddelerde su seviyesi yükseldi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış sırasında hortumu andıran görüntüler kameralara yansıdı. Kısa süreli dolu ve sağanak sonrası caddeler göle döndü. Kastamonu ve Çorum'da da şiddetli sağanak sonrası dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Birçok kırsal noktada ulaşım aksadı. Kütahya'da sağanak, şehir içi ve şehirler arası yollarda trafikte aksamalara neden oldu. Kütahya Tavşanlı çevre yolunda sel suları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı. Sağanak ve dolu yağışları Türkiye'nin farklı illerinde etkisini sürdürüyor.
5: Hemen Bolu'ya gideceğiz. Bolu'da ormanlık bir alanda bir grubun piknik yaptığı alana yıldırım düştü. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı. 11 kişilik akraba grubu Aladağ Kartal Orman Deposu yakınlarındaki dere kenarında piknik yaparken çam ağacına yıldırım isabet etti. Bu sırada ağacın yakında bulunan Büşra Elçin, Ümit Elçin ve Mustafa Atçılı yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu ifade ediliyor. Siyaset diyeceğiz. Siyaset tabii hareketli. Özellikle de bayramlaşma partiler arasında ve 3 bayram sonra bir ilk gerçekleşti. AK Parti ve CHP bayramlaştı. Tabii ki bayramlaşmaların ana günden başlığıysa CHP'de yaşanan mutlak mutlan kriziydi.
7: Tekrar hoş geldiniz.
8: Sizleri gördük, çok mutlu olduk. Sağ olun, var olun.
9: Hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun.
10: Çiçekler, çikolatalar alındı, çaylar içildi. Siyasiler arasındaki bayramlaşma programı bu yıl iliklere sahne oldu. Mutlak mutlan bölünmesi yaşayan CHP iki farklı adreste bayramlaştı. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından ilk kez bir araya geldi. AK Parti'nin ziyaretçileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetti.
8: Türkiye ortak faydasında, milletimizin menfaatleri noktasında ve bayramlarımızda bir araya gelmek çok önemli.
11: Tek hedefimiz var. Gerek Türkiye içinde, gerekse Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle ve Orta Doğu İslam coğrafyasıyla mutlu, müreffeh bir dünya inşa etmek.
10: Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyet, CHP Genel Merkezi'nde AK Parti, MHP, DSP, DYP, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile bayramlaştı.
12: Zaten beraberiz mecliste her zaman. Karşılıklı saygı, sevgi çerçevesinde hepimizin tek bir gayesi var. Ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmak.
13: Hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması.
10: CHP'de bayramlaşmanın ikinci adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu.
14: Hoş geldiniz. Tabii biz daha güzel havada daha güzel bir bayram yaşamak isterdik ama maalesef bildiğiniz gibi pek de öyle bayram tadında bir bayram olamıyor.
10: DEM Parti ne CHP Genel Merkezi'nde ne de meclisteki bayramlaşma programına katıldı. Meclisteki CHP heyeti 15 parti ile bayramlaştı.
15: Yüzyıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularla anılmasından da büyük bir üzüntü duyuyoruz.
10: Siyasilerin bayramlaşma trafiğinde terörsüz Türkiye süreci de konuşuldu.
8: Dünyanın farklı yerlerinde de Müslüman coğrafyasında, Gazze'de, İran'da, yine pek çok ülkede meseleler var. İnşallah dileriz ve temenni ederiz ki bir an önce buralarda da barış sağlanır. Buralarda da birlik beraberlik sağlanır diyorum.
16: El taşın altına kondu. Mecliste raporlar hazırlandı. Ortak paydada birleşildi.
5: Bir de Başkan Erdoğan'dan gelen mesajlara bakalım. Haç vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk hacılarla bir araya geldi. Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti.
17: Seslenmek ister misiniz?
18: Allah kabul etsin.
6: Hacı adaylarını aradı, telefonla görüşerek bayramlarını kutladı. Binlerce Türk vatandaşı hac vazifesi için kutsal topraklarda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hacılarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı, hacıların selamını iletti.
17: Sayın Cumhurbaşkanı, burada efendim 300'e yakın hacımız var. Seslenmek ister misiniz?
6: Başkan Erdoğan telefondan hacılara seslendi. Allah kabul etsin temennisinde bulundu.

0: dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla ve gönülleriyle sizleri selamlıyorlar.
1: Gençlere selamlar, hayırlar. Allah razı olsun.
0: Allah'a emanet olun. Mevla'ya ve yardımcınız olsun.
2: Ve gelelim dünyanın gündemine. Dünyanın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan o yüksek gerilim var. Dün her ne kadar akşam saatlerinde Axios kaynaklı haberlerde Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın anlaştığı ve hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın onayına bütün sürecin kaldığı haberleri çıksa da yine de gerilim düşmedi. Dün ABD Başkanı Donald Trump Fox News'ta konuştu. Çok da ateşkes ya da olumlu bir tablo çizmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı savaşta mağlup ettiğini söyledi. B-2 bombardıman uçakları ile İran'ın nükleer tesislerinin yok edildiğini de iddia etti. Peki bir anlaşma var mı? Bu soruya yanıt verdi mi? Ekranlara getirelim.
3: Çok iyi müzakereciler, kurnazlar ama günün sonunda bütün kozlar bizim elimizde.
4: ABD Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tüm kozlar bizde dedi. Washington'la Tahran arasındaki gerilim yeniden yükselirken Trump askeri müdahale sinyali verdi. Fox News'e konuşan Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde ABD'nin ezici üstünlüğe sahip olduğunu savundu.
3: Çok iyi müzakereciler, kurnazlar ama günün sonunda bütün kozlar bizim elimizde. Çünkü onları askeri olarak mağlup ettik.
4: ABD Başkanı ayrıca olası bir anlaşmanın Amerika için kötü olması halinde yeniden güç kullanımının masada olacağını söyledi. Trump daha önce İran'a yönelik düzenlenen ABD saldırılarını da hatırlattı. Özellikle B-2 bombardıman uçakları ile yapılan saldırıların İran'ın nükleer kapasitesine ağır darbe vurduğunu söyledi.
3: Eğer 9 ay önce onları B-2 bombardıman uçakları ile vurmasaydık şu anda nükleer silaha sahip olacaklardı ve hikaye tamamen farklı olurdu.
4: İran donanmasının yok olduğunu da iddia etti.
3: Artık donanmaları yok. 159 gemileri vardı. Hepsi denizin dibinde.
2: Peki bugün bir anlaşmaya yakın mıyız yoksa yeniden gerilimi mi konuşacağız? Senaryo ne? İran'da neler konuşuluyor? Çünkü İran'dan gelecek yanıtlar önemli. Hemen Tahran'a gidelim. Ekber Karabağ bizi bekliyor olacak. Ekber'le değerlendireceğiz bu süreci. Ekber günaydın. Kolaylıklar dilerim. Dün sabah saatlerinde yeniden İbre Savaşı gösterdi. Füzeler ateşlendi. Akşam saatlerinde geldiğimizde Axios'un haberi anlaşmaya yakınız, artık anlaşma oldu dendi. Peki nedir gerçek? Gerçekten İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaştı mı?
5: Bak genel havaya bakıldığında hala anlaşmış değil. Ancak ilerlemeler kaydedildiğini söyleyebiliriz. Dün akşam saatlerinde Axios'un senin de belirttiğin üzere bir haberi söz konusuydu. İşte nihai metin hazırdır. Sadece Donald Trump'ın imzasını bekliyor yönünde bir haber Amerikan medyası tarafından servis edildi. Bu haber özellikle dünya piyasalarında şok etkisi yarattı ve petrol fiyatlarında da çok önemli bir geri çekilme söz konusu oldu. Ancak birkaç saat sonra İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı ismini açıklamadığı yetkililere dayandırarak bu haberi reddetti. Hala İran'ın o nihai metni arabulucu konumunda olan Pakistan'a iletmediğini bildirdi. Bu haberden sonra yine ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de bir açıklaması söz konusu oldu. Evet, bazı ilerlemeler söz konusu. Ancak ihtilafların da var olduğunu bildirdi. Tabii bir taraftan bu görüşmeler diplomatik alan bu görüşmeler yapılırken diğer taraftan son bir haftayı baz aldığımızda 3 kez tarafların karşı karşıya geldiğini ifade edebiliriz. Gece saatlerinde tekrar bölgede sıcak anlar yaşadık. İran'dan gelen açıklamalara göre ülkenin güneyindeki Cem Kaymakamı bu şehir etrafında bir Amerika'ya ait bir insansız hava aracının gece düşürüldüğünü duyurdu. Yine Hürmüz'den de gece saatlerinde patlama sesleri geldi ki İran medyası bu patlama seslerinin bölgeden Hürmüz Boğazı'ndan tırnak içinde izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan gemilere yönelik yapılan uyarı ateşinden kaynaklandığını duyurdu. Gerçi Amerikan tarafı bunları reddetti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı

0: Bakanlığından gelen açıklamada gece saatlerinde işte ABD'ye ait herhangi bir insansız hava aracının İran üzerinde düşürülmediğini duyurdu. Daha bundan önce yine tekrardan işte sabaha karşı, önceki gece sabaha karşı yine bölgede sıcak gelişmeler söz konusu olmuştu. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Bender Abbas kentine saldırırken İran'da misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üssüne yönelik bir saldırı düzenlemişti. Öyle görünüyor ki bu saldırının Kuveyt'e yönelik yapılmış olması düşünülmektedir. İran resmi olarak Kuveyt'in ismini zikretmese de Kuveyt yapılan saldırıyla ilgili İran'ı suçladı ve dün gün içinde de birçok ülke bu konuyla ilgili Kuveyt'e destek verdi. Özetlemem gerekiyorsa yani bir taraftan diplomatik temaslar devam ederken diğer taraftan da bölgedeki gerilim devam etmektedir.
1: Ekber Karabağ, notlar için teşekkür ederim. Bugün belli ki Ekber'le daha uzun süre daha detaylı konuşacağız. Çünkü İran'dan gelecek mesajlarda büyük önem taşıyor. Diğer yandan tabii ki İsrail'in uluslararası sularda yapmış olduğu o korsanlıkta yakalanmış, gözaltına alınmışlardı Sumut aktivistleri. Sumut aktivistleri Türkiye'nin çabalarıyla ülkelerine döndü ve Fransız aktivistler Fransa Ulusal Meclisi'ne bir basın toplantısı düzenlediler ve o aktivistler yapmış oldukları basın toplantısında Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
2: Türk hükümetine bizim için yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum.
3: İsrail'in alıkoyup işkence yaptığı küresel Sumut filosu üyesi aktivistler kendilerini tahliye eden Türkiye'ye teşekkür etti. İnsanlık ve diplomasi dersi bu kez Fransa Ulusal Meclisi'nin çatısı altında yankılandı.
2: Türkler bizi karşıladılar ve bundan ötürü o kadar duygulandım ki uçaktan inince bize yönelik tüm hoşgörü görünce ağladım. Dünyayı terk edip başka bir dünyaya gelmiş gibi hissettim. Duygular çok yoğundu. Türk hükümetine bizim için yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum.
3: Aktivistler İsrail'in uyguladığı şiddetin ardından yaşadıkları çaresizliği ve sonrasındaki büyük kurtarma operasyonunu anlattılar. Bekledikleri hızlı adımın ülkelerinden değil de Türkiye'den geldiğinin altını çizdiler.
2: Bizlerle ilgilenmesi için doktor ve hemşirelerin olduğu bir hastanenin tamamını hepimizin kullanımına açtı.
1: Gazete manşetlerini ekranlara getirmeye devam edelim. Takvim gazetesi diyeceğiz. Takvim gazetesinin sür manşetinde spor var. Hızlıca bir spora bakalım. Ugarte harekatı. Galatasaray'ın devre arasında görüştüğü Manchester United'da oynayan Manuel Ugarte ile ilgili sıcak gelişmeler var. Uruguay ile orta sahanın menajeri gelin yeniden görüşelim dedi. Vedat Müjdesi gelecek hafta yapılacak seçime kadar iki santraforla anlaşacağını sözünü veren Aziz Yıldırım'dan flaş hamle geldi. Guarese'yi ikna etmeyi başaran Yıldırım, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriç'le de el sıkıştı deniliyor. Spora ilişkin haberler bu şekilde. Manşete baktığımızda ise şantaj özelliği. CHP'de kavga bitmedi. Rüşvetle oy devşiren Özel İmamoğlu ekibi tarafsız kalanları da tehdit etti. Kılıçdaroğlu'na destek verirseniz açıklarınızı ortaya çıkarırız diye mesajlar gönderdi. CHP parçalı bulutlu. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Esnaf Mahkemesi'nin mutlak buklan kararı sonrası genel başkanlığa geri döndü. Partimiz haramın vekillenmişliğin sığınağı asla olamaz sözleriyle siyasete gündemine damgasını vurdu. Rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel'in adamları ise düğmeye bastı. Tarafsız kalan il ilçe yöneticilerinden mevcut parti meclis üyelerine kadar birçok isme şantaj mesajları yollandığı ortaya çıktı. Takvim Gazetesi'nin manşetinde yer alan haberler. Biz CHP'de kalmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar devam ediyor. Şimdi bir yandan kurultayın ne zaman yapılacağını sorusuna ilişkin tartışmalar var. Ama diğer yandan pazartesi günü parti meclisinin toplanması gerekiyordu. Parti meclisi ileri bir tarihe ertelendi. Ama sadece parti meclisi değil. Aynı zamanda grup toplantısı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ileri bir tarihe bırakılmış durumda. CHP'de neler oluyor? Çünkü Özgür Özel cephesinden de Kılıçdaroğlu'na hedef alan açıklamalar var. Hep birlikte izleyelim.
4: Bizim 2 milyon üyemiz var. Sandığı koysun. Kim adaysa tüm üyelerimizin kararıyla belirlensin.
5: Genel başkan nasıl seçileceği bellisiz. Kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
6: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in genel başkanı parti üyeleri belirlesin önerisine bu sözlerle kapıyı kapattı. Kurultay için ibreyi Yargıtay kararına çevirmesi ise tarafları karşı karşıya getirdi.
5: Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, yani sorun yok.
6: Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği o kararının en erken 6 ay ile 1,5 yıl arasında netleşeceği konuşuluyor. Konuyla ilgili Özgür Özel'den de tedbir kararı kalkana kadar kurultay yapılamaz demek doğru değil cevabı geldi.
4: Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur. Ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur.
6: Kararı kesinleştirmenin ellerinde olduğunu belirten Özel, Kemal Bey'in talimatıyla Yargıtay'a avukat başvurusu yapıldığı takdirde karar kesinleşir ve kongreye gidilir. Kongreye gitmenin ayrıca 4 farklı yolu var. Her birisini yapabiliriz, yeter ki samimiyet olsun. Hadi biz kongre başvurusunu yapalım, Kemal Bey o adımı atsın diye konuştu.
4: Arkadaşlar, butlan kararının olduğu gün bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır ve bizim onlarla bir gönül bağımız elbette yoktur.
6: Özel Kılıçdaroğlu'na bekleyip ondan sonra bir şeyler yapmaya, yani fiilen partiyi yönetmeye çalışmak çok büyük bir kriz alanıdır diyerek tepki gösterdi. Resmen bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var. Bunu hiç doğru bulmuyorum mesajı gönderdi.
4: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz.
6: Tarafların destekçilerinden de sıcak açıklamalar gelmeye devam ediyor.
7: Kongre yapalım diyenlere ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda İstanbul Delegesi'nde tedbir var. Soruşturma dosyasında 100'ün üstünde arkadaşımız var, delegemiz var. 41 kurultay delegemiz tutuklu. Bu kadar sakatlanmış bir süreçle ilgili aynı delegeyle ısrarla bir kurultay yapalım derseniz bu hayatın gerçeklerine uygun değildir. Tabii ki kongre takvimlerimizi başlatarak süreci tamamlayıp bir daha asla mahkeme koridorlarına düşmeyecek şekilde süreci bitirmek istiyoruz.
6: Mutlak butlan kararının çıktığı soruşturma ile ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. Şaibeli kurultay davasını yargıya taşıyan, mahkemede tanıklık yapan ve delilleri sunan 18 kişilik listenin tamamının CHP'li delegelerden ve parti yöneticilerinden oluştuğu belirlendi.
5: Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktı.
6: Özgür Özel'in İzmir mitingi öncesi bir kişinin Toma'nın üzerine çıkıp tekme attığı görülmüştü. O şüpheli tutuklandı.
1: Takvimlerimiz 29 Mayıs'ı gösteriyor. Bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. İstanbul'un dört bir yanında gün boyunca görkemli kutlamalar gerçekleşecek. Ve bu özel gün nedeniyle MHP lideri Bahçeli'den de bir açıklama geldi. İşte o açıklama.
8: Zalime Yavuz!
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet'in liderliğini ve fetih ruhunu tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. O gün Haliç'in zincirini Ortodoks hükmünden düşüren, gemileri denizin koynundan tepelerin sırtına çıkaran büyük hamle, hedefini haktan, hesabını hikmetten, hamlesini cesaretten, harcını imandan alan 3000 yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur. İstanbul'un fethi, Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla meczeden büyük bir tarih hamlesidir. MHP lideri 1453'te gerçekleşen fethin yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda medeniyet inşası olduğunu vurguladı. Ayasofya'ya sığınanlara can ve hürriyet teminatı verilmesi, askerin halka fenalık etmesinin men edilmesi, İstanbul'un iskanla, vakıflarla, çarşılarla, mekteplerle, külliyelerle yeniden ihya edilmesi, fethin aynı zamanda bir medeniyet inşası fiili olduğunu göstermiştir. İşte Fatih'i çağların ötesine taşıyan hakikat de budur.
1: Şimdi günün sıcak görüntüsü Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarder iş adamı Jeff Bezos'a ait olan Blue Origin firmasına ait roket fırlatmaya saniyeler kala o test aşamasında büyük bir gürültüyle infilak etti. O anları ekranlara getirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Cape Canaveral fırlatma merkezinde Blue Origin'a ait New Glenn roketi rampa üzerinde

0: henüz fırlatılmadan şiddetli bir patlamayla alev aldı. O patlama kilometrelerce uzaktan bile hissedilebildi. Dev bir ateş topu göğe yükseldi. Bir test atışı gerçekleştirecekti, test fırlatması yapılacaktı. Ancak roketin yakıt bölümünde bir sızıntı meydana geldi. O sızıntının ardından da çok şiddetli bir patlamayla bir anda gecenin karanlığı da işte bu şekilde aydınlandı. Bu Blue Origin'in bundan sonraki uzay yolculukları önündeki tatminin de gecikmesi anlamına geliyor. Zaman zaman hem SpaceX yani Elon Musk'ın sahip olduğu şirketle Jeff Bezos'un sahip olduğu firma arasında tabii rekabet çok yüksek düzeyde, ancak uzay yolculukları konusunda bu tip olaylar yaşanılabiliyor. Bu da tarihe geçen en şiddetli patlamalardan biri olarak da kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Florida'dan gelen günün konuşulacak ve insanlığın uzay yolculuğuna ilişkin ilginç karelerden biri oldu. Bir son dakika gelişmemiz olacak. Onu hemen ekranlara getirelim. Bir kaza haberimiz. Aksaray-Nevşehir Karayolu'nun 45. kilometresinde tur otobüsü etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolun kayganlaşmasıyla otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüje çarptı. Kazada yaralananların olduğuna ilişkinde bilgiler var. Hemen ekranlara getirelim. Görüntünün adresi Aksaray-Nevşehir Karayolu. Karayolunun 45. karayolunda gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yol kayganlaştı. Otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç hızla karşı şeride geçip refüje çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 14 yolcu yaralandı. Bölgeye olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Neyse ki olayda bir can kaybı yok. Yaralanan yolcularsa hastaneye kaldı. Geçmişle bugün arasında apartman yaşantıları ve komşularla olan ilişkilerle konusunda çok büyük değişimler var. Eskiden komşular akrabalardan bile yakın görülür. Buna göre yakınlık kurulurdu. Ancak modern yaşamı, özellikle site hayatıyla birlikte artık komşuluk kültürü de ne yazık ki geride kaldı. Pek çok kişi karşı komşusunun kim olduğunu bile bilmiyor ya da daha çok artık o komşuluk ilişkisi kavgalarla tanımlanıyor. İstanbul Sultan Gazi'de işte o yaşananlara bakacağız.
1: Yıllardır bununla uğraşıyoruz. Abiler bize hakaret ediyor. Her gün bize böyle hakaret ediyor.
2: Arkadan kocan seni söylemediği
1: bir şey yok yani.
3: Binadakileri ve çevredekileri canından bezdirdi, kötü komşu illallah dedirtti.
4: Burada çocuklar oturuyor, oradan çocukların üstüne çamaşır suyu mu artık ne yapıyorsa atıyor. Yetmiyor, çocuklar bir daha gelecek diye burada duruyor, bekliyor. Çocuklar geldiği zaman elinde taşlarla çocukları kovalıyor.
3: Apartman sakinlerinin karşı karşıya kaldığı yer İstanbul Sultan Gazi'ydi.
5: Bu kadın yıllardır buraya çöp topluyor. Sığınağı topluyordu, tartıştık, kavga ettik, mahkemelik olduk, sığınağı bıraktı. Yetmedi, bu sefer bu bölgeye çöp toplamaya başladı. O da yetmedi, geldi bina sakinlerinin huzurunu bozmak için merdivenlere sürekli çöp attı. Benim 2,5 yaşında çocuğum var. Sabah kalktığımda çocuğumun ayakkabısının içinde cam parçaları vardı. Ertesi gün eve kamera taktırdım. Hani bununki bir değil, iki değil.
3: İddiaların hedefindeki komşunun gün gün apartman içine attığı çeşitli cisimlerse güvenlik kamerasına yansıdı.
6: Normal çöpe atılacak, konteynere atılacak çöpü getiriyor, apartmanın içine atıyor.
7: Her yerde gürültü, patırtı, ne istersen var yani. Hiçbir rahatlığımız yok.
6: Yani bu kadın yüzünden her gün kavga, dövüş, bağırtı, çağırtı. Bıktık, usandık, gitsin istiyoruz artık.
5: Şuradaki kaldırım taşlarının hepsi belediyenin malı. Belediyenin malını çalıp getiriyor, buraya diziyor. Kendine duvar yapıyor. Binanın burasına gübre döküyor. Hayvan gübresi döküyor. Aylarca biz bu kokuyu çekmek zorunda değiliz.
3: Ne yapacaklarını şaşıran apartman sakinleri çareyi komşularını şikayet etmekte buldu. Bunun üzerine zabıta ekipleri adrese gitti, iddiaları sordu. Şikayet edilen kadınsa kendisini işte böyle savundu.
8: Doğruları söylediğim için, doğruları yaptığım için istenmeyen bir vatandaşım. Ama ben bina yıkılana kadar buradayım. Hatta o işte ellerimle yapacağım.
0: Şimdi bir yandan tabii dünyada gözümüz artık NATO zirvesine de çevrildi. NATO zirvesine ilişkin detaylar var, aktaracağız. Ama güne ilişkin bir başka başlığımız var. Çok konuşulan bir konu. O veteriner tutuklandı diyoruz Takvim Gazetesi'nde. İzmir Buca'da Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinde. İhbar üzerine polis ekipleri poşetlerde toplam 33 ölü yavru kedi buldu.

0: veteriner hekim Hakan Erdem gözaltına alındı. 24 Mayıs'ta serbest bırakılan Erdem'in durumu ile ilgili bir gelişme daha var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Ardından Erdem yeniden gözaltına alındı ve ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Neden 33 yavru kediyi ölüme gitti? Neden öldürüldü? Tabi bu konuda tartışılacak konu başlıklarından biri. Ama dedik ki bir yandan da gözümüz Ankara'ya çevrilecek bayramdan sonra. Artık NATO zirvesine bir ay kaldı. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO liderler zirvesi düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından liderler Ankara'ya gelecek. Çok yoğun güvenlik önlemi var ve bu kapsamda alınan bir önleme bakacağız. Ankara'nın 9 ilçesinde NATO zirvesinin yapılacağı tarihlerde kamu çalışanları izinli sayılacak.
1: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Zirve kapsamında kentte önlemler alınmaya başladı. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Bursaklar, Sincan ve Yeni Mahalledeki kamu çalışanları zirve kapsamında görevli olan ve kritik hizmet alanlarında görev yapanlar hariç olmak üzere 6 ila 12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik, itfaiye ve ulaşım gibi devamında fayda görülen alanlarda görev yapan personellerin idari izin uygulaması kapsamı Ankara Valiliği tarafından belirlenecek. Zirvenin gerçekleştirileceği tarihler arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence gibi etkinlikler planlanmayacak.
0: Şimdi Sabah gazetesine hemen bakalım. Malum bir yandan tabii Fenerbahçe'de başkanlık yarışı da giderek kızışıyor. Adaylar, teknik direktör adaylarını, transfer listelerini açıklayacaklar. Aziz Yıldırım'ın açıklamalara bakalım. Stadyum benden, şampiyonluk sizden. Fenerbahçe'de projelerinden biri stadyumun büyütülmesi olan başkan adayı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesine yer alan Nihat Özbağ ile bir araya geldi. Özbağ, stat büyütme operasyonunun başında olacak. İkilinin yer aldığı bir video paylaşılırken Özbağ, Fenerbahçe'ye aşırı yük getirmeyecek şekilde olacak. 30 ila 40 milyon dolar ilave gelir gelecek bu kapasite artışından dolayı. Ben çok emek sarf ettim bu stat yapılırken ama siz olmasaydınız bu yapılamazdı dedi. Sen şimdi Aziz Yıldırım'sa sen şimdi diyorsun ki seneye Mayıs ayında bu stadı bitirmiş olacağız. 64 bin kişinin önünde kupayı kaldıracağız diyor. Fenerbahçe'de artık başkanlık yarışı hızlanmışken tabii ki vaatlerde daha çok konuşuluyor. Önümüzdeki hafta biz de Sabah Ajansı'na bu başkanlık yarışını daha da detaylandıracağımızı da hatırlatalım. Diğer yandan tabii bayramın 3. günündeyiz. Düne bir bakmak gerekiyor. Kurban bayramını, kurban pazarlarında o telaş azaldı. Vatandaşlar ilk günkü yoğunluğu atlattı. Tabii hal böyle olunca, hava da güzel olunca İstanbullular soluğu ya sahil bölgelerinde ya da ormanlık alanlarda aldı. Peki dün gün boyunca İstanbul'da neler yaşandı? İstanbulluların bayramın 2. günündeki mesaisine bakalım.
2: Sıcak havayı görünce, bayramla birleşince güzel oldu yani.
3: Kimi parka, kimi pikniğe, kimi de deniz kenarına koştu.
4: Bugünkü menümüzde vazgeçilmez kalori kaynağımız kızartma, poğaça, börek, ev baklavası, pankekler.
3: Güzel havayı görenler kendini dışarı attı, tatilin tadını yine çocuklar çıkardı.
5: Vega.
6: Oyuncaklara bineceğim.
7: Bayram nasıl geçiyor?
6: Güzel. Kaydıra bineceğim, eğleneceğim. Tüm hepsine binmek istiyorum.
8: Eğlencenin doruklara ulaştığı lokasyonlardan biri de şüphesiz ki tema parklar. Çocuklarla birlikte aileleri de burada doyasıya eğleniyor. Bakalım maskotlar ne yapıyor çünkü çocuklar en çok onları seviyor. Nasıl geçiyor bayram? Zor gibi sanki. Sizde nasıl geçiyor? Çok yorucu. Kalabalık oluyor çok değil mi bayramda?
9: Çocuklar eğlensin diye geldik. Güzel bir gün geçirmek için.
10: Bütün aletlere binmek istiyorum. Çok eğleneceğim. Çok heyecanlıyım.
11: Çok eğleniyorum.
12: Korkutan şeyler.
7: Daha mı güzel onlar?
12: Evet.
13: Güzeldi, eğlenceliydi.
7: Böyle heyecanlandınız mı, korktunuz mu?
13: Çok korkunç. Hayatımız zaten normalde de aslında çok adrenalin salgılayan bir hayatta. Gelelim biraz hani dedik, eğlenelim.
8: İstanbul'da hava 24 derece ama hissedilen sıcaklık 26 dereceye hatta 27 dereceye kadar çıkmış bulunmakta. Bizler şu anda sahildeyiz. Yanımızda ise gördüğünüz gibi harika bir sofra var. Sahillerin vazgeçilmezi özellikle de sıcak havalarda. Poğaçamız, böreğimiz,

0: zarfımız, zeytinimiz, peynirimiz, her şey bu sofrada bulunuyor. Elbette yarın itibariyle, yani bayramın 3. gününde yağış beklendiği için gelenler de sıcak havanın tadını çıkartıyor.
1: Beraber yiyoruz, tadını çıkarıyoruz.
2: Yarın yağmurlu, biz de bugünü fırsat bilerek kendimizi dışarı attık.
0: Bazı sahil ve park alanlarında işte böyle aktiviteler de yapılıyor. Ben de bir deneyimliyim dedim, tabii biraz ağır gelmiş olabilirim ama bayağı keyifliymiş.
3: Çok iyi gidiyor. Ailemizle sabahtan geldik buraya kahvaltı yapmaya. Gayet güzel geçiyor bayram.
4: Yolu bugünlerde İstanbul Boğazı'na düşenlerse hiç şüphesiz ki zaten çok güzel olan İstanbul Boğazı'nın bir de o turkuaz rengine dönüşmesiyle birlikte daha da hayran kalır. Ama bir de bunun üzerine yunus sürüleri de eklenince bakın ortaya İstanbul'da Boğazı'da nasıl bir manzara çıktı.
5: Bir yanda İstanbul'un eşsiz manzarası, diğer yanda yunusların görsel şöleni. Kurban Bayramı tatilinde İstanbul Boğazı'nda eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Boğazın bazı noktalarında denizin rengi turkuaza büründü. Tarihi yarımada açıklarında görülen yunus sürüleri ise manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar bazı alanlarda gemilerle yarışır gibi yüzdü. Yük gemisinin önünde ilerleyen yunusların o anları drone kamerasına an be an yansıdı.
4: Sosyal medya hayatımızın o kadar bir parçası haline geldi ki birçok kişi hayatında günün saatlerce bir kısmını sosyal medyada Reels izleyerek ya da sosyal medyada sayfalar arasında gezerek harcayabiliyor. Hatta bunun için bir akım bile var. Adı bed routing, yani yatakta çürüme akımı olarak adlandırılıyor. Nedir Türkçesi aslında baktığımızda? Saatlerce yatakta başka hiçbir şey yapmadan sosyal medyada Reels ya da video izlemek. Peki gerçekten bu bir akım mı yoksa bir depresyon belirtisi mi? Uzmanlar ne diyor? Bakalım.
6: 15 saat falan yatakta kalabiliyorum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor.
7: Son yılların gözde akımlarından biri de İngilizce adıyla bedrooting. Türkçe adıyla ise yatakta çürüme.
8: Şimdiki yeni nesil her şeyin kolayına kaçıyor. Ya, tembellik, evet evet. Yeni nesil biraz daha tembellik.
7: Adından anlaşılacağı üzere bu akımda kişi bütün gün yatakta kalıyor. Saatlerini telefonla ya da tabletle geçiriyor. Bazı gençler bunu şarj olmak şeklinde tanımlıyor.
9: Hem depresyon yapar hem tembellik yapar. Çünkü sosyal medyada hep takıldığımız için evet aklımız şeyde, yani sanal dünyada.
10: Yatakta çürümek kavramı gençler arasında giderek daha fazla konuşulmaya başlıyor. Saatlerce pasif bir şekilde yatakta geçirilen vakit kimi zaman da bir kaçış yöntemi olarak kullanılıyor. Peki uzmanlar bu durumu nasıl değerlendiriyor?
11: Eğer ki bu gerçekten bir tükenmişliğe doğru gidiyorsa kişi artık sosyal çevresiyle uzaklaşmaya başlar. Kişi çok fazla başarısızlık yaşadığı zaman, kendiyle alakalı hayal kırıklığı olduğu zaman, çok fazla beklenmişlik olduğu zaman, stresi olduğu zaman kişi bunu bazen yönetemiyor. Yönetemediği zaman ne oluyor? Donma tepkisi veriyor. Diyor ki ben şu an mücadele edemeyeceğim.
7: Sosyal medyanın sürekli üretme baskısı da gençleri tükenmişlik sendromuna sürüklüyor.
11: Modern dünyanın bize yansıttığı ve bizim olmamızı istediği şey aslında sürekli üretken bir kişi ol. Ve kişi şunu öğrenmeye başlıyor. Diyor ki eğer ki ben bir şey üretmezsem değersiz olacağım. Ve kişi bunu öğrendikten sonra ne yapıyor? Diyor ki o zaman benim çok fazla şey üretmem lazım. Ama zihin böyle çalışmıyor.
7: Uzmanlara göre zihnin dinlenmeye ihtiyacı var. Ama saatlerce yatakta ekrana bakarak değil.
8: Fazla telefonu alıştırmıyoruz. Yani kendi çocuklarımıza, hatta bir evde bilgisayar var, bilgisayardan da uzak tutuyoruz.
12: Mesela benim kızımı ben hem okula hem dershaneye gönderiyorum. Yani ben de çalıştığım için ev boş kalıyor. Çocuk boşlukta evde kalmasın diye o şekilde bir çözüm üretiyorum kendimce.
11: Benim tekrar kendimi toparlamam için, daha üretken olmam için, zihnimi tekrar yenilemem için durmaya ihtiyacım var. Beynin tekrar anıları işleyebilmesi için, tekrar kendine bir yeni bir şey oluşturmak için alan tanıması için durması gerekiyor. Bu durması bazen zaman zaman boş boş bakmak bile olabilir. Bazen hiçbir şey yapmamak bile olabilir. Aslında biz kendi ritmimizi, kendi dengemizi şaşırdığımız zaman başkaları referans alarak onları takip etmeye başladığımız zaman da işte sistem tamamen çöküyor

0: etkilenmiştir sendromuna ya da zaman zaman anksiyeteye, suçluluk hissetmeye ve en kötüsü de depresyona doğru sürükleniyoruz.
1: Türkiye'de en çok tüketilen içecek nedir diye sorduğumuzda tabii ki hepimizin vereceği ortak bir yanıt var. Çay. En fazla çayı tüketen bölgemiz de hiç şüphesiz ki Doğu Karadeniz bölgesi. Hatta bir istatistiğe göre Rize'de günlük çay tüketimi kişi başı 35 bardağı bulabiliyor.
2: Çaysız bir hayat olmaz.
3: Kaç bardak?
2: En az 35-40 bardak.
4: Say dediğin zaman böyle içim böyle bir kıpır kıpır oluyor abi.
5: Kahvaltıda, gün içinde ve tabii akşam eve dönünce. Günün her saatinde çay olmazsa olmaz, özellikle de çayın başkenti Rize'de.
2: Çaysız hayat olmaz.
6: Rize'li çaysız duramıyor.
7: Duramaz, kesinlikle.
8: Türkiye çay üretiminde dünyada 5. sırada yer alıyor. Tüketiminde ise 1. sırada yer alıyor. Ve çayın başkenti Rize'de ise çay tüketimi oldukça üst seviyede. Yaklaşık kişi başına düşen oransa yılda 3,5 kilogramla 4 kilogram arasında yer alıyor ve bu da kişi başına 30 ile 40 bardak günlük çay içimine denk geliyor.
9: Karadeniz bölgesinde dinlenirken çay, kalkınca çay, akşam çay, öğlen çay.
6: Kaç çay içiyorsun günde?
9: 20 tane içiyorum abi.
6: Sen azmış ya. Sen kaç çay içiyorsun?
4: 30-35 değişiyor.
6: Arttıran var mı?
4: Abi 45 rahat, 45 bardak içiyorum bunu.
10: Günlük ortalama 1500-2000 arası çay satıyoruz.
9: Ülkemizin çay tüketimi 280-300 bin ton arasında bir yerde. Üretimimiz de bu kadar. Sonuçta bizim arz talep dengemizde sıkıntı yok.
4: İçerken sıhhat verir bedene, Allah rahmet eylesin, bu çayı izzet eder.
5: Amin. Türkiye dünya çay üretim sıralamasında Çin, Hindistan, Kenya ve Sri Lanka'nın ardından 5. sırada geliyor. Tüketimde ise dünyada 1. sırada yer alıyor. Elbette en çok tüketilen bölge Karadeniz, Karadeniz'i ise Güneydoğu Anadolu bölgesi takip ediyor.
11: Karadeniz zaten çayın başkenti de Gaziantep'te de inanılmaz bir çay tüketimi.
12: Gastronomi şehri olunca bir tarafta katmerler, bir tarafta baklava. Tabii bunlar da çaysız gitmiyor. Gaziantep'te en çok çay tüketilmesinin nedenlerinden biri de tatlısıyla meşhur olması. Çünkü buraya gelen misafirler tatlının yanında çayı tercih ediyor.
6: Kebaptan sonra?
13: Muhakkak yine olmazsa olmazımız yani.
6: Çayı seviyor musun? Çayı severiz. Çayın hayatınızdaki yeri nedir?
3: Valla olmazsa olmaz diyebilirim. Evet, sabah kahvaltıda, akşam yemekten sonra her gün çay içiyoruz.
13: İşi gücü çaya bağlamışlardı. Çaydan başka bir şey yoktur Gaziantep'te.
6: İşleri güçleri çay mı?
13: Çaydır abi.
6: Niye bu kadar seviyorlar?
13: Abi çayı çok seviyorlar. Yani acıyı falan yedikleri için.
6: Çay içmesek de babamı çalışmaz ortak.
1: Türk ekonomisindeki en önemli problemlerden biri fahiş fiyatlar, fahiş fiyat artışları. Şimdi 1400 liraya bir lahmacun olur mu? Tek bir lahmacundan bahsediyoruz. Olmaması gerekiyor ama bunu oldurmaya çalışanlar var. Ona ilişkin de denetimlere bakacağız şimdi. Fethiye'den bir restorandan gelmiş bu haber. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranın tek bir lahmacunu 1450 liraya sattığı ortaya çıktı. Kıymalı pideyi 1500 liraya, margarita pizzayı ise 1800 liraya satıyordu. Akıl almaz fiyatlardan bahsediyoruz. Tabi vatandaşların tepkisini beraberinde getirdi bu durum. Kimse bu rakamı ödemek istemedi ve tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. O mekanı inceledi ve 24 adet üründe kanun ve fiyat etiketi yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilerek işletme hakkında idari para cezası uygulandı. Bir de çağrı var vatandaşlara yönelik. Bu tip fahiş fiyat gördüğünüz ya da kural ihlali yaptığını düşündüğünüz yerleri bakanlığa bildirin yönünde uyarılar var. 1400 liraya bir tane lahmacun artık bu kadar da olmaz dedirten bir tabloydu ki ona da dur denildi. Dün sabah ajansında bayram sabahlarının tabii ki kahvaltılarından bahsetmiştik. Gaziantep'in o sofralarını ekranlara getirmiştik. Bu kez kameralarımızı İzmir'e çevireceğiz. İzmir'de o İzmir kahvaltısına bakacağız şimdi. Haber ekibinden Sefer Ayça bizi bekliyor olacak. Sefer günaydın. İyi bayramlar dileyelim. Dün Gaziantep sofralarını kurmuştuk. Bu kez İzmir'deyiz. Peki İzmir'de nasıl bir sofra bizi bekleyecek?
14: Şimdi İzmir'de sabah saatlerinde değişmez. Herkesin istediği bir kumru vardır. İşte bu kumrular. İzmir'in değişmeyen kumruları. Sabah saatlerinde görmüş olduğunuz gibi
15: şu

0: İlk önce ekmeklerimiz ve burada da nasıl isterseniz karışık olsun, peynirlisi, kaşarlısı yapılan kumru. İzmir'in değişmeyen lezzeti Gökhan. Şimdi ustamızla beraberiz ve sabah lezzetlerinden İzmir'de değişmeyen lezzetlerden bir tanesi. İlk önce ekmeğiyle başlayalım. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Sağ olun, hoş bulduk.
0: İyi kumru ekmeğimiz.
2: İyi bayramlar.
1: İyi bayramlar.
0: Kumru ekmeğimiz ilk önce.
1: Özel.
0: Nasıl özel?
1: Ekmeğimiz coğrafi işareti almış.
0: Evet.
1: Tamamen. İzmir'e özgü bir lezzet. Bu arada Afyon'dan yaptığımız özel bir sucuğumuz var. Sucuk kaşar.
0: Neli oluyor? Daha çok neli istiyor sabah saatlerinde?
1: Sade kaşarlı yapabiliyoruz.
0: Mesela bir tane sade kaşarlı yapalım. Sucuklu yapalım burada. Ekmek yedik. Ekmek neyle yapılıyor özellikle?
1: Ekmek hamur.
0: Evet.
1: Özel süt kullanıyoruz mayasında.
0: Süt.
1: Aynen öyle. Ve vazgeçilmez susamımız var içinde.
0: Daha çok neli isteniyor İzmir'de kumru?
1: Kaşarlı ve sucuk kaşar daha çok.
0: Sucuk kaşar. Şu anda yaptığımız Halil göstersin.
1: Kesinlikle İzmir'e özgü bir lezzet.
0: Evet.
1: Hemen şöyle.
0: Şimdi özel kumru ekmeğimiz burada da ustamız da göstersin. Biz şöyle bir kumru ekmeğimizi yapılır değil mi?
1: Evet. Bu soğuk kaşarla soğuk kaşarlı yaptığımız kumru. Hemen.
0: Bu soğuk kaşar. Evet. Kaşarı kızartmıyoruz.
1: Tabii. Bir de kaşarı kızartacağız. Eritme kaşar evet. Dediğimiz özel bir lezzet olacak. Şöyle hemen hazırlayalım.
0: Bu sucuk soğuk kaşarla yapıldı. Evet, İçine evet. Koyuyoruz ben şu.
1: Aynen. Şöyle turşumuzu,
0: kaşar,
1: isteğe göre domatesimizi
0: evet.
1: Atıyoruz.
0: İzmir'in değişmeyen lezzetlerinden, sabah lezzetlerinden bir tanesi. Gün içinde de daha çok oluyor değil mi?
1: Evet evet. Bu sabahtan gece 3'e kadar
0: evet.
1: Kesinlikle vazgeçilmez bir lezzet. Şöyle arzu ederseniz ketçap, mayonez.
0: Yavaş, yavaş.
1: Evet, evet, evet.
0: Kömür ateşinde özellikle lezzet nereden geliyor?
1: Evet, kömürden geliyor.
0: Evet.
1: Kesinlikle.
0: Bunu da altını çizelim. Özellikle kömür ateşinde olması. İşte kumrumuz hazır. Şu anda gösterelim. Bir de onu bir daha gösterelim Halil'e. Bu soğuk kaşarlı ve sucuklu bir kumrumuz. Daha çok istenen
1: eritme kaşarlı dedi.
0: Eritme kaşar. Şimdi
1: aynen,
0: ikinci vazgeçilmez lezzetlerden bir tanesi de eritme kaşar. Kaşarlar eriyor.
1: Kesinlikle.
0: Evet, sucuklarımız hazır. Burada karışık da oluyor mu? Ustam.
1: Karışık da oluyor. Sucuk, salam, sosis. Bunları da kullanabiliyoruz.
0: Evet.
1: Müşterilerimiz neyi arzu ediyorsa bunları çıkarabiliyoruz. Evet.
0: Şu anda kaşarlarımızda.
1: Evet, kaşarlarımız da eriyor.
0: Sabah saatlerinde kahvaltılarda bile şu anda tüketiyoruz bunu.
1: Evet evet, sabah kahvaltında kesinlikle gider. Sade kaşar da yapabiliyoruz bu arada.
0: Sade kaşar.
1: Aynen öyle. Şöyle kaşarımız
0: evet, eridi. Şu anda eridi peynirimiz. Halil'den rica edelim. Şu anda peynir eridi ve sucuk eritme kaşarıyla birlikte. O
1: aynen.
0: Da ayrı bir lezzet. Şimdi birçok lezzet var. Neli var? Çeşitlerine bir daha alalım.
1: Karışığımız var.
0: Karışık.
1: Sade kaşarlımız var. Sucuk kaşarımız var. Salam, sosis, sucuk. Bunları arzu ederseniz ayrıyeten de çıkarabiliyoruz.
0: Hı-hı.
1: Bu arada kaşarımızı da erirken kaşarımız hemen şöyle üstüne var. Koyalım.
0: Evet Gökhan. İzmir'in değişmeyen lezzetlerinden kumru. Sabah saatlerinde başlıyor. Gece 3'e kadar devam ediyor bu lezzet. İzmir'in aralan sabahları lezzetinde. Yanında özellikle kumru ve çay değil mi
1: evet,
0: usta?
1: Çayımız var, ayranımız var, milli içeceğimiz var. Bununla beraber.
0: Çay en çok hangisi tercih ediliyor? Çay mı?
1: Daha çok evet ayran ve çay diyelim.
0: Ayran ve çay.
1: Evet, ayran.
0: Sabah saatlerinde çay olur.
1: Kesinlikle çay daha ağırlıklı.
0: Şu anda hazır, onu da gösterelim Halil'e. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet,
1: afiyet olsun.
0: Dediğimiz gibi şu anda
1: şöyle.
0: Kumrumuz, İzmir kumrumuz hazır. Sabahları değişmeyen lezzetlerden bir tanesi. Sabah erken saatlerinden itibaren başlayan tüketim gece saat 3'lere kadar devam ediyor diyelim. Sözü tekrardan İzmir'den sana bırakalım. Gökhan.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Mega kent İstanbul bu yaz dünya müziğinin en önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Rap dünyasının yıldızı Kanye West, efsane rock grubu Scorpions, İngiliz sanatçı Tom Odell ve dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli önümüzdeki haftalarda İstanbul'da sahne alacak. Özellikle Kanye West konseri için binlerce yabancı turistin şehre akın etmesi bekleniyor. Şimdiden yaklaşık 30 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtiliyor. İstanbul'daki oteller bayram dönemi ve konser takvimi nedeniyle yoğun rezervasyon almaya başladı. Bazı otellerde doluluk oranı %95'e ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu AHA.

0: Haber Radyo. Reklam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
12: Yoksa sorun değil.
11: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Lacivert Dergi, Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik

0: avantajı sağlayın.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzoptan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla
6: Toprak Mahsulleri Ofisi raporuna göre Türkiye'de yağışlar geçen ay mevsim normaline ve geçen yılın Nisan ayına göre artış gösterdi. Raporda Ekim-Nisan döneminde gerçekleşen yağışların genel olarak yeterli ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üretimi desteklediği belirtildi. Birçok üretim merkezinde geçen yıla göre daha iyi bir gelişim görünümünün ortaya çıktığı vurgulandı. Türkiye'de üretim sezonunun geçen yıla kıyasla daha iyi gerçekleşmesi bekleniyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Bayramı mega kentte geçirenler güzel havanın keyfini çıkarttı. Kimi mangal yaktı, kimi deniz havası aldı. İstanbul'da trafik boş ama sahil şeritleri kalabalıktı. Özellikle Eminönü sahilinde yaşanan o kalabalık A Haber drone kamerasına işte böyle yansıdı. Hava güzel olunca birçok kişi boğaz turlarını da tercih etti. Özellikle de şehir dışından gelenler.
9: Tekirdağ Çorlu'dan geliyoruz. Sabahtan beri buradayız. Daha da gitmeyi düşünmüyoruz. Benim için güzel geçiyor ama çocuklarım için daha çok iyi geçiyor. Şahane geçiyor.
10: Yeni turu çok güzel geçiyor. Ben çok severim. Hatta köprüden de geçtik. Köprüyü de çok sevdik.
11: Şu an köprüden geçiyoruz.
12: Başta korkmuştum ama şimdi korkum yendi.
11: Nereden geldiniz?
13: Konya'dan geldik. Tekrar mest olduk gezerken. Hava da çok güzel.
11: İstanbul Boğazı'nda gemi turunu tercih edenler sadece arkadaşları ve aileleriyle değil evcil hayvanlarıyla da katılıyor bu turlara. Yanımızda matador var ve şu anda gemi turunda eğlenceli vakitler geçiriyor.
8: Adalara gitmek isteyenlerse iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Ve piknikçiler. Her bayramda olduğu gibi bu yılda piknik yapmak isteyenlerin tercihi İstanbul'un akciğerleri Belgrad Ormanı oldu.
14: Bayramını İstanbul'da geçiren vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti desek yeridir. Kimi semaverde çayını içiyor, kimi ise mangalını yakıp yemek yiyor.
15: Kendimizce köfte ve tavuk ızgarayla günümüzü geçiriyoruz burada.
14: Bir şey söyleyeceğim. Kurban Bayramı'nda gittin kasaptan et aldın, buraya mangala mı geldin?
15: Şimdi görüntülü konuştuğum arkadaş kurbanımızı kesti, bu akşam otobüste memleketten gönderecek inşallah.
16: Ustalar orada, üstadlar. Biz de işte yancılar.
14: Ama semaverde çay demlemek de bir ustalık istemez mi?
16: Onlar demleyip oraya geçtiler zaten.
14: Siz sadece hani...
16: Ben sadece böyle yerliyorum.
17: Güzel geçiyor, işte görüyorsunuz.
18: Kucakta otobüs.
17: Aynen öyle.
14: Bayram tatili nasıl geçiyor senin için? Ama sen çok konuşuyordun, şimdi niye konuşmuyorsun?
19: İstanbul'da kalanlar olarak İstanbul'un tadını çıkarıyoruz şu anda. Hep böyle olsa İstanbul keşke.
14: Keşke.
16: Günümüzün belli bir bölümü yolda geçmedi, direkt buraya geldik rahat bir şekilde.
3: Bayram çok süper geçiyor, çok güzel. Hele sizin gibi dostları da karşımızda görmek bizi ihya ediyor. Allah razı olsun.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Canlı yayın.
18: Efendim, İzmir'de Luna Park'taki bayram eğlencesi kabusa dönüştü. Peş peşe arızalanan oyuncaklarda bulunanlar metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldılar.
8: Bayram eğlencesi kabusa döndü. Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldılar. İzmir'de bayram tatilini fırsat bilenler Buca Gölet alanındaki Luna Park'a gitti. Ancak eğlence oyuncakların peş peşe arızalanmasıyla kabusa döndü. Havada tam tur atarak dönen adrenalin oyuncağı en tepe noktada aniden kilitlendi. O sırada oyuncakta olanlar metrelerce yükseklikte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı. Yukarıdan çığlık sesleri yükselirken aşağıda bekleyen aileler sinir krizi geçirdi. Tesisteki arızalar bununla da sınırlı kalmadı. Dakikalar sonra hız treninde de benzer bir teknik arıza yaşandı. Raylar üzerinde mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Çalışanların uzun süren çabaları sonrası oyuncaklardaki arıza giderildi, mahsur kalanlar kurtarıldı. Aynı Luna Park'ta 3 yıl önce de salıncakta yaşanan arıza sonucu 6 kişi ağaç dallarının çarpmasıyla yaralanmıştı.
18: Efendim, trafikte şiddet ne yazık ki bayramda da devam etti. Mardin'de yol verme kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti.
8: Yol verme kavgası kanlı bitti. Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı. Nusaybin Karayolu Ilıcak Mahallesi mevkiinde iki aile araçlarıyla seyir halindeydi. İddiaya göre aralarında yol verme tartışması çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken taraflar bu kez taş ve sopalarla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında silahlar ateşlendi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki Abdullah Kılınç ve 35

0: 5 yaşındaki Doğan Baday doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul Kadıköy'de bir motosikletli polis kontrolünden kaçmak için ters yöne girdi. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Drone'la takibe alınan motosikletli kısa sürede yakalandı. Savunması ise pes dedirtti.
0: Polisten kaçmak istedi, teknolojiye yenik düştü.
2: Baktım polis abilerimizi gördüm abi, ben de panik atak var, tribe girdim.
0: İstanbul Kadıköy sahil yolunda bir motosikletli trafik polislerinin kontrolünden kaçmak için ters yöne girdi. Ancak polis hazırlıklıydı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli drone kamerasıyla takibe alındı. Kaçış uzun sürmedi. Havadan saniye saniye görüntülenen motosikletli yakalandı. Bahanesi ise pes dedirtti.
2: Normal yolunda gidiyorum. Baktım polis abilerimizi gördüm abi, bende panik atak var, tribe girdim. Normal kaldığımdan çıktım abi, kaçmadım yani, kaçsam görürsünüz. İleri doğru gittim abi, durdum. Zaten komiserler de geldi. Selamun aleyküm şekli yaptılar, orada bir yakalandık.
0: Kaçış sebebinin sadece panik atak olmadığıysa kısa sürede anlaşıldı. Kaskı yoktu, motosikletinde katlanır plaka vardı. Üstelik ehliyeti de yetersizdi. Genç sürücüye 171.629 lira para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu, motosiklet ise bir ay süreyle trafikten men edildi.
1: CHP'deki bölünme bayramlaşmalara da yansıdı sevgili izleyenler. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği resmi heyetler kabuller yaptılar, ziyaretlerde bulundular. Diğer taraftansa Özgür Özel'in tespit ettiği isimler mecliste bayram ziyaretine gelenleri kabul ettiler. AK Parti ve MHP dışındaki partilere giderek bayramlaştılar.
3: Şöyle buyurun başkanım.
0: CHP'deki bölünme bayramlaşmalarda da kendini gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyetlerle Grup Başkanı Özgür Özel'in tespit ettiği partililer ayrı ayrı partiler arası bayramlaşma gerçekleştirdiler. Genel Merkez Kabul Heyeti İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç Başkanlığı'nda Konya Milletvekili Barış Bektaş'la Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürk'ten oluştu. Partileri ziyarete gidenlerse Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Başkanlığı'nda Ankara Milletvekili Deniz Demir'le Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'dı. Kılıçdaroğlu yönetiminde yeni MYK oluşturulamadığı için heyetlerin başında genel başkan yardımcısı bulunamadı. Genel merkezdeki bayramlaşmalarla aynı saatlerde Özel'in belirlediği heyet mecliste paralel bayramlaşma gerçekleştirdi. Grup Başkan Vekili Murat Emir Başkanlığı'nda kabuller yapıldı. İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da partilere giden heyetin başındaydı. Özel'in bayram heyetleri AK Parti ve MHP merkezi dışında ziyaretlerini yaparken meclisteki kabullerde ise bu iki parti yer almadı.
1: Evet, CHP'de şimdi de bir toplantı krizi yaşanıyor değerli izleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı düzenlemek isteyen Özgür Özel'e karşı hamle yapan Kılıçdaroğlu, kendisi talimat verene kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı olmayacağını duyurdu. Özel ve ekibi ise toplantı yapmakta kararlı. 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısı ise üyelere görevlendirme yazısı tebliğ edilmediği için ertelendi. CHP Genel Merkezi'ndeki son durumu alacağız. Sözü hemen muhabir arkadaşımız Burcu Özüldür'e bırakıyoruz.
4: 1 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantısı gerçekleşecekti. Tarihi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamıştı. 1 Haziran'da parti meclisini toplayacağım demişti. Ancak o toplantı gerçekleşmeyecek. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına göre ise henüz parti meclisi üyelerinin mahkeme tebligatının gitmediği ifade edildi. Ve bu nedenle de 1 Haziran'da gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantısı gerçekleşmeyecek. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu da bütün milletvekillerine bir yazı gönderdi. O yazıda yer alan ifadelerse Sayın Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu'nun hangi tarihte yapılacağı konusunda grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu açıklanmıştır. O nedenle bilmenizi isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantı tarihi henüz tarafından belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleşeceği geçeceği yer tarafından belirlenecek.

0: Gününe uygun olarak toplanacaktır dedi bu noktada CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'de. Öte yandan aslında en önemli konulardan biri de bundan sonraki sürecin ne olacağıydı. Kemal Kılıçdaroğlu MK'sını toplayacaktı ve bayramdan sonra da aslında CHP'de önemli bir yeni gelişmelere gidileceği yönünde bilgiler var. Bu noktada özellikle 9 isim konuşuluyor MK için. Etkili bir isim aslında bunlar. Peki o isimler neler ve hangi görevlerde yer alacak onlar? Bu detayları sizlerle paylaşacak olursak kulislerde örgüt yönetiminde Müslüm Sarı, parti sözcülüğünde Berhan Şimşek, yerel yönetimlerde ise Orhan Sarıbal'ın getirilmesi bu noktada konuşuluyor. Bunun yanı sıra genel saymanlık için Bülent Kuşoğlu'nun da adı geçiyor. Basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim görevi için yine Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan Deniz Demir'in de adı ön planda. İdari ve mali işlerde daha önce parti sözcülüğü yapan Faik Öztarak, sosyal politikalarda ise daha önce CHP Genel Sekreterliği yapan Neslihan Hancıoğlu'nun da görev alabileceği belirtiliyor. Yine daha önce bilgi işlem ve teknolojilerden sorumlu genel başkan yardımcısı görevini yürüten Devrim Barış Çelik'in de MK'da olacağı yönünde ifadeler var. Öte yandan parti içinde uzun süredir gündemde olan yolsuzlukla mücadele konusu vardı aslında. CHP için aslında bu çok önemli diyebiliriz. Yolsuzlukla mücadele. Böylece yolsuzlukla mücadele komisyonunun başına da aslında yine Kılıçdaroğlu'na çok yakın isimlerden biri olan Mehmet Akif Hamza Çelebi'nin getirileceği yönünde iddialar var diyelim. Öte yandan yarın gerçekleşecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla buluşması için de partinin hazırlıkta olduğunu da ifade edelim.
1: Evet, Burcu'ya çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. CHP'de bu kez haram tartışması yaşanıyor. Yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel yönetiminin kullandığı iki lüks aracı üzerlerine haram yazarak genel merkez önünde satılığa çıkarması CHP'yi karıştırdı. Özel cephesinden Kılıçdaroğlu ekibine sert tepki sesleri geldi. İddialara göre tartışmalar milletvekillerinin üyesi olduğu WhatsApp grubunda da devam etti.
2: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
3: CHP'den satılık haram araç. İşte bu not mutlak butlan tahliyesinin ardından karışan partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
3: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetiminin kullandığı tartışmalı iki lüks aracı satılığa çıkardı. CHP Genel Merkezi önünde sergilenen araçlardan birinin içinin tutuklu Özkan Yalım tarafından Uşak Belediyesi kasasından 7.7 milyon lira ödenerek dizayn edildiği öne sürülmüştü. Aracın camındaki Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç yazısı dikkat çekti.
4: Partiye araba alınırken indirim yapılmasına vesile olmuş. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti... Benim cebime giren bir şey yok.
3: Satılığa çıkarılan Özel'in makam aracı olarak kullandığı diğer aracınsa İBB soruşturmasında adı geçen suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş tarafından hediye edildiği söyleniyor. O aracın üzerinde ise müteahhit Aziz'den satılık haram araç yazısı yer aldı.
5: Herkes yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları hafta buluşmada anlatacağım.
3: İddiaya göre haram tartışması partinin WhatsApp grubunu da karıştırdı. Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekiller karşı karşıya geldi. Tartışma büyüyünce grup yorumlara kapatıldı. Özgür Özel cephesi araçların partinin bütçesiyle satın alındığını öne sürdü. Araçlardan birinin satışından elde edilecek gelirin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacağı söyleniyordu. Dernek, söz konusu bağışı kabul etmemiz mümkün değil açıklaması yaptı. Konutunda görüşme trafiğini hızlandıran Kılıçdaroğlu yol haritasını netleştirmeye çalışıyor. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise tüm üyelere resmi tebligat gitmediği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.
5: Parti meclisini toplayacağız. Merkez yönetim kurulunu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.
3: Kılıçdaroğlu tahliye günü CHP genel merkezini savaş alanına çevirenlerin tespit edilmesi için de talimat verdi. O isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
5: Adnan Bekir'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde...

0: oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir.
1: Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için meclise dilekçe veren Kılıçdaroğlu, milletvekillerine yazı göndererek grup toplantısı tarihinin henüz belirlenmediğini, bir talimat verene kadar da CHP'nin grup toplantısının yapılmayacağını bildirdi.
2: Dünya gündemiyle devam edelim sevgili izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde Washington'ın ezici bir üstünlüğe sahip olduğunu belirterek askeri müdahale seçeneğinin halen masada olduğunu söyledi. B-2 bombardıman uçaklarıyla yapılan operasyonları hatırlatan Trump, bu müdahaleler olmasaydı Tahran şu anda nükleer silaha sahip olacaktı iddiasında bulundu.
3: Çok iyi müzakereciler, kurnazlar ama günün sonunda bütün kozlar bizim elimizde.
4: ABD Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tüm kozlar bizde dedi. Washington'la Tahran arasındaki gerilim yeniden yükselirken Trump askeri müdahale sinyali verdi. Fox News'e konuşan Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde ABD'nin ezici üstünlüğe sahip olduğunu savundu.
3: Çok iyi müzakereciler, kurnazlar ama günün sonunda bütün kozlar bizim elimizde. Çünkü onları askeri olarak mağlup ettik.
4: ABD Başkanı ayrıca olası bir anlaşmanın Amerika için kötü olması halinde yeniden güç kullanımının masada olacağını söyledi. Trump daha önce İran'a yönelik düzenlenen ABD saldırılarını da hatırlattı. Özellikle B-2 bombardıman uçaklarıyla yapılan saldırıların İran'ın nükleer kapasitesine ağır darbe vurduğunu söyledi.
3: Eğer 9 ay önce onları B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık şu anda nükleer silaha sahip olacaklardı ve hikaye tamamen farklı olurdu.
4: İran donanmasının yok olduğunu da iddia etti.
3: Artık donanmaları yok. 159 gemileri vardı. Hepsi denizin dibinde.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerle bayramlaşmaya devam ediyor. Erdoğan bayramın ikinci gününde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la telefonda bayramlaştı. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la telefonda görüştü. İki lider görüşmede ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayisi olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerini arttırarak sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbu'nun ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
2: Sevgili izleyenler, kutsal topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman kavurucu sıcaklara rağmen hac ibadetini sürdürüyor. Kabe'den canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Hacılar Mina'da şeytan taşlama, Kabe'de ziyaret tavafı ve say vecibelerini yerine getiriyorlar. Gün boyunca tekbirler ve dualar eşliğinde kutsal mekanları dolduran hacılar, manevi atmosferin zirveye ulaştığı bu özel gün en verimli şekilde değerlendirmek adına büyük bir gayret gösteriyor. Bayramın ilk günü yaşanan yoğunluk sebebiyle ertelenen ziyaret tavafıyla Safa ve Merve tepeleri arasındaki say ibadeti de yine bayramın üçüncü gününde ifa edilebiliyor. Kabe çevresine akın ederek tavaflarını gerçekleştiren ve say vazifelerini tamamlayan hacılar böylelikle hac ibadetinin ana rükünlerini birer birer yerine getirerek mübarek topraklarda hacı olma şerefine erişiyor. Hac ibadetini tamamlayan kafilelerin bugünden itibaren kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacağı da duyuruldu.

0: Evet efendim, bayramda İstanbul'da yollar boş ama sahil şeridi ve mesire alanları kalabalıktı. Kimi Boğaz'a akın etti, kimi Belgrad Ormanı'na. İşte İstanbul'un farklı noktalarından bayram manzaraları.
1: Bayramı mega kentte geçirenler güzel havanın keyfini çıkarttı. Kimi mangal yaktı, kimi deniz havası aldı. İstanbul'da trafik boş ama sahil şeritleri kalabalıktı. Özellikle Eminönü sahilinde yaşanan o kalabalık A Haber drone kamerasına işte böyle yansıdı. Hava güzel olunca birçok kişi Boğaz turlarını da tercih etti. Özellikle de şehir dışından gelenler.
2: Tekirdağ Çorlu'dan geliyoruz. Sabahtan beri buradayız. Daha da gitmeyi düşünmüyoruz. Benim için güzel geçiyor ama çocuklarım için daha çok iyi geçiyor. Şahane geçiyor.
3: Yeni turu çok güzel geçiyor. Ben çok severim. Hatta köprüden de geçti. Köprüyü de çok sevdik.
4: Şu an köprüden geçiyoruz.
5: Başta korkmuştum ama şimdi korkum yendi.
4: Nereden geldiniz?
6: Konya'dan geldik. Tekrar mest olduk gezerken. Hava da çok güzel.
4: İstanbul Boğazı'nda gemi turunu tercih edenler sadece arkadaşları ve aileleriyle değil, evcil hayvanlarıyla da katılıyor bu turlara. Yanımızda matador var ve şu anda gemi turunda eğlenceli vakitler geçiriyor.
1: Adalara gitmek isteyenlerse iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Ve piknikçiler. Her bayramda olduğu gibi bu yılda piknik yapmak isteyenlerin tercihi İstanbul'un akciğerleri Belgrad Ormanı oldu.
7: Bayramını İstanbul'da geçiren vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti desek yeridir. Kimi semaverde çayını içiyor, kimi ise mangalını yakıp yemek yiyor.
8: Kendimizce köfte ve tavuk ızgarayla günümüzü geçiriyoruz burada.
7: Bir şey söyleyeceğim. Kurban Bayramı'nda gittin kasaptan et aldın, buraya mangala mı geldin?
8: Şimdi görüntülü konuştuğum arkadaş kurbanımızı kesti, bu akşam otobüsle Allah memleketten kardeşim gönderecek inşallah.
9: Ustalar orada, üstadlar. Biz de işte yancılar.
7: Ama semaverde çay demlemek de bir ustalık istemez mi?
9: Onlar demleyip oraya geçtiler zaten.
7: Siz sadece hani...
9: Ben sadece böyle yerliyorum.
10: Güzel geçiyor, işte görüyorsunuz.
11: Kucakta tonu.
10: Aynen öyle.
7: Bayram tatili nasıl geçiyor senin için? Ama sen çok konuşuyordun, şimdi niye konuşmuyorsun?
12: İstanbul'da kalanlar olarak İstanbul'un tadını çıkarıyoruz şu anda. Hep böyle olsa İstanbul keşke.
7: Keşke.
9: Günümüzün belli bir bölümü yolda geçmedi. Direkt buraya geldik rahat bir şekilde.
13: Bayram çok süper geçiyor. Çok güzel. Hele sizin gibi dostları da karşımızda görmek bizi ihya ediyor. Allah razı olsun.
0: Peki kurban pazarlarında bayramın 3. gününde hareketlilik ne durumda, yoğunluk var mı? Bunu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Türel son durumla karşımızda.
7: Evet, Malatya'da bayramın 3. gününde kurban pazarındayız ve hareketlilik devam ediyor. Kurbanını 3. güne bırakan vatandaşlar buraya akın etmeye devam ediyor. Tabii İlk güne oranla nispeten fiyatlar da düştü ve baktığımızda şöyle hem kesimhanede hem de satış alanında bir hareketlilik söz konusu. Bizler küçükbaş hayvanların olduğu noktadayız. Canlı yayınımızın bu noktasında çok önemli bir duyuruyu yapalım. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı dün duyurdu. Geçen Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da üreticinin elinde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumu satın alabilecek. Tabii gerekli olan evraklar oluşturulması durumunda olacak bu durum. Bu müjdeyi de hemen aktaralım. Yanımızda bir üretici var. Kurban satışı devam ediyor. Sizi tanıyabilir miyiz?
14: Ben Malatya'nın Yeşilurt ilçesinde Topçu köyüne bağlı besicilik yapan Müslüm Demirtaş.
7: Müslüm Bey, nasıl ilk gün hareketliydi? Üçüncü gündeyiz. Satışlar anladım, devam ediyor.
14: Allah'a şükür. Birinci gündeydi, bugün de iyi, ikinci günde iyiydi. Yalnız tek bir ricam var Cumhurbaşkanımızdan, bu yem fiyatlarını birazcık şey yapsın,
7: evet,
14: el alsın yani.
7: Evet, evet.
14: Biz bu yemden çok müzdarip bizden.
7: Evet, peki bir şey söyleyeceğim, fiyatlarda değişme var mı? Yani ilk günkü fiyatlarla hayvanların ikinci gün...
14: Hemen hemen fazla bir şey yok yani. Evet. Aynı değişen bir şey. Tabii bugün biraz şey de yani o kadar değil yani normal.
7: Evet, evet, evet. Peki o zaman şöyle pazarlık yapıldı az önce. Satabildiniz mi hayvanı?
11: Sattık. Elhamdülillah sattık.
7: Üçüncü güne bıraktınız kurban alış işini.
15: Evet, üçüncü güne bıraktık.
7: Daha mı uygun oluyor?
15: Arkadaşlarla öyle karar vermiştik. Geldik. Arkadaşları kurban aldık. Allah kabul etsin hayvanım, inşallah.
16: Beşiktaş hayvancılıktan aldığım için de memnunum diye bir şey yapabilirsin abi. Bizi de bir reklam.
7: Nasıl pazarlığı kısa sürede hallettiniz mi?
16: Pazarlığı kısa sürede hallettik. Firmamızın adı Demirtaş Hayvancılık Malatya'da. Tanınmış bir firmadır. Kaliteli hayvanlar bizde bulunur.
7: Bitirdiniz mi hayvanları?
16: Bitirdik elhamdülillah. Müşterilerimizden memnun olduk. Hepsi bize
7: ne
16: teşekkür
7: ediyor. Ne kadar küçük başın şu an fiyatı ne kadar?
16: Şu an en tabana 12,5'a çektik. Milletimiz kesemeyen, kurban kesemeyen halkımız oldu. Onlara yardımcı olduk. Yani para kazanma amacında değil. Sadece herkes kurbanını kesin amacında yaptık. Çok şükür yaptık.
7: Davet görüyor.
16: Görüyor. Halen de devam ediyor. Biz Demirtaş grubu olaraktan herkesi, Malatya halkını, dışarıdaki vatandaşlarımızı her zaman bekleriz. Bize WhatsApp'tan, Instagram'dan ulaşabilirler. Her konuda yardımcı oluruz.
7: Peki, kolay gelsin.
16: Üzerimize düşen de yaparız.
7: Peki, kolay gelsin size. O Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın dünkü müjdesini yine diyelim. Üreticinin elinde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumu satın alacak, geçen Kurban Bayramı'nda olduğu gibi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Ankara'da ahırdan kaçan kurbanla kıdana jandarma, zabıta ve köylülerin drone destekli operasyonuyla yakalandığı uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen dana kesime götürüldü. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
17: Kesileceğini anlayan kurbanlık dana ipini kopardı ve bir anda gözden kayboldu. Bulunamayınca çare olarak drone'a başvuruldu. Görüntüler Ankara'nın Akyurt ilçesi Ahmet Adi köyünde kayda geçti. Kesim sırası beklerken firar eden kurbanlık kırsal alanda sırra kadem bastı. İhbar üzerine jandarma ve zabıta ekipleri köylülerle birlikte hemen harekete geçti. Engebeli arazide arama sürerken bir vatandaş drone'da havadan takibe başladı. Kameraya yansıyan görüntüler sayesinde firari dananın saklandığı nokta kısa sürede havadan tespit edildi.
18: Çöküyor.
19: Çökecek, çökecek birazdan.
17: Bölgeyi kuşatan ekipler uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikleri hayvanı saatler süren takibin ardından yakalayarak kesime götürdü.
0: Konya'nın Hadim ilçesinde bir araya gelen köylüler bayramlaşıyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktarıyor.
20: Evet, Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Geres köyündeyiz. Bu köyde 300 yıldan beri yaklaşık olarak devam eden bir gelenek var. Arkamda gördüğünüz gibi birlikte yemek yeniliyor ve bayramlaşma töreni var. Yanımda da bu köyün dernek başkanı Ahmet Arslan var. Efendim yayınımıza evet. Hoş geldiniz.
21: Çok teşekkürler. Sizler hoş geldiniz.
20: Allah razı olsun. Efendim bu birliktelikle ilgili neler söyleyeceksiniz, anlatabilir misiniz?
21: Evet, bu yaklaşık 300 yıldır süren bir gelenek. Her şey imece usulü, yani gönüllülük usulü diyelim. Kayıtlara göre 1835'te resmi kaydımız vardır. Ancak dedelerimizin veya ileri gelenlerimizin anlatışlarına göre 1700'lere dayanıyor bu. Vatandaşımız evinden etini, bulgurunu getirerek mahallemizin meydanında toplanıyor. Daha sonra gene mahallemizin gençleri ustalarıyla birlikte pişirerek böyle bir hizmeti yapıyoruz.
20: Peki 300 yıldan beri devam eden bir gelenek. Burada yüzlerce kişi var. Nasıl yetiyor? Ne kadar bir et pişirdiniz? Ne kadar bir pilav yapıldı?
21: Yaklaşık 400 kilo civarında et toplandı. Bu sadece dediğim gibi bizim mahalleden değil, diğer mahallelerden de getiriliyor. Konya merkezden de gelir. 400 kilo civarında et toplandı. Yani 4000 kişiye yetecek şekilde hazırlığımızı yaptık.
20: Peki bu geleneği bayramda herkes bekler mi?
21: Tabii. bekleniyor. Gelemeyenler de sanki suçluymuş gibi ararlar, özür dilerler. Gerek benden, muhtarımızdan, belediye başkanımızdan mutlaka ararlar. Ona göre özürlerini bildirirler.
20: Peki bu gelenek nasıl sürüyor? Nasıl bunu devam ettireceğiz? Nedir sizdeki bu inanç? Birlik ve beraberlik inancı mı?
21: Şimdi tabii her şeyden önce birlik ve beraberlik. Köyümüzde veya mahallemizde dediğimiz gibi herhangi bir çıkar, siyaset vesaire olayı yoktur. İnsanlarımız birbirine sahip çıkar. Gittikleri yerlerde bunu anlatırlar. Artık dediğim gibi sadece bizim mahallede değil, diğer mahallelerde yansıdı. Diğer mahallelerimizden de gelen insanlarımız var ve böyle bir güzel ortam oluşuyor.
20: Peki, çok teşekkür ederiz.
21: Rica ederim.
20: Efendim, 300 yıldan bu yana devam eden bir gelenek gördüğünüz gibi bu köylüler ve çevre köylüler bir araya geliyor. Bakın burada minik

0: Delikanlılar da var. Onlar da sofranın baş köşesinde ve onlar da burada gördüğünüz gibi büyükleriyle birlikte yemek yiyorlar. Bu geleneği sürdürmeye çalışıyorlar. İşte bu mahallenin önde gelenleri ve ilçenin önde gelenleri ve diğer mahallelerden gelenler de bu yemeğe katılıyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Sevgili izleyenler, Rumeli Hisarı Kalesi Fetih Mescidi'nde İstanbul'un fethinin 573. yılı nedeniyle program düzenleniyor. Söz hemen A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a bırakıyoruz.

0: Yılbaşısının İstanbul'un fethedilmesinin yıl dönümü İstanbul'un en önemli noktalarından birisi olan Rumeli Hisarı'nda da devam ettiriliyor ve o kutlamalardan birisindeyiz. Bizler de şu an kameraman arkadaşım Niyazi Kurt sizlere Rumeli Hisarı'nın işte görmüş olduğunuz gibi kalesinin hemen başındaki Türk bayrağını sizlere gösteriyor. Bir yandan burada mehter marşları okunuyor. Bir yandan buraya gelen kişiler o mehter marşları dinliyorlar ve İstanbul'un fethinin 573. yılını burada idrak ediyorlar. Elbette İstanbul deyince akla yüzlerce, binlerce, on binlerce farklı hikaye gelse de her zaman aklımızda olan konu hep aynı. İstanbul medeniyetlerin beşiği. İstanbul bizler için çok büyük bir öneme sahip ve İstanbul dünyanın en önemli merkezlerinden birisi. Ve Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusu, Osmanlı ordusu Peygamber Efendimiz'in o hadisine nail olabilmek için bu yola koyuldu ve İstanbul'u fetheden ne güzel komutan oldu, ne güzel ordu oldu Fatih Sultan Mehmet Han ve onun ordusu. Ve işte görmüş olduğunuz gibi şu an burada mehter takımı bir gösteri gerçekleştiriyor. Mehter takımı elbette birçoğumuzun bileceği üzere özellikle savaşlarda en ön safta yer alır ve orada aslında o savaşın içeriğine ve o savaşla alakalı orduya verilecek motivasyonla alakalı öncülüğü çeker ve işte marşlarıyla birlikte aslında bütün o savaş alanını, bütün o harp alanını derinden hisseder ve aynı zamanda düşmana korku, dosta da güven verir. Ve işte o mehter takımı üzerinden geçen yüzyıllar sonra yine hala burada Rumeli Hisarı'nda Fatih Sultan Mehmet Han'ın o çok büyük zekasıyla, dehasıyla inşa edilmiş olan Rumeli Hisarı'nda çok kısa bir süre içerisinde inşa edilmiş olan ve dünya tarihi içinde çok önemli bir yere sahip olan bu Rumeli Hisarı'nda yine burada mehter takımı aynı şekilde marşlarını okuyor ve burada hep birlikte semaya o marşların sesi yükseliyor. Bir kez daha İstanbul'un fethinin yıl dönümü burada idrak ediliyor. AK Parti tarafından düzenlenen bir program, bulmuş olduğumuz bir program ve ilerleyen dakikalar içerisinde burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bir konuşma gerçekleştirecek ve devamında da yine burada bir fetih selası okunacak, bir fetih duası okunacak beraberinde ve işte bu güzel kültürel ögeleri de yine içinde barındıran çok önemli bir program olacak ve yine devamında da bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Haliç'te bir fetih programı düzenlenecek. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt sizlere şu an o mehter takımını gösteriyor. Burada davulcular var, zilciler var ve aynı zamanda işte görmüş olduğunuz gibi hem bir yandan marş okunuyor hem bir yandan sancaklar elde tutunuyor ve o mehter takımının ruhu burada yaşatılıyor ve kalabalığı da göstermesini rica edeceğim kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'tan son olarak ve burada da Türk bayraklarıyla beraber buraya gelenler mehter takımını dinliyor ve İstanbul'un fethi için buraya toplanmış haldeler ve artık yayınımızı toparlamamız gerekirse İstanbul'un fethinin 573. yılında yine İstanbul o kutlamaların adresi oldu. İstanbul'un dört bir yanında hem İstanbul Valiliği hem de çeşitli farklı kuruluşlar tarafından İstanbul'un kurtuluşunun, İstanbul'un Sultan Mehmet Han ordusu tarafından fethedilişinin yıl dönümü idrak edilecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet Ahmet'e çok teşekkür ediyoruz o fetih coşkusunu da ekranlara taşıdığı için ve devam ediyoruz sevgili izleyenler. Tarım işçileri bayramda da çalışmaya devam ediyorlar. Osmaniye'ye gideceğiz. Sözü bu kez A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a bırakacağız.
2: Evet, Kurban Bayramı'nda da çiftçinin teri kurumadı diyebiliriz. Zira şu anda hem tarım işçileri hem de çiftçiler çalışarak ürettiklerini hasat etmeye çalışıyorlar. Sabahın erken saatlerinde diğer tıpkı tıpkı diğer günlerde olduğu gibi şu anda üretici yine sabahın erken saatlerinde görmüş olduğunuz gibi ürünlerini hasat etmek için seralara girdiler ve şu anda salatalık hasadı gerçekleştiriyorlar. Tabii ki Çukurova'nın bereketli topraklarındayız. Bir taraftan da tüketimin en fazla olduğu günlerdeyiz. Çünkü Kurban Bayramı'ndayız. Kurbanlarımızı kestik. Bir taraftan kebaplar yapılıyor, bir taraftan kavurmalar yapılıyor. Ama onların yanında taze taze ne olması lazım? Ali Demir yayın konuğumuz.
3: Öncelikle bütün İslam alemin bayramı mübarek olsun. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Biz Türk milleti olarak biz üreten olacağız. Ondan sonra topraklarımızdan verimli olan salatalıklarımızı, domatesimizi alacağız böyle dalından. Kavurma yapan, kebap yapan arkadaşlarımıza böyle taze taze salata yapsınlar diye çoban salatasıdır, cacıktır. Bunu böyle tuzlayarak da yedikleri zaman vücuda artı bir de cilt güzelliğine çok güzel geliyor. Hatta şöyle bir göstereyim İbrahim Bey.
2: Tabii şöyle üretici bunu bayramda hasat etmezse kalitesi bozulabilir. Şöyle. Çünkü taneler büyüyebilir. Taneler büyüdükçe pazarda aranan kalitede olmayabilir.
3: Bakın efendim dalından taze taze.
2: Yıkamaya gerek yok çünkü ilaç kalıntısı yok.
3: Aynen. Çok güzel. Ondan sonra bunu tüketeceğiz. Sağlıklı bir şekilde ülkemize, milletimize katkıda bulunacağız. Burada bayram demiyoruz, seyran demiyoruz. Hep çalışıyoruz. Özellikle çalışmayan, iş beğenmeyen arkadaşlara da burada mesajımızı gönderiyoruz. Topraklarımız Çukurova'nın toprakları verimli topraklar. Siz ne ektiniz de biçmediniz. Mücadele edeceğiz. Çünkü alın teriyle kazanılan emek onun yemesi çok tatlı olur, bereketli olur. Ben buradan Turkuaz Medya Grubu'na tekrar sizlere teşekkür ediyoruz. İşçinin yanındasınız, garibanın yanındasınız, mazlumun yanındasınız. Allah sizlerden razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
2: Çok teşekkürler. Evet, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon ton salatalık üretiliyor. Bunun da yaklaşık bizler şu anda Osmaniye'deyiz. Çukurova'nın bereketli topraklarında. Osmaniye'de de yılda 200 bin ton, 250 bin ton yaklaşık salatalık özellikle de seralar içerisinde üretiliyor ve Türkiye pazarına, dünya pazarına gönderiliyor diyelim ve sözü bayram sabahında tekrar Osmaniye'den size bırakalım.
1: Evet, havanın notları diyeceğiz. Kürenin kuzeyinde yaz mevsimi henüz başlamadı ancak küresel ısınmanın etkileri hissediliyor. Asya ve Avrupa'da hava sıcaklığı 47 dereceye kadar yükseldi. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıl içinde ortalama sıcaklığın rekor seviyelere ulaşacağı konusunda uyardı.
4: Dünya genelinde termometreler rekor kırıyor. İtalya'dan Vietnam'a birçok ülkede kavurucu sıcak hava dalgası hakim.
5: Bu sıcaklık böyle devam ederse muhtemelen artık dayanamayacağım. Dükkanımı kapatıp hemen eve koşarak serin bir yere saklanacağım.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki 5 yıl içinde küresel ortalama sıcaklığın rekor seviyelere ulaşacağını tahmin ediyor. Küresel ısınma şimdiden çok sayıda ülkeyi etkilemeye başladı bile. Hindistan'da hava sıcaklığı 47 dereceye kadar ulaştı. Bu durumdan en çok bisikletli kuryeler muzdarip.
6: Sıcaklık çok arttı ama çalışmak zorundayım. Eskiden 10 saate kadar çalışabiliyordum ama şu an 3 saatten fazla dayanamıyorum.
4: Hindistan'da geçen yıl sıcak hava nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirmişti. Vietnam'da da termometreler 41 dereceyi gördü. Ülkede klima kullanımı arttı. Şebeke

0: Elektrik ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor.
1: Yürüyüş yapıp düzenli aralıklarla mola veriyorum. Ne kadar oturup dinlensem de sıcaklık beni boğacakmış gibi geliyor.
0: Avrupa ise en sıcak Mayıs ayını yaşıyor. Evsizler sıcaklığın 35 dereceyi aştığı Fransa'da zorlu yaşam koşullarına karşı gösteri düzenledi.
1: Kimsenin bu durumda olmasını istemem. Kolay bir durum değil. Özellikle geceleri veya yemek yediğimiz zamanlarda üzerimizde bir çatının olmaması zor bir durum. Bir evimizin olmasını istiyoruz.
0: İtalya'da da durum farklı değil. Normalde serin geçen Mayıs ayı turistlerin İtalya'yı tercih ettikleri bir ay.
2: Çekya'dan geliyoruz. Bu hava durumuna alışkın değiliz. Hava gerçekten çok sıcak.
0: Sadece insanlar değil, hayvanlar da kavurucu sıcaklara dayanamıyor. Milano'daki çiftliklerde atlar suyla serinletilmeye çalışıldı.
3: Dünyaca ünlü Amerikalı rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştireceği konser için İstanbul'a geldi. Sanatçı Atatürk Havalimanı'nda ILS Vision kurucusu Erdem Karahan tarafından karşılandı. West'in konser öncesinde İstanbul'un tarihi ve önemli noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki organizasyona yaklaşık 120 bin kişinin katılması öngörülüyor. Amilli futbol takım oyuncuları başta olmak üzere sanat, spor, iş ve cemiyet dünyasından yaklaşık 200 ünlü isminde konsere katılması bekleniyor. Konser için birçok ülkeden binlerce turistin İstanbul'a gelmesi de bekleniyor. Sevgili izleyenler, Amerika'da yaşayan pilot İlker Taşçı uçuş korkusu olan annesine son derece sıra dışı bir deneyim yaşattı. Eğitim verdiği uçağın kokpitine bu kez öğrencisini değil annesini oturttu. O anların öyküsünü de ATV Haber'e anlattılar.
4: Anne hoş geldin. Pek hoş gelmiş gibi durmuyorsun.
5: Gözlerini aç, dışarı bak anne. Dışarı bak.
6: Ne olumsuz hava koşulları ne de teknik problemler. Bu kez sadece annesinin kaygılarını yönetti.
5: Gözlerini kapatma. Gözlerini kapatırsan miden bulanır. Daha çok korkarsın.
6: İlker Taşçı 7 yıldır Amerika'da uçuş eğitmenliği yapan bir pilot. Bugüne kadar onlarca öğrenci yetiştirdi. İlk defa yanında annesi Ülkü Taşçı vardı.
7: Benim uçuş korkum var. Bu korkuyu yoğun yaşıyorum.
8: Bulunduğum yere deniz yoluyla ya da karayoluyla ulaşım olmadığı için annemin mecburen hava yollarıyla seyahat etmesi gerekiyor.
6: Genç pilot uçakta olmanın nasıl bir his olduğunu anlattı. Tabii bilgi de verdi.
5: Birazdan uçağı sola doğru döndüreceğiz beraber. Birazcık yatırmamız gerekiyor.
7: Tamam ben değil.
5: Tamam sen tut. Uçağın dönebilmesi için bunun olması lazım. Şimdi sen bu olurken ne hissediyorsun?
7: Kötü.
5: Sanki böyle dönüp böyle gidecekmiş gibi değil mi? Öyle bir şey yok. Bunun olması için senin bu kontrolü çok fazla kırman lazım. Sen onu yapmazsan uçak kendi kendine bir şey yapmaz.
6: Pilotun sakinliği annesine hızla geçti.
8: Teknik bilgiler vererek onun da dikkatini dağıtarak sakinleştirmeye çalıştım.
7: Beni sakinleştirdi. Sonlara doğru daha huzurlu, daha güvende hissettim kendimi.
6: Anne oğlun o anlarını sosyal medyada milyonlar izledi.
5: Yolcu uçağına bindiğin zaman kendine şunu hatırla. Sen bu hava aracını uçurdun. Uçak nasıl döner öğrendi. Bütün mantalitesi aynı. O uçaklarda böyle dönüyor, böyle tırmanıyor. Umarım senin de uçuş korkunu birazcık yenmişizdir.
7: Şimdi iyiyim.
5: Pilotların hepsi gayet iyi.
3: Çorum'a uzanacağız değerli izleyicilerimiz. Çorum'un Bayat ilçesi lezzetleriyle dikkat çekiyor. Ekibimiz ilçeye gitti. Yemeklerin tarifini sizler için aldı. İzliyoruz.

0: Bayat ilçesinin mutfağı, gastronomisi, sofrası oldukça geniş. Birçok ürün yelpazesi var, birçok lezzet var. Şimdi Fatma abla yanımızda. Bakır kazanın içerisinde de yöreye özgü ne var Fatma abla?
1: Bayat'a özel baharatlı dolmamız var.
0: Baharatlı.

0: dolma var. Şimdi bunun kapağını açacağız, içine bakacağız. Hadi açalım mı abla?
1: Yok, üsülünce bunun kapağı açılmaz.
0: Kapağı açılmıyor efendim, adetten mi?
1: Adettendir, kapak açılmaz.
0: Açılması için bir bahşiş olması mı gerekiyor?
1: Bahşiş olması gerekiyor Murat Bey.
0: O zaman ne yapıyoruz? Hemen Veys abiyi çağırıyoruz. Gel Veys abi. Şimdi Veys abi, kapak açılmıyormuş, adet midir bu?
2: Evet, adettir. Adetimiz gereği kapağın açılması için Fatma Hanım'a
3: küçük bir
2: bahşiş
0: bırakıyoruz. Peki abla, bahşişimiz geldi. Artık açalım mı kapağı?
1: Açalım, teşekkür ederim.
0: Hadi açalım, şöyle yapalım. Sen tut oradan, bir aç bakalım. Oo, içerisinde böyle tabaklar görüyorum, yağlı kağıt görüyorum. Ne var bunun içinde?
1: Yağlı kağıt. Yağlı kağıdı özellikle su değmesin diye yapıyoruz. Altında torbada pilavımız var.
0: Pilavımız var. İçerisinde başka ne var?
1: En alt tabanında da etimiz var.
0: Hadi açalım yavaş yavaş o zaman. Efendim, baharatlı bayat dolması. Doğru mu?
1: Doğrudur efendim.
0: Bunun içerisinde pilav mı var?
1: Pilav var.
0: Efendim?
1: Pirinç pilavı. Soğanla kavrulmuş.
0: Ağzı bağlanmış,
1: evet,
0: böyle.
1: Evet, bağlanmış şekilde.
0: Bunu şimdi yavaşça açacağız herhalde. İşte çuvalı açıyoruz. İçerisinde baharatlı pilav var. Baharatlı herhalde bu,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, baharatlı pilavımız
0: var. Ne var baharat, ne kullanıyorsun?
1: Karabiber.
0: Karabiberimiz var. Şimdi bu pilavı alıyoruz. Bir kaba boşaltıyoruz. Doğru mu abla?
1: Evet, önce bir tencereye boşaltıyoruz bunu.

0: Efendim baharatlı pilavımız kazandan çıktı. Şimdi üzerine o alt kademedeki etin suyundan alınıyor ve yavaş yavaş pilavın üstüne o sudan dökülüyor. Bu daha bir lezzet veriyor değil mi abla?
1: Evet, bu daha bir lezzet verir. Güzel olur hem de. Telleme derler bizim burada buna. Pilavı telledik.
0: Evet, pilavı telledik. Şimdi etini mi çıkartıyorsun?
1: Etini çıkartacağız. Önce bir onu harmanlayalım şurada.

0: Baharatlı bayat dolması için özel tabi sunum şekli var. İşte bu şekilde özel tabaklar var. Bakır, bunlarla sunum yapılacak. Önce ne yapıyoruz Fatma abla?
1: Dolmamıza altı koyuyoruz.
0: Sizin burada tabanı, pilava dolma mı diyorsunuz?
1: Dolma diyoruz biz.
0: Dolmamızı tabağın alt kısmına güzelce yerleştirdik. Şimdi üzerine?
1: Üzerine şu an istediğimiz kadar et koyuyoruz. Lokum gibi pişmiştir. Çünkü 12 saat pişiyor bunlar.
0: Abla, baharatlı bayat dolmamız hazır.
1: Hazırdır efendim.
0: Üzerine sadece ve sadece ne ekiyoruz?
1: Karabiber ekmemiz var.
0: Karabiberle daha bir lezzet doluyor. Karabiberi alıyoruz bu şekilde. Baharatlı bayat dolmamızın üzerine biraz karabiber ekiyoruz ve servise, sunuma hazır. Bayat ilçesinde Fatma abla bizim için çok güzel bir sofra hazırlamış. Bayat ilçesine özgü lezzetler var burada. Fatma abla, neler var? Şimdi baharatlı bayat dolmamızı gördük, evet, zaten. Bu nedir?
1: Bu da tarhana çorbamız.
0: Şifa.
1: Şifa. Çocuklara, evet, ve büyüklere içinde her şey bulunan şifa kaynağı.
0: Hemen yanındaki nedir? Onu da bir gösterelim. Yemeği. Şöyle madımak yemeğimiz efendim. Yine bu yöreye özgü kıymayla yapılıyor değil mi bu da abla? Evet. Kıymayla yapılmış. Burada?
1: Burada toygalı aşımız.
0: Ne abla?
1: Toygalı aş, çorba.
0: Toygalı aş çorbamız. Aynen, nasıl yapıyorsunuz? Bunun içinde neler var?
1: Bunun içinde nohut ve buğdayla haşlanmış. Sonra da yoğurtla kaynatıyoruz.
0: Evet, hemen yanında bamya. Doğru mu?
1: Doğrudur, bamyamız.
0: Bamya yetişir mi burada?
1: Buranın köyünde yetişir. Bahçelerimizde de ekeriz yani biz de. Ama Beyin köyünde yetişir buranın, Beyin köyünde.
0: Peki bir çörek görüyorum. Çöreğimiz ne?
1: Bunun ismi kömbe. Eskilerden gelme. Külün içinde pişirilmiş.
0: Gömülüyor muydu külün içeri?
1: Evet.
0: Onun için mi kömbe diyorlar?
1: Aynen, onun için kömbe denmiş.
0: Efendim, hemen şöyle bu tarafa doğru geçmek istiyorum. Lavaş var ve yanındaki ne otu?
1: Bu karaok. Tarlalarda ekinlerin içinde bitiyor.
0: Karaok.
1: Karaok. Karaok otu tarlalarda kendiliğinden biter yani.
0: Kendiliğinden yetişen bir ot. Nasıl yiyorsun abla? Bir göstersene bize. Lavaş alacağız oradan. Efendim, gerçekten çok önemli bir lezzet. Karaok otu. Şifalı mıdır? Neye iyi gelir bu karaok otu?
1: Yani şifalıdır. Sevenler yiyor. Bizler çok seviyoruz. Bayatlı olduğumuz için yeşillik genellikle onu kullanıyoruz. Mesela tarhana çorbasının yanında, yoğurtlu çorbanın yanında.
0: Onu böyle salata gibi yiyorsunuz yani. Aynen. Marul gibi.
1: Aynen.
0: Evet, peki şöyle otundan birazcık alıyorsun. Lavaşın arasına koyuyorsun.
1: Evet, şöyle yapıyoruz.
0: Bunu böyle yiyor musun?
1: Aynen, böyle yiyoruz.
0: Bayat ilçesinde çok özel bir de salata var. Bakın, bu salatayı hiçbir yerde belki de göremezsiniz. Abla, nedir bu salatanın özelliği? Ne var içinde?
1: Bunun içinde peynir, soğan, bir de kırlarda biten zahmeriotu derler. Baharatı.
0: Zahmeri baharatı aslında çok bilinen bir baharat cinsi değil. Ancak Bayat'ta zahmeri otu baharatı oldukça fazla kullanılıyor. Kendiliğinden yetişen dağlık, kayalık alanlarda yetişiliyor değil mi abla?
1: Evet.
0: Efendim, şimdi biz bu lezzetlerin tadına bakacağız. Yine ilk isterseniz ilk tarhana çorbası, şifa kaynağı, ondan başlayalım. Efendim, müthiş bir lezzet. Bayat ilçesinin sofraları dolu dolu. Efendim, çeşit çeşit yemekler var yöreye özgü. Bizlere afiyet olsun. Yiyemeyenlere Bayat'a gelmek, bu lezzetlerin tadına bakmak inşallah nasip olsun. Bayat ilçesine geldiyseniz bu yöreye özgü kirli tepsi, isli tepsi denilen bir lezzet var. Kasaplarda hazırlanıyor. Mehmet Bey ile birlikteyiz. Üstad, şimdi bize bayat tepsisi hazırlayacağız. Neler malzemelerimiz?
2: Sarımsak, soğan, domates, biber. Mevsiminde olsa daha güzel olur ama bizim yöremize ait etler, kuyruk yağı.
0: Peki et olarak dana mı, kuzu mu kullanılır daha çok?
2: Şimdi insanların damak zevkine göre değişir ama şu andaki şeyde genelde dana eti kullanıyoruz. Kuzu da daha lezzetli olur.
0: Peki, hadi hazırlayalım o zaman. Önce domateslerimizi, biberlerimizi, soğanlarımızı doğruyoruz.

0: Efendim, tepsimiz hazır. Mehmet Usta'mız sağ olsun hazırladı. Şimdi tepsimizi alıyoruz, fırının yolunu tutuyoruz.
1: Evet, kara fırına gidiyoruz.
0: Kaç saat pişecek orada?
1: Efendim, 1 saat 45 dakika falan
0: pişecek.
1: Evet, piştikten sonra afiyet olsun diyoruz.
0: Peki, hadi gidelim fırına doğru. Efendim, yola çıkıyoruz. İşte Bayat isti tepsi. İsti tepsi Bayat yöresine özgü yaklaşık 1 saat 45 dakika odun ateşinde fırında pişti. Şimdi genç ustamız onu fırından çıkartacak. Sonrasında bu lezzetin tadına bakacağız. Şöyle çıktığı zaman da o görüntüsünü sizlere gösterelim. Ustam pişti mi?
2: Pişti abi.
0: Peki sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ne zaman öğrendin?
2: 3 yıldır yapıyorum abi. Geçen sene öğrendim.
0: Peki nasıl, zor mu, kolay mı bu meslek? Sıcaklarda?
2: Sıcaklarda zor abi.
0: Değil mi? Kışın iyi oluyor aslında.
2: Kışın güzel
0: oluyor. Hani hava dışarıda soğuk, burası sıcacık ama yazın zor.
2: Yazın zor, yazın burası bayağı sıcak oluyor.
0: Peki şimdi tepsimiz hazır, piştim etleriyle.
2: Evet abi, pişti, yüzü de kızardı güzelce.
0: Efendim, isti Bayat tavamız fırında pişti, işte soframıza geldi. Muhteşem bir görüntüsü var, etler nar gibi kızarmış. Tabi burada derler ki böyle ekmeğinizi böleceksiniz ve tavanın içerisine hafifçe batıracaksınız. Bir parça da etinden alacaksınız ve o muhteşem lezzet sizin ağzınızda farklı bir tat bırakacak. Şimdi müsaadeniz efendim, biz bu tavanın tadına bakıyoruz. Bize afiyet olsun, yiyemeyenlere Bayat'a gelmek. İsti, tava yemek, tepsi yemek nasip olsun.

0: otobüs, 3 İETT otobüsü zincirleme kazaya karışıyor. Hemen o görüntüleri...
1: Biz kaynağındaydık. Oradaydık.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Teknosa'da Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.999 lira.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy
2: sigorta. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi, boşta durmasın dedim, hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: artık fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometreleri arasında yol yapım

0: çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: İlk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Kaza Aksaray-Nevşehir Karayolu'nun 45. kilometresinde meydana geldi. Tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Tokat'a gideceğiz. Erbaa ilçesinde Kerkit çayına düşen 4 kişiden ikisi kurtarıldı. Akıntıya kapılan 2 kişinin bulunması için çalışmalarsa sürüyor. Detayları, son durumu bize A Haber muhabiri Murat Onur aktaracak.
2: Evet Sümeyye, bayramda üzücü haber Tokat'ın Erbaa ilçesinden geldi. Dün öğleden sonra 4 arkadaş Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir mesire alanına gittiler. Elektrikli 3 tekerli bir bisikletle gittiler. 4 arkadaş orada fotoğraf çektirmek isterken dengelerini kaybetti. Ve işte arkamda görmüş olduğunuz bu Kerkit çayına düştüler. 2 arkadaş sürüklenirken ada diye tabir ettiğimiz küçük bir adacığa tutunarak kurtuldular ve o adanın üstüne çıktılar. Hemen itfaiyeye haber verdiler. 112'ye gelen yardım çağrısıyla birlikte itfaiye ekipleri hemen bölgeye geldi ve o iki arkadaşı kurtardı. Ancak geri kalan iki arkadaştan şu an itibariyle hala haber bulunamıyor. Bakın burası işte o Kerkit çayının üzerindeki köprülerden bir tanesi. Burada yoğunlaştırılmış bir çalışmanın olduğunu söyleyebilirim. Kaybolan iki vatandaşımız 22 yaşındaki İlker Parlak ve 27 yaşındaki Oğuz Kale'den dün öğleden sonradan sonra bir daha haber alınamadı. Bakın şimdi bir drone kalktı. Hemen kameraman arkadaşım onu gösteriyor. Jandarma ekipleri, AFAD ekipleri bölgede adeta seferber olmuş durumda. Dronlarla arama yapılıyor. 140 personel, 4 bot ve 5 drone ile şu an itibariyle bölgede arama çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdüğünü söyleyebiliriz. Devletimiz tüm imkanlarını burada seferber etmiş durumda. Şimdi benimle birlikte gelir misin Halil İbrahim? Hemen arka tarafa doğru ilerleyelim. Arka tarafımızda burada AFAD bir koordinasyon merkezi kurdu. Şimdi koordinasyon merkezinde an be an yapılan çalışmalar, hangi noktaların arandığı, hangi noktalarda çalışma yapıldığı burada telsizlerle bildiriliyor. AFAD İl Müdürü burada, yine Erbaa Kaymakamı olayın gerçekleştiği andan itibaren bu bölgede. Bakın burada şöyle haritayı gösterelim Ali İbrahim. Bir harita alanı oluşturuldu. İşte burası olayın gerçekleştiği, yani boğulma olayının gerçekleştiği nokta. Kerkit çayı bu şekilde kıvrılarak Hasan Uğurlu Barajı'na kadar gidiyor bir taraftan da tabii. Kerkit çayı Yeşilırmak'ta birleşiyor. İşte burası da alttaki haritada gösteriliyor. Kerkit ve Yeşilırmak'ın birleştiği nokta. Bu alanda da çalışmalar yürütüldü. 4 farklı noktada çalışmaların aralıksız bir şekilde yapıldığını söylemekte fayda var. 2 vatandaşımızı arama çalışmaları hem havadan hem Yeşilırmak çayın içerisinde botlarla yapılıyor. Hem de yine karadan da bir yandan da Yeşilırmak kenarında jandarma ekipleri suyun içerisinden belki vatandaşlarımız çıkmıştır karada baygın haldedir diye o şekilde

0: de aramalarını jandarma ekiplerinin de yaptığını söylemekte fayda var. Üç farklı noktada arama yapılıyor demiştim. Kale Köprüsü diye tabir edilen alanda, olayın gerçekleştiği noktada, bir de Boğazkesen, Yeşilırmak ve Kerkit'in birleştiği alanda. O üç noktada arama yapılıyor. 140 personel, iki vatandaşımız 22 yaşındaki İlker Parlak ve 27 yaşındaki Oğuz Kale'yi arama çalışmalarını sürdürüyor. Aslında dün öğleden sonra mesire alanının hemen yakınında fotoğraf çektirme amacıyla 3 tekerlekli elektrikli bir bisikletle Yeşilırmak'a doğru inmek istediler. Ama o esnada işte 4 vatandaşımız dengesini kaybetti ve Yeşilırmak'a o elektrikli bisikletle birlikte düştüler. İkisi tutunarak kurtulmayı başardı. Ancak İlker Parlak ve Oğuz Kale'den dün öğleden sonra bu zamana kadar hala haber alınamadı. Bakın şu anda da yine aileler bölgeye geliyor. Orada AFAD'ın yaptığı arama çalışmaları var. Oradan da bir ses geliyor. Hatta biz de vatandaşlar o tarafa doğru koşuyor şu anda. Biz de o tarafa doğru birazcık ilerleyelim kameraman arkadaşımla birlikte. Şuradan gösterelim işte. O kaybolan iki vatandaşımızın ailesi de bu noktaya geldi şu anda. Ailelerin de tabii meraklı bekleyişleri sürüyor. AFAD ekiplerinin, yine jandarma ekiplerinin sualtı arama ekipleri yine bölgeye sevk edildi. Onların da arama çalışmalarını sürdürdüğünü söylemekte fayda var. Tabii şu anda bakın ambulans da o noktaya sevk edildi. O noktada bir hareketlilik olduğunu söyleyebilirim. Tabii aileler üzgün. Muhtemelen ailelerden fenalaşan oldu. 112 ekipleri de onlara müdahale etmek için şu an itibariyle oraya gidiyor. Bakın Kerkit Çayı özellikle son günlerde yağan yağışlarla birlikte oldukça debisi yükseldi ve çok hızlı akmaya başladı. Bir taraftan da Kerkit Çayı ile Yeşilırmak birleştiği noktadan sonra bu suyun debisi daha bir artıyor, daha bir çoğalıyor. İşte o yüzden arama çalışmaları da daha güçlükle yapılıyor. Sabah saatlerinde yağış da vardı yine bölgede. Halil İbrahim, biz de şöyle öbür tarafa doğru, çünkü orada bir hareketlilik oldu. Ambulans ve vatandaşlar, AFAD ekipleri de şu an itibariyle o noktaya doğru ilerliyorlar hızlı bir şekilde. O noktada muhtemelen kaybolan iki vatandaşımızın yakınlarından birisi fenalaştı. Çünkü onlar da dünden beri burada uykusuz bir şekilde gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. Ekiplerin yaptığı çalışmalardan iyi bir haber almayı bekliyorlar. Tabii ekipler de şu an itibariyle, sağlık ekipleri de müdahale ediyorlar oradaki fenalaşan vatandaşlarımıza. Bakın özellikle Kerkit Çayı'nın yan taraflarına baktığınız zaman ağaçlık alanlar var. İşte o ağaçlık alanlara tutulmuş olabilirler diye yine jandarma ekipleri de aslında o noktada yoğun bir şekilde arama çalışmalarını sürdürüyor. Evet, bir yakının fenalaştığı bilgisini aldık o noktada. Ona şimdi 112 ekipleri müdahale ediyor. Yakınlarından bir tanesi fenalaştı. Evet, uzunluğu 60 kilometre olan bir alandan bahsediyoruz. Bu alanda arama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ettiğini söylemekte fayda var. Dün öğleden sonra meydana geldi olay. 4 arkadaştan ikisi işte bu Kerkit Çayı'na kapıldı ve sürüklenerek, yine kurtulan arkadaşların verdiği ifadelerde o şekilde, sürüklenerek suyun içerisinde bir anda gözden kayboldular. 112'ye hemen gelen çağrı sonrasında bölgeye itfaiyeler geldi ve itfaiyeler botla iki arkadaşı kurtardı. Ancak diğer iki arkadaşından, yani İlker Parlak ve Oğuz Kale'den şu an itibariyle hala haber yok. Ama ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. AFAD burada, jandarma burada, devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Botlarla Yeşilırmak'ın içerisinden arama yapılıyor. Havadan dronlarla, jandarmamız karadan tüm imkanlarını seferber etti devletimiz. Arama çalışmaları devam ediyor. Bizler de bölgedeyiz haber ekipleri olarak. Gelişmeler oldukça aktaracağımızı belirtelim ve şimdilik sözü İstanbul'a sizlere bırakalım, Sümeyye.
1: Erzurum'da kayalıklardan düşen bir kişi ambulans helikopterle kurtarıldı sevgili izleyenler. 43 yaşındaki Aziz Karaca gezintiye çıktığı arazide dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi gönderildi. Bölgeye ulaşan ekip yaralanan Karaca'ya ilk müdahaleyi yaptı.

0: bakalım.
1: İpini koparan kurbanlıklar kaçtı, sahipleri yakalamak için büyük çaba harcadı.
0: Gel.
1: Yurdun farklı bölgelerinde bu kurban bayramında da yine değişmeyen görüntüler kayda geçti. Konya'da kesim hazırlıkları yapıldığı sırada büyükbaş hayvan ipini kopardı. Öfkeli hayvan sahibi Cihan Dursun'a saldırdı. Talihsiz adam yerlerde sürüklendi. Çevredekiler panik içinde durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler hayvanı sakinleştirici iğneyle yakaladı. Kurban sahibi olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
2: Çardaktan getirdiğimiz kurban tam kesim esnasında elimizden kaçtı. Sağ olsun belediye ekipleri geldi, uyuşturarak etkisiz hale getirdi. Beni iki sefer sürükledi, elimden kaçtı.
1: Burdur'un Çavdar ilçesinde de benzer görüntüler kayda geçti. Gökhan Demirhan satış için götürdüğü koçu kamyonetten indirmek istedi. O sırada hayvan sahibine saldırdı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden Demirhan yere düştü. Sahibinin elinden kurtulan koç kaçtı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç zor anlar yaşattı. Koç yaklaşık 4 kilometre boyunca koştu, sahibi de arabayla onu takip etti. Bir süre sonra çıkmaz sokağa giren koç, çevredekilerin yardımıyla yakalandı. Bu görüntülerde Mersin'den. İpinden kurtulan keçi kaçtı. Sahibinin yakalamaya çalıştığı keçi üst geçide çıktı. Araçların arasında ilerleyen hayvan sürücülere zor anlar yaşattı. Keçi, sahibi ve çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucu yakalandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde de ilginç görüntüler kayda geçti. Aldığı büyükbaş kurbanlığı çatıda kesmek isteyen bir vatandaş merdivenlerden 6. kata çıkardı. O anlar an be an kameraya yansıdı.
3: Evet, siyaset gündemiyle devam edeceğiz. CHP'de kurultay kavgası büyüyor değerli izleyicilerimiz. Özgür Özel cephesi parti meclisinde olağanüstü kurultayı gündeme getirecekti. Ancak 1 Haziran'da olacağı ifade edilen parti meclisi ileri bir tarihe ertelendi. Kulislerde ne konuşulduğuna da bakacağız. CHP Genel Merkezi'nde Burcu Özuduru, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde ise Abdullah Ünver haber nöbetinde bizi bekliyor. Önce genel merkeze gidelim, son durumu alalım. Sözü ilk olarak Burcu Özuduru'ya bırakalım.
4: Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplantısı 1 Haziran'da gerçekleşecekti. Toplantının gerçekleşeceğini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaşmıştı. Yine bir açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi ve 1 Haziran'da gerçekleşecek olan parti meclisi toplantısının iptal edildiğini açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Açıklamasındaysa henüz parti meclisi üyelerine mahkeme tebligatının ulaşmadığını ve bu nedenle de 1 Haziran'da gerçekleşecek olan parti meclisi toplantısının yapılmayacağını paylaştı. Öte yandan milletvekillerine de aslında bütün milletvekillerine de bir yazılı açıklama gönderdi Kemal Kılıçdaroğlu. Bundaysa Sayın Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu'nun hangi tarihte yapılacağı konusunda grup üyeleri arasında sorular yöneltildiği ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle bilmenizi isterim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafından belirlenmemiştir dedi. Öte yandan tabii Kemal Kılıçdaroğlu bu grup toplantısının ne zaman ve nerede yapılacağını aslında kendisinin belirleyeceğini de vurguladı diyebiliriz. Özellikle mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte makam koltuğuna geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da MK'sını toplaması bekleniyordu. Bununla birlikte de aslında 9 isim konuşuluyor. Peki bu 9 isim kimler ve hangi görevde yer alacaklar? Bunları da sizlerle paylaşacak olursak kulislerde örgüt yönetiminde Müslüm Sarı'nın parti sözcülüğünde Berhan Şimşek'in getirilmesi, yerel yönetimlerde ise Orhan Sarıbal'ın getirilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra genel saymanlık için Bülent Kuşoğlu'nun da adı geçiyor özellikle. Basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim görevi için yine Kılıçdaroğlu'nun en yakın isimlerinden biri Deniz Demir'in de adı ön planda bu noktada. İdari ve mali işlerde daha önce parti sözcülüğü yapan Faik Öztarak, sosyal politikalarda ise daha önce CHP Genel Sekreterliği yapan Neslihan Hancıoğlu'nun da görev yapabiliyor.

0: yapabileceği ifade ediliyor. Yine daha önce bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı görevini yürüten Devrim Barış Çelik'ten de MYK'ya girebileceği belirtiliyor. Öte yandan parti içinde uzun süredir gündemde olan yolsuzlukla mücadele konusu da dikkat çekiyor. Bu noktada da yolsuzlukla mücadele komisyonu başına da Kılıçdaroğlu'na yine en yakın isimlerden biri olan Mehmet Akif Hamza Çebi'nin getirileceği bekleniyor. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu yarın da vatandaşlarla bir bayramlaşma gerçekleştirecek CHP Genel Merkezi'nde. Bunun için de hazırlıkların devam ettiğini ifade edelim. Öğleden sonra aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin CHP Genel Merkezi'ne asılması bekleniyor diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Burcu'ya çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz efendim. Mesaisini evinde devam eden Kemal Kılıçdaroğlu A takımını ve yol haritasını belirlemek için çalışıyor. A Haber ekibinden de Abdullah Ünver Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde haber nöbetini sürdürüyor. Sözü hemen Abdullah'a bırakalım.
2: Haberi varsa hiç almadım. Bunun haberi var.
3: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konusunun önündeyiz şu anda. Oldukça sakin bir ortam olduğunu söylemek mümkün. Biraz önce de basın danışmanı konuta giriş yaptı. Kendisi de bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir programa katılmayacağını ve çalışmalara evden devam edeceğini açıkladı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun konutunda olacağını ve dinleneceğini söyleyebiliriz. CHP Genel Başkanı yarın saat 14'te partide bayramlaşma programına katılması bekleniyor diyelim. CHP'de meclis, CHP grubu toplanmayacak. Özgür Özel partinin grup başkanı seçilmişti. Yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel'in CHP meclis grup başkanı seçildiği toplantının henüz usulsüz yapıldığını belirterek dilekçe vermiş ve iptalini istemişti. Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısı ile ilgili milletvekillerine yazı gönderdi. Yazıda tarafından gerekli bilgilendirme yapılmadığı sürece meclis genel kurulu yapılmayacaktır ifadelerine yer verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup genel kurulu için tarihin henüz netleşmediğini ve gerekli bilgilendirme yapılmadan gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun A takımında biraz önce Burcu açıkladı. Biraz önce yayında kendisi ifade etti. Dediğim gibi CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu bugün konutunda olacak ve çıkmasını beklemiyoruz. Tabii olası bir ziyaretçi durumda da bu ziyaretçiyi kabul edecek. Biraz önce de basın danışmanı burada bu bilgiyi bize verdi diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Abdullah Ünver'e de çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz sevgili izleyenler. İsrail tarafından hukuksuzca alıkonularak işkenceye maruz bırakılan küresel Sumut filosu üyesi Fransız aktivistler Fransa Ulusal Meclisi'nde düzenledikleri basın toplantısında kendilerini kurtaran Türkiye'ye teşekkür ettiler. Kendi ülkelerinden bekledikleri hızlı adımı göremeyen aktivistler Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve tedavileri için koca bir hastaneyi doktor ve hemşireleriyle birlikte tamamen hizmetlerini açtığını vurguladılar.
4: Türk hükümetine bizim için yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum.
5: İsrail'in alıkoyup işkence yaptığı küresel Sumut filosu üyesi aktivistler kendilerini tahliye eden Türkiye'ye teşekkür etti. İnsanlık ve diplomasi dersi bu kez Fransa Ulusal Meclisi'nin çatısı altında yankılandı.
4: Türkler bizi karşıladılar ve bundan ötürü o kadar duygulandım ki uçaktan inince bize yönelik tüm hoşgörü görünce ağladım. Dünyayı terk edip başka bir dünyaya gelmiş gibi hissettim. Duygular çok yoğundu. Türk hükümetine bizim için yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum.
5: Aktivistler İsrail'in uyguladığı şiddetin ardından yaşadıkları çaresizliği ve sonrasındaki büyük kurtarma operasyonunu anlattılar. Bekledikleri hızlı adımın ülkelerinden değil de Türkiye'den geldiğinin altını çizdiler.
4: Bizlerle ilgilenmesi için doktor ve hemşirelerin olduğu bir hastanenin tamamını hepimizin kullanımına açtı.
1: ABD ve İran arasındaki barış müzakerelerine ilişkin dünyayı umutlandıran bir iddia geldi. ABD basını Washington'la Tahran'ın anlaşmaya vardığını, Trump'ın onayının beklendiğini yazdı. İran basını müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve nükleer programa ilişkin 60 günlük anlaşmaya vardığı yönündeki haberleri ise yalanladı.
5: Savaşın ardından ilk kez masada somut ilerleme sağlandı. Washington ve Tahran'ın ateşkesi 60 gün uzatacak bir mutabakatta uzlaştığı iddia edildi. Ancak gözler şimdi Beyaz Saray'da.
6: İran bir anlaşma yapmak istiyor.
5: Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre taraflar hem çatışmasızlık sürecini korumak hem de İran'ın nükleer programına ilişkin yeni müzakerelerin önünü açmak için geniş

0: kapsamlı bir çerçeve üzerinde uzlaştı. İddiaya göre metin büyük ölçüde tamamlandı. İran tarafı gerekli onayların alındığını iletti. Ancak Tahran yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. ABD'li yetkililer müzakere detaylarının Trump'a sunulduğunu açıkladı. Mutabakatın en kritik başlıklarından biri Hürmüz Boğazı oldu. Taslağa göre boğazda ticari gemi trafiği kesintisiz devam edecek. Geçişlerden herhangi bir ücret alınmayacak. Taciz ve müdahale girişimlerine izin verilmeyecek. İran'ın ise bölgedeki mayınları 30 gün içerisinde temizlemesi öngörülüyor. Buna paralel olarak ABD'nin deniz ablukasını da aşamalı şekilde kaldıracağı belirtiliyor. Anlaşma sadece güvenlik başlıklarını kapsamıyor. İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoğunun tasfiyesi ve nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması da masadaki kritik maddeler arasında. Washington yönetiminin ise yaptırımların hafifletilmesi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve insani yardım kanallarının açılmasını değerlendireceği belirtiliyor. Öte yandan Washington'dan Hürmüz Boğazı konusunda sert mesaj geldi. Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ın ticari geçişleri engellemesine veya yeni bir ücret sistemi oluşturmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Bessent, bu sürece destek veren kişi ve kurumların yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi. İran cephesindense anlaşma iddialarına karşı farklı bir açıklama geldi. Tasnim News Ajansı'ya konuşan İran müzakere heyetine yakın bir kaynak, Batı basınında yer alan iddiaların aksine mutabakat metninin henüz kesinleşmediğini açıkladı. Aynı kaynak, İran'ın Pakistanlı arabulucuya herhangi bir sonuç bildirmediğini ve olası bir anlaşmanın sadece resmi kanallarla duyurulacağını vurguladı. Diplomasi trafiği hız kazanırken dünya şimdi iki kritik karara odaklandı. Trump anlaşmaya onay verecek mi ve Tahran'da son sözü söyleyecek olan Hamaney'den evet çıkacak mı?
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın resminin yer alacağı 250 dolarlık yeni banknot iddiası Washington'ı karıştırdı. Amerikan yasalarına göre hayatta olan isimlerin resmi paralarda kullanılmasına izin yok. Bu nedenle Trump doları tartışması ABD'de hem siyasetin hem de sosyal medyanın en sıcak gündemi haline geldi.
2: Trump'ın 250 dolarlık banknotun üzerinde yer alabilmesi için bu ilk şartı değiştirmeye yönelik bir kanun teklifi bulunuyor.
0: 250 dolarlık banknotta Trump'ın resmi mi olacak? Bu iddia ABD'de siyasetin gündemine oturdu. Washington Post'un gündeme taşıdığı çarpıcı iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın resmini taşıyacak 250 dolarlık yeni banknotların basılması için Washington'da yoğun baskı yürütülüyor. İddialar Amerikan siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Habere göre ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki yetkililerden Trump'ın resmini taşıyan 250 dolarlık banknot tasarımlarını hazırlamaları istendi. Kulislere yansıyan bilgilere göre projeye karşı çıkan bazı üst düzey yetkililerin görev yerleri değiştirildi, bazılarının ise süreç dışına itildiği öne sürüldü. ABD'de yürürlükteki yasalar hayatta olan kişilerin resminin resmi para birimlerinde kullanılmasına izin vermiyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent her şeyin Kongre'nin elinde olduğunu vurguladı.
2: Şu anda Temsilciler Meclisi ve Senato'nun önünde yaşayan bir kişinin Trump'ın 250 dolarlık banknotun üzerine yer alabilmesi için bu ilk şartı değiştirmeye yönelik bir kanun teklifi bulunuyor. Dolayısıyla her şey Kongre'nin elinde.
0: Trump yönetimi ise Amerika'nın 250. kuruluş yılı kapsamında bu banknotun anı niteliği taşıyacağını savunuyor.
1: Efendim, Karadeniz'deki savaş bu kez doğrudan bir NATO üyesi olan Romanya topraklarına sıçradı. Rusya'nın Ukrayna'nın güney hatlarına yönelik gerçekleştirdiği kitlesel hava saldırısı sırasında kontrolden çıkan bir kamikaze insansız hava aracı sınırın hemen sıfır noktasındaki Galati kentinde bir apartmana çarptı. Rus ordusuna ait olduğu belirlenen insansız hava aracı Galati kent merkezindeki bir yüksek katlı binanın 10. katındaki daireye doğrudan isabet etti. Çarpmanın hemen ardından askeri mühimmatın infilak etmesiyle büyük bir patlama meydana geldi ve apartman dairesi saniyeler içinde alev topuna döndü. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi, itfaiye ve ambulans sevk edilirken alevlerin sardığı dairede bulunan iki bina sakini ekipler ulaşmadan hemen önce kendi imkanlarıyla tahliye olmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Cape Canaveral fırlatma merkezinde Blue Origin'a ait New Glenn roketi rampa üzerinde henüz fırlatılmadan şiddetli bir patlamayla alev aldı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin tarihi bir felaketle sarsıldı sevgili izleyenler. Uzay yarışında SpaceX'in en büyük rakibi olarak gösterilen devasa New Glenn roketinin Florida'daki Cape Canaveral fırlatma rampası henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etti. Uzay sektöründe taşları yerinden oynatan o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Yıllardır üzerinde çalışılan ve Blue Origin'in en iddialı projesi olan devasa roket, test ve fırlatma hazırlıkları esnasında rampada adeta bir alev topuna döndü. Roketin motor bölümünde başlayan ani parlamanın ardından zincirleme bir patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti kilometrelerce uzaktan hissedilirken gökyüzünü devasa duman bulutları kapladı. Şimdi özel dosya haberi taşıyacağız ekranlarınıza. Patlayıcı madde imha timi Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2002'de kuruldu. İlk hatan son hatan olur prensibiyle hareket eden tim patlayıcılara şüpheli paketlere müdahale ediyor. Ekibimiz timin tatbikatına konuk oldu. Şimdi o özel görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz.

0: patlayıcı madde imha uzmanı olarak hata yapma şansımız yok. En ufak bir hata hem bizim hem başkasının hayatına mal olabiliyor.
1: Onların hata yapma lüksü yok. Bu nedenle üst düzey önlem alıyorlar ve her zaman dikkatliler. Patlayıcı madde imha timi Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2002'de kuruldu.
2: Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki patlayıcı madde imha timi korkusuzca görevlerine devam ediyorlar. Hayat kurtarmak için hayatlarını hiçe sayıyorlar. Bizler de A Haber ekibi olarak işte bu özel timin bir günlük mesaisine eşlik ettik. Eğitim tatbikatlarını ekranlara taşıdık.
0: Patlayıcı madde imha timi olarak görevimiz, sorumluluk sahamızda karşılaşabileceğimiz her türlü patlayıcı madde, şüpheli paket, şüpheli cisim olaylarına 4536 sayılı kanun vermiş olduğu yetkiyle müdahale etmektir. Ayrıca Jandarma Komutanlığımız emrinde görev yapan personele yine patlayıcı maddelerle ilgili eğitim vererek onların patlayıcı maddeler konusunda farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz.
1: Görevleri oldukça zor. Yaşam kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar.
0: Arazide karşılaşılan patlayıcı madde düzeneklerine müdahale esnasında arazi şartlarının kötü olması, patlayıcı maddeye yaklaşma esnasında tutuklanmış başka bir patlayıcı ile karşılaşma ihtimali yapılacak imha işlemini zorlaştırmaktadır. Bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak acele etmeden soğukkanlılıkla müdahalemizi gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca imha esnasında uzman personelin giydiği bomba, uzman kıyafeti yaklaşık 40 kilo. Bu da müdahale esnasında bomba uzmanı personeli hareket kabiliyetini bir bakıma kısıtlayabiliyor. Ancak biz kendi güvenliğimiz için bu koruyucu ekipmanları her türlü patlayıcı olaylarında kullanmaktayız.
2: Patlayıcı madde imha timi operasyonlara katılırken tabii ki tüm teknolojik imkanlardan da faydalanıyor. Bunlardan birisi yerli ve milli üretim olan işte görmüş olduğunuz sinyal kesici cihaz. Aynı zamanda yine 40 kilogram ağırlığındaki işte bu koruyucu kıyafet, koruyucu balistik kalkan, aynı zamanda su topu ve yine adeta PAMİT timinin gözü ve kulağı olan bomba imha robotu.
0: Sorumluluk sahamızda meydana gelebilecek her türlü patlayıcı madde, şüpheli paket olaylarına müdahale

0: Mekteyiz. Müdahale ettiğimiz olaylarda önceliğimiz patlayıcı ve şüpheli paketlerin bulunduğu yerde imhasıdır. Ancak bazı durumlarda şüpheli paketin bulunduğu yer itibariyle imhası yapılmadığı takdirde etrafa zarar verileceği düşüncesiyle biz bu şüpheli paketi emniyetli bölgeye taşımak zorunda kalabiliyoruz. Aslında yaptığımız görevle ilgili en çok biz taşıyan unsur bundan ibaret.
1: Tim olaylara hatasız müdahale etmek zorunda.
0: Patlayıcı materyal karmaşık bir sistem şemasına sahip olabiliyor. Bu sebepten dolayı patlayıcı materyalle mücadele her zaman risk oluşturur. Patlayıcının cinsine ve özelliğine göre farklı düzenekler kullanılabiliyor. Patlayıcılar arazinin her yerine, yer altına, yer üstüne tuzaklanabiliyor. Bu karmaşıklık ve belirsizlik mesleğimizin en zor yönünü oluşturuyor. Nerede, ne zaman, ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Patlayıcı maddelerle ilgili sürekli araştırma yapıp yeni çıkan sistemler üzerinde bilgi sahibi olmanız ve hep bir adım önde olmanız önem arz etmektedir. Bununla birlikte patlayıcı maddelerle ilgili sürekli kendimizi geliştirmeli, yeni çıkan sistemler ve patlayıcıları bilmemiz gerekiyor. Bu bilgiler ışığında müdahale şeklimize karar veriyoruz. Patlayıcı madde imha uzmanı olarak hata yapma şansımız yok. En ufak bir hata hem bizim hem başkasının hayatına mal olabiliyor. Bu sebepten ilk hatanın son hata olacağı bilincinde görevlerimizi icra etmekteyiz.
1: Ekibimiz patlayıcı madde imha timinin tatbikatına katıldı. Patlayıcı madde imha timi senaryo gereği şüpheli pakete müdahale etti.
2: Senaryo gereği ihbarın gelmesinin ardından şüpheli paketin olduğu bölgeye gelindi. Ardından güvenlik çemberine alındı. Vatandaşlar ve yine personel bölgeden uzaklaştırıldı. Ardından 3 etapta müdahale edilecek. İlk olarak bombanın tespiti için bomba arama köpeği şüpheli paketin olduğu noktaya yönlendiriliyor. Hassas burunlu bomba arama köpeği ile birlikte şüpheli paketin olduğu bölgede bomba tespit edildi. Şimdi ise artık ikinci etaba geçildi. Bomba imha robotuyla birlikte şüpheli paketin keşfi yapılacak, ardından bombaya nasıl müdahale edileceğine karar verilecek. Patlayıcı madde imha timinin hata yapma payı yok. İşte bu yüzden de personelin can güvenliği her daim en üst seviyede tutuluyor. Bölgeye keşif için bomba imha robotu gönderildi. Birazdan robotla birlikte bombanın türü, cinsi en iyi şekilde tespit edilecek ve bombaya müdahale için en etkili yöntem kullanılacak.
1: Şüpheli paket tüm hazırlıkların ardından güvenli şekilde imha edildi. Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki tim kurulduğu yıldan beri 500'den fazla olaya müdahale etti.
0: Patlayıcı maddeler karmaşık bir sistem şemasına sahip olabiliyor. Bu sebepten dolayı patlayıcı maddelerle mücadele her zaman risk oluşturuyor. Patlayıcının cinsine ve özelliğine göre farklı düzenekler kullanılabiliyor. Patlayıcılar arazinin her yerine, yer altına, yer üstüne tuzaklanabiliyor. Bu karmaşıklık ve belirsizlik mesleğimizin en zor yönünü oluşturuyor. Nerede, ne zaman, ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Patlayıcı maddelerle ilgili sürekli araştırma yapıp yeni çıkan sistemler üzerinde bilgi sahibi olmanız ve hep bir adım önde olmanız önem arz etmektedir.
3: Sevgili izleyenler, bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde pek çok farklı etkinlik düzenleniyor. Sözü A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a bırakıyoruz.
4: Zulüm altında
5: fethin, İstanbul'un fethinin o kutlu günün üzerinden 573 yıl geçti ve 573 yıl geçmesinin üzerinden İstanbul'da da İstanbul'un birçok farklı noktasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bizler şu an AK Parti'nin düzenlemiş olduğu Rubin Hisarı'ndaki o etkinlikteyiz ve şu an burada bir fetih duası okunuyor. O fetih duasını bir yandan dinleyelim şu an burada.
4: Çene kapayarak huzuruna gelmeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel muhsenin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.
5: Evet. fethin üzerinden tam 573 yıl geçti ve 573 yılın ardından Rumeli Hisarı'nda Fatih Sultan Mehmet Han'ın dehasını gösteren ve İstanbul'un fethedilmesinin en kritik ölçeği olan Rumeli Hisarı'nda bu noktada tekrar o fetih duaları okunuyor. Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılıyor ve şimdi tekrar burada mehter takımı aynı şekilde bu noktaya doğru geliyorlar ve onlar da burada fetih duasının ardından tekrar burada bir gösteri gerçekleştirecekler. Evet, fethin üzerinden 573 yıl geçti ve burada İstanbul'un bir noktasında o fethin heyecanı tekrar ve tekrar yaşanmaya devam ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
3: Teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalarda bulunuyordu. O noktaya dönecektik ancak şu an konuşmanın sonlandığı bilgisini paylaştı arkadaşlarım benimle. Hasan Zahit Ezim de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrinin başında bekliyor. Kabrinin başında dua ediliyor. Son notları bize Hasan Zahit Ezim aktarıyor.
6: Teşekkür ederim. Kolaylıklar dileyelim ve iyi bayramlar diyelim. Az önce ifade etmiştiniz, İstanbul Valisi Davut Gül saniyeden önce bir açıklama yaptı ve şu anda an itibariyle Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine girdiğini söyleyelim. Biz de şu anda o kalabalığa doğru bir yandan girmeye çalışalım. Ancak zannediyorum ki basın mensupları içeri alınıyor mu, alınmıyor mu? Bunu birazdan göreceğiz. Bugün az önce sizler de ifade etmişsiniz. Ahmet Nazif Ural da ifade etmişti. 573. yıl dönümü İstanbul'un fethinin ve bugün İstanbul'un pek çok farklı noktasında etkinlikler olacağını söyleyelim ve şu anda işte Fatih Sultan Mehmet Han türbe ziyareti yapılıyor ve hemen ardından saatler 11'i gösterdiği zaman bir fetih yürüyüşü yapılacak. Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Daha sonrasında saatler 12'yi gösterdiği zaman bir mehter konseri olacağını biliyoruz. Ayasofya Meydanı'nda bir mehter konseri olacak ve saatler 12.30'u gösterdiği an itibariyle de yine aynı şekilde Ayasofya Camii'nde hatim programı yapılacak. 1453 hatim programı yapılacak ve biz de şu anda evet türbenin içerisine girdik. Hemen bakın burada da şu anda yine sure okunuyor. Fetih suresi okunuyor ve İstanbul Valisi Davut Gül şu anda Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesi başında Fetih suresini dinlediğini biliyoruz. İşte saatler 10.30'u gösterdiğinde bu program başladı ve şu anda İstanbul Valisi Davut Gül hemen Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesinin yanı başında Fetih suresini dinlediğini söyleyelim. Biraz da bir kulak verelim.

Evet, bir yandan biz de kulaklarımızı bu Fetih suresine verdik. İstanbul valisi Davut Gül şu anda işte programı gerçekleştiriyor ve birazdan da yine saatler

0: takibinde olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Hasan Zahit Ezim'e teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yöresel ürünler köy kahvaltısını süslüyor. Detayları bize A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun aktarıyor.
2: Teşekkür ediyoruz. Malum Kurban Bayramı'nın içerisindeyiz. Bayramı idrak ediyoruz ve Anadolu'nun dört bir tarafında da artık o sofralar kurulmaya devam ediyor. Tabii ki yöresel ürünlerin olduğu kahvaltılardan bahsediyoruz. Yani şehirde yaşayanların aslında çok da alışık olmadı. Öyle söyleyelim. Akalan Mahallesi'ndeyiz ve Çakmakçı ailesinin evine konuk olduk. Önümüzde zengin bir menü var. Şimdi abla isim neydi?
3: Mihrican.
2: Mihrican ablacığım, nereden başlayacağız? Neler var burada, bu masada, sofrada, sizden dinleyelim.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Bu zeytinimiz. Bu domates kursu.
2: Bir şey soracağım. Şimdi zeytinden başladık ya, bunu neden koyuyorsunuz?
3: Bu erimemesi için. Erimemesi için.
2: Ha, zeytin erimemesi için yaprağını mı koyuyorsunuz?
3: Evet.
2: Siz yapıyorsunuz. Hı-hı. Başka?
3: Bu domates kursu kendimiz yaptık.
2: Bunu da kendiniz yapıyorsunuz.
3: Sarımsak, geviye.
2: Şurada bir çorba gördüm ben. Tabii o sofra kurulurken ama böyle dumanı da üzerindeydi. Şimdi her yerde tarhana çorbası var abla da. Bunun özelliği ne?
3: Ya bunu kendimiz yapıyoruz.
2: Hadi ben servis yapayım bu arada.
3: Aynen. Kendimiz yapıyoruz süzme yoğurttan. 21 gün durması gerekiyor.
2: 21 gün?
3: Aynen.
2: Nerede
3: kendi domatesimizden. Leğenlerde yoğuruyoruz. Hı hı. 21 gün durması lazım.
2: Özelliği o diyorsunuz.
3: Aynen, 21 gün durmazsa güzel olmuyor.
2: Peki başka ne var? Şöyle masa uzun. Abla, hı hı, senin ismin neydi?
4: Gülizar.
2: Gülizar ablacığım, sen ne anlatacaksın bize?
4: Patlıcan közlememiz var. Bizim burada çok meşhurdur. Her evde olur. Hele yazın işten gelince daha kolayımıza geldiği için yazın daha çok olur. Bunu kışlık olarak közler, dolaba koyarız. Kışında çıkarır, hazır yemeğimiz olur. Patlıcan közlememiz. Bu haşlama yumurtamız içerisinde tereyağı, baharatlarıyla birlikte her sabah, yani her evimizde olur genelde. Salçamız vardır.
2: Evet, kendi. O dikkatimi çekti. Ne o? Salça mı sadece,
4: evet,
2: o?
4: Evet, salça, el
2: yemede yapımı. Yemede benziyor gibi sanki.
4: El yapımı salçamız. İçerisinde baharatımız, cevizimiz olur. Bu da vazgeçilmezimiz diyebiliriz. Sonra.
2: Evet, orada toz gibi bir şey gördüm abla. Ne o?
4: Bu kekik. Bizim buralarda sürtme de denilebiliyor. Aynen. İçerisinde nohut, kekik, mısır, tomurcu. Bunları hepsini kavurup geçiriyoruz, blenderdan geçirip böyle bir şey oluyor. Bu da herkesin olur köyümüzde, her evde meşhurdur yani.
2: Üzerinde ceviz de var.
4: Aynen, o biraz süsleme.
2: Süsleme mi? Ama o tozda bir sürü şey var herhalde, değil
4: evet,
2: mi?
4: Evet, kavun çekirdeği var, meşhur akalanımızın kavununun çekirdeği.
2: Çekirdek de var içinde.
4: Çekirdeği giriyor, evet. Bir sürü daha. Baharatıyla öğütülüyor, domatesiyle, domates kursu öğütülüyor. Bir sürü içinde şeyimiz var.
2: Şu şimdi muhtarımız da burada, Ahmet Çakmakçı mahallenin. Ahmet abi de önüne o etli bir şeyi koydu. Biz gelmeden pişiriliyordu abi, o ne? Onu da senden dinleyelim birkaç cümle.
5: Bu da bizim meşhur et böreğimiz. Et böreği diye geçer. Buraya akalanı gelen herkes bunu tattırıyoruz. Kıymadan. Bu diğer bazıları bunları pişirip de yapıyor ama biz pişirmeden hamurun içinde pişiyor kıymamız. Çok lezzetli bir böreğimiz.
2: O zaman afiyet olsun diyelim. O köşede de bazlama kaldı. Bol tereyağlı. Çünkü yayın süremiz de çok kısıtlı. Köşede bir bazlama vardı. Tereyağlı ve üzerine de o ablamın söylediği o toz diyemez.
3: Domates
2: kursu diyorlar ama içinde envai çeşit de sağlıklı organik ürünler var. Evet, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nden gerçekleştirdik yayınımızı. Birazdan da bu yöresel ürünlere izleyicilerimiz adına tadına bakacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Biz de Atagündüz Kurşun'a

Kolaylıklar dileyelim ve afiyet olsun diyelim. Devam edelim efendim. Şimdi Aydın'ın Söke ilçesine uzanacağız. İlçedeki Doğan Bey köyü doğası ve tarihiyle dikkat çekiyor.

0: Doğan Bey köyüne geldik. Tabii köy kahveleri bütün ülkemizin dört bir tarafında köyün nabzının attığı yer. Biz de işte ilk etapta hem çaylarımızı yudumlarken hem de köy halkıyla sohbet edelim diyoruz.
1: Yani eski Doğan Bey ve Karina mevkileri turizm olarak çok güzel yerler yani. Sonuçta Türkiye'nin 8. güzel köyü olarak seçilmiş bir köy ve bu bir numaraya doğru çıkacağını umut ediyor. Köy 1980'de kuruluyor. 81'den sonra aşağı köy dediğimiz Yeni Doğan Bey'e geçiş başlıyor. Bu 9-10-15 seneye kadar dayanıyor yani geçiş zamanı. Ama tabii ki ondan önce babalarımız, dedelerimiz eski Doğan Bey'de ikamet ettiler yani.
0: Hayat nasıl geçiyor burada?
2: Hayat çok güzel. Yani muhtarım dediği gibi de bizim köy bana ya sorarsa Türkiye'nin bir birinci köyü.
3: Cennet.
2: Önümüz deniz, arkamız orman. Bu güneşin doğuşu, batışı Türkiye'de 3 yerde gözükürmüş. Biz yani tabii Türkiye'de güneşin doğuşu, batışı. Biz burada bir feyfaleyiz yani. Orman da var, deniz de var, denizimiz var. Ahmet Bey dediği gibi gölde kooperatif var, açık denizimiz var. Yani yok. Çalışan mağdur aç kalmaz yani. Kahvede oturmak olmaz. Geçik abi, zeytin var, balıkçılık var, hayvancılık var.
4: Biz mübadele göçmeniyiz. 1924'te Rumlar gider, öyle bir anlaşma olmuş. Atatürk bizi buraya yollar. Okumuşsunuzdur, bunlar Rumlardan ismi Domatya.
0: Tabii.
4: Biz şimdi Rum köyü deriz, eski Doğan Bey deriz ama esas adı...
0: Gelin anlamındaymış galiba Domatya.
4: Demem onun arası. Ben burada doğma büyümeyim. Doğduğum büyüdüğüm evler bunlar, ikisi de.
0: Arkada.
4: İşte şunlar, burada doğdum, burada büyüdüm, burada evlendim. İki çocuğum burada dünyaya geldi.
0: Yaklaşık burası, Rumları da katarsak eğer 175 yıllık bir köy.
4: Köy olabilir ya, doğru yani. Ağacım burada fakirdik ama mutluyduk. Arıcılık, zeytincilik, balıkçılık, geçimimiz onlandı. Mübadele de Atatürk bize toprak da vermiş, arazi de vermiş. Biz burada yaşarken anneler bu dere şelale deriz şu karşıya. Oradan böyle gümbür gümbür yaz kış su akardı. Rumlardan kalma 4 tane su değirmeni vardı. Suyun bolluğuna bak. Annelerimiz iner derenin kenarına kazanları kurarlardı. Bir parça kül içine çamaşır yıkarlardı. Şimdi yok o su. İnanır mısın?
0: Şorlak şelalesinden bahsediyorsun.
4: Evet. Şorlak şelalesi. Aynen, Şorlak şelalesi.
0: Su yok mu şu anda?
4: Akmıyor işte, bak oradan böyle gümbür.
0: Dağların olduğu, kayaların olduğu yerden.
4: İşte bak, kaya var ya tam karşımızda. Evet. Onun ortasından böyle gümbür gümbür su gelirdi, akıyordu. Şimdi acaba kaynakları hayvanatlar başka yerlere mi dağıttı, yoksa kuraklıktan mı? Kurak en büyük neden odur. Yok şimdi, o su yok. Sonra biz burada çok mutluyduk, fakirdik ama köylüm benim buydayım bitti. Gitan var orada, kaç ölçek istersen al, alırdık. Köylüm benim param bitti, keselen dönerdi, al. O günleri özlerim ağam, zengin miyim değilim, fakirken hiç değilim ama Allah bir şans verse o günleri özlerim ben.
0: Güzel günlerdi.
4: Vallahi güzel günler. Komşuluk ilişkileri. Rahmetli annelerimiz burada yemek yaptım. Bir iki komşuya yemek vermeden sofraya oturamazdık.
0: Herkesin kapısı açık.
4: Herkesin kapısı, sade biz değil, herkes öyleydi.

0: şu anda Eski Doğan Bey köyünün bir anlamda merkezindeyiz, değil mi? Burada hem pazar kuruluyormuş, hem de önemli yapılar şu anda bulunduğumuz bölgede, öyle değil mi?
1: Evet, Rumlar zamanından da böyleymiş. 1924'te atalarımız geldiğinde de böyleymiş. Bulunduğumuz yer en aktif olan köy meydanı. Karşıda gördüğümüz yapılar köy kahvehaneleri, milletin toplanarak buluştuğu birkaç tane de işte ayakkabıcı dükkanı, terzi, tamirat işlerinin yapıldığı.
0: Ticaret alanı gibi bir yer.
1: Ticaret alanı gibi bir yer, evet.
0: Baktığımızda Eski Doğan Bey

0: De tescilli yapılar var, aslına uygun olarak restore edilen yapılar var. Bunlar da bir anlamda aslında tarihe sahip çıkmak değil mi?
1: Tabii ki. Ben 4. kuşağım bu arada köyde. 1994 yılında köyümüz kentsel sit alanı ilan edildi. Hı hı. Tabii köyümüzün içinde bir de özel yapılar var. Köyümüzü 500 hane olarak düşünürsek, 500 ev olarak düşünürsek, bunların içinde bir 50-55 tane falan da ayrıca tescilli yapılar var. Çünkü onlar özel mimariye sahip yapılar.
0: İşte onlardan bir tanesi köyün şapeli değil mi?
1: Eski şapeli. Böyle bir durumda.
0: Şapel sonrasında ne olarak kullanılmış?
1: Yine köyün ticaret merkezi bu alana olduğu için merkezde şapel sonrasında bakkal olarak kullanılmış. Önce manifatura dükkanı olmuş, sonra da bakkala çevrilmiş.
0: Tabii burada işte çeşmeler var. Onlar da çok önemli. Asıl yukarıdaki şelalenin suyu kesilmeseydi nasıl bir görüntü olurdu? Onu size sorayım ben.
1: Çocukluğumuzda çok
0: Şorlak Şelalesi.
1: Evet, Şorlak Şelalesi. Çocukluğumuzda oralara kadar böyle yürüyerek giderdik. Oynamaya giderdik o şelalenin altına, şarıl şarıl akardı. Köyümüzün su kaynağı da hala oradan gelir aslında bir kısmı. Hmm. Her ne kadar şelale akmıyor olsa da su kaynağı zayıf da olsa devam ediyor kaynatmaya ve bizi beslemeye.
0: Tabii şu anda köyün eski şapeli, kilise var. Burada tarihi yapılar ve tescilli yapılar var. Ve aynı zamanda da alan bir koruma alanı, öyle değil mi?
1: Tabii Doğan Bey köyünün en büyük özelliklerinden bir tanesi, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde kalabilen tek yerleşim alanı. Bu çok özel bir durum.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma haberine kilitlendi. Anlaşma haberleriyle merkez bankalarında faiz indirimi beklentileri yeniden canlandı. Beyaz Saray Baş Ekonomik Danışmanı Kevin Hassett, savaşın bitmesiyle Fed'in faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının faiz oranlarını düşürme olanağı sağlayacağını belirten Hassett, petrol fiyatlarında yaşanacak düşüşün bunu destekleyeceğini söyledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu.

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olan

0: olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diğer mağazalarında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
1: Reklam.
3: A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: E-ticaret hacminde büyüme sürüyor. Değişen tüketici tercihleriyle birlikte ikinci el ve yenilenmiş ürünlere de ilgi artıyor. Harcamalar 2025 yılında 4.6 trilyon liraya ulaştı. Sektör temsilcileri dönemsel kampanyaların bu alandaki büyümeyi desteklediğini belirtiyor. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4.6 trilyon liraya ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Yargıtay son kararını verdi. Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi sayıldı. Bir süredir evin içinde iki yabancı gibi yaşayan çiftlerden biri aile mahkemesine müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın erkeğin sürekli alkol alarak kendisine hakaret ve küfür ettiğini iddia etti. Ayrıca kocasının evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, kayınvalidesini suçlayıp tanıdıklarına annesi hakkında dedikodular yaydığını öne sürdü. Mahkemede ifade veren davacı kadın kocasının sürekli iş değiştirdiğini de ekledi. Davalı erkek ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve tarafların aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirterek davanın reddine hükmedilmesini talep etti. Mahkeme ise kadının talebini yerinde bulup çiftin boşanmasına hükmetti. Davalı erkek de kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşine ilgi göstermemek ve sürekli iş değiştirmenin boşanma sebebi olduğuna dikkat çekti. Erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulanan Yargıtay kararında aile mahkemesinin hükmünün yerinde olduğuna dikkat çekerek erkeğin temyiz müracaatının reddine hükmetti. Yargıtay davalı erkeğin evliliğinin fiilen devam ettiği sürece birlik görevlerini ağır şekilde ihmal ettiği, eşine ilgi göstermediği, sürekli alkol kullandığı, düzenli bir şekilde çalışmadığı

0: Ajans bugün de yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 11 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, arkadaşlarımız sahada haber nöbetinde bizleri bekliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri İran'a 3 günde 2 kez saldırı düzenledi. İran Kuveyt'teki ABD üssüne hedef aldı. Savaş yeniden mi başlıyor? Bu soru akıllarda. Ekber Karabağ İran'dan son gelişmeleri paylaşacak. Ve CHP'de kriz devam ediyor. 1 Haziran'daki CHP parti meclisi toplantısı ertelendi. Kılıçdaroğlu grup toplantısı olmayacağı talimatı verdi. A takımındaki isimler de merak ediliyor. Burcu Özüduru CHP Genel Merkezi'nde, Abdullah Ünver de Kılıçdaroğlu'nun konutunda yayın için hazırlar. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde törenler kapsamında Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na fetih yürüyüşü gerçekleştirilecek. Hasan Zahit Ezim o noktada olacak. Ve Kurban Bayramı'nın bugün 3. günü malum. İstanbul'da olanlar mega kentin simge noktalarında tatili geçiriyor. Ahmet Nazif Ural canlı yayında olacak ve Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde Washington'ın ezici bir üstünlüğe sahip olduğunu belirterek askeri müdahale seçeneğinin halen masada olduğunu söyledi. B-2 bombardıman uçaklarıyla yapılan operasyonları hatırlattı ve bu müdahaleler olmasaydı Tahran şu anda nükleer silaha sahip olacaktı iddiasında bulundu.
1: Çok iyi müzakereciler, kurnazlar ama günün sonunda bütün kozlar bizim elimizde.
2: ABD Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tüm kozlar bizde dedi. Washington'la Tahran arasındaki gerilim yeniden yükselirken Trump askeri müdahale sinyali verdi. Fox News'e konuşan Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde ABD'nin ezici üstünlüğe sahip olduğunu savundu.
1: Çok iyi müzakereciler, kurnazlar ama günün sonunda bütün kozlar bizim elimizde. Çünkü onları askeri olarak mağlup ettik.
2: ABD Başkanı ayrıca olası bir anlaşmanın Amerika için kötü olması halinde yeniden güç kullanımının masada olacağını söyledi. Trump daha önce İran'a yönelik düzenlenen ABD saldırılarını da hatırlattı. Özellikle B-2 bombardıman uçaklarıyla yapılan saldırıların İran'ın nükleer kapasitesine ağır darbe vurduğunu söyledi.
1: Eğer 9 ay önce onları B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık şu anda nükleer silaha sahip olacaklardı ve hikaye tamamen farklı olurdu.
2: İran donanmasının yok olduğunu da iddia etti.
1: Artık donanmaları yok. 159 gemileri vardı. Hepsi denizin dibinde.
0: ABD medyası ABD ile İranlı müzakerecilerin anlaşmaya vardığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basınındansa bu iddianın doğru olmadığı açıklandı. Diğer yandan İran Devlet Televizyonu Basra Körfezi kıyısındaki Burşehir eyaletinde gece saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu yazdı. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ yayın için hazır. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Sümeyye, teşekkür ederim. Ben de sana kolaylıklar diyelim. Müsaadenle önceki haberimizle ilgili kısaca bir yorum yapmak istiyorum. Esasında Donald Trump bizim bütün kozlar bizim elimizde dese de gerçeği göz önünde bulundurursak böyle olmadığını söyleyebiliriz. İran'ın elinde çok önemli bir koz var. Hürmüz kozu ve Amerika Birleşik Devletleri aylardır uğraşıyor askeri olarak onu İran'ın elinden bu kozu çıkaramadı. Şimdi ise müzakerelerle bunu yapmak istiyor. İran'ı askeri olarak mağlup ettik dese de gerçek şu ki İran mağlup olmuş durumda değil ve buna da gerekçe olarak savaşın devam etmesi, İran'ın hala direniş göstermesini gerekçe olarak gösterebiliriz. Sorduğun soruya gelince, evet, dün ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bir iddia gündeme geldi. Amerikan medyası Axios, işte İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaştığını, her şey Donald Trump'ın imzasına kaldığı yönünde bir haber gündeme getirdi. Haber bomba

0: etkisi yaptı. Adeta dünya piyasalarında, petrol fiyatlarında çok ciddi anlamda geri çekilmeler söz konusu oldu. Borsalarda işte bir coşku havası söz konusu oldu. Ancak birkaç saat sonra İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim bu iddiayı reddetti. İran'ın hala o nihai tamamlanmış cevabını arabulucu konumunda olan Pakistan'a iletmediğini duyurdu. Başka bir deyişle hala bu konuyla ilgili, savaşın durmasıyla ilgili görüşmelerin, diplomatik çabaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan son bir hafta içinde taraflar 3 kez karşı karşıya gelmiş oldu. Son olarak gece saatlerinde bu şehir etrafında İran'dan gelen açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracının İran hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ifade edildi. Gerçi ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM bu iddiayı reddetti. Bunun doğru olmadığını bildirdi. Yine Hürmüz'den de patlama sesleri geldi ki İran medyası bu patlama seslerinin izinsiz bir şekilde o bölgeden geçmeye çalışan gemilere yönelik yapılan uyarı ateşi olduğunu duyurmuş oldu. Geçtiğimiz günde benzeri bir manzara bu bölgede yaşanmıştı. Ancak bu olup bitenlere rağmen iki tarafında bunu ateşkesin ihlali olarak değerlendirse de ateşkese bağlı kaldığını duyuruyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz efendim. Gazze yine katliamla girdi bayram sabahına. Ne yazık ki İsrail savaş uçakları sivilleri bombaladı. 6 kişi hayatını kaybetti. Acı ve gözyaşı içinde bayrama giren Gazze'liler yerle bir olmuş sokaklarda bayram namazını eda etti.
2: İsrail bayram günü bile rahat bırakmadı. Gazze'ye bombalar yağdı. Savaş uçakları onları en mutlu gününde de vurdu. Filistinliler Kurban Bayramı'na acı ve gözyaşıyla girdi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Gazze'de masum siviller yine korku dolu anlarla başladı bayram sabahına. İşgalci İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen hedef aldı. Çok sayıda nokta vuruldu. En az 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin tamamı enkaza dönmüş durumda. Caddeler, sokaklar moloz yığını. Müslümanlar harabeye dönmüş camilerde bayram namazını eda etti.
3: Ölüm, yıkım, yerinden edilme ve büyük yaralara rağmen halkımız hayata yeniden kavuşma konusunda ısrarcı. Acıya rağmen neşe bulma konusunda ısrarcı.
2: Gazze'de 2,5 senede on binlerce kişi can verdi. Yüzlerce aile tamamen yok oldu. En az bir aile üyesini kaybetmeyen neredeyse kimse yok. Şeridin tamamı mezarlığa döndü. Bu nedenle Filistinlilerin çoğu bayram ziyaretlerine mezarlıklarla başladı.
4: Benim için bayram yok. Çocuklarım öldürüldü. Bayramı yakınlarını kaybetmeyenler kutlasın.
2: İsrail Gazze'yi yerle bir etti. Kesilecek kurbanlık kalmadı. Filistinlilerin büyük bölümü bu yılda ibadetlerini yerine getiremedi. İsrail Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 900'den fazla Filistinliyi katletti.
1: İsrail tarafından hukuksuzca alıkonularak işkenceye maruz bırakılan küresel Sumut filosu üyesi Fransız aktivistler, Fransa Ulusal Meclisi'nde düzenledikleri basın toplantısında kendilerini kurtaran Türkiye'ye teşekkür ettiler. Kendi ülkelerinden bekledikleri hızlı adımı göremeyen aktivistler, Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve tedavileri için koca bir hastaneyi doktor ve hemşireleriyle birlikte tamamen hizmetlerini açtığını vurguladılar.
4: Türk hükümetine bizim için yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum.
5: İsrail'in alıkoyup işkence yaptığı küresel Sumut filosu üyesi aktivistler kendilerini tahliye eden Türkiye'ye teşekkür etti. İnsanlık ve diplomasi dersi bu kez Fransa Ulusal Meclisi'nin çatısı altında yankılandı.
4: Türkler bizi karşıladılar ve bundan ötürü o kadar duygulandım ki uçaktan inince bize yönelik tüm hoşgörü görünce ağladım. Dünyayı terk edip başka bir dünyaya gelmiş gibi hissettim. Duygular çok yoğundu. Türk hükümetine bizim için yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum.
5: Aktivistler İsrail'in uyguladığı şiddetin ardından yaşadıkları çaresizliği ve sonrasındaki büyük kurtarma operasyonunu anlattılar. Bekledikleri hızlı adımın ülkelerinden değil de Türkiye'den geldiğinin altını çizdiler.
4: Bizlerle ilgilenmesi için doktor ve hemşirelerin olduğu bir hastanenin tamamını hepimizin kullanımına açtı.

0: Sözü hemen muhabir arkadaşımız Burcu Özüdur'a bırakıyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 Haziran'da parti meclisi toplantısı gerçekleşecekti. Tarihi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamıştı. 1 Haziran'da parti meclisini toplayacağım demişti ve yine bir açıklama daha Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi ve o toplantının gerçekleşmeyeceği bilgisini paylaştı. Toplantının gerçekleşmeme nedeni ise henüz parti meclisi üyelerine mahkeme tebligatının ulaşmamasıydı. Şu an için tarihin herhangi bir belli tarih olmadığını da vurgulayalım. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu bütün milletvekillerine de yazılı bir açıklama gönderdi. Bu açıklamada ise grup genel kurul toplantı tarihi henüz tarafından belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleşeceği yer tarafım tarafından belirlenir belirlenmez. Gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır ifadesini kullandı. Yani bu toplantının nerede ve ne zaman yapılacağına ben karar veririm dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Öte yandan bununla ilgili de bu milletvekillerine gönderilen yazılı açıklamada CHP tarafından aslında büyük yankı uyandırdı diyebiliriz. CHP Başkan Vekili Yardımcısı Murat Emir de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada ise parti meclisi toplanmaktan vazgeçti. Neden efendim? Tebligatlar yapılmamış. Önce saymadınız ama anladınız ki kayyum yönetimi son derece zayıf, vazgeçtiniz. Korktunuz ve kaçtınız dedi CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir. Öte yandan mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte gözler aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sını toplamasındaydı. MYK'da şu an için 9 isim konuşuluyor ve bu 9 isim kimler, hangi görevlere verilecek o isimler, bunların detayını sizlerle paylaşacak olursak, kulislerde örgüt yönetiminde sürecin başından beri aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan, ona bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Müslüm Sarı, yani örgüt yönetiminde Müslüm Sarı olacağı konuşuluyor. Parti sözcülüğünde Berhan Şimşek, yerel yönetimlerde ise Orhan Sarıbal konuşuluyor. Bunun yanı sıra genel saymanlık için Bülent Kuşoğlu'nun da adı geçiyor. Basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim görevi için yine Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri Deniz Demir'in adı ön planda çıkıyor bu noktada. İdari ve mali işlerde daha önce parti sözcülüğü yapan Faik Öztarak konuşuluyor. Sosyal politikalarda ise daha önce CHP Genel Sekreterliği yapan Neslihan Hancıoğlu'nun ismi tartışılıyor. Yine daha önce bilgi işlem teknolojileri sorumlu genel başkan yardımcısı görevini yürüten Devrim Barış Çelik de MYK'da yer alabileceği ifade ediliyor. Öte yandan parti içinde uzun süredir gündemde olan yolsuzlukla mücadele konusunda da dikkat çeken bir isim getirileceği tartışılıyor. Bu noktada da yine Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın isim olan Mehmet Akif Hamza Çebi'nin getirileceği konuşuluyor. Öte yandan CHP genel merkezindeki ortamı size anlatacak olursak, bu noktada yarın Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla bir bayramlaşma gerçekleştirecek. Bunun için de CHP Genel Merkezi'nin bir hazırlık sürecinde olduğunu ifade edelim. Öğleden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişleri CHP Genel Merkezi'nde asılacak. Şimdilik sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkürler Burcu Özüdur'u. Devam edelim efendim. Hacı vazifesi için kutsal topraklarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk hacılarla bir araya geldi. Bakan Kurum, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak hacıların selamını iletti. Erdoğan da hacıların Kurban Bayramı'nı kutladı.
2: Seslenmek ister misiniz?
3: Allah kabul etsin.
4: Hacı adaylarını aradı, telefonla görüşerek bayramlarını kutladı.
3: Bayramımız mübarek olsun. Rabbimiz bayramlara hayırlısı.
2: Sağ olun.
4: Binlerce Türk vatandaşı hac vazifesi için kutsal topraklarda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hacılarla bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı, hacıların selamını iletti.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, burada efendim 300'e yakın hacımız var. Seslenmek ister misiniz?
4: Başkan Erdoğan telefondan hacılara seslendi. Allah kabul etsin temennisinde bulundu. Erdoğan hacıların bayramını da kutladı. Türk hacılar kendilerine hitap eden Başkan Erdoğan'ı alkışladı.
3: Bayramımız mübarek olsun. Rabbimiz bayramlara hayırlısı.
4: Başkan Erdoğan daha sonra hac ibadetini yerine getiren Türk hacıların kafile başlattığı

0: Başkanı'nı telefonla arayarak tüm hacılara selam ve hayır dualarını iletti.
1: Dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler bakışlarıyla ve gönülleriyle sizleri selamlıyorlar. Allah'a emanet olun. Mevla yar ve yardımcınız olsun.
2: Sevgili izleyenler, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na fetih yürüyüşü gerçekleştiriliyor. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim o noktada bizleri bekliyor. Sözü hemen kendisine bırakalım.
3: Evet, biz de şu anda yürüyüşün tam ortasındayız. Az önce ifade etmiş olduğunuz gibi 573. yıl dönümü kapsamında, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ye şu anda yürüyüşün artık an itibariyle başladığını söyleyebilirim. Ciddi bir kalabalığın da olduğunu söylemek istiyorum. Ellerinde Türk bayraklarıyla pek çok insan, 7'den 70'e herkes, çoğu İstanbullu artık bu noktada ve bu fetih yürüyüşüne iştirak ettiklerini söylemek istiyorum. 573 yıldır İstanbul Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği İstanbul, Türkiye'nin, Türklerin ve işte bunun kutlamasının yapıldığını söyleyebilirim ki Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bir çağ kapatıp bir çağ açan lider ve tüm dünya tarafından takdir edilmiş bir kişiden bahsediyoruz. Dakikalar önce o nokta dedik. İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindekiler Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ettiler ve orada Fetih Suresi okundu ki 29 Mayıs 1453 yılında fethedildi İstanbul. 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet tarafından ve onun komutasındaki Osmanlı ordusuyla birlikte, ki az önce de ifade etmiştik, bir çağ açıp bir çağ kapatıldı. Dünya tarihinin yönü değişti ki bu fethin arkasında hepimiz ilkokullardan beri, ortaokullardan beri tarihe biraz bakarsak biliyoruz ki yalnızca bunun arkasında askeri bir güç değil, ciddi bir şekilde stratejik bir zeka vardı, sabır vardı ve büyük bir vizyon vardı. İstanbul'dan bahsediyoruz. Dünyanın en önemli, en güzel ve en özel şehirlerinden biri, tüm dünyanın gözü olan şehirlerinden biri. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor bu şehir ve oldukça kritik bir lokasyonu, kritik bir konuma sahip olduğunu söylemek istiyoruz. Bakın burada da yine şu anda gençler, genç arkadaşlarımız İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlu olsun pankartı açıldı ve hemen arkasında İstanbul Valisi Davut Gül'ün olduğunu görüyoruz. Hemen yine yanında Abdullah Özdemir'in bu noktada olduğunu görüyoruz ve yine pek çok isim de şu anda İstanbul'un fethinin kutlamalarındaki bu yürüyüşe katıldı. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le birlikte bir rica edeceğim. Hemen şu ön tarafta büyük bir Türk bayrağı var. Bu Türk bayrağı açıldı. Ellerinde pek çok Türk bayrakları ile birlikte, az önce de ifade etmiş olduğum gibi 7'den 70'e pek çok insan şu anda Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na yürüdüğünü biliyoruz. Bu kuşatmanın tam 53 gün sürdüğünü biliyoruz ve işte 29 Mayıs sabahı tam da bugün bu İstanbul'un aşılmaz denilen surları aşıldı ve Bizans İmparatorluğu o dönemde artık tamamen sona erdiğini söyleyebiliriz ve işte tam 573 yıldır bu noktada halen daha İstanbul Türklerin egemenliği altında ve ilelebette öyle kalacağını da söyleyebiliriz. Bakın şu anda da Türk bayrağının hemen önünden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Büyük, devasa bir Türk bayrağı açıldı. Çoğunlukla gençlerin katıldığı bir etkinlik olduğunu söylemek istiyorum. Önlere doğru yaklaştığımız zaman bir mehter takım var. Mehter marşı çalıyor. Mehter marşıyla birlikte şu anda Ayasofya Meydanı'na, Ayasofya Camii'ye yürüdüğünü biliyoruz ki aradan geçen işte bu 100 yıllara rağmen, 573 yıla rağmen bu 29 Mayıs 573 yıldır kutlandığını ifade etmek istiyorum. Çünkü bu 29 Mayıs aslında yalnızca bir tarih.

0: Tarih değil. Aynı zamanda stratejinin, azmin ve yine kararlılığın da bir simgesi olarak hafızalara kazındığını söylemek istiyorum ki şu anda da Mehter Marşı'nın hemen önünden, Mehter takımının hemen önünden yayını gerçekleştiriyoruz. Pek çok tabi bulunduğumuz nokta tarihi noktalar, tarihi yapılar, tarihi simgeler var ve turistlerin de dikkatinin oldukça fazla olduğunu söylemem lazım. Turist akımı da yine çok fazla var ve dikkatlerini oldukça fazla çektiğini biliyoruz. Evet, şu anda Mehter takımı çalınıyor ki Mehter takımı tarafından Mehter Marşı çalınıyor. Bakın, bizim geleneklerimizden, ameneylerimizden biri Fetih Marşı olduğunu biliyoruz. Ve işte bu Fetih Marşı Beyazıt Meydanı'nda başladı ve Ayasofya Camii'ye doğru biz de kendileriyle birlikte yürüyoruz. Oldukça aslında kulağa hoş gelen, kulağa güzel gelen, insanın göğsünü kabartan ritimlerin olduğunu biliyoruz. Ameneylerimizin, geleneklerimizin olduğunu biliyoruz. Bir de bir kulak da verelim çok kısa bir şekilde. İşte bu marşlarla, bu ritimlerle 29 Mayıs sabahı çalınmaya başlandı ve az önce de ifade etmiş olduğum gibi o surlar aşıldı. 573 yıldır İstanbul Türklerin egemenliği altında ve öyle de olacak, öyle şekilde de ilerleyeceğini söylemek istiyorum. 53 gün süren bu kuşatmada Bizans İmparatorluğu sona erdi ve artık Türkiye'nin başkenti o günden sonra, Osmanlı'nın başkenti o günden sonra Osmanlı oldu ve şu anda halen daha 573 yıldır olduğu gibi bugün de 29 Mayıs gününde İstanbul'da fetih kutlamalarının devam ettiğini söyleyelim. Sözü size bırakalım.
1: Zahit Ezim'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz efendim. Ankara'da ahırdan kaçan kurbanlık dana jandarma, zabıta ve köylülerin drone destekli operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen dana kesime götürüldü. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
2: Kesileceğini anlayan kurbanlık dana ipini kopardı ve bir anda gözden kayboldu. Bulunamayınca çare olarak drone'a başvuruldu. Görüntüler Ankara'nın Akyurt ilçesi Ahmet Adi köyünde kayda geçti. Kesim sırası beklerken firar eden kurbanlık kırsal alanda sırra kadem bastı. İhbar üzerine jandarma ve zabıta ekipleri köylülerle birlikte hemen harekete geçti. Engebeli arazide arama sürerken bir vatandaş drone'da havadan takibe başladı. Kameraya yansıyan görüntüler sayesinde firari dananın saklandığı nokta kısa sürede havadan tespit edildi.
3: Çökecek
4: birazdan.
2: Bölgeyi kuşatan ekipler uyuşturucu iğneyle sakinleştirdikleri hayvanı saatler süren takibin ardından yakalayarak kesime götürdü.
1: Efendim, kurbanların kesilmesinin ardından kasaplarda yoğunluk yaşandı. Erken saatlerde başlayan mesai gece geç saatlere kadar devam ediyor.
5: Kurban Bayramı'nda yoğunluğun adresi kasaplar oldu.
6: Kurban kesimleri tamamlandı. Kesimhanelerdeki yoğunluk da kasaplara taşındı elbette ki. Birçok kişi kurban etlerini kasaplara getirerek kıyma yaptırıyor.
7: Şu anda etler hijyenik şekilde soğutulmuş. Bizim de en çok dikkat ettiğimiz konu buydu.
8: Yoğunluk var. Yok değil. Ben dün akşam 10'da 11'de geldim. Daha burası böyle.
5: Kasapların erken saatlerde başlayan yoğun mesaisi gece geç saatlere kadar sürüyor.
9: Et, biraz et var çektirecek. Biraz da kuyruk var. Onu da çektirmeye geldik. Çok memnunuz.
10: Vallahi neler söylerim, iyi güzel bir bayram geçti. Bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Mübarek olsun.
7: Kasaplarına, mahalle kasaplarına getiriyorlar. Çok da yoğun oldu. Gece 1'lere kadar.
1: Efendim, şimdi de bayramı İstanbul'da geçirenlerin rotasına bakacağız. Sözü A Haber muhabirimiz Ahmet Nazif Ural'a bırakıyoruz.
11: İstanbul'un kurban bayramı ya da
3: Sakarya sahilden o İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasıyla başlayacak. Şu an

0: Ev sahibi özellikle şehirde, çevrede yoğun bir kalabalık olmaya başlıyor diyebiliriz. Öyle ki bu saatler itibariyle özellikle spora yürürken önümüzdeki saatler içerisinde yine buradaki kalabalığın artmasını bekliyoruz. Öyle ki İstanbul'da o kalabalığın en çok rağbet gören noktaları tabirisi görmüş olduğunuz Sarıyer bölgesi ve elbette kendi bu büyük iktişamıyla da birlikte bu noktada birçok kişi İstanbul Boğazı'nı seyretmek, Avrupa'ya, Asya'ya bağlayan bu noktaya gelip burada o duyguları beraber yaşamak için burada aileleriyle beraber vakit geçiriyorlar. Arkadaşlarıyla, sevdikleriyle beraber vakit geçiriyorlar. Drone operatörünüz Niyazi Türk sizlere şu an İstanbul Boğazı'nı ve aynı zamanda o rengi artık turkuazla çalınan alpler sebebiyle, alplerin çoğalması sebebiyle, planktonların çoğalması sebebiyle rengi turkuazla çalınan o şu an İstanbul Boğazı'nı aktarıyor ve burada şu an bir yandan da sahil şeridinde yürüyüş yapmak isteyenler de bu noktaya rağbet gösteriyor diyelim. İstanbul'da artık Kurban Bayramı'nın ikinci günü de geride bıraktık. Özellikle ilk günde kurban kesim işlemleri sebebiyle İstanbul'un çoğu noktasındaki kalabalık ağırlıklı olarak kurban kesim noktalarında ve daha çok aile ziyaretlerinde olduğunu söylemek mümkündü. Geride bıraktığımız gün bu yoğunluğun yarımadaya taşındığını aktarmıştık ve beraberinde bugün de yine İstanbullular gezi sektörü olarak kendilerine gezi rotası olarak yine sahil şeritlerini ve yarımadayı tercih edeceklerini belirtebiliriz. Öyle ki sabah erken saatlerinde İstanbul'da ciddi bir rüzgar vardı. Ancak yine de buna rağmen İstanbullular havanın düzeleceğini bilerek şu an yine sahillere doğru akın ediyorlar. Görmüş olduğunuz gibi İstanbul bu manzarasıyla beraber bütün dünyanın odak noktası olmaya devam ediyor. Şunu da atlamadan bahsedelim. İstanbul'un fethinin 573. yılı bugün. Yani bundan tam 573 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han ve onun ordusu, Osmanlı ordusu İstanbul'u fethetti ve o fethin devamında İstanbul her zaman olduğu gibi dünyanın odak noktasında, dünyanın medeniyet beşiği olma noktasında kalmaya devam ediyor ve İstanbul'un bu güzel görüntüsü de günün her saatinde izleyenleri burada İstanbul'la beraber o duyguları yaşayanları mest ediyor. Elbette İstanbul sadece tarih değil. İstanbul aynı zamanda bir doku, İstanbul aynı zamanda bir sanat, İstanbul aynı zamanda bir fikir ve işte bu fikirlerin, duyguların, sanatın hepsinin birleşmesi İstanbul'da etkisini gösteriyor. Özellikle Kurban Bayramı için memleketlerine, tatil beldelerine gidenlerden sonra İstanbullular bu noktalarda daha fazla vakit geçirebilmek için kendilerini dışarıya atıyorlar ve ilerleyen saatlerde de yine bu kalabalığın artmasını tahmin ediyoruz. Hem aynı zamanda bu turkuaz rengine bürünmüş, Türk rengine bürünmüş olan görmüş olduğunuz bu İstanbul Boğazı ve bu güzel görüntü, güzel manzara İstanbulluları değil sadece Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelenleri, dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelenleri mest etmeye devam ediyor diyelim. Drone operatörümüz Niyazi Kurt'un bu güzel görüntüleriyle birlikte sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Niyazi Kurt ve Ahmet Nazif Ural'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz efendim. Londra'da bir Türk vatandaşının yaptığı kahramanca hareket sosyal medyada gündem oldu. 6 yaşındaki bir kız çocuğunu ölümden kurtarmak için saniyeler içinde kendisini motosikletin önüne atan gurbetçi Onur İnci canını hiçe saydı. Küçük kız hayatta kaldı. Kahraman Türk ise omzundan yaralandı. A Haber muhabiri Alparslan Düven o kahraman Türk'ü Londra'da buldu. Yaşananlar an be an dinledi.
2: Küçük kızın hayatını kurtarmak için canını hiçe saydı. Kahraman Türk dünyada gündem oldu.
3: Şoktan sonra kız iyi mi diye sordum.
2: Görüntülerdeki isim Londra'da restoran yöneticisi olarak çalışan gurbetçi Onur İnci. İş yerinin önünde telefonla konuştuğu sırada kaldırımdaki küçük bir çocuğun tedirgin hallerini fark etti. Karşı kaldırımda bulunan babaysa kızına geçmemesi için sesleniyordu. Ama küçük kız bir anda yola fırladı.
3: Çocuk maalesef ben de uyarmama rağmen hamle yaptı. Motoru da fark edince ben de

0: koşmaya başladım peşinden.
1: Küçük kıza son anda müdahale ederek onu ölümden kurtardı.
2: Onur İnci'nin küçük kızın hayatını kurtardığı o kaza işte tam bu caddede meydana geldi.
0: Elimle bir darbe vurdum ona. İşte artık o darbenin etkisiyle mi o bir yana düştü. İşte ben, motor bana vurdu. İşte motor vurunca da motorcu da diğer tarafa düştü.
1: Kazadan küçük kız ve motosiklet sürücüsü yara almadan kurtuldu. Onur İnci ise omzundan yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kahraman Türk'ün omzunda zedelenme ve bağ hasarı oluştuğu belirlendi.
0: Sağlık durumu iyi. İlk bir iki dakikalık o şoktan sonra ilk baktığım şey zaten ya tabii dediğiniz gibi hani bir kız çocuğu babası olarak da direkt hani kız iyi mi diye sordum. Kız çocuğun işte babası falan elime sarılıyordu. İşte teşekkür ediyordu.
1: Çin kökenli aileyle hastane sonrası da iletişimini sürdüren Onur İnci yaşadığı duygusal anları A Haber'e anlattı.
0: Bu bence insani bir refleksin doğal yani reaksiyonuydu. Belirli insani değerler artık doğamıza işlemiş diye düşünüyorum.
1: Kahraman Türk Onur İnci'nin fedakarlığı hem İngiliz basınında hem de sosyal medyada büyük takdir topladı.
3: Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hayat 112 acil uygulaması oldukça yoğun ilgi gördü. Tüm ihbar hatlarını tek çatı altında toplayan uygulama yalnızca bir haftada 400 binden fazla kişi tarafından indirildi.
1: İçişleri Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hayat 112 acil uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 21 Mayıs'ta hizmete sunulan mobil ihbar uygulaması yalnızca 7 günde 400 bin indirmeyi aştı. Tüm acil ihbar hatlarını tek çatı altında toplayan sistemle vatandaşlar 10 saniye içinde video ve fotoğraf ekleyerek ihbarda bulunabiliyor. E-Devlet bilgileriyle giriş yapılabilen uygulamada isteyen vatandaşlar kişisel bilgilerini gizleyerek de bildirim oluşturabiliyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılar sonrası güvenlik tedbirleri kapsamında geliştirilen okul acil modülüyle öğretmenler acil durumlarda tek dokunuşla yardım çağrısı yapabiliyor. Öğretmenler için akıllı saat ihbar modu da sisteme entegre edildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan KADES uygulaması da akıllı saatlerle uyumlu hale getirildi. Yakınımda ne var özelliğiyle vatandaşlar en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocaklarına harita üzerinden tek tıkla ulaşabilecek. İlerleyen süreçte günlük hayatın diğer alanları ve yepyeni hizmet kategorileri de bu haritaya dahil edilecek.

İstanbul her adımında ayrı bir medeniyetin izini taşıyan, her sokağında tarihin fısıldadığı eşsiz bir şehir. Bu kez İstanbul rotamız tarihçi bakışıyla çizildi sevgili izleyenler. İlber Ortaylı'nın önerdiği 13 duraklık bu özel güzergah izleyenleri adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Eminönü'nden başlayıp surlara, oradan kadim mahallelere uzanan bu yolculukta A Haber muhabiri Meral Dağlıların anlatımı ve Ahmet Işık'ın görüntüleriyle İstanbul'un bilinmeyen yönleri bir bir gün yüzüne çıktı. Birlikte izliyoruz.

surun içine girin. Tamam, Eminönü'nden gireceksin. Rıza Paşa yokuşunu çıkın Süleymaniye'ye. Süleymaniye etrafındaki medrese, müze vesaire. Oradan aşağı inin. Küçük pazara doğru inin. Çıktınız oradan. Tur devam ediyor. Zeyrek yolun öbür tarafı. Zeyrek'ten Fatih ve Fatih Çarşambası'nı geçip aşağı inin Balat'a. Balat'tan tekrar Ayvansaray'a ve yürüyün yukarı. Edirne Kapı'ya, Kariye'ye. Oradan karşıya geçin. Ben sur için öneriyorum size sırf. Doğrudan doğruya gene aynı şekilde aşağı kadar inin. Yedi kuleye kadar. Bütün yolları.

0: İstanbul, köklerini tarihinden besleyen kadim şehir. Bugün bu güzel şehri yeniden gezeceğiz. Yalnız bir farkla, bir tarihçinin gözü İlber Ortaylı'nın rotasıyla. İlber Hoca'ya göre bir şehri gezmek, o şehri okumak manasına da gelirdi. Gelin bir şehir nasıl okunur, nasıl yaşanır birlikte bakalım.
1: Bir tatlı huzur almaya geldik,
0: notlarımızı aldık, rotamızı da belirledik. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'da bir sur içi turu yapacağız. Kıymetli tarihçi İsmail Öz de bizlere eşlik edecek.
2: Evet, yani tabii ki rota hakikaten ilk baktığınızda da zaten hemen size İstanbul'un bu tarihi surların içerisinde kalan hattı tarif ediyor. Ve tarihi yarımada olarak da bazen adlandırılan bu gerçek anlamda içinde yürüdüğünüzde, etrafında yürüdüğünüzde ancak kendinizi İstanbul'da hissedeceğiniz bir hat.

0: aslında İstanbul'un kalbi diyoruz. Neden evet. böyle diyoruz hocam? Ne anlamalıyız evet. bu cümleden?
1: Yani burası aslında gerçekten de İstanbul'a geldiğinizde belki ilk uğrak yerlerinizden bir tanesi. Hemen işte yanı başınızda bir Haliç var. Onun zaten buraya kattığı ruh apayrı bir nokta. Ama öbür taraftan hemen iskelelerden çıktığınızda sizi karşılayan bir yeni cami, bir Mısır çarşısı. Yani bu küme modeliyle ortaya çıkan çarşıların, pazarların az yukarıya doğru gittiğinizde kapalı çarşı var değil mi? Hı hı. Dolayısıyla Eminönü bu anlamda ticaretin de yani zanaatkarların hatta Osmanlı döneminde mesela işçi bu loncaların veya buna benzer yapıların da çok yoğun bir şekilde faaliyet yürüttüğü ticaretin, sosyal hayatın birbirine karıştığı çok müstesna bir yer Eminönü bu anlamda. Ve o yüzden de bana göre rotayı buradan başlatması da bir tesadüf değil. Sarsın bizi akışan da şarap,
0: rengi dumanlar şarap. Kahve kokusu Eminönü lokumcusu derken işte ikinci lokasyonumuz olan Rıza Paşa yokuşundayız. Hocam buranın tarihi nedir?
1: Tabii ki burası da yine aslında bizi bir yönüyle Osmanlı'ya ve o dönemlere götüren o tarihi atmosferi, evet dışarıya her ne kadar böyle modern çağı andıran pazar eşyaları saçılmış gibi olsa da o eşyaların arasından bile hala buradaki o tarihi, binalardaki o eski dokuyu, kimliği evet. hissedebiliyorsunuz.
0: Osmanlı döneminde burası ne olarak kullanılıyordu bu yokuş?
1: Mesela Osmanlı'da bu kısımlar zaten genellikle böyle el zanaatları, meslek erbaplarının çeşitli sektörlerde mesela işte hasırcılar var, işte ketenciler var, değişik meslek kolları. Hı hı. Ve zaten biliyorsunuz bu küme modellemelerinde aslında bugün de bunun belli örneklerini yine görüyoruz.

0: Süleymaniye. Sanıyorum ki İstanbul'a gelenlerin hiç şüphesiz en uğrak noktası burası oluyor hocam.
1: Elbette.
0: Eşsiz de bir manzara, güzel de bir mimari, neler söylemek
1: kesinlikle
0: istersiniz?
1: Burada başka bir taraftan o kitabelere veya işte buradaki taş işçiliğine, mimari boyutuna elbette ki onlar çok net bakabilirler. Mezarlıklar belki şehirlerin dışına belli aynı askerliler gibi işte kışlanın şehir dışına kışlalara taşındığı bir dönemin ötesine baktığınızda burada hayatın içinde ölüm ve hayat yan yana.
0: Hocam tam bu nokta.

0: da aslında bizim medeniyetimizin de bir özet tablosu gibi Süleymaniye. Yani mimarisiyle olabilir, konumuyla olabilir, aynı zamanda
1: medreseleriyle de, olabilir, tabii, değil evet. mi? Yani ilimle, sanatın, edebiyatın her boyutunun buluştuğu çok müstesna alanlar buralar. Bu gözle bakabildiğinizde tabii ki o medeniyetin, ki ben burada mesela şöyle bir şeyi de çok seviyorum. Diyor ki en küçük parçasından en büyük parçasına bir uyum vardır medeniyette. Dolayısıyla o en küçük parçayı gördüğünüzde bile o en küçük parça sizi, size en büyük parçayla ilgili de çok şey söyler.

0: Süleymaniye'nin hemen yanı başında ve küçük pazardayız hocam. Renkli evler bizleri evet. karşıladı.
1: Evet, yani buradan da şimdi hani İlber Hoca buraya neden geliyordu ya da burada ne görmek istiyordu, onu buraya çeken neydi diye düşündüğünüzde ya da ben şöyle bir etrafa baktığımda hani hakikaten hala işte evet çok şey kaybetmiş olmasına rağmen o aralarda tek tük gördüğünüz o tarihi dokuyu, ahşap evler, cumbalı evler vesaire, işte o rengarenk veya o mekanları gördüğünüzde hiç kuşku yok ki buradaki o mahalle kültürünü, işte Osmanlı'daki o işte küçük veya insanların meskun olarak çalışıp döndükleri evlerini veya oradaki o kültürün ne hissettirdiğini burada mutlaka keşfediyordu.

0: Rotamızın 5. durağı da işte Zeyrek. Arkamızda da hemen Zeyrek Camii bulunuyor. Neler söylemek istersiniz hocam?
1: Burası biliyorsunuz Molla Zeyrek Camii Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiğinde camiye çevirdiği 5 tane kiliseden bir tanesi. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han burayı camiye çevirirken buranın o sembolik değerini mutlaka çok iyi kavramış olmalı ki burayı aynı şekilde bir fetih sembolü olarak burayı da bir camiye dönüştürüyor ve bugün burası Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilip hizmete alınmış oldu. Bu anlamda İlber Hoca'nın burayı tavsiye etmesi ve rotasının içerisine alması da çok kıymetli, çok önemli. Çünkü genellikle Ayasofya biliniyor. Tabii o apayrı bir muhteşem bir eser. Ama bu eser de gerçekten çok büyük, çok köklü ve bu anlamda özellikle biliyorsunuz Doğu Kilisesi Bizans baktığınızda bu çerçevede de çok önemli bir yere sahip ve o eseri bu özellikleri de bünyesinde taşıyor zaten.
0: Aslında biz her lokasyonda hocam medeniyetler arasında bir yolculuk yapıyoruz.
1: Tabii ki. İşte
0: burada Bizans'ı onu gösteriyor. Bizans'ın tabii ki. Ardından tabii Osmanlı ki. Geliyor. Herkesler şu anda yeni bir dönem içerisinde. Onu görmek de ayrı bir kıymetli sanırım.
1: Tabii.
0: Tarih açıdan da
1: tabii.
0: Çok mesela, katmanlı bir gezi olmuş.
1: Elbet.

0: Şimdi de Fatih'in en kalabalık mahallelerinden biri olan Çarşamba'dayız. Hocam, Çarşamba hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Evet, tabii bu anlamda Suriçi'nin en önemli yerlerinden ve en köklü, en eski yerleşim birimlerinden, mahalleleriyle, kültürüyle beraber, ki bugün mesela işte İstanbul'da pek çok önemli şahsiyetin hayat hikayesini dinlediğinizde muhakkak bir Fatih bağlantısı vardır. Bunu hep duyabiliriz. Çok önemli sanatçıların, edebiyatçıların, yazarların mutlaka bir şekilde konakladığı, yaşadığı, bir bağının olduğu bu bir yere de tekabül ediyor. Ve her şeye rağmen işte bu eskiyle yeninin birleşiminin pek çok boyutunu gösterdiği bu noktada hala o homojenliği, o manevi atmosferi çok rahat bir şekilde hissedebilirsiniz.

0: Gezginlerin uğrak mekanı olan Balat'tayız. Balat'ın o renkli cumbalı evleri bizi yine karşılamış oldu. Evet.
1: Burada hakikaten son dönemlerde özellikle İstanbulluların da keşfettiği, hatta pek çok binanın işte restorasyonlarla aslına dönüştürüldüğü

0: gerek şu renkli yapısının işte binalardaki bu cumbalı evlerin vesaire dokusunun öne çıkarıldığı bir ki sokakta yürüyoruz.
1: Yani. Bir de Balat'ın sadece evlerinin renkli olması değil aslında yaşayan insanların da renkli bir kişiliği var hocam. Farklı toplumlardan
0: elbette.
1: İnsanlar Balat'ta bir araya gelmişler.
0: Tabii yani zaten İstanbul bu anlamda özellikle de bu bölgelere baktığınızda burada işte Rumların, Ermenilerin, Rumların, Ortodoks inancına mensup insanların hala o inanç farklılıklarının çok net bir şekilde ve uyum içerisinde bir arada yaşayabildiği bir atmosferi de bize hatırlatıyor. Muhtemelen işte çok muhtemel İlber Hoca da burada açıkçası bu inanç farklılıklarının da kardeşçe yaşayabildiği, uyum içinde yaşayabildiği bu atmosferi görmek ve hissetmek için de buraya geliyordu.

0: Galata indik, biraz daha sahile yaklaştık. Şimdi yeniden surların yukarısına doğru çıkmaya devam ediyoruz. İşte şimdi de Ayvansaray'dayız. Yine arkamızda bir sur görüntüsü var.
1: Evet, hem sur görüntüsü var hem de tabii ki burada aslında biliyorsunuz yani İstanbul'u, o sur içini koruyan önemli hat deniz. Haliç'ten Boğaz ve Marmara'ya birleşen kısmını düşündüğünüzde tabii denizden korunan bir şehir var. Ama kara tarafında da surlar var. İşte bir tarafı Haliç'te başlayıp ta işte hatta şöyle bir şey de belki var değil mi? Bir Anemas zindanları bir ucunda, öbür ucunda Yedi Kule zindanları falan gibi. Evet. Böyle bir şeyle düşündüğünüzde bu hat tamamen çeşitli kapılardan da içine girilebilen bir sur içi, bir İstanbul, bir Bizans ve tabii daha sonra da bugün aslında gerçek İstanbul'u da mahalleleriyle bize hissettiren, yani İstanbul'da olduğumuzu ve İstanbul'da yaşadığımızı bize daha çok hissettiren işte o sur içi denilen yerler olarak da buralar karşımıza çıkıyor.

0: Osmanlı hem de Bizans dönemleri için oldukça stratejik bir noktadayız. Edirne kapıdayız. Hocam buradan ne anlamalıyız tam olarak?
1: Yani hiç kuşku yok ki tabii İlber Hoca burayı da önerdiğine göre buranın da çok ciddi stratejik boyutu var. Yani bizim yine aslında güvenlik açısından değerlendirdiğinizde biliyorsunuz surlar hem Osmanlı hem de tabii ki aşılması da bir taraftan çok zordu. Şahi toplar mesela biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han bu surları aşabilmek için özel toplar döktürmüştü. Çok güçlü surlarla korunan ve sadece belli kapılardan girebildiğiniz bir Bizans

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.

telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın. Her zaman alışılmadık yeni ürünlerle, alışılmadık fiyatlarla, alışılmadık fırsatlarla İdefix. Alışılmadık alış.

0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Haber.

0: Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Beni Vidi Göz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Kurban Bayramı'nda yoğunluğun adresi kasaplar oldu.
6: Kurban kesimleri tamamlandı. Kesimhanelerdeki yoğunluk da kasaplara taşındı elbette ki. Birçok kişi kurban etlerini kasaplara getirerek kıyma yaptırıyor.
7: Şu anda etler hijyenik şekilde soğutulmuş. Bizim de en çok dikkat ettiğimiz konu buydu.
8: Yoğunluk var. Yok değil. Ben dün akşam 10'da 11'de geldim. Daha burası böyle böyle.
5: Kasapların erken saatlerde başlayan yoğun mesaisi gece geç saatlere kadar sürüyor.
9: Et, biraz et var çektirecek. Biraz da kuyruk var. Onu da çektirmeye geldik. Çok memnunuz.
10: Vallahi neler söylerim, iyi güzel bir bayram geçti. Bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Mübarek olsun.
7: Kasaplarına, mahalle kasaplarına getiriyorlar. Çok da yoğun olduk. Gece 1'lere kadar.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da yine bildik manzaralar yaşandı. Resmi kesim merkezlerindeki uzun kuyruklarda beklemek istemeyen bazı kurban sahipleri yasakları deldi. Parkları, boş arazileri ve yol kenarlarını adeta açık hava kesimhanesine çevirdi. Kamyonetlerle parklara getirilen kurbanlıklar ağaç altlarında yerlere serilen naylonların üzerinde kesildi. Kaçak kesimin adreslerinden biri olan Esenyurt'ta sokak araları, boş arsalar ve site önlerinde yapılan uygunsuz kesimler kameralara yansıdı. Zabıta ekipleri kurallara aykırı kesim yapan bir kişiye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1700 lira ceza uyguladı.
6: Olmak üzere A Haber ve de radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, ne yazık ki yeni saate bir kaza haberiyle başlayacağız. Aksaray'da tur otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre ise 14 kişi yaralandı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza.

0: kaza Aksaray-Nevşehir Karayolu'nun 45. kilometresinde meydana geldi. Tur otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Aydın'da eski PTT binasında yangın çıktı sevgili izleyenler. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Geliyor görüntüler ekranlarınıza. Kuşadası ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için 2 yıl önce boşaltılan PTT binasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Efendim ne yazık ki trafikte şiddet bayramda da devam etti. Mardin'de yol verme kavgasında iki kişi hayatını kaybetti.
1: Yol verme kavgası kanlı bitti. Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı. Nusaybin Karayolu Ilıcak Mahallesi mevkiinde iki aile araçlarıyla seyir halindeydi. İddiaya göre aralarında yol verme tartışması çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken taraflar bu kez taş ve sopalarla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında silahlar ateşlendi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki Abdullah Kılınç ve 35 yaşındaki Doğan Baday doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Osmaniye'nin Düzici ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı. Bazı ev ve bahçeleri su bastı. Detayları bize A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktarıyor.
2: Evet, A Haber ekibi olarak bizler şu anda Osmaniye'nin Düzici ilçesi 100. yıl mahallesindeyiz ve maalesef gece etkili olan sağanak yağış sonrasında mahallede oluşan sel buradaki evleri ve araçları kullanılamaz hale getirdi. Pek çok özellikle alt kattaki evlerin su altında kaldığını ifade edebiliriz. İşte görmüş olduğunuz gibi mahallede yağış gece 12'den itibaren etkili olmuştu. Efendim geçmiş olsun.
3: Sağ olun abi.
2: Nasıl bir yağmur etkili oldu?
3: Çok kuvvetli yağdı. Bir de dereyi, şu buradan gelen dere yok mu?
2: Üzümlü
3: ona,
2: deresi.
3: Evet, ona yok demişler.
2: Üzümlü buradan deresinden mi su geldi?
3: Yani evet, yani onun üstüne de galeri yaptılar. Celal İstek var, Celal İstek burada. O kaleri yaptı, getirdi onun üstüne. Böyle küçük.
2: Dereden mi geldi?
3: Evet, orada gitme, çekin, oraya da çekin.
2: Geçmiş olsun. Evet. İşte hemen yan taraftaki diğer araba yine o da çalışmıyor. Oradaki zemin katı da yine göstermeye çalışalım bir taraftan. Tabii ki sabahın erken saatlerine kadar yağış etkili oldu ve sonrasında da işte bu manzara ortaya çıktı. Hemen ilçe merkezindeki selle beraber işte görmüş olduğunuz gibi balçıklar da buraya taşınmış oldu. Evlerin içerisine de girdi. İş yerlerinin içerisine de girdi. Araçlar da şu anda bayramda çalışamıyor. İşte insanlar da şu anda kendi yaşam alanlarını bir taraftan da temizlemeye çalışıyor. Bir taraftan da eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Tabii ki hemen yan tarafımızda ana cadde bulunuyor. Üzümlü Deresi'nin tahliye edilmesi noktasında o noktada da yine iş makinesi alanın çalıştığını söyleyebiliriz. AFAD ekipleri de yine bölgede onlarda oluşan hasarların tespit edilmesi noktasında çalışmalarını sürdürüyor. İşte bir diğer evin olduğu yere girmeye çalışalım. İşte orada da yine benzer şekilde orada da selle beraber gelen çamurlar, balçıklar yine evin girişine kadar uzanmış şekilde. Yan taraftaki bahçeler de yine tamamen balçıkla kaplanmış durumda. Bizler şu anda Osmaniye'nin Düzici ilçesinde 100. yıl mahallesindeyiz ve suyun geldiği seviyeyi ekranlara taşımaya çalışıyor kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ve

0: gece 12'den itibaren bastırmış da ilçede sağanak yağış, ama gece özellikle 02'den itibaren yağışın daha da etkili olduğunu ve sonrasında da derenin taştığını ifade edebiliriz. İşte derenin taşmasıyla birlikte sadece 100. Yıl Mahallesi'nde değil, aynı zamanda Çamiçi Mahallesi'nde, yine Boğaziçi Mahallesi'nde de benzer şekilde bazı ev ve iş yerleri özellikle su altında kaldı. İşte bulunduğumuz sokak şu anda tamamen çamur altında kalmış durumda. Sabah saat 07 itibariyle ilçede yağışın artık etkisini kaybettiğini söyleyebiliriz, ama şu anda havada tam açılmış değil ve maalesef Üzümlü, Çamiçi ve Boğaziçi, aynı zamanda bizim de şu anda kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte bulunduğumuz 100. Yıl Mahallesi'nde işte oluşan sel sonrasında manzara işte bu şekle döndü. Bazı evlerin önünde görmüş olduğunuz gibi bahçeler de yapılmıştı, ama oradaki sebze bitkiler de şu anda tamamen çamur altında kalmış durumda. İşte yan tarafta da başka bir ev bulunuyor ve o evin önünde de bir başka araç var. İşte o araç da şu anda çalışamıyor ve o aracın çalışması için de çekilmesi gerekiyor. Bu nedenle şu anda buradaki insanlar da yardımları beklediklerini ifade edebiliriz. İşte düz içinde oluşan sel sonrasında manzaraları ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Gelmeye çalışalım ama
1: gel.
0: Geçmiş olsun.
1: Hoş geldin.
0: Sağ olun. Nasıl bir yağmur etkili oldu? Sigaramızı alalım şuradan şöyle.
1: Çok kuvvetliydi. Yukarıdaki kanallar taşmış. Taşınca da su bu yanına vurmuş hep. Bizden tarafa vurmuş yani.
0: Üzümlü Deresi mi var sadece yukarıda?
1: Üzümlü Deresi var, evet.
0: Peki çok mu yağmur yağdı?
1: Çok yağmış.
0: Çok. Burada mıydınız?
1: Evet, evdeydim, sabah evdeydim zaten.
0: Gece 12'den sonra mı etkili oldu?
1: Gece 12'den sonra başladı. Sabaha karşı daha fazla başladı yani. Saat 7, 6, 7, 8, 9 civarlarına kadar etkili oldu. Ondan sonra yukarıdaki kanalların ağızlarını açıldı. Ondan sonra da burada kurtulmaya çalıştık yani.
0: Aracınız mı çalışmıyor şu an?
1: Evet. Aracımızın yarısına kadar su dolmuş.
0: Suyu tahliye edebildik mi? Şöyle zemine baktığımızda ıslaklığı görebiliyoruz ama motor da mı su aldı?
1: Motor da su almamış. Her almış şu anda durumda. Baksana mahoya kadar yükselmiş. Seviyesi bak, suyun seviyesi orada bak.
0: Evet, duvarda suyun seviyesi bulunuyor. Aracın üzerinde de yine seviyeyi rahatlıkla görebiliyoruz.
1: Bak buradaki kümes hayvanların hepsi ölmüş bak. Görüyor musun? Az geri git, az geri
0: evet,
1: git.
0: Evet, gördüm.
1: Bak daha arkada bir sürü var daha yani, onlar daha şu anda çıkartmadım daha onları. Bak bir sürü sölmüş.
0: Geçmiş olsun.
1: Şu ortalığın durumuna bir görüyorsunuz.
0: Şöyle göstermeye çalışalım. Duvardaki işte o beyaz izi, işte suyun seviyesi yağışla birlikte buraya kadar geldi. Yine aracın etrafına baktığımızda aracında yine neredeyse lastiğinin yarısının üst seviyesine kadar çamurun geldiğini, selin geldiğini söyleyebiliriz. İşte bu anlamda da düz içi sakinleri bayramda maalesef bu yağmurla, bu selle mücadele etmek zorunda kaldı. Bizler de kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki sel henüz buradan çekildi ama görmüş olduğunuz gibi çamurları hala burada. İşte insanlar da bu anlamda.
1: Bakar mısın? Elektrik direkleri kırılmış bak. Hiçbir tanesini müracaat ettik. Hiçbir tanesi gelip de daha bakan gene yok.
0: Bu da mı yağmurda oldu?
1: Bu geçenki yağmurda oldu bu da.
0: Evet, işte bölgedeki zararları ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Toparlamak gerekirse bizler şu anda Osmaniye'nin Düzici ilçesindeyiz. 100. Yıl Mahallesi'ndeyiz ve gece başlayan sağanak yağış maalesef sabaha karşı sele dönüştü ve ardından da bazı mahalledeki evler, iş yerlerine su bastı. Bazı araçlar da işte o sel içerisine kaldığı için şu anda çalışamıyor. Bizler de ekranlara getirmeye çalıştığımızı ifade edelim ve sözü Osmaniye'den, düz içinden

0: Vekillerinin üyesi olduğu WhatsApp grubunda da devam etti.
1: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
2: CHP'den satılık haram araç. İşte bu not mutlak butlan tahliyesinin ardından karışan partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
2: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetiminin kullandığı tartışmalı iki lüks aracı satılığa çıkardı. CHP Genel Merkezi önünde sergilenen araçlardan birinin içinin tutuklu Özkan Yalım tarafından Uşak Belediyesi kasasından 7.7 milyon lira ödenerek dizayn edildiği öne sürülmüştü. Aracın camındaki Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç yazısı dikkat çekti.
3: Partiye araba alınırken indirim yapılmasına vesile olmuş. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti... Benim cebime giren bir şey yok.
2: Satılığa çıkarılan Özel'in makam aracı olarak kullandığı diğer aracınsa İBB soruşturmasında adı geçen suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş tarafından hediye edildiği söyleniyor. O aracın üzerinde ise müteahhit Aziz'den satılık haram araç yazısı yer aldı.
4: Herkes yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları... Hafta buluşmada anlatacağım.
2: İddiaya göre haram tartışması partinin WhatsApp grubunu da karıştırdı. Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekiller karşı karşıya geldi. Tartışma büyüyünce grup yorumlara kapatıldı. Özgür Özel cephesi araçların partinin bütçesiyle satın alındığını öne sürdü. Araçlardan birinin satışından elde edilecek gelirin Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'ne bağışlanacağı söyleniyordu. Dernek, söz konusu bağışı kabul etmemiz mümkün değil açıklaması yaptı. Konutunda görüşme trafiğini hızlandıran Kılıçdaroğlu yol haritasını netleştirmeye çalışıyor. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise tüm üyelere resmi tebligat gitmediği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.
4: Parti meclisini toplayacağız. Merkez yönetim kurulunu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.
2: Kılıçdaroğlu tahliye günü CHP genel merkezini savaş alanına çevirenlerin tespit edilmesi için de talimat verdi. O isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
1: Adnan Bekir'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir.
2: Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için meclise dilekçe veren Kılıçdaroğlu, milletvekillerine yazı göndererek grup toplantısı tarihinin henüz belirlenmediğini, bir talimat verene kadar da CHP'nin grup toplantısının yapılmayacağını bildirdi.
0: Mesaisine evinde devam eden Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısının yapılmayacağını söyledi. Öte yandan A takımını ve yol haritasını belirlemek için çalışmalarını da sürdürüyor. A Haber ekibinden Abdullah Ünver Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde haber nöbetini sürdürüyor. Notlarını aktaracak bize kolaylıklar dileyerek sözü Abdullah'a bırakalım. Evet değerli izleyicilerimiz. Evet birazdan sağlıklı bağlantı oluştuğunda Abdullah'tan notlarını alıyor olacağız ve devam ediyoruz. Siyasetin yoğun gündemine bayram molası da verildi. Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma ziyaretleri yapıldı efendim. CHP'de mutlak butlan kararı siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretlerine de yansıdı elbette. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından yeniden bayramlaştı. Terörsüz Türkiye ve Orta Doğu'daki gelişmeler de görüşmeler içerisinde yer aldı.
5: Bayramlaşmanın gündemi CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Orta Doğu'daki gelişmeler oldu. Siyasi partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü gerçekleşti. AK Parti bu bayramda 16 partiyle bayramlaştı. 3 bayram sonra ilk kez yeniden CHP ile bayramlaşmak için bir araya geldi. AK Parti'nin ilk ziyaretçisi de Cumhuriyet Halk Partisi oldu.
6: Türkiye'nin

0: İzlediği manzaralar.
1: Aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için hep birlikte tüm siyasi partilerde amacımız zaten o.
2: Bir yandan da AK Parti eş zamanlı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti.
3: Tek bir gayemiz ülkemize hizmet etmek. Onun için inşallah hep birlikte ülkemizi ayakta tutar, ülkemizi dışarıya karşı güçlü tutar. Sonuçta bir ateş çemberinin içerisindeyiz. Ayakta kalmanız lazım, güçlü olmanız lazım.
2: AK Parti bayramlaşma trafiğine Milliyetçi Hareket Partisi heyetiyle devam etti. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin konuştu. Sağduyu mesajı verdi.
4: Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla örselenmesine, yıpranmasına gönlünüz razı değildir. Aklı selimle, sağduyuyla inşallah bunu süredir. Süreç daha iyi yönetilir.
2: Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde bayram sonrasına vurgu yapıldı. Bayramlaşmalarda DEM Parti AK Parti görüşmesi de oldu. Görüşmenin ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi.
5: Silahların sadece elden değil zihinlerden de bırakılmasının önemine bir kez daha vurgu yapılması ve bu noktada Türkiye'nin meselemiz Türkiye'nin demokrasi standardını yükseltmektir.
6: Tarihsel bir kavşaktan geçtiğimiz çok doğru. Son görüşmede biz süreçte ısrarcı ve aceleci demişti. Acele ediyor, ısrar ediyor demişti. Bir an önce halkımızın beklentilerine cevap verebilecek bir rotaya, bir mimariye kavuşması istiyor.
2: Bayramlaşma programları aynı saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki ilk bayramlaşma ziyaretiydi. CHP de 16 partiyle bayramlaştı.
3: Tekrar yeni yönetiminiz hayırlı olsun. İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz.
2: CHP Heyet Başkanı Sevda Erdan Kılıç'sa farklı pencerelerden baksak da birlik ve beraberlik içinde bu ülkenin huzuru için çalışacağız mesajı verdi.
7: Hepimiz istiyoruz ki evet farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması.
2: MHP heyeti de CHP'ye gelen partiler arasındaydı. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ise 7 parti ziyaret etti. MHP heyetinin başında Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu yer aldı. Terörsüz Türkiye süreci konuşuldu.
8: Bayramdan sonra bu somut adımların gelmesini bekliyoruz. Evet.
9: Bayramdan sonra umumi adımların atılacağını da düşünüyoruz.
2: AK Parti'nin MHP'yi ziyaretinde de terörsüz Türkiye ve Orta Doğu'daki gelişmeler vardı.
9: Ramazan bayramında görüşmek üzere.
8: İnşallah.
9: Çok daha iyi şartlarda.
8: İnşallah.
2: MHP Genel Merkezi'ndeki MHP-CHP buluşmasında da Topçu sağduyu galip gelmeli dedi. Üstü kapalı CHP'deki gelişmelere atıfta bulundu. Topçu, MHP'ye gelen bayram ziyaretçilerine parti okulu mezunlarının Bahçeli'ye hediye ettikleri devlet kapısını gösterdi.
10: Evet efendim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürüyor. Bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne çevireceğiz kameralarımızı. Haber nöbetinde bizi A Haber ekibinden Abdullah Ünver bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
11: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. CHP'de hareketlilik sürüyor elbette. Bayramın 3. gününde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bütün gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Biz de şu anda kendisinin konutunun önündeyiz. Oldukça sakin bir atmosferin olduğunu söylemek mümkün. Ancak zaman zaman misafirler konuta giriş yapmaya devam ediyor. Şu anda kesinleşmiş bir programı bulunmuyor Kılıçdaroğlu'nun. İlk günden bu yana konutta yoğun bir trafik yaşanmıştı. Aralarında CHP milletvekilleri ve Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar konuta gelerek ziyaret gerçekleştirmişlerdi. Süreç boyunca yaklaşık 20 CHP milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldiğini biliyoruz. Karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Yol haritaları belirlendi. İstişarelerde bulunuldu. Dün önceki günlerde buraya gelen isimler arasında Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel, Sevda Erdan Kılıç da yer aldı. Dediğim gibi Kılıçdaroğlu bayramın 3. gününde konutunda olacak. Ziyaretçilerini burada ağırlamaya devam edecek. Çalışmalarına burada devam edecek diyelim ve önemli bir program var elbette. elbette yarın saatler 14'ü gösterdiğinde genel merkezde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşma programına katılacak. Ancak henüz kesinleşmiş bir resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın saatler 14'ü gösterdiğinde genel merkezde partilerle bayramlaşmasını bekliyoruz. Güvenlik önlemleri de tabii ki artırılmış durumda. Konut çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemlerini artırmış durumda.

0: sosyal medya konusu var bir de elbette CHP'de şu anda. Yargının mutlak kararı sonrasında CHP yönetimini kaybeden Özgür Özel ekibi halen CHP'nin sosyal medya hesaplarını yeni yönetime devretmediler. 2 milyon 800 bin takipçili X, 1 milyon 900 bin takipçili Facebook ve 1 milyon 300 bin takipçili Instagram hesapları Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine ve sosyal medya ekibine devir edilmedi. Bu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu ve ekibi sosyal medya platformlarının Amerika'daki merkezlerine yazı göndererek yetkinin genel merkezde olduğunu ve bu sosyal medya hesaplarının tekrardan yeni yönetime devredilmesi gerektiğini ilişkin yazıyı gönderdiler. Dediğim gibi yarın saat 14'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun konusundan çıkıp CHP genel merkezindeki bayramlaşma programına katılmasını bekliyoruz diyelim ve Ankara'dan sözü tekrardan size bırakalım.
1: Abdullah Ünver'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Değerlendireceğiz efendim. CHP'de mutlak mutlan kararıyla başlayan kriz parti meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu üzerinden yeni bir aşamaya geçti. Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da toplaması beklenen parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu toplantıları ertelenirken Özgür Özel'in grup toplantısı yapma hamlesi de yeni bir yetki tartışması başlattı. Son gelişmeleri konuşalım. Avukat Mehmet Yılmazer yayın konuğumuz. Sayın Yılmazer hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Bilmukabele. Az önce de söyledim. CHP'de şu anda bir yetki karmaşası yaşanıyor. Grup toplantısı ile ilgili özellikle şu noktada Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği yazı için gerek yoktu dedi. Genel başkanla grup başkanı böyle bir hiyerarşisi yok dedi ve sonuç getirmeyeceğini herkes bilir dedi. Bir yetki karmaşası var. Dilerseniz ilk bununla başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yetki karmaşasını? Ne olacak bu işin akıbeti?
2: Açıkçası siyaseten evet parti genel başkanına geniş yetki verilmiş değildir. Özellikle iç tüzükte daha doğrusu parti tüzüğünde. Ama parti tüzüğünde esas olarak genel bir madde, özellikle grup yönetimiyle ilgili genel bir politika belirleyici madde var. O da şu, parti tüzüğünün 58. maddesinin 2. fıkrasında der ki TBMM grubu işte partinin genel politikasıyla kurultayda alınan kararlarla ve parti meclisinin kararlarıyla örtüşen bir şekilde yönetilir der ve ona göre grup hareket eder ve mecliste o şekilde temsil eder der. Şu an tabii daha çok siyasi partiler kanunu bunu bir parti içi mesele olarak gördüğü için bu konuda düzenleme yapmamıştır. Ama grup içi önergesi açısından bakıldığında da işte grup toplantısının nasıl yapılacağı, ne şekilde yapılacağı açık bir hükme bağlanmış olması gerekir. Ama böyle bir şey de yok. Ama beklenen şey şu, Sayın Genel Başkan tek başına yetkili olmasa da parti meclisine onun için zaten söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu. Parti meclisi toplantısı yapılamadı. O sebeple grup toplantılarını erteliyorum diyor. Çünkü parti meclisi bir ana bir politika belirleyecek ve o politikaya göre o grup toplantısının yapılması gerekir. Doğrusu budur. Ama tabii şu an siyaseten bir çekişme halinde oldukları için bu sıkıntının devam edeceğini görüyoruz. Bu yetki karmaşası değil ama iyi niyet ortadan kalkmış durumda. İyi niyet ortadan kalkınca da artık kavgada yumruk sayılmaz hesabı. Herkes bir ayrı bir karar alıyor açıkçası.
1: Peki parti meclisi toplantısı olmamasına rağmen grup toplantısı yapılırsa bununla ilgili sizce Kemal Kılıçdaroğlu tarafından nasıl bir adım atılır? Bir yaptırım olur mu?
2: İşte parti tüzüğü dedim ya, parti tüzüğü eğer parti meclisinin yön verdiği bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söylüyorsa grubun, evet, eğer bunun aksine davranıyorsa ister istemez tabii disiplin suçu oluşacak parti tüzüğüne göre. Ve dolayısıyla hem grup başkanı olarak şu an kendini bir şekilde alelacele seçtiren Özgür Özel ve grup yönetimiyle ilgili farklı disiplin soruşturmalarının açılacağını bekleyebiliriz. Açıkçası onu öngörüyorum ama önümüzdeki günlerde zaten Özgür Özel ve ekibinin farklı suçlara ilişkin bazı ithamlar gündeme gelmeye başladı. Evet. O ithamlarla ilgili farklı yargılamalara da muhatap olacaklarını biliyoruz. O sebeple de zaten ihraç istebiyle muhtemelen bir süreç başlayacağını da düşünüyoruz.
1: Bir de şu soruyu yöneltmek isterim size. Tabii hukukçu olmanız münasebetiyle de bir tedbir olduğunu biliyoruz karar üzerinde. Karar kesinleşinceye kadar kurultaya gidilmemesi gerekiyor diyor uzmanlar, hukukçular. Siz bu konu hakkında ne söylersiniz? Malumunuz kurultay konusunda Özgür Özel ve tarafındakiler bir diretmede bulunuyordu. Nasıl devam edebilir bu süreç sizce?
2: Şimdi ihtiyati tedbir kararı

0: birer alınmış bir karardır. Yani ihtiyaten belli bir süre, geçici bir süre var olacak bir karardır. İhtiyati tedbir kararlarında Yargıtay 11 Hukuk Dairesi'nin daha önce verdiği kararlar var. Özellikle söz konusu organizasyonun, yani burada siyasi parti, esasa ilişkin ihtiyaten tedbir atanan geçici heyetin esasa ilişkin işlem yapmaması yönünde. Bu sebeple de kurultay, herhangi bir olağan ya da olağanüstü kurultay şeklen yapılabilir elbette ama ihtiyati tedbir kararının muhteviyatı itibariyle böyle bir işlem yapılmaması gerekir. Çünkü Yargıtay'ın dediğim gibi daha önceki içtihatlarında böyle bir yaklaşımı var. Dolayısıyla olağan ve olağanüstü kurultay karar kesinleşene kadar, yani Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı karar Yargıtay'da kesinleşene kadar yapılamaz. Yapılırsa çünkü daha başka hukuki karmaşıklığa sebebiyet de verebilir. Dolayısıyla mahkeme ve hukuk dünyamız, hukuk devletimiz, hukuk bu durumu himaye etmemek için esasa ilişkin işlem yapma diyor. İhraçlar esasa ilişkin işlem değildir ama kurultay işlemi esasa ilişkin bir işlem olur. Çünkü partinin ana gövdesini oluşturan şey kurultaydır. Politikası belirleyen şey kurultaydır. Dolayısıyla tedbiren atanan bir heyetin şu an böyle bir karar vermesi zaten doğru değil. Sayın Kılıçdaroğlu da muhtemelen buna dayanarak karar kesinleşmedikçe kurultay olmaz diyor.
1: Evet. Yasal zeminde ilerleyecek vurgusunu defaatle ifade etti Sayın Kılıçdaroğlu da. Peki en yakın zamanda ne zaman olmasını öngörürsünüz? Ya da bir kurultay olursa bunun için yeni delegeler mi belirlenir? Ya da 2023 öncesindeki o delegelerle mi yapılır kurultay? Yine partiden ayrılanlar da oldu malum. Yeni ihraçlar da gelecek. Bu süreçteki karmaşıklık nasıl giderilir sizce?
0: Diyelim ki Özgür Özel ve taraftarları olağanüstü bir kurultaya zorladılar Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve o da kurultaya gitti diyelim. Burada çıkacak sonuçta tabii ister istemez önceki delege popülasyonu üzerinden yapılacak. Önceki delege listesi üzerinden bu da farklı bir sonuç doğurmayacak ve mahkeme kararının aleyhine bir sonuç doğuracak. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu kurultay yapmayı reddederse genel başkan olarak bu kararını bir şekilde yargıya götürecek karşı taraf. Yargıya götürmesi demek de yine zaten bir yıl, iki yıllık bir süreci esas almak demek. Onun için zaten teknik olarak sahada kurultay yapılabilmesinin olanağı yoktur Sayın Kılıçdaroğlu istemedikçe.
1: Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Yılmazer, Avukat Mehmet Yılmazer'le.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: CHP'de son yaşananları değerlendirdik. Ağzınıza sağlık efendim.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Devam ediyoruz Ajans Bugün'e, bültenimize dünyadan öne çıkan görüntülerden derlediğimiz haber turuyla devam edeceğiz efendim.
2: Üzengileri kontrol etmek isteyen kadını Aktep'ti. İngiltere'deki bir hipodromda yaşandı olay. Atın kadına tekme attığı anları canlı yayında on binler izledi. Yağmur bulutlarını görüntülerken ölümden döndü. Adres Texas. Yanına düşen yıldırımdan kıl payı kurtulan kadın o anları bundan böyle fırtınada sokağa çıkmam notuyla paylaştı. İspanyol polisi hırsızlık çetesini köşeye sıkıştırdı. Israrla kaçmaya çalışan çete üyesi vurularak yakalandı. Polis arabayla birlikte kendilerini de sürükleyen hırsızı bacağından vurarak durdurdu. Bir haftalık çaba sonuç verdi. Su basan mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5'i kurtarıldı. Laos'ta 8 gün önce altın aramak için mağaraya giren bir grup şiddetli yağışın neden olduğu su baskını yüzünden içeride mahsur kalmış, arama kurtarma ekipleri onları bulmak için seferber olmuştu. 5 kişiyi mağaradan sağ salim çıkaran ekipler kalan 2 kişiyi arıyor. Kaliforniya'daki kano yarışı inanılmaz bir ana sahne oldu. Bir takımın kanosuna aniden bir deniz aslanı sıçradı. Herkes gözlerine inanamazken deniz aslanı saniyeler içinde gözden kayboldu. Birleşik Arap Emirlikleri yapımı insansız robot Dubai'de bayram namazına katıldı. Namaz boyunca cemaatin yanında duran robotun görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Turu kalbinizi ısıtacak bir görüntüyle bitiriyoruz. Ağaçta mahsur kalan kedi kendisini kurtaran itfaiyeciye öyle bir güvendi ki aşağı indiklerinde kimse onu itfaiyecinin kucağından ayıramadı.
1: Efendim, ülke topraklarının üçte biri deniz seviyesi altında olan Hollanda bu dezavantajlı durumu su yönetim sistemleriyle avantaja çevirmeyi başarıyor. A Haber muhabiri Fatih Özyar detaylar aktarmak üzere Hollanda'da bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Evet Sümeyye Gaffaroğlu, bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda. Önemli bir noktadayız Hollanda'nın. Aslında burası dünyanın 8. harikası olarak adlandırılıyor. Şimdi ben yavaş yavaş kameradan çıkıp size birkaç görüntüyü aktarmak istiyorum Sümeyye. En önemli konulardan bir tanesi. Şunu belirtmek istiyorum Sümeyye. Özellikle şu anda bulunmuş olduğumuz yer Afsluitdijk. Afsluitdijk'e bakıldığında burası sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında su sellerinden, felaketlerinden bir anlamda ülkenin üçte birinin deniz seviyesinin altında olduğu bir ülkeden bahsediyoruz Hollanda. Sudan çok çekti, sel felaketlerinden çok çekti. Bir şeyler yapması gerekiyordu. Çözüm olarak bir şeyler önerildi. Şimdi Sümeyye, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şu anda ekranda hem Kuzey Denizi'ni görüyorsunuz hem de IJsselmeer barajını görüyorsunuz, gölünü görüyorsunuz. Yani benim bir anlamda şu anda ekranların sağ tarafındaki bölüm, yani şu andaki şurası Kuzey Denizi. Şu anda burası ise IJsselmeer gölü. Sümeyye, dikkat ederseniz Kuzey Denizi'ndeki su seviyesiyle şu anda bu gölün, yani bu barajın su seviyesi arasında farklılık var. Baraj seviyesindeki su daha yüksek. Şimdi şunu niye belirtmek istiyorum? Karşımda görünen bir sistem var Sümeyye Gaffaroğlu. Bu sistem Hollanda içerisinde su seviyesi yüksek olduğu zaman işte bu IJsselmeer gölünde, barajında su birikiyor ve önümde görmüş olduğunuz bu kapakçıklar açılarak ülkenin içerisindeki fazla su işte Kuzey Denizi'ne aktarılıyor. 1927 yıllarına dönmek istiyorum ki çünkü bu Afsluitdijk setinin yapımı o yıllarda başladı. 5 yıl sürdü. 1932'ye kadar. Maliyetine de bakıldığı zaman 120 milyon Hollanda florini'ydi. Yani bugünün parasına vurursak milyarlarca euro. Niye milyarlarca euro söylüyorum biliyor musunuz Sümeyye? Özellikle 2018 yılında bu setin yenileme ve bakım onarım çalışmaları yapıldı. Hala devam ediyor. Bugüne kadar tam 2 milyar euro harcanmış durumda. Şimdi şunu belirtmek istiyorum Sümeyye. Bir de şu karşımda 3 tane pompa görüyorsunuz. Kırmızı renkli. Bu pompaların da görevi bir anlamda daha önce ilk bu açıldığında doğal olarak gerçekleşirdi bu su aktarımı. Ülke içerisindeki su fazlalığı bu pompalar sayesinde Kuzey Denizi'ne aktarılıyor. Sümeyye Gaffaroğlu, az önce söylediğim gibi dünyanın üçüncü harikasındayız. Bu üçüncü harikasına bakıldığında şunu belirtmek istiyorum ki çok önemli bir nokta burası. Çünkü Hollanda'yı su selinden kurtaran bir sistem. Son olarak şunu da aktarmak istiyorum. Dünya harikasını 8. söylemiştik ki biz de tabii burada yaşadıklarımızı da gördük.

0: oluyoruz ama en önemli bir nokta sadece baraj sistemini görmüyor. En azından tarımsal olarak Hollanda'da birçok toprak kaldırmış. Hatta Hollanda'nın içme suyu bu tarafta benim alnın aslında sağ tarafında görmüş olduğumuz bu göldeki tatlı sudan kaynaklanıyor. Burası tatlı su, orası ise tuzlu su. Ama en önemli bir noktası bir anlamda Kuzey Hollanda ile Friesland bölgesini de kara yoluyla birbirine bağlanıyor. Onun için zaten 32 kilometre. Hollanda için hayati bir önem taşıyor ama Hollanda küçük bir ülke ama yapmış olduğu projelerle dünyada ses getirmeye devam ediyor. Son olarak tabii ki dün yer değirmenlerini ben ekranlara getirmiştim. Yine burada görüyorsunuz rüzgar sistemiyle beraber elektrik sistemini de elde ettiğini net bir şekilde görüyorsunuz. Kısaca toparlayacak olursak şunu belirtmek istiyorum. Bulunmuş olduğumuz bir noktada yapmış olduğumuz bu yayın önemli bir yayındı. Çünkü Hollanda'nın hayati noktası olan bir noktadan sözü şimdilik size aktaralım Sümeyye Gafferoğlu.
1: Fatih Özyar'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz efendim. Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük diplomatik misyon binası Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunuyor. A Haber muhabir Ömer Aydın da Strasbourg'da ayrıntılar aktarmak üzere bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
2: Sümeyye teşekkür ediyorum. Evet, Strasbourg'dayız. Strasbourg'un Avrupa Mahallesi. Önce biraz buradan bahsetmek gerekiyor. Avrupa Mahallesi burası Strasbourg'un kuzeybatısında yer alan bir sonradan oluşturulmuş, şehre katılmış bir mahalle. Ve Strasbourg'daki Avrupa kurumlarının olduğu, yerleştiği bir mahalle. Burası hemen şöyle sırayla gösterelim. Burası Avrupa Konseyi binası. Avrupa Konseyi'nin çalışmaları burada gerçekleşiyor. Türkiye'nin de 1949'dan itibaren kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi şu an 46 üyesi bulunuyor. Avrupa Konseyi'nin hemen yanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Hemen ekranda görüyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahallesi. Şöyle biraz ilerleyelim. Tabii burası şu an ben bir köprü üzerindeyim. Şimdi buradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geçince hemen karşıda görmüş olduğunuz Avrupa Parlamentosu yer alıyor. Avrupa Parlamentosu çalışmalarını, genel kurulunu burada sürdürüyor. Strasbourg'da Avrupa Mahallesi demiştik. Hemen yanında yine Avrupa Konseyi'nin binası yer alıyor. Çok büyük bir park diğer tarafında. Orangery Parkı dediğimiz park bulunuyor. Orangery Parkı'nın hemen yanından şöyle bakalım bir kanal geçiyor. Ve kanalın yanında Avrupa Konseyi binasının yanında Türkiye Cumhuriyeti Strasbourg Başkonsolosluğu binası yer almakta. Strasbourg Başkonsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği binasını şu an ekranda görüyorsunuz. 17 Mayıs 2015 tarihinde temeli atıldı ve 2018 yılında hizmete girdi. Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük misyon binası olduğu bilgisini paylaşalım. Strasbourg Başkonsolosluğu ve Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği binamızın ve 44 bin metrekarelik bir yapı olduğu bilgisini de hemen paylaşmış olalım. Strasbourg'dayız. Strasbourg'da Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük misyon binası Strasbourg Başkonsolosluğu diyelim. Sözü buradan Strasbourg'dan merkeze bırakalım.
1: Efendim, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü bugün. Milli Savunma Bakanlığı mehter konseri verecek. Hasan Zahit Ezim kutlamaların olduğu noktada yayın için hazır. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Sümeyye Gafaroğlu, çok teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Artık az önce an itibariyle Milli Savunma Bakanlığı'nın vermiş olduğu mehter takımının konserinin bittiğini ifade etmek istiyorum. Dakikalar önce diğer muhabir arkadaşımız Ömer yayındayken

0: Artık konser an itibariyle bitti ve buradaki ekip yavaş yavaş toplanmaya başladı. Ancak program bitti mi? Hayır, program hiçbir şekilde bitmedi. Gemi korteji olacak. Saat 14 itibariyle gemi korteji olacak ve İstanbul Boğazı'ndan o kortej geçecek. Ve yine aynı şekilde şu anda Sarayburnu Limanı'nda fetih kutlamaları için TCG Fatih Fırkateyn gemisi şu anda orada. Biz de birazdan o noktaya geçeceğiz ve yine o noktada yayınımızı gerçekleştireceğiz. Ancak burası ciddi bir şekilde müthiş görüntülere şahit olduğumuzu söylemek istiyorum. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini oldukça fazla çekti buradaki kutlamalar, buradaki fetih kutlamaları. Ve şunu da ifade etmek istiyorum ki binlerce kişi adeta bu fetih kutlamalarına, mehter takımına düzenlenmiş olan bu etkinliklere hayran kaldığını söylemek istiyorum. Sabah saatleri itibariyle başladı bu kutlamalar, bu program. İlk önce Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi ziyaret edildi ve akabinde fetih yürüyüşü yapıldı. Nereden nereye? Beyazıt Meydanı'ndan bizim bulunduğumuz yere, Ayasofya Meydanı'na o yürüyüş yapıldı ve az önce ise burada ifade etmiştim, kutlamalar vardı. Ancak program bitti mi? Hayır, program bitmedi. İstanbul'da gün boyu kutlamalar devam edecek ve biz de A Haber ekibi olarak o noktalardan yayınımızı gerçekleştireceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Efendim, İzmir Selçuk'ta hasat edilen kayısı ve şeftali ihraç ediliyor. Detayları bize A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
2: Teşekkürler Sümeyye. Evet, hasat Selçuk'tayız. Hasatlar tamamlanıyor. Hasatlar tamamlandıktan sonra işte bu şeftalilerin ihracat yolculuğu başlıyor. İşletmeye geldi şeftaliler ve buradan örneğin bu şeftaliler Rusya'ya gidecek. Kaç gün sonra Rusya tezgahlarında olacak? Halil Karahan görüntüleri size anlatacak. Ben de konuğumla birlikte ihracat yolculuğu nasıl olacak onu da soracağım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Size hoş geldiniz.
2: Şimdi ihracat yolculuğu başlıyor işletmeden.
3: Evet, başlıyor.
2: Evet. İlk önce nasıl başlıyor? Orada ihracat hasatları yaptık. Şeftaliler işletmeye geldi.
3: Evet. Sabah erken saatlerde evet, hasatımız oluyor. Evet. Sonra peyderpey malımız işletmemize geliyor. Hı hı. İşletmemize geldiği zaman kalite kontrolcülerin önüne geliyor mal.
2: Şimdi burada kalite kontrol mü yapıyor?
3: Tabii burada şu an kalite kontrolümüz var ve mallarımız ihracat ve yerel marketlere hazırlanıyor.
2: Yerel marketlere. Aynı zamanda nelere bakılıyor?
3: Tabii bir kere sertliğine, kalibresine, kalitesine, kaliteden geçip ihracata ve dediğim gibi yerel marketler hazırlanıyor.
2: Boyutları?
3: Nasıl? Tabii ki boyutlarını 55 milim üstü, evet, boyutlu ve lezzetli olmak üzere.
2: Şimdi buradaki baktığımızda hepsi ihracat, hem de aynı zamanda hiçbir fiyat var değil mi? Selçuk şeftalisinin özelliği nedir bu kadar? Yani çok meşhur Türkiye'de sayılı yerlerden bir tanesi.
3: Valla havamız, topraklarımız, hava, toprak, suyun buluştuğu en güzel bir memleket.
2: Bu sene nasıl şeftali hasat?
3: Bu sene yağışlarımızın güzel olmasından dolayı hasatımız geçen seneye göre %30-%40 artışımız var.
2: Evet, %40 artış var Sümeyye şeftalide hasatta ve şu anda hanımefendiler burada tek tek ayıtlıyorlar. İşte burada görmüş olduğunuz gibi, gelelim bakalım. Merhaba, kolay gelsin.
4: Merhaba, teşekkürler.
2: Burada ne yapıyorsunuz tam olarak, gösterelim.
4: Bahçeden gelen mallarımızı iç piyasa ve ihracat olarak ayıtlıyoruz.
2: Evet. Birinci mesela sınıfta, burayı ne ayırtıyorsunuz? Evet. Burayı ne ayırtıyorsunuz?
4: Bunlar iç piyasa oluyor. Sert, evet, ve dayanıklı mallar ihracat olarak ayıklanıyor buraya. Buraya da biraz daha olgunlaşmış, biraz daha yumuşak malları iç piyasaya
2: yani ayırtıyor. Uzun yola gidecek şeftali. Şeftaliler burada ihracata.
4: Evet, burada da boydamalarımızı yapıyoruz. Ona göre ayırtıyoruz.
2: Kolay gelsin. Evet, uzun yola gidecek şeftaliler. Şimdi buradan devam edelim Halil Karahan'la birlikte. Buradaki kontrolden sonra işte burada tam arkamızda kasalar şu anda hazırlanmış durumda. Buradaki kasalara konuyor. Kasalara konduktan sonra da İç piyasaya gidecek olanlar bu tarafta, dış piyasaya gidecek olanlar. Şimdi böyle ilerleyelim. Buradaki baktığımızda da kasalardaki şeftalilerin etiketlerine baktığımızda örneğin iç piyasa yazanlar var. Burası iç piyasa.
3: Evet, burası İstanbul iç piyasa.
2: İstanbul'a gidecekler, evet, İstanbulları buradan şeftaliler geliyor, buradan söyleyelim. Burası da iç piyasa.
3: Burası ihracat Rusya.
2: Şu anda etiketlere baktığımızda ihracat Rusya'ya ihracat var. Örneğin bu şeftalileri Rusya tezgahlarında 5 gün sonra mı? Kaç gün sonra olacak?
3: 4 gün. 4-5 gün sonra Rusya marketlerimizde görebiliriz.
2: Evet, 4 gün sonra Rusya marketlerinde olacak ve devam edelim. Buradan da tabii direkt soğuk hava depolarına gidiyor. İşte burada paketlenmesi ve güven altına geçmesi için şeritleniyor. Ve burada evet açık şu anda açık alandan kapalı soğuk hava depolarına geçiyor. Toparlamak istersek şeftalinin ihracat yolculuğu böyleydi. Buradan da en son olarak şunu gösterelim. Buradaki şeftaliler soğuk hava deposuna gidiyor. Soğuk hava deposundan da tırlara yüklenerek yola çıkıyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım Sümeyye.
1: Sevgili izleyenler, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Melikşah köyünde Selma Kuzucu yaklaşık 150 yıldan bu yana günümüze ulaşan ekşi mayayla köy ekmeği yapıyor. Bir gün önceden hazırlanan hamurlar sabahın erken saatlerinde taş fırında pişiriliyor. Ekşi mayalı ekmek katkısız yapımı ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkıyor. Selma Kuzucu bu geleneği ailesinin desteğiyle yaşatmaya devam ediyor. Şimdi özel haberimizi izleyeceğiz ve Ajans Bugün'ü de noktalayacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İyi bayramlar diliyoruz.

0: Bak eşi maya olduğu için hamur bak. Hamur eve falan yapışmaz. Pitir pitir de olmaz yani.
1: Un, su ve doğal mayanın bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Katkı maddesi kullanılmadan uzun bir fermentasyon sürecinden geçiyor. Ekşi mayalı ekmek doğallığıyla sofralardaki yerini korumaya devam ediyor. Sadece bir besin değil, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir geleneğin de simgesi.
0: Bu ekşi maya, bu hamur yoğurmadan önce bunun anasını hiç kaybetmeyiz biz. Anasını devamlı ekmek yapmadan 15-20 saat falan ekşilendirmemiz lazım onu. Bu benim kayınvalidemin ta kayınvalidesinden 150 senelik yani bu bir maya bu. Bunu devamlı onlar saklamış. Kayınvalidem de sakladı. Ondan da ben devraldım.
2: Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Melikşah köyünde 100 yıllık gelenek devam ediyor. Selma Kuzucu babaannesinden kalma 150 yıllık ekşi mayayla ekşi mayalı köy ekmekleri yapıyor. Bir gün önceden hazırlanan hamurlar taş fırında pişerek sofralarımıza ulaşıyor.
1: Sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başlıyor. Hamurlar yoğruluyor, taş fırınlar yakılıyor.
0: Fırın yanacak, içi tuğlalar bembeyaz olacak. Derecesi o. Beyaz olmazsa ekmek olmaz. Her gün ekmek yaptığım için bir gün önce bunun mayasını tutuyorum. Sabah ezeni 6'da iniyorum. 6'da yunuyorum hamurları. Saat 3-4 saat mayalama sürecim oluyor. 3-4 saat sonra hamurları mayalanıyor. Ondan sonra fırınımı yakıyorum bir saat kala. Bir saat sonra da fırınım olunca ekmeklerimi veriyoruz fırına.
1: Ekmek yapımının en zor aşamalarından biri de taş fırının hazırlanması. Fırın yakıldıktan sonra içindeki közler alınıyor ve tabanı temizleniyor.
0: Ya en güçlükle yaptığım işte fırını çalması, hamuru yoğurması. Onlar bayağı zorluyor beni. Hanım fırını işte temizledikten sonra önce bir altına kepek atıyorum. Ekmekler yanmasın diye. Kepek eğer birden yanarsa fırını bir daha süpürüyorum sulu bezle. Eğer şitmezse ondan sonra ekmeği atıyoruz. 45 dakika içinde durması gerekiyor.
2: Hazırlanan ekşi mayalı hamurlar fırına gitmeden önce birlik ve dayanışmayla hazırlanıyor. Selma Hanım'ın hazırladığı işte bu ekşi mayalı hamurlar eşi Habib Bey'in sayesinde küreye koyuluyor. Ardından yine Selma Hanım'ın emeğiyle birlikte taş fırına gönderiliyor.
1: Ekşi mayalı ekmek yapımında Selma Kuzucu'nun en büyük destekçisi ise eşi.
0: En büyük destekçim eşim zaten. Eşim olmasa ben bu işe hiç kalkamazdım. Öncelikle fırınımı yaptı bana. Ondan sonracığıma her şeyimizi beraber yaparız. Yakacağını getirir, fırını yakar. İkimiz yapıyoruz yani. O en büyük destekçim eşim. Ondan sonra çocuklarım.
3: Ben hamuru vermekte mükellefim. Başka bir şey yok.

0: de fırını yakıyorum. Yani yardımcı oluyorum eşime. Onu destekliyorum sürekli, beraberiz yani. Yapacak bir şeyimiz de yok. Yani ekmeği güzel bir şey yani.
1: Beğeniyor musunuz pişirdiği ekmekleri?
0: Tabii beğeniyorum tabii. Ben en iyi yiyeceğim yani.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Mega kent İstanbul bu yaz dünya müziğinin en önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Rap dünyasının yıldızı Kanye West, efsane rock grubu Scorpions, İngiliz sanatçı Tom Odell ve dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli önümüzdeki haftalarda İstanbul'da sahne alacak. Özellikle Kanye West konseri için binlerce yabancı turistin şehre akın etmesi bekleniyor. Şimdiden yaklaşık 30 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtiliyor. İstanbul'daki oteller bayram dönemi ve konser takvimi nedeniyle de yoğun rezervasyon almaya başladı. Bazı otellerde doluluk oranı %95'e ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
5: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksit

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Biz

0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Lacivert Dergi, Mesih

dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: A Haber Radyo.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru 2.4 milyar dolarla kırıldı. 22 Mayıs günü 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru yenilendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda tarihi bir başarıya daha imza attığını belirtti. Ayrıca Ocak-Nisan döneminde Türkiye ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre %3 artırdı ve 88 milyar 665 milyon dolara çıkardı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Bir reklam.
4: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
9: Allianz'dır. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
11: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Toprak Mahsulleri Ofisi raporuna göre Türkiye'de yağışlar geçen ay mevsim

0: normaline ve geçen yılın Nisan ayına göre artış gösterdi. Raporda Ekim-Nisan döneminde gerçekleşen yağışların genel olarak yeterli ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üretimi desteklediği belirtildi. Birçok üretim merkezinde geçen yıla göre daha iyi bir gelişim görünümünün ortaya çıktığı vurgulandı. Türkiye'de üretim sezonunun geçen yıla kıyasla daha iyi gerçekleşmesi bekleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
3: Ortaya çıktı. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ekranlara getirmeye çalışıyor. İşte şu anda 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir sokak ve o sokakta da şu anda bir taraftan işte yıkılması gereken ağaçlar orada kesiliyor. Bir taraftan da iş makinesi ilerleyen saat diliminde eğer bir yağış olursa işte suyu tahliye olması noktasında da burada çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki şiddetli bir yağıştan bahsediyoruz. İşte Üzümlü Deresi hemen Üzüçi ilçe merkezine yakın bir noktada geçiyor ve Üzümlü Deresi'nin taşmasıyla birlikte sadece bir mahalle değil, 4 ayrı mahallede taşkın meydana geldi. Üzümlü Deresi'nin taşmasıyla birlikte Boğaziçi, Çamiçi, 100. yıl mahalleleri maalesef su altında kaldı ve hemen işte arkamda görmüş olduğunuz gibi o sokaktaki manzara şu anda kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ekranlara getiriyor ve şu anda işte o noktada hem araçlar çalışmıyor hem de zemin katlarda yine serin getirmiş olduğu çamurla balçıkla kaplı bir vaziyette. Tabii ki bir taraftan da AFAD bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan da tabii ki insanların gözü gökyüzünde, çünkü şiddetli yağış her an etkili olabilir. Ancak meteorolojiye baktığımızda aslında şiddetli bir yağışın da beklenmediğini ifade edebiliriz ama yetkililer de olası bir yağışa karşı da şu anda önlem almaya çalışıyor diyelim ve sözü tekrar Osmaniye'nin Düzici ilçesine size bırakalım. Can Okanar.
4: Tokat'ın Erbağ ilçesinde Kelkit çayına düşen 4 kişiden ikisi kurtarıldı. Akıntıya kapılan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Son durumu A Haber muhabiri Murat Onur Tokat Erbağ'dan aktaracak.
5: Evet Can, o kadar dün öğleden sonra 4 arkadaş hem gezmek hem de fotoğraf çektirmek için Kelkit Çayı'nın etrafına geldi. Tokat'ın Erbağ ilçesinden geçen Kelkit Çayı'nın etrafına geldi. 3 tekerlekli ve elektrikli bisiklette, işte şimdi kameraman arkadaşım Halil İbrahim Yel sizlere gösterecek. Kelkit Çayı'nın etrafına geldikleri anda bisikletin dengesini kaybettiler ve 4 arkadaş suya düştü. İkisi bir adacığa tutunarak yukarı çıkmayı başardı. Suyun üzerinde bulunan adacığa tutunarak suyun yüzeyine çıkmayı başardı. Ancak diğer iki vatandaşımız 22 yaşındaki İlker Parlak ve 27 yaşındaki Oğuz Kale maalesef akıntıya kapılarak kayboldu. Adacığa çıkan iki vatandaşımızı 112'ye ihbarda bulunan vatandaşlar sayesinde itfaiye ekipleri geldi ve botla o bulundukları alandan kurtardığını söylemekte fayda var. O andan itibaren aslında ekipler teyakkuz haline geçti. Hummalı bir çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri, yine Erbaa Belediyesi'ne bağlı ekipler, çevre illerden yine AFAD yetkilileri hemen bölgeye sevk edildi. 3 farklı noktada şu an itibariyle o kaybolan, akıntıya kapılıp kaybolan iki vatandaşımızı arama çalışmalarının devam ettiğini söylemekte fayda var. Özellikle Kale Köprüsü, olayın gerçekleştirdiği yer ve Boğaz Kesen mevkisi diye tabir edilen 3 farklı noktada AFAD ekiplerinin aralıksız bir şekilde çalışmasını sürdüğünü söylemek istiyorum. Bakın hemen arka tarafa döndüğüm zaman orada AFAD ekipleri tarafından bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. O koordinasyon merkezine an be an aslında telsizlerle arama yapılan noktalardaki bilgiler sürekli aktarılıyor. Yine jandarmaya bağlı komando timleri bölgeye sevk edildi. Şimdi kameraman arkadaşım sizlere gösterecek aslında suyun özellikle kıyı kesimlerinde jandarma ekiplerinin de karadan arama faaliyetlerinin devam ettiğini söylemek istiyorum. 140 personel, 4 bot Volt ve 5 havadan drone'la birlikte termal ısıyı tespit eden drone'larla birlikte şu an itibariyle bölgede arama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. 3 farklı noktada arama yapılıyor. Kayıp olan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 27 yaşındaki Oğuz Kale'yi arama çalışmalarının sürdüğünü söylemek istiyorum. Tabii kurtulan iki vatandaş

0: Vatandaşımız Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Onların durumu iyi. Verdikleri ifadelerde fotoğraf çektirmek için aslında 3 tekerlekli o bisikletle birlikte bu alana geldiklerini, Kerkit'in etrafında Kerkit çayına yaklaştıkları anda dengelerini kaybedip o 3 tekerlekli bisiklette suya düştüklerini ifadelerinde belirttiler. Bizler de şu anda bölgedeyiz. Arama faaliyetleri hem havadan hem suyun üstünden botlarla hem de su altı dalgıçlar geliyor bölgeye. O dalgıçlarla suyun içerisinden de arama çalışmaları devam edecek. Tabii yağış var bölgede. Suyun debisi de her geçen gün, her geçen dakika daha çok artıyor. Ekiplerin çalışması zorlaşıyor ama ekipler aralıksız da arama faaliyetlerine devam ettiriyor diyelim ve sözü şimdilik Tokat Erbaa ilçesinden İstanbul'a sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: Trafikte şiddet bayramda da devam etti. Mardin'de yol verme kavgasında iki kişi hayatını kaybetti.
2: Yol verme kavgası kanlı bitti. Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı. Nusaybin Karayolu Ilıcak Mahallesi mevkiinde iki aile araçlarıyla seyir halindeydi. İddiaya göre aralarında yol verme tartışması çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken taraflar bu kez taş ve sopalarla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında silahlar ateşlendi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki Abdullah Kılınç ve 35 yaşındaki Doğan Baday doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İzmir'de Luna Park'taki bayram eğlencesi kabusa dönüştü. Peş peşe arızalanan oyuncaklarda bulunanlar metrelerce yüksekte dakikalarca mahsur kaldı.
2: Bayram eğlencesi kabusa döndü. Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldılar. İzmir'de bayram tatilini fırsat bilenler Buca Gölet alanındaki Luna Park'a gitti. Ancak eğlence oyuncakların peş peşe arızalanmasıyla kabusa döndü. Havada tam tur atarak dönen adrenalin oyuncağı en tepe noktada aniden kilitlendi. O sırada oyuncakta olanlar metrelerce yükseklikte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı. Yukarıdan çığlık sesleri yükselirken aşağıda bekleyen aileler sinir krizi geçirdi. Tesisteki arızalar bununla da sınırlı kalmadı. Dakikalar sonra hız treninde de benzer bir teknik arıza yaşandı. Raylar üzerinde mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Çalışanların uzun süren çabaları sonrası oyuncaklardaki arıza giderildi, mahsur kalanlar kurtarıldı. Aynı Luna Park'ta 3 yıl önce de salıncakta yaşanan arıza sonucu 6 kişi ağaç dallarının çarpmasıyla yaralanmıştı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kılacak A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim o noktada bizleri bekliyor.
3: Can Okanar, teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar dileyelim. Az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi bayramda da devam ediyor. Şu anda bizim bulunduğumuz nokta Ayasofya Camii. Yayını o noktadan gerçekleştiriyoruz. Zira Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada Ayasofya Camii'nde Cuma namazını eda edecek. Ve daha sonrasında ise programına devam edecek. Peki nedir programı? Haliç'e gidecek. Haliç Kongre Merkezi'ne gidecek. Bu arada İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında etkinliğe katılacak ve o noktada konuşma yapması planlanıyor. O konuşmadan sonra ise İstanbullularla selamlaşacağını biliyoruz ve artık an itibariyle Başkan Erdoğan'ın bu noktaya geleceğini, Ayasofya Camii'ne geleceğini ve Cuma namazını kılacağını söyleyelim. Cuma namazından sonra bir soru cevap olur mu? Henüz belli değil, ancak namazdan hemen sonra Haliç Kongre Merkezi'ne gideceğini biliyoruz. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programına katılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Tabii burada bulunduğumuz noktada etkinlikler vardı, kutlamalar vardı 573. yıl kapsamında. O kutlamalar bu noktadan itibariyle son buldu, ancak İstanbul'un farklı noktalarında İstanbul'un fethi kutlamalarının devam edeceğini ifade edelim. Başkan Erdoğan da birazdan bizim bulunduğumuz noktada olacak.

0: anda nükleer silaha sahip olacaktı iddiasında bulundu.
1: Çok iyi müzakereciler, kurnazlar ama günün sonunda bütün kozlar bizim elimizde.
2: ABD Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tüm kozlar bizde dedi. Washington'la Tahran arasındaki gerilim yeniden yükselirken Trump askeri müdahale sinyali verdi. Fox News'e konuşan Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde ABD'nin ezici üstünlüğe sahip olduğunu savundu.
1: Çok iyi müzakereciler, kurnazlar ama günün sonunda bütün kozlar bizim elimizde. Çünkü onları askeri olarak mağlup ettik.
2: ABD Başkanı ayrıca olası bir anlaşmanın Amerika için kötü olması halinde yeniden güç kullanımının masada olacağını söyledi. Trump daha önce İran'a yönelik düzenlenen ABD saldırılarını da hatırlattı. Özellikle B-2 bombardıman uçaklarıyla yapılan saldırıların İran'ın nükleer kapasitesine ağır darbe vurduğunu söyledi.
1: Eğer 9 ay önce onları B-2 bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık, şu anda nükleer silaha sahip olacaklardı ve hikaye tamamen farklı olurdu.
2: İran donanmasının yok olduğunu da iddia etti.
1: Artık donanmaları yok. 159 gemileri vardı. Hepsi denizin dibinde.
0: Amerikan medyası ABD ile İranlı müzakerecilerin anlaşmaya vardığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını ise bu iddianın doğru olmadığını yazdı. Ayrıntılara haber muhabiri Ekber Karabağ'da.
3: Evet, Sönük Hanım, teşekkür ederim. Amerikan medyasının bu iddiası dün gündeme düşmüştü. Her şeyin tamam olduğunu ve her şeyin işte Donald Trump'ın imzasına bağlı olduğuna yönelik Axios'un bir haberi söz konusu oldu. Bazı diğer Amerikan medyası da bunu tekrarladı. Ancak İran tarafı bunu reddetti. Esasında bu haberin gündeme gelmesiyle birlikte uluslararası piyasada ve özellikle petrol fiyatlarının düşmesinde ciddi bir hareketlilik söz konusu oldu. Ancak İran medyası, İran'ın yer resmi Tasnim Haber Ajansı, İsmini açıklamadığı İranlı yetkililere dayandırarak İran'ın o nihai cevabının hala hazır olmadığını ve Pakistan'a iletilmediğini duyurdu. J.D. Vance, ABD'de Donald Trump'ın yardımcısı J.D. Vance de ilerlemeler söz konusu olsa da hala nihai anlaşmaya varmadıklarını ifade etti. Eğer iki ülke arasında şu an bir anlaşma söz konusu olacaksa bu savaşın durması ve aynı zamanda Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili olacak ve diğer meseleler, özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme ve nükleer faaliyetleri bir sonraki aşamada 60 günlük süre zarfında ele alınmış olacaktır. Diğer taraftan bu diplomatik faaliyetler devam ederken gece tekrardan bölgede Hürmüz Boğazı etrafında sıcak gelişmeler yaşandı. İran bu şehir bölgesinde, ki İran'ın aynı zamanda söz konusu bölgede bir nükleer tesisi de bulunmaktadır. Bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracını düşürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM bu iddiayı yalanladı. Diğer taraftan Hürmüz'ün içerisinde de patlama sesleri geldi ki İran medyası bu patlama seslerinin işte o bölgeden izinsiz, tırnak içinde izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan gemilere yönelik yapılan uyarı ateşi olduğunu ifade etti. Can Okan'a son olarak şunu belirteyim. An itibariyle ben başkent Tahran'da Veliahtsır Meydanı yanında bulunmaktayım. Arkamda dev bir poster görebiliyorsunuz. Donald Trump'ın şekli Hürmüz Boğazı'na denk getirilerek ağzı bu şekilde dikilmiş durumda. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmeler an itibariyle bu mesele konusunda tıkanmış durumda. Çünkü İran bu boğazı açarsa yine kontrolünün kendisinde olması gerektiğini ifade ediyor ve bunu da Umman'la birlikte yapacağını ifade etmektedir. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri hem Donald Trump'a hem de Hazine Bakanı dün Umman'ı da bu konuyla ilgili tehdit etti. Eğer Umman bu konuyla ilgili İran'ın isteklerine olumlu cevap verirse o Umman'a da yönelik de saldırılarının söz konusu olabileceğini ABD tarafı dile getirmiş oldu diyor ve sözü başkent Tahran'dan sana bırakıyorum.
0: CHP'de kurultay kavgası büyüyor. Özgür Özel cephesi parti meclisinde olağanüstü kurultayı gündeme getirecekti. Ancak 1 Haziran'da olacağı ifade edilen parti meclisi toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Kulislerde neler konuşulduğuna bakacağız. CHP Genel Merkezi'ne gidiyoruz. Haber muhabiri Burcu Özüduru karşımızda.

0: Can Öner, ilk olarak şunu ifade edelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yarına çevrilmiş durumda. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak CHP Genel Merkezi'ne gelecek ve burada partilerle bir dizi bayramlaşma gerçekleştirecek. Ardından da vatandaşlara önemli mesajlar vermesi bekleniyor bu noktada. Tabii sürecin başından beri aslında ilk olarak akıllara gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MK'sının toplaması ve parti meclisi toplantısıydı. İlk olarak parti meclisi toplantısından bahsedecek olursak, parti meclisi toplantısı 1 Haziran'da gerçekleşecekti. Tarihi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaşmıştı. 1 Haziran'da PM'yi toplayacağım demişti Kılıçdaroğlu ve bunun üzerine bir açıklama daha yaptı. O açıklamasındaysa parti meclisi toplantısının ileri tarihe ertelendiğini söyledi. Bunun nedeni ise henüz parti meclisi üyelerine mahkeme tebligatının gitmediğiydi. Bu nedenden dolayı 1 Haziran'da gerçekleşecek olan parti meclisi toplantısının iptal edildiği bilgisini paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu. Öte yandan bütün milletvekillerine Kemal Kılıçdaroğlu bir bilgilendirme mesajı gönderdi. O bilgilendirme mesajında ise şu ifadeler yer alıyor. Bu grup toplantısında grup genel kurulu toplantı tarihi henüz tarafından belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafından belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bütün milletvekillerine bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Aslında burada demek istediği şey bu grup toplantısının ne zaman ve nerede yapılacağına ben karar veririm dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Öte yandan bu milletvekillerine gönderilen mesajlara ilişkinde CHP tarafından aslında büyük yankı uyandırdı diyebiliriz. CHP Başkan Vekili Murat Emir de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Murat Emir konuyla ilgili parti meclisi toplanmaktan vazgeçti. Neden efendim? Tebligatlar yapılmamış. Önce saymadınız ama anladınız ki kayyum yönetimi son derece zayıf, vazgeçtiniz, korktunuz ve kaçtınız diyor CHP Başkan Vekili Murat Emir konuyla ilgili de bir açıklama yaptı. Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde de aslında yavaştan bir hareketlilik olduğunu da ifade edelim. Çünkü yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gelecek ve burada bayramlaşmaları gerçekleştirecek. Vatandaşlara da aslında bu noktada önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Özellikle de aslında Kahraman Kemal yazılı afişlerin de CHP Genel Merkezi'ne asılması bekleniyor öğleden sonra. Bu noktada özellikle ifade edebileceğimiz şey ise aslında parti meclis toplantısının ertelendiğiydi. İleri tarihe ertelendi ancak şu an için herhangi bir tarih belli olmadığının da altını çizelim. Ertelenme nedeni ise henüz parti meclis üyelerine tebligatlarının iletilmemesiydi. Bundan dolayı da CHP'nin parti meclis toplantısı 1 Haziran'da gerçekleştirilmeyecek diyelim. Bu noktadan aslında yayınlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça da sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Can Okonar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yeni MYK listesinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrası parti yönetimini yeniden şekillendirilmesi bekleniyor. Kulislerde dar ama etkili bir MYK modeli üzerinde durulduğu konuşuluyor. Peki kim, hangi görev için düşünülüyor? Ayrıntılar haberimizde.
2: CHP'de gözler yeniden şekillenecek parti yönetimine çevrildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrasında hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayacağı belirtilirken, 9 kişilik dar ama etkili bir MYK modeli üzerinde durduğu öğrenildi. Yeni yapılanmada hem örgütü toparlayacak hem de kamuoyuna güçlü mesaj verecek isimlerin kritik görevlere getirileceği ifade ediliyor. Kulislerde örgüt yönetiminin Müslüm Sarı'ya verilmesi, parti sözcülüğüne Berhan Şimşek'in getirilmesi, yerel yönetimlerin ise Orhan Sarıbal'a verilmesinin planlandığı konuşuluyor. Bunun yanı sıra genel saymanlık için Bülent Koşuoğlu'nun adı geçiyor. Basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim görevi için yine Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Deniz Demir'in adı öne çıkarken, idari ve mali işlerde daha önce parti sözcülüğü yapan Faik Öztırak, sosyal politikalarda ise daha önce CHP Genel Sekreterliği yapan Neslihan Hancıoğlu'nun görev alabileceği ifade ediliyor. Yine daha önce bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı görevini yürüten Devrim Barış Çelik'in de MYK'ya girebileceği belirtiliyor. Öte yandan parti içinde uzun süredir gündemde olan yolsuzlukla mücadele konusunda da dikkat çeken bir adım atılması bekleniyor. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun başına Kılıçdaroğlu'yla uzun yıllar birlikte çalışan Mehmet Akif Hamza Çebi'nin getirileceği konuşuluyor.
1: Kutsal topraklarda bulunan 1.7 milyonu aşkın Müslüman, kavurucu sıcaklara rağmen hac ibadetini sürdürüyor. Hacılar Mina'da şeytan taşlama, Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'y vecibelerini yerine getiriyor. Gün boyunca tekbirler ve dualar eşliğinde kutsal mekanları dolduran hacılar, manevi atmosferin zirveye ulaştığı bu özel günleri en verimli şekilde değerlendirmek adına büyük bir gayret gösteriyor. Bayramın ilk günü yaşanan yoğunluk sebebiyle ertelenen ziyaret tavafıyla Safa ve Merve tepeleri arasındaki sa'y ibadeti de yine bayramın üçüncü gününde ifa edilebiliyor. Kabe çevresine akın ederek tavaflarını gerçekleştiren ve sa'y vazifelerini tamamlayan hacılar böylelikle hac ibadetinin ana rükünlerini birer birer yerine getirerek mübarek topraklarda hacı olma şerefine erişiyor. Hac ibadetini tamamlayan kafirler bugünden itibaren kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacak. Rusya ve Ukrayna arasında 4 yıldır süren savaş bu kez NATO ülkesi olan Romanya'ya sıçradı. Rus insansız hava aracı Romanya'nın Galati kentinde 10 katlı apartmana isabet etti. Ayrıntılara haber muhabiri Akşin Kişiyev'de.
3: Şanokanar, Ukrayna Savaşı'ndan istediğini alamayan Rusya'nın Avrupa'ya karşı ikinci bir cephe açmaya hazırlandığı söylentilerinin dolaştığı bir dönemde Rus insansız hava araçları da Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerine yönelik tehdidini sürdürüyor. Finlandiya'nın ardından bu kez de Romanya Savunma Bakanlığı Rusya'ya ait bir insansız hava aracının Romanya hava sahasına girerek bir apartmana düştüğünü, olayda iki kişinin yaralandığını duyurdu. Romanya hava sahası yakınlarında uçan İHA'ların radarlar tarafından tespit edilmesi üzerine iki F-16 savaş uçağı ile bir helikopterin Rus İHA'larını takip ettiği bildirildi. Geran 2 tipi İHA'nın bir apartmanın çatısına düştüğü ve çarpmanın etkisiyle çıkan yangında iki kişinin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Henüz Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu olaya ilişkin herhangi bir yorum yapılmazken Rusya Duması Savunma Komitesi üyesi Andrei Kalesnik olayı provokasyon olarak niteledi. Olayın yaşandığı Galat şehrinin Ukrayna'nın Odessa kentine yakın olduğuna dikkat çeken Rus milletvekili saldırının muhtemelen Ukrayna tarafından yapıldığını, Romanyalı yetkililerin ise hiçbir kanıt göstermeksizin Rusya'yı suçladığını savundu. Öte yandan Rusya'nın eylemlerini sorumsuz olarak nitelendiren Romanya Savunma Bakanlığı bunu Karadeniz bölgesindeki istikrar ve bölgesel güvenliğe yönelik yeni bir provokasyon olarak niteledi. Bakanlık bu tür olayların Rusya'nın uluslararası hukuk normlarına saygı göstermediğini ortaya koyduğunu ve yalnızca Romanya vatandaşlarının güvenliğini değil NATO'nun kolektif güvenliğini de tehlikeye attığını kaydetti. Olayın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınacağını açıklayan Romanya Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'nın Bükreş Büyükelçisi'ni konuyla ilgili bakanlığa çağırdı. NATO Genel Sekreteri Marco Rutte, Rusya'nın pervasız davranışının herkes için artık bir tehlike oluşturduğunu vurgularken, NATO'nun müttefik topraklarının her karşını savunmaya hazır olduğunu ve ittifakın Ukrayna'yı da desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.
1: Cuma'dan bu yana İstanbul'da yaşanan sakinlik biraz olsun bitti. İlk gün kurbanlık telaşıyla uğraşan İstanbullular havanın da güzel olmasıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Kimi sahillerde yürüyüş yaptı, kimi piknik alanlarında mangal. Tatilin tadını ise en çok çocuklar çıkardı.
4: Sıcak havayı görünce, bayramla birleşince güzel oldu yani.
5: kimi parka, kimi pikniğe, kimi de deniz kenarına koştu.
6: Bugünkü menümüzde vazgeçilmez kalori kaynağımız kızartma, poğaça, börek, ev baklavası, pankekler.
5: Güzel havayı görenler kendini dışarı attı, tatilin tadını yine çocuklar.

0: Çocuklar çıkardı.
1: Vega.
2: Oyuncaklara bineceğim.
1: Bayram nasıl geçiyor?
2: Güzel. Kaydırıra bineceğim, eğleneceğim. Tüm hepsine binmek istiyorum.
1: Eğlencenin doruklara ulaştığı lokasyonlardan biri de şüphesiz ki tema parklar. Çocuklarla birlikte aileleri de burada doyasıya eğleniyor. Bakalım maskotlar ne yapıyor, çünkü çocuklar en çok onları seviyor. Nasıl geçiyor bayram? Zor gibi sanki. Sizde nasıl geçiyor? Çok yorucu. Kalabalık oluyor çok değil mi bayramda?
3: Çocuklar eğlensin diye geldik. Güzel bir gün geçirmek için.
4: Bütün aletlere binmek istiyorum. Çok eğleneceğim. Çok heyecanlıyım.
5: Çok eğleniyorum.
6: Korkutan şeyler.
1: Daha mı güzel onlar?
6: Evet.
7: Güzel de eğlenceliydi.
1: Böyle heyecanlandınız mı? Korktunuz mu?
7: Çok korkunç. Hayatımız zaten normalde de aslında çok adrenalin salgılayan bir hayatta. Gelelim biraz hani dedik, eğlenelim.
1: İstanbul'da hava 24 derece ama hissedilen sıcaklık 26 dereceye, hatta 27 dereceye kadar çıkmış bulunmakta. Bizler şu anda sahildeyiz. Yanımızda ise gördüğünüz gibi harika bir sofra var. Sahillerin vazgeçilmezi özellikle de sıcak havalarda. Poğaçamız, böreğimiz, kızartmamız, zeytinimiz, peynirimiz, her şey bu sofrada bulunuyor. Elbette yarın itibariyle, yani bayramın 3. gününde yağış beklendiği için gelenler de sıcak havanın tadını çıkartıyor.
8: Beraber yiyoruz, tadını çıkarıyoruz.
9: Yarın yağmurlu, biz de bugünü fırsat bilerek kendimizi dışarı attık.
1: Bazı sahil ve park alanlarında işte böyle aktiviteler de yapılıyor. Ben de bir deneyimliyim dedim. Tabii biraz ağır gelmiş olabilirim ama bayağı keyifliymiş.
10: Çok iyi gidiyor. Ailemiz de sabahtan geldik buraya kahvaltı yapmaya. Gayet güzel geçiyor bayram.
11: Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kurban etinin bir kısmı dağıtılıyor. Bir kısmı da buzdolaplarında saklanıyor. Uzmanlara kurban etinin nasıl ve nerede muhafaza edilmesi gerektiğini sorduk. Yanıtına bakıyoruz.
12: Kestikten sonra hemen oracıkta pay ediyoruz.
1: Biraz dinlendiriyoruz. Kurban ibadetini yerine getirdik. Peki ya sonra?
12: Bizim insanlarımız şöyle yapıyor. Eti kesildiğinde kovalara koyuyorlar. O sıcak kovalardaki etleri git dolaba koyuyorlar. Hatta eve gelmeden pay ediyoruz.
1: Birçok kişinin yaptığı hata işte sıcak etleri kesildikten sonra poşete koyup ardından buzdolabına kaldırmak.
12: Eski gibi değil. Artık kesim yerleri düzgün, temiz, hijyenik bir şekilde kesiliyor. Soğuk hava depoları var. Kapalı alanda da saklarlar.
1: Hem doğraması açısından hem pişmesi açısından dinlenmesini tercih ediyoruz yani. Uzmanlar ise bunları yapanları uyarıyor.
12: Et kesildiği andan en az 3-4 saat kendi kemiği üzerinde durması lazım. O etin buharın çıkması lazım.
13: Ya et hemen yenmiyor herhalde. Biraz bekletiliyor.
12: Çünkü üstteki buharı gidiyor ama alttakiler tamamen o kendi sıcaklığı bitti. Bakteri üretti. Bakteri üretti sonra da yeşillenmeye, bozulmaya başlıyor.
14: Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konuysa kıyma çekimi. Kurban eti birkaç saat dinlendirilmeden kasapta kıyma yaptırılmamalı.
12: Bu doğru bir şey değil. Çünkü o kıyma daha sinirler ölmemiş, et daha sıcak, dinlenmemiş bir etin lezzeti olmaz.
14: Peki kurban eti ne zaman paketlenmeli?
12: Gerekiyor. Önce eti dinlendirmemiz gerekiyor. 1-2 saat dinlendikten sonra ertesi gün, bayram ikinci günü kıyma ya da kuşbaşı olarak yapmaları gerekiyor.
11: Kurban Bayramı'nın gelmesiyle sofralar et ve tatlılarla şenlendi. Uzmanlarsa uyarıyor. Bayramda kontrolsüz beslenme özellikle kalp, şeker ve tansiyon hastaları için ciddi riskler taşıyabiliyor.
15: Kurban Bayramı et bayramı ama et kestik diye sabah kavurma, öğlen mangal, akşam kıyma kavurduk, kıyma yapalım değil.
16: Kurban Bayramı ile birlikte sofralarda et tüketimi arttı. Kavurma, mangal ve tatlı ikramları bayram sofralarının vazgeçilmezi olurken uzmanlarsa ölçülü tüketim konusunda uyarıyor.
15: Danışanlarıma diyet yapmayı değil sağlıklı beslenmeyi öğretiyorum.
0: Bayramın bereketi sofralara yansırken uzmanlar da önemli uyarılarda bulunuyor. Çünkü kontrolsüz et tüketimi mide rahatsızlıkları, sindirim problemleri gibi birçok hastalıklara yol açabiliyor. Özellikle kavurma, sucuk ve mangal gibi ağır tüketimlerde porsiyon büyük önem taşıyor.
15: Uygun porsiyonlarda yanına zeytinyağlı sebze yemekleri, kuru baklagil yemekleri, ayran ve salata ile beraber tüketmeleri gerekiyor. Aksi takdirde fazla beslenmelerde

0: kolesterol, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kalp damar rahatsızlıkları olan danışanlarımızda ciddi sıkıntılar yaratabilir.
1: Uzmanlara göre özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor.
0: Şimdi et tüketimi sadece bayramda değil, günlük yaşantımıza da sınırlı olmalı. Öncelikle kan testine bakmamız gerekiyor. Et tüketirken de yanında salatamız, kuru baklagil yemeklerimiz, zeytinyağlı sebze yemeklerimiz hepsini tüketmemiz gerekiyor. Uygun porsiyonlarda tüketmemiz gerekiyor. Bir anda ete yüklenmememiz gerekiyor.
1: Yeni kesilen etin hemen tüketilmesi de en sık yapılan hataların başında geliyor.
2: Kurban kesimlerinin ardından etler sofralara taşınıyor. Bir yandan kavurma hazırlanıyor, diğer yandan da bayram tatlıları ikram ediliyor. Diyetisyen Ahmet Sayansa yeni kesilen etin dinlendirilmeden tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.
0: Aslında et tüketiminde yapılan yanlışlardan en başı yeni kesilen etin tüketilmesidir. Çünkü et yeni kesildikten sonra rigor mortis denilen ölüm sertliği ortaya çıkar. Kaslar çalışmaya devam eder. Bu da sindirimi zorlaştırır, zor pişer, lastiksi yapıda olur. Bu yüzden yeni kesilen etin tüketilmesini önermiyoruz.
1: Tatlı tüketimine de dikkat edilmeli.
0: Et ve tatlı ile birlikte beyaz ekmeği tüketmemeleri gerekiyor. Çünkü tatlıdan da şeker alıyoruz, beyaz ekmekten de karbonhidrat alıyoruz. Pirinç pilavı tüketmemeleri gerekiyor. Makarna, yüksek karbonhidratlı besinler aslında tüketmemeleri gerekiyor. Çünkü bir anda yüksek karbonhidrat alırsak hiperglisemi, yani anlık şeker yükselmelerine yol açar.
3: Adana'da takip ettikleri kamyonetten 40 kilo et çalan iki zanlı tutuklandı. Yüreğir ilçesinde bir şüpheli seyir halindeki kamyonetin kasasına çıktı. Aracın arkasına gizlenen zanlı, sürücünün trafik ışıklarında durmasını fırsat bilip kasadaki 40 kilo eti çaldı. Olayı fark eden sürücünün ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, motosikletle olay yerinden kaçan iki şüpheliyi yakaladı. İfadelerinde etlerin bir kısmıyla mangal yaptık, kalanını sattık diyen iki zanlı tutuklandı. Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun aktaracak.
4: Can Okanar, teşekkür ediyoruz. UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan bir noktadayız. Travertenleriyle ünlü ve dünyaca ünlü Pamukkale'deyiz. Pamukkale tıpkı yaz sezonunda olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Rakamsal bilgilerle başlayalım isterseniz. Geçtiğimiz yıl 2025 yılında 2.301.689 kişiyi ağırladı. Misafiri ziyaretçi ağırladı Pamukkale. Hatta bu da Denizli nüfusunun iki katına tekabül ediyor. Yani 1.061.371 olduğunu düşünürsek Denizli'nin nüfusunun iki katından fazla neredeyse misafiri ağırladı Pamukkale. Bir taraftan travertenler, bir taraftan içerisinde barındırdığı Hieropolis antik kenti, termal turizm olanakları ve aynı zamanda sıcak hava balonları. Bir parantez açalım. Sabah saatlerinde tıpkı Kapadokya'daki gibi onlarca balon buradan gökyüzüne havalanıyor ve gelen ziyaretçiler başta Pamukkale olmak üzere, beyaz travertenler olmak üzere buradaki antik kentleri görme imkanına sahip oluyor ve ziyaretçilere yapılan aktivitelerle ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşıyor ve tabii aynı zamanda sıcak hava balonunun yanı sıra yamaç paraşütü de yine burada, yani Pamukkale'de gerçekleştiriliyor. Sadece yerli turistleri ağırlamıyor Pamukkale, aynı zamanda Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen on binlerce, belki de yüz binlerce kişiyi ağırlıyor ve dediğimiz gibi bu bayramda da şu an itibariyle bayramın üçüncü gününde de yine binlerce kişiyi görüyoruz. Biz şöyle o gelen ziyaretçilerin suların içerisinde yürüyüş yaptığı bir noktaya geldik. Bu noktayı böyle kuş bakışı sizlere göstermek istedik. Kameraman arkadaşım Köksal Kılınç'ın o özel görüntüleriyle birlikte metrelerce aşağıya doğru uzanıyor. Tabii o travertenler içerisindeki şifalı sulara ayaklarını basıyor vatandaşlar, gelen ziyaretçiler ve farklı bir deneyim yaşıyorlar. Bakın ta aşağıdan başladık, şimdi Köksal yukarıya doğru gelen ziyaretçileri sizlere gösteriyor. Binlerce bahsedebiliriz, binlerle ifade edebiliriz çünkü biz bile buraya zor ulaştık bu yayını

0: gerçekleştirebilmek için her bir tarafta araç kuyruklarında gelirken gözlemli imkanına sahip olduk. Otoparklar dolu. Hal böyle olunca da Pamukkale'de tıpkı yaz mevsiminde olduğu gibi, yaz tatillerinde olduğu gibi ve özellikle Kurban Bayramı'nda da yine ziyaretçi akını yaşanıyor. Pamukkale'ye gelen ziyaretçiler dediğimiz gibi bir taraftan beyaz traventerleri ve doğal güzellikleri görme imkanına sahip oluyor. Antik kentte geçmiş yaşamları tecrübe etme imkanına sahip oluyor. Şifalı sulara temas ediyor ki az önce de söyledim bunu, şu anda da gösteriyoruz. Balonla dolaşma imkanına sahip oluyor. Antik kenti havadan izleme imkanına sahip oluyor. Yani farklı farklı deneyimler yaşıyor. Tabii buraya gelen ziyaretçiler özellikle buradaki yaşadıkları anları sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor. Malum son dönemlerde özellikle çekilen fotoğraflar ve videolar sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor. Çok çok geniş hesaplara ulaşılıyor ve aynı zamanda da bu tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Yani Pamukkale'de 365 gün boyunca bu hareketliliğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Biz kış aylarında da yine burada defalarca yayın yaptık. Yani yaz kış burası her daim ziyaretçilerin ilgi odağı olan yerlerden bir tanesi oluyor. Dediğimiz gibi o gelen vatandaşlar paylaştıkları videoları ve fotoğrafları sosyal medyadan paylaştıklarında ziyaretçilerin her biri birer tanıtım elçisi görevi de görmüş oluyor. Evet, toparlayalım. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan dünya ünlü Pamukkale'den gerçekleştirdik bu yayınımızı. Kurban Bayramı nedeniyle de yoğunluğun, ziyaretçi yoğunluğunun daha da fazla arttığını söylemek mümkün diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: UNESCO listesinde yer alan Konya Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camii asırlara meydan okuyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktaracak.
2: Evet, bizler Konya'nın Beyşehir ilçesindeyiz. Konya'nın gözbebeği olan camilerinden birisi arkamda duruyor. UNESCO miras listesinde olan Eşrefoğlu Camii yüzyıllardır ayakta duruyor ve yıllardan bu yana dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Selçuklu'nun şaheserlerinden birisi olan Eşrefoğlu Camii 1300 yıllarında Eşrefoğlu Beyliği hükümdarı Süleyman Bey tarafından yapıldı ve şu an itibariyle de ibadete her zaman olduğu gibi açık devam ediyor. Bugün cuma namazı nedeniyle oldukça fazla yoğunluk var tabii ama bayramın 3. günde buraya ziyaretçiler akın etmeye başladı. Bakın kapıda bekliyorlar cuma namazının bitmesini ve içerisini gezecekler. Kameraman arkadaşım Doğan Konuk yavaş yavaş içeri girerse o da size içeriden görüntüler vermeye gayret edecek. Evet, bu camiyi özel yapan mimari çalışmalardan birisi ise
3: ediyoruz. İçi sedir ağaçlarının bulunduğu ahşap frikleriyle göz dolduruyoruz. Şimdi yavaş yavaş biz de içeri girmeye çalışıyoruz. Bir yandan da cemaatle dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Oldu, çok yoğun. İşte gördüğünüz gibi caminin içi sedir ağaçlarıyla ahşap frikli bir camiden bahsediyoruz. Yıllardır dimdik ayakta durmaya devam ediyor ve bugün itibariyle de oldukça fazla ziyaretçi var. Zaten Antalya yolunun üzerinde, Antalya yolunun üzerinde olduğu için buradan Antalya'ya gidenlerin uğrak yeri haline gelmiştir. İşte bakın, burası da kar kuyusu.
2: Bu caminin üzeri daha önce açıkmış, işte oradan düşen kar bu noktada toplanıyor ve bu noktadaki kar burada yanan sobaların ağaçlara zarar vermemesi için, ahşaba zarar vermemesi için nemi sağlayan bir yapıya sahip. Tabi burada deve kuşu yumurtaları var. Onlar da buradaki böceklenmeyi önlemek için konulan yumurtalar arasında duran. Şurada gösterebiliyor musunuz mu? Evet, gördük, orada bir tane var. İşte deve kuşu yumurtası da böcekler için açılmış durumda. Özel bir cami demiştik. Kar kuyusuyla başladık. Tabi Çini ve Kündekari sanatının zirvesinin yapıldığı bir camiden bahsediyoruz. Muhteşem çinilerle burası bezenmiş durumda. Yine orada sağ tarafta da hemen Turan gösterebilirse padişah mahveli var. Padişahın namaz kıldığı bölüm var. Hemen onun altında da zaten bir çıkış tüneli de var. Bir saldırı anında orada padişah mahvelinin altında bir çıkış tünelinde oluşturulmuş durumda. Şöyle ileriye doğru gidersek Tunağan böyle gelelim.

0: Bakın orada biraz Çinileri sizlere göstermek istiyoruz. Muhteşem Kündekari tekniğinin kullanıldığı bir camiden bahsediyoruz. Şu an itibariyle namazlar kılındı ve ziyaretçiler yavaş yavaş içeri alınıyor. İşte gördüğünüz bu noktada muhteşem Çiniler, mihrap ve minberin ne kadar özel olduğunu da görüyorsunuz. Bu da tarihe meydan okuyan görüntülerden birisi. Yaz kış burası ziyaretçi akınına uğruyor ama tabii Ramazan bayramında da yoğun ziyaretçi gelmişti. Kurban bayramında da oldukça fazla ziyaretçinin tercih ettiği noktalardan birisi. 1300'lü yıllarda ibadete açıldı. Muhteşem mimarisiyle göz dolduruyor. Tavanlardaki ahşapların o yıllardan bu yana kadar kalması muhteşem. Tabii ki yine renkler, kündekari tekniği, yine kök boyalarla boyanan ahşapları da bu noktada görmek mümkün. Eşrefoğlu Camii UNESCO Miras Listesi'nde bu nedenle binlerce kişi tarafından ziyaret ediyor ama bugün tabii ki bayram dolayısıyla daha da yoğun bir ziyaretçisi var diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: İstanbul Boğazı bugünlerde yılın en güzel görsel manzaralarından birine sahip. Turkuaz renge bürünen boğazda yunuslar da kendini gösterince ortaya birazdan izleyeceğiniz muhteşem anlar çıktı.
2: Denizin rengi turkuaza büründü, en güzel misafirleri yunuslar, gemilerle yarışıp seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. İstanbul'un incisi Boğaz'da her yıl belirli zamanlarda oluşan turkuaz rengi ve yunusların oluşturduğu gösteri gören herkesi hayran bıraktı. Yunuslar bir koreografinin parçası gibi gemilerle yarıştı. Bir sosyal medya fenomeni de yunuslarla birlikte sörf yaptı, yaşadığı heyecan kamerasına da yansıdı.
1: Samsun'da özel izinle salep bitkisi üretiliyor. Ekibimiz bitkinin hasadını görüntüledi.

0: Samsun 19 Mayıs ilçesi Karşıyaka mahallesinin olduğu noktadayız. Bu mahallenin geçimi Türkiye içinde önemli olan bir endemik türler arasında yer alan salep. Salep elbette ki izne tabi olarak dikimi gerçekleştirilen, hasatı gerçekleştirilen, yani sürecin tamamında izne tabi tutulan önemli bir bitki türü. Elbette ki yapması, dikmesi, üretmesi, içeceğimiz o hale kadar getirilmesi bir takım işlemlerden geçiyor. Biz finalde belki bir bardak salebi soğuk kış günlerine ya da güzel sıcak bir havada içiyoruz. Ancak onun arkasında neler var? İşte onları da çiftçiyle üretici konuşacağız. Hakkı abi nasılsınız? Hakkı abi hoş bulduk. Burası neresi? Biz neredeyiz? Ve bugün burada neler yapacağız?
1: Evet. Burası Samsun 19 Mayıs ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi. Salep bitkimizin ilk yasallaşmanın başladığı bölge olarak tarihe geçti. Kalkınma ajanslarının, il müdürlüklerinin, büyükşehir belediyemizin yaptığı fide tohum desteğiyle bölgemizde şu anda Samsun genelinde yaklaşık 200 kişi, 19 Mayıs'ta da 60-70 kişi civarında üretime başladık. Bizim bir kesim kaynağımız oldu.
0: Evet. Güneş tepede.
2: Evet.
0: Ama çalışmaya devam.
2: Devam.
0: Şimdi ne yapıyorsun? Bu nedir? Neyi çıkartıyoruz biz?
2: Bu salep.
0: Evet.
2: Bunun yeni yumrularını alıyoruz. Anaçlarını geri bırakıyoruz. Bunları tekrar dikeceğiz.
0: Evet. Şimdi yumru dediğimiz galiba bu.
2: Evet, yenisi bu.
0: Bunlar yumru. Hı hı. Bu böyle buradan topraktan çıkartıyoruz. Oraya ayırdıklarında da var. Sonra tekrar dikmek için
2: bunlar
0: mi onlar?
2: Anaç olanlar. Bunları tekrar geri dikeceğiz.
0: Yani anaç dedi. Ha, burada şey var.
2: Yenisini aldım.
0: Evet.
2: Bu anaç. Bunu tekrar bir daha geri dikeceğiz.
0: Geri dikeceğiz.
2: Evet.
0: Önce toplayacağız.
2: Sonra dikeceğiz.
0: Bir daha dikeceğiz.
2: Evet.
0: Yapalım o zaman biraz bakalım nasıl olacak. Söktük.
2: Evet.
0: Tamam. Şimdi bunu söktük. Bunun hangisini alacağız?

0: Şu mu yeni, bu mu eski?
1: Bu hemen kırıldı.
0: Bu. Şimdi bunu aldık. Bu yumruyu buraya koyuyoruz. Evet. Bunu tekrar dikeceğimiz için o da orada kalacak. Şimdi bunda hepsinde iki tane var dediğin gibi hakikaten.
1: Bu küçük, bunu almıyor.
0: Almıyoruz. Bu dursun. Bu tekrar kalsın. Onu devam ediyoruz. Bu buradaki hepsi bitene kadar devam edecek mi?
1: Yetecek.
0: Bunları böyle tek tek alacağız. Bunları buraya koyacağız.
1: Evet.
0: Çiçekler orada. Çünkü yeniden bunların dikilmesi lazım.
1: Tabii.
2: Hasattan sonra senede bir ay işi var bundan. Bunu normal ortamda, tarla ortamında yetiştirecek olanlar yabancı otla beraber büyütecek. Yabancı ot boyunu geçmeyecek. Bu şekilde bir uygulama var. O da senede iki sefer biçme usulü yaparız. Yollarım diken.
0: Salep'le ilgili yöresel ürün pazarı. Burada Salep'le ilgili hem çeşitlilikler gösteriliyor hem de Salep güzeli seçiliyor. İşte o Salep güzeli şu an yanımızda. Geçen sene seçilmişti.
1: Evet.
0: Salep güzeli. Nasıl oldu bu Salep güzeli?
1: Ben yıllardır bunun içindeyim.
0: Evet.
1: O yüzden ben seçildim.
0: Ben akıllıyım. Şimdi şey taktılar mı böyle Salep güzeli diye bir şey taktılar?
1: Aha, var var.
0: Nasıl oldu?
1: Plaketim de var.
0: Plaketim de var.
1: Var.
0: Ne güzel.
3: 19 Mayıs olarak Salep'te güzel bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yani gerek tanıtım gerek pazarlama aşamasında hak ettiği değeri burada bulduğunu düşünüyorum. İnşallah tüm ülkeye, uluslararası pazarlara yavaş yavaş açılacağız. Orada da değerimiz bilinecek.
0: Tabii köy yaşantısında oradaki ekilen, dikilen ve hasatı yapılan ürünlerle ilgili birçok işlem geçiyor. Bahçedeki hasatın ardından kurutma öncesinde salebin bir de haşlamasının yapılması gerekiyor. Yanlış duymadık. Belki diyeceksiniz ki kurutma öncesinde niye haşlama? Niye önce kurutmuyoruz, haşlıyoruz? Onu da İsmail abi anlatacak bize.
4: Evet, topraktan temizledikten sonra bizim haşlamadaki kastımız tohumluk özelliğini kaybetsin diye. Yoksa çimlenme yapar, neslini devam ettirmeye devam ettirir. Onun için biz 10-15 dakikalık bir sürede yumruğunun büyüklüğüne göre kaynatarak o tohum özelliğini kaybetsin diye haşlıyoruz.
0: Fileli çoğal, alması da kolay olsun. Suyu kaynattık, haşladık.
4: Şimdi 10 dakika süremiz var. 10 dakikalık süre içerisinde dakika tutarak dakika dolduktan sonra alıyoruz. Bu sefer eleklere seriyoruz. Güneşe koyup kurutma işlemini yapacağız.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: Opet doldur kazanla doldur.

0: Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.

0: kalacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Bir kez daha kameralarımızı Ayasofya'ya çeviriyoruz. Başkan Erdoğan Cuma namazını Ayasofya'da kıldı. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim o noktada bizleri bekliyor.
1: Can Okanar ifade etmiş olduğun gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı ve artık dakikalar içerisinde bu noktadan çıkması bekleniyor diyebiliriz. Ben de hemen bir yandan eğileyim çünkü şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkış yapacağı kapının hemen önünden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Cuma namazını Ayasofya Camii'nde eda etti Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve dakikalar içerisinde işte bu kameraman arkadaşı Mehmet Tekin'in görüntülemiş olduğu kapıdan çıkacak. Tabii aslında oldukça önemli bir detay Başkan Erdoğan'ın İstanbul'un fethinin gününde bu noktada namaz kılması. Zira Kutlu Fetih sonrası ilk Cuma namazı Ayasofya'da kılınmıştı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zaferin yıl dönümünde Cuma namazını Ayasofya Camii'nde

daha etti. Tabii bu noktada Cuma namazı sonrası İletişim Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu bir çadır var. O çadır vatandaşlara açık bir çadır ve içerisinde İstanbul'un fethiyle alakalı videoların olduğunu, video görüntülerinin olduğunu biliyoruz. Başkan Erdoğan Cuma namazı sonrası o çadıra gitmesi bekleniyor hemen. Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya Camii'nin önünde orada o görüntüleri izlemesi bekleniyor ve daha sonrasında ise o noktada bulunan vatandaşlarla bayramlaşması beklendiğini ifade edelim ve işte oradan da hemen sonra Haliç Kongre Merkezi'ne gidecek ve Haliç Kongre Merkezi'nde de yine aynı şekilde İstanbul'un fethiyle alakalı etkinliğe katılacağını söyleyebiliriz. İstanbul'un bugün pek çok noktasında aslında İstanbul'un fethiyle alakalı kutlamaların olduğunu, etkinliklerin olduğunu söylemek istiyorum. Zira az önce ifade de etmiştik. Bugün tarihin akışını değiştiren bir gündeyiz. Çağ kapatıp çağ açan büyük zaferin 573. yıl dönümündeyiz ve işte bu kapsamda İstanbul'un pek çok farklı noktasında etkinliklerin düzenlendiğini söyleyebiliriz. 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedildi ve işte o kutlu fethin 573. yıl dönümü ve bu kapsamda az önce de ifade etmiştim. İstanbul'un farklı noktalarında etkinlikler devam ediyor. Sabah Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbe ziyareti gerçekleştirilmişti. Akabinde bir fetih yürüyüşü olmuştu. Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na bir yürüyüş olmuştu ve daha sonrasında Milli Savunma Bakanlığı bir mehter konseri düzenlemişti ve o kapsamda pek çok kişi tarafından yerli ve yabancı turistler, özellikle yerli turistlerin aslında ilgisini oldukça çektiğini ifade etmek isterim ve daha sonrasında Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nde 1453 hatim programı gerçekleştirildi ve işte sonrasında ise aşure ve lokma ikramı dağıtıldı. Aşure ve lokma ikramı halen daha dağıtıldığını söylemek istiyorum. Özellikle cuma namazı sonrası vatandaşlara dağıtılacağını ifade etmek istiyorum. Tabii programlar bununla mı sınırlı? Hayır, bununla sınırlı değil. Saatleri 14'ü gösterdiği zaman bir gemi korteji olacak. Saraybonu Limanı'ndan hareketle bir gemi korteji olacak ve İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini biliyoruz. Yine aynı zamanda akşam da İstanbul'un farklı noktalarında etkinliklerin olacağını söyleyelim. İşte 29 Mayıs 1453'te yaklaşık 573 yıl önce fethedilen İstanbul'un kutlamaları halen daha aynı şekilde, aynı coşkuyla devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da işte programı buna yönelik olduğunu ifade etmem lazım. Şu anda Ayasofya Camii'nde cuma namazını eda etti ve birazdan bu noktadan çıkışı yapılacak. Tabii bir soru cevap olur mu basına henüz net değil, ancak şunu biliyoruz ki bu noktada İletişim Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu bir video görüntülerini izleyeceğini biliyoruz ve sonrasında Haliç Kongre Merkezi'ne gidecek. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programına katılacak ve o noktada konuşma yapması bekleniyor. Konuşmasından sonra ise yine kendisini izleyenlere, kendisini görmek isteyen vatandaşlarla bayramlaşacağını biliyoruz. Özellikle çocuklara olan ilgisini Başkan Erdoğan'ın biliyoruz. Çocuklara hediyeler vereceğini de yine bu noktadan ifade edelim ve dakikalar öncesinde, daha doğrusu yarım saat öncesinde Başkan Erdoğan bizim bulunduğumuz yere geldi. Ayasofya Camii'nden arka tarafından girişi gerçekleşti ve cuma namazını eda etti. Dakikalar içerisinde buradan çıkacağını ifade etmek istiyorum. Programı da yine aynı şekilde devam ediyor. Biz de A Haber olarak programın takipçisiyiz. Başkan Erdoğan'ı takip ediyoruz. Bir gelişme oldukça aktaracağız. Aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim. Ancak şunu da ifade edelim ki program yalnızca Ayasofya ile sınırlı değil, İstanbul'un farklı çeşitlerinde de olacağını söylemiştim. Özellikle Rumeli Hisarı'nda, Rumeli Hisarı Kalesi'nde, Üsküdar Meydanı'nda yine aynı şekilde farklı etkinlikler olacak. Rumeli Hisarı'nda hazırlıkların dünden başladığını biliyoruz. Yine orada da kaleye bazı video görüntüleri yayınlanıyor. Fetihle alakalı, o günlerle alakalı video görüntülerin hazırlandığını biliyoruz. Üsküdar Meydanı'nda da yine aynı şekilde mehter takımının olacağını söyleyelim. Mehter marşları çalınıyor ki bugün mehter takımı özellikle Beyazıt Meydanı'nda adeta Beyazıt'ı inlettiğini söyleyebiliriz.
söyleyebilirim ki pek

0: Çok yerli ve yabancı turistin de oldukça ilgisini çekmişti. İşte o Beyazıt Meydanı'ndan bizim bulunduğumuz yere Ayasofya Camii'ne büyük bir yürüyüş gerçekleştirilmişti. 7'den 70'e pek çok vatandaş, yaşlısı genci, herkes o yürüyüşe katıldığını ifade etmek istiyorum. Ellerinde Türk bayraklarıyla öğrenciler, öğrenci arkadaşlarımız Yenişehir kıyafetleri giymişler ve oldukça eğlenceli, güzel, mutlu bir şekilde o yürüyüşün gerçekleştiğini ifade edelim. Sabah saatlerinde yine benzer manzaralarla karşılaşmıştık. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesinde Fetih Suresi okumuştu. İstanbul Valisi, İstanbul İl Emniyet Müdürü o noktadaydı ve 1. Ordu Komutanı yine o noktadaydı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ettiler ve yine o noktada Fetih Suresini dinlediler ve işte oradan sonrası Beyazıt Meydanı'na gidildi ve Beyazıt Meydanı'ndan da Ayasofya'ya kadar yürüyüşün gerçekleştiğini ifade etmek istiyorum. Oldukça renkli görüntülerde, oldukça içimizi kabartan, içimizi coşkuyla kaplayan görüntülerin olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle çocukların ilgisini çok fazla çekmişti ve çocukların ilgisini çektiği kadar da yine aynı şekilde yabancı turistlerin de ilgisi çekilmişti. Tabii bayram, İstanbul'da bayramda özellikle 29 Mayıs'ı kutlamak ve geçirmek ciddi anlamda oldukça hem bazıları için güzel bir tesadüf oldu, hem de planlanmış bir şekilde gelenlerin de olduğunu ifade etmek istiyorum. Yerli turistler de çok fazla vardı. Bayram için İstanbul'a tatile gelenler büyük bir sürprizle aslında karşılaştılar. Beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar ve bizlere oldukça güzel, keyifli dakikalar geçirdiklerini ifade ettiler. Ve yine aynı şekilde göğsümüzü kabartan manzaraları izliyoruz. İfadelerini kullanmışlardı ve işte daha sonrasında ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan bulunduğumuz yere Ayasofya Camii'ne geldi ve bu noktada Cuma namazını eda ettiğini ifade etmek istiyorum. Tabi kapıda hareketliliğin yine devam ettiğini söylemem lazım. Dakikalar içerisinde çıkış yapabilir ve buradan daha sonrasında az önce de söylemiş olduğum gibi İletişim Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu bir alan var, bir çadır var ve o çadırda ise İstanbul'un fethiyle alakalı görüntüler izlenilecek, görüntüler paylaşılacak. Vatandaşlara açık bir alan olduğunu biliyoruz ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan da işte o görüntüleri izleyeceğini biliyoruz. Yaklaşık 10 dakikalık bir video gösterimi olduğunu biliyoruz ve oradan sonra ise görüntüleri izledikten sonra ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan çevrede bulunan vatandaşlarla bayramlaşacağını ifade etmek istiyorum ve oradan da az önce söylemiş olduğum gibi Haliç Kongre Merkezi'ne gidecek ve İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programına katılacak ve o programda da yine önemli açıklamalar yapması bekleniyor, özellikle İstanbul'un fethiyle alakalı ve sonrasında programdan sonra ise yine o noktada bulunan vatandaşlarla bayramlaşacağını ve çocuklara hediye dağıtacağını biliyoruz. Ben de bir yandan arkamı kontrol ediyorum çünkü hazırlıklarına devam ettiğini söylemem lazım. Artık her an itibariyle çıkış yapılabilir Cuma namazından sonra. Başkan Erdoğan tabii açıklama yapacak mı, yapmayacak mı? Henüz bu konuyla alakalı net bir bilgi yok. Ancak Cuma namazından sonraki programını detaylı bir şekilde aktarmıştım. Bekliyoruz bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkmasını. Daha sonrasında ise heyetiyle bu noktaya geldiğini biliyoruz. Yalnızca heyeti ve kabinesinin de yine farklı bakanların da, İçişleri Bakanı'nın da bu noktada olduğunu biliyoruz. Kendileri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Cuma namazı sonrası Cuma namazıyla iştirak ettiklerini ifade etmek istiyorum. Ve bu kapsamda artık her an Başkan Erdoğan çıkış yapabilir. Gelişme oldukça aktaracağız diyelim. Sözü şimdilik Ayasofya Camii'nden size bırakalım.
1: Sarayburnu ile Galata arasına gerilmiş zincirler Fatih Sultan Mehmet'in dehasıyla aşıldı. Gemiler karadan yürüdü, İstanbul'un fethine giden yol açıldı. Sarayburnu'ndan Haliç'e uzanan sularda gemilerle görkemli bir fetih korteji düzenlenecek. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural o noktada bizleri bekliyor.
2: Bundan tam 573 yıl önce dünya tarihini değiştiren, bir çağın kapanıp diğer çağın açıldığı çok önemli bir ana eşlik etti o dönemin insanları. Peki neydi bu? İstanbul'un fethiydi. Ancak sadece bunu İstanbul fethedildi diyerek bir kenara koyamayız. Öyle ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın dehası bu fethin aslında bir anahtarı haline gelmişti. Öyle ki işte hemen bulunmuş olduğumuz bu saray burnuna Bizans'ın İmparatorluğu bu noktaya zincirleri çekmişti ve buradan gemi geçişini engellemek istiyordu. Fatih Sultan

tekrar bizlere geçti ve işte bu noktada şu an üzerinden geçen 573 yılın ardından bizler yine Sarayburnu'ndayız ve Sarayburnu'nda şu an TCG Fatih gemisinin hemen yanı başındayız. İsmini Fatih Sultan Mehmet Han'dan alan bir Yavuz tipli savaş gemisi ve İşte görmüş olduğunuz bu savaş gemisi gibi daha niceleri artık burada bir zincir örülmesine engel oluyor. Daha da ötesi, dünyanın birçok farklı coğrafyasına, dünyada bulunan bütün mazlumlara umut oluyor, umut ışığı oluyor. İşte görmüş olduğunuz askerlerimiz, Bahriyeliler de yine şu an buradalar. Onlar da burada gemiye gelen vatandaşları bu gemiyi ve aynı zamanda bu fethin coşkusunu hem hissettiriyor hem de tanıtıyorlar. Bizler de şimdi kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte o TCG Fatih gemisine doğru ilerleyelim isterseniz. Evet, gemiye doğru binelim bir yandan. Bir yandan da hemen sol tarafımızda Galata'yı da göstereceğiz. Az sonra sizlere geminin içinden bir manzarayla. Burada şunun altını çizelim. Az sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da cuma namazından, Ayasofya'da kıldığı cuma namazından sonra Haliç Kongre Merkezi'ne ilerleyecek ve Haliç Kongre Merkezi'ne gitmesinin ardından da orada o noktada bir selamlama yapacak. Bu selamlama ne peki? Hemen ondan bahsedelim. Burada işte Sarayburnu ve Galata arasında birçok farklı gemi, sahil güvenlik ve yine emniyet gemileri, kıyı emniyeti gemilerinin burada bir korteje katılacağı bilgisini biliyoruz ve işte o bilgiyle beraber burada gemilerin Türk bayraklarıyla birlikte bir yoğunluk oluşturacağını ve burada o geçişe de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam vereceğini söyleyelim. O da önümüzdeki dakikalar içerisinde gerçekleşecek. Şu an kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte TCG Fatih gemisini çıktık ve şu an o gemiden sizlere aktarmaya devam ediyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi burada bir kalabalık var ve bu kalabalık burada, bakın, helikopterlerle fotoğraf çekiyorlar. Askerlerimiz de burada, Bahriyelilerimiz de fotoğraf çekiliyorlar. Onlardan gemiyle alakalı önemli bilgiler ediniyorlar ve aynı zamanda hemen şöyle ilerleyelim Niyazi abi. Bakın, hemen şuradan şöyle ilerlediğimiz takdirde inanılmaz bir görüntü bizleri karşılayacak. Çünkü uğruna gemileri karadan yürütülen işte o boğaz burası. İstanbul bu boğazın sudan değil karadan geçirilmesi sonucunda fethedildi. Ve daha sonra bu sular özgürlüğe kavuşturuldu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın dehasının örneklerinin sadece biri buydu. Bunun yanı sıra İstanbul dört tarafı surlarla çevrilmiş haldeydi. O surlar daha önce çok defa dövülmüştü, ancak Fatih Sultan Mehmet Han'ın dehası sayesinde inşa ettirilen, imal ettirilen o toplar bu sefer o surları biraz daha farklı dövüyordu. Çünkü her bir atılan top mermisinin arkasında, her bir atılan güllenin arkasında çok büyük bir inanç vardı. Bu inanç neydi? Şehri İstanbul'un fetholunması haberiydi. Peygamber Efendimiz tarafından gönderilen bu hadise nail olabilmek, bu övgüye mazhar olabilmekti o ordunun amacı, o komutanın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın amacı. Öyle ki Fatih Sultan Mehmet Han bu amaca ulaşabilmek için gece gündüz demeden, henüz çok genç yaşına rağmen hiç durmadan çalıştı ve devamındaysa, üzerinden 573 yıl geçse dahi, bütün dünya tarihinin kaderinin yazılacağı noktalardan olan İstanbul, yani medeniyetin beşiği, kültürün başkenti olan İstanbul'u bizlere kazandırdı ve arkasında çok büyük, çok önemli, kudret dolu bir mirasa bıraktı. Ve işte bu mirasın 573. yılında bizler de Fatih Sultan Mehmet Han'ın isminden alıntılanarak ismi verilmiş olan TCG Fatih, hemen buradaki şeyi de göstermek istiyorum. Bakın, TCG Fatih barışın gururu. İşte görmüş olduğunuz o geminin içindeyiz şu an ve işte bu gemide
Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve aynı zamanda İstanbul'un fethinin 573. yılını bizler de idrak ediyoruz. Önümüzdeki dakikalar içerisinde burada bir kortej de gerçekleşecek. Bu korteje yine az önce de bahsettik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan selamlamalarıyla katılacak ve devam

0: Devamında da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde yine İstanbul'un fethiyle alakalı bir programa katılacağını da biliyoruz. Bunun da altını çizelim. Evet, İstanbul medeniyetin beşiği. İstanbul kültürlerin başkenti. İstanbul dört tarafı tarihle çevrili, yedi tepeden oluşmuş ve onu fethedenin Fatih Sultan Mehmet Han olduğu dünyanın en önemli başkentlerinden, bize göre en önemli başkentlerinin başında gelen en önemli kutsal kadim şehir ve üzerinden 573 yıl geçti o kutlu zaferin ve o 573 yılda öğrendiğimiz çok şey olduğu gibi unutmadığımız yegane şey ise İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından ve onun ordusu tarafından Peygamber Efendimizin hadisine nail olabilmek ve İstanbul'u tekrar bizlerin ata yurdu haline getirebilmek amacıyla fetholunmasıydı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: CHP'de bu kez haram tartışması yaşanıyor. Yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel yönetiminin kullandığı iki lüks aracı üzerlerine haram yazarak genel merkez önünde satılığa çıkarması, Özel cephesinden Kılıçdaroğlu ekibine sert tepki sesleri geldi. İddialara göre tartışmalar milletvekillerinin üyesi olduğu WhatsApp grubunda da devam etti.
2: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
3: CHP'den satılık haram araç. İşte bu not mutlak butlan tahliyesinin ardından karışan partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak.
3: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetiminin kullandığı tartışmalı iki lüks aracı satılığa çıkardı. CHP Genel Merkezi önünde sergilenen araçlardan birinin içinin tutuklu Özkan Yalım tarafından Uşak Belediyesi kasasından 7.7 milyon lira ödenerek dizayn edildiği öne sürülmüştü. Aracın camındaki Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç yazısı dikkat çekti.
4: Partiye araba alınırken İndirim yapılmasına vesile olmuş. Arabanın içine bir ıvır zıvır olacak da parti, benim cebime giren bir şey yok.
3: Satılığa çıkarılan Özel'in makam aracı olarak kullandığı diğer aracınsa İBB soruşturmasında adı geçen suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş tarafından hediye edildiği söyleniyor. O aracın üzerinde ise müteahhit Aziz'den satılık haram araç yazısı yer aldı.
5: Herkes yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları hafta buluşmada anlatacağım.
3: İddiaya göre haram tartışması partinin WhatsApp grubunu da karıştırdı. Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekiller karşı karşıya geldi. Tartışma büyüyünce grup yorumlara kapatıldı. Özgür Özel cephesi araçların partinin bütçesiyle satın alındığını öne sürdü. Araçlardan birinin satışından elde edilecek gelirin Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'ne bağışlanacağı söyleniyordu. Dernek, söz konusu bağışı kabul etmemiz mümkün değil açıklaması yaptı. Konutunda görüşme trafiğini hızlandıran Kılıçdaroğlu yol haritasını netleştirmeye çalışıyor. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise tüm üyelere resmi tebligat gitmediği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.
5: Parti meclisini toplayacağız. Merkez yönetim kurulunu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.
3: Kılıçdaroğlu tahliye günü CHP genel merkezini savaş alanına çevirenlerin tespit edilmesi için de talimat verdi. O isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
2: Adnan Bekir'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir.
3: Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için meclise dilekçe veren Kılıçdaroğlu, milletvekillerine yazı göndererek grup toplantısı tarihinin henüz belirlenmediğini, bir talimat verene kadar da CHP'nin grup toplantısının yapılmayacağını bildirdi.
1: Mesaisine evinde devam eden Kemal Kılıçdaroğlu meclis grup toplantısının yapılmayacağını söyledi. Öte yandan A takımını ve yol haritasını belirlemek için çalışmalarını da sürdürüyor. A Haber ekibinden Abdullah Ünver.

0: Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde haber nöbetinde.
1: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. CHP'de bayramın 3. günde hareketlilik devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Oldukça sakin bir atmosfer olduğunu söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu bugün evinden henüz çıkmadı ve resmi açıklanan bir programı da yok. Bugün evinde geçirmesini bekliyoruz. Çalışmalarına dediğim gibi evinden devam edecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Oldukça sakin bir ortam var. Ancak zaman zaman tabii misafirleri geliyor, partililer geliyor. Kısa süreli de olsa onlarla da görüşme imkanı buluyorlar elbette ve daha sonra bulunduğumuz bu noktadan ayrılıyorlar. Tabii konut çevresinde de oldukça güvenlik önlemleri oldukça artırılmış durumda. Hem girişte ve hem konut çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığını söyleyebiliriz. İlk günden bu yana konutta da yoğun bir trafik yaşanmıştı. Halen dediğim gibi yaşanmaya devam ediyor. CHP milletvekilleri ve Kılıçdaroğlu'na yakın parti kurmayları zaman zaman işte bulunduğumuz bu noktaya gelerek kendisiyle görüşme yaptığını söyleyebiliriz. Süreç boyunca yaklaşık 20 CHP milletvekilinin Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldiğini biliyoruz. Karşılıklı görüşmeler yapıldı, değerlendirmeler yapıldı, yol haritaları belirlendi burada. Dün ve önceki günlerde buraya gelen isimler arasında Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel, Sevda Erdan, Kılıç da yer aldı. Kılıçdaroğlu dediğim gibi bayramın 3. gününde çalışmalarına konutundan devam edecek.
0: Abdullah, bir virgül koyalım lütfen.
1: Gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Evet. Ayasofya Camii'ne gidiyoruz tekrar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı ve burada kısa bir 10 dakikalık bir video gösterisini izleyecek. Daha sonra Haliç Kongre Merkezi'ne geçecek. Ayrıntıları alacağız. Hasan Zahit Ezim o noktada. Evet, seni dinliyoruz Hasan Zahit.
2: Canım Kanal, teşekkür ediyorum. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını eda etti ve şu anda bizim bulunduğumuz yere geldi. Efendim merhabalar. İyi bayramlar.
3: İyi bayramlar. Nice bayramlara inşallah. Kurban Bayramı'nın 3. gününü de bitiriyoruz. Ve biz de şimdi 29 Mayıs'a da denk gelmesi hasebiyle biraz sonra Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu. Ve bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı. Ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Ve bugün gündüz oradayız. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız. Ben şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum. Ağızlarınızda tatlandırma istiyorum. Getir bakalım.
4: Lokum. Lokum.
5: Çok teşekkürler efendim.
6: Efendim teşekkür tamam. Ederiz. Şöyle ben de aldım.
4: Efendim teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Devam edelim. He?
3: Ben yemiyorum. Dikkat ediyorum.
4: Sağ olun efendim.
3: Türk tohumu nasıl?
4: Gayet lezzetli efendim. Çok lezzetli.
5: Öyle mi? Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Hadi alın yani, evet diyorsunuz. Tamam.
5: Efendim çok teşekkür ederiz.
4: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
3: Nice bayramlara inşallah.
4: Efendim sağ teşekkür olun. Ederiz. Çok sağ olun.
6: İyi bayramlar efendim. Çok sağ olun. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
6: Bizlere
5: Tayyip Erdoğan
6: bayram lokumu ikram etti. Ayasofya Camii'nde Cuma namazı.

0: Züneyda Ait'te açıklamaları oldu. Açıklamaları kapsamında şimdi kendisi Haliç Kongre Merkezi'ne gidecek ve Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un fethinin kutlamalarına ilişkin açıklamalar yapacak, orada bulunacak. Ancak kutlamalar tabii ki o noktayla sınırlı değil. Akşam İstanbul adeta bayramı tekrar yaşayacak dedi. Biz de bu noktada olacağız. O noktalarda olacağız ve yine aynı şekilde İstanbul'un fethinin 573. yılı kapsamında etkinlikleri göstermeye izleyicilerimize devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: CHP'de yaşanan yetki karmaşasını ve son gelişmeleri değerlendireceğiz. Avukat Eyüphan Korkmaz yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Eyüphan Bey.
2: Hoş bulduk Sayın Okanar.
1: Evet.
2: İyi bayramlar diliyorum.
1: Evet. Sanki bir sükunet havası hakimmiş gibi görünüyor ama alttan alta da o kazan kaynıyor. Bunu görmek hiç de zor değil. Şimdi bir yetki karmaşasına aslında tanık oluyoruz. Kılıçdaroğlu cephesi genel başkan olarak görevlendirilmiş. Diğer taraftan Özgür Özel grup başkanı, meclis grup başkanı olarak kendisini seçtirdi. Ve bazı yetkiler kullanıyor Özgür Özel. Bu yetkiler acaba genel başkan yetkileriyle çakışıyor mu? Yoksa bazı yetkileri kullanabilir mi? Bazı genel başkan yetkilerini kullanabilir mi? Anlatır mısınız bize biraz?
2: Tabii. Buradaki Sayın Okanar, çelişki belki milletvekili olmuş olsaydı Sayın Kılıçdaroğlu doğal olarak mecliste de grup başkanı olacaktı. Tabii milletvekili sıfatı olmayınca orada grup başkanlığı ile ilgili meclisten milletvekili sıfatı olan şahıslar kendi uhdesinde mecliste grup başkanlığının seçimi, grup başkan vekillerinin seçimiyle alakalı bir düzenleme yapıyorlar. Tabii bu grup başkanlığının sorumlulukları daha çok meclisteki disiplini sağlamak, yasal düzenlemelere katılımı sağlamak. Orada aslında bir görev çatışması hadisesi yok. Yani ne olursa olsun grup başkanı bu mecliste 20 milletvekilinin bir araya gelmesiyle oluşan bir grup başkanlığı hadisesi oluyor. Dolayısıyla da bir şahsın genel başkan olması farklı bir statüdür. Mecliste milletvekillerinden seçilmiş olan milletvekillerinden birinin grup başkanı olarak belirlenmesi veya grup başkan vekili olması hiçbir şekilde mukayese olmayacak bir pozisyondadır. Her ne hal olursa olsun grup başkanı veya grup başkan vekilleri genel başkana bağlı olmakla sorumludur. Genel başkana yönelik bir saygısızlık, söylem, itham, başka bir hadise dolayısıyla parti disipliniyle, parti iş tüzüğüyle de bağdaşmayan bir yaklaşım. Bunu aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi iç yönetmeliği de var. Burada aynı şekilde Kılıçdaroğlu ekibinin tartıştığı unsurlar vardı. Bunun seçimin usulüne uygun olmadığı askı süreleri var. Yaklaşık 2 günlük bir askı süresi var. Ve herkese o tebliğin yapılması zarureti var. Bununla alakalı da bir yasal başvuru süreçleri söz konusu oldu. Ama hali hazırda şu an grup başkanı olarak kendini belirlemiş olan alelacele grup başkanı olarak kendini belirlemiş olan Sayın Özel'in o seçim süreci geçerli olsa bile, ki bu tartışmalı özellikle Kılıçdaroğlu cephesinde geçerli olsa bile hiçbir şekilde oradaki grup başkanının yetkisiyle genel başkanın yetkileri mukayese olmayacak boyutta. Aslında buradaki temel tartışma noktalarının bir parti meclisinde kimin lehine veya aleyhine bir pozisyon sergileneceği, ki daha önce Kılıçdaroğlu'nun değinmiş olduğu 1 Haziran'da parti meclisini toplayacağım yaklaşımı vardı. Muhtemelen onunla alakalı belki sonraki ilerleyen süreçlerde parti meclisine gerekli çoğunluğu sağlayamayabileceği kaygı ve endişeyle bunu öteleme şeklinde bir yaklaşım söz konusu oldu. Dolayısıyla da parti meclisi ve parti meclisinde alınacak olan kararlar partiyi bundan sonrasındaki süreçte bağlaması hasebiyle çok önemli. Tabii mevcut mahkeme kararıyla, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla 37. Olağan Genel Kurul'un sonuçları ve neticeleri geçerli olduğu, 38. Olağan Genel Kurul'un sonuçlarını geçersiz kılan bir tedbir kararı söz konusuydu. Dolayısıyla da 37. Olağan Genel Kurul'da 1251 delegenin desteğiyle genel başkan seçilen Sayın Kılıçdaroğlu bu yetkilerini kullanıyor ve devam edecek. Ta ki mahkeme bu tedbir kararından vazgeçene kadar, onunla ilgili bir değişiklik olana kadar veya o nihayete erip kesinleşmeyle birlikte temiz sürecinde eğer bir onama süreci söz konusu olursa kesinleşmeyle birlikte yeni bir olağan genel kurul kimsenin itiraz etmeyeceği ve bunu yargıya taşımayacakları bir süreç olduğunda dolayısıyla da yeni seçilecek bir genel başkanla birlikte var olan şu anki Kılıçdaroğlu'nun süreci o zaman tamamlanır. Belki Kılıçdaroğlu ile birlikte devam edecekler veya üçüncü başka bir şahıs da olur. Ama sizin de yenilmiş olduğunuz o grup başkanının sorumluluklarıyla, yetkileriyle genel başkanın sorumlulukları birbirinden tamamen farklı. Dediğim gibi temel losyonu şudur. Mecliste diğer milletvekilleriyle alakalı temel grup sözcülüğünü üstlenmesi, meclisteki çalışmaların disipline bir şekilde koordine edilmesi temel ve oradaki meclisteki grup başkanlığı uhdesindeki milletvekillerinin temel misyonu nedir? Yasa koyucu olmasıdır. O yasa koyuculuk sıfatıyla dolayısıyla da parti yönetimi ikisi birbirinden çok daha farklı. Parti yönetimi nihayetinde olağan veya olağanüstü genel kurullarda belirlenen başkan, yüksek disiplin kurulu, MKYK veya MYK olarak belirlenen isimlerdir. Bu isimlerle ilgili süreçte belki 1 Haziran veya daha sonraki süreçte ilk toplanacak parti meclisinde şekillenecektir.
1: Evet. Şimdi ama yani Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in bir araya gelip yeni bir kurultay tarihi belirleme konusunda pek ümit var değil kimse. Çünkü zaten birbirleriyle konuşamıyorlar bile. Yani böyle de bir durum var. Bu durumda yeni kurultay tarihini kim belirleyecek?
2: Tabii burada iki boyut var sizin de değinmiş olduğunuz. Birincisi bir yargısal süreç var. Bu yargısal süreç kemale ermeden yani neticelenmeden yapılacak olan bir olağan genel kurul hep bir noktada kadük olacaktır. Daha önceki yayınlarımızda da biz ifade ettik. Burada Yargıtay'da 3 aşamalı bir karar söz konusu olabilir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının onanma süreci olabilir. Onanmasıyla birlikte bir noktada 38. olağan genel kurul külliyen fesh olmuş olacak ve Özgür Özel'in genel başkanlığı külliyen sona ermiş olacak ve yeni bir olağan genel kurul süreci olacak. Bu olasılıklardan biri. Bir diğeri Yargıtay ilk derece mahkemesini haklı bulabilir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozabilir ve diyebilir ki ilk derece mahkemesi burada doğru. Dolayısıyla da 38. olağan genel kurul ve Özgür Özel'in genel başkanlığı ve onun belirlemiş olduğu yönetim listesi devam edecektir diyebilir. Bu da ikinci bir olasılık. Bir diğeri ise esastan bozabilir. Esastan veya usulden. Diyelim esastan bozabilir. Bozup özellikle Ankara ve İstanbul'da var olan ceza dosyaları var. Bu mevcut mutlak kutlanla bağlantılı olan ve onun dayanaklarını oluşturan ceza dosyaları var. Bu ceza dosyalarının bekletici mesele yapılmasını da söyleyebilir. Böyle 3 olasılık mevcutken ve ayaktayken sizin hiçbir şey yokmuş gibi yani konuyu ortada bir tedbir kararı da var. Bu yokmuş gibi normal bir suhuletle yeni bir olağan genel kurula gitmeniz işin tabiatına biraz aykırı. Bunun hallolması gerekiyor ki bu yüzden Gürsel Tekin en az 7 aylık bir süreçten bahsetmişti. Veya Kılıçdaroğlu bu tedbir kararı kesinleşinceye kadar aynı şekilde göreve devam edeceğim söylemi vardı. Tabii sizin bahsettiğiniz o diyalog penceresi bu yargı sürecini bir noktada belki öteleyebilecek olan bir yaklaşım. Nihayetinde bir ceza davasından bahsetmiyoruz. Hukuk davasından bahsediyoruz. Hukuk davasında bu itirafı yargı mercilerine taşıyıp biz anlaşamıyoruz. Lütfen bunu çözün. Yaklaşımı var. Eğer bununla ilgili bir feragat söz konusu olursa bunun içinde sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in mutlaka diyalog penceresini açması gerekiyor. Diyalog penceresi açıp orada makul orta bir yol bulabilirlerse o takdirde bu sorunu bertaraf edebilir. Ama buna yönelik şu ana kadar iki taraftan da herhangi bir olumlu yaklaşım görmüş değiliz.
1: Çok teşekkür ederim. Avukat Eyüp Han Korkmaz yayın konuğumuzdu. Ajansa devam ediyoruz. Asırlarca Afrika ülkelerini sömüren Fransa 341 yıl sonra tarihindeki lekeden kurtulmak için bir karar aldı. Köleliği hukuki zemine oturtan Kara Kanun Fransız Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamayla yürürlükten kaldırıldı.
3: Fransa, yüzyıllar sonra tarihinin en karanlık sayfalarından birini resmen kapattı. Afrika kıtasındaki sömürgecilik geçmişini resmi olarak temize çekme kararı aldı. Fransız Ulusal Meclisi, Kara Kanun olarak bilinen kölelik düzenlemesini 341 yıl sonra oy birliğiyle resmen kaldırdı. Kararı meclis başkanı sosyal medya üzerinden duyurdu. Böylelikle yüzyıllar boyunca sömürge ülkelerinde insanların mülk statüsüne indirgeyen Kara Kanun tarihe gömülmüş oldu. Bazı Afrika kökenli Fransız milletvekilleri meclisi karar için geç kalmakla eleştirdi.
4: Ulusumun geç de olsa bu rezil metni nihayet yürürlükten kaldırmasından gurur duyuyorum. Biz kölelerin torunları değiliz. Özgür doğmuş ve sonra köleleştirilmiş insanların torunlarıyız.
3: Köleleri taşınabilir mal sayan Kara Kanun 1685'te 14. Louis döneminde yürürlüğe girmiş ve sömürgeciliğin hukuki kılıfı haline gelmişti. Her ne kadar kölelik 1848'de kaldırılsa da kanunun hukuk sistemindeki gölgesi tam 341 yıl boyunca varlığını sürdürdü.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın resminin yer alacağı 250 dolarlık yeni banknot iddiası Washington'u karıştırdı. Amerikan yasalarına göre hayattaki kişilerin resminin paralarda kullanılmasına izin yok. Bu nedenle Trump doları tartışması ABD'de hem siyasetin hem de sosyal medyanın en sıcak gündemi haline geldi.
5: Trump'ın 250 dolarlık banknotun üzerinde yer alabilmesi için bu ilk şartı değiştirmeye yönelik bir kanun teklifi bulunuyor.
6: 250 dolarlık banknotta Trump'ın resmi mi olacak? Bu iddia ABD'de siyasetin gündemine oturdu. Washington Post'un gündeme taşıdığı çarpıcı iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın resmini taşıyacak 250 dolarlık yeni banknotların basılması için Washington'da yoğun baskı yürütülüyor. İddialar Amerikan siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Habere göre ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki yetkililerden Trump'ın resmini taşıyan 250 dolarlık banknot tasarımlarını hazırlamaları istendi. Kulislere yansıyan bilgilere göre projeye karşı çıkan bazı üst düzey yetkililerin görev yerleri değiştirildi, bazılarının ise süreç dışına itildiği öne sürüldü. ABD'de yürürlükteki yasalar hayatta olan kişilerin resminin resmi para birimlerinde kullanılmasına izin vermiyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent her şeyin Kongre'nin elinde olduğunu vurguladı.
5: Şu anda temsilciler meclisi ve senatonun önünde yaşayan bir kişinin Trump'ın 250 dolarlık banknotun üzerine yer alabilmesi için bu ilk şartı değiştirmeye yönelik bir kanun teklifi bulunuyor. Dolayısıyla her şey Kongre'nin elinde.
6: Trump yönetimi ise Amerika'nın 250. kuruluş yılı kapsamında bu banknotun anı niteliği taşıyacağını savunuyor.
1: Diyarbakır mutfağının dünyaya armağan ettiği burma kadayıf, taze tel kadayıfların içerisine bolca yerleştirilen iç malzemesiyle hazırlanıyor. Daha fazla bilgi haber muhabiri Sinan Yılmaz ve konuğunda.
7: Mezopotamya'nın altın üçgeninde Diyarbakır'da bulunuyoruz. Diyarbakır tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Bir yandan Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi olmazsa olmazı meşhur burma kadayıfı. Diğer yandan da diğer lezzetli ürünlere talep var. Biz şu anda Diyarbakır'da bir imalathanedeyiz. Burası tatlı imalathanesi ve ustaların çalışması hale devam ediyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Arife gününde ekranlara taşımıştık. Yoğunluğu paylaşmıştık. Yine yoğunluk devam ediyor. Peki burma kadayıfı nasıl yapılır? Bunu da ustamızdan öğrenmeye çalışacağız. Yanımızda Abdülsamet Altunbay var. Kolay gelsin.
8: Sağ olun. Teşekkür ederim.
7: Ustam, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz ve bu lezzetin sırrı nereden geliyor?
8: Biz firma olarak yaklaşık 58 yıldır bu işi yapıyoruz. Bayram yoğunluğu bizim için artık bir rutin haline geldi. Tecrübeli ustalarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tatlı yapım aşamalarından bahsetmek isterim sizlere. Burma kadayıf yapılırken 3 aşamadan geçiyor. Döküm, doldurma ve pişirme olmak üzere. Döküm aşamasında burmamızı ve tel kadayıfımızı elde ediyoruz. Daha sonra doldurma aşamasına geçiyoruz.

0: doldurma aşamasında, şu anda zaten doldurma aşamasını görüyorsunuz. Fıstıkla harmanladığımız telka dayısımızın daha sonra burmamızın içerisine döküyoruz. Sonra burmamızı sarıp tepsimize diziyoruz.
1: Evet. Tabii özellikle hazırlanan burma kadayıflar tepsiye bırakıldıktan sonra bu kez pişirme aşamasına geçiliyor. Şimdi ekranlara taşıyacağız. Bakın şu anda kadayıflar ocakta pişiyor. Ustam kaç dakika pişiyor?
0: Yaklaşık 30-35 dakika içerisinde hazır oluyor bir tatlı. Bir tepsi tatlımız.
1: Peki talep ne aşamada?
0: Taleplerimiz çok fazla, yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii Arefe gününü atlattık. Bizim normalde en yoğun günümüz Arefe günü. 9 günlük tatil olduğundan dolayı talepler hala çok fazla. Yine iki vardiya olacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Tabii Diyarbakır'a son yılların en yoğun turisti gerçekleşiyor. Çünkü terörsüz Türkiye sürecinin meyvesini aslında bölge halkı almaya devam ediyor. Binlerce turist rotasını Diyarbakır'a çevirdi ve buraya gelenler bir yandan ciğer yiyor, diğer yandan ise meşhur burma kadayıfını tatmadan veya paketleyip almadan kentten ayrılmıyor. Gerçekten yoğun bir talebin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burma kadayıf Diyarbakır'la özdeşleşen bir kadayıf. Yüzyıllardır bölgede tercih ediliyor, Diyarbakır'da tercih ediliyor ve sanırım Ermeni ustalar tarafından tatlı geliştirildi.
0: Evet evet, 1800'lü yıllarda Ermeni ustalarımız Diyarbakır ve Bingöl çevresinde bu mesleği yapmaya başladılar. Daha sonra büyüklerimiz ve atalarımız bu mesleği onlardan devraldı. Nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar geldi burma kadayıfı.
1: Peki şimdi en son aşamasını ekranlara taşıyacağız. Burma kadayıfın şerbetleme anını ekranlara taşıyacağız. Yaklaşık 35-40 dakika boyunca ocakta pişti ve artık yeme hazır hale geldi. Şimdi güzel meşhur sesi de değil mi? Hep birlikte duyduk. Biraz sonra da tadına bakacağız inşallah. Yoğun bir talebin olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin birçok yerine ve Avrupa'ya dahi gönderiyorsunuz değil mi?
0: Tabii tabii, yurt dışı talepleriniz olursa karşılayabiliriz. Uçak kargo, normal kargoyla gönderim yapıyoruz.
1: Şimdi kaç çeşit kadayıf var?
0: Kadayıfların atası olarak cevizli burma kadayıfı sayabiliriz. Biz bunu tabii çeşitlendirdik. Fıstıklı, kaymaklı fıstıklı, düz fıstıklı çeşitler olarak çeşitlendirdik. Parmak kadayıfımız da var tabii. Bunları çeşitlendirdik. Sizlere sunmaya devam ediyoruz bu şekilde.
1: Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Vallahi sağ olun. Evet, Diyarbakır'da yıllardır bu işi yapan bir yerdeyiz. Burası Diyarbakır'ın belki de en büyük imalathanelerinden biri. Ve gerçekten meşhur Diyarbakır'ın burma kadayıfına yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Bakın buradaki ustaları da ekranlara taşımak istiyorum. Bunlar yaklaşık 15-20 yıldır bu işi yapan Diyarbakır'ın gerçek ustaları. Bu işi aslında küçüklükten öğrendi. Henüz 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşlarında buraya gelerek bu işi öğrenmeye çalıştı ve artık onlar bir usta ve buradaki lezzetli ürünleri, lezzetli kadayıfları bu ustalar tarafından sağlanıyor. Yüzyıllardır devam eden bir meslekten bahsediyoruz. Ermenilerden kalma bir meslek grubu ve bu meslek uzun yıllardır Diyarbakır'da hala devam ediyor. Meşhur Diyarbakır'ın burma kadayıfına ilgi her geçen gün artıyor diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
2: Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük Nilüfer Bahçesi görüntüsüyle hayran bırakıyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğu aktaracak.
3: Evet, birçok kişinin hayran olduğu görüntü tam da arkamda, muhteşem bir manzara var. Buraya turlar da başladı. Yanımda da konuğum var, İbrahim Erdoğan, tur kaptanımız. Efendim merhabalar.
4: Merhabalar, hoş geldiniz önce.
3: Kolay gelsin diyelim. Nilüfer Bahçesi'ne ziyaretçiler başladı. Neler söyleyeceksiniz?
4: Evet, Nilüfer Bahçesi'ndeyiz şu an. Türkiye'nin en büyük Nilüfer topluluğu olan Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi'ndeyiz. Sezonumuz açıldı. Mayıs ayında açıyordu bildiğiniz üzere bu çiçekler. Evet. 10-15 gün oldu, açıldı. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos inşallah misafirlerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.
3: Peki bu çiçekleri anlatabilir miyiz? Ne kadarlık bir alandayız? Evet. Turlar nasıl olur?
4: Aynen. Şu anda Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesi tescillendi. 7 kilometre uzunluğu var. Konya Beyşehir, Beyşehir Gölü burası şu anda. Biz buralarda misafirlerimize tekne turu olarak hizmet veriyoruz.
1: Evet.
4: Burada misafirlerimiz Beyşehir'e yakın zaten. 5-6 kilometre mesafedeyiz. Evet. Nilüfer çiçeklerimiz de açıyor. Bunların da özelliği var bildiğiniz üzere. Sabahları açıyor bu nilüfer çiçekleri. Akşama doğru kapanıyor.
1: Evet.
4: Sabah 8-9 gibi misafirlerimiz geliyor limana. Akşam 4'e kadar. Biz bu çiçekleri açık halde gösteriyoruz. Diğer misafirlerimize gün batımı turu, göl turu şeklinde de yardımcı oluyoruz.
3: Peki biz buraya geldiğimizde iki tür çiçek vardı. İleride sarılar var. Evet. Burada da beyazlar var değil mi?
4: Evet, iki tür nilüferimiz var. O gördüğümüz sarı nilüferlerdi. Bunlar da beyaz nilüferler.
1: Evet.
4: İkisinin yan yana yetiştiği Türkiye'deki tek yer. Konya Beyşehir.
3: Çok özel bir yerdeyiz aslında.
4: Evet, özel bir yerdeyiz. Zaten koruma altında bunlar. Endemik
3: koparması
4: bir tür.
3: Koparması da yasak.
4: Tabii koparması yasak. Cezası da bayağı bir ağır yani. Zaten misafirlerimize de söylüyoruz yani. Hatırlatma yapıyoruz. Zaten koparmaya da gelmiyorlar. Gezmeye geliyorlar.
3: Evet. Bol bol da fotoğraf çekiliyorlar. Bu anı ölümsüzleştiriyorlar.
4: Evet. Bol bol misafirlerimiz fotoğraf çekiliyorlar. Aileleriyle birlikte geliyorlar. Güzel bir gün geçiriyorlar. Biz de tekne turu olarak da yardımcı oluyoruz.
3: Ben size teşekkür ederim. Hemen misafirlerinize dönelim. Efendim gördüğünüz gibi hanımefendiler buraya da burayı göre giyinmişler beyaz beyaz. Merhabalar, nasıl buldunuz?
5: Merhabalar, çok seviyoruz. Instagram'dan takip edip zaten çok beğenmiştik.
3: Evet.
5: İbrahim abinin sayfasından örneği geldik. Çok beğendik, ikidesimiz gelmiyor.
3: Bol bol fotoğraf çekiliyorsunuz.
5: Çiçekleri de çok sevdiğim için nilüfer çiçeği de çok güzel, çok değerli. Onun için severek geziyoruz.
3: Efendim siz nasıl buldunuz?
6: Çok güzel. Daha önce Beyşehir'e gelmiştim ama ilk defa bu gölete gelme şansı buldum. Yani nilüferleri ilk defa görüyorum. Çok hoş, güzel. Severek geziyorum.
3: Bol bol fotoğrafınız oldu.
6: Bayağı bir de uyumlu giyindim tekneyle. O yüzden bayağı güzel fotoğraflarım çıktı.
3: Peki, kolay gelsin. Teşekkür. İbrahim Usta, şunu da soralım sizlere. Ne kadar sürüyor bu çiçeklerin buradaki
4: görüntüsü? Şöyle söyleyeyim, Mayıs ayında başlıyor bunun sezonu. Haziran, Temmuz, Ağustos yaz bitkisidir. Ağustos'ta sular bir miktar çekiliyor Beyşehir Gölü'nün. O zamanlar sararıyor ve bu yapraklar, çiçekler kayboluyor. Kökleri sabit kaldığı için.
3: Evet.
4: Bu kökleri sabit kaldığı için tekrar Mayıs ayında tekrar çıkıyor. Yani sezonumuz 3-4 ay, en güzel aylar diye bir şey yok. Mayıs ayında başlıyor. Haziran, Temmuz, Ağustos. Yani gelenler görebilirler yani suyun üzerinde çiçekleri.
3: Peki, çok teşekkür
4: ederim. Ben teşekkür ederim.
3: Efendim Türkiye'nin en büyük bahçesinden sizlere seslendik. Şu anda birçok kişi burayı geziyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma haberine kilitlendi. Anlaşma haberleriyle merkez bankalarında faiz indirimi beklentileri yeniden canlandı. Beyaz Saray Baş Ekonomik Danışmanı Kevin Hassett, savaşın bitmesiyle Fed'in faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının faiz oranlarını düşürme olanağı sağlayacağını belirten Hassett, petrol fiyatlarında yaşanacak düşüşün bunu destekleyeceğini söyledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
16: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz.

0: yaratan çocuğumla büyüyen besin. 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karçur SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Bankam, bank, kartıma bir.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Reklam.
12: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
13: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: %100 varan vergi avantajı sağlayın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Ajans gün içi kuşağına saatlerimiz 15'i gösteriyor. 2 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Önce sıcak bağlantı noktalarına uzanalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararı sonrasında tartışmalar devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısını erteledi. Grup toplantısı yapılacak mı yapılmayacak mı tartışmaları var. Kılıçdaroğlu'nun A takımı da merak ediliyor. Parti genel merkezinde yaşananları Burcu Özuduru anlatacak. Avrupa'da sıcaklık alarmı var. Mayıs ayının sıcaklık rekoru kırıldı. Kimi yerlerde sıcaklık 40 dereceyi aşmış durumda. Ömer Aydın Fransa'dan son gelişmeleri anlatıyor. Almanya'nın ilk camii Schwetzingen Parkı Camii için 247 yıl sonra yeniden ayakta kalmayı başarabilen nadide eserlerin başında olduğu söylendi. Osmanlı'nın mimari özelliklerini de içinde barındıran bu caminin ayrıntılarını alacağız. Fatih Yılmaz Almanya'dan canlı yayında. Ve bayram yoğunluğu 3. günde de devam ediyor. Aydın'da Seferayçe, Şanlıurfa'da Mehmet Geçgel canlı yayında olacak. Başlıyoruz. Maalesef her bayram anlattığımız kazalar, aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri de kazalarında beraberinde getirdi. Kastamonu, Amasya ve Giresun'daki kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti.
6: Trafik kazaları ölüm getirdi. Bayram sevinci hüzne dönüştü.

0: Kastamonu'nun Araç ilçesinde Binal Sarıkülçe İdaresi'ndeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücüyle eşi Menehat Sarıkülçe ve Mustafa Külte olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Nezahat Külte ise tedavi altına alındı. İnebolu Kastamonu Karayolu'nun Soluğan mevkiinde Emirhan Şahin'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada sürücü Şahin hayatını kaybederken nişanlısı ve iki kardeşi yaralandı. Amasya'da iki otomobil Amasya-Tokat Karayolu üzerindeki kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekibine haber verdi. Yapılan kontrollerde Dede Salih Çoban'la 17 yaşındaki torunu Damla Çoban'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada alev alan diğer otomobildeki 4 kişi ise çevredekilerin yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
1: Allah!
0: Bir kaza haberi de Giresun'dan geldi. Esmiye ilçesinde Sefer Akgün'ün kullandığı otomobil yayla dönüş yolunda kontrolden çıkıp dereye düştü. Kazada sürücüyle eşi Nazmiye Akgün hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı.
1: Çok oldu ya.
2: İstanbul Kadıköy'de bir motosikletli polis kontrolünden kaçmak için ters yöne girdi. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Drone'la takip alınan motosikletli kısa sürede yakalandı.
0: Polisten kaçmak istedi, teknolojiye yenik düştü.
3: Baktım polis abilerimizi gördüm abi, ben de panik atak var, tribe girdim.
0: İstanbul Kadıköy sahil yolunda bir motosikletli trafik polislerinin kontrolünden kaçmak için ters yöne girdi. Ancak polis hazırlıklıydı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli drone kamerasıyla takibe alındı. Kaçış uzun sürmedi. Havadan saniye saniye görüntülenen motosikletli yakalandı. Bahanesi ise pes dedirtti.
3: Normal yolunda gidiyorum. Baktım polis abilerimizi gördüm abi, bende panik atak var, tribe girdim. Normal kaldığımdan çıktım abi, kaçmadım yani, kaçsam görürsünüz. İleri doğru gittim abi, durdum. Zaten komiserler de geldi. Selamünaleyküm şekli yaptılar, orada bir yakalandık.
0: Kaçış sebebinin sadece panik atak olmadıysa kısa sürede anlaşıldı. Kaskı yoktu, motosikletinde katlanır plaka vardı. Üstelik ehliyeti de yetersizdi. Genç sürücüye 171.629 lira para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu, motosiklet ise bir ay süreyle trafikten men edildi.
2: Amerikalı milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin tarihi bir felaket yaşadı. Şirkete ait roket tam fırlatılmak üzereyken infilak etti.
4: Geri sayım başladı. Devasa motorlar çalıştı. Ancak insanlığı uzaya taşıyacak roket fırlatma denemesi büyük bir patlamayla yarıda kaldı. ABD'li milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin büyük bir krizle sarsıldı. New Glenn roketi uzay yarışında SpaceX'in Starship projesine en güçlü rakip olarak gösteriliyordu. Florida'daki Cape Canaveral fırlatma rampasında test edilecekti. Ateşlemenin başlamasından saniyeler sonra roketin motor bölümünde başlayan ani parlamayla birlikte zincirleme patlamalar yaşandı. Uzay aracının henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etmesinin ardından alanı devasa bir ateş topu kapladı ve roket yok oldu. Uzay sektöründe taşları yerinden oynatan o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Patlamadan kaynaklanan şok dalgaları eyaletin sahil şeridi boyunca kilometrelerce uzaktan hissedildi. ABD'li iş insanı Jeff Bezos da olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Şirket çalışanlarının güvende olduğunu belirtti.
2: Yurdun pek çok yerinde yağış bekleniyordu Kurban Bayramı'nda. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağış özellikle İnegöl'e bağlı İsa Ören ve Süpürtü mahallelerinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmur sonrası yollar göle döndü. Sokaklarda da su birikintileri oluştu. Bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını da su bastı. Su baskınlarının yaşandığı evlerde ve sokaklarda tahliye çalışmaları yapıldı.

0: Taşın yer yer sürdüğü bölgede tahliyeler hala devam ediyor. Bölge sakinleri olası yeni su baskınlarına karşı da tedbirli olunması noktasında uyarıldı.
1: Buradan da geldi mi bu taraftan?
2: Buradan da geldik değil mi?
1: Evet.
2: Buradan geliyoruz değil mi?
0: Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece bir insansız hava aracıyla saldırıya uğradı. Saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Ayrıntıları A Haber editörü Özkan Özcan anlatıyor.
3: Teşekkürler Merve Tepe. O saldırıda hemen hatırlatalım. İki mürettebat yaralanmıştı. Tabii ki Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların durumları Odessa Başkonsolosluğu tarafından takip edildiğinde bildirmiş oldu. Dün gece yaşanmıştı bu saldırı. Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Türkiye'ye ait kuru yük gemisi insansız savaş insansız hava araçları tarafından da saldırıya uğramıştı. Tabii ki Dışişleri Bakanlığı hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya bir uyarıda bulundu. Özellikle son dönemde Karadeniz'de savaş bağlantılı tırmanmanın bölgemiz için doğurduğu risk ve tehditlere ilişkin endişelerimiz, iki ülkeye yönelik muhtemel olumsuz etkileri konusunda uyarılarımız konuyla ilişkili tüm taraflara her düzeyde iletilmiştir ifadeleri kullanıldı. Savaşın kontrolsüz bir şekilde tırmanmasına yol açılabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki uyarımızı ilgili tüm taraflara bir kez daha yineliyoruz ifadelerini kullanıldı. Karadeniz'de sivil geminin seyri sefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır ifadelerinde kullandı Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada ve son olarak da iki ülke taraflarına da bir kez daha arabuluculuk ifadesini de kullanmış oldu. Arabuluculuğa hazırız ifadelerini kullanmış oldu Dışişleri Bakanlığı. Barış sürecinin hızlandırılmasını teminen bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz ifadelerini kullanmış oldu. Tabii ki dün yaşanan bu saldırının ardından da iki mürettebatın yaralandığını bir kez daha hatırlatalım. Onların durumunda iyi olduğunu bir kez daha belirtelim ve sözü tekrar size bırakalım Merve Tepe.
0: Çok teşekkürler. Özkan Özcan anlattı ayrıntıları. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakalım. Kurultay kavgası sonrasında Özgür Özel cephesi parti meclisinde olağanüstü kurultayı gündeme getirecekti. Ancak 1 Haziran'da olacağı söylenen parti meclisi toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Kulislerde neler konuşuluyor? Ayrıntıları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Burcu Özuduru anlatacak. Burcu.
4: Merve Tepe, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yarına çevrilmiş durumda. Saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez genel merkeze gelecek ve burada vatandaşlara hitap edecek. Hemen arkamda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi yazısının arkasındaki merdivenlerde konuşmasını gerçekleştirecek Kemal Kılıçdaroğlu. Herhangi bir otobüs ya da sahne kurulmayacak. Öncelikle bunu belirtelim ve özellikle burada vatandaşlara hitap ederken de önemli mesajlar vermesi bekleniyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklamada sizin henüz daha bilmediğiniz çok ayrıntı var. Bunları halkla buluşmamda anlatacağım demişti. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partililerimle paylaşacağım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Bu konuşmayı da açıklamayı yapmıştı. Yarın da gerçekleşecek olan vatandaş hitabında da aslında önemli mesajlar vermesi bekleniyor diyelim. Öte yandan tabii mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte gözler hem MYK'daydı hem de parti meclisi toplantısındaydı. İki önemli konu başlığı var diyebiliriz. İlk olarak parti meclisi toplantısını anlatacak olursak parti meclisi toplantısı 1 Haziran'da gerçekleşecekti. Bu tarihi aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaşmıştı. 1 Haziran'da PM'yi toplayacağım demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Yaptığı bir açıklamadaysa yine bunun iptal iptal edildiği yönünde bir açıklama yaptı. Bunun sebebi de henüz parti meclisi üyelerine mahkeme tebligatının gitmemesiydi. Bu nedenle de parti meclisi toplantısı 1 Haziran'da gerçekleşecekti ancak iptal edildi. Bu iptal üzerine de Kemal Kılıçdaroğlu bütün milletvekillerine bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Bu bilgilendirme mesajını da sizlerle paylaşacak olursak

0: konuyla ilgili açıklama yaptı. Onun açıklamasını sizlerle paylaşacak olursak, parti meclisi toplanmaktan vazgeçti. Neden efendim? Tebligatlar yapılmamış. Önce saymadınız ama anladınız ki kayyum yönetimi son derece zayıf. Vazgeçtiniz, korktunuz ve kaçtınız diyor CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir. Bir diğer önemli konuysa mutlak mutlak kararının çıkmasıyla birlikte MYK'daydı gözler. O MYK içinde 9 isim konuşuluyor. Peki bu 9 isim kimler ve hangi görevlerde yer alacak? Bunu da sizlerle paylaşacak olursak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrası tabii bunu belirlemesi bekleniyordu. O isimlerden biri örgüt yönetiminin Müslüm Sarı'ya verilmesi bekleniyor. Parti sözcülüğünün Berhan Şimşek'e, yerel yönetimlerse Orhan Sarıbal'a verilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra saymanlık için Bülent Kuşoğlu, basın ilişkiler ve kurumsal iletişim görevi için yine Kılıçdaroğlu'nun en yakın isimlerinden biri aslında Deniz Demir'e verilmesi bekleniyor. İdari ve mali işlerde daha önce parti sözcülüğü yapan Faik Öztürk, sosyal politikalardaysa daha önce CHP Genel Sekreterliği yapan Neslihan Hancıoğlu'nun görev alması bekleniyor. Yine daha önce bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı görevini yürüten Devrim Barış Çelik'in de MYK'ya getirilebileceği konuşuluyor. Öte yandan parti içinde uzun süredir de yolsuzluk mücadelesi vardı. Bununla ilgili de yolsuzluk mücadele komisyonunun başına yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olan Mehmet Akif Hamza Çebi'nin getirilmesi bekleniyor. MYK için 9 isim konuşuluyordu. Aslında etkili ama az bir isim diyebiliriz. Bu isimlere şu anlık için aslında özetleyecek olursak, toparlayacak olursak, Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplantısı 1 Haziran'da gerçekleşecekti ve bunun iptali gerçekleşti diyelim. Yarın da Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin bahçesinden vatandaşlara hitap edecek diyelim.
1: Çok teşekkürler. Burcu Özludur anlattı ayrıntıları. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bir sosyal medya krizi var. Geride bıraktığımız hafta anlatmıştık bunu. Çıkan kararın ardından Özgür Özel ve yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin talebine rağmen aldıkları resmi sosyal medya hesaplarını partiye devretmediler ve olay Amerika'ya taşındı. Kılıçdaroğlu ve ekibi konuyu Amerika Birleşik Devletleri'ne sosyal medya şirketlerinin genel merkezlerine ilettiler.
2: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz.
4: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak buttan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ekibi partinin resmi iletişim ağlarındaki kontrolünü sürdürüyor. Öyle ki partinin 2 milyon 800 bin takipçili X, 1 milyon 900 bin takipçili Facebook ve 1 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin talebine rağmen hala devredilmedi.
5: Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun ekibi Özgür Özel'i sosyal medyadan da tasfiye etmek için harekete geçti. Platformların Amerika'daki merkezlerine yazı gönderildiği, tek yetkilinin genel merkez olduğu ve hesapların kendilerine devredilmesi istendi.
4: İlk dönüşü Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta yaptı. Şirket, Facebook hesaplarının devredilmesini kabul etti. Diğer platformlarla ilgili değerlendirmeler ise sürüyor.
5: Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu'nun ekibi hesapları devretmeyen ve korsan olarak kullanmaya devam eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
1: Türkiye'nin yerli ve milli gururu Hürjet bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde İstanbul semalarında özel bir uçuş gerçekleştirdi. İstanbul Boğazı'nın o muhteşem havasından görüntüler geliyor ekrana. İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü bugün hem havada hem karada hem de denizde Türkiye'nin yerli milli unsurlarıyla kutlanıyor. Yerli ve milli gururumuz Hürjet, İstanbul Boğazı semalarında bugün izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı Hürjet hem savaş pilotlarının eğitimi için kullanılacak hem de tamamlandığında Türk yıldızlarının bugün kullandığı F-5'lerin de yerine geçecek ve bir gösteri uçuşu da yapabilecek. Aynı zamanda bir gösteri uçağı olarak da tasarlandı ve

0: başta İspanya olmak üzere şu an ihracatının gerçekleşmesi bekleniyor. İstanbul semalarındaki bu görüntüsü izleyenlere de gurur dolu anlar yaşattı. Bu arada bugün saat 18'de Solotürk'te Yeni Kapı'da İstanbul'un fethi için, İstanbul'un fethinin yıl dönümü için özel bir gösteri yapacak. Bu arada İstanbul'un fethi için farklı kutlamalar var. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde şu anda hazırlıklar başladı ve 573. yıl dönümünde bugün İstanbul'un fethini Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte kutluyor. Birazdan da kürsüde olması bekleniyor. Az önce ekrana taşımıştık. Yerli milli unsurlarımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tersanelerinde üretilen gemilerimiz tersanelerden ayrılıp Boğaz'da bir görsel şölen oluşturmuşlardı. Cumhurbaşkanı da onları selamlayacak ve buradan da binlerce kişiye hitap etmesini bekliyoruz. Dediğimiz gibi bugün hem havada hem karada hem de denizde kendi ürettiğimiz yerli milli unsurlarımızla İstanbul'un dört bir yanında 573. yıl dönümü coşkusu kutlanıyor. Ege'ye gidelim çünkü Kurban Bayramı'nda tatilciler doğudan batıya, Karadeniz'den Ege'ye pek çok noktayı doldurmuş durumda. Aydın Kuşadası'nda bayram yoğunluğu var. A Haber muhabiri Sefer Ayçe konuyla konuşacak ayrıntıları. Sefer Ayçe.
1: Teşekkürler Merve. Evet, 9 günlük bayram tatili, bayram bereketi Ege kıyılarında yaşanıyor. Otellerde dün Çeşme'deydik. Doluluk oranı %100'e ulaşmıştı. Bugün Kuşadası'ndayız. Doluluk oranı %100'e kadar ulaşmış durumda ve dediğim gibi bayram bereketi yaşanıyor. Peki sezon nasıl olur? Bayramdan sonra rezervasyonlar nasıl? Bayram nasıl geçti? Onu da uzman konumdan almak istiyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür.
1: İyi bayramlar.
2: İyi bayramlar.
1: Nasıl geçiyor bayram? Ondan sonra sezonla devam edelim.
2: Bayramın 9 gün tatilde çıkartılmasıyla beraber gerçekten bayram güzel oldu. Evet. Özellikle şu bayramın ikinci ve üçüncü günü bütün oteller dolu. Kuşadası ve Didim'de de bayramın bu 9 günlük döneminde %80 oranında bir dolulukla geçirdik. 2 günde bütün oteller Kuşadası'nda dolu. Yarından itibaren yavaş yavaş çıkışlar başlıyor. Evet. Pazar günü herkes ayrılıyor. Bu bayramın 9 gün olması bize çok yaradı. Hem esnafa faydası oldu hem bizlere faydası oldu. Kuşadası cıvıl cıvıldı. Didim cıvıl cıvıldı. Sokaklar cıvıl cıvıldı. Herkes keyifli bir tatil geçirdi.
1: Şimdi baktığımızda turistleri de görüyoruz. O otele de baktığımızda %80-%90 turistler de var. Tabii ki bu çok önemli. Bu sene hangi turistler ağırlıkla Kuşadası'nda ve Ege sahillerinde olacak?
2: İngiliz ağırlıklı olacak. Ondan sonra da Almanlar ve Polonyalılar geliyor. Orta Avrupa ağırlıklı. Rezervasyonlarımız iyi. Şu, bu savaştan sonra bir durgunluk yaşadık ama toparlanmaya başladı. Rezervasyonlarımız şu anda akıyor, devam ediyor. Evet. Dediğim gibi İngiliz ağırlıklı olarak iyi bir sezon geçiririz diye umuyoruz. Beklentimiz de o yönde. Şu anda rezervasyonlarda gelmeye devam ediyor.
1: Beklentilerde rakamları 2026'da nereye kadar hedef şu anda tutturabilecek miyiz?
2: Yani Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hedeflemiş olduğu bir ciro ve kişi sayısı rakamları var. Bunlar tutturabileceğimizi düşünüyorum. Yani 60 milyonun üzerinde bir turist, 60 milyar dolar civarında bir turizm geliri bu sene tutar diye düşünüyorum.
1: Kuşadası lokasyon olarak da çok önemli bir yerde. Kruvazer gemilere de baktığımızda neredeyse haftanın 5 günü kruvazer gemileri geliyor. Son durum nedir? Şu anda yine Türkiye'de birinci sırada.
2: Kruvazer turizminde Kuşadası olmazsa olmaz. Birinci sırada en büyük limanlardan bir tanesi, en çok yolcunun geldiği bir liman. Biliyorsunuz burası Efes, Meryem Ana, Pamukkale, Didim, tarihin beşiği. Dolayısıyla Akdeniz'e gelen herhangi bir gemi Akdeniz turizmi turu planlıyorsa mutlak surette Kuşadası limanı da içerisine alıyor. Dolayısıyla Kuşadası'sız bir gemi turu planlanması pek mümkün değil.
1: Bu sene de kruvazerde rekor kırılır mı?
2: Rekor kırılacak. Geçmiş yıllarda güzel sezonlar geçirdik ama bu sene geçen seneden daha iyi olacak. Beklentimiz şu anda o yönde.
1: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi bayramlar.
1: Evet Merve, konumuzun belirttiği gibi bayram bereketi yaşanıyor. Bugün de Kuşadası'nda. Otellerde, Ege bölgesindeki sahillerde, Didim'de, Kuşadası'nda doluluk oranları %100'e kadar ulaşmış durumda. Sezona gelirsek 2026 sezonunda da yine 60 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor diyelim. Sözü tekrardan Kuşadası'ndan sana bırakalım.
0: Çok teşekkürler Sefer Ayçe. Kolaylık.

0: Diyorum Kuşadası'ndan son durumu aldık. Şimdi her bayram anlattığımız haberlerden biri yine kaçan kurbanlıklar. Bursa'da bir kişinin çatıda kesmek istediği büyükbaş kurbanı merdivenlerden 6. kata kadar çıkardığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Sosyal medyada da çok paylaşıldı. Bakalım o görüntülere.
1: İpini koparan kurbanlıklar kaçtı, sahipleri yakalamak için büyük çaba harcadı. Gel. Yurdun farklı bölgelerinde bu kurban bayramında da yine değişmeyen görüntüler kayda geçti. Konya'da kesim hazırlıkları yapıldığı sırada büyükbaş hayvan ipini kopardı. Öfkeli hayvan sahibi Cihan Dursun'a saldırdı. Talihsiz adam yerlerde sürüklendi. Çevredekiler panik içinde durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler hayvanı sakinleştirici iğneyle yakaladı. Kurban sahibi olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
2: Çardaktan getirdiğimiz kurban tam kesim esnasında elimizden kaçtı. Sağ olsun belediye ekipleri geldi, uyuşturarak etkisiz hale getirdi. Beni iki sefer sürükledi, elimden kaçtı.
1: Burdur'un Çavdar ilçesinde de benzer görüntüler kayda geçti. Gökhan Demirhan satış için götürdüğü koçu kamyonetten indirmek istedi. O sırada hayvan sahibine saldırdı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden Demirhan yere düştü. Sahibinin elinden kurtulan koç kaçtı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç zor anlar yaşattı. Koç yaklaşık 4 kilometre boyunca koştu, sahibi de arabayla onu takip etti. Bir süre sonra çıkmaz sokağa giren koç çevredekilerin yardımıyla yakalandı. Bu görüntülerde Mersin'den. İpinden kurtulan keçi kaçtı. Sahibinin yakalamaya çalıştığı keçi üst geçide çıktı. Araçların arasında ilerleyen hayvan sürücülere zor anlar yaşattı. Keçi, sahibi ve çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucu yakalandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde de ilginç görüntüler kayda geçti. Aldığı büyükbaş kurbanlığı çatıda kesmek isteyen bir vatandaş merdivenlerden 6. kata çıkardı. O anlar an be an kameraya yansıdı.
0: Satılamayan kurbanlıklar, üreticilerin elinde kalan kurbanlıklar bu senede Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu senede hayvanlarını kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerin kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını açıkladı. Satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından bu yılda alınacak. Bu yıl büyükbaş kurbanlık alım fiyatları Et ve Süt Kurumu tarafından karkas kilogram başına tosunda 600 lira, düvede 530 lira, inekte 470 lira olarak açıklandı. Küçükbaş alım fiyatları ise yine kilogram başına kuyruklu olarak kuzuda 480 lira, topluda 410 lira, koyunda 400 lira, oğlakta 270 lira ve keçide 200 lira olacak. Fiyatlar taban fiyat olarak açıklandı. Hayvanın çeşidine, türüne ve ağırlığına göre değişecek. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafının yer alacağı 250 dolarlık yeni banknot iddiası Washington'ı karıştırmış durumda. Amerikan yasalarına göre hayattaki kişilerin resmi paralarda kullanılmasına izin yok. Bu nedenle de Trump doları tartışması Amerika Birleşik Devletleri'nde hem siyasetin hem de sosyal medyanın en sıcak gündemi.
3: Trump'ın 250 dolarlık banknotun üzerinde yer alabilmesi için bu ilk şartı değiştirmeye yönelik bir kanun teklifi bulunuyor.
1: 250 dolarlık banknotta Trump'ın resmi mi olacak? Bu iddia ABD'de siyasetin gündemine oturdu. Washington Post'un gündeme taşıdığı çarpıcı iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın resmini taşıyacak 250 dolarlık yeni banknotların basılması için Washington'da yoğun baskı yürütülüyor. İddialar Amerikan siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

0: Habere göre ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki yetkililerden Trump'ın resmini taşıyan 250 dolarlık banknot tasarımlarını hazırlamaları istendi. Kulislere yansıyan bilgilere göre projeye karşı çıkan bazı üst düzey yetkililerin görev yerleri değiştirildi, bazılarının ise süreç dışına itildiği öne sürüldü. ABD'de yürürlükteki yasalar hayatta olan kişilerin resminin resmi para birimlerinde kullanılmasına izin vermiyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent her şeyin Kongre'nin elinde olduğunu vurguladı.
1: Şu anda Temsilciler Meclisi ve Senato'nun önünde yaşayan bir kişinin Trump'ın 250 dolarlık banknotun üzerine yer alabilmesi için bu ilk şartı değiştirmeye yönelik bir kanun teklifi bulunuyor. Dolayısıyla her şey Kongre'nin elinde.
0: Trump yönetimi ise Amerika'nın 250. kuruluş yılı kapsamında bu banknotun anı niteliği taşıyacağını savunuyor.
2: Ve Avrupa'da gündem sıcaklık, en sıcak Mayıs ayı yaşanıyor. Fransa ve Hollanda'da sıcaklık 35 dereceyi aştı. İspanya ve Portekiz'de 40 derecenin üzerine çıktığı görülüyor. Uyarılar var, ayrıntıları alalım. Strasbourg'dan Ömer Aydın son bilgileri paylaşacak.
3: Merve, teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca az hareket edin. Dışarı mecbur değilseniz çıkmayın veya evlerinizin pencerelerini kapatın. Güneşten uzak durun şeklinde uyarılar söz konusu. Okullarda oldukça sıkıntılı bir durum var. Fransa'da okullarda klima yok. Pencerelerin, camların açılması da yasak. Buna da müsaade edilmiyor. Bu nedenle özellikle öğrenci ve öğretmenlerin zor durumda olduklarını ifade edelim. Spor müsabakalarının ertelenmesi veya geç saatlere alınması yönünde tartışmalar da sürüyor Fransa'da. Fransa tarihinin en sıcak Mayıs ayı kayıtlara geçti bu hafta içerisinde ve 40 dereceye yaklaşan sıcaklar söz konusu, şimdiye kadar ölçülen en sıcak Mayıs ayı olarak ifade edildi. Yine mesela şöyle bir sıcak hava karşılaştırması yapılıyor. 2000 yılından bu yana 9.1 derece arttı sıcaklıklar bir Mayıs ayı için. Oldukça fazla bir sıcaklık olarak ifade ediliyor. Hemen sanıyorum seyircilerimiz de görebiliyorlar. Sokaklar bomboş, dışarı çıkmama yönünde uyarılar söz konusuydu. Özellikle öğle saatlerinde ve akşam 16-17 saatlerine kadar fiziki faaliyetleri, fiziki aktiviteleri minimuma indirme yönünde tavsiyeler söz konusuydu. Özellikle yaşlıların, hamilelerin ve çocukların sıcaklardan olumsuz etkilenebileceği yönünde uyarılar söz konusu. Fransa'da geride bıraktığımız yıllarda binlerce yaşlı huzur evlerinde sıcaklıklara bağlı, aşırı sıcaklara bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmişti. Bu olaylardan alınan dersler sonrasında bu tür uyarılar da yapılıyor. Sadece Fransa değil, senin de söylediğin gibi Avrupa'nın birçok ülkesinde, Hollanda, İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya gibi ülkelerde Mayıs ayı olmasına rağmen sıcakların bir hayli arttığı yönünde bilgiler söz konusu.
2: Evet, şimdi Almanya'ya gidelim. Schwetzingen Parkı Camii Almanya'nın en eski camii olarak 1793 yılından beri ayakta. Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilen cami, dış cephesinin rengi nedeniyle de Kızıl Cami olarak biliniyor. Ayrıntıları Fatih Yılmaz anlatacak.
4: Merve Tepe, tekrar herkesin bayramını kutluyoruz. Çok özel bir mekandayız. Burası Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Schwetzingen kasabası. Aslında burası küçük bir şehir. Sadece 25 bin nüfusu var. Ama tüm ünü Almanya dışına taşmış bir şehir. Nedeni ise biraz önce sen de ifade ettin. İşte bu arkamızda görülen meşhur camiyi, Schwetzingen Camii. Schwetzingen aslında küçük bir şehir dedik. 25 bin nüfusu var. Ama yaz döneminde bu küçük şehir nüfusunun tam 10 katı, 20 katı turist ağırlıyor. Bu arada da ben hemen kamera önünden çekilip hızlıca size camiyi göstermek istiyorum. 1776 yılında yapımına başlanmış, yaklaşık 15 yıl sürmüş inşaatı, camiyi inşa ettiren kişi ise Fals Prensi Karl Theodor, Fransız mimara inşa ettirmiş 15 yılda tamamlanan bir camiden bahsediyoruz. Biraz önce sen de söyledin. Renginden dolayı kırmızı camiyi Rote Moşe deniyor ama aslında kırmızıdan ziyade biraz daha pembe renklerine hakim olduğunu söyleyelim. Hemen vaktimiz kısıtlı olduğu için hızlıca geçiyoruz. Schwetzingen Sarayı normalde 72 hektarlık bir alan üzerine kurulu, yani 100 futbol sahasından da daha büyük bir alan üzerindeki bir camiden bahsediyoruz. Schwetzingen Sarayı'nı yılda 500 bin turist ziyaret ediyor. Çünkü saray o kadar etkileyici ki devasa bahçeleri, İngiliz peyzaj bahçeleri, yürüyüş yolları, yine Roma dönemine ait tapınaklar, çeşmeler... çok etkileyici ama sarayın içerisinde en çok turist çeken mekanlardan hangisi diye sorarsanız tabii ki işte bu Schwetzingen Camii. Görmüş olduğunuz gibi iki minaresi var. Minarelerin üzerinde de fark ediliyor mu bilemiyorum ama hilal, altın kaplamalı hilal dikkat çekiyor. Normalde çok daha kalabalık olur ama Almanya'da biraz önceki haberde de izledik. Avrupa genelinde çok sıcak bir hava var. 36 dereceye çıkan hava sıcaklığından dolayı turist sayısının biraz az olduğunu bu saatler itibariyle söyleyelim. Tekrar şuradan hemen size bahçesini göstermek istiyorum caminin. Oldukça etkileyici. Simetrik yürüyüş yolları, bol kemerli kapılar ve yine caminin duvarlarında Arapça ve Almanca altında yazılar yazıldığını da söyleyelim. 29 farklı Arapça yazı ve altında da Almanca tercümesi var. Hemen caminin içine doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Aslında... yaklaşık 230 yıllık bir cami ve hala yüzlerce, binlerce kişi tarafından ziyaret edilen bir mekan.
2: Çok teşekkürler. Fatih Yılmaz Almanya'dan anlattı ayrıntıları. Bu bayram doğuda çok yoğun bir turist kalabalığı var. Urfa'dan Mardin'e, Diyarbakır'dan Antep'e kadar adım atacak yer yok. Şimdi Şanlıurfa'ya gideceğiz. Balıklı Göl'de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıntıları Mehmet Geçgel anlatıyor. Mehmet.
5: Şanlıurfa'da en sık uğrak noktası, özellikle turistlerin, yerli yabancı turistlerin ilk uğradıkları yer Balıklı Göl'de de iğne atacak yer yok, siz de ifade ettiniz. Tabii bir taraftan da sabah saatlerinde aslında bu izlem başlıyor. Akşam saatlerine kadar da devam ediyor. Bayramın 3. günündeyiz. Sadece Balıklı Göl'de değil, çevresinde bulunan özellikle Urfa'nın o kebaplarının pişirildiği restoranlarda dahi uzun kuyrukların olduğunu ifade edelim. Bakın burada bir insan seli var. Yukarıdan göstermek açısından buradan başladık. Şimdi Balıklı Göl'ün önüne doğru sizlerle birlikte yayında ilerleyeceğiz ama orada da adeta izlam yaşandığını görmek mümkün. Tabii Şanlıurfa'da Balıklı Göl'de Kurban Bayramı'nın 3. gününde adeta insan seli yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler sabahın erken saatlerinden itibaren Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığına inanılan kutsal mekana akın etmeye devam ediyor. Sadece Türkiye'nin dört bir yanından değil, yine yurt dışından da bu noktaya yoğun ziyaretçi akının olduğunu sizlerle paylaşmamız gerekir. Kameraman arkadaşım Mehmet Alibay ekranlara taşıyor. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar hem manevi atmosferi yaşamak hem de Şanlıurfa'nın tarihi dokusunu görmek için Balıklı Göl çevresinde yoğunluk oluşturmuş durumda. Şu anda Balıklı Göl platosunda gerçekten adım atılacak yer olmadığını görmek mümkün. Aileler çocuklarıyla birlikte göl çevresinde yürüyüş yapıyor, ziyaretçiler dua ediyor. Bol bol da fotoğraf çekiliyorlar. Özellikle Türkiye'nin farklı illerinden gelen turist kafilelerinin yoğunluğu dikkat çekiyor. Buraya tur otobüsleriyle gelen çok sayıda turist kafilesinin olduğunu da ifade etmemiz gerekir. Balıklı Göl'deki yoğunluk sadece göl çevresiyle sınırlı değil. Tarihi çarşılar, hanlar ve yöresel ürünlerin satıldığı sokaklarda da yine büyük hareketliliğin yaşandığını ifade edelim. Bakın şu anda Balıklı Göl'e girebilmek için de sıra bekleyenlerin olduğunu da görebiliyorum bu noktadan ve şu an Balıklı Göl çevresinde özellikle balıkların bulunduğu havuzun çevresinde de yine yem verebilmek için balıklara uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Tabii

0: Yoğunluğun sadece göl çevresiyle sınırlı olmadığını ifade ettim. Bayramın 3. gününde hava sıcaklığının yüksek olmasına rağmen vatandaşların ilgisi de azalmıyor. Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı altında bazı ziyaretçiler göl çevresindeki gölgelik alanlarda dinleniyor. Bazı vatandaşlar da özellikle balıklara yem atarak burada vakit geçirmeye devam ediyor. 7'den 70'e çok sayıda ziyaretçinin olduğunu ifade edelim. Şu an gölün çevresinde görüyorsunuz. İğne atsak yere düşmüyor. Deyim yerindeyse. Buradan da yine özellikle vatandaşlar balıkları yemlemek için de o göl çevresine inebilmek için de sırada beklediklerini de ifade etmemiz gerekir. Bir taraftan da fotoğraf çekilmek için de bu noktaya geliyorlar ve bu anları da ölümsüzleştirmek istediklerini de ifade etmemiz gerekir. Öte yandan bölgede zaman zaman yoğunluk nedeniyle yürümekte güçlük çekildiğini ifade edelim. Polis ekipleri giriş ve çıkış noktalarında da önlem almaya devam ediyor. Vatandaşlar da yapılan anonslarla dikkat olmaları konusunda uyarılıyor. Özellikle havuza düşmemeleri, göle düşmemeleri konusunda ve akşam saatlerine doğru yoğunluğun daha da arttığını ifade edelim. Çünkü sıcak havanın etkisini kaybetmesiyle birlikte ziyaretçilerin büyük bölümü akşam serinliğinde Balıklı Göl'e gelmeyi tercih ediyor. Hemen soralım, nereden gelmişler? Sizlere soralım. Urfalısınız.
1: Evet. Zaten.
0: Urfalısınız. Evet. Her bayramda oluyor mu böyle?
1: Evet. Her bayram
0: yani. Nasıl? Kalabalık bayağı.
1: Çok fazla kalabalık oluyor.
0: Bayağı kalabalık. Evet. Siz de vakit geçiriyorsunuz.
1: Aynen. Bir de kendi şehrimiz, gezmeyi, görmeyi daha çok seviyoruz.
0: Peki, iyi bayramlar size.
1: İyi bayramlar.
0: Evet, burada yine bir beyefendiyle hanımefendiyi görüyorum. Canlı yayındayız efendim. Nereden geldiniz?
2: Adana'dan geldiniz.
0: Adana'dan geldiniz.
2: Evet.
0: Nasıl buluyorsunuz burayı?
2: Çok güzel. Memleketimizdir yani.
0: Memleketimiz aynı evet. Zamanda. Biraz da kalabalık.
2: Şu anda bayram olduğu için.
0: Bayram
2: evet.
0: Daha önceki bayramlarda da geldiniz mi?
2: Hiç gelmedi ablasına. Yeni geliyoruz.
0: Bu bayram geldi.
2: Evet, bu bayram geldi.
0: Tatil biraz uzun
2: oldu. Tatil olduğu için evet geldik.
0: Peki, iyi bayramlar. Hoş
2: teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Gördüğünüz gibi bu noktada da yine yoğunluk devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de yoğunluğun devam edeceğini tahmin ediyoruz. Zira bayram tatili süresince Urfa Balıklı Göl'e adeta ziyaretçi akınına uğrayacak. Geride bıraktığımız günlerde de yine yoğun ziyaretçi vardı. Bugün de geç saatlere kadar ziyaretçiler Balıklı Göl'ü ziyaret etmeye devam edecek diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
3: Çok teşekkürler. Mehmet Keşkel anlattı ayrıntıları. Yozgat Çayıralan'da 3 yaşındaki kız çocuğu dün akşam saatlerinde kaybolmuştu. Ekiplerin aramaları sonrası küçük kız kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafe uzaklıkta uyurken bulundu.
4: Üç yaşındaki kız çocuğu 12 saatlik arama sonucu kaybolduğu yerin 2 kilometre uzağında uyurken bulundu. 3 yaşındaki Aybüke İnce, Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Sobeçimen köyünde 28 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerinde kayboldu. İhbar sonrası yoğun arama çalışmaları başlatıldı. 3 yaşındaki Aybüke 29 Mayıs sabah 6 sularında kaybolduğu yere 2 kilometre mesafede uyurken bulundu.
5: Yani şu an hissettiklerimiz çok mutluyuz. Rabbim bize evladımızı sağ salim kavuşmayı nasip eyledi.
4: Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
3: Tokat'ta Kelkit çayına düşen 4 yaşındaki gençten ikisi kurtuldu, ikisi suda kayboldu. Kahramanmaraş'ta da Ceyhan Nehri'ne düşen 62 yaşındaki Sekman Aktaş akıntıya kapıldı.
4: Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan 4 genç gezmek için gittikleri Kelkit çayına düştü. Gençlerden 18 yaşlarındaki amca çocukları Atakan ve Furkan Kale sudaki bir adacığa çıktı. 26 yaşındaki Oğuz Kale ile 22 yaşındaki İlker Parlaksa akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri botla ulaştıkları adacıktan Atakan ve Furkan Kale'yi alarak kıyıya çıkardı. Kayıp olan Oğuz Kale ve İlker Parlak içinse arama çalışması başlatıldı. Bir kayıp haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. 12 Şubat ilçesinde balık tutmak için Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkiine giden 62 yaşındaki Sekman Aktaş dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler yardıma koşsa da Aktaş akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Suda arama çalışmasına başlayan jandarma ve AFAD ekipleri Sekman Aktaş'a ulaşabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
3: İstanbul Avcılar'da sokağa park edilen araçlar pazarcıları mağdur etti. Tezgah açacakları alanda otomobil ve minibüsler

0: ihbarlarla karşılaşan esnaf duruma tepki gösterdi.
1: Sağa sola bakıyoruz, şey diyoruz, telefon ediyoruz, uğraşıyoruz, uğraşma yok.
2: Pazar yerine park eden araçlar esnafı mağdur etti.
3: Abi bu bayağı araç sayısını arttırdık, her model araba var.
2: İstanbul Avcılar'da bazı vatandaşlar pazar kurulan günü unutup araçları park etti. Tezgah açmaya gelen esnaf zor durumda kaldı.
4: Vatandaş arabasını pazara bırakmış, çaresiz kaldık. İnşallah gelir alır da bir an önce arkadaşlar tezgahını açar, mağdur olmaz.
2: Bazı araç sahiplerine ulaşıldı. Şehir dışında olanlar da vardı.
3: Bir tanesini bırakmış, Mersin'e gitmiş. Yani pazar var yok düşünmeden. Nereden bulup da açacağız biz orayı?
2: Araçların kaldırılamaması nedeniyle birçok pazarcı tezgahını açmakta gecikti veya kısıtlı alanda çalışmak zorunda kaldı.
1: Ne alacağım ben? Gelmiyor abi.
0: Bugün İstanbul'un dört bir yanında fetih coşkusu var. Haliç'ten görüntüler getireceğiz şimdi ekrana. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programına katılıyor. Cumhurbaşkanını birazdan gemiler selamlayacak. Cumhurbaşkanı da gemileri selamlamak için birazdan Haliç sahilinde olacak. Onlarca gemi Sarayburnu'ndan çıktı ve sahil güvenlik başta olmak üzere sivil tekneler de Cumhurbaşkanı'nı selamlamak için birazdan Haliç'ten geçecekler. Karada, havada, denizde diyoruz. İstanbul'un dört bir yanında bugün hem fetih hem bayram coşkusu var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi fethin 573. yıl dönümünde kürsüde.
5: Aziz milletim, sevgili İstanbullular, AK Parti İstanbul İl Teşkilatımızın çok değerli mensupları, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte 86 milyon vatandaşımızın her birini saygıyla selamlıyor, dünyanın 150'den fazla ülkesinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün hem sizlerle bayramlaşalım hem de İstanbul'un fethinin 570. seneyi devriyesini coşkuyla kutlayalım istedik. Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz. Öncelikle her birinizin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Şekilde dünyanın dört bir yanında yaşayan, bayramda sılası gözünde tüten bütün vatandaşlarımın, gönül coğrafyamızdaki her kardeşimizin, yeryüzündeki her Müslümanın bayramını tebrik ediyorum. Bayramın sizler için, tüm İstanbul ve Türkiye için, İslam dünyası ve insanlık için mübarek olmasını, kardeşliğe, barışa, huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kestiğiniz kurbanların Hak Teala katında makbul olmasını diliyorum. Bayram şüphesiz en çok da çocuklar için bayramdır. Bayram cennet yüzlü çocukların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açınca bayram olur. Asıl böyle anlamını bulur. Türkiye'nin tüm çocukları

Dünyanın tüm çocuklarının bayramını bugün özellikle tebrik ediyor, her birini sevgiyle kucaklıyor, minik yanaklarından öpüyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum. Mübarek bayram günleri. İnsanımızın dostluğu, kardeşliği, milli ve manevi değerlerini en canlı biçimde yaşadığı müstesna zamanlardır. Bayramlar yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı yüceltmenin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel günlerdir. Milletçe bayram günlerinde bu hissiyatı, bu ruhu, bu inancı çok daha diri biçimde idrak ve ihya ediyoruz. Garip kurebanın kapısını çalıyor, öksüzün, yetimin başını okşuyor, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerinin derdiyle dertleniyoruz. Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor. Geçenlerde Hakk'a uğurladığımız şair Murat Kapkiner bu bilinci şöyle ifade ediyordu: Afrika'da öldürülse bir yerli, canı benden çıkıyor, seni bildim bileli. İşte bu hissiyatla dünyanın en ucu köşesine kadar milletimizin merhamet ve şefkat elini ulaştıran gönüllü kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerimize bugün hasreten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah onların eksikliğini bu millete ve ümmete göstermesin. Şu anda hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gönülden yapılan duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde Fatih Sultan Mehmet Han'ın şu duasına bizler de yürekten amin diyoruz. Zülfünün zincirine bend eyledi şahım beni. Kulluğundan kalmasın azad Allah'ım beni. Evet, Rabbim bizleri kendi yolundan, peygamberinin yolundan, peygamberinin müjdesine nail olan Sultan Fatih'in yolundan ayırmasın. Rabbim nusretini, hamiyetini, merhametini milletimizden eksik etmesin. Rabbim bu mübarek günler hatırına bütün mazlum ve yaralı coğrafyaları hasretini çektiğimiz huzur ortamına kavuştursun. Şu anda karşımda İstanbul var. Çok değerli İstanbullular, bugün bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken

Diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içindeyiz. Bu anlamlı günde tam 573 sene önce İstanbul'un fethine katılan, bu şehrin surlarında şehit olan, gazi olan her büyüğümüzü rahmetle anıyorum. Henüz 21 yaşındayken İstanbul'un fethini gerçekleştiren o şanlı komutanı aynı şekilde kemali edeple yad ediyorum. Yine burada bin yıldır semalarımızdan ezan-ı Muhammediler eksilmesin. Bayrağımız gökyüzünde nazlı nazlı dalgalansın. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değmesin. Her metrekaresinde bir şehidin yattığı bu aziz topraklar kirletilmesin diye fedai can eyleyen tüm kahramanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun. Kardeşlerim, sevgili gençler, bu mübarek günde şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. İstanbul'un fethi can ve mal güvenliğinin olmadığı bir şehirde yüzyıllar sürecek bir huzur ve güvenlik ortamının tesis edilmesidir. İstanbul'un fethi her kökene, her inanca, her görüşe o güne kadar gösterilmeyen hoşgörünün gösterilmesi, verilmeyen değerin verilmesidir. İstanbul'un fethi coğrafya için fitne üreten, bir ocağın söndürülmesi yerine kıyamete kadar sönmeyecek hak ve hakkaniyet ocağının yakılmasıdır. İstanbul'un fethi Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır. Bu hakikati büyük tarihçi rahmetli Halil İnalcık bakınız nasıl anlatıyor. O 1451'de tahta oturduğu andan bu yana fethi başarmak için gece gündüz çalışıp her türlü diplomatik, askeri, teknolojik ve idari önlemi düşünmüş ve almış. 20 Nisan deniz bozgunu fethi tehlikeye düşürdüğü anda azim ve kararında sarsılmamıştır. İstanbul'un fethi ve 500 yıllık imparatorluk yalnızca genç Türk hükümdarının eseridir. Bu tarihi bir gerçektir. Harap bir şehir olarak aldığı Konstantiniyye'yi Fatih vakıflara dayanan külliye imaretleriyle muhteşem bir Türk İslam şehri olarak yeniden inşa etmiştir. Ne diyordu? Letuftuhannel Konstantiniyye'te feleniyemel emiru emiruha veleniyemel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir. İstanbul'un fethi iki dünyanın, iki kıtanın birleştiği bu şehre 573 yıldır batmayan bir güneşin doğması, bir baharın gelmesidir. İstanbul'un fethi yeryüzünde fitneyi ortadan kaldırmayı hayatının amacı haline getiren, bunun için hiçbir

fedakarlıktan kaçınmayan 21 yaşındaki gencin dünya tarihinde örneği görülmeyen bir barış ve kardeşlik iklimini mayalamasıdır. İstanbul'un fethi bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkasıdır. Hani diyor ya Fazıl Hüsnü Dağlarca, havanın mazisinde, denizin yeşilinde bir türkü Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce fetihle büyümüşüz. Nur ile, kuvvet ile, aşk ile kaderin büyüsünü bozmuşuz. Görmüşüz suretini, güzelliğin koca felaketlere görünmüşüz. Cihanın yarısı gök, önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul almışız. İşte İstanbul'un fethi, devamında fetihler doğuran gaza medeniyetimizin en büyük kapılarından, en büyük kaynaklarından biridir. İstanbul'un fethi, milletimizin mefkûresi, ülküsü, kızıl elması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir. Karadan yürütülerek, Haliç'ten denize indirilen kadırgalar, Sultan Fatih'in azminin, iradesinin, fethi mübini olan inancının yansımasıdır. Aynı zamanda İstanbul'un fethi her delikanlımızın ruhunda bir Fatih idealinin, bir Ulubatlı Hasan fedakarlığının, bir Akşemseddin bilgeliğinin yaşadığını gösteren en güzel örnektir. Nasıl göl yerinde su eksik olmazsa, bu milletin gönlünde de fetih mefkûresi, fetih şuuru, fetih özlemi hiçbir zaman eksik olmaz. Değerli kardeşlerim, bu topraklar 1071'den bu yana bizim vatanımız İstanbul ise 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin göz bebeği, iftihar tablosudur. Ama biliyoruz ki bunu halen kabullenemeyenler var. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda, ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa, maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa, bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek, göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa, pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa, arka planına baktığınızda aslında fetihle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. 86 yıllık hicranın ardından nasıl Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıysak, kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacağız. İstanbul'un fethi bizlere şunu öğretmiş, şunu hatırlatmıştır. Eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek, milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef, yeter ki Sultan Fatih gibi. Ya İstanbul beni alacak, ya da ben İstanbul'u alacağım diyerek kararlılığı göstermiştir. Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım. Gerisi Allah'ın izniyle sadece bir zamanlama ve planlama meselesidir. Bunun için hep birlikte çalışacak, saflarımızı daha da sıklaştıracak ve İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim. Dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a, yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz.

0: Değerli kardeşlerim, Rabbim daha nice fetihlere bizlere eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz. Sağ olun. Var olun. Rabbim yar yardımcımız olsun.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep

0: ve Gülbe Şeker Eğitim Kurumları veteran takımının huzurlarında.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programına katıldı. Erdoğan, İstanbul'un fethi milletimizin mefkuresi, ülküsü, kızıl elması uğruna neleri başardığının ve başarabileceğinin numunesidir dedi. Erdoğan, İstanbul'un fethi Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı, İstanbul'un fethi sadece büyük bir zafer, çağı açıp çağı kapayan bir olay değil, dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı dünyada çok ciddi kırılmaların yaşandığını söyledi. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kan ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor açıklamasını yaptı. İstanbul'un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamadılar dedi. Şu an Haliç Kongre Merkezi'nde çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir gösteri gerçekleştiriyorlar. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde. Bu arada sahnede çocuklar fethi heyecanıyla bu gösteriyi yaparken Haliç'te de gemiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlıyor. Bugün İstanbul'un dört bir yanında fetih şöleni, fetih coşkusu var. Adeta çifte bayram yaşanıyor. İstanbul Boğazı'nda eşsiz gösteriler var. Gemiler Sarayburnu'ndan hareket ettiler ve Haliç'e geldiler. Birazdan Cumhurbaşkanı da onları selamlayacak. Yine gökyüzünde Hürjet bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi İstanbul semalarında ve saat 18'de de Yenikapı miting alanında Solo Türk'ün İstanbul'un fethi için gerçekleştireceği bir özel şölen yapılacak. Günlerdir adeta İstanbul'da hem bayram hem fetih coşkusu farklı noktalarda yaşanıyor. İstanbul Boğazı'nda da yine senenin bu zamanı hep görmeye alıştığımız o muhteşem mavi görsel şölen var. Şu anda sivil gemilerde ve İstanbullularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlıyorlar. Cumhurbaşkanı da fethin 573. yıl dönümünde İstanbullulara seslendi ve İstanbul'un fethi bizim milletimizin, ecdadımızın kızıl elmasıdır açıklamasını yaptı. Erdoğan, İstanbul'un fethi bu şehre batmayan bir güneşin doğmasıdır dedi. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanını da içlerine sindiremeyenlerdir açıklamasını yaptı. Şu an Cumhurbaşkanı'na çocuklarımız, geleceğimiz çocuklarımız fethin 573. yıl dönümünde önce Cumhurbaşkanı ile bayramlaştılar. Şimdi de fethin yıl dönümü şerefine bir gösteri gerçekleştiriyorlar. Bu elbette hem çocuklarımıza hem de gençlerimize bu mirasın aşılanması için çok büyük önem taşıyor. İstanbul'un fethi, İstanbul'un dört bir yanında adeta bir bayram havasında coşkuyla kutlanıyor. Çocuklar da bugün çifte bayram yaşadılar. Hem Cumhurbaşkanı'yla bayramlaştılar, Kurban Bayramı'nı tebrik ettiler. Hem de İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü şerefine Haliç'te onlar da sahne alıyorlar ve İstanbul Boğazı'nda Haliç'te yine büyük bir görsel şölen var İstanbulluların katıldığı. Erdoğan, İstanbul'un fethi sadece büyük bir zafer, çağ açıp çağ kapayan bir olay değil, dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa çıkmasıdır dedi. İstanbul'un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamadılar açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı şu an çocukların İstanbul'un fethi için hazırladıkları sahne gösterilerini izliyor. Bu arada Haliç'te de yüzlerce gemi, hem sahil güvenlik ekipleri hem sivil tekneler Cumhurbaşkanı'nı selamlamak için bekliyorlar. Yine yerli milli unsurlarımız gökyüzünde bugün Hürjet'in Boğaz'dan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için bir selamlama uçuşu gerçekleşti. Ve bugün saat 18'de de Yenikapı miting alanında Hava Kuvvetleri'nin gururu Solo Türk bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. İstanbul'a bu fethi heyecanını en güçlü şekilde yaşatmak için İstanbul'un dört bir yanında bugün adeta çifte bayram kutlanıyor. Büyük bir fetih coşkusu var. Haliç Kongre Merkezi'nde on binlerce İstanbullu toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bayramlaştılar. Çocuklar, gençler yine Cumhurbaşkanı'yla bayramlaştılar. Sivil tekneler Sarayburnu'ndan hareket etti ve şu an

0: Görsel şölenle birlikte adeta bir coşku var İstanbul'un dört bir yanında ve Türkiye'nin yerli milli unsurları, hava unsurları da bugün İstanbul semalarında Hürjet'i gördük. Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı, yine pilotların eğitiminde kullanılan bu uçakta bugün İstanbulluları selamladı. Ve saat 18'de de Solo Türk İstanbul'da Yenikapı miting alanında bir gösteri uçuşu yapacak ve İstanbullulara Fethin heyecanını 573. yıl dönümünde bir kez daha tüm İstanbul'da yaşatacak. Cumhurbaşkanı da bugün gün boyu Haliç'teydi. Burada hem gençlerle hem çocuklarla bayramlaştı. Ve konuşmalarını yaptıktan sonra da geleceğimiz çocuklarımız Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı'nın ardından sahneye çıktılar ve Fethin 573. yıl dönümü için özel bir gösteri yaptılar. Cumhurbaşkanı'nın Haliç Kongre Merkezi'ndeki mesajlarını taşıdık ekrana. Gündemin sıcak başlıklarına dönelim. Beyoğlu'nda seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.
1: Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Sürücü canını son anda kurtardı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda kayda geçti. İstiklal Caddesi'nde seyreden aracın motor kısmından alevler yükseldi. Hemen itfaiye haber verildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
0: Kocaeli'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Görüntüler Kocaeli Karamürsel'den geliyor ekrana. İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Bursa İnegöl'de de benzer manzaralar vardı. Kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi sağanak. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağış özellikle İnegöl'e bağlı İsa Ören ve Süpürtü mahallelerinde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak sonrası yollar dereye döndü. Sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını da su bastı. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ve evlerde sokaklarda tahliye çalışması başlatıldı. Tahliye çalışmaları devam ediyor. Bölge sakinleri olası yeni su baskınlarına karşı da tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. İzmir'de Luna Park'ta bayram eğlencesi kabusa döndü. Peş peşe arızalanan oyuncaklarda olanlar metrelerce yükseklikte, dakikalarca havada mahsur kaldılar.
2: Bayram eğlencesi kabusa döndü. Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldılar. İzmir'de bayram tatilini fırsat bilenler Buca Gölet alanındaki Luna Park'a gitti. Ancak eğlence oyuncakların peş peşe arızalanmasıyla kabusa döndü. Havada tam tur atarak dönen adrenalin oyuncağı en tepe noktada aniden kilitlendi. O sırada oyuncakta olanlar metrelerce yükseklikte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı. Yukarıdan çığlık sesleri yükselirken aşağıda bekleyen aileler sinir krizi geçirdi. Tesisteki arızalar bununla da sınırlı kalmadı. Dakikalar sonra hız treninde de benzer bir teknik arıza yaşandı. Raylar üzerinde mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Çalışanların uzun süren çabaları sonrası oyuncaklardaki arıza giderildi, mahsur kalanlar kurtarıldı. Aynı Luna Park'ta 3 yıl önce de salıncakta yaşanan arıza sonucu 6 kişi ağaç dallarının çarpmasıyla yaralanmıştı.

0: Hatay'ın Dörtyol ve Hasta ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı çaylar ve dereler taştı. Ev ve bahçeleri su bastı. Ayrıntıları alalım. Halil İbrahimoğlu notlarıyla karşımızda.
1: Bizler şu anda Hatay'ın Dörtyol ilçesindeyiz ve hemen arkamda aslında bir yazlık site bulunuyor. Ancak o yazlık siteye 9 günlük bayram için gelenler, görmüş olduğunuz gibi Deliçay'ın taşmasıyla birlikte şu anda burada görmüş olduğunuz gibi doğal afetle mücadele etmeye çalışıyor. İşte görmüş olduğunuz araç su içerisinde kalmıştı ve iş makinası vasıtasıyla içerisindeki su tahliye edilmeye çalışıyor ve bir taraftan da araç olduğu yerden çıkartılmaya çalışılıyor. Tabii ki bulduğumuz yerde aslında sahil vardı. Yani denize girilen bir alandı ve maalesef Deliçay Irmağı'nın taşmasıyla birlikte görmüş olduğunuz gibi sahildeki kumlar gitti. Yerine ise görmüş olduğunuz gibi taşlar kaldı. İşte burası da yine sitenin istinat duvarıydı. İstinat duvarı da şu anda geniş bir alana baktığımızda oradaki duvarın da yine yerle bir olduğunu, hatta denize karıştığını söyleyebiliriz parçaların. Tabii ki şu anda Akdeniz'in maviliğini görmüş olduğunuz gibi Amanos sahalarından gelen odun parçaları, kütükler kaplamış durumda. Yani Akdeniz'in maviliği gitti, yerine bir kahverengi renk geldi. İşte bulunduğumuz yer sahil. Tabii şunu da belirtelim, merkeze, sahil noktasına herhangi bir yağış etkili olmadı. Görmüş olduğunuz gibi kum burada kuru, ancak Amanos sahalarından gelen sel ve buradaki oluşan manzara. İşte hemen yan tarafta da yine sel yapılan bir araç, yani kurtarılan bir araç. Sadece araçlardan tabii ki bir tanesi, görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ekranlara getirmeye çalışacak. İşte görmüş olduğunuz gibi aracın her tarafında, özellikle alt kısmında odun parçaları, yine selle beraber gelen dallar şu anda aracın komple alt tarafını kaplamış durumda. İşte buraya da selle beraber gelen bir taşın vurması ya da aracın sürüklenerek herhangi bir yere çarpmasıyla beraber oluşan hasar yine aracın iç aksamından, motor kısmından yine dışarıya çıkmış bağlantı hortumları, bağlantı kabloları. İşte görmüş olduğunuz gibi maalesef araç kullanılamaz hale gelmiş durumda. Bizler şu anda Hatay'ın Dörtyol ilçesindeyiz ve bir sitenin hemen yan tarafındayız. Çünkü Deliçay ırmağı hemen yan tarafından geçiyordu ve Deliçay ırmağının taşmasıyla birlikte işte görmüş olduğunuz gibi ortaya bir doğal afet çıktı. Tabii ki şu anda Akdeniz'in sahilindeyiz. Sahil boyunda gösterecek kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı, görmüş olduğunuz gibi adeta bir tomruk toplama merkezine dönüşmüş durumda. İşte selle beraber görmüş olduğunuz bu odunlar, tomruklar, dal parçaları ve çöpler hep beraber buraya kadar, sahile kadar geldi. İşte bir taraftan da diğer kısımda aslında çalışmalar devam ediyor. İşte bu odun parçalarının, kütük parçalarının toplanması noktasında çalışmalar sürüyor. Bizim bulunduğumuz yer emniyet şeridiyle kapatılmış ve vatandaşların geçişine özellikle de araçla izin verilmiyor. Ama diğer tarafa da bakabilirsek eğer, işte orada da aslında Deliçay Irmağı'ndan gelen selin hala Akdeniz'e kahverengi, yani çamurlu bir şekilde karıştığını hala görebiliyoruz. İşte bizler o doğal afetin yaşandığı Hatay'ın Dörtyol ilçesindeyiz ve sabahın ilk saatlerinden itibaren Amanos dağlarında özellikle şiddetini artıran yağış, ardından da ilçe merkezinde oluşan sel ve taşkın. İşte o taşkın ve selin meydana getirdiği hasarları, zararları ekranlara getirmeye çalıştık. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte diyelim ve sözü Hatay'dan, Dörtyol'dan tekrar size bırakalım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakacağız. Kurultay kavgası devam ediyor. Özgür Özel cephesi parti meclisinde olağanüstü kurultayı gündeme getirecekti ama 1 Haziran'da yapılacağı söylenen parti meclisi toplantısı bir ileri tarihe ertelendi. Neler konuşuluyor genel merkezde? İlter Yeşiltaş son gelişmeleri anlatacak. İlter.
2: Merve Tepe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yarına hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yine genel başkan sıfatıyla gelecek. Tabi burada halk buluşması gerçekleştirilecek. Partililerle bayramlaşacak Kemal Kılıçdaroğlu. Genel merkezin dışında da güvenlik tedbirleri mutlak mutlan kararıyla birlikte zaten üst seviyeye çıkarılmıştı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin sokağın bulunduğu hemen Hasancan ekranlara getiriyor. Orada zaten güvenlik görevlileri uzun zamandır orada nöbetteler. Her iki tarafta sokağın Diyarbaşı ve bu tarafta güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına alınmış durumda. Güvenlik tedbirleri de dediğimiz gibi haliyle üst seviyeye çıkarıldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde neler olacak yarın onu anlatalım. Öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırlandı. Odalarda değişiklik yapıldı. Fotoğraflar değiştirildi. Özgür Özel'in fotoğrafları indirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları odalarda asıldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin dışında binada Mustafa Kemal Atatürk'ün ve posteri var. Aynı zamanda Türk bayrağı asılı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri de ilerleyen dakikalarda buraya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne asılacak. Afişlerle donatılacak burası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Ve yine Kemal Kılıçdaroğlu buraya geldiğinde nerede konuşma yapacak onu da ekranlara getirelim. Hemen burası Özgür Özel, hatırlayacaksınız. Tahliye işleminin ardından Özgür Özel kurmaylarıyla birlikte buraya geldi. Kendisini destekleyen milletvekilleri ve partilerle birlikte Özgür Özel burada partilere seslendi ve genel merkez o konuşmanın ardından tahliye edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise buraya gelecek. Hasancan şöyle gelebilirsen. Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek. Burada bir kürsü oluşturulacak. Ve burada Kemal Kılıçdaroğlu partililere seslenecek. Neler söyleyeceği merak ediliyor tabii ki. İki gün önce gazetecilerle bayramlaşması sırasında daha konuşmadım demişti. Yani anlatacaklarım var açıklamasında bulunmuştu. Ne anlatacak? Geçmişe yönelik hangi mesajları verecek? Şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin hangi mesajlar burada Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ifade edilecek? Onu da yarın görmüş olacağız. Tabii sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde değil, Güven Park'ta, yani Ankara İl Binası'nın bulunduğu Güven Park'ta da Özgür Özel partilerle bir araya gelecek. Özgür Özel bu yönde bir çağrı yaptı geride bıraktığımız saatlerde sosyal medya hesabından. Tüm partileri Güven Park'a, yani Ankara İl Örgütü'nün önüne beklediğini ifade etti. Orada da yine Özgür Özel mesajlar verecek. Aynı saatlerde dediğimiz gibi saatler 14'ü gösterdiğinde de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olacak. İşte dediğimiz gibi hazırlıklar da devam ediyor. Burada ilerleyen dakikalarda yine afiş çalışmasının yapılması bekleniyor. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı otobüslerde genel merkezde konuşlanacak ve partililer burada Kemal Kılıçdaroğlu'yla saatler 14'ü gösterdiğinde buluşacak. Bize takip ediyor olacağız.
0: Çok teşekkürler. İlter Yeşiltaş anlattı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıntıları. Gelelim Amerika-İran arasında yaşananlara. Amerikan medyası Amerika Birleşik Devletleri ile İranlı müzakerecilerin anlaşmaya vardığını ancak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını ise bu iddianın doğru olmadığını söylüyor. Daha fazla bilgiyi Tahran'dan Ekber Karabağ'dan alacağız. Ekber.
3: Evet Merve, senin de belirttiğin üzere İran'dan gelen açıklamalarla ABD'den gelen açıklamalar arasında bir farklılık söz konusu. Hatta bugün tekrardan İran medyası Amerikan medyasında yer alan haberlerin doğru olmadığını duyurdu. Tasnim Haber Ajansı metin henüz kesinleşmedi. Kesinleşmesi halinde resmi olarak duyurulacaktır. Bu nedenle Batı medyasının metinin bir parçası olarak şimdiye kadar yayınladığı metinler doğru değildir. Muhtemel mutabakat zaptı. son birkaç günde bazı değişikliğe uğradı yönünde bir haberi söz konusu. Esasında İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelerin esas amacı an itibariyle savaşın bitirilmesi ve Hürmüz

0: boğazının açılmasına yönelik olduğunu ifade edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar İran'ın nükleer dosyasını bu meseleye dahil etmeye çalışsa da hala başarmış değil ve İran bunu kabul etmiyor. İran eğer bu konularda uzlaşı sağlanırsa daha sonraki süreçte bunun değerlendirileceğini duyurdu. Az önce İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan da açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapıldı ve o paylaşımında da müzakere masasında İran'ın elde edeceği ve ettiği tavizlerin esasında oradaki müzakereler pazarlıkla değil füzelerinin gücüyle buna ulaştığını duyurdu. Dün ise Amerikan medyası her şeyin tamam olduğunu, her şeyin Donald Trump'ın imzasına bağlı olduğunu duyurmuştu. İran'daki o genel havaya bakıldığında yakında bir savaş öngörülmüyor. Özellikle biz Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak dünya futbol müsabakaları söz konusu. O yüzden bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı bir operasyon yapması öngörülmemektedir.
1: Şimdi dünya gündeminde konuşulanlara bakacağız. Amerika-İran savaşı yeniden başlayacak mı? Yoksa artık bir barış masası kurulacak mı? Ya da neden hala bu imzalar atılamadı? Körfez'de neler oluyor? Yine Avrupa'da farklı gündemler var. Hepsinin ayrıntılarını konuşacağız. Ani İsteyin koordinatörü Sayın Orhan Salih bu bölümde bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, şimdi bir çıkmaza girdi bu iş. Neden? Neden bir türlü imza atılamadı? Donald Trump ne bekliyor imzalamak için? İran kanadı neden hayır anlaşmadık ya da istediğimiz olmadı mı diyor?
2: Ya Merve, aslında ortada bir masa var ama masada ne var ne yok, masanın çevresinde kimler oturuyor, kimler oturmuyor, kimler ayakta, kimler masanın altında, kimse bilmiyor. Bir çıkmaz var mı? Var. Çünkü her iki tarafta, hem Washington hem Tahran tarafı bu savaşı kazandığını iddia ediyor. Trump sürekli bir zafer açıklaması yapıyor. Ben bitirdim artık, her yeri bombalayabilirim. İran bana bağlı. Hamaney de zaten benim dediklerimi yapıyor diyor. Tam bu açıklamalar yapılırken bu sefer Tahran'dan hayır o öyle değil. Bu savaşı biz kazandık. Amerika'yı bölgeden kovacağız. Umman'la birlikte Hürmüz'ü açacağız. Hürmüz'ü hala kapalı tutuyoruz. Bir türlü bir masanın üzerinde bir kağıdı imza atılamıyor. Şimdi ne oldu son 24 saat içerisinde? Biz Türkiye'de bayram ya da siyasi iş gündem mutlak putlan filan derken aslında dünyada bütün gündem bütün sıcaklığıyla akmaya devam ediyor. 24 saate bakalım istersen daha yakından. Barış hep yakın diyor Donald Trump. Sürekli yarın 24 saat içerisinde, 48 saat içerisinde tamam anlaştık, anlaşmayı yapacağız şeklinde açıklamaları var. Son açıklamada Vance'den, yine Beyaz Saray'dan başkan yardımcısı Vance'den, Amerika ve İran bir anlaşmaya çok yakın, very close diyor, ama henüz bir anlaşma yok diyor. Hı hı. Trump da dün akşamdan beri son 24 saattir gönderdiği mesajlar sürekli onu söylüyor. Anlaşmayı sağladık, imzalayacağım. Ya da anlaşma şu anda Trump'ın önünde, az önce Ekber'in de belirttiği gibi Trump'ın onaylanması bekleniyor. Ama bu, birazdan grafiğini vereceğiz. Yaklaşık 1,5-2 aydır bu şekilde devam ediyor. Bir anlaşma olduğu iddia ediliyor ama anlaşmanın olmadığını görüyoruz bir sonraki gün. Sürekli tansiyonun zirvede, yüksekte tutulduğu bir kaotik bir savaş sonrası bir döneme giriyoruz. Bu ne kadar sürer? Belki bir yıl, belki daha uzun, belki bir soğuk savaşa mı dönüşür bölgede, onu göreceğiz. Ama şu anda bir anlaşma yok. Ve dediğim gibi kafalar karışık aslında. Bu da New York Times'ın bugünkü manşeti. Diyor ki bombalar, pazarlıklar, orta bölgede dönen bütün kaoslar aslında Trump'ın İran yaklaşımının bir kafa karışıklığının bir göstergesi. Bir stratejisi yok. Nasıl ki 28 Şubat'ta İran'a ilk bombalar düştüğünde yapılan açıklamalar, 1 Mart'ta, 2 Mart'ta Amerika'nın bir İran stratejisi yok deniliyorsa, bu 2 aylık süreç içerisinde öyle görünüyor ki, bu 3 aylık, artık 3 aya yavaş yavaş dolduracağız, halen Amerika'nın bir İran stratejisi yok. Venezuela yapmaya çalıştı ama olmadı. İran daha farklı. Hem kültürel hem coğrafi açıdan Latin Amerika ülkeleri gibi değil. Ve New York Times'e bunu manşete taşımış. 3 ayın sonunda Trump'ın halen bir İran stratejisi yok diyor. Öyle görünüyor ki yok. İran'ın da bu noktada bir çıkış yolu araması söz konusu. İşte Pezeşkiyan'dır, Arakçı'dır, biz bir onurlu bir çıkış yolu arıyoruz şeklinde çıkışları, açıklamaları var. Ama henüz masada bir belge yok. Taraflar nükleer noktasında anlaşma sağlayamadı henüz. Onun da bir yansıması var. Öyle görünüyor ki bu biraz daha devam edecek. Sanırım yaz ortasına kadar bu şekilde devam edecek. Ve bir diğer grafiğimiz Axios'un, aslında Axios'tan alınan bir derleme bu. Bugün git, yarın gel. Ne demek oluyor bu? 8 Nisan'dan bugüne kadar, işte bu ayın sonuna kadar, 31 Mayıs diyelim ki, süreci anlatan bir grafik aslında bu. Bu süreç içerisinde sürekli neredeyse her 2-3 günde bir ateşkes uzatacağız, barış anlaşması imzalayacağız. Pakistan'da toplanalım, Umman'da toplanalım. O işte Rubio gitsin, Vance gelsin. Açıklamaları yapıldı sürekli.
1: Neye karar veremiyorlar Orhan Salih sizce?
2: Çünkü Amerika topyekün bir İran'ın teslim olmasını istiyor. Her şeyiyle. Ordusunun silahlarını bırakmasını istiyor. İşte nükleer tozları ben alayım diyor. Ben kendi sistemimde kullanayım diyor. Petrolü açın, her şeyi açın diyor. Ama sahadaki realite öyle değil. Her ne kadar belki Trump yanlış yönlendiriliyor olabilir. Trump'a giden raporlar, farklı raporlar olabilir. Trump şu anda mutlak bir zaferden bahsediyor ama sahadaki gerçekler bunu bu şekilde olmadığını gösteriyor. Hal böyleyken her ne kadar siz işte çeşitli sosyal medya platformlarına açıklama yaparsanız yapın, eğer bunun sahadaki gerçeklerle bir alakası yoksa bir şekilde işte bu çıkmaza gidiyor, bir anlaşma sağlanamıyor. Bakın mesela 22 Haziran'dan önce demiş ki Trump Axios'a, demiş ki İran anlaşması bir ya da iki gün içerisinde tamam imzalayacağım şeklinde Trump'ın açıklaması. Yine Amerika ve İran bir ilerleme sağladı, yakında anlaşma imzalayacak diyor. 6 Mayıs'ta yine bir açıklama var. Amerika ve İran savaşı sonlandırmak için bir sayfa üzerine, bir anlaşma üzerine anlaştı açıklaması var Beyaz Saray'dan. Yine Axios'a yapılan bir açıklama, İran ile Amerika arasında bir anlaşma yapmaya çok yakınız. Bir saatler içerisinde bu anlaşmayı sağlayacağız diyor Mayıs ayının başında. 20 Mayıs'ta yine Amerika ile İran arasında savaşı sonlandıracak anlaşmayı sağladık. Çok yakında bunu açıklayacağız açıklamaları var. Yine aynı şekilde bir anlaşma var. Trump'ın son onayı bekleniyor şeklinde. 1,5-2 aydır bir sürümcemede olan bir süreç var.
1: Daha cumartesi gecesi işte saat 10.30'dan sonra Türkiye saatiyle dediler ki pazar günü kesin imzalar atılacak. Evet. Hiçbir şey olmadı.
2: Yani evet, geçen hafta da öyle oldu. Ondan önceki hafta da öyle oldu. Şimdi tam az önce işte Trump'ın onayı bekleniyor denildiği esnada Tahran dedi ki öyle bir şey yok. Trump'ın onayı beklenmiyor. Yani bizim zaten şartlarımız yerine getirilmedi ki. Yani Trump istediği kadar kendi kendine onaylasın. Bizim kabul ettiğimiz şartlar yok masada. Bizim anlaştığımız kurallar da yok. O zaman biz neyi kabul edeceğiz? Tek taraflı bir anlaşma da olmaz. Her iki tarafında kabul edeceği makul bir anlaşma istiyor. Hem İran hem bölge ülkeleri, ama Amerika mutlak bir zafer istiyor, mutlak bir yenilgi istiyor, tamamen İran'ı kendisine bağlamak istiyor. Bunun için de işte ekonomik baskılar, Hürmüz'ü kapatması, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları biraz daha sertleştiriyor gün geçtikçe.
1: Burada İsrail.
2: Evet, şimdi bütün bunlar yaşanırken İsrail görmezden gelmek olmaz. Çünkü Gazze'ye çok ciddi bir şekilde saldırılar başlattı. Son iki haftadan bahsediyorum. Lübnan'ın güneyine yönelik, hatta Lübnan'ın topyekun bütün bölgelerine yönelik çok ciddi saldırılar başlattı İsrail. Tüm bunlar konuşulurken Birleşmiş Milletler çok ilginç bir rapor yayınladı. Bu raporda İsrail ordusuna ait askerlerin sistematik olarak Filistinli mahkumlara, Filistinli esirlere ve Filistinli sivillere yönelik cinsel istismar ve tecavüz zün sistematik olarak uygulandığı raporunu açıkladı. Kim açıkladı bunu? Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği bu açıklamayı yaptı. Bu açıklamadan kısa süre sonra ne yaptı İsrail? Dedi ki ben BM ile olan ilişkilerimi kesiyorum dedi. Bu açıklaması da yine BM Genel Sekreterliği ile ilgili olan bütün resmi ilişkilerimizi kesiyoruz. Belki zamanla BM'deki pozisyonu da kaybedecektir. Ya bir kez daha, nasıl bölgede yalnızlaşan bir İsrail var ise şu anda BM'de de çok daha günden güne yalnızlaşan

0: Kendini de bu yalnızlığa iten bir ülkeden bahsediyoruz Merve.
1: Evet, şimdi Rusya tabii Ukrayna-Rusya savaşı da biraz gölgede kaldı ama orada da hareketli günler yaşanıyor.
0: Evet. Şimdi baktığımız vakit çok hareketli ve çok tehlikeli bir sürece girdik. Yani Ukrayna'da Zelenski'nin de açıklamaları da var, Putin'in de açıklamaları var. Rusya daha önce kullanmadığı bazı silahları, mühimmatları, füzeleri artık kullanmaya başladı Ukrayna'da. Ve bu çok ciddi bir şekilde artık önlenemez noktaya geldi. Yani gerek Amerika'nın Ukrayna'daki patriotları çekmesi, farklı savunma sistemlerini çekmesi, bölgeye İsrail'e göndermesi sonrası çok ciddi bir güvenlik açığı oluştu Ukrayna'da. Rusya da bundan faydalandı ve artık ülkenin her yerini vurmaya başladı. Ama asıl kritik ve bütün dünyayı düşündürecek olan olay bu.
1: Evet.
0: Rusya NATO üyesi bir ülkenin topraklarına bir saldırı düzenledi. Bu bilinçli mi, bilinçsiz mi bilmiyoruz. Galati diye bir şehir. Hemen aslında Romanya-Ukrayna sınırına çok yakın bir nokta diyebiliriz. Ama yine resmi olarak Romanya toprakları içerisinde olduğu için. Romanya'da NATO üyesi olduğu için daha önce benzer işte dronlar, İHA'lar, SİHA'lar düşmüştü. Yani yanlışlıkla Ukrayna'ya gidenlerin bir kısmı toprağa düşmüştü. Ama bu ilk kez Romanya'da bir apartmanın bir duvarına çarptı. İki yaralı var. Durumları ciddi. Hı hı. Yavaş yavaş artık soru işaretleri biraz daha yükselecektir. NATO'nun da belki bu noktada biraz daha farklı bir refleksi oluşabilir. Ama henüz iki taraftan da bir resmi açıklama yok. Göreceğiz. NATO topraklarına yönelik çok önemli bir saldırı diyebiliriz buna.
1: Evet, Avrupa'nın gündemi sıcaklık. BBC Portekiz'deki sıcaklığı çekmiş ama Portekiz, İspanya, Fransa hepsinde şu an Mayıs ayının çok üstünde. Adeta bir Temmuz sıcağı gibi, değil mi? O zaman bu Temmuz'da çok daha yüksek hava sıcaklıklarını da görebiliriz anlamına geliyor belki de.
0: Kesinlikle işte son 24 saatte dünyada en çok konuşulan olayların başında belki de bu sıcaklıklar geliyor. Şimdi biz sıcak işte diğer sıcak olaylara, savaşlara, işte depremlere odaklanmışken aslında Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktası sıcaktan kavruluyor. Şu anda Türkiye topraklarında, Anadolu'da büyük bereket var, yağmurlar var. Bu çok güzel bir şey. Ama dünyanın geri kalanı şu anda burada da açıklama var. BBC'nin haberinde de bunu net bir şekilde görüyoruz. Tüm zamanların Mayıs ayı rekorları kuruluyor şu anda. Geçmişte işte Haziran, Temmuz, Ağustos rekorları duyuyorduk ama artık o Temmuz, Haziran, Ağustos'un dışına çıktı. Şu anda Avrupa'da tüm zamanların en sıcak Mayıs ayı yaşanıyor. Çok ciddi sıcaklar. İspanya, Portekiz, Fransa'da, aynı şekilde Belçika, Hollanda, Almanya tüm zamanların en sıcak günlerini, aylarını yaşıyor. O nedenle orada da önlemler alınmış durumda. Sokaklar bomboş şu anda Avrupa'da. Turistler dahi bölgeye gitmek istemiyor.
1: Ve Asya'dan da Japonya'dan bir manşet çekmişsiniz. Nüfus değil mi? Nüfus alarmı artık kritik düzeyde orada da.
0: Şimdi Japonya bu da çok konuşuluyor. Son 24 saatin en çok konuşulan başlıklarından birisi. Japonlar ölüyor. Japonya ölüyor. Neden ölüyor? O da çok ilginç. Tamam, yaşlı nüfusun çok yüksek olduğunu biliyoruz Japonya'da. İşte çok uzun bir yaşam süresinden bahsediyoruz. Ama çok grafiklerin dışında olağan dışı bir durum var. Özellikle son 5 yılda Japonya'nın nüfusu 3.1 milyon azalmış. Hı hı. Çok ilginç bir rakam. Bunun azalmasıyla birlikte de tüm zamanların, görüyorsunuz bu grafiği, en düşük Japonların nüfusu, yani en hızlı bir şekilde düşmeye başlaması anlamına geliyor. Bu da işte Covid'le birlikte başlayan bir süreç. Covid'de belki tahmin edilenden çok daha fazla insanın ölmüş olabileceğini gösteriyor Merve.
1: Evet, aynı zamanda yeni doğumlarda da azalma var.
0: Evet.
1: Peki, çok teşekkür ederim Orhan Salı, geldiğiniz için, yayına katkı için.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür
1: sağ olun.
0: Ederim.
1: Teşekkürler. Orhan Salı ile konuştuk son 24 saatin gündemini. Şimdi Muş'a gideceğiz. Patlayıcı madde imha timi Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2002 yılında kurulmuştu. Ekibimiz timin tatbikatına konuk oldu. O özel görüntüleri getireceğiz ekrana.

0: hatta hem bizim hem başkasının hayatına mal olabiliyor.
1: Onların hata yapma lüksü yok. Bu nedenle üst düzey önlem alıyorlar ve her zaman dikkatliler. Patlayıcı madde imha timi Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2002'de kuruldu.
2: Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki patlayıcı madde imha timi korkusuzca görevlerine devam ediyorlar. Hayat kurtarmak için hayatlarını hiçe sayıyorlar. Bizler de A Haber ekibi olarak işte bu özel timin bir günlük mesaisine eşlik ettik. Eğitim tatbikatlarını ekranlara taşıdık.
0: Patlayıcı madde imha timi olarak görevimiz, sorumluluk sahamızda karşılaşabileceğimiz her türlü patlayıcı madde, şüpheli paket, şüpheli cisim olaylarına 4536 sayılı kanun vermiş olduğu yetkiyle müdahale etmektir. Ayrıca Jandarma Komutanlığımız emrinde görev yapan personele yine patlayıcı maddelerle ilgili eğitim vererek onların patlayıcı maddeler konusunda farkındalığını artırmaya çalışıyoruz.
1: Görevleri oldukça zor. Yaşam kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar.
0: Arazide karşılaşılan patlayıcı madde düzeneklerine müdahale esnasında arazi şartlarının kötü olması, patlayıcı maddeye yaklaşma esnasında tuzaklanmış başka bir patlayıcı ile karşılaşma ihtimali yapılacak imha işlemini zorlaştırmaktadır. Bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak acele etmeden soğukkanlılıkla müdahalemizi gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca imha esnasında uzman personelin giydiği bomba, uzman kıyafeti yaklaşık 40 kilo. Bu da müdahale esnasında bomba uzmanı personeli hareket kabiliyetini bir bakıma kısıtlayabiliyor. Ancak biz kendi güvenliğimiz için bu koruyucu ekipmanları her türlü patlayıcı olaylarında kullanmaktayız.
2: Patlayıcı madde imha timi operasyonlara katılırken tabii ki tüm teknolojik imkanlardan da faydalanıyor. Onlardan birisi yerli ve milli üretim olan işte görmüş olduğunuz sinyal kesici cihaz. Aynı zamanda yine 40 kilogram ağırlığındaki işte bu koruyucu kıyafet, koruyucu balistik kalkan, aynı zamanda su topu ve yine adeta PAMİT timinin gözü ve kulağı olan bomba imha robotu.
0: Sorumluluk sahamızda meydana gelebilecek her türlü patlayıcı madde, şüpheli paket olaylarına müdahale etmekteyiz. Müdahale ettiğimiz olaylarda önceliğimiz patlayıcı ve şüpheli paketlerin bulunduğu yerde imhasıdır. Ancak bazı durumlarda şüpheli paketin bulunduğu yer itibariyle imhası yapılmadığı takdirde etrafa zarar verileceği düşüncesiyle biz bu şüpheli paketi emniyetli bölgeye taşımak zorunda kalabiliyoruz. Aslında yaptığımız görevle ilgili en çok risk taşıyan unsur bundan ibaret.
1: Tim olaylara hatasız müdahale etmek zorunda.
0: Patlayıcı maddeler karmaşık bir sistem şemasına sahip olabiliyor. Bu sebepten dolayı patlayıcı maddelerle mücadele her zaman risk oluşturuyor. Patlayıcının cinsine ve özelliğine göre farklı düzenekler kullanılabiliyor. Patlayıcılar arazinin her yerine, yer altına, yer üstüne tuzaklanabiliyor. Bu karmaşıklık ve belirsizlik mesleğimizin en zor yönünü oluşturuyor. Nerede, ne zaman, ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Patlayıcı maddelerle ilgili sürekli araştırma yapıp yeni çıkan sistemler üzerinde bilgi sahibi olmanız ve hep bir adım önde olmanız önem arz etmektedir. Bununla birlikte patlayıcı maddelerle ilgili sürekli kendimizi geliştirmeli, yeni çıkan sistemler ve patlayıcıları bilmemiz gerekiyor. Bu bilgiler ışığında müdahale şeklimize karar veriyoruz.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Bankam, bank, kartımı bil.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
7: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
8: Opet doldur kadar.

Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.

0: alışılmadık alışveriş.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten 31 Mayıs'a kadar.

Prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
3: Sıradaki şarkı bir lastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta.

0: Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: E-ticaret hacminde büyüme sürüyor. Değişen tüketici tercihleriyle birlikte ikinci el ve yenilenmiş ürünlere de ilgi artıyor. Harcamalar 2025 yılında 4.6 trilyon liraya ulaştı. Sektör temsilcileri dönemsel kampanyaların bu alandaki büyümeyi desteklediğini belirtiyor. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4.6 trilyon liraya ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: A Haber Radyo canlı yayın.
8: Çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef, yeter ki Sultan Fatih gibi, ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım diyerek kararlılığı göstermiştir. Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım.
9: Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş hala devam ediyor. Henüz bir anlaşmaya varılmış değil. Zaman zaman ateşkes kararı alınıyor. O da birkaç günlük olabiliyor. Şimdi bu gergin süreçte ticari gemiler de hedef olabiliyor. Hatta Ukrayna ordusu Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyreden bir kuru yük gemisinin Rusya İHA'ları tarafından vurulduğunu duyurdu. O olayda da iki kişinin yaralandığı belirtiliyor. Görüntüler ekranlarınızda. Saldırıya ilişkin dışişlerinden de sert bir tepki var. Bakanlık sivil gemilerin güvenliğine dikkat çekiyor ve bölgede artan savaşın tırmanmasının işte bu türden ciddi riskler oluşturduğunu bir kez daha vurguluyor.
10: Karadeniz'de bir Türk gemisi daha insansız hava araçlarının hedefi oldu. Ukrayna ile Rusya arasında 4 yılı aşkın süredir devam eden savaş Karadeniz'deki ticareti sekteye uğratıyor. Son olarak Ukrayna ordusu bir Türk gemisinin daha insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Suçu Rusya'ya attı. Kiev yönetimi açıklamasında Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyir halinde olduğunu belirtti. Olay yerinden ilk görüntülerde geminin hasar aldığı, itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması gerçekleştirdiği görüldü. Saldırıda yaralanan iki Türk denizci de hastanede tedavi altına alındı. Türk Dışişleri Bakanlığı saldırıya sert tepki gösterdi. Açıklamada savaşın taraflarına Karadeniz'deki seyri sefer emniyetine vurgu yapıldı. Yaralı denizcilerin durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Bakanlık sivil gemilerin güvenliğine dikkat çekerek bölgede artan savaşın tırmanmasının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Son olarak geçen Mart ayında bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla vurulmuştu.
9: Aksaray'dan bir kaza haberi geldi. Bir tur otobüsü kaza yaptı ve ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığı ifade ediliyor o kazada. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Burası Aksaray-Nevşehir Karayolu'nun 45. kilometresi. Kaza burada meydana geldi. Tur otobüsü. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce refüje çarpıyor, ardından da karşı şeride geçiyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Kazada da ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Bu kaza sağanak yağış sonrasında meydana geliyor. Yol ıslak ve muhtemelen yavaşlamaya çalışırken lastikleri kayıyor. Önce refüje çarpıyor otobüs, ardından da karşı şeride geçiyor Aksaray'da. Pek çok noktada Bursa'da, Osmaniye'de, Sivas'ta da sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Hatta pek çok yerde bu sağanak yağış sebebiyle tarım arazileri su altında kaldı. Yollar göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. İnsanlar mahsur kaldı. Pek çok noktada, yurdumuzun pek çok noktasında sağanak yağış etkili oldu.

0: Dereler taştı, evleri su bastı. Şiddetli yağış sel ve taşkına neden oldu. Caddeler göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı. Yurdun farklı illerinde yağış etkili oldu. Görüntüler Hatay'da kayda geçti. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu kentte sağanak sonrası taşan dere evleri su altında bıraktı. Dörtyolu ilçesi, Çaylı Mahallesi ve Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, derenin debisinin artmasıyla ulaşıma kapatıldı. Osmaniye'nin Düzce ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 100. Yıl Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi.
1: Uyuyorduk, uykudu yadık, birden hava yağmur yağdı, şimşek koptu, birden su aldı evleri, su bastı.
2: Etkili olan sağanak yağış sonrasında ilçede bulunan bazı dereler ve su yatakları taştı. Ardından da 4 ayrı mahallede işte yaşanan taşkından dolayı ev ve iş yerlerini su bastı.
3: Şiddetli yağmur yağdı. Çok şiddetli.
2: Kaç saat sürdü?
3: Gece saat 2 sularında başladı. Sabah 8'e kadar devam etti. Dışarı çıkamadık, hiçbir şey kurtaramadık. Yani yağmurdan zaten dışarı çıkılacak gibi değildi.
0: Selde mahsur kalan 80 yaşındaki Emine Can'ın imdadına itfaiye ekibi koştu. Bursa'nın Keles ilçesinde sağanak sele dönüşürken bazı evleri su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan yapının çatısının bir bölümü çöktü. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

0: önceliği Pürümür Çayı'ndan yüzerek karşı kıyıya geçen bir kişi geri dönmeye çalıştığı sırada akıntıya kapıldı. Çayın ortasında bulunan bir ağaca tutunarak hayatta kaldı. Mahsur kalan kişi jandarma komutanlığı timi ve itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Sivas'ta da fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Ağaçlar çiçek döktü.
1: Şimdi Laos'tan bir haber var. Güney Asya ülkesi Laos'tan. 5 kişi altın aramak için bir mağaraya giriyorlar. Fakat yağışlı hava heyelan meydana geliyor ve mahsur kalıyorlar mağaranın içinde. Tam bir hafta boyunca altın avcılarına ulaşılmaya çalışılıyor. O bir haftanın ardından kurtarma ekipleri o 5 kişiye ulaşıyor. Ve operasyon gerçekleşiyor bu defa, kurtarma operasyonu.
0: Altın hayaliyle mağaraya girdiler. Heyelan olunca bir hafta mahsur kaldılar.
2: Su pompasına bağlanan kabloya dikkat edin. Kuru ayakkabılarınıza veda edin.
0: Güney Asya ülkesi Laos'ta 5 kişi bir mağaraya altın aramak için girdi. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Şiddetli yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Mağaranın çıkışı kapandı. Bir hafta mağarada mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için Taylandlı bir ekip devreye girdi. Toprağı temizleyen ekip mağarada biriken suya dalarak 5 altın avcısına ulaşmayı başardı.
2: Suyu boşaltacağız, size yemek getireceğiz ve buradan sürünerek çıkmanıza izin vereceğiz, tamam mı?
0: Mağarada güvenli bir bölgede bekleyen ekip ve altın avcıları içeriden video mesaj paylaşarak sevdiklerine de seslendi.
2: Endişelenmeyin anne baba, hepimiz kuruyuz ve biraz uyuduk, sizi seviyoruz. Kurtarma ekipleri bize ulaştı, iyiyim ve kuru kaldım.
0: Kurtarma planının ilk önceliği mağaradaki suyu tamamen dışarı pompalamak. Böylece işçilerin dalarak değil, yürüyerek ya da sürünerek çıkması hedefleniyor. Hava koridorunun kısıtlı olduğu güzergah boyunca oksijen tüpleri yerleştirildi. İşçilerin çok halsiz düşmesi ihtimaline karşı özel mağara sedyeleri de hazır tutuluyor. Arama kurtarma ekibinde görevli iki kişi daha önce de 2018 yılında Tayland'ın kuzeyindeki bir mağarada su basması sonucu mahsur kalan 12 çocukla antrenörlerini kurtarmıştı.
1: Marmaris'ten sıcak bir haber geldi. İçinde 110 yolcu bulunan bir teknenin battığı bilgisi var. Muhtemelen bir gezi teknesi bu. O günlük kiralanan teknelerden biri. Yan yatmış, müdahale edildiği ifade ediliyor. Sefer Ayçi bizi bekliyor. Ayrıntılar seferde olacak.
3: Teşekkürler Merve. Evet, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Cennet Adası açıklarında aldığımız son bilgi. Cennet Adası açıklarında henüz nedeni belli değil şu anda. Bir tur teknesi su aldığı belirlenmiş. Su aldıktan sonra da ihbar üzerine bölgeye ekipler, sahil güvenlik ekipleri gitti. Su aldıktan sonra yan yattı. İlk önce yan yattı olarak gelen bilgiler arasında. İçerisinde 110 yolcu, şu anda aldığımız bilgi arasında 110 yolcunun olabileceği. Çünkü böyle tekneler, büyük tur teknelerinde yaklaşık 100-150-200 yolcu alabiliyorlar. Bu bir 100 yolculuk bir tur teknesi olduğunu son olarak aldığım bilgiler arasında. Cennet Adası açıklarında günlük tur teknesi. Günlük tur teknesi Marmaris'teki Cennet Adası açıklarında Big Boss isimli gezinti teknesi Cennet Adası açıklarında akvaryum koyunun olduğu bölgede. Yani tam o tur teknesi olduğu için tüm turları koyları yavaş yavaş gezen tekneler bunlar. Ve su aldığım bilgi arasında su aldığı için de yan yattığı bilgisi var. İhbar üzerine de bölge sahil güvenlik ekipleri acil bir şekilde gitti, belirlendi ve şu anda da dediğimiz gibi 110 yolcunun olduğu bir tekne. Tekrarlamak istersek Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Körfezi'nde tura çıkan Big Boss isimli gezinti teknesi. Nedeni henüz belli değil Merve. Cennet Adası açıklarında akvaryum koyunda henüz belirlenemeyen bir nedenle battı, yan yattı ve içerisinde 110 yolcu olduğu bilgiler arasında ilk, en taze, en sıcak bilgiler şu anda bunlar Merve.
1: Sefer Ayçi, çok teşekkür ediyoruz. Bir tur teknesi, günlük gezi yapan teknelerden biri, su almaya başladığı ifade ediliyor ve tur teknesinin de ardından muhtemelen yavaş yavaş battı. Bunlar son anda çevredeki teknelerde bulunanların telefonlarının kamerasına yansıyan görüntüler. En azından kıyıya yakın bir noktada

üzerinde maksimum seviyede yolcu aldığı belirtildiğinden muhtemelen böyle bir durum söz konusu. Çünkü teknenin büyüklüğüne baktığımızda 110 kişinin o teknenin içinde olması biraz imkansız gibi görülüyor. Yolcuların bir kısmının tahliye edildiği bilgisi var. Big Boss teknenin ismi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanıyor bu kaza. Cennet Adası açıklarında, akvaryum koyunda. Koyları geziyor bu tür tekneler. Her koyda kalıyorlar. Muhtemelen orada işte denize giriyor o teknenin misafirleri. Ve o teknelerden birinde eski olduğu da biraz fark ediliyor. Zaten eski tekneler böyle dönüştürülüyor. Bu türden tur teknelerine dönüştürülüyor. Ve su aldığı belirtiliyor teknenin. Yolcuların tahliye edildiği ifade ediliyor. Bölgeye ekipler sevk edildi. Muhtemelen çevredeki teknelerde bulunan vatandaşlar da yardımcı oldular. Marmaris'te 110 yolcunun bulunduğu teknenin battığı bilgisi var elimizde. Yeniden döneriz. Yeni bir gelişme olunca, bilgi gelince haber merkezimize detayları aktaracağız bu kazayla ilgili. Adana'ya gidelim hemen. Adana'da takip ettikleri kamyonetten 40 kilo et çalan iki hırsız tutuklandı, yakalandı, ardından tutuklandı. Yüreğir ilçesinde meydana geliyor bu hırsızlık hadisesi. Bir şüpheli seyir halindeki kamyonetin önce kasasına çıkıyor. Sonra aracın arkasında gizlenen bir diğer zanlı da sürücünün trafik ışıklarında durmasını fırsat bilerek kasadaki 40 kilogram eti çalıyor. Olayı fark eden sürücünün ihbarı üzerine de polis ekipleri harekete geçiyor ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis motosikletle olay yerinden kaçan iki şüpheliyi yakalıyor. İfadelerinde etlerin bir kısmıyla mangal yaptıklarını, kalanını da sattıklarını ifade ediyorlar ve iki zanlı ifadelerinin ardından tutuklanıyor. Kaçan kurbanlık haberleri. İşte Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz. Bursa'dan da bir haber. Bir kuzu bayramın arifesinde kayboluyor. Ona belki aylarca gözü gibi bakan sahibi de polise başvurmuş. Kaçan kurbanlık kuzuyla karıştırılan başka bir kuzu neyse ki son anda bulunuyor. O şikayette bulunan adamın kuzusu getiriliyor, sahibine teslim ediliyor.

0: Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Müyesser Sevinç, 10 günlükken annesinin emzirmediği kuzuyu sahiplenerek büyütmeye başladı. Müyesser Sevinç, çorap adını verdiği ve biberonla beslediği kuzuyu yanından bir an olsun ayırmıyordu. Markete, pazara, hatta eczaneye giderken bile çorap yanındaydı. 6 aylık kuzu tam da Kurban Bayramı arifesinde kayboldu. Onu sahilde gezinirken bulan bir kişi kurbanlık kuzusuyla karıştırdı ve eve götürdü. Müyesser Sevinç polise başvurdu. Neyse ki çorap kısa sürede bulundu.
1: Sahilde bir çay ocağımız var. Burada başıboş bir kurbanlık kuzu gördük. Abimle beraber işte kuzuyu yakaladık. Daha sonrasında işte kuzunun sahipleri geldi. Sahipleri dediğim ya, bir yanlış anlaşılma üzerine geldiler. Kuzuyu teslim ettik. Teslim ettikten sonra başka bir teyzem geldi. Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabii ağla ağla bir hal oldu. Peşine karakola gittik hep beraber. Verdiğimiz kişilerin de numarasını vesairesini, bütün bilgilerini almıştık. Sağ olsun karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldular bize. Peşine işte teyze kuzusuna sahip oldu. Biz de hepimiz mutlu olduk.
0: Çorap sahibine teslim edildi.
2: Bir kaza haberi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletli milyarder iş adamı Jeff Bezos, onun sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin'e ait bir kaza. Oradaki roketlerden birine ait bir kaza. Tarihi bir felaket olarak adlandırılıyor. Şirkete ait New Glenn roketi tam da fırlatılmak üzereyken infilak ediyor.
0: Geri sayım başladı. Devasa motorlar çalıştı. Ancak insanlığı uzaya taşıyacak roket fırlatma denemesi büyük bir patlamayla yarıda kaldı. ABD'li milyarder Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin büyük bir krizle sarsıldı. New Glenn roketi uzay yarışında SpaceX'in Starship projesine en güçlü rakip olarak gösteriliyordu. Florida'daki Cape Canaveral fırlatma rampasında test edilecek.

0: Ateşlemenin başlamasından saniyeler sonra roketin motor bölümünde başlayan ani parlamayla birlikte zincirleme patlamalar yaşandı. Uzay aracının henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etmesinin ardından alanı devasa bir ateş topu kapladı ve roket yok oldu. Uzay sektöründe taşları yerinden oynatan o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Patlamadan kaynaklanan şok dalgaları eyaletin sahil şeridi boyunca kilometrelerce uzaktan hissedildi. ABD'li iş insanı Jeff Bezos da olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Şirket çalışanlarının güvende olduğunu belirtti.
1: Erzurum'a gideceğiz. Erzurum'da kayalıklardan düşen bir kişi ambulans helikopterle kurtarılıyor. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. 43 yaşındaki Aziz Karaca isimli vatandaş gezintiye çıktığı arazide dengesini kaybettiğini ifade ediyor ve kayalıklardan yuvarlanıyor. Ve hemen ihbar ediliyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi gönderiliyor. Bölgeye ulaşan ekipler sarp kayalıklarda ilk müdahaleyi gerçekleştiriyorlar ve yaklaşık 1,5 kilometre boyunca sedye ile taşınan Aziz Karaca ambulans helikopterle Erzurum'a sevk ediliyor. Şehir hastanesinde tedavi altına. Trafikte kavga, bayram yoğunluğu o kavgaların sayısını daha da fazla artırdı. Mardin'de yaşanan bir yol vermeme kavgasında ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti.
2: Yol verme kavgası kanlı bitti. Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı. Nusaybin Karayolu Ilıcak Mahallesi mevkiinde iki aile araçlarıyla seyir halindeydi. İddiaya göre aralarında yol verme tartışması çıktı. Araçlarını yol kenarına çeken taraflar bu kez taş ve sopalarla kavgaya tutuştu. Kavga sırasında silahlar ateşlendi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki Abdullah Kılınç ve 35 yaşındaki Doğan Baday doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi Trump doları tartışması var. Çünkü şöyle iddialar var. Donald Trump'ın resminin yer alacağı 250 dolarlık yeni banknotlar basılacağı iddiası var. Özellikle sosyal medyayı karıştırmış durumda bu iddialar. Çünkü ABD yasalarına göre hayattaki bir kişinin resmi paraların üzerinde kullanılamaz. Buna izin yok, yasak. İşte bu nedenle de Trump doları tartışması hem Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasetin hem de sosyal medyanın şu an en sıcak gündemi haline gelmiş durumda.
3: Trump'ın 250 dolarlık banknotun üzerinde yer alabilmesi için bu ilk şartı değiştirmeye yönelik bir kanun teklifi bulunuyor.
2: 250 dolarlık banknotta Trump'ın resmi mi olacak? Bu iddia ABD'de siyasetin gündemine oturdu. Washington Post'un gündeme taşıdığı çarpıcı iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın resmini taşıyacak 250 dolarlık yeni banknotların basılması için Washington'da yoğun baskı yürütülüyor. İddialar Amerikan siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Habere göre ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki yetkililerden Trump'ın resmini taşıyan 250 dolarlık banknot tasarımlarını hazırlamaları istendi. Kulislere yansıyan bilgilere göre projeye karşı çıkan bazı üst düzey yetkililerin görev yerleri değiştirildi, bazılarının ise süreç dışına itildiği öne sürüldü. ABD'de yürürlükteki yasalar hayatta olan kişilerin resminin resmi para birimlerinde kullanılmasına izin vermiyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent her şeyin Kongre'nin elinde olduğunu vurguladı.
3: Şu anda Temsilciler Meclisi ve Senato'nun önünde yaşayan bir kişinin Trump'ın 250 dolarlık banknotun üzerine yer alabilmesi için bu ilk şartı değiştirmeye yönelik bir kanun teklifi bulunuyor. Dolayısıyla her şey Kongre'nin elinde.
2: Trump yönetimi ise Amerika'nın 250. kuruluş yılı kapsamında bu banknotun anı niteliği taşıyacağını savunuyor.
1: Her ne kadar bir anlaşmaya varılsa da ve bu anlaşmaya İsrail'in soykırımı

0: Kırımcı Başbakan Netanyahu'nun uymayacağı zaten tahmin ediliyor olsa da İsrail'le ilgili her hamlesi yine bir korku uyandırıyor Netanyahu'nun. Şimdi yeni bir emri olduğu ifade ediliyor. Gazze'de işgali genişletme emri veriyor. İsrail ordusunun hatta o sarı hattın ötesine geçeceği vurgulanıyor Netanyahu'nun bu emriyle birlikte. Orada bir hat oluşturulmuştu ve bu hattı geçmesiyle birlikte Netanyahu'nun ordusunun Gazze'nin %70'ine o işgalin, o soykırımın yayılabileceği ifade ediliyor.
1: Benim talimatım şu. Adım adım ilerleyelim. Her şeyden önce %70.
2: Gazze'nin tamamını işgal edeceğini söyledi. İlk hedef olarak bölgenin %70'ini işaret etti. İsrail Başbakanı Netanyahu işgali genişletme emri verdi.
1: Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Gazze topraklarının %60'ını kontrol ediyoruz.
2: Sarı hatla ayırdığı Gazze'ye hendekler ve kontrol noktaları kuran İsrail, işgali genişletmek için harekete geçti. Açıklamayı katil İsrail Başbakanı Netanyahu yaptı.
1: %50'deydik, %60'a çıktık. Benim talimatım şu, adım adım ilerleyelim. Her şeyden önce %70.
2: Dahası işgalin tüm Gazze'yi kapsayacak şekilde kalıcı olacağı sinyalini verdi.
1: Bununla başlayalım. Onlara her yönden baskı yapıyoruz. Kalanlarla da ilgileneceğiz.
2: İşgalin genişlemesi Gazze'de yaşamaya çalışan Filistinliler için açık hava hapishanesinin daha da daralması anlamına geliyor.
1: Netanyahu'nun Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini duydum. Gazze'de alabileceği bir şey kaldı mı? Ateşkes diyorlar ama biz hiçbir ateşkes ya da benzeri bir şey görmüyoruz.
2: Yaşam alanları giderek daralan Gazze'liler çaresiz.
1: %70'ini işgal ettiğinde nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Nereye gideceğiz? Dürüst olmak gerekirse ölmek daha iyi. Her gün olanlardan daha iyi.
2: İsrail işgali mevcut sarı hattın ilerisine taşıyarak yeni bir sözde turuncu hatta taşıyor. Bu da Gazze'nin %11'inin daha işgali anlamına geliyor.
0: Şimdi Ukrayna'dan çıkan bir kuru yük gemisine bir Rus İHA'sının saldırı haberini vermiştik geçtiğimiz dakikalarda. Şimdi bu saldırılar gerçekten hedefe mi yönelik yoksa hedef mi şaşıyor henüz belli değil. Çünkü yine bir Rus İHA'sı Romanya'nın güneydoğusundaki Galati kentinde 10 katlı bir apartmana isabet etti. Apartmanda yangın çıktı, 2 kişi yaralandı. Rusya'ya çok sert tepki gösterdi Romanya. Hatta F-16 savaş uçaklarını bile havalandırdı. NATO'dan da koruma talep etti. Rusya'dan koruma talep etti Romanya. Hem Avrupa ülkelerinden hem NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den arka arkaya çok sert tepkiler geldi Rusya'ya.
3: Rus İHA'sı Romanya'yı vurdu. Romanya F-16'ları havalandırdı. Avrupa'dan tepkiler ard arda geldi. Rusya-Ukrayna savaşında 4 yıl geride kaldı. Savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Avrupa ise her zamankinden daha endişeli. Zira Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya hava sahasına girdi. Ülkenin güneydoğusundaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına isabet etti. Apartmanda yangın çıktı, 2 kişi yaralandı. Romanya yaşanan olay için uluslararası hukukun ciddi ihlali dedi. Rus Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.
4: Durumun kontrol altında olduğunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Romanya'ya yönelik bir saldırıyla karşı karşıya değiliz. Sınırımızın hemen yanında gerçekleşen bir çatışmanın etkileriyle karşı karşıyayız.
3: Romanya olayın ardından 2 F-16 ve bir askeri helikopteri havalandırdı. Romanya Cumhurbaşkanı, Rusya'nın savaşının Romanyalıları etkilemesini kabul etmeyeceğiz dedi. Hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'ya saldırıya tepkiler peş peşe geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya'yla tam bir dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Rusya'nın pervasız davranışı hepimiz için bir tehlikedir diyen Rutte, Rusya'nın savaşı sona ermeli ifadesini kullandı. NATO, müttefik toprakların her karışını savunmaya hazırdır dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'yı suçladı. Rusya bu saldırıyla bir sınırı daha açtı diyen von der Leyen, Romanya ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz ifadesini kullandı. Fransa, Rusya'nın Avrupa Birliği'ne bir tehdit olduğunu söylerken,

0: Polonya'dan da Rus'a bir tehdit olmaya devam ediyor açıklaması geldi. Macaristan Başbakanı Peter Magyarsa, egemen bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi devletine yapılan saldırıyı kınıyorum ifadesini kullandı. Romanya şimdi NATO'dan hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesini ve ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığını artırmasını talep ediyor.
1: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde son bir haftadır yaşananlar, o gerginlik her geçen gün, her yeni açıklamayla daha da derinleşiyor. Dün yaşanan bir takım gelişmeler vardı. Kemal Kılıçdaroğlu partilileri bilgilendirdi. Parti meclisi toplanmayacak dedi. Çünkü Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultayı gündeme getirecekti. O parti meclisi toplantısında bu iptal edildi. Ankara'ya dönelim. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Bu arada dün yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta grup toplantısının olmayacağını da mecliste belirtti. Yarın bayramlaşma var. İlter, hoş geldin yayına. Genel merkeze geleceği bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özgür Özel il başkanlığında bayramlaşma yapacak. Bu kadar gerginlik arasında sence yarın ya da hafta başında, önümüzdeki hafta başında neler yaşanacak o zamana kadar?
2: Gergin süreç devam ediyor Merve Türkay. Senin de aktardığın gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın iki bayramlaşma olacak. O bayramlaşmalardan biri burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, diğeri ise Ankara İl Örgütü'nde Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla 2,5 yıl aranın ardından yeniden genel başkanlığa döndü. Yine 2,5 yıl aranın ardından genel merkeze de yarın dönecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde dediğimiz gibi bayramlaşma töreni düzenlenecek. Kemal Kılıçdaroğlu partililerle burada bir araya gelecek. Öncesinde genel merkezde hazırlıklar devam ediyor. Gördüğünüz gibi Hasan Can Türkeş ekranlara getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu saatler tam 14'ü gösterdiğinde, planlama bu şekilde, burada Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olacak. Genel merkezdeki hazırlıklar da şöyle. Şimdi ses sistemleri yerleştiriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu özellikle yarın burada yeniden güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Partililere çağrılar yapıldı sosyal medya üzerinden. Özellikle Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri sosyal medya hesaplarından çağrılar yaparak yarın burada partililerin bir araya gelmesini istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiğinde tam da burada olacak. Şöyle hemen Hasan Can ekranlara getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı alan burası. Şimdi burada Özgür Özel de mutlak butlan kararının ardından polis genel merkeze geldi. Tahliye işlemleri başladı. Özgür Özel burada partilere seslendi ve daha sonra genel merkezden ayrılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu da yarınki konuşmasını işte buradan Hasan Can Türkeş'in ekranlara getirdiği bu bölümden yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Peki ne söyleyecek? Tabii ki edindiğimiz bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerine sorduğumuzda şunu söylediler. 2023 kurultayında neler yaşandı? Ona dair Sayın Genel Başkan'ın bir değerlendirmesi olur mutlaka dediler. Ve aynı zamanda daha sonra malum Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere yapılan operasyonların ardından arınma çağrısı yapmıştı. Hem geçen yıl arınma çağrısı yaptı, hem de geçtiğimiz haftalarda bir arınma çağrısı daha yapmıştı. Bu arınma çağrısını neden yaptı? Buna dair kapsamlı bir açıklama yapabileceğini ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri. Ve aynı zamanda Özgür Özel de, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de partililerle Ankara İl Örgütü'nde il binasının önünde bir araya gelecek. Bu konuda da yine çalışmalar devam ediyor. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri ve grup başkan vekillerinin tamamı zaten bu süreçte Özgür Özel'in arkasında ve orada büyük bir kalabalık oluşturmak isteyecekler. Bu anlamda da Ankara İl Örgütü'nün bu yönde çalıştığı ifade ediliyor. Milletvekilleri de sık sık sosyal medyadan çağrı yaparak daha kalabalık görüntü vermeye çalışıyorlar ve aynı zamanda burada da buranın kapasitesi aşağı yukarı 9-10 bin civarında. Buraya ne kadar partili gelecek onu da tabii ki yarın görmüş olacağız. Diğer yandan Ankara İl Örgütü'nde de nasıl bir atmosfer olacak, orada hangi mesajları verecek Özgür Özel, bu da tabii ki merakla bekleniyor. Biz her iki toplantıyı da yakından takip edip aktaracağız.
1: İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz. Gözler hem CHP Genel Merkezi'ne hem de İl Başkanlığı'na çevrilecek yarın itibariyle bir de. Ama çok daha önemli bir konumuz var, gündemimiz var. İstanbul'un fethinin 570

0: 3. yıl dönümünü kutluyoruz. İşte bu kapsamda pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor. Dün Haliç'te gösteriler vardı. Türk Yıldızları'nın gösterisi vardı. Bugün yine Sarayburnu'nda TCG Fatih Fırkateyn'i gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Ekibimizden Hasan Zahit Ezim de o noktada bizi bekliyor.
1: Yıl 29 Mayıs 1453, yeni bir çağın başladığı bir gün ve o gün genç komutan Fatih Sultan Mehmet Han adeta tarih değiştirdi. Bir tarih kapatıp yeni bir tarih açtı ve o günden sonra tam 573 yıldır İstanbul Osmanlı ve Türk hükümdarlığının kontrolü altında ve yine o günden sonra 573 yıl sonra aynı akıl hizmete devam ediyor. Şu anda oldukça kritik bir noktadan bu yayınımızı kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le birlikte gerçekleştiriyoruz. Nerede gerçekleştiriyoruz? TCG Fatih gemisinde gerçekleştiriyoruz. Tam 573 yıl sonra tekrardan İstanbul'un kalbinde Sarayburnu kıyılarından bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bu gemi TCG Fatih. Adından da anlaşıldığı gibi ismini Fethin mimarından olan Fatih Sultan Mehmet Han'dan alıyor. Aslında geçmişle bugünü de yine bir şekilde bir biçimde aynı çizgide buluşturuyor. Gemi oldukça farklı donanımlara, farklı özelliklere sahip bir savaş gemisi olduğunu söylemek istiyorum. Tam bundan 573 yıl önce karadan gemileri yürüten aynı akıl bugün kendi yerli ve milli gemilerini yapıyor, üretiyor ve yine çok sayıda kişi bu gemiye gelerek gurur duyduğunu ifade etmek istiyorum. Aslında bakacak olursak İstanbul'un gücü bu geçilemez denilen surlardan değil denizlerden de geldiğini bir yandan ifade etmek istiyorum. Fetih'te kullanılan donanma nasıl kritik bir rol oynadıysa bugün de güçlü bir donanma Türkiye'nin savunmasının en önemli unsurlarından biri olarak gördüğünü söylemek istiyorum. Tabii İstanbul'un fethi denildiği zaman çoğu zaman akıllara dev toplar, surlar ve kuşatma geliyor. Ancak uzmanlara göre başarının en önemli parçalarından biri deniz hakimiyetiydi. Denizlerdi, boğazdı ve işte bugün ziyaretçilere açılan TCG Fatih'te o deniz hakimiyetinin bu modern dönemdeki sembollerinden biri olarak gördüğünü ifade etmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le birlikte şu anda TCG Fatih'in kıç güvertesindeyiz. Bu noktadan yayını gerçekleştiriyoruz. Burada 7'den 70'e arkadaşlarımız var, büyüklerimiz var. Teşekkür. Neler diyeceksiniz? Bir konuşmak ister misiniz?
2: Çok güzel bir şey duygu. Yani gururumuz, ülkemizin gururu. Gururluyuz yani.
1: İstanbul'un fethinin olduğu gün TCG Fatih fetih gemisinde.
2: Cumhurbaşkanımızın burada olması İstanbul'da. Bunlar bizim gururumuz. Allah izniyle. Rabbim yenilerini nasip etsin. Daha güçlülerini.
1: İnşallah. Siz neler söylemek istersiniz?
3: Çok sevindik ya. Gerçekten İstanbul'un fethi zamanında çok güzel bir şey.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Torunlarınızla mı? Torun mu?
4: Merhaba.
2: Bir tane yerden geldim.
1: İsmin nedir?
5: İbrahim Zeyt Yılmaz.
1: Memnun oldum İbrahim Zeyt Yılmaz. Hasan Zahit ben de. Ne diyeceksin gemiyle ilgili? Bugünle alakalı.
5: Beğendin mi? Çok güzel bir gemi. Evet beğendim.
1: Teşekkür ederim.
5: Teşekkür
1: ederiz. Çok sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum. İşte 7'den 70'e ifade etmiş olduğum gibi pek çok kişi bu noktaya geliyor ve hakikaten gurur duymamak elde değil. Bu kadim şehri, bu güzel şehri İstanbul. İstanbul 573 yıl önce komutanların komutanı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedildi. Bir tarafta 1453'ün fetih ruhu, işte bir tarafta da savunma sanayi, modern donanma ve mavi vatanın anlayışı. Aslında ortaya çıkan tablo şu: fetih yalnızca geçmişte kalan bir zafer değil. Her şekilde, her dönemde teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte fetih aslında halen daha bizim gelişimimizle birlikte yaşandığını ve yüceldiğini ifade etmek istiyorum. TCG Anadolu, TCG Fetih bunlardan yalnızca bir tanesi. Her şekilde çalışmaya devam etmeliyiz Türk milleti olarak ve her şekilde yorulmadan mücadeleye devam etmeliyiz ve işte mücadele ettikçe bir sürü TCG Fetih bizleri bekliyor olacak diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Hasan Zahit Ezim, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi

0: Bir başka konuya geçeceğiz. Çok da uzak değil aslında bakarsanız. Asırlar boyunca Afrika ülkelerini sömüren Fransa, pek çok Avrupa ülkesi gibi adına işte o dönemde kolonizasyon dendi, coğrafi keşifler dendi, farklı isimler konuldu. Ama yüzyıllar boyunca o ülkelerin toprakları, insanları sömürüldü ve bundan çok büyük zenginlik elde edildi. İşte yıllar süren Avrupa'daki o refahın temel sebebi bu. Ama 341 yıl sonra İşte tarihindeki bu lekeden kurtulmaya uğraşıyor pek çok Avrupa ülkesi. Fransa da onlardan biri. Ve köleliği hukuki zeminine oturtan Kara Kanun artık Fransa Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamayla birlikte yürürlükten kaldırıldı.
1: Fransa, yüzyıllar sonra tarihinin en karanlık sayfalarından birini resmen kapattı. Afrika kıtasındaki sömürgecilik geçmişini resmi olarak temize çekme kararı aldı. Fransız Ulusal Meclisi, Kara Kanun olarak bilinen kölelik düzenlemesini 341 yıl sonra oy birliğiyle resmen kaldırdı. Kararı meclis başkanı sosyal medya üzerinden duyurdu. Böylelikle yüzyıllar boyunca sömürge ülkelerinde insanların mülk statüsüne indirgeyen Kara Kanun tarihe gömülmüş oldu. Bazı Afrika kökenli Fransız milletvekilleri meclisi karar için geç kalmakla eleştirdi.
2: Ulusumun geç de olsa bu rezil metni nihayet yürürlükten kaldırmasından gurur duyuyorum. Biz kölelerin torunları değiliz. Özgür doğmuş ve sonra köleleştirilmiş insanların torunlarıyız.
1: Köleleri taşınabilir mal sayan Kara Kanun 1685'te 14. Louis döneminde yürürlüğe girmiş ve sömürgeciliğin hukuki kılıfı haline gelmişti. Her ne kadar kölelik 1848'de kaldırılsa da kanunun hukuk sistemindeki gölgesi tam 341 yıl boyunca varlığını sürdürdü.
0: Robotlar artık hayatımızın her yerinde, yapay zeka hayatımızın her yerinde, bir de bunlar entegre olunca işte ortaya böyle görüntüler çıkıyor. Görüntüler Güney Kore'den, Seul'den yapay zeka destekli bir moda gösterisi burası, bir defile gerçekleşiyor ve defilede yürüyen mankenler dahi robot.
3: Teknoloji ve moda aynı podyumda buluştu. Mach 33 Fiziki Yapay Zeka Moda Şovu adlı etkinlikte insansı robotlar defileye çıktı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen etkinlikte yapay zeka destekli humanoid robotlar insan modellerle birlikte podyumda yürüdü. Robotlar sadece kıyafet tanıtmadı. Etkileşimli sahne performanslarıyla geleceğin moda anlayışını sergiledi. Etkinliği düzenleyen şirketten gösterinin insan ve teknolojinin birlikte var olduğu yeni çağın başlangıcı vurgusu yapıldı. Robotların sadece fabrikalarda değil, eğlence, sanat ve moda dünyasında da aktif rol alacağının altı çizildi. Mach 33 şovu Güney Kore'nin yapay zeka tabanlı eğlence endüstrisine yönelik en iddialı hamlelerinden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda robot modeller, dijital tasarım ve sanal defilelerle küresel moda sektörünün yeni standardı haline gelebilir.
0: Her yerde bayram yoğunluğu var. Şanlıurfa'ya gideceğiz şimdi, Birecik Barajı'na. Birecik Baraj Gölü'nde tekne turu, o sayıda da çok artış var. Bakalım ne kadar keyifli, kimler merak salıyor tekne turlarına Birecik Barajı'nda? Mehmet Geçgel anlatacak.
4: Mert Türkay, bu sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca tabii doğu turları da, özellikle güneydoğu turları da yine ön planda. Gaziantep'ten başlayan turlar Şanlıurfa, Mardin'e kadar uzanıyor. Şanlıurfa'da pek çok turistik noktalarda sabah saatleri itibariyle deyim yerindeyse yine atsak yere düşmüyor. Şu anda da Halfeti'deyiz. Halfeti'de de yine yoğun bir kalabalığın olduğunu, sabah saatleri itibariyle bu kalabalığın devam ettiğini ifade edelim. Zira burada tekne turu yapmak isteyen özellikle özellikle yerli yabancı turistler kuyruk oluşturmuş durumda. Şanlıurfa'nın saklı cenneti Halfeti'de de büyük bir hareketlilik yaşandığını ekranlarınızda görüyorsunuz. Yerli yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tekne turları sabah erken saatlerden itibaren dolup taşıyor. Fırat Nehri üzerinde gerçekleştirilen turlar bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar

0: Arkadaşların en çok tercih ettiği rotalardan biri haline gelmiş durumda. Şu anda Halfeti sahilinde uzun tekne kuyrukları oluşmuş durumda. Hemen ben teknelerin olduğu noktaya doğru da ilerleyeceğim. Bu kuyruk çünkü çok fazla uzun, metrelerce uzunlukta bir kuyruk olduğunu ifade edelim. Otobüsler bu noktaya, tur otobüsleri özellikle girmekte zorluk çekiyor. Çok sayıda güvenlik personeli de özellikle yolun trafiğini açmak için de çalışma gerçekleştirdiğini sizlerle paylaşmamız gerekir. Tekne turlarına katılan vatandaşlar özellikle Fırat Nehri'nin serin sularında bu noktada buranın tadını çıkarmaya devam ettiklerini ifade etmemiz gerekir. Nehrin serin sularında eşsiz manzaranın, bu büyüleyici manzaranın da tadını çıkarmaya devam ediyorlar. Sular altında kalan eski Halfeti evleri, minaresinin bir kısmı, suyun üzerinde kalan tarihi cami ve taş yapılar ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken noktalar arasında yer alıyor. Teknelerde zaman zaman müzikler çalınırken bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla bol bol görüntü almaya devam ediyor. Bakın tekneye binmek isteyen vatandaşların kuyruğu da bu yol boyunca devam ettiğini sizlerle paylaşalım. Yine buraya gelen yolda özellikle yoğun bir araç trafiğine maruz kaldığını da sizlerle paylaşalım. Sabah 9'dan beri bu şekilde olduğunu görevliler bizlerle paylaştı. İlerleyen saatlere kadar, akşam geç saatlere kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde de bu yoğunluğun olması bekleniyor diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Mehmet Geçkel. Şimdi Şanlıurfa'dan sözü alalım, Tokat'a uzanalım. Çünkü ekibimiz yöresel lezzetli yaprak sarmasının nasıl yapıldığını işin ustalarına sordular.

0: Efendim Anadolu mutfağı deyince yaprak sarması, etli dolması olmadan olmaz. Peki bu sarmalar, dolmalar hangimizde meşhur? Tokat'ta meşhur. Tokat'ın Erbaa ilçesinde. Erbaa'ya özgü o salamura bağ yapraklarından müthiş lezzetler ortaya çıkıyor. Zeytinyağlı yaprak sarmaları, etli yaprak sarmaları işte bu hanımefendilerin o marifetli ellerinden çıkıyor. Abla merhaba, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Abla nedir bu?
1: Bu içi yarmadan ıslatıyoruz. Soğan, baharatlarını koyuyoruz. Şey, reyhan, maydanoz, karabiber, pul biber. Sonra sarıyoruz bunu.
0: Bunları bu şekilde harmanlıyorsunuz. İçinde nohut görüyorum. Nohut olur mu?
1: Oluyor nohut. Biz nohutlu yapıyoruz.
0: Peki yaprakların özelliği ne? Erbaa yaprağının özelliği.
1: Erbaa yaprağı güzel, ince. Yani tutuluyor.
0: Çabuk pişiyor mu?
1: Çabuk pişiyor.
0: Peki şimdi siz etli sarma hazırlayacaksınız. Doğru mu?
1: Sarma hazırlayacağım.
0: Peki. Hemen bu tarafa döneceğim. Ablacığım biz de zeytinyağlı yaprak sarması yapacağız.
2: Evet, evet, aynen.
0: Nedir malzemeleri? Bir harç hazırlanmış.
2: Evet, harç hazırlandı. Erbağımızın narince bağ yaprağımız hazırlandı. Salamura olduğu için önceden ıslattık, tuzunu aldık. Zaten yaprağımızın lezzeti, yani erbağımızın yaprağı başka güzel. Çok lezzetli oluyor. İncecik, pişimi daha kolay, daha rahat. Ve iç harcını da bol soğanıyla, nar ekşisiyle.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Mega kent İstanbul bu yaz dünya müziğinin en önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Rap dünyasının yıldızı Kanye West, efsane rock grubu Scorpions, İngiliz sanatçı Tom Odell ve dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli önümüzdeki haftalarda İstanbul'da sahne alacak. Özellikle Kanye West konseri için binlerce yabancı turistin şehre akın etmesi bekleniyor. Şimdiden yaklaşık 30 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtiliyor. İstanbul'daki oteller bayram dönemi ve konser takvimi nedeniyle de yoğun rezervasyon almaya başladı. Bazı otellerde doluluk oranı %95'e ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu

0: A Haber Radyo reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Bankom, bank kartımı din.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Toprak Mahsulleri Ofisi raporuna göre Türkiye'de yağışlar geçen ay mevsim normaline ve geçen yılın Nisan ayına göre artış gösterdi. Raporda Ekim-Nisan döneminde gerçekleşen yağışların genel olarak yeterli ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üretimi desteklediği belirtildi. Birçok üretim merkezinde geçen yıla göre daha iyi bir gelişim görünümünün ortaya çıktığı vurgulandı. Türkiye'de üretim sezonunun geçen yıla kıyasla daha iyi gerçekleşmesi bekleniyor.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Bir reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
13: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Reklam.
14: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS.

0: Burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüş.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. Canlı yayın.
7: İki teknelerin yardımıyla da yolcular kısa sürede kurtarıldı. Tahliye işlemlerin tamamlanmasının ardından ise tekne tamamen suya gömüldü. Olayla ilgili bir dediğiniz gibi bir can kaybı, bir yaralanma yok. Şu anda sahil güvenlik ekipleri de olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor. Merve Türkay, son olarak şunu da belirtelim. Bunlar mavi yolculuk ve tur tekneleri. Özellikle bu teknelerin yaşları fazla olabiliyor. 20, 25, 30 yaşlarında olan tekneler önemli bir bölümde sürekli bakım ve restorasyona, uzun yıllar kullanabilir restorasyonu, ama bu tekneler tabii ki gözüken gördüğümüz teknelerde hep restorasyon yapılıp 25, 30, 35 yıllık bir tekneler. Bu yüzden de dışarıdan bakıldığında eski görünmeyen tekneler gibi gözüküyor, ama yine yaşları uzun yıllardır kullanıldığı için de yaşlı bir tekne olduğu gözlemledik, aldığımız bilgilerde de dediğimiz gibi şu anda teselli can kaybı ve yaralanma olmayışı. Merve Türkay.
8: Sefer, çok teşekkür ediyoruz. Neyse ki bir yaralanma, can kaybı haberi gelmedi. Marmaris'teki bu tekne kazasından, dümen bölümünden tekne su almaya başladı. Ve ardından da hızla battı. Neyse ki yolcular başka bir tur teknesine tahliye edildi. Gelen son bilgiler bölgeden bunlar. Fakat Kocaeli'nden gelen haber ne yazık ki bu kadar neyse ki diyebileceğimiz bir haber değil. Kocaeli'nde Gölcük ilçesinde bir anne ve oğul ATV ile dereden geçmek isterken akıntıya kapılıyorlar. Ve işte suya kapılan anne ve oğlu, arama kurtarma çalışmaları sonrasında ne yazık ki anne ve oğlun cansız bedenlerine ulaşılıyor. Olay dün akşam Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Beylikköy'ünden akraba ziyaretine gitmek için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni bölgedeki dereden geçmek isterken akıntıya kapıldılar ve ne yazık ki boğularak hayatlarını kaybettiler. Anne ve oğlundan haber alınamayan yakınları durumu 112 acil servise bildirdi. Arama başlatan ekipler bir süre sonra Mustafa Yeni ile anne Emine Yeni'nin cansız bedenine ulaştı.
9: Görüntüde olduğu yerde ATV çıktı. Bunun yaklaşık 1 kilometre.

0: aslında da.
1: Ankara'dan da haberler geliyor. Ne yazık ki Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. Bazı bahçeler, tarlalar su altında kaldı. İlçede etkili olan yağışın ardından Nallı Çayı taştı. Akdere Mahallesi'nde su basan bazı bahçe ve araziler zarar gördü. Çiftçilerin ektiği domatesler, biberler, kavunlar, karpuzlar zarar gördü. Su altında kaldı. Bazı hayvanlarsa ne yazık ki telef oldu. Pek çok bölgede yağış devam ediyor. Hem İç Anadolu'da hem Akdeniz bölgesinde hem Marmara'nın doğusunda Bolu'da da yağışlar devam ederken ormanlık bir alanda bir grubun piknik yaptığı esnada işte o alana yıldırım düşüyor. Olayda biri ağır, 3 kişi yaralı, 11 kişilik bir akraba grubu piknik için işte bu alana geliyorlar. Aladağ Kartal Orman Deposu burası. Dere yakınında piknik yaparken çam ağacına yıldırım isabet ediyor. Bu sırada ağacın yanında bulunan Büşra Elçin, Ümit Elçin ve Mustafa Atçılı yaralanıyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Büşra Elçin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Hatay'da da sağanak yağış etkili. Özellikle dört yol ve Hassa ilçelerinde sağanak yağış sebebiyle bazı çaylar, dereler taştı, evler su altında kaldı, bahçeler su altında kaldı. Neler yaşandığına bakalım Hatay'da. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor.
2: Aslında şöyle de söyleyebiliriz. Hatay'ın yüksek dağlarına şiddetli sağanak yağış vurdu diyebiliriz. Çünkü zira bizler şu anda A Haber ekibi olarak Hatay'ın Dörtyol ilçesindeyiz. Amanos Dağları'nın eteğindeyiz, sahilindeyiz ve Amanos Dağları'nda dün gece etkili olan şiddetli yağış sonrasında sel oluştu. İşte o sel Amanos Dağları'ndan Akdeniz'e uzanan Deliçay Deresi'ne doğru akmaya başladı. İşte Deliçay Deresi de taşınca işte manzara bu oldu. İşte bir tarafta görmüş olduğunuz gibi Akdeniz'in rengi değişti. Rengi değişmekle beraber görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı gösteriyor şu anda. İşte Amanos Dağları'ndan gelen kütükler, tomruklar, odun parçaları, dal parçaları şu anda sahil bandını kaplamış durumda. İşte bir taraftan da dalgalar o Amanos Dağları'ndan Deliçay Deresi ile beraber gelen, selle beraber gelen ağaç parçalarını tekrar sahile doğru getirmeye devam ediyor. Tabii ki sadece bununla sınırlı değildi. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi bir tatil sitesi bulunuyor. İşte Deliçay Deresi'nden taşan su hemen buradaki tatil bahçesinin içerisine girdi. Bahçesine girdi ve ardından da hemen karşımızda duran istinat duvarı çöktü. Çökmekle beraber işte buradaki yine duvar parçaları da beton parçaları da Akdeniz'e karıştı. İşte hemen ileride görüyorsunuz araç var. İşte sel geldiğinde de yine o araçlar orada bulunuyordu. 21 araç bulunuyordu orada ve o araçlardan 3 tanesi Akdeniz'e doğru selle beraber sürüklendi. Ardından da denizin içerisine girdi. Yapılan kurtarma çalışmasıyla beraber işte o araç tekrar Akdeniz'den çıkartıldı. Ancak şu anda hala o binanın arka tarafında yine bataklık içerisinde, çamur içerisinde kalan araçlar var. İşte onların da kurtarılması noktasında çalışmalar devam ediyor. Yağış aslında ilçe merkezine düşmedi. Çünkü görmüş olduğunuz gibi toprak kuru. Diğer taraftan da Amanos Dağları'ndan gelen sel işte burada maalesef bir afete neden oldu. Diğer taraftan Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamayı da paylaşalım. 69 ihbar alındı. Etkili olan bu şiddetli yağış sonrasında ve şu anda 310 iş makinesi ve 778 personel yine hayatın normale dönmesi noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki sevindirici detay olarak herhangi bir can kaybının ya da yaralanmanın söz konusu olmadığını sizlerle paylaşabiliriz. İşte selin vurduğu araçlardan sadece bir tanesi görmüş olduğunuz gibi yine selle beraber gelen hem toprak hem diğer odun parçaları yine hem aracın jantlarına dolmuş durumda, hem de kaportasına baktığımızda işte sürüklenmeyle beraber oluşan hasarı, aynı zamanda işte aracın içerisindeki hala o çamuru kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ekranlara taşımaya çalışıyor. İşte kullanılamaz hale gelen araçlardan sadece bir tanesi. Diğer taraftan da işte öbek öbek orada odun parçaları, kütük parçaları bulunuyor ve onlar da aslında ilerleyen noktalarda yine iş makineleri tarafından çıkartılıyor. Tabii ki jandarma da bu noktada nöbette, çünkü bu noktaya gelmemesi gerekiyor vatandaşların. Özellikle burada bir trafik olmaması lazım. İşte bir taraftan jandarma araçlarla devriye atmaya devam ediyor. Bir taraftan da işte görmüş olduğunuz gibi yine sahilde olası bir facianın daha yaşanmaması ya da olumsuzluğun yaşanmaması noktasında burada yine nöbette duruyor. Diğer taraftan da jandarma personeli oluşan hasarla ilgili incelemelerini, tespitlerini sürdürmeye çalışıyor. İşte Akdeniz masmavi olması gereken Akdeniz, ancak şu anda görmüş olduğunuz gibi Amanos dağlarından gelen selle beraber, Amanos dağlarından akan selle beraber işte Akdeniz'in maviliği gitti, yerine kahverengi bir renk geldi. Diğer taraftan da işte yine çöpler var. Şehir merkezinden gelen o çöplerin de temizlenmesi noktasında sahil boyunca şu anda çalışmaların yürütüldüğünü söyleyebiliriz. İşte Amanos dağları hemen Dört Yol ilçesinin üst tarafında bulunuyor. Gece 12'den itibaren orada etkili olan sağanak yağışla beraber işte dağda sel oluştu. İlçe merkezine herhangi bir yağış düşmedi. İşte buradan da gösterebiliriz. İşte sahildeki kum kuru, ancak işte dağda maalesef o şiddetli yağış sonrasında sel meydana geldi. Sel ise önüne kattığı her şeyi ilçe merkezine kadar taşıdı. İlçe merkezinden de yine Deliçay Deresi vasıtasıyla işte Akdeniz'e kadar getirdi. Tabii ki zararların ve hasarların oluşan hasar ve zararların da yine tespit edilmesi noktasında AFAD'ın bölgedeki arama tarama çalışmaları, inceleme çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler oldukça bizler buradayız. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü Hatay'dan Dört Yol'dan Akdeniz'den tekrar size bırakalım. Merve.
1: Halil İbrahim Uğur, çok teşekkür ediyoruz. Hatay'da sağanak yağış sonrasındaki görüntüler ekranlarınızdaydı. Bu esnada da ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama geldi. Truth Social medya hesabı üzerinden, sosyal medya hesabı üzerinden. Şöyle diyor: deniz ablukası şimdi kaldırılacak. Uranyum ABD ve İran işbirliği tarafından gün yüzüne çıkarılacak diyor. Hatta tam ifade şu: ABD İran'la koordineli olarak ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla birlikte çıkaracak ve yok edilecek. ABD nükleer ve Hürmüz taahhütlerinden sonra İran deniz ablukasını kaldıracak diyor Donald Trump yaptığı açıklamada. Şöyle açıklamasının tamamı: İran asla bir nükleer silah veya bombaya sahip olamayacakları konusunda hemfikir olmalıdır. Hürmüz Boğazı her iki yönde de sınırsız nakliye trafiği için derhal açık olmalı, geçiş ücreti olmamalıdır. Su mayınları, bombalar varsa sonlandırılacak. Büyük su altı mayın temizleyicilerimizle patlama yoluyla bu tür çok sayıda mayını kaldırdık. İran çok fazla olmayacak olan kalan mayınların derhal kaldırılmasını veya patlatılmasını tamamlayacak. Şimdi kaldırılacak olan şaşırtıcı ve benzeri görülmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğaza yakalanan gemiler, evet doğru, sürecini başlatabilir. En sevdiğiniz başkan olan benden eşlerinize, kocalarınıza, ebeveynlerinize ve ailelerinize merhaba deyin. Bazen nükleer toz olarak adlandırılan ve 11 ay önceki güçlü B-2 bombacı saldırımızın neden olduğu neredeyse çökmüş dağlardaki yeraltı derinliklerine gömülen zenginleştirilmiş malzeme, İran İslam Cumhuriyeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla yakın koordinasyon ve işbirliği içinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaya çıkarılacak. Ki Çin'le birlikte bunu yapma mekanik yeteneğine sahip tek ülke olduğunu kabul edildi. Çin'le birlikte Çin'in bu yeteneğe sahip olduğunu ifade ediyor ve bu mekanizmayı muhtemelen Çin'le birlikte oluşturacakları da anlaşılıyor Trump'ın mesajında.

Dolayısıyla bir barışı konuşabilir miyiz diye düşündüğümüz 24 saatin sonunda Donald Trump'tan muhtemelen nihai karara ilişkin verilmiş bir açıklama bu. Deniz ablukası şimdi kaldırılacak diyor Donald Trump. İran uranyumu Amerika Birleşik Devletleri tarafından gün yüzüne çıkarılacak diyor. Fakat devamında uranyum ABD tarafından İran'la koordineli olarak ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile birlikte açığa çıkarılacak ve yok edilecek ifadelerini kullanıyor. Varsa su mayınları bombaları sonlandırılacak, bunlar imha edilecek diyor ve bu konuda Çin'le bir işbirliğinden bahsediyor mesajında Donald Trump ve ileri bir tarihe kadar hiçbir para değişimi yapılmayacak diyor. Muhtemelen paralı geçişlerle ilgili, yani Hürmüz Boğazı geçişlerinden İran'ın bundan sonra statüsünü değiştirerek para talep etmesiyle ilgili bir açıklama bu. Bilmiyoruz, muhtemelen detaylandırılacaktır. Ve ABD nükleer ve Hürmüz taahhütlerinden sonra İran deniz ablukasını kaldıracak. Şimdi ilk açıklamada şimdi kaldırılacak diyor deniz ablukası, ama bu ablukadan kasıt, ilk açıklamasındaki ablukadan kasıt, yani İran'ın gemilere geçiş yasağı koyması mı bilmiyoruz, ama ikinci paragrafında, açıklamasında ABD nükleer ve Hürmüz taahhütlerinden sonra İran deniz ablukasını kaldıracak. İran'ın Hürmüz'deki ablukasının kaldırılmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin ablukayı kaldıracağını söylüyor muhtemelen Donald Trump ve bu durumu görüşmek için de durum odasına geçiyorum şu an diyor. Beyaz Saray'da ayrı bir birim, ayrı bir alan, durum odası, kritik konular, kritik kararlar durum odasında alınıyor ve böyle durumlarda Donald Trump ekibiyle birlikte bu odaya geçiyor. Muhtemelen bu odadaki görüşmelerin ardından daha net bir açıklama gelecektir. Belki Beyaz Saray tarafı diye tahmin ediyoruz, ama şu dakikalarda İran'dan bir itiraz yok yapılan açıklamalara, dün ABD basınına yansıyanlara. Belki gerçekten savaşın bittiğini konuşabileceğimiz dakikalardayız, böyle umut ediyoruz en azından. Şimdi bir virgül koyalım, yeni bir gelişme olursa, yeni bir açıklama gelirse elbette yeniden oraya döneceğiz, ama bu canlı görüntüleri ekranlarınıza taşımak istiyoruz. Solo Türk'ün İstanbul Boğazı'nda fethin yıl dönümü vesilesiyle bir uçuşu var. O uçuştan görüntüler de ekranlarınızda. Dün deneme uçuşları vardı ve bugünse Solo Türk'ün İstanbul semalarında Boğaz'ın üstündeki uçuş görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Hürjet'in bir gösterisi vardı bugün. Milli gururumuz Hürjet'in İstanbul Fethi'nin 573. yıl dönümü sebebiyle İstanbul semalarında çok özel bir uçuş gerçekleştirmişti. Şimdi ise Solo Türk'ten İstanbul Fethi'nin 573. yıl dönümüne ilişkin kutlamak için yıl dönümünü. Üstelik bugün bayram, Kurban Bayramı'nın 3. günündeyiz ve aynı zamana denk geldi. Fethin yıl dönümü de bu yıl Kurban Bayramı'na denk geldi ve İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünde İstanbul semalarında Solo Türk'ün gösterisini canlı yayında ekranlarımıza getiriyoruz, gösteri uçuşunu. Hem Haliç çevresinde hem İstanbul Boğazı çevresinde bu görüntüleri izlemek için işte bu sabahta Hürjet'in bir gösteri uçuşu vardı. Şimdi Solo Türk'ün gösteri uçuşu gerçekleşiyor İstanbul semalarında Fethi'nin 573. yıl dönümü sebebiyle ve çok büyük kalabalıklar var. Emin önünde, Karaköy'de, Boğaz hattında, çevresinde, Beşiktaş'ta, Ortaköy'de binlerce insan, belki de yüz binlerce insan bu görüntülere canlı şahitlik etmek için sabah saatlerinden itibaren, hava da çok güzel. İstanbul Boğazı zaten son 3-4 gündür sanki fethi kutluyormuşçasına turkuaz rengine, Türk rengine bürünmüş durumda.
farklı sebepleri de var ama çok sakin su İstanbul Boğazı'nda. İşte güneş ışığının açıları sebebiyle, suyun sıcaklığı sebebiyle yani tüm dünyada konuşulan bir renge büründü İstanbul Boğazı. İstanbul'un incisi ve işte tam da sol tarafta da, ekranın sol tarafında da Hürkuş'un gösteri uçuşundan görüntüler var ekranlarınızda. Hürjet'in düzeltiyor.

0: Diyorum. Ve İstanbul Boğazı'nın o rengini de görüyorsunuz bir yandan da. İstanbul'da olmayanlar dün, evvelki gün, bugün bu görüntüler eşliğinde ne anlatmak istediğimizi de daha iyi anlayacaklardır. İşte İstanbul'un kurtuluşunun 573. yıl dönümü vesilesiyle sağ tarafta Solo Türk'ün canlı yayındaki gösterimi ekranlarınızda, uçuş gösterisi ekranlarınızda. Ekranın sol tarafındaysa Hürriyet'in bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği bu kutlama uçuşu demek belki daha doğru olur, gösteri uçuşundan ziyade. Her ikisi de gururumuz. Solo Türk'te gururumuz, Hürriyet'te öyle. İstanbul semaları çok hareketliydi, çok gürültülüydü jetlerin motor sesleriyle. Ve işte ekranlarınıza bu zaferin coşkusu böyle yansıyor. Ekranın sağ tarafında Solo Türk'ün görüntüsünü getiriyoruz ekranlarınıza. Sol tarafında ise Hürriyet'in, İstanbul'un kurtuluşunun 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşiyor bu uçuşlar. Yerli ve milli gururumuz zaten Hürriyet, hiç tartışmasız. İstanbul Boğazı'nda canlı canlı izleyenlere, bir de ekranları başında izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu anlara şahitlik etmek de çok büyük bir deneyim. Bu arada Hürriyet bizim ilk jet motorlu uçağımız. Dolayısıyla ayrı bir gurur sebebimiz, ilk olması vesilesiyle göz ağrımız diyebiliriz. Ve kutlama gösterisini ekranlarınıza hem Solo Türk'ün hem de Hürriyet'in getiriyoruz. Çok güzel görüntüler. Ama biraz tatsız haberlerle devam edeceğiz. Yine aşırı hız, yine dikkatsizlik, kural ihlalleri, ne yazık ki kazalar, bayram tatili. Şimdi artık yavaş yavaş dönüşler de başladı. Cuma günü itibariyle Kastamonu'nda, Amasya'da, Giresun'da gerçekleşen trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti.
1: Trafik kazaları ölüm getirdi. Bayram sevinci hüzne dönüştü. Kastamonu'nun Araç ilçesinde Binal Sarık ilçe idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücüyle eşi Menehat Sarık ilçe ve Mustafa Külte olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Nezahat Külte ise tedavi altına alındı. İnebolu Kastamonu Karayolu'nun Soluan mevkiinde Emirhan Şahin'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 50 metrelik uçuruma devrildi. Kazada sürücü Şahin hayatını kaybederken nişanlısı ve iki kardeşi yaralandı. Amasya'da iki otomobil Amasya-Tokat Karayolu üzerindeki kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekibine haber verdi. Yapılan kontrollerde dede Salih Çoban'la 17 yaşındaki torunu Damla Çoban'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada alev alan diğer otomobildeki 4 kişi ise çevredekilerin yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
2: Allah!
1: Bir kaza haberi de Giresun'dan geldi. Esmiye ilçesinde Sefer Akgün'ün kullandığı otomobil yayla dönüş yolunda kontrolden çıkıp dereye düştü. Kazada sürücüyle eşi Nazmiye Akgün hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı.
2: Çok oldu ya.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemine bakalım. Son bir haftadır çok yoğun, çok karmaşık Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir takım açıklamaları oldu. Partililere yönelik, milletvekillerine yönelik. Örneğin önümüzdeki hafta grup toplantısının olmayacağını ifade etti. Özgür Özel grup toplantısı olacak, ben başkanlık edeceğim demişti grup başkanı olarak. Ve bu kararı ben veririm dedi dünkü mesajında Kemal Kılıçdaroğlu. Ve mecliste grup toplantısının olmayacağını net şekilde vekillere iletti. Parti meclis toplantısı da olmayacak dedi ama yarın bayramlaşması olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde. Özgür Özel'in ise Ankara İl Başkanlığı'nda, ikisi de baba evi vurgusunu yaptı yarınki bayramlaşma için. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önüne gidelim. Arkadaşımız Abdullah Ünver bizi o noktada bekliyor. Abdullah merhaba. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine gelen, bayramlaşmak için konutuna gelen partililer olmuştu, milletvekilleri olmuştu. Ya bu şu açıdan önemli, seçmen açısından, kamuoyu

0: açısından milletvekilleri, hangi milletvekilleri, hangi parti meclis üyeleri kime destek veriyor? Bu bir veri CHP seçmeni açısından. Bu yüzden soruyorum, bugün ziyaretler var mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine? Dünkü ziyaretlerin yansımaları nasıl? Bir de yarınki toplantıya, bayramlaşma mesaisine hazırlık nasıl?
1: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. CHP'de hareketlilik sürüyor. Bayramın 3. gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde hareketlilik bugün de devam ediyor. Biz de sabahın erken saatlerinden bu yana haber nöbetimizi devam ediyoruz. Dediğim gibi şu anda arkamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunu görüyorsunuz. Sabah planlandığı üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrılmadı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen konuklarını işte burada misafir etti ve halen o isimler de buraya gelmeye devam ediyor. Kısa görüşmeler şeklinde Kılıçdaroğlu o misafirlerini ağırladı. En önemlileri de belki de bugün Berhan Şimşek oldu. Eski parti meclis üyesi, milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı'ydı. Kendisi burada yaklaşık bir saat kaldı. Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından konuttan ayrıldı. Kendisinin de elbette parti sözcülüğü içinde adı geçen isimlerden biri. Oldukça önemli bir isim. O gün de Berhan Şimşek, dediğim gibi, bugün bir saat Kılıçdaroğlu'nun konutunda kaldı. Dediğim gibi şu anda konut önünde oldukça sakin bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Güvenlik önlemleri de artırılmış durumda. Hem konut girişinde hem de konut çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Evet, yarın CHP için oldukça önemli bir gün, siz de belirttiniz. Çünkü CHP'de aynı anda iki farklı bayramlaşma programı olacak. Bunlardan birincisi saatler 14'ü gösterdiğinde genel merkezde başlayacak olan bayramlaşma programı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saatler 12'yi gösterdiğinde işte arkamızdaki bu konuttan ayrılmasını ve genel merkeze geçmesini, 12. kattaki genel başkan makamına geçecek. Ardından saatler 14'ü gösterdiğinde genel merkez önündeki vatandaşlara merdivenlerden hitap edecek. Herhangi bir kürsü kurulmayacak. Otobüs üzerinden hitap etmeyecek Kılıçdaroğlu. Aynı anda, aynı saatte Ankara'da ikinci bir bayramlaşma programı olacak CHP'nin. O da saatler yine 14'ü gösterdiğinde Güven Park'ta Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği programda Özgür Özel konuşma yapacak. Aynı anda iki farklı bayramlaşma dedik. Bu da oldukça CHP tarihi açısından oldukça önemli bir gün olacak. Tam 2,5 yılın ardından Kılıçdaroğlu da ilk kez genel başkan sıfatıyla genel merkeze gitmiş olacak diyelim. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde oldukça sakin bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Gün içinde misafirler, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen teşkilat mensupları vardı. Şu an ortamın daha da sakin olduğunu söyleyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
0: Abdullah Ünver, çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeki o bekleyiş sürüyor. Yarına çevrilmiş durumda gözler, kulaklar. Bir anlaşmadan bahsedeceğiz. TürkSat'la Roketsan uydu ve uzay projeleri için ortak bir çalışma protokolü imzaladı. 2025 faaliyet raporuyla ortaya çıkan bir tarihi adımdan bahsediyoruz. Leo ve MEO uyduları için ilk resmi başvurular yapıldı. Şimdi Türkiye'nin o yeni uzay hamlesinin detaylarına bir bakalım daha yakından.
2: TürkSat ve Roketsan uydu projelerinde güç birliği yapacak. Bu kapsamda iki kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı. TürkSat 2025 yılı faaliyet raporuna göre taraflar uydu ve uzay programlarında tasarım, üretim ve teknoloji geliştirme süreçlerinde birlikte hareket edecek. Protokol kapsamında geliştirilen ürünlerin hem yurt içindeki hem de uluslararası projelerde değerlendirilmesi hedefleniyor. İşbirliği protokolüyle birlikte iki kurumun teknik bilgi birikimini paylaşması ve uygulanabilir teknolojilerin savunma sanayine kazandırılması amaçlanıyor. Gerektiğinde ortak proje geliştirme ve uygulama süreçlerinin birlikte yürütülmesi de planlanan başlıklar arasında yer alıyor. Ayrıca Türkiye adına ilk kez yakın yörünge Leo ve orta yörünge MEO takım uydu sistemleri için Uluslararası Telekomünikasyon Birliği nezdinde resmi başvurular yapıldı. Başvuruların CEO dışı yörünge sistemleri alanında Türkiye adına atılan ilk somut adımlardan biri olduğu ifade edildi. Bu girişimle birlikte TürkSat'ın yürüttüğü Leo ve MEO takım uydu projeleri için yörünge ve spektrum haklarının güvence altına alınması amaçlanıyor.
0: Ve Ve Türk savunma sanayinden drone tehdidine karşı yeni bir çözüm geldi. Şöyle ki, akustik drone tespit ve takip sistemleri droneları motor ve pervane seslerinden tespit ediyor ve 360 derece yön bilgisi verebiliyor bu sistem. Büyük droneları 3 kilometre mesafeden algılayabilirken sürü droneları böyle bir muhtemel saldırıya karşı da erken uyarı imkanı sunuyor.
3: Türk savunma sanayisi son dönemde önemli bir tehdit haline gelen droneların tespitine yönelik yeni bir çözümü sahaya taşıdı. Özel bir firma droneları sesinden tespit etmeye yönelik akustik drone tespit ve takip sistemi geliştirdi.
4: Akustik radar pasif bir radardır. Sadece dinleyici konumunda bulunur. Bu sebepten çok düşük enerjiyle çalışır ve sadece drone'un motor ve pervane sesleri ve bunların harmoniklerine bağlı olarak çalıştığı için çok spesifik bir şekilde drone'un varlığını, yokluğunu, yönünü, özellikle 360 derece yatayda ve dikeyde yönünü bulabilmektedir.
3: Sistem 1 kilogramın altında ağırlığa sahip, standart bir powerbankle dahi çalışabiliyor. Bu özellik sahada intikal halindeki veya konaklayan timlerin drone saldırılarına karşı erkenden uyarılmasını sağlayacak.
4: 50 santimetrelik bir drone'u 570 metre mesafeden sürekli takibini yapabilmekte, yükseklik ve yatayda. Daha büyük 3 metreye yakın sabit kanatlı sistemlerde ise 3 kilometreye kadar rahat bir şekilde takibini yapabilmekte.
3: Son dönemde artan sürü drone saldırılarına değinen firma yöneticisi Ömer Boyraz, sistemin bu tehditlere karşı da etkili olduğunu belirtti. Boyraz, sesin artması nedeniyle sistemin sürüleri çok daha uzak mesafelerden ve efektif şekilde algılayabildiğine dikkat çekti. Bu özellik birden fazla drone'un aynı anda tehdit oluşturduğu senaryolarda erken uyarı kapasitesini artırıyor.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da enerjide tam bağımsızlık hedefiyle keşfine öncülük ettiği Karadeniz'deki doğalgaz ve Gabar'daki petrol enerjide yeni bir dönemin kapılarını aralamıştı zaten. Karadeniz gazının ilk üretime başlamasından bu yana geçen sürede yaklaşık olarak 2 milyar dolarlık bir üretim gerçekleştirildiği belirtiliyor. Gabar'daki petrol üretiminin ise şu an kapasitenin rekor seviyelerine ulaştığı belirtildi.

0: Karadeniz Gazı ve Gabar Petrolü. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık vizyonunda stratejik eşikler.
1: Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
0: Karadeniz'den çıkarılan doğalgazla 2 milyar dolarlık ekonomik değer sağlandı. Gabar'da rekor seviyelere çıkan petrol üretimi enerji arz güvenliğine güçlü katkı sağladı.
2: 2020'li yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol, doğalgaz, onshore offshore, denizde ve kara sevinçli ve mutlu haberler duyacak. Bundan en ufak bir şüphem yok.
0: Karadeniz gazı ilk kez Eylül 2023'te sisteme verilmeye başlandı. 2023 sonuna kadar 337 milyon metreküp, 2024'te 1 milyar 660 milyon metreküp, 2025'te ise 3 milyar metreküp gaz üretilirken Mayıs 2026 itibarıyla da bu yıl üretilen miktar 1 milyar metreküpe ulaştı. Böylece bugüne kadar toplamda 2 milyar dolar değerinde 6 milyar metreküp doğal gaz üretilmiş oldu. Gaz üretiminde birinci faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon metreküp doğalgaz üretiliyor. Böylece 4 milyon evin doğalgaz ihtiyacı şu an Karadeniz sahasından karşılanıyor. Faz 2 kapsamında ise 2026 ortasında Osman Gazi Yüzel Üretim Ünitesi devreye alınacak. Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe ulaşacak ve 8 milyon hanenin ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak. Faz 3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devreye alınması beklenen ikinci yüzel üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınmasıyla Sakarya gaz sahasındaki üretim kapasitesi günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Böylece 17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak. Türkiye'de şu anda 22 milyon hane doğalgaz kullanırken faz 3 ile birlikte hanelerin %80'i yerli gaz kullanımına geçmiş olacak. Gabar'da ise günlük üretim 80 bin varil seviyesine ulaşırken yıl sonu hedefi ise 100 bin varil olarak belirlendi. Türkiye'nin ham petrol ihtiyacının yaklaşık %15'i yerli üretimle karşılanırken

0: kalan kısmı ithal ediliyor.
1: Dışişleri Bakanlığı Almanya'da 33 yıl önce düzenlenen Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri andı, bir mesaj paylaştı. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı paylaşım ve saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla örnek bir duruş sergileyen 2022 yılında kaybettiğimiz Bilge Ana Mevlüde Genci de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Türkiye'nin yükselişe geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdüreceği mesajı da verildi. Almanya'nın Kuzey Ren Westfalia eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te genç ailesinin evleri kundaklanmıştı ve saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Yakalanan 4 fail mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. İşte bu facia ile ilgili, Solingen faciası ile ilgili 33 yıl sonra Dışişleri Bakanlığı bir anma mesajı paylaştı. Çok önemli mesajlar içeren bir mesaj paylaştı. Son birkaç gündür dünyada yaşanan gelişmelerden derlediğimiz bir haber turu olacak sırada.
0: Üzengileri kontrol etmek isteyen kadını Aktep'ti. İngiltere'deki bir hipodromda yaşandı olay. Atın kadına tekme attığı anları canlı yayında on binler izledi. Yağmur bulutlarını görüntülerken ölümden döndü. Adres Texas. Yanına düşen yıldırımdan kıl payı kurtulan kadın o anları bundan böyle fırtınada sokağa çıkmam notuyla paylaştı. İspanyol polisi hırsızlık çetesini köşeye sıkıştırdı. Israrla kaçmaya çalışan çete üyesi vurularak yakalandı. Polis arabayla birlikte kendilerini de sürükleyen hırsızı bacağından vurarak durdurdu. Bir haftalık çaba sonuç verdi. Su basan mağarada mahsur kalan 7 kişiden 5'i kurtarıldı. Laos'ta 8 gün önce altın aramak için mağaraya giren bir grup şiddetli yağışın neden olduğu su baskını yüzünden içeride mahsur kalmış, arama kurtarma ekipleri onları bulmak için seferber olmuştu. 5 kişiyi mağaradan sağ salim çıkaran ekipler kalan 2 kişiyi arıyor. Kaliforniya'daki kano yarışı inanılmaz bir ana sahne oldu. Bir takımın kanosuna aniden bir deniz aslanı sıçradı. Herkes gözlerine inanamazken deniz aslanı saniyeler içinde gözden kayboldu. Birleşik Arap Emirlikleri yapımı insansız robot Dubai'de bayram namazına katıldı. Namaz boyunca cemaatin yanında duran robotun görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Turu kalbinizi ısıtacak bir görüntüyle bitiriyoruz. Ağaçta mahsur kalan kedi kendisini kurtaran itfaiyeciye öyle bir güvendi ki aşağı indiklerinde kimse onu itfaiyecinin kucağından ayıramadı.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yılın ilk 4 ayında, yani 2026'nın ilk 4 ayında annelere ve ailelere yönelik yapılan ödemelerin bilançosunu açıkladı.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu ailelere yönelik destek ödemelerine devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik sistemi kapsamında annelere yapılan ödemelere ilişkin verileri paylaştı. Buna göre 2026 yılının ilk 4 ayında annelere toplam 5,2 milyar liralık analık ödeneği, 191,5 milyon lira emzirme ödeneği verildi. Bakan Işıkhan, ailelerin sosyal güvenlik şemsiyesi altında desteklenmeye devam edeceğini belirtti.
3: Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneği ile ailelerimizin yanındayız. Bu yılın ilk 4 ayında 5,2 milyar lira analık ödeneği, 191,5 milyon lira emzirme ödeneği sağladık. Ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz.
1: Yurttan derlediğimiz bir haber türü olacak şimdi sırada.
4: Yok, sessiz ol, sessiz ol ana. Geldi, ip geliyor, ip geliyor.
5: Lan oğlum, hadi geliyor.
0: Su kuyusuna düştü, yaralı halde dakikalarca kurtarılmayı bekledi.
6: Geldim de sol elimi kaldıramıyorum.
0: Konya Ereğli'de yaşayan Feride Bağlı 1,5 saatlik operasyonun ardından kurtarıldı.
7: Bak şu kısımdan böyle ortadan kesme mevcut. Buradan geliyor, buradan çaprazlama almışlar. Araba ön geçti, iki arabadan bir araba.
0: Satın almak için ekspertize götürdüğü şoke eden gerçeği öğrendi.
8: Arka taraf kendisine ait, ön taraf farklı bir 2011 model bir araca aitti bu araca.
0: Önü 2015, arkası 2011 model olan otomobile yapılanlar görenleri hayrete düşürdü.
9: Direkleri görüyorsun, aracın direği buradan kesme.
10: Şu döşeme bile farklı, kapı döşemesi.
0: Psikoloğa giren bu kez insan değil bir araç oldu. Kocaeli'nde kontrolden çıkan otomobil danışmanlık merkezine daldı. Neyse ki o anlarda ne kaldırım ne de klinikte kimse yoktu. Talihsiz kaza maddi hasarla atlatıldı. Kapıyı açtı, gördüklerine inanamadı. Apartmanın içinde bir büyükbaş hayvan vardı. Kurbanını çatıda kesmek isteyen bir Bursalı hayvanı merdivenlerden 6 kat yukarı yürüttü.
11: Ay ne güzel çıkıyor.
0: Sahibinin elinden kaçtığı markete daldı. Reyonların arasında kıstırılan koç etrafa zarar vermeden sahibine teslim edildi.
1: Ankara İmraor Vadisi Millet Bahçesi çevre düzenlemesi ve sosyal imkanlarıyla dikkat çekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Millet Bahçesi'nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
12: Belli bir yaşın üstündeyiz. Bizlere hitap ediyor. Aynı zamanda çocuk alanları da var. Onlara da hitap ediyor.
3: Burası Ankara İmraor Vadisi Millet Bahçesi.
13: Burası tamamen dağların arasında ve doğal, yani şey yok. Böyle nefes alabileceğim bir yer. Kesinlikle. Yani 10 numara ve tertemiz bir yer.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Millet Bahçesi 196 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu.
14: Doğayla iç içe olduğumu hissettim. Çok güzel, yemyeşil bir yer ve güzel vakit geçiriyorum.
15: Sürekli geliyoruz, top oynuyorum, bisiklete biniyorum.
3: Proje içerisinde 240 araç kapasiteli otopark, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun alanları ve fitness sahaları yer alıyor.
16: Çocuk akademisine en kısa sürede hizmet açıyoruz ve tüm çocuklarımıza farklı etkinliklerle hizmet sunmaya devam edeceğiz.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden Millet Bahçesi'nin tanıtımını yaparak vatandaşlara bayramda dinlenmek için alternatif önerdi. Kurum, bayramda nefes almak isteyenlerin adresi belli. Millet Bahçelerimiz. Eğer henüz İmrahor Millet Bahçesi'ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz ifadelerini kullandı. Vatandaşlar da alanın genişliğinden ve olanaklarından bir hayli memnun.
17: Hijyenik, temiz, yani konforlu. Sıkıldığımız zaman çıkıp geliyoruz, nefes alıyoruz, geziyoruz, dolaşıp tekrar gidiyoruz.
18: Her şey bence çok güzel görünüyor. Çocuklarımın hani böyle doğal ortamlarda daha iyi vakit geçirebilmesi açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ederim. Böyle güzel daha nice projeleri olsun inşallah.
1: Ve bugünü de noktalıyoruz Ajans Akşama Doğru'nda. Herkese iyi akşamlar, iyi bayramlar diliyorum.
19: Ah.
5: Haber'de bu akşam. Gündemin sıcak başlıkları.
19: CHP ile ilgili gelen mutlak mutlan kararı, ardından yapılan açıklamalar, ne konuşuldu ne görüşüldü, bunların hepsinin detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Çok özel bilgileri paylaşacağız.
5: Haktan Uysal moderatörlüğündeki aklın

0: konukları gazeteci Mahmut Övür, emekli istihbarat albay Coşkun Başbu, hukukçu avukat Şükrü Aksu, akademisyen siyaset bilimci Doktor Fatma Yeşilkuş. Aklın Yolu bu akşam 20.50'de A Haber'de.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma haberine kilitlendi. Anlaşma haberleriyle merkez bankalarında faiz indirimi beklentileri yeniden canlandı. Beyaz Saray Baş Ekonomik Danışmanı Kevin Hassett, savaşın bitmesiyle Fed'in faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının faiz oranlarını düşürme olanağı sağlayacağını belirten Hassett, petrol fiyatlarında yaşanacak düşüşün bunu destekleyeceğini söyledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
8: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
13: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
14: Best Allianz. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
15: Sen ne istersen ol.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
15: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
16: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
15: Bir reklam.
18: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
15: Bir reklam.
19: A Haber Radyo. 24 saat haber.
15: Reklam.
20: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
21: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
22: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
23: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
22: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
23: Mutlu Akü bir numara.
24: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
25: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
26: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
7: Tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam.
8: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber. Canlı yayın.
3: Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki Texas eyaletinden. ABD'li lise öğrencileri okul gezisi kapsamında bir eğlence merkezine gitti. Adrenalin tutkunu 8 öğrenci, Luna Park'ın en hızlı treni olan Iron Shark adlı alette eğlenmek istedi. Ancak trenin rayların en yüksek noktasında arızalanmasıyla öğrencileri taşıyan vagon havada asılı kaldı. Olayın itfaiyeye bildirilmesiyle mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için alarma geçildi. Öğrenciler 3,5 saat başları aşağıda kurtarılmayı bekledi. İtfaiye görevlileri bir vinç yardımıyla yolculara ulaştı. Ardından öğrenciler tek tek aletten aşağıya indirildi. Kurtarma anları kameralara yansıdı.
4: Herkes tabii ki o merdiveni inip sıcak güneşin altında kaldıkları için biraz sarsılmış durumda. Dehidrasyon açısından kontrol edildiler. Ancak herkesin durumu gayet iyi görünüyor.
3: Trenin neden arızalandıysa henüz bilinmiyor.
5: Efendim, İzmir'de de Luna Park'ta da bayram eğlencesi kabusa dönüşüyor. Texas'taki kadar ürkütücü, korkunç böyle görüntüler yok. Bizimki biraz daha hafif. Bakın, insanlar çıkmışlar orada müdahale etmeye çalışıyorlar. Ama yine de insanların korktuğu anlar var.
6: Bayram eğlencesi kabusa döndü. Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldılar. İzmir'de bayram tatilini fırsat bilenler Buca Gölet alanındaki Luna Park'a gitti. Ancak eğlence oyuncakların peş peşe arızalanmasıyla kabusa döndü. Havada tam tur atarak dönen adrenalin oyuncağı en tepe noktada aniden kilitlendi. O sırada oyuncakta olanlar metrelerce yükseklikte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı. Yukarıdan çığlık sesleri yükselirken aşağıda bekleyen aileler sinir krizi geçirdi. Tesisteki arızalar bununla da sınırlı kalmadı. Dakikalar sonra hız treninde de benzer bir teknik arıza yaşandı. Raylar üzerinde mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Çalışanların uzun süren çabaları sonrası oyuncaklardaki arıza giderildi, mahsur kalanlar kurtarıldı. Aynı Luna Park'ta 3 yıl önce de salıncakta yaşanan arıza sonucu 6 kişi ağaç dallarının çarpmasıyla yaralanmıştı.
3: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Etkinlikler sabahın erken saatlerinde başladı. Fatih Camii'nden Ayasofya-i Kebir Camii'ne fetih yürüyüşü yapıldı. Ayasofya Camii başta olmak üzere tüm Selatin camilerde cuma namazı sonrası aşure ve lokma ikramı yapıldı. Donanma İstanbul Boğazı'nda gölde gösterisi yaptı. Fetih coşkusu Mehteran konserleriyle şehrin farklı noktalarına taşındı. Anadolu sağanak yağış etkisi altında. Birçok ilde sağanak ve dolu yağışı kısa sürede hayatı felç etti. Taşkınlar yaşandı, cadde ve sokaklar suyla dolarken bazı bölgelerde yollar çöktü. Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Trafikte mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşarken ekipler su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir kuru yük gemisi Ukrayna'nın Odessa limanı açıklarında insansız hava aracı saldırısına uğradı. Rusya'nın yaptığı tahmin edilen saldırıda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığı kaydedildi. Saldırıya Türk Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlık sivil gemilerin güvenliğine dikkat çekerek bölgede artan savaşın tırmanmasının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, 102 yıl sonra Kerkük'e bir Türk'ün vali olarak atanmasının Türkiye sayesinde olduğunu vurguladı. Ağaoğlu, Türkiye ne kadar güçlüyse dış Türkler o kadar güçlüdür dedi.
5: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bugün tarihin akışının değiştiği, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığı İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü. Fetih coşkusu düzenlenen çeşitli etkinliklerle gün boyu yaşatıldı. İstanbul'da yer, gök ve deniz ecdadın yazdığı zaferle süslendi.
7: Şahi toplarıyla Bizans'ın surlarını yerle bir etti. 53 günlük kuşatmanın sonunda Konstantinye'yi İstanbul yaptı. Fatih Sultan Mehmet 573 yıl önce bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtı. Zaferin yıl dönümü İstanbul'da coşkuyla kutlandı. AK Parti'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Rumeli Hisarı Kalesi Fetih Mescidi'nde fetih duası okundu.
8: Fethin 573. yıl dönümünü yine fethin başladığı noktada birlikte kutluyoruz. Ayrıca Cuma gününe denk gelmesine ayrıca bir güzellik.
7: İstanbul Valiliği Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde anma töreni düzenledi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dualar edildi.
9: Fetihle birlikte bu toprakların sonsuza kadar Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak da Sultanahmet Camii'miz, Süleymaniye ve buna benzer eserlerimiz bugüne kadar geldi.
10: Mehter takımı eşliğinde Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ye yürüyüş gerçekleştiriliyor.
11: Böyle bir atmosferde olmak çok güzel, heyecan verici. Ecdadımızın 573 yıl önce fethettiği topraklarda bulunmak gerçekten mutluluk ve gurur verici.
12: Kutlu Fetih sonrası ilk cuma namazı bizim bulunduğumuz yerde Ayasofya Camii'nde kılındı. İşte fethin 573 yıl sonrasına gelen cumayı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde eda etti.
7: Başkan Erdoğan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okudu.
13: Mayıs cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada cumayı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik.
7: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

0: da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fethi kutladı.
1: Bundan tam 573 yıl önce bulunduğumuz saray burnuna zincirler çekilmişti. Fatih Sultan Mehmet Han'sa İstanbul'u fethetmeyi kafasına koymuş, gemileri karadan yürütecek kadar birçoklarına göre çıldırmıştı. Ancak o çıldırmanın eseri olarak İstanbul Osmanlı'nın, Türklerin oldu ve üzerinden geçen 573 yılın ardından burada İstanbul'da saray burnu açıklarında görkemli bir kortej düzenlendi.

0: Saraybunlu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyn'i gün boyu ziyaretçilerini ağırladım.
1: Evet, çok güzeldi, ziyarete geldik.
2: Harika bir eser, gerçekten insan şaşırıyor yani.
3: Çok sevindik ya, gerçekten İstanbul'un fethi zamanında çok güzel bir şey.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programında önemli açıklamalarda bulundu. Fethin sadece bir zafer değil, bir şehrin imarı ve ihyası olduğunu belirten Erdoğan, İstanbul'un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var diyerek tepki gösterdi.
5: Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz.
6: Hem bayram hem fetih sevinci yaşıyoruz dedi. 573. yılında kutlu fethin önemine değindi.
5: İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil. Dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programında önemli açıklamalarda bulundu.
5: İstanbul'un fethi Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır.
6: Malazgirt'ten bugüne Türk varlığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, fetihten rahatsız olanlar var dedi.
5: Bu topraklar 1071'den bu yana bizim vatanımız İstanbul ise 1453'ten bu yana Türk İstanbul olarak milletimizin göz bebeği, iftihar tablosudur. Ama biliyoruz ki bunu halen kabullenemeyenler var. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır.
6: İstanbul'un statüsünü tartışma konusu yapanlara da sert çıktı Başkan Erdoğan.
5: Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de, yarın da fırsat vermeyeceğiz.
6: Erdoğan konuşmasının sonunda birlik mesajı verdi.
5: İstanbul'un fethi bizlere şunu öğretmiş, şunu hatırlatmıştır. Eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek, milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef, yeter ki Sultan Fatih gibi ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım diyerek kararlılığı göstermiştir. Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım.

Tokat ve Kahramanmaraş'ta akarsuya düşerek kaybolan kişiler için arama çalışmaları sürüyor. Kocaeli'de derede akıntıya kapılan anne ile oğlunun cansız bedenlerine ulaşılırken Ardahan'da ise kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu.

0: Fotoğraf çekerken nehre düşen iki kişi aranıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Park Vadi yakınlarında Kelkit Çayı kenarında elektrikli skuterla fotoğraf çeken ve akraba olan 4 kişi dengesini kaybederek suya düştü. Atakan Kale ve Furkan Kale sudaki bir adacığa çıktı. İlker Parlak'la Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
1: Yeşilirmak kenarında AFAD tarafından bir çadır ve koordinasyon merkezi kuruldu. Orada işte bu haritadan an be an ekiplerin bulunduğu noktalar tespit ediliyor. 60 kilometrelik bir uzunluktan bahsediyoruz. Boğulma olayının yaşandığı nokta burası ve bu alanda komple ekiplerin hem havadan hem de suyun içerisinden arama çalışmaları Uğurlu Barajı'na kadar devam ediyor.
0: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni bölgedeki dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Ekiplerin çalışmalarında iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ardahan'ın Göle ilçesinde ise Hediye Karakulak'ın dereye gittiğini gören yakınları dönmediğini fark edip arama yaptı. Karakulak'ın kaybolduğu 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Karakulak'ın yaklaşık 5 saat sonra derede cesedi bulundu. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Savruk Şelalesi mevkisinde akrabalarıyla balık tutan 62 yaşındaki Sekman Aktaş da dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Aktaş'ı arama çalışmaları AFAD koordinesindeki yaklaşık 50 kişilik ekiple sürüyor.
2: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Amerika, İsrail ve İran arasındaki savaşın bitmesine dair umut dolu cümleler sarf edildi. Sosyal medya hesabından paylaştı Donald Trump. Neler oluyor? Gidelim hemen İrfan Sapmaz'a. İrfan, Donald Trump dedi ki nihai kararı vermek için karar odasına geçiyorum dedi. Biliyorum sen dün de konuştuk, temkinli yaklaşıyorsun, ihtiyat yaklaşıyorsun bu açıklamalara. Yine mi ihtiyat yaklaşıyorsun? Gelmeyecek mi artık? Evet, imzayı attık, barış, ateşkes başladı diyecek. Denecek cümleler.
3: Aslında ben o havayı görmüyorum işin açıkçası, ama yaptığı açıklamayla şunu söyleyebilirim. Piyasalarda yaklaşık 20-25 centlik bir düşüş oldu petrol fiyatlarında. Tabii Amerikan halkının gözü petrol fiyatlarında. O açıdan şu anda durum odasında toplandığını söyledi. İşte Trump anlaşma için kritik eşiğe gelindiğini duyurdu. Truth Social'dan yaptı bu açıklamayı. İran hiçbir zaman nükleer silah sahip olmayacağını kabul etmesi, Hürmüz Boğazı'nın sınırsız ve ücretsiz gemi geçişinin açılması ve bölgede kalan deniz mayınlarını temizlemesi gerektiğini söyledi açıklamasında. Aynı zamanda da ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını, Hürmüz'de mahsur kalan gemilerin evlerine dönüş süreci başlayabileceğini söyledi. Ancak tabii Washington'ın bu aşamada İran'a herhangi bir para transferi de yapmayacağının altını çizdi açıklamasında. Tabii en dikkat çekici mesajıysa İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin oldu. Trump nükleer toz diye nitelendirdiği materyalın ABD-İran-Çin Uluslararası Atom Enerji Ajansı koordinasyonu çıkarılıp imha edileceğini söyledi. Tabii ABD ana akım medyasının biraz yorumlarını değinmek istiyorum. Anlaşmaya hiç olmadığı kadar yakın, ancak henüz kesinleşmiş değil diyor. Reuters Trump'ın bugün Beyaz Saray Durum Odası'na nihai karar için toplantı yapacağını bildirirken Associated Press de ABD ve İranlı müzakerecilerin 60 günlük ateşkes uzatımı ve yeni nükleer görüşmeler için geçici mutabakata vardığını, fakat son imzanın Trump'ın onayına bağlı olduğunu yazdı. Fox News'e göre ise Washington'da anlaşmanın İran nükleer kapasitesini gerçekten durdurup durdurmayacağı tartışılıyor. Washington Post'ta barış anlaşmasının önündeki en büyük engelin hala İran'ın nükleer programı ve Tahran'ın güvenilirliği olduğunu yazdı. İran cephesinde ise tabii temkinli bir mesaj var. Hikmet, Reuters'a konuşan İranlı yetkililer Tahran'ın söz değil somut adım beklediğini aktardı. Bu da anlaşma masasının açık olduğunu, ancak İran'ın yaptırımlar

0: Başka bir şeyin var. Nedir o durum odası?
1: Situation Room İngilizcesiyle durum odası, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir operasyona imza atacaksa, daha önce hatırlayacaksınız Bin Laden operasyonu gibi, Irak Savaşı gibi, burada durum odasında toplanıyorlar, güvenlik odası tamamıyla. Durum odasında yaklaşık normalde 135 kişi 24 saat boyunca çalışıyorlar. İstihbarat topluluğuyla anlık bağlantılar, anlık görüntüler, uzaydan yaklaşık dünyanın 172 noktasından canlı bağlantı yapılabilen çok önemli bir yer. Tabii durum odasına giriyor Donald Trump ve güvenlik konseyi denildiği zaman tabii sinyaller çalıyor anlamına geliyor işin açıkçası. O açıdan yani diyelim ki bugün Donald Trump bir karar aldı ve İran'a yönelik bir operasyon başlatacak. Bunu durum odasından hayata geçiriyorlar. Bağlanılıyor. İşte bölgede CENTCOM savaş gemilerine bağlanılıyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki istihbarat topluluklarından gelen raporlar, aynı zamanda da tabii CIA direktörü John Ratcliffe, Savaş Bakanı P.T. Hayzak, Genelkurmay Başkanı Dan Kane gibi önemli isimler tamamıyla durum odasında Donald Trump'la beraber bugün. O açıdan durum odası dediği zaman biraz daha tansiyonun işin açıkçası yüksek olduğunu anlıyoruz. O açıdan durum odasından ne çıkacak, gözümüz hiç şüphesiz Beyaz Saray'da olacak.
0: Anladım. Peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Şimdi İrfan da bahsetti, bu haber akışı geldiği andan itibaren iki gündür üstelik de, hatta bugün üçüncü gün diyelim, Brent petrolde bir aşağı doğru iğme var. 105-110 dolarları falan görmüştü Brent petrol, biliyorsunuz. An itibariyle Brent petrol 91 dolar 20 sentten işlem görüyor ki dün yine bu saatlerde Brent petrol açmıştık, ekranlarınıza getirmiştik. 95 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Şu an itibariyle %91,22 dolardan işlem görüyor Brent petrol. Muhtemeldir ki eğer bir ateşkes anlaşması gelirse eski seviyelerine doğru hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edecek. Şimdi gelelim sınırlarımızda, yanı başımızdaki bir gelişmeye. Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşta Karadeniz'deki ticari gemilerde malum hedefte. Ukrayna ordusu Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyreden bir kuru yük gemisinin Rusya tarafından vurulduğunu duyurdu. Olayda iki kişi yaralandı. Türk dışişlerinden saldırıya sert tepki geldi.
2: Karadeniz'de bir Türk gemisi daha insansız hava araçlarının hedefi oldu. Ukrayna ile Rusya arasında 4 yılı aşkın süredir devam eden savaş Karadeniz'deki ticareti sekteye uğratıyor. Son olarak Ukrayna ordusu bir Türk gemisinin daha insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu. Suçu Rusya'ya attı. Kiev yönetimi açıklamasında Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisinin Odessa'dan Türkiye'ye doğru seyir halinde olduğunu belirtti. Olay yerinden ilk görüntülerde geminin hasar aldığı, itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması gerçekleştirdiği görüldü. Saldırıda yaralanan iki Türk denizci de hastanede tedavi altına alındı. Türk Dışişleri Bakanlığı saldırıya sert tepki gösterdi. Açıklamada savaşın taraflarına Karadeniz'deki seyri sefer emniyetine vurgu yapıldı. Yaralı denizcilerin durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Bakanlık sivil gemilerin güvenliğine dikkat çekerek bölgede artan savaşın tırmanmasının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Son olarak geçen Mart ayında bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla vurulmuştu.
0: Bir Rus insansız hava aracı Romanya'nın güneydoğusundaki Galati kentinde 10 katlı bir apartmanın çatısına isabet etti. Apartmanda yangın çıktı, 2 kişi yaralandı. Rusya'ya sert tepki gösteren Romanya F-16 savaş uçaklarını havalandırdı. NATO'dan koruma istedi. Avrupa ülkelerinden ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den de ard arda tepkiler geldi.
3: Rus İHA'sı Romanya'yı vurdu, Romanya F-16'ları havalandırdı. Avrupa'dan tepkiler ard arda geldi. Rusya-Ukrayna savaşında 4 yıl geride kaldı. Savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Avrupa ise her zamankinden daha endişeli. Zira Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya hava sahasına girdi. Ülkenin güneydoğusundaki Galati kentinde bir apartmanın çatısına isabet etti. Apartmanda yangın çıktı, 2 kişi yaralandı. Romanya yaşanan olay için uluslararası hukukun ciddi ihlali dedi. Rus Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.
4: Durumun kontrol altında olduğunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Romanya'ya yönelik bir saldırıyla karşı karşıya değiliz. Sınırımızın hemen yanında gerçekleşen bir çatışmanın etkileriyle karşı karşıyayız.
3: Romanya olayın ardından 2 F-16 ve 1 askeri helikopteri havalandırdı. Romanya Cumhurbaşkanı, Rusya'nın savaşının Romanyalıları etkilemesini kabul etmeyeceğiz dedi. Hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'ya saldırıya tepkiler peş peşe geldi.

0: verdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya ile tam bir dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Rusya'nın pervasız davranışı hepimiz için bir tehlikedir diyen Rutte, Rusya'nın savaşı sona ermeli ifadesini kullandı. NATO, müttefik toprakların her karışını savunmaya hazırdır dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'yı suçladı. Rusya bu saldırıyla bir sınırı daha açtı diyen von der Leyen, Romanya ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz ifadesini kullandı. Fransa, Rusya'nın Avrupa Birliği'ne bir tehdit olduğunu söylerken, Polonya'dan da Rusya bir tehdit olmaya devam ediyor açıklaması geldi. Macaristan Başbakanı Peter Magyarsa, egemen bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi devletine yapılan saldırıyı kınıyorum ifadesini kullandı. Romanya şimdi NATO'dan hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesini ve ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığını artırmasını talep ediyor.
1: Efendim, tabiri caizse Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın çok büyük bir gün. Zira Kemal Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaşacak ve eteğinde ne var ne yok hepsini dökecek. Her şeyi anlatacak. Kendisi söyledi bunu, biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidelim. İlter Yeşiltaş bizleri bekliyor. İlter, bir taraftan da başka bir tarafta Özgür Özel'in yapacağı paralel bayramlaşma mı diyelim, Ankara İl Başkanlığı'na bir bayramlaşma olacak. Neler bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın? Büyük bir hazırlık olduğu görülüyor. Orada herhalde sahne falan kurulacak. Dinleyelim seni.
2: Olağanüstü bir hareketlik var şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Hikmet Öztürk yarınki bayramlaşma programına özel bir hazırlık yapacağını söylemiştik Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu kapsamda da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bayraklarla, CHP bayraklarıyla donatılıyor. Yaklaşık yarım saat önce araçlar buraya geldi ve yarınki program öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde adeta hani seçimlerde bu şekilde aslında görüntüleri ekranlara getirdik. Sanki bir seçim hazırlığı varmış gibi bir hava var aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları yarınki programa özel önem veriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne saatler 8'i gösterdiğinde Genel Merkez binasına Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafı asılacak ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının altına "şimdi arınma zamanı" yazacak. Bu özel bilgiyi paylaşalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının altına "şimdi arınma zamanı" yazacak. O fotoğrafta saatler 8'i gösterdiğinde genel merkeze asılacak. Aynı zamanda genel merkezin çevresine "adalet ve liyakat" yazılı pankartlar da asılacak. O pankartlar da önümüzdeki dakikalarda buradaki görevliler tarafından genel merkeze asılmaya başlanacak. Peki yarın neler olacak? Yarın yine diğer bir önemli bilgiyi paylaşalım. Kemal Kılıçdaroğlu Nazım Hikmet'in "Yürümek" adlı şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak. Bakın, kürsüyü de Hikmet Aydın ekranlara getiriyor. Orada bir platform oluşturuyor. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından yeniden mahkeme kararıyla genel başkanlığa döndü ve 2,5 yıl aranın ardından genel merkeze gelecek ve şu anda oluşturulan platformda konuşmasını gerçekleştirecek. Konuşma bittikten sonra, yine bu da özel bir bilgiyi paylaşalım. Konuşma bittikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu burada beyaz güvercinler uçuracak. Bu şekilde de yine parti tabanına, partililere, vatandaşlara bir mesaj vermiş olacak. Ankara Milletvekili, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir tarafından buranın organizasyonu, genel merkezin organizasyonu gerçekleştiriliyor. Programa dair tüm hazırlıklar Deniz Demir tarafından organize ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise şu sıralarda evinde yarınki konuşmasına hazırlanıyor edindiğimiz bilgilere göre. Peki yarın hangi mesajları verecek Kemal Kılıçdaroğlu? Arınma çağrısıyla ilgili detaylara gireceği ifade ediliyor. Yani neden arınma çağrısı yaptı ve bu konuyla ilgili daha farklı neler açıklayacak, bunu yarın göreceğiz. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel de Ankara İl Örgütü'nde partililerle bir araya gelecek. Özgür Özel'in kurmayları da yarına özel hazırlanıyorlar. Özellikle gün içinde Ankara milletvekilleri yarınki programın kalabalık olması adına mahalle mahalle gezdiler. Vatandaşları, partilileri o programa davet ettiler. Özgür Özel de yine orada önemli mesajlar vermeye hazırlanıyor. Yine aynı saatlerde, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu burada kürsüde olacak. Özgür Özel ise Güven Park'ta CHP

0: Milli örgütünün binasının önünde otobüsün üstünde partililere ve oraya gelen vatandaşlara seslenecek. Tarihte ilk kez böyle bir durumla Cumhuriyet Halk Partisi karşı karşıya. Her iki taraftan da yine önemli mesajların gelmesi bekleniyor. Her iki tarafta yine aynı zamanda yarına özel önem veriyorlar. Nasıl evet. bir tablo ortaya çıkacak yarın? Kim hangi mesajı verecek ve o mesajlar siyasette nasıl yankı bulacak? Biz de takip ediyor olacağız.
1: İlter, muhtemelen yarın daha çok konuşacağız bu meseleyi ama bugünden bir şey söylemek mümkündür herhalde. Şöyle, o da yarın milletvekilleri herkes ya da diğer Cumhuriyet Halk Partilerinin hepsinde safının belli olacağı bir gün mü olacak? Yani Özgür Özel aynı saatte bayramlaşma yapacak. Özgür Özel'i destekleyenler orada net bir şekilde, Kemal Kılıçdaroğlu destekleyenler genel merkezde. Yani yarın net, keskin ayrışmayı göreceğiz gibi değil mi?
0: Kesinlikle. Hatta şöyle, Hikmet Öztürk, şimdi her iki tarafta yarına hazırlandığını söylemiştik. Sosyal medyada da yine hazırlıklar sürüyor. Sosyal medya hesaplarında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri, partilileri, vatandaşları buraya Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine davet ediyorlar. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri, parti örgütleri, ilçe başkanları, il başkanları da yarın Ankara İl Örgütü'nde buluşuyoruz şeklinde paylaşımlarda bulunuyorlar. Aslında saflar netleşti. Yarın itibariyle de hangi milletvekili burada olacak ve kaç milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacak, burada Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek, kaç milletvekili Özgür Özel'in yanında olacak, hangi il örgütlerinden kimler Özgür Özel'le birlikte yarın orada bayramlaşacak ve Özgür Özel'in mesajlarını dinleyecek, onu da artık yarın görmüş evet. olacağız. Ama gerçek şu ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünmüş tablo var. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, diğer yanda Özgür Özel'i destekleyenler. Biz de tabii ki süreci takip edip objektif bir biçimde aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İlter, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. İlter'in de söylediği gibi yarın takip edeceğiz, göreceğiz. Efendim, malum 9 günlük Kurban Bayramı hala devam ediyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle de turizm bölgeleri, piknik alanları ve eğlence merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Bazı yerlerde kilometrelerce araç kuyruğu var.
2: Kurban Bayramı tatiliyle birlikte turizm bölgeleri doldu taştı. İzmir'in Çeşme ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denize akın etti.
3: Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkması turizm sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü. Ege bölgesindeki otellerde doluluk oranı %90'a kadar ulaştı.
4: Biz 9 günün ortalamasında %70-75 bir doluluk yakaladık 9 günün. Ama buna 4,5 gün diye bakarsanız bu daha yükseklerde ve bugün ikinci günü, çünkü dün kurban kesimi, aileleri ziyaret, bugün %95'lerin üstündeyiz. Ve yarın da bu böyle devam ediyor.
2: Erzurum'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk duraklarından biri ise Tortum Şelalesi oldu.
5: 48 metre yükseklikten dökülen Tortum Şelalesi'ndeki su muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Zaman zaman şelalenin etrafında oluşan gökkuşağı ise izleyenleri mest ediyor.
6: Yakın olunca gelelim, gezelim, görelim dedik burayı da.
5: Muhteşem bir manzara.
6: Muhteşem bir manzara. Hayatımda gördüğüm en güzel şelale.
2: Bayram tatilinde yoğunluk yaşanan bir diğer noktaysa Erzurum'un Narman ilçesindeki Kırmızı Peri Bacaları oldu.
7: Yani bu coğrafyayı kesinlikle görmeleri gerekiyor. Ya yakından daha güzel, evet, muhteşem.
5: Kurban Bayramı tatilinde ziyaret yoğunluğunun yaşandığı noktalardan birisi de Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan Kırmızı Periler Diyarı, Narman Peri Bacaları oldu.
7: Biz de buraya çok sık geliyoruz. Doğası yani cezbediyor açıkçası. Burada olduğumuz için biz de çok mutluyuz.
2: Gaziantep'te ise bayram günü piknik alanları doldu taştı.
8: Gaziantep'te kurbanlar kesildi, ibadet yerine getirildi. Etini alan mangala, kebaba koştu.
9: Kurbanı kestik, kebabı yedik, çayla gelin bugün birlikte içelim.
2: Çocuklar oyun oynadı, semaverlerde çay demlendi, ailelerse mangalın başında kurban etlerini kebaba dönüştürdü.
10: Efendim, hayırlı bayramlar.
11: Çok teşekkür ederim.
10: Damadı ateşin başına atmışsınız.
11: Görev o. damadın azıcık biraz ateşte yansın biraz.
2: Bayram coşkusunun adreslerinden biri de Luna Parklar oldu.
12: Birçok oyuncakta hem heyecan hem de korku vardı. Bayramın coşkusu Gaziantep Tema Park'a da yansıdı. Adeta adım atacak yer kalmadı.

0: olmadı.
1: Luna Park'ta özellikle çocukların heyecanı dikkat çekti. Oyuncaklarda uzun kuyruklar oluştu.
0: Hiçbirine binmedin mi daha?
2: Burada buna bindim, diğerlerine de bindim. Son bu kaldı.
3: Efendim, Kurban Bayramı ile beraber sofralar et ve tatlılarla şenlendi. Malum uzmanlarsa uyarıyor. Şu bayramda kontrolsüz beslenme özellikle kalp, şeker ve tansiyon hastaları için ciddi riskler taşıyor.
4: Kurban Bayramı et bayramı ama et kestik diye sabah kavurma, öğlen mangal, akşam kıyma kavurduk, kıyma yapalım değil.
1: Kurban Bayramı ile birlikte sofralarda et tüketimi arttı. Kavurma, mangal ve tatlı ikramları bayram sofralarının vazgeçilmezi olurken uzmanlarsa ölçülü tüketim konusunda uyarıyor.
4: Danışanlarıma diyet yapmayı değil sağlıklı beslenmeyi öğretiyorum.
5: Bayramın bereketi sofralara yansırken uzmanlar da önemli uyarılarda bulunuyor. Çünkü kontrolsüz et tüketimi mide rahatsızlıkları, sindirim problemleri gibi birçok hastalıklara yol açabiliyor. Özellikle kavurma, sucuk ve mangal gibi ağır tüketimlerde porsiyon büyük önem taşıyor.
4: Uygun porsiyonlarda yanına zeytinyağlı sebze yemekleri, kuru baklagil yemekleri, ayran ve salata ile beraber tüketmeleri gerekiyor. Aksi takdirde fazla beslenmelerde kolesterol, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kalp damar rahatsızlıkları olan danışanlarımızda ciddi sıkıntılar yaratabilir.
1: Uzmanlara göre özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor.
4: Şimdi et tüketimi sadece bayramda değil, günlük yaşantımıza da sınırlı olmalı. Öncelikle kan testine bakmamız gerekiyor. Et tüketirken de yanında salatamız, kuru baklagil yemeklerimiz, zeytinyağlı sebze yemeklerimiz hepsini tüketmemiz gerekiyor. Uygun porsiyonlarda tüketmemiz gerekiyor. Bir anda ete yüklenmememiz gerekiyor.
1: Yeni kesilen etin hemen tüketilmesi de en sık yapılan hataların başında geliyor.
5: Kurban kesimlerinin ardından etler sofralara taşınıyor. Bir yandan kavurma hazırlanıyor, diğer yandan da bayram tatlıları ikram ediliyor. Diyetisyen Ahmet Sayansa yeni kesilen etin dinlendirilmeden tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.
4: Aslında et tüketiminde yapılan yanlışlardan en başı yeni kesilen etin tüketilmesidir. Çünkü et yeni kesildikten sonra rigor mortis denilen ölüm sertliği ortaya çıkar. Kaslar çalışmaya devam eder. Bu da sindirimi zorlaştırır, zor pişer, lastiksi yapıda olur. Bu yüzden yeni kesilen etin tüketilmesini önermiyoruz.
1: Tatlı tüketimine de dikkat edilmeli.
4: Et ve tatlı ile birlikte beyaz ekmeği tüketmemeleri gerekiyor. Çünkü tatlıdan da şeker alıyoruz, beyaz ekmekten de karbonhidrat alıyoruz. Pirinç pilav tüketmemeleri gerekiyor. Makarna, yüksek karbonhidratlı besinler aslında tüketmemeleri gerekiyor. Çünkü bir anda yüksek karbonhidrat alırsak hiperglisemi, yani anlık şeker yükselmelerine yol açar.
3: Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu 102 yıl sonra Kerkük'e bir Türk'ün vali olarak atanmasının Türkiye sayesinde olduğunu vurguladı. Ağaoğlu, Türkiye ne kadar güçlüyse dış Türkler o kadar güçlüdür dedi.
6: Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü dış politikası olmasaydı son yıllarda ve açıkçası Türk kurumlarının da desteği olmasaydı orada bunu başaramazdık.
7: Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Türkiye'nin dış politikalarına dikkat çekti. Ankara ile birlikte güçlüyüz mesajı verdi.
6: Başaramazdık. Bugün Türkiye ne kadar güçlüyse dış Türkler o kadar güçlüdür.
7: Seman Ağaoğlu, 102 yıl sonra Kerkük'e atanan ilk Türk vali olmuştu. Ağaoğlu, bölgede daha önce yaşanan zorluklara dikkat çekti.
6: Zaman bütün müteakip hükümetlerde asimile politikasına karşı karşıya kaldık. Ve hiçbir zaman yüksek makam, yüksek mevki, yüksek görevlerde yer almadık. Bu da tabii ki biraz emperyalist güçlerin de etkisi vardı. Her zaman bir Türk korkusu vardı açıkçası. Biz o topraklarda 100 yıldan beri mücadele ediyoruz. Katliamlara maruz kaldık, zorluklara maruz kaldık, kimliğimizi yitirmedik.
7: Ağaoğlu, Türklerin yönetiminde Kerkük'te adalet olacağını vurguladı.
6: Oyunun bir parçası değil, biz oyun kurmaya başladık. Şii, Sünni, Kürt demeden herkesle görüşmelere başladık. Siyasi kitle başkanlarıyla görüştük. Devlet İttifak Koalisyonu toplantılarına katıldım ben, Türkmenleri temsilen. Ve biz orada bir mesajımız vardı. Biz denge siyasetinden bahsettik. Adaletin olması gerektiğini ve eşitlik olması gerektiğini, Kürt, Arap, Türkmen, Sünni, Şii, Hristiyan demeden...
7: Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu tüm bu gelişmelerin güçlü bir Türkiye sayesinde olduğunun da altını çizdi.
6: 2026'da Allah'ın izniyle Türk yılı olacaktır ve Türkmenlerin yılı olacaktır Irak'ta.
3: Ve Gazze, İsrail Başbakanı katil Netanyahu Gazze'deki katliamlarına devam ederken bir taraftan

0: işgali de artırıyor. Biliyorsunuz Donald Trump'ın işte Trump anlaşması diye adlandırdığı bir anlaşma vardı. O anlaşmaya göre İsrail Gazze'de bir sarı hat oluşturmuştu ve onun sarı hatın dışına çıkacaktı. O sarı hat Gazze'nin %53'ünü oluşturuyordu. Fakat Netanyahu, katil terörist Netanyahu Gazze'ye işgal planı için yeni bir emir verdi. İsrail askerleri Gazze'nin an itibariyle %70'ini işgal etmek için harekete geçti.
1: Benim talimatım şu: adım adım ilerleyelim. Her şeyden önce %70.
2: Gazze'nin tamamını işgal edeceğini söyledi. İlk hedef olarak bölgenin %70'ini işaret etti. İsrail Başbakanı Netanyahu işgali genişletme emri verdi.
1: Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Gazze topraklarının %60'ını kontrol ediyoruz.
2: Sarı hatla ayırdığı Gazze'ye hendekler ve kontrol noktaları kuran İsrail, işgali genişletmek için harekete geçti. Açıklamayı katil İsrail Başbakanı Netanyahu yaptı.
1: %50'deydik, %60'a çıktık. Benim talimatım şu: adım adım ilerleyelim. Her şeyden önce %70.
2: Dahası işgalin tüm Gazze'yi kapsayacak şekilde kalıcı olacağı sinyalini verdi.
1: Bununla başlayalım. Onlara her yönden baskı yapıyoruz. Kalanlarla da ilgileneceğiz.
2: İşgalin genişlemesi Gazze'de yaşamaya çalışan Filistinliler için açık hava hapishanesinin daha da daralması anlamına geliyor.
1: Netanyahu'nun Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini duydum. Gazze'de alabileceği bir şey kaldı mı? Ateşkes diyorlar ama biz hiçbir ateşkes ya da benzeri bir şey görmüyoruz.
2: Yaşam alanları giderek daralan Gazze'liler çaresiz.
1: %70'ini işgal ettiğinde nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Nereye gideceğiz? Dürüst olmak gerekirse ölmek daha iyi. Her gün olanlardan daha iyi.
2: İsrail işgali mevcut sarı hattın ilerisine taşıyarak yeni bir sözde turuncu hatta taşıyor. Bu da Gazze'nin %11'inin daha işgali anlamına geliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Orlando kenti dünyanın en prestijli yüksek öğretim fuarı NAFSA 2026'ya ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Türkiye adından sıkça söz ettirdi.
2: Eğitimde üst düzey görüşmeler yapıldı. Onlarca anlaşma imzalandı. Türkiye, dünyanın en güçlü yüksek öğretim fuarlarından NAFSA 2026'ya damgasını vurdu. Küresel anlamda en prestijli yüksek öğretim fuarı NAFSA 2026, bu yıl ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando kentinde düzenlendi. Türkiye'de ünlü fuara 89 üniversite ve 3 kamu kurumuyla çıkarma yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı ev sahipliğinde kurulan Study in Türkiye pavilyonu, uluslararası akademik çevrelerin odak noktalarından biri oldu.
3: Amerika'nın Orlando şehrinde dünyanın en prestijli yüksek öğretim fuarı olan NAFSA'dayız. Yüzlerce görüşme, onlarca uluslararası anlaşmalar imzalandı. Yüksek öğretimde de Türkiye yüzyılına damgamızı vuruyoruz.
2: Türkiye etkinlikte sadece akademik gücünü değil, araştırma kapasitesini, uluslararası işbirliği vizyonunu ve Türkiye yüzyılı hedeflerini de ABD sahnesine taşıdı. Fuarda başta Kuzey ve Latin Amerika olmak üzere pek çok ülkeyle bağlar ve eğitim köprüleri güçlendirilirken, Türkiye'nin küresel yüksek öğretimdeki etkisi de bir kez daha ortaya konuldu.
0: Efendim, akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: E-ticaret hacminde büyüme sürüyor. Değişen tüketici tercihleriyle birlikte ikinci el ve yenilenmiş ürünlere de ilgi artıyor. Harcamalar 2025 yılında 4.6 trilyon liraya ulaştı. Sektör temsilcileri dönemsel kampanyaların bu alandaki büyümeyi desteklediğini belirtiyor. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4.6 trilyon liraya ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Eminim.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Banka.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
0: Kredi. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Efendim akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde 3 yaşındaki Aybüke kayboluyor efendim. Sonrasında ekiplerin hızlı bir çalışması var. Çalışmalar sonrasında Aybüke evlerinin 2 kilometre uzağında sağ salim uyurken bulundu.
2: Yaşındaki kız çocuğu 12 saatlik arama sonucu kaybolduğu yerin 2 kilometre uzağında uyurken bulundu. 3 yaşındaki Aybüke İnce, Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Sobeçimen köyünde 28 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerinde kayboldu. İhbar sonrası yoğun arama çalışmaları başlatıldı. 3 yaşındaki Aybüke 29 Mayıs sabah 6 sularında kaybolduğu yere 2 kilometre mesafede uyurken bulundu.
3: Yani şu an hissettiklerimiz çok mutluyuz. Rabbim bize evladımızı sağ salim kavuşmayı nasip eyledi.
2: Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
1: Ankara'da bitkin halde bulunan bir leylek duyarlı tarım işçileri sayesinde hayatı tutundu. Leyloş adı verilen o leylek göç mevsimi gelmeden yeniden gökyüzüyle buluşacak.
4: 2,5 kiloyuz. İlk geldiğinde 2 kiloydu.
2: Ankara'da tarım işçileri yerde hareketsiz yatan bir leylek fark etti.
5: Herhangi bir açık yaramız yoktu ama muhtemelen bir elektrik teline çarpmış diye düşündük.
2: Leyloş adı verilen leyleğin durumu ilk başta oldukça kritikti.
5: Leyleğimiz geçen hafta bize geldi. Bayağı bir parazit enflamasyonu vardı. Parazitler problemleri vardı. Eklemimizde çıkık var ama tabii kendi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı için bir dehidre durumumuz vardı ve yemek yemiyordu.
2: Veteriner hekimlerin gözetiminde adeta gözünü yeniden açan Leyloş kısa sürede yaralarını sardı ve kilo almaya başladı.
5: Geldiğinde 2 kilo civarlarındaydı. Yaklaşık 2,5-3 kilolara yaklaşmaya başladı. 2,5 kiloyu geçtik hatta. Yaklaşık bu da bir haftalık bir tedavi sürecinde gerçekleşti. Şu an için gayet iyi gidiyoruz. Çok güzel ivme aldık tedavide.
2: Şimdi önünde kritik bir eklem operasyonu ve ardından rehabilitasyon süreci var. Amaç onu en büyük hakkı olan gökyüzüne tam zamanında uğurlayabilmek.
6: Leylekler ekolojik olarak çok büyük öneme sahipler ve tarım dostu canlılar aslında. Göç dönemleri Ağustos gibi başlıyor leyleklerin Türkiye için. Eğer kanadında herhangi bir operasyon sonrası bir komplikasyon vesaire yaşanmazsa ve rehabilitasyon süreci tamamen hayvanın da bünyesiyle alakalı olduğu için Ağustos sonuna doğru umuyoruz yetiştireceğiz.
2: Doğanın ve tarımın bu sadık dostu kanatlarını yeniden özgürce açıp göç konvoyuna katılacağı günü bekliyor.
1: Hani robotlar artık hayatın her alanına girmeye başladılar diyoruz ya, biz ne kadar burada çok fazla görmüyor olsak da Çin'de, Güney Kore'de her alandalar gerçekten. Bu sefer de efendim podyuma çıkmışlar, mankenlik yapıyorlar.
7: Teknoloji ve moda aynı podyumda buluştu. Mach 33 fiziki yapay zeka moda şovu adlı etkinlikte insansı robotlar defileye çıktı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen etkinlikte yapay zeka destekli humanoid robotlar insan modellerle birlikte podyumda yürüdü. Robotlar sadece kıyafet tanıtmadı. Etkileşimli sahne performanslarıyla geleceğin moda anlayışını sergiledi. Etkinliği düzenleyen şirketten gösterinin insan ve teknolojinin birlikte var olduğu yeni çağın başlangıcı vurgusu yapıldı. Robotların sadece fabrikalarda değil, eğlence, sanat ve moda dünyasında da aktif rol alacağının altı çizildi. Mach 33 şovu, Güney Kore'nin yapay zeka tabanlı eğlence endüstrisine yönelik en iddialı hamlelerinden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda robot modeller, dijital tasarım ve sanal defilelerle küresel moda sektörünün yeni standardı haline gelebilir.
1: Efendim Hollanda'nın yel değirmenleriyle ünlü masal diyarı kasabası olan Zaanse Şans'a gideceğiz şimdi. Haber muhabiri Fatih Özyer bize o kasabayı anlatacak.
7: Dev yel değirmenleri, yeşile boyanmış ahşap evleri, yüzyıllardır ayakta kalan gelenek. A Haber Hollanda'nın Zaanse-Schans kasabasını ziyaret etti.
0: Hollanda'nın en meşhur yel değirmenleri bölgesindeyiz.
7: Zaan Nehri kıyısındaki bu küçük köy, manzarası kartpostallık yel değirmenleriyle tanınıyor. Adeta bir açık hava müzesini andırıyor.
0: Önemli bir yerdeyiz çünkü buranın ismi Zaanse-Schans. Yani bir anlamda yel değirmenleri köyü olarak da adlandırılır. Yaklaşık 8 tane yel değirmenin olduğu bir yer burası. Hollanda'da aslında çok önemli tarihi iki bölge var ki işte onların bir tanesi burası Zaanse-Schans dedikleri.
7: Köyde sadece 100 kişi yaşıyor. Ancak her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Her milletten insan ziyaret ediyor. O kadar kalabalık ki bir Türk vatandaşıyla karşılaşmanız işten bile değil.
0: Nereden geliyorsunuz efendim?
8: İzmir'den geliyoruz.
0: Kaç gündür buradasınız?
8: 3 günden beri buradayız.
0: Kaç gün kalacaksınız?
8: Bugün son günümüz, yarın Belçika'ya geçiyoruz.
0: Kurban Bayramı'nın ikinci günde buradasınız. İlk günü yurt dışında geçirdiniz. Burada ne söylersiniz o zaman?
8: Türkiye'deki tüm dostlara, arkadaşlarımıza iyi bayramlar dileriz.
7: Sadece görsel değil, yel değirmenleri yıllarca Hollanda ekonomisine de büyük katkı yaptı.
0: Yel değirmenleri Hollanda ekonomisine çok büyük katkılar yapmış ve yapmaya da devam ediyor gibi görünüyor. Ama geçmiş olduğumuz sürece bakıldığında aslında bu yel değirmenlerinin en büyük özelliklerden bir tanesi su pompalama işi. Diğer taraftan tahıl öğütme işinde çok kullanıldı. Hatta kereste kesme ve tarım üretim konusunda da çok büyük katkısı var.
7: Ancak modernleşme yel değirmenlerini de etkiledi. Günlük ihtiyaçlarda kullanılan değirmenler artık turizm merkezi haline geldi.
0: Hollanda ekonomisi katkısı yavaş yavaş düzdü çünkü artık buhar makinelerine daha çok ağırlık verildi. Bunun da en büyük tabii ki nedeni her geçen gün yenileşen, her geçen gün daha da modernleşen bir endüstri var. O endüstrinin de kurbanı oldu bu yel değirmenleri. Birçoğu belki tarihe karıştı ama diğer taraftan tarihe karışmadan önce de geriye kalan bu yel değirmenlerden bazılarını da sizlere ekranlara getirmeye çalıştık.
7: 17. ve 18. yüzyılın izleri bugün hala canlı şekilde yaşatılıyor. A Haber o tarihi yel değirmenlerinin içine kadar girdi, boya üretiminde kullanılan taşları ve çarkları yakından görüntüledi.
0: Tarihi bir yer olduğunu net bir şekilde belirtebilirim. Az önce söyledim. Şimdi diğer taraftan da yine bakıldığında buradaki çarkların nasıl döndüğünü, çarkların nasıl üretimi oluşturduğunu net bir şekilde burada görüyorsunuz. Sadece bunlar değil. Az önce söylemiştim oldu boya sektörü demiştim. İşte burada bir başka bölüme de yine girildiğinde boyaya katılan renk odası burası. İşte burada şu anda kırmızı bir renkte bir boyanın üretildiğini net bir şekilde belirtebiliriz.
1: İstanbul'un sembol yapılarından Çamlıca Kulesi 5 yaşında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'un en yüksek noktası olan Çamlıca Kulesi'nin 5 yılda yaklaşık 2.8 milyon ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.
9: 5 yılda yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti. Eşsiz manzarasıyla İstanbul'u farklı bir açıdan yansıtıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğruyor. İstanbul'un simgesi Çamlıca Kulesi 5 yaşında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, 29 Mayıs 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi'ne dair çarpıcı bilgiler verdi. Kule 5 yılda yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladı dedi. Çamlıca Kulesi'nin lale formunda inşa edildiğini ifade eden Bakan Uradoğdu, yapının teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli eserlerden biri olduğunu söyledi. Kule yayıncılık için de önemli. Çamlıca Kulesi'nde dünyada ilk kez aynı anda 100 FM radyo yayınının tek bir haberleşme kulesinden gerçekleştirilebildiğini hatırlatan Uradoğdu, DAB artı teknolojisi sayesinde İstanbul'a 448 yeni radyo frekansı kazandırıldığını ifade etti.
1: Müzik Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Avcılar Mahallesi sakinlerinden 75 yaşındaki Ahmet Avcı 60 yıldır şimşir ağacından tahta kaşık yapıyor. Depremde evini kaybeden Avcı yeni konutunda yaşamını sürdürüyor, kaşıklarını yeni evinde yapıyor.
10: Evim komple gitti, işte kontrolü verdiler. Oradan da buraya, bu evde çocuğum benimle de. Karı da hasta, içinde yatıyor, rahatsız.
2: Yeni evinde yaptığı şimşir kaşıkları her yere gönderiyor.
6: Ahmet Avcı 75 yaşında. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Avcılar Köyü'nde yaşıyordu. Meydana gelen asım felaketinde onun da evi yıkıldı. Önce konteynerde kaşıklarını yapmaya devam etti. Şimdi de devlet tarafından Avcılar Köyü yeniden inşa edildikten sonra kendisine tahsis edilen bu evde kaşıklarını yapmaya devam ediyor.
10: Kaşıklarını sen önceden nerede yapıyordun?
11: Ben köyde yapıyordum. Köyden sonra da bu konteynere geldik. Orada bir yer düzenledim. Orada bir süslü müslü yer yaptım. Orada çekiyordu. Sabır yükü çektiydi.
6: Ahmet Avcı 15 yaşında öğrendi kaşık yapımını. Babasından ve dedesinden kalan bu mesleği 60 yıldır sürdürmeye devam ediyor. Yaptığı kaşıkların bazılarını hediye ediyor, bazılarını da satarak geçimini sağlıyor.
11: 15 yaşından beri yaparım. Havaslıktan başladım. Dedemden, babamdan kalma şey. Malzeme, şu. Birine dedemden kalan eskittim, bunu da yeni yaptırdım.
2: Ağaca şekil veren Avcı kaşıklarını Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyor.
11: Kimine hediye ediyorum, kimine parasını satıyorum. Şunları 50 kağıda veririm, şunları 100 kağıda veririm. Fransa'da oğlum var. Onlar götürüyorlar, buradan alıyorlar benden parasıyla. Orada hediye mi diyor, satıyor mu bilmiyorum.
6: Ağacı nereden buluyorsun?
11: Ağacı daha da çok seyrek olur, bulunmaz. Arabam da yok, hayvanım da yok. Arkadaşlara rica ediyorum, getiriyorlar.
6: Onlar getiriyor, sen kendin
11: buluyorsun. Bazen ben buluyorum işte, şu dağlarda oluyor.
6: Kıymetli oluyor değil mi?
11: Evet.
2: Yaşlı adam yeni konutların yapılması için seferber olan devlete de teşekkür etti.
11: Apartman gibi ev, her şey düzenli. Elektriği, suyu, dediği gibi şeyler, tezatları, her şey mükemmel. Cumhurbaşkanımız başta. Sizlere, herkese duacıyık işte.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde konuştu. Fetih Türk'ün kızıl elmasıdır dedi. Verdiği pek çok mesaj var, ekranlarınıza getireceğiz birazdan. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak. Kemal Kılıçdaroğlu hem orada bayramlaşacak vatandaşlar.

0: ve partilerle hem de eteğindeki taşları dökecek çok çetin bir gün olacağı benziyor. Cumhuriyet Halk Partisi için yarın ekranlarınıza detaylara getireceğiz. Ve Avrupa kavruluyor. Her ne kadar biz Türkiye'de yaza daha böyle birkaç gün kalmış olsa da yazı tam olarak hissedemiyor olsak da Avrupa'da sıcaklıklar 40 dereceyi buldu. Hatta hayatını kaybedenler var. Onların da detaylarına birazdan bakacağız. Ama öncesinde Tokat'taki bir kaybı getireceğiz ekranlarınıza. Hatta iki kişilik kayıptan bahsedelim. Efendim Tokat'ta 4 kuzen elektrikli bisiklet bayram gezintisine çıkıyorlar. Daha sonrasında kuzenler fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bir derenin kenarına geliyorlar. Fotoğraf çekecekleri esnada suya düşüyorlar ve iki kişi kayıp.
1: İtfaiye ekipleri kalan arkadaşları almaya gidiyor.
2: Onlar şanslıydı, son anda canlarını kurtarmayı başardılar. Kuzenleri ise Kelkit çayında kayboldu. Tokat Erbaa'da Kurban Bayramı için bir araya gelen kuzenler 3 tekerlekli elektrikli bisikletle Kelkit çayı kenarında gezintiye çıktı. Bu fotoğrafı çektikten hemen sonra araç suya düştü, gençler de akıntıya kapıldı. Atakan ve Furkan Kale yüzerek bir adacığa sığındı. Onlar botla kurtarılırken akıntıya kapılan kuzenleri İlker Parlak'la Oğuz Kale için arama çalışması başlatıldı. Dronlar kaldırıldı. Çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte Kelkit çayı ve kenarı titizlikle arandı.
3: Kelkit çayının üzerinde botlarla AFAD'a bağlı ekipler suyun üzerinde ve kıyı kenarında arama faaliyetlerini sürdürüyor. 22 yaşındaki İlker Parlak ve 27 yaşındaki Oğuz Kale'nin aileleri de şu an itibariyle Yeşilırmak'ın üzerindeki köprünün olduğu alana gelmiş durumda. Onlar da yakınlarından gelecek iyi bir haberi umutla bekliyor.
2: Bölgede etkili olan yağış çayın debisini an be an yükseltse de kurtarma görevlileri aralıksız çalıştı ancak iki kuzenden iz bulunamadı.
0: Efendim yurtta sağanak sonrası sel meydana geldi. Çok sayıda ev ve tarım arazilerini su bastı. Selde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

0: Dereler taştı, evleri su bastı. Şiddetli yağış sel ve taşkına neden oldu. Caddeler göle döndü, tarım arazileri su altında kaldı. Yurdun farklı illerinde yağış etkili oldu. Görüntüler Hatay'da kayda geçti. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu kentte sağanak sonrası taşan dere evleri su altında bıraktı. Dörtyolu ilçesi, Çaylı Mahallesi ve Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, derenin debisinin artmasıyla ulaşıma kapatıldı. Osmaniye'nin Düzce ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 100. Yıl Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi.
1: Uyuyorduk, uykuduyorduk. Birden hava yağmur yağdı, şimşek koptu, birden su aldı evleri, su bastı.
2: Etkili olan sağanak yağış sonrasında ilçede bulunan bazı dereler ve su yatakları taştı. Ardından da 4 ayrı mahallede işte yaşanan taşkından dolayı ev ve iş yerlerini su bastı.
3: Şiddetli yağmur yağdı. Çok şiddetli.
2: Kaç saat sürdü?
3: Gece ta dikiz sularında başladı. Sabah 8'e kadar devam etti. Dışarı çıkamadık. Hiçbir şey kurtaramadık. Yani yağmurda zaten dışarı çıkılacak gibi değildi.
0: Selde mahsur kalan 80 yaşındaki Emine Can'ın imdadına itfaiye ekibi koştu. Bursa'nın Kelesi ilçesinde sağanak sele dönüşürken bazı evleri su bastı. Depolama alanı olarak kullanılan yapının çatısının bir bölümü çöktü. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tunceli Pürümür çayından yüzerek karşı kıyıya geçen bir kişi geri dönmeye çalıştığı sırada akıntıya kapıldı. Çayın ortasında bulunan bir ağaca tutunarak hayatta kaldı. Mahsur kalan kişi jandarma komutanlığı timi ve itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Sivas'ta da fındık

0: Öptüğünde dolu yağdı. Ağaçlar çiçek döktü.
1: Her 29 Mayıs'ta olduğu gibi mega kentte yine fetih coşkusu vardı. Kutlamalar günün erken saatlerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Haliç Kongre Merkezi'ndeki etkinlikteydi. Dikkat çeken mesajlar verdi. İstanbul için göz bebeğimiz ifadelerini kullandı. Fethin Türk milletinin kızıl elması olduğunu hatırlattı.

0: Erdoğan. İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen azımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var.
1: Dikkat çeken mesajlarını Haliç Kongre Merkezi'nden verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine programında konuştu.
0: Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir.
1: İstanbul bizim göz bebeğimiz dedi, mesajları netti.
0: Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz.
1: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünün önemine vurgu yaparak devam etti.
0: İstanbul'un fethi kıyamete kadar sönmeyecek hak ve hakkaniyet ocağının yakılmasıdır. İstanbul'un fethi milletimizin mefkûresi, ülküsü, kızıl elması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir.
1: Erdoğan dünyada yaşanan gelişmeler için de ayrı bir parantez açtı.
0: Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini daim eylesin.
1: Konuşmasının hemen başında ise kürsüye sürpriz bir misafir geldi. Erdoğan küçük kızı görür görmez konuşmasını yarıda kesti, cebinden harçlık çıkarıp verdi. Küçük kız Erdoğan'ın hayranıydı. Onu öptü, boynuna sarıldı, bırakmadı. Küçük kız Erdoğan'dan bir talepte bulundu. Erdoğan tamam dedi ama... Zor da olsa küçük kız sonunda kürsüden inmeye ikna oldu.
2: İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde gün boyunca kutlamalar yapıldı ki hala da devam ediyor. Boğaz'da, sahilde pek çok yerde kutlamalar vardı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün cuma namazında fethin sembolü olan Ayasofya Camii'ndeydi.
0: Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik.
1: Ayasofya'da Cuma, Haliç'te kutlama, Boğaz'da kortej. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutlamalara katıldı. Erdoğan'ın ilk durağı Cuma namazı için Ayasofya Camii oldu.
3: Rabbim bizlere bu kurban bayramlarının tekrarını lütfetsin. Amin. Lillahi Teala'l Fatiha.
0: Bugün 29 Mayıs Cuma, tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik.
1: Erdoğan hem Haliç'teki hem de akşam yapılacak fetih kutlamalarına değindi.
0: Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız.
1: Erdoğan açıklamalarının ardından basın mensuplarına lokum ikram etti.
0: Ben şimdiden sizlerin bu gayretine teşekkür ediyorum. Ağızlarınızda tatlandırma istiyorum.
4: Efendim teşekkür ediyoruz.
0: Afiyet
4: devam edelim.
0: He? Ben yemiyorum. Dikkat ediyorum. Nice bayramlara inşallah.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde de coşkuyla karşılandı.
5: Tarihi yeniden yazan mazlumların umudu geliyor. Halkıyla bir kahraman.
1: İyi ki varsın Erdoğan. Kutlu Fetih'in 573. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da gün boyu pek çok etkinlik düzenlendi. Sarayburnu limanından açılan gemiler Boğaz'da tur attı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi de ziyaretçi akınına uğradı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi bayramın 4. günündeki büyük törene hazırlanıyor. 2,5 yıl önce şimdilik hoşça kalın diyerek genel merkeze veda eden Kemal Kılıçdaroğlu yarın yeniden o kapıdan girecek. Haliyle CHP genel merkezine hummalı bir çalışma var. Partililer binayı ve çevresini kahraman Kemal afişleriyle süsledi. Gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun yarın genel merkezden vereceği mesajlarda olacak.
6: Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum.
1: Tarihler 8 Kasım 2023'ü gösteriyordu. CHP Genel Merkezi'nde bir dönem kapanmış partililere bu sözlerle veda etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından hoşça kalın diyerek çıktı kapıdan, yeniden girmeye hazırlanıyor.
7: Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Büyük buluşmaya 24 saatten az bir zaman kala genel merkezde hazırlıklar devam ediyor.
8: Bakın şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasından Kemal Kılıçdaroğlu devraldığından beri 1 TL bile harcanmıyor. Bu afişlerin tamamı kişilerin kendi ceplerinden ödedikleri paralarla yapılıyor.
7: Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü öncesi partilerin kendi imkanlarıyla hazırlattığı Kahraman Kemal yazılı afişler de genel merkez binasına asılacak.
1: Gözlerse Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarda.
7: Kemal Kılıçdaroğlu bugün de konutundan çıkmadı, genel merkeze yapacağı konuşmaya hazırlanıyor. O konuşmanın ipuçlarını da kendisi vermişti.
6: Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır.
1: Katıldığı canlı yayında konuşan Gürsel Tekin ise yeni parti yönetimine dair dikkat çeken ipuçları verdi.
9: Saat 2'de de Sayın Genel Başkanımız partili arkadaşlarımızla bayramlaşıp cumartesi günü bir aksilik olmasa çalışma arkadaşlarını kamuoyuna paylaşmış olacak.
1: Özel yönetiminin 1 Haziran'da yapılacak parti meclisi toplantısını üyelere tebliğ sürecinin tamamlanmadığını gerekçe göstererek iptal etmesinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan da yeni hamle geldi. Kılıçdaroğlu milletvekillerine mesaj göndererek kendisi yeni bir tarih açıklayana kadar mecliste grup toplantısı yapılmayacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu yönetimi özel ve ekibinin devretmediği partinin resmi sosyal medya hesapları içinde harekete geçti. Hesapların devri için X'e ve Facebook'la Instagram'ın sahibi olan Meta şirketine başvuru yapıldı. Meta, Facebook hesaplarının Kılıçdaroğlu yönetimine devredilmesini kabul etti.
2: Mutlak butlan kararına kadar kapalı kapılar ardında yürütülen savaş artık açık olarak yapılıyor. CHP, Kılıçdaroğlu cephesi ve özelciler olarak ikiye ayrılmış durumda. Hemen her gün tarafların birbirlerine attığı salvolar gündeme geliyor. Son haberse çok çarpıcı. Özgür Özel ve İmamoğlu'nu destekleyen grubun otoritelerini korumak amacıyla tarafsız olan il ve ilçe başkanları parti meclis üyelerini telefonla arayarak yakın markaj aldıkları öne sürüldü. Hatta bazı isimlere tehdit ve şantaj yapıldığı iddiaları var.

0: Bildi. Öyle ki son iddia Özel ve İmamoğlu ekibinin şantaj yaptığı yönünde.
1: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur. Ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur.
0: Mutlak mutlan kararıyla başlayan krizde Özel cephesi geri adım atmıyor. Gözler bu kez parti yönetiminde. İhraç kararlarında kilit rol oynayan Yüksek Disiplin Kurulu'nda çoğunluk Kılıçdaroğlu taraftarlarında.
2: Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğim. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım.
0: Hukuki üstünlükte Kılıçdaroğlu'nda olunca iddiaya göre Özel cephesi de düğmeye bastı. İddiaya göre parti içi üstünlüğünü korumak isterken iş şantaja kadar vardı. Kulislerde Özel cephesinin tarafsız olan il ve ilçe yöneticilerini ve mevcut parti meclisi üyelerini yakın marka aldığı, sonraki süreç için mevki ve makam dağıttığı konuşuluyor. Hatta Kemal Bey'e destek verirseniz geçmiş dönemdeki açıklarınızı basına sızdırırız diye tehdit ettikleri de.
1: Aha böyle iki elimle iki yakalarından tutup da bunların hesabını sormazsam namerdim.
0: İkili arasındaki gerilim teşkilata kadar sıçradı. CHP Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayram programına Özel taraftarlarıyla Kılıçdaroğlu taraftarlarının yaşadığı gerilim damgasını vurdu.
3: Cumhuriyet Halk Partililere küfretti. Milletvekili olarak bir cevabını yok mu? Gayırta gayırta küfür etti. Daha ne diyecektin? Hayır ben size oturduğum şey yok.
4: Siz bizim vekilimizsiniz.
5: Ama ben ne söyledim?
4: Bir şey anlayamadım.
5: Her iki genel başkanlığı da çalıştım. Yapılanları ben tasvip etmiyorum. Ve en kısa sürede kurultay istiyorum.
6: Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistik gezi teknesinin batma anlarını izliyorsunuz sevgili seyirciler. Yüzden fazla kişi varmış bu teknede. Hiç kimsenin can kaybı olmadığını söyleyelim. Hızlı bir şekilde insanlar oradan boşaltılıyor. Yüzden fazla kişinin bulunduğu teknenin neden battığına dair henüz net bir bilgi yok. Fakat tekne denize batmaya başladığı andan itibaren kıyı emniyetinden gelen yardımla beraber oradaki insanlar, gezideki teknedeki bulunan insanlar tahliye ediliyorlar ve tekne tamamen battıktan sonra da işte artık gözlerden kayboluyor gidiyor ama tekrar belirtelim hiç kimseye bir zarar gelmemiş.
7: Arkadaşlar akvaryumda.
6: Efendim Avrupa henüz yaz aylarının başlarında olmasına rağmen kavruluyor tabiri caizse. Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Portekiz'de ve farklı yerlerde hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar ulaştı.
8: Kimi yelpazesini elinden bırakmadı, kimi şemsiyesiyle gezdi. Bazıları da serinliği dondurmada buldu. Avrupa kıtayı etkisi altına alan sıcaklıklarla mücadele ediyor. Birçok ülke rekor kırarak tarihin en sıcak Mayıs ayını yaşadı. Günlük yaşam durma noktasına geldi. Peş peşe kırmızı alarm ilan edildi.
9: Eskiden yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimleri vardı. Artık yok. 15 gün önce ceket giyiyorduk. Şimdi ise sıcaktan giyemiyoruz. Bu aslında korkutucu bir durum.
8: Portekiz'in Mora kasabasında termometreler 40,3 dereceyi gösterdi. Bu ülke tarihinde Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu. Birçok bölgede orman yangını da meydana geldi. Fransa'da ise aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenler oldu. 2 kişi spor yaparken 5 kişi ise serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Eğitim sisteminde de ciddi aksamalar yaşanıyor. Bazı okullarda sınıf içi sıcaklık 53 dereceye ulaşırken Paris dahil 17 bölgede turuncu alarm verildi.
9: Sıcaklıklar yükselince konuşuyoruz ancak yaz mevsimi geçince unutuyoruz. Bence şu an yaşanan durumun ciddiyetinin farkında değiliz. Özellikle de hükümetler çabuk unutuyor.
8: İspanya'nın kuzeyi de mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklıkla karşı karşıya. Birçok yerde termometreler 38 derecenin üzerine çıkıyor. Yetkililer sıcaklığın 40 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulunuyor. İtalya'da ise açık alanlarda çalışanlar için yeni tedbirler alındı. Çiftlik, inşaat ve teslimat sektörlerinde çalışanların 12.30 ila 18 saatleri arasında güneş altında çalışmasına izin verilmiyor. İngiltere'de ise sıcaklık 35 dereceye ulaşarak ülkede Mayıs ayında kayıtlara geçen en sıcak gün yaşandı. Ülkenin güneydoğusunda artan su tüketimi nedeniyle yüzlerce ev geçici olarak susuz kaldı. Uzmanlara göre iklim değişikliği

0: Değişikliğinin etkisiyle Avrupa'da bu tür sıcak hava dalgaları artık daha erken başlayacak, daha uzun sürecek ve daha şiddetli hissedilecek.
1: Asırlarca Afrika ülkelerini sömüren Fransa 341 yıl sonra tarihindeki lekeden kurtulmak için bir karar aldı. Köleliği hukuki zemine oturtan Kara Kanun Fransız Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamayla yürürlükten kaldırıldı.
0: Fransa, yüzyıllar sonra tarihinin en karanlık sayfalarından birini resmen kapattı. Afrika kıtasındaki sömürgecilik geçmişini resmi olarak temize çekme kararı aldı. Fransız Ulusal Meclisi, Kara Kanun olarak bilinen kölelik düzenlemesini 341 yıl sonra oy birliğiyle resmen kaldırdı. Kararı meclis başkanı sosyal medya üzerinden duyurdu. Böylelikle yüzyıllar boyunca sömürge ülkelerinde insanları mülk statüsüne indirgeyen Kara Kanun tarihe gömülmüş oldu. Bazı Afrika kökenli Fransız milletvekilleri meclisi karar için geç kalmakla eleştirdi.
2: Ulusumun geç de olsa bu rezil metni nihayet yürürlükten kaldırmasından gurur duyuyorum. Biz kölelerin torunları değiliz. Özgür doğmuş ve sonra köleleştirilmiş insanların torunlarıyız.
0: Köleleri taşınabilir mal sayan Kara Kanun 1685'te 14. Louis döneminde yürürlüğe girmiş ve sömürgeciliğin hukuki kılıfı haline gelmişti. Her ne kadar kölelik 1848'de kaldırılsa da kanunun hukuk sistemindeki gölgesi tam 341 yıl boyunca varlığını sürdürdü.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ilginç bir vaka. Polis bir vatandaşı durduruyor. Bakın şimdi göreceksiniz hanımefendi. Diyor ki yolda giderken diyor sağ elinizle telefonda konuşuyordunuz diyor. Kadının gösterdiği hareket, yaptığı hareket bir anda şok. Çünkü kadın gösteriyor sağ eli yok. Yani kolu yarısından kopuk. Ama buna rağmen polis ceza yazıyor. Israrla ceza yazıyor o hanımefendi. Tabii ki iş mahkemeye gidiyor. Mahkeme hanımefendiyi haklı buluyor ama bu görüntüler viral oldu dünyada.
3: Yanımdan geçerken sağ elinizde telefon vardı.
4: Suçlamasını bitiremeden gerçekle yüzleşti. Amerikan polisi yine akıllara durgunluk veren bir eylemiyle gündemde.
3: Günaydın hanımefendi. Dikkatsiz sürücülere yönelik bir uygulama yapıyoruz. Yanımdan geçerken sağ elinizde telefon vardı.
4: İddiası bitmeden sürücü kolunu kaldırdı. Telefon tuttuğunu iddia ettiği eli yoktu. Aslında tam bu noktada hatasını anlayıp işine devam edebilirdi ama polis ısrarı seçti.
5: Bugünlük bu kadar yeter mi demek istersin yoksa?
3: Konuyu kapatmak istemiyorum. Elinizde telefonla uğraşıyordunuz.
5: Az önce sağ eliniz dediniz ama.
3: Sağ eliniz olduğunu sanmıştım.
4: Katie Thomas 116 dolar cezaya itiraz etti ve mahkeme suçsuz olduğuna hükmetti.
3: Elinde telefon olmadığına yemin eder misin?
5: Yemin ederim.
3: Diğer elini kaldır.
5: Yemin ederim.
1: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
4: Türk gemisi ölüme sürüklenen 142 göçmene kucak açtı. 4 şişme botta aralarında kadın ve çocukların da olduğu 142 göçmen vardı. Kaptan Yakup Aslan susuz ve bitkin durumdaki kaçak göçmenlerin önce ihtiyaçlarını giderdi, sonra da Yunan makamlarına teslim etti. Ukrayna savaşı bir kez daha NATO üyesi bir ülkeye sıçradı. Rus İHA'sı Romanya'da bir apartmana isabet etti. 2 kişi yaralı ancak ülkede büyük tedirginlik var. Amerikan şirketi Blue Origin'in roketi rampadaki test sırasında patladığı ortalık yangın yerine döndü. Jeff Bezos'un SpaceX'e rakip geliştirme hayalleri kül oldu. Gerçi bu patlamalar sektörün normali sayılır. İyi haber 98 metrelik roketin testinde çalışan herkesin güvende olması. Dallas'ta bir apartman kompleksinde çıkan dev yangın bölgenin kabusuna dönüştü. Biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. Ekipler alevleri kontrol altına almak için canını dişine taktı.

0: Romanya'da bir Bulgar turistin ayı besleme girişimi az kalsın ölümle sonuçlanıyordu. Anne ayı bebeğiyle birlikteydi, ikramı beğenmedi ve çekim yapan turiste doğru aniden saldırıya geçti. Ayı deyip geçmeyin, zira kolunu ısırdığı turist ameliyata alındı. Serinlemek için girdikleri yapay su birikintisi ekibe dehşeti yaşattı, duvar çöktü, akıntı bazılarını aldı götürdü. Kıyıya çıkabildikleri için hepsi çok şanslıydı. Roma'yı ziyaret eden turistlerse şanssız. Aşırı sıcaklar onlara da kent sakinlerine de nefes aldırmıyor. 40 derece sıcaktan korunmanın yolu şemsiye ve şapkadan ibaret. Amerika'da da muhtemelen serinlemek için göle giren köpek çıkış yolunu bulamadı. Neyse ki yardımına polis koştu. Yapay zeka ile eş zamanlı olarak işsiz kalma paranoyalarını tetikleyen robotların son marifeti mankenlik. Bir defilede insan mankenlerle birlikte sahneye çıktılar. Ürkütücü olsa da ileride mankenleri de işsiz bırakabilirler. Amerika'da adrenalin bağımlıları korkudan gerçek adrenalinle tanıştı. Dikey platformda mahsur kalan misafirler önce saatlerce kurtarılmayı bekledi, sonra itfaiyenin dik merdiveninden indi. Turu mutlu olmayı en çok hak edenlerle, Gazze'li çocuklarla bitirelim. Soykırım mağdurları Kurban Bayramı vesilesiyle kısa bir süreliğine de olsa içinde bulundukları zorlukları unuttu. Hayat gören herkese bayram oldu.
1: Üç yaşındaki Aybüke bayram ziyaretine gittiği dedesinin evinin önünde oynarken kaybolur efendim. Ekipler, ailesi, köylüler, herkes Aybüke'yi bulmak için uzun uğraşlar sarf ediyorlar ve sonunda Aybüke yaklaşık 12 saat sonra evlerinden 2 kilometre ötede yaylada uyurken bulundu.
0: Endişeli bekleyiş 12 saat sürdü. Kayıp olarak aranan Aybüke yaylada uyurken bulundu.
2: Ne yaptın sen?
3: Annesi geliyor.
0: Burası Yozgat Çayıralan. Söbeçimen köyünde yaşayan İnce ailesinin 3 yaşındaki kızları Aybüke saat 18 sıralarında bayram ziyaretine gittiği dedesinin evinin önünde oynarken kayboldu. Anne babası, akrabaları, köylüler çevreyi didik didik aradı ama kız çocuğundan bir iz yoktu.
4: Kesintisiz aramaya devam edeceğiz. Elimizin erdiği, gücümüzün yettiği.
0: Ailesinin yaptığı kayıp ihbarı arama kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Çalışmalara gönüllüler de katıldı. Güzel haber, arama çalışmalarının 12. saatinde geldi. Aybüke 2 kilometre uzakta yaylada uyurken bulundu.
5: Tamam, çok iyi. Sağ olun, çok iyi bir şey var.
6: Ekipler tarafından sabaha kadar arandı ve sabah 6 sularında bulundu. Elhamdülillah sağlık durumu gayet iyi.
0: Maşallah. 3 yaşındaki Aybüke İnce hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.
1: Efendim, Kurban Bayramı'nı kutluyoruz ama her evde bayram yok. Bazı evlerde hüzün ve sessizlik var. Kahramanmaraş'taki okul saldırısının evlatlarını kaybedenlerden bahsediyoruz. Arkadaşlarımız hepimizin ciğerini yakan o saldırıda hayatını kaybeden dünyalar güzeli Almina Ağaoğlu ve Bayram Nabi Şişik'in evlerini ziyaret etti. Ateşin düştüğü o evlerde ne bayram eski bayram ne de hayat eski hayat.

0: bana mesajını bırakmış. Okula gönderdim o gün öyle.
1: Her şey duruyor böyle. Aynı şey dokunmadı. Kendisinin bıraktığı gibi.
2: Almine Ağoğlu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanıp günler sonra yitirdiğimiz pırıl pırıl çocuklarımızdan sadece biriydi. Yüreği evlat acısıyla yanan acılı aile onsuz geçen bu bayramda ATV Haber'e evini ve ilk kez biricik kızı Almina'nın odasını açtı.
0: Kendisinin bıraktığı gibi, pijaması falan kendisinin bıraktığı gibi.
1: Almina en son 13 Nisan sabahı bu odadan çıktı. Ardından da sonrasında o hain saldırı gerçekleşti. Günler süren mücadele vardı. O mücadeleyi maalesef Almina kaybetti. Ve odasına girdiğimizde her şey tıpkı Almina'nın son kez odadan çıktığı haliyle burada duruyor.
0: 9 Eylül avukat olacağından da emindim kızımın. Lisans yüzücüydü, voleybolcuydu.
2: Dünyalar güzeli Almina evin en küçüğü, ailesinin de göz bebeğiydi. Çevresinde çok sevilen pozitif bir çocuktu. Farklıydı. Annesi kızının son dönemde sık sık ölümden bahsettiğini derin bir acıyla anlattı. Sanki içine doğdu dedi.
0: Üzgün üzgün. Anne biliyor musun? Bütün Türkiye, ne Türkiye'si, bütün dünya Almina Ağoğlu diye beni tanıyacaklar dedi. Ve benim içim, kalbim oyuldu an.
2: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında aile öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Yürekleri yanan ailelerin bir isteği var.
0: Fedakar öğretmenimiz, aile öğretmenimizin de yavrularımızın da hepsini şehitlik almalarını istiyoruz. Mezar taşına şehit Almina Ağoğlu olarak yazdırmak istiyoruz.
2: Hain saldırıda ateş düşen ocaklardan biri de Bayram Nabi Şişi'nin eviydi. Orada da zaman durmuş, bayram sevinci yerini gözyaşı ve büyük bir üzüntüye bırakmıştı.
3: Yani değişik bir çocuktu. Yani ekonomiyi takip eder, haberleri takip eder.
0: Şehitler Ölmez şarkısını dinledi. Yani bunları birleştirince ben teslim olmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum. O olgunluğu, o hissiyat ona girmişti zaten. Rabbim vermiş. Bizim canımız yandı, ciğerimiz yandı. Başka aileler, hiç kimsenin canı yanmasın.
4: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
5: Hatay'da şiddetli yağışın etkisiyle Deli Çay ve Özerli Çayı peş peşe taştı.
6: Ayağını denk al.
5: Evler, tarım arazileri su altında kaldı. Sel, Dört Yol ve Hası ilçelerinde hayatı felce uğrattı. Mucize eseri can kaybı yok ama maddi hasar büyük.
7: Tatil sitesinin içinden aldı arabayı, denize götürdü.
5: Burası da Osmaniye Düzici. Sağanak yağışın ardından suya gömülen mahallede yaşayanlar canını zor kurtardı. Manisa'da da önce dolu sonra sağanak yağış etkili oldu. Oluk Deresi taştı. Park halindeki araçlar sele kapıldı.
8: Dayımın taksi gidiyor. Allah, Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım sen koru ya Rabbim.
5: Hatay'da yol verme tartışması sırasında araçtan inip karşı taraftaki sürücüye saldıran 3 kişiye 540 bin lira para cezası kesildi. Diyarbakır'da 11 katlı binanın 8. katında yangın çıktı. Duman kapanında mahsur kalan bebek ve çocuklar sırayla kurtarılırken itfaiye erlerinin kask kamerası kayıttaydı.
9: Trenin aslanım, ben de trene bindim.
5: 3,5 kilometrelik İskenderun sahilinde elektrikli gezi treni hizmete alındı. İlk seferini belediye başkanının yönetiminde yapan gezi treniyle İskenderunlular sahili ücretsiz gezecek.
10: Eğlenceli mi? Özellikle bugün bunun için torunumuzu getirdik.
4: Çok sevdi.

0: Malum bugün Kurban Bayramı'nın 3. günü. Bugün de kurban pazarlarında hala pazarlıklar vardı. Bazı yerlerde hala kurban kesmeyenler şanslıydı. Zira kurbanlıkları %40 kadar ucuz almayı başardılar.
1: Bir tane bize 25 lira
2: aldı. Abi sana en son para 2 lira almayacağım. 28 ayırını gör. 28 ayırını gör. 28.
1: Abi
2: bir dakika, ben giriyorum araya. 28 değil. Ne senin dediğin olur ne onun dediği. 26 bin lira ayırını gör. Allah kabul etsin.
1: Hadi ver.
3: Son güne bırakanlar ucuz hayvan bulma peşindeler. Pazarlıklar uzun sürüyor.
4: Bayramın bitmesine sayılı saatler kaldı. Hayvan pazarları boşaldı. Bayramın 3. gününde kurbanlık fiyatları %40 düştü.
5: Çok iyiydi. 4 tane hayvanım kaldı. 300 tane getirdik. 4 tane hayvanım kaldı. Yarım saat, 1 saat sonra biter onlar da.
6: Kurban bayramı biterken hayvan pazarlarındaki yoğunluk da azaldı. Kurbanlık fiyatları geriledi. Satışını yapanlar memleketlerine dönmeye hazırlanırken hala alıcılar için satış yapmaya çalışanlarsa sıkı pazarlıklara devam etti.
5: Hemen hemen bir 130-140 bin indirim oldu.
7: Biz de son güne bıraktık, biraz uygun alalım diye.
8: O 16 dedi, benim bütçem 10. Şimdi gel işin içinden çık.
6: 16'dan en fazla nereye geriliriz?
9: En fazla gelse 15'e geliriz.
6: 14 de olmaz.
9: 14,5 olur. Sizin hatırınız için o da.
2: Son günü zaten yani çok dip fiyatlara geliyor. Hiç para veren yok yani. 20 milyarlık mala 10 lira para veriyorlar.
1: 15 gün önce alanlar iyi hayvanları, daha büyük hayvanları alıyorlar. Sanıyorlar ki pahalı aldılar.
10: Bayrama 3 gün kala falan almıştık. 3-4 gün kala.
6: Kestiniz sonra?
10: Kestik. Bayramda dağıttık hepsini. Kendimiz için de geldik, bir hayvan bakmaya geldik.
6: İkinci kez alacak.
10: İkinci kez alacağız.
6: Kurban Bayramı sebebiyle hayvan pazarlarına getirilen ancak satışı yapılamayan kurbanlıklarsa Et ve Süt Kurumu tarafından 1-7 Haziran tarihlerinde satın alınacak.
4: Hayvanlarını Et ve Süt Kurumu'na satmak isteyenler sevk raporları, kurban pazarı bilgileri ve nakliye faturalarıyla başvuru yapabilecekler.
0: Bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetleri için ustaların mesaisi sürüyor. Diyarbakır'ın coğrafi işareti burma kadayıfı, Nevşehir'in asırlık çömlek kebabı ve İzmir'in simgelerinden biri haline gelen kumru günün her saatinde yoğun ilgi görüyor.
11: İncecik açılan kadayıflar ceviz ve sade yağla buluşuyor. Diyarbakır'ın coğrafi işaretli burma kadayıfı bayram sofraları için hazırlandı.
12: Mezopotamya'nın altın üçgeninde Diyarbakır'da bulunuyoruz. Diyarbakır tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Bir yandan Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi olmazsa olmazı meşhur burma kadayıfı. Diğer yandan da diğer lezzetli ürünlere talep var. Ciger.
13: Bayram boyunca yoğunluğumuz çok fazlaydı. Talepleri yetiştirebilmek için 3 vardiya halinde çalıştık. 7-24 esasına göre. Şimdi yoğunluğumuz hala devam ediyor. Düz fıstıklı kadayıf, peynirli kadayıf, düz kadayıfı kaymaklı fıstıklı yapıyoruz. Bu şekilde cevizli kaymaklı yapıyoruz. Bu şekilde çeşitlerimiz var.
11: Susamlı ekmeğin arasında eriyen kaşar, ızgarada kızaran sucuk ve sosisler. İzmir'de kumru tezgahlarında bayram yoğunluğu vardı.
1: Coğrafi işaretli İzmir'in değişmeyen lezzeti kumru. Sabah saatlerinde başlıyor İzmir'de tüketilmeye, gece saat 3'e kadar devam ediyor İzmir'in birçok noktasında. Lezzetler ise karışık, kaşarlı ve özellikle de soğuk kaşarlısı tercih ediliyor.
14: Karışığımız var, sade kaşarlımız var, sucuk kaşarımız var, salam, sosis, sucuk. Bunları arzu ederseniz ayrıyeten de çıkarabiliyoruz. Hı hı. Bu arada kaşarımızı eriyip hemen şöyle üstüne koyalım.

0: Kapadokya'nın asırlık lezzeti çömlek kebabı için odun ateşi yakılıyor. Et yöresel baharatlarla toprak çömleğin içinde uzun saatler pişiyor. Çömlekten yükselen koku iştah kabartıyor.
1: Nevşehir'de bayram sofralarının en özel, en güzel lezzetlerinden birisi hazırlanıyor. Çömlek kebabı ustaların titiz hazırlığının ardından yaklaşık 3,5-4 saat boyunca pişiriliyor.
2: Avanos toprağında yapılan çömleklerde pişiyor. Yani toprak çömlekte pişiyor. Pişen tandır da toprak olduğu için ayrı bir özelliği oluyor. Demlene demlene piştiği için güzel bir lezzet veriyor.
3: Kapadokya'da arkadaşlarımla birlikte Ayşegül Hanım'ın Metin'i duyduk. Restorantını ziyaret ettik. Çömlek kebabının tadına bakacağız birazdan da. Umarım her şey çok güzel olur. Çünkü bayram günü yöresel lezzetleri tatmak isteriz.
2: Dışarıdan gelen misafirlerimiz merak ettikleri için bayağı bir yoğunluk var çömlek kebabı olarak. Şu anda favori yemek diyebilirim çömlek kebabının.
4: Efendim, İstanbul Boğazı'nda denizin rengi turkuaz renge büründü. Hele yukarıdan bakınca bakın çok daha net bir şekilde gözüküyor. Peki bu renk değişimi neden meydana geldi? Bir anla neden bu kadar güzel bir renge büründü Boğaz? Uzmanlara bakın neler söylüyor.
0: Turkuaz rengiyle görenleri büyüledi. Denizdeki renk değişimi sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Boğazı her yılın belirli dönemlerinde yaşanan ancak bu yıl çok daha belirgin hissedilen bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Boğazın rengi alışılagelmiş koyu mavi tonlarından Maldivleri andıran parlak bir turkuaz renge büründü. Boğazın gerdanlığı köprüler ve tarihi yalıların turkuaz sularla birleştiği manzaranın havadan çekilen görüntüleri hayranlık uyandırdı. Renk değişimi merak konusu olurken uzmanlar deniz yüzeyindeki doğal biyolojik hareketlilikten kaynaklandığını açıkladı. Ayrıca deniz suyundaki sıcaklık değişimi, güneş ışınlarının geliş açısı ve sudaki besin maddelerinin yoğunluğunun da renk değişimine neden olabileceği belirtildi.
4: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
5: A Haber Radyo 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Mega kent İstanbul bu yaz dünya müziğinin en önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Rap dünyasının yıldızı Kanye West, efsane rock grubu Scorpions, İngiliz sanatçı Tom Odell ve dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli önümüzdeki haftalarda İstanbul'da sahne alacak. Özellikle Kanye West konseri için binlerce yabancı turistin şehre akın etmesi bekleniyor. Şimdiden yaklaşık 30 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtiliyor. İstanbul'daki oteller bayram dönemi ve konser takvimi nedeniyle yoğun rezervasyon almaya başladı. Bazı otellerde doluluk oranı %95'e ulaştı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Şahi toplarıyla Bizans'ın surlarını yerle bir etti. 53 günlük kuşatmanın sonunda Konstantinye'yi İstanbul yaptı. Fatih Sultan Mehmet 573 yıl önce bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtı. Zaferin yıl dönümü İstanbul'da coşkuyla kutlandı. AK Parti'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Rumeli Hisarı Kalesi Fetih Mescidi'nde fetih duası okundu.
9: Fethin 573. yıl dönümünü yine fethin başladığı noktada birlikte kutluyoruz. Ayrıca Cuma gününe denk gelmesine ayrı bir güzellik.
8: İstanbul Valiliği Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde anma töreni düzenledi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dualar edildi.
10: Fetihle birlikte bu toprakların sonsuza kadar Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak da Sultanahmet Camii'miz, Süleyman

0: Osmaniye ve buna benzer eserlerimiz bugüne kadar geldi.
1: Mehter takımı eşliğinde Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ye yürüyüş gerçekleştiriliyor.
2: Böyle bir atmosferde olmak çok güzel, heyecan verici.
3: Ecdadımızın 573 yıl önce fethettiği topraklarda bulunmak gerçekten mutluluk ve gurur verici.
1: Kutlu Fetih sonrası ilk cuma namazı bizim bulunduğumuz yerde Ayasofya Camii'nde kılındı. İşte fethin 573 yıl sonrasına gelen cumayı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde eda etti.
4: Başkan Erdoğan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okudu.
5: Mayıs cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada cumayı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik.
4: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fethi kutladı.
6: Bundan tam 573 yıl önce bulunduğumuz saray burnuna zincirler çekilmişti. Fatih Sultan Mehmet Han'sa İstanbul'u fethetmeyi kafasına koymuş, gemileri karadan yürütecek kadar birçoklarına göre çıldırmıştı. Ancak o çıldırmanın eseri olarak İstanbul Osmanlı'nın, Türklerin oldu ve üzerinden geçen 573 yılın ardından burada İstanbul'da saray burnu açıklarında görkemli bir kortej düzenlendi.

0: Saraybunlu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyn'i gün boyu ziyaretçilerini ağırladı.
1: Evet, çok güzeldi, ziyarete geldik.
2: Harika bir eser, gerçekten insan şaşırıyor yani.
3: Çok sevindik ya, gerçekten İstanbul'un fethi zamanında çok güzel bir şey.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Dev yel değirmenleri, yeşile boyanmış ahşap evleri, yüzyıllardır ayakta kalan gelenek. A Haber Hollanda'nın Zaanse-Schans kasabasını ziyaret etti.
6: Hollanda'nın en meşhur yel değirmenleri bölgesindeyiz.
5: Zaan Nehri kıyısındaki bu küçük köy, manzarası kartpostallık yel değirmenleriyle tanınıyor. Adeta bir açık hava müzesini andırıyor.
6: Önemli bir yerdeyiz çünkü buranın ismi Zaanse-Schans. Yani bir anlamda yel değirmenleri köyü olarak da adlandırılır. Yaklaşık 8 tane yel değirmenin olduğu bir yer burası. Hollanda'da aslında çok önemli tarihi iki bölge var ki işte onların bir tanesi burası Zaanse-Schans dedikleri.
5: Köyde sadece 100 kişi yaşıyor. Ancak her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Her milletten insan ziyaret ediyor. O kadar kalabalık ki bir Türk vatandaşıyla karşılaşmanız işten bile değil.
6: Nereden geliyorsunuz efendim?
7: İzmir'den geliyoruz.
6: Kaç gündür buradasınız?
7: 3 günden beri buradayız.
6: Kaç gün kalacaksınız?
7: Bugün son günümüz, yarın Belçika'ya geçiyoruz.
6: Kurban Bayramı'nın ikinci günde buradasınız. İlk günü yurt dışında geçirdiniz. Burada ne söylersiniz o zaman?
7: Türkiye'deki tüm dostlara, arkadaşlarımıza iyi bayramlar dileriz.
5: Sadece görsel değil. Yel değirmenleri yıllarca Hollanda ekonomisine de büyük katkı yaptı.
6: Yel değirmenleri Hollanda ekonomisine çok büyük katkılar yapmış ve yapmaya da devam ediyor gibi görünüyor. Ama geçmiş olduğumuz sürece bakıldığında aslında bu yel değirmenlerinin en büyük özelliklerden bir tanesi su pompalama işi. Diğer taraftan tahıl öğütme işinde çok kullanıldı. Hatta kereste kesme ve tarım üretim konusunda da çok büyük katkısı var.
5: Ancak modernleşme yel değirmenlerini de etkiledi. Günlük ihtiyaçlarda kullanılan değirmenler artık turizm merkezi haline geldi.
6: Hollanda ekonomisi katkısı yavaş yavaş düzdü çünkü artık buhar makinelerine daha çok ağırlık verildi. Bunun da en büyük tabii ki nedeni her geçen gün yenileşen, her geçen gün daha da modern.

0: Güzelleşen bir endüstri var. O endüstrinin de kurbanı oldu bu yel değirmenleri. Birçoğu belki tarihe karıştı ama diğer taraftan tarihe karışmadan önce de geriye kalan bu yel değirmenlerden bazılarını da sizlere ekranlara getirmeye çalıştık.
1: 17. ve 18. yüzyılın izleri bugün hala canlı şekilde yaşatılıyor. A Haber o tarihi yel değirmenlerinin içine kadar girdi, boya üretiminde kullanılan taşları ve çarkları yakından görüntüledi.
0: Tarihi bir yer olduğunu net bir şekilde belirtebilirim. Az önce söyledim. Şimdi diğer taraftan da yine bakıldığında buradaki çarkların nasıl döndüğünü, çarkların nasıl üretimi oluşturduğunu net bir şekilde burada görüyorsunuz. Sadece bunlar değil. Az önce söylemiştim oldu boya sektörü demiştim. İşte burada bir başka bölüme de yine gelildiğinde boyaya katılan
2: A Haber Radyo.

0: haber ekranlarından mutlu akşamlar, iyi bayramlar. Haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Bayramınızın huzur içinde geçmesi dileklerimizi bir kez daha tekrarlayalım. Siyaset gündemi çok yoğun. Siyaset gündeminin başlıklarını değerlendireceğiz. Ana gündem başlığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar olacak. Çok değerli konuklarım bizlere eşlik ediyor. Her hafta olduğu gibi Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. İyi bayramlar.
1: Hoş bulduk Aktan. İyi bayramlar. Hem Fetih günümüz hem de Kurban Bayramımız kutlu olsun.
0: Doğru. Bugün özel bir gün. İlerleyen dakikalarda özel bir gösteri var. O gösteriyi de ekranlara getireceğiz. İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Avukat, hukukçu Şükrü Aksu da bizlerle birlikte. Efendim bir kez daha iyi bayramlar. Hoş geldiniz.
2: Aktan Bey hoş bulduk. Sevindiği kadar değil, sevindirdiği kadar bayram edenlerden olma duası. Tüm İslam aleminin, sizlerin ve Ahaber ailesinin bayramını kutluyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve bu anlamda Mahmut Övür, Sabah gazetesi yazarı, CHP'yi en iyi bilen isimlerden biri bizlerle birlikte. Mahmut abi hoş geldin. İyi bayramlar dileklerimizi bir kez de sizlerle paylaşmış olalım. Çok sağ olun. Ve akademisyen Doktor Fatma Yeşilkuş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Teşekkür
0: İyi bayramlar.
3: Teşekkür ederim Aktan Bey. Herkesin bayramını kutluyorum ben de sizlerin vesilesiyle.
0: Teşekkür ederiz. İstanbul'un fethinin de yıl dönümü. Bir kez daha hatırlatalım. İlerleyen dakikalarda bir görsel şov olacak. Onu ekranlara getireceğiz. Ama ana günden başlığımız CHP demiştik. CHP'de gözler yarına çevrilmiş durumda. Bir cumartesi duellosu gerçekleşecek. Aynen. İki çağrı var. O çağrıyı ekranlara getirelim. Birincisi genel merkezin çağrısı. Kılıçdaroğlu imzasıyla paylaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayanışmanın kardeşliği ve birlik ruhunun bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız diyor ve saat 14'te CHP Genel Merkezi'ne çağrı yapıyor Kılıçdaroğlu. Tüm yol arkadaşlarımızı, örgüt emekçilerimizi ve yoldaşlarımızı buluşmaya davet ediyoruz dedi Kılıçdaroğlu. Özgür Özel de memleketindeydi. O da Ankara'ya dönüyor ve genel başkan ifadesini kullanıyorlar bu paylaşımda da. Genel başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde bayramlaşıyoruz. Birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi büyütmek için bayramın 4. gününde Ankara İl Başkanlığımızdayız. İkisinin de saati aynı, 14. Biri genel merkez, biri il başkanlığı. Güven Park'ın hemen arkasındaydı hatırladığım kadarıyla. Hala orada mı bilmiyorum ama izinli bir gösterim olacak. İllerden, ilçelerden otobüslerin kaldırıldığını duyduk ama nasıl bir toplanma olacak onu bilmiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu ile ilgili genel merkezde hazırlıklar yapılıyor. İlerleyen dakikalarda gideceğiz Ankara'ya. Broşürler basıldı, pankartlar asıldı, afişler asıldı genel merkeze. İlter Yeşiltaş son bilgileri paylaşacak. Ama hemen bir görselimiz daha var. Kılıçdaroğlu'nun çünkü yarınki toplantıda açıklayacakları da çok konuşuldu. Onları ekranlara getirelim. Ne açıklayacak Kılıçdaroğlu? Kirli paranın CHP'ye yön verme girişimleri. Tespit edilen usulsüz harcamalar, kurultayda delegelere oy karşılığı para dağıtıldığı iddialarının arka planı, önce arınma, sonra iktidara yürüyüş şeklinde bir yol haritası açıklaması bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun. Aldığımız özel bilgiler de bu yöndeydi. Hatta ilk kez kameraların karşısına çıktığında değil mi Mahmut abi, o bankta otururken de bir ifade kullanmıştı. Dilerseniz hemen hatırlayalım. Sonra size yorumlarınız için sözü bırakacağım. Hemen Kılıçdaroğlu'nun o açıklayacağım ifadesini kullandığı anlara bir dönelim. Ne açıklayacak Kılıçdaroğlu? Sonrasında bunu konuşacağız. Hemen ekranlara getirelim, üzerine konuşalım.
4: Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz?

0: Bilirizliği. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler. Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktı.
1: İfadesi önemli Mahmut abi. Mahkeme kararı çıkmasa yaşananları anlatmayacaktım ama artık anlatacağım diyor. Bu açıklamadan sonra Gürsel Tekin de katıldığı bir televizyon programında ne anlatabileceğine yönelik bazı iddialar ortaya koydu. Dilerseniz onu da dinleyelim, sonra hemen sözü size bakayım. İşte Gürsel Tekin'in de açıklamaları ekranlara gelsin, sonra yorumlayalım.
2: Özellikle yolsuzluklar, işte kurultayla ilgili yaşanan hikayelerin hepsini hepimizden daha fazla biliyor. Ama hiçbir gün bunları gündeme getirmedi. Aman ha, sanki Kılıçdaroğlu süreci derinleştiriyormuş, sorun yaratıyormuş gibi hiç yapmadım. Bilmez mi? Yani benim, Gürkan'ın, Fatih'in bildiğini Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilmemesi mümkün olabilir mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen bilgiler, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen belgeler, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen ses kayıtları, bunların hiçbirisini bir gün yargı mensuplarına göndermedi. Kimseyle de paylaşmadı. Gazeteci dostlarıyla da paylaşmadı. Ne zamana kadar? Ne zaman ki işte bu soruşturma dosyasındaki yaşanan hikayeler çıkana kadar.
1: Mahmut abi, siz de zaman zaman köşenizde yazıyorsunuz. Bilgiler, belgeler, ses kayıtları, yani yarınki o halka seslenişte bunlara dair anladığım kadarıyla bazı ipuçları ya da ifadeler ya da doğrudan açıklamalar olabilir. Siz yarına dair ne bekliyorsunuz? Çok kısa alayım, İlter hazır. Sonrasında bir hemen genel merkeze gidelim. Ya, sonrasında
3: ya benzer yani. Tabii bu beklentiyi de biraz çok yükselttiler ama ya, benzer şeyler söyleyecek büyük ihtimalle. Tabii birebir tanıklık ettiği, çünkü bütün bu siyasi aktörlerin CHP'li olmasında Kemal Bey'in katkısı var. Kemal Bey partiyi açmaya çalıştı. Bugün yolsuzlukla suçlanan bütün aktörler Kemal Bey döneminde ya da Kemal Bey'in getirdiği aktörler tarafından getirdi. Bilmiyor olması mümkün değil. Ama bu yani dosyalardan daha farklı, dosyalarda ortaya serilen belgelerden, bilgilerden daha farklı ne söyleyecek? Hakikaten hepimiz merakla bekliyoruz. Büyük ihtimalle birebir yaşadığı ilişkiler üzerinden bir tarif yapacaktır. Ama bence, belki de biraz sonra konuşacağız, bütün bu yolsuzlukları bir CHP'linin, CHP Genel Başkanlığı yapmış Kemal Kılıçdaroğlu ağzından duymak zaten başlı başına bir olaydır. Çünkü bugüne kadar CHP'lilerin hiçbirisi tam anlamıyla bu yolsuzluklar meselesini ele alıp ona yönelik partiden gelen, bir partide yapılması gerekenleri anlatmadı. İlk defa bu şeyle karşılaşacağız. Yani Gürsel Tekin bir şeyler söyledi. Barış arkadaş, eski bir CHP milletvekili, bir şeyler söyledi. Ama partiyi yöneten Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 13 yıl damgası Burak Kılıçdaroğlu'nun, kendi partisindeki, kendi getirdiği siyasi aktörlerin ya bir biçimde büyük veya küçük boyutlu yolsuzluk meselesine karışıyor olmasını topluma anlatması zaten büyük bir olay.
1: Birincisi bu, ikincisi de siz de çok haklısınız burada. Burada bir öz eleştiri duyacak mıyız örneğin? Çünkü A'dan Z'ye, siz de bahsettiniz, çok azı dışında büyük çoğunluğu Kemal Kılıçdaroğlu döneminde. Çünkü bir ifadesi vardı galiba Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Ne dediniz de olmadı. Yani sanırım kurultaydaki konuşmasında şöyle diyordu. Bu yayına hazırlanırken ona da bakmıştım. Ya belediye başkanı olmak istiyorum dedi. Evet dedik.
3: Evet.
1: Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Evet dedik. Yani hepsiyle ilgili evet dedik. Siz beni arkamdan hançerlediniz diyordu. Burada bir öz eleştiri duyacak mıyız?
3: Ya bence belki de yarınki şeyin bir hani manifesto gibi olması isteniyorsa, ki CHP'ler öyle istiyor, Türk siyaseti açısından da bence çok anlamlı bir şeydir. Çünkü CHP gibi Cumhuriyet'le yaşıt bir partinin geldiği nokta, savrulduğu yer hakikaten yani taşınabilir bir yer değil. Peki. O yüzden Kemal Bey'in eğer bir yürüyüş başlatacaksa, beyaz bir sayfa açacaksa partisi açısından, ki çok zor koşullarda geldi. Sosyoloji öteki tarafta bir şartlanmış nefret ve öfke üzerinden bir araya getirmeye çalışan bir Özgür Özel, İmamoğlu ekibi var. Onlara karşı güçlü olacağı tek nokta var. Ahlaki üstünlük. O ahlaki üstünlüğü ve kendi tecrübelerini, kendisinin de içinde hata yaptığını kabul ederek çünkü bunları getiren söylerse bence yeni bir sayfa açar.
1: Peki.
3: De açması gerekir.
1: Yarına dair hazırlıklar vardı. Siz de buna dair bazı bilgilere sahipsinizdir eminim ama İlter Yeşiltaş CHP Genel

0: Merkezi'nin de süreci ilk anından bu yana takip ediyor. Eğer hazırsa hemen İlter'e giderim. Hemen arkasında zaten o hazırlıkları görmeye devam ediyoruz. İlter, kolaylıklar dileyelim. Çok uzun bir gün. Yarın da aslında çok uzun bir gün olacak. Biz cumartesi düellosu dedik. Bilmiyorum Ankara'da başka ifadeler kullanılıyor mu? Aynı saatte iki farklı noktada CHP'nin bir bayramlaşması olacak. Genel merkezdeki hazırlıklar hangi yönde? Bazı afişlerin, pankartların hazırlandığı, el broşürlerin hazırlandığını biliyoruz. Örneğin arkanda hemen bir sahne mi kuruluyor? Ne yapılıyor? Bize biraz anlatsana atmosferi, havayı. Arkanda bir iskele kuruluyor görebildiğim kadarıyla. Onun için de sözü hemen sana bırakayım.
1: Haktan Uysal, büyük bir hareketlik var Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. 2,5 yıl aranın ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelecek ve Kemal Kılıçdaroğlu gelmeden önce de tabii ki Genel Merkez'de hazırlıklar devam ediyor. Hikmet Aydın ekranlara getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yaklaşık 1,5-2 saattir CHP bayraklarıyla donatılıyor buradaki görevliler tarafından. En dikkat çeken şeyse, şimdi şöyle ilerleyeceğiz Hikmet Aydın'la, bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı asıldı. Hemen altında "şimdi arınma zamanı" diye ifade. Kemal Kılıçdaroğlu malum iki kez arınma çağrısı yapmıştı. İşte bu mottoyla aslında Kemal Kılıçdaroğlu hareket ediyor. Yarın ne mesaj verecek? İşte hangi mesajları verecek? Buna dair en net ifade bu. Şimdi arınma zamanı. Kemal Kılıçdaroğlu Hikmet Aydın'da ekranlara getiriyor. Az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bu afişte buraya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne asıldı. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu hemen şurada, Hikmet Aydın'ı ekranlara getirelim. Hatta oraya doğru da ilerleyelim. Yaklaşık 1,5-2 saat önce burada hazırlıklar başladı. Kemal Kılıçdaroğlu önemli mesajlar verecek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. 2,5 yıl aranın ardından yeniden buraya gelecek. Merdivenlerden çıkacak. Asansörle 12. kata, yani makam katına çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii burada vereceği mesajlar önemli demiştik. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi bir platform hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu platforma çıkacak ve burada açıklamalarda bulunacak. Tabii arınma çağrısı yaptı demiştik. Ve pankartta da yine o ifade özellikle yer alıyor. İşte buna dair, arınma çağrısına dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Hikmet Aydın bir yandan buradaki hazırlıklar ekranlara getirirken yarın ne olacak sorusunu yanıtını da şimdiden verebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu Nazım Hikmet'in Yürümek şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak. Bunu paylaşalım. Konuşmasını tamamladıktan sonra da beyaz güvercin uçuracak. Beyaz güvercin, barış güvercini olarak da nitelendirebiliriz. Tabii ki burada parti tabanına birlik ve beraberlik çağrısı yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ve aynı zamanda genel merkezin etrafı da yine CHP bayraklarıyla donatılıyor. Yoğun bir çalışma var şu anda da. Dediğimiz gibi her katta yoğun bir hareketlik var. Şimdi genel merkezin bulvarı gören tarafına doğru ilerliyoruz. Oraya da bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesi yazıldı. Onu da ekranlara getireceğiz. Genel merkezin çevresinde adalet ve liyakat yazılı pankartlar asılırken şimdi Hikmet Aydın ekranlara getiriyor. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez. CHP Maltepe ve Kuşadası örgütleri tarafından asılmış anlaşılan bu pankartta. Hemen burada da şimdi başka bir görüntüyü ekranlara getirecek Hikmet Aydın. Bakın burası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bulvarı gören taraf. Türkiye için tertemiz bir başlangıç ifadesi yer alıyor. Hemen sağ alt köşede de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi yazıyor. CHP logosu ve yukarıda görmüş olduğunuz gibi şöyle, Hikmet Aydın biraz daha geriye gelebilirsek daha net gösterebiliriz. Bakın, Türkiye için tertemiz bir başlangıç. Kemal Kılıçdaroğlu yeni başlangıcı işte bu şekilde ifade ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bu hazırlıkları organize eden isim de, başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yol yürüyen Ankara Milletvekili Deniz Demir. Sabahın erken saatlerinden itibaren burada hazırlıklar başladı ve bu hazırlıklar da şu saat itibariyle devam ediyor. Basın mensupları için de tabii platformlar hazırlanıyor. Burada özellikle sokağın İki başında da polis, emniyet güçleri de teyakkuzda. güvenlik önlemleri de

0: üst seviyeye çıkarılmış durumda. Dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu Yürümek, Nazım Hikmet'in Yürümek adlı şiiriyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde konuşma yapmak için kürsüye çıkacak. Tabii yapmış olduğu çağrılar önemli. Arınma çağrısı yaptı. İki kez arınma çağrısı yaptı. Bu arınma çağrılarını neden yaptı? İşte bu sorunun yanıtını aslında Kemal Kılıçdaroğlu verecek. Buna dair de hazırlık yaptığını yine biliyoruz. Kulislere yansıyan edindiğimiz bilgiler de bu yönde. Yine gün içinde Kemal Kılıçdaroğlu konuşma metni üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Edindiğimiz bilgi yine bu şekilde. Ve şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki hazırlıklarda böyle. Gün içinde yoğun bir hareketlilik vardı. Şimdi de hemen o hazırlıkları ekranlara getiriyoruz. Bir de şu iddia vardı, hemen onu da açıklayalım. Dün iddia edilmişti işte Gül ki Güller Açsın şarkısı kullanacağı iddiası. Bunun doğru olmadığını ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar. Ve tabii ki Yürümek şiiri de aslında bazı mesajlar da içeriyor. Kemal Kılıçdaroğlu bilmiyorum bunu özellikle mi seçildi? Mesela Yürümek şiirinde Nazım Hikmet'in yürümek yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek, yürümek yürekten gülerekten yürümek mısraları yer alıyor Nazım Hikmet'in bu şiirinde. Yine bu adalet yürüyüşünde de Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe mitinginde bu şiirle kürsüye çıkmıştı ve yine aynı şekilde 2,5 yıl aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiğinde kürsüye yine bu şiirle çıkmış olacak. Dediğimiz gibi konuşmasını tamamladıktan sonra da beyaz güvercinler burada tam da işte bulunduğumuz bu noktada uçurulacak.
1: İlter çok teşekkür ederiz. Eğer sen de o noktada kalmayı sürdürürsen, yeni gelişmeler oldukça bizlerle paylaşırsan ya da yayınımıza katkı verirsen seviniriz. Yürümek şiirinden söz etti İlter, benim de sevdiğim şiirlerden biri. Maltepe'de kürsüye çıktığında bunu iktidara karşı söylüyordu ama bugün partinin içindekilere karşı söylüyor. Hatta şöyle bir ifadesi de vardı o şiirin içinde: dost omuz başlarını omuzlarının yanında duyup kellerini orta yere, yüreğini yumrukların içine koyup yürümek diye devam ediyor. Çok gerçekten manidar. Bütün şiiri baştan sona okuduğunuzda da bunu muhalif partinin içindeki o muhaliflere söylediğini anlıyoruz. Mahmut Öğür, yarın ne bekliyorsunuz? Sadece bu anlamda değil. Mesela kaç milletvekili geleceği çok konuşuluyor. Bunlar önemli mi? Mesela kalabalıkları toplamaları açısından da.
2: Ben şöyle.
1: Ne dersiniz? Buyurun.
2: Evet, şöyle düşünüyorum. Bir defa Kemal Bey'in bu çıkışı, cumartesi günü toplantı bir araya gelişi biliniyordu. Bir de orada Özgür Özel'in tavrı bir siyasi ergenlik tavrıdır. Yani hemen karşısına bir şey koyup böyle bir karşıtlık yaratmak gibi. Zaten hep kutuplaşmadan, kaostan, kargaşadan beslenen bir siyasal aklı var. Kemal Bey bence zamanlaması açısından doğru bir çıkış yaptı. Çünkü Türkiye'nin CHP'ye ihtiyacı var bence. Ben son 2,5 yıllık Kemal Bey'in yürüyüşüne bakınca şunu görüyorum. Yazdığı yazıları falan iyi okuyunca yepyeni bir yaklaşım sergileyeceğini görüyorum. Belki biraz sonra ayrıntısını konuşuruz. Yani o yaklaşımı burada satır başlarıyla duyuracağını söylüyorum. Tabii bu toplantının en önemli nedeni kaç kişi katılacak, katılmayacak hikayesinden çok. Elbette ona bakacaklar. Onun üzerinden spekülasyon yapılacak, siyaset yapılacak ama ne mesaj vereceği, Türkiye'nin geneline ne mesaj vereceği, CHP'nin hangi pozisyonda olacağı, o milli çizgide bir pozisyonu alıp almayacağı bence çok daha önemli, önem kazanacak.
1: Peki, Coşkun Başbuğ, ne dersiniz? Arınma çok önemli anladığımız kadarıyla.
3: Ana tema.
1: Kılıçdaroğlu ekibi için. Bütün sloganların içinde o olacak, gördüğümüz o. Birincisi yarınla ilgili sorumu size de yönelteceğim. İkincisi de milletvekilleriyle ilgili sayılar paylaşılıyor. Özellikle salı gününü soracağım. Grup toplantısında ne olacak? Örneğin parti meclisi toplantısı, yine hukuki görüşünüzü alacağım. Nasıl toplanır, toplanır mı, toplanmaz mı grup başkanı da, ama önce yarını bir konuşalım istiyorum. Yarına dair görüşleriniz, Kılıçdaroğlu ne açıklayacak, ne konuşacak, nasıl bir tablo bekliyorsunuz yarın?
4: Hatta şöyle, çok yüksek açtı çıtayı Kılıçdaroğlu. Bilmediğiniz şeyler var, anlatacağım dedi. Şimdi genel kanaat şuydu.
1: Selçuk'un ses kayıtlarından bahsettiği.
4: Şimdi az önce o önemliydi var. O dedi. Burada şu var. Genel kanaat şuydu, bu ilk çıkış yapıldığında işte yolsuzluklarla ilgili bir takım işte

0: açıklamalar yapacak. Şimdi burada herkesin bildiği şeyleri söylerse Kılıçdaroğlu kendi tabutuna çiviyi eliyle çakar. Burada beklenti yükseltildiği için kimsenin bilmediği ekstra şeyler söylemesi gerekir. Şimdi ne var Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylenebilecek? Bir, gayri ahlaki ilişkiler. İşte Uşak Belediyesi ve sonrası yaşananlar. Öncesinde farklı gene olaylarda aynı şekilde konuşmuş idik. İki, yolsuzluklar, usulsüzlükler. Bu iki başlık zaten ana konu. Yani bunları konuşur deniyor. Ama ben o gayri ahlaki ilişkilere girip çıtayı düşüreceğini pek tahmin etmiyorum. Ona hiç değinmeyecek. Ama yolsuzluk konusunda bir takım bilinmeyen, mesela bak ilginç bir söylemi var, dedi ki ben, dedi, Beşiktaş Belediye Başkanı örnek göstererek bazı kişiler üzerinden ikaz ettim, dedi, Uşak Belediye'de dahil. Dinlemediler. Dinlemedikleri gibi çok daha iyi yerlere getirdiler, dedi. Bunlarla ilgili kamuoyunun bilmediği, Mahmut abinin dediği gibi birebir böyle temasla yaşadığı anekdotları aktarır diye düşünüyorum. Ama ben ondan da öte esas ana konunun şu olacağı kanaatindeyim. Yürüyüş yerinde var ya, o arkadan işte şöyle takanlar. Şimdi burada bana göre İmamoğlu ve Özgür Özel'le ilgili çok önemli, kendisine nasıl arkadan hançerlendiğine dair anekdotları Kılıçdaroğlu paylaşacak. Çünkü bana göre ana gündem bu olacak.
1: Coşkun Baş bu. Kürsüde, kurultayda kürsüde beni arkamdan hançerlediğiniz ifadesini çok net bir şekilde kullanmıştı. Hatta Özgür Özel konuşmasından sonra inince eşi, Kılıçdaroğlu eşinin yanına gittiğinde o konuşmasına dair eşinin bile bir serzenişi olmuştu. Sonra konuşmadı bir daha.
0: Şimdi bak burada yani, burada mesela aldığım kulis bilgileriydi ama birçok yerden teyit ettim.
1: Buyurun.
0: Şimdi kurultay esnasında Kılıçdaroğlu özür diliyorum eve gidiyor. Salonda kim? Divan Başkanı İmamoğlu. Ve Kılıçdaroğlu eve niye gidiyor? Bir hatırladığım 3 saatlik bir yasal boşluk var.
2: İstanbul'a geliyor da.
0: Hayır, tekrar salona dönecek. 3 saatlik asal boşluk var. O boşluğu daha tamamlamadan anons. Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi. Salonda bulunanlar Kılıçdaroğlu'nu arıyor. Ya diyorlar, anons yapılıyor. Çekilmişsiniz adaylıktan. Nereden çıktık? Apar topar geri şeye geliyor. Kurultay salonuna geliyor. İmamoğlu iddia o ki odaya giriyor. Adaylıktan çekildiğini sen mi açıklarsın, ben mi açıklayayım diyor. Yani tehdit içeren böyle arada diyaloglar var.
1: Ya şimdi bunlar evet kulislerde ben de duyuyorum ama ya organize eden Kılıçdaroğlu ekibi zaten yani lideri o
0: işte,
1: yani
0: şöyle diyecek.
1: Artık burada da onu açıklaması gerekiyor ya da onu karşı bazı görüntüler de vardı, hatırlarsınız Mahmut abi. İkinci tura çıkmamayı düşünüyor Kılıçdaroğlu ama birileri giriyor odaya. Onun görüntüleri de sonra paylaşılmıştı. Çıkması için baskı yapıyor. Ya Kılıçdaroğlu'nun orada böyle bir şeyi kaybettiğini, yani öyle bir sonuç beklemediği için oradaki o süreci yönetemediğini de o akşam görmüştük.
2: Şimdi bak, o kadar ayrıntıya girer mi Coşkun bilmiyorum. Yani şöyle hançer konusunda siyasi isimler belki sayacak. Yani
0: benim tahminim
2: arkadaşları olabilir. Ben getirdim, şöyle oldu, böyle oldu. Öyle diyebilir.
0: Benim tahminim bu. Bir kere Özgür Özel'le ilgili artık köprüler atıldı. Yani kıyasıya bir savaş şu an yaşanıyor. Bu savaşta yalnız kalmak istiyorsa benim en güvendiğim, divana hediye ettiğim veya divanı bağışladığım İmamoğlu arkamdan bunları yaptı diye net bir kamuoyuna, kendi seçmen tabanına yaşananlarla ilgili bilgi aktarır diye düşünüyorum. Benim şahsi de beklentim o. Bunları çünkü yaptığı an hani karşı tarafta ne açıklayacağını göreceğiz. Benim mesela bildiğim bir tanesi buydu.
1: Veya şimdi devam edelim. Bu konu önemli ama ekranlarda gördüğünüz görüntüde İstanbul'un fethinin yıl dönümüne dair kutlamada o görsel şölen başladı. Bugünkü planlama içerisinde sürpriz bazı noktalar da var. O sürprizi bozmayalım. Birazdan ekranlara canlı olarak getireceğiz ama önce havai fişek gösterisiyle başlandı. İstanbul'un fethinin yıl dönümündeyiz. Teknolojik süreçlerden de yararlanılacak. Bugün o gösteride geride bıraktığımız yıllarda da çok güzel gösteriler yapılmıştı. Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısıyla birlikte İstanbul'da da güneşin batışı bir tablo gibi değil mi şu andaki görüntü? Yani mavi, mavinin tonları, kırmızının tonları, bu kutlamalar İstanbul'a çok yakışıyor. 573 bildiğim kadarıyla. 573. yıl dönümü İstanbul'un fethinin, elbette o büyük komutanı

0: İstanbul'a geldiğinde biliyorsunuz ki ben Adana'da yaşıyorum.
1: Doğru.
0: Uçaklar İstanbul'a geldiğinde diyorum ki gerçekten cihanların çarpıştığı yer İstanbul, işte böyle bir yer. O yüzden başta bize bu vatanı teslim eden, işte İstanbul'un fethinde de yine Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere, gerçekten bütün nur içinde yatsın herkes, bütün padişahlar aynı şekilde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında da aynı şekilde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimiz nur içinde yatsınlar. Dolayısıyla baktığınızda bu görüntüler insanı çok çok mutlu ediyor. Dileriz ki bütün bu coğrafyamızda huzurla, güvenle yaşayabildiğimiz nice yıllarımız hep beraber olsun.
1: Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Şükrü Aksu, hemen bu başlıkla ilgili söz vereyim. Sonra CHP yine konuşacağız. Hukuki görüşünüzü alacağız. Napolyon'a atfedilir galiba o söz. Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti neresi olurdu sorusuna İstanbul diye yanıt verirdim diyor. O derece güzel bir şehir, ama biz içinde yaşayanlar olarak... Coşkun abi İzmir'de, Fatma Hoca Adana'dan geliyor. Onlar burada daha az süre kaldıkları için, evet, anladığım kadarıyla çok hoşlarına gidiyor. Bazı trafikle ilgili sorunlarımız var ama onun güzelliğini etkileyecek durumlarda değil. Ne dersiniz fetihle ilgili?
2: Tabii bu görüntüler aslında fetihin sadece surları aşmak olmadığını, evet, zamanı, ilmi, medeniyeti geleceğe taşımak olduğunu, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'daki kişi sayısı 30 bin civarında ve Haçlı seferleri sebebiyle çok harap olmuş bir şehirken,
3: Haçlı saldırıları.
2: Evet. Haçlı saldırıları sebebiyle sonrasında görüyorsunuz ki sadece surları aşmamış, burada yaşayan halkın da gönlünde taht kurmuş bir lider ve lider olarak da neredeyse 7 tane dil bilen, kainata belki yol göstericilik sıfatını Peygamber Efendimizin sözüyle de sahip olmuş ve taşımış bir liderden bahsediyoruz. Bugün bu görüntüleri gördüğümüzde de bugünün kıymetini bilebilmek, bunun için adım atmak, bu görüntüleri şu an ekranlara yansıtıyor olmak, işte o medeniyeti, zamanı, ilmi geleceğe taşımış neferler olduğumuzu da bize bir kez daha gösteriyor. O yüzden bir insan anlatılırken doğduğu toprak, yaşadığı toprak insan için çok önemlidir. Teğmen Dural Hoca'nın bir sözü vardır. İnsan et ve kemikten ibaret değildir. İnsanın özelliği mana ile kurmuş olduğu bağ ile ortaya çıkar. İşte bu da mana ile, yaşamla, hayatla, geçmişle kurduğumuz bağı bugünlere taşımış olduğumuzu bize gösteriyor. O yüzden Türk olmaktan, bu coğrafyada yaşamaktan, İstanbul'da yaşamaktan, böyle kutlu bir şehirde yaşamaktan, buranın da bir nebze de olsa kıymetini biliyor olmaktan bir Türk vatandaşı olarak gurur duyuyorum. İyi ki Türk'üm, iyi ki bu ülkede yaşıyorum. İyi ki Fatih'in torunlarıyız hep beraber. Ve bu güzel anı güzelce sizlerle birlikte anabiliyoruz.
1: Peki, teşekkür ederiz. Coşkun Baş, bu sözü size bırakacağım ama son dönemde tarihçiler içerisinde benim de takip ettiğim bir tartışım var. Çünkü Osmanlı başkentlerini değiştiren bir medeniyet. Söğüt'le başlıyor, Bilecik oluyor, Bursa oluyor, Edirne oluyor. Yani fethettikçe batıya doğru başkentler kayıyor. İstanbul'a geldikten sonra başkenti taşımıyorlar artık. Şöyle iddia var: eğer başkenti taşımaya devam etselerdi, örneğin Budapeşte'ye taşımış olsaydı Viyana'yı alabilirdi. Ama şöyle de bir başka tartışma var: İstanbul o kadar güzeldi, o kadar yakışıyordu ki başkentte, bir daha batıya doğru taşıma ihtiyacı hissetmedi Osmanlı diye. Bu bir anlamda dezavantaj oldu, bir anlamda avantaj oldu tartışmaları da var. İstanbul'un güzelliğini anlatmak için de kullanılıyor. Neden?
3: İkinci görüşe daha çok katılırım. O kadar güzel ki, artı o kadar merkezi bir yer ki, kıtaları birbirine bağlayan bir şehri konuşuyoruz. Dünyada kaç tane var böyle ve kime nasip olur? Allah'a şükür bize nasip oldu. O fethi, hani ta peygamberimizin de müjdelediği bir fethi. Dolayısıyla hani 573 yıl, bunu daha biz yıllarca kutlayacağız. Bir adam el değiştirmez evvelallah. Hani hayal olanlar var, biliyorsun. Onlara da buradan mesajı vermiş olalım. Bu artık bizde mal olmuş, bizde özdeşleşmiş bir başkent Osmanlı. Ve baktığında gerçekten sadece şey anlamda söylemiyorum. Fiziki güzellik, stratejik konumu, işte barındırdığı insan yapısı, artı o güzellikleriyle dünyada bir inci. Ve bunu sadece gören biz değiliz haktan. Bütün dünya farkında. O nedenle mesela bak, sana iki tane anekdot aktaracağım.
1: Buyurun.
3: Birincisi Vatikan. Vatikan diyor ki, ben misyonerlikle ilgili strateji belirlerken, birinci bin yılda diyor Avrupa'yı Hristiyanlaştırdık. İkinci bin yılda diyor Afrika'yı Hristiyanlaştırdık. Üçüncü bin yılda Asya'yı Hristiyanlaştıracağız diyor. Asya

0: diyor, ele geçirmek için diyor. Arsen anahtarı diyor. Anadolu'dur, Türkiye'dir. Anadolu'nun anahtarı İstanbul'dur. Mutlaka ele geçmeli diyor. Bu fantezi hep var. Şimdi bir diğer konu, az önce güzel bir yere getirdin. Hani dünyanın, Napolyon'un sözünü.
1: Dünya tek bir ülke olsaydı herhalde başkenti İstanbul olurdu diyor. Şu anda da görebildiğim kadarıyla bu Rumeli Hisarı galiba, eğer yanılmıyorsam, Rumeli Hisarı'nın duvarına İstanbul'un fethine dair görseller yansıtılıyor. Daha önce İstanbul surlarına yansıtılmıştı. Bu sene Boğaz'ın incisi elbette Rumeli Hisarı. Hikayesini herkes bildiği için anlatmaya gerek yok Anadolu Hisarı'nın, Rumeli Hisarı'nın, ama bir video özel bir yöntemle birlikte İstanbul'un fetih anları paylaşılıyor. Ayasofya Kebir Camii'ni görüyorum galiba. Orada şu anda bir görsel şölen var. Buyurun, araya girdim. Görüntü çok güzel olunca ben de heyecana kapıldım.
0: Keyifle seyrettik. Gurur vesikası bunlar da. Şimdi o dünyanın başkenti konusunda bir şöyle açıklık getireyim. Biz burada Napolyon'dan sonra o emperyal mantık hep diri kaldığı için bu 91'de Rusya çöktü. Amerika buraların fethi, Fatih benim diyerek ortalığa döküldü. Orada bak, küresel çete, Siyonist cephe şunu tartıştı. Tek dünya devletine gidiyor ya iş. Artık onu tamam gördüler. İşte 24 ülkenin, 23 ülkenin sınırları değişecek. Artık burada yeni bir yapılanmaya gidilecek. Bunun mimarı biziz. Bunu konuşur tartışırken halktan şu konu gündeme geldi. Dünyanın başkenti eğer tek devlet olacaksa, ki oraya doğru bir hedef koymuşlar. Başkent Tel Aviv olsun, İstanbul olsun. Bunu tartıştılar aylarca. Sonunda neye karar kıldılar biliyor musun? İstanbul'a karar kıldılar. Hatırlar izleyenler, Oğul Bush bir anda İstanbul'a geldi, arkaya köprüyü aldı, bir kare fotoğraf verdi dünyaya. Hatırlarsın, kürsüde konuşma yaptı. O geliş, o ziyaret, artı o kare tesadüf değildi. Orada şu mesaj veriliyor, işte dünyanın başkenti İstanbul. Ve bunu en çok kim işledi biliyor musun? Bu başlığı, bu mottoyu. Fethullah Gülen denilen gizli papaz, soysuz işledi. Dergilerine kapak yaptı. Dünyanın başkenti İstanbul. Okullarda bu öğretiyi dillendirdiler. Orada bu görüş birliği nasıl oluştu, onu izleyenlerin takdine bırakalım. Zaten maske düştük. Burada çok net neyin olduğu görüldü. Dolayısıyla burada hani Fethi, Sayın Erdoğan'ın çok üstte durduğu bir konu bunun kutlamaları. İlk defa bunları böyle hani çok net şova denilecek şekilde kutlar vaziyetteydik. Birileri bir zamanlar bunu unutalım diye çok uğraştı. Ama Allah aşkına artık bu gelenek haline geldi. Her yıl kutlanıyor ve her yıl dikkat et birbirinden daha coşkulu. Daha böyle görsel şölenin zirve yaptığı gösterilere şahitlik ediyoruz.
1: Doğru. Biz ya de burada gururla seyrediyoruz. Resmi bir tatil değil. O resmi tatil programı için olmamasına rağmen her seferinde daha büyük bir coşkuyla kutlanması. Üstelik de İstanbul, sadece İstanbul'da yaşananlar tarafından görülen kutlamalara sahne oluyor ama tüm Türkiye'nin de o kutlamaları keyifle izlemesi. Arkadaşlarımız az önce bir altta yazı, biz KJ diyoruz, onu attılar. O galiba Fetih Marşı'nın bir cümlesiydi. Ha evet, elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiğin yaştasın. Fetih Marşı galiba. Arif Nihat Asya şiirinin sözleri. Bir kez daha saygıyla analım. Bu marş da dillere dolanmıştı. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. O yaş 21. Onu da söyleyelim. Bir Cihan komutanından söz ediyoruz. Tarihin en büyük komutanlarından biri, gelmiş geçmiş. Yıllar 21 yaşında İstanbul'u fethetme vizyonunu ortaya koymuş. Sonrasında durmamış. İlerlemeye devam etmiş. Kütüphaneleriyle, bildiği dil sayısıyla, dünyaya hakimiyetiyle, dünyayı anlayışıyla çok büyük bir sultan yetiştirdi bu topraklar. Ne dersiniz?
2: Bu yüzden zaten çağ açmak deniyor.
1: Evet, çağ açıp çağ kapatma meselesi.
2: Yani fetih zaten aşmak geliyor. Karanlığı aşmak anlamına geliyor zaten. O açıdan Fatih Sultan Mehmet'in ve İstanbul'un fethinin aslında bilim nesli, gençliğe, gelecek nesillere ya da Türkiye'nin son 100 yıllık tarihine baktığın zaman burada ciddi bir kopuş yaşandı. Yani Fatih'in nasıl bir çağ değiştirdiğini, neyle değiştirdiğini, nasıl modern silahlar kullandığını, teknoloji kullandığını, tekniği kullandığını, tüm bunların hepsinin biliniyor olması gerekirdi. Yani sadece bir şehrin fethedilmesi değil, bir medeniyet açığı. Batı için de böyleydi. İlginç bir tesadüf, o dönemde de şu tartışılıyordu. Batı'nın egemenliği vardı daha güçlü bir şekilde. Onu tersine çeviren dünyanın dönüşümünü, merkezinin doğuya kaymasını gösteren de bir eylemdi. Sonrasında Batı da bunun üzerine Rönesans'ı kurdu. Yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul alışı, yeni bir yaklaşım getirmesi, insan ilişkileri inanılmazdı daha öncesinde, karanlık bir dünya vardı. Onu değiştiren bir padişahtı, bir liderdi, bir askerdi. Bu yüzden yani sadece İstanbul'u fethetmekte kalmadı, aynı da dünyanın seyretini de değiştiren bir lider oldu. Burada bir şey daha söyleyeyim.
1: Buyurun, buyurun.
2: Mesela İstanbul'un fethi kutlamaları, ben soldan geldiğim için biliyorum, solun hep ilgi göstermediği bir alandı. Tarihle bağın kopmasının nedenlerinden biri buydu. Oysa bu bütün kuşakları kuşatması gereken bir eylemdi. Sadece bizim gençliği, solu sağı değil. Şimdi Türkiye'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte daha ortaklaşa bir kutlamaya döndü. Bütün toplumun katıldığı, sahip çıktığı ve o bağı koparmaya çalışanlar vardı. Hani Cumhurbaşkanı da ikide bir hatırlatıyor. Zaman zaman hatırlatıyor. 1453'ü unutmayın diye yazıyorlar ya. Onu da hatırla, onun artık devreden çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Bence o açıdan da İstanbul'u fethi trenleri
1: doğru önemli. Az önce Anadolu Rubeli Hisarı'na o fetihteki topları, evet, dövdükleri anları yansıttılar. Hı. Şimdi birazdan gelir o görüntüde. Macar Urban çok meşhur hikaye elbette. Yani ortaokul seviyesinde paylaşılıyor kitaplarda da. Ama oradaki vizyon şu. Elbette o büyük topları Osmanlı bulmadı. Daha önce bulunmuştu ama o vizyonu getirdi. Yani o Macar Urban'ı bulup getirip onunla birlikte bu surların aşılabileceği vizyonunu 21 yaşında getirdi, düşünmek. Tabii. O surları yıktıktan sonra o surlardan sonra ortaya çıkan tabloyu Avrupa'da görmek. Çünkü o surların yıkılışı kalelerin yıkılacağı anlamına geliyor. Ve feodalizm yavaş yavaş çökmeye başlıyor Avrupa'da da bu süreçle birlikte. Bunları düşünebilmek ve bu vizyonu ortaya koyabilmek çok çarpıcı. Yoksa elbette yani o top teknolojisini bulan Osmanlı değildi. Bulunmuş bir teknolojiyi getirip geliştirmek ve ilk olarak da böyle büyük surlarda kullanmak tarihi olarak da çok önemliydi. O çağ açıp kapama noktasında Şükrü Akçı, sizin de görüşlerinizi alın, buyurun.
3: Şunu söylemek lazım. İstanbul'un fethedildiği dönemde Avrupa, bugün kendisine medeni olduğunu söyleyen Avrupa, Engizisyon mahkemeleriyle anılan, insanlara zulmüyle anılan bir Avrupa iken Fatih Sultan Mehmet'in sadece surları fethetmeyip gönülleri fethetmiş olması, adaletle, merhametle, ilimle, nezaketle insanlığa ortak bir gelecek inşa edebilmesi, birlikte yaşamanın mümkün olduğunu, paylaşabilmenin mümkün olduğunu insanlara anlatabilmesi çok kıymetlidir. Bugün dünyadaki birçok ülkenin birbirini çekemediği bir dönem içerisinde, sınırların ortadan kalktığı, halklara zulmün yapıldığı bir dönem içerisinde, fethettiği bir topraklarda binlerce can vermiş olmasına rağmen o insanları kendi vatandaşı gibi görüp, kendi evladı gibi görüp onlara hizmet etmeyi şiar edilen bir liderden bahsediyoruz. Bu liderden bahsederken de o lidere öncülük etmiş olan Akşemseddin'den bahsetmemek olmaz. Manevi önderler çok kıymetlidir. Hani şu diyor ya Yahya Kemal, şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rab diye, senin uğruna ölen ordu Türk ordusudur diye, bir ülkü var, bir ideal var, bir medeniyet düşüncesi var, bir bu ideal uğruna hayatından vazgeçebilmek var. Bugün az önce görüntülerde Ayasofya Camii'ni gördük. Ayasofya Camii'nin tekrar cami olarak açılmış olması bu ülkeden, bu topraklardan Türk'ün ideallerinin, Türk'ün gururunun silinmeyeceğinin bir göstergesidir. Ve biz bütün insanlar şu medeniyeti söylüyoruz. Biz sizlere göz hizasından bakabilen, kazan kazan modelini sizlere anlatan, insan olmak için merhameti, kardeşliği, rızkımızı paylaşabilecek zihniyeti ve düşüncedeyiz. O nedenle başta Fatih Sultan Mehmet, ancak onunla birlikte Akşemseddin dahil olmak üzere bütün şehitlerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez de mekanları cennet olsun.
1: Peki, bir vizyon. Fatma Hocam, siyasi bilimci olarak size soracağım. Çünkü öyle bir fetih ki, evet. Şimdi yine yaptığımız okumalarda yıllar içerisinde Yüzyıl Savaşları da tam 1453'te bitiyor. Yani evet. Yüzyıl Savaşları sanırım 116 yıl sürüyor. İngiltere ile Fransa arasındaki o düşmanlığında, tarihi düşmanlığında 1453'te İstanbul'un fethiyle birlikte durduğunu görüyoruz. Yani o düşmanların medeniyete karşı, Osmanlı medeniyete, yükselen medeniyete karşı bir araya geldiğini, sonrasında Haçlı seferleri var ama, Haçlı saldırıları var ama bu Haçlı barbarlığının sonrasında devam ettiğini görüyoruz. Böyle bir batıyı da bir araya getiren, o düşman kardeşleri de yan yana getiren bir önemli fethi olarak da görürüz. Tabii. Siyaset bilimi açısından nasıl yorumlarsınız? Belki bu açıdan birkaç cümle alayım.
4: Tabii ki Haktan Bey, az önce de konuştuk Sayın yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın özellikle vizyonunu ve öngörüsünü burada konuşmamız gerekiyor. Çünkü burada sadece az önce bahsettiğiniz gibi o surları şahi toplarıyla yıkmak veya karadan gemileri yürütmekle ilgili sadece askeri bir lojistikten bahsetmiyoruz. Çok büyük bir dehadan ve zekadan bahsediyoruz burada. Çünkü onun büyüklüğüne baktığınızda o 21 yaşında ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır anlayışıyla bu yola çıktığını ve bu amaçla aslında medeniyeti geliştirmeye çalıştığını, ilerletmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. O yüzden o Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını dahi belirli bir lojistikle, belirli bir planlamayla bu hesapları yapacak kadar entelektüel bir zekadan bahsediyoruz. Dolayısıyla işte az önce Rumeli Hisarı'nı konuştuk. Onu zaten hani tarihini hepimiz biliyoruz. O Bizans'a giden yardımları kesmek maksadıyla 4 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilmiş ilk adımdan bahsediyoruz. Akabinde karadan gemilerin yürütülmesi, yağlanarak işte 72 geminin aynı eş zamanlı olarak yürütülmesi. Bunlar bakın çok önemli adımlar ve yine Ayasofya'yı da burada değinmemiz gerekiyor. Özellikle Fatih Sultan Mehmet hiçbir şekilde yıkıcı bir anlayışla İstanbul'a gelmedi. Daha çok orada yapıcı bir anlayışla, Ayasofya'ya sığınanlara da hoşgörüyle yaklaşarak, hizmet anlayışıyla geldi. Doğal olarak aslında Türk'ün, Türk kimliğinin tam anlamıyla ne olduğunu da anlamış olan bir batı vardı o dönemde. O insan hakları, hoşgörü dersini çok güzel batıya vermişti. Hani hep diyoruz ya, medeniyet dediğin tek dişi görmüş canavar batı için. İşte temelleri aslında buradan geliyor bize. Yani bugün İstanbul'un aslında her sokağında, her minaresinde bu aziz şehrin ruhunda Fatih Sultan Mehmet'in vizyonunun, askeri duruşunun, deasının izlerini biz görüyoruz ve yaşıyoruz. Dediğimiz gibi dileriz ki çok uzun süre daha bunları sevinçle ve coşkuyla kutlayabileceğimiz ve gerçekten bu kadar küresel sistemde belirsizliğin olduğu, çatışmaların çok yoğun olduğu ve bu vatan topraklarını gözünü diken o kadar düşman ve hain göz önünde bulundurulduğunda vatanımıza sıkı sıkı sarılmak ve bir olmak, birlik olmak çok çok önemli. Atalarımızın bize emanet ettiği, bahşettiği bu toprakları bizim de sahip çıkmamız çok önemli.
1: Peki bir olma noktası önemli. Fatma Hoca altını çizdi. Size sözü vereceğim Coşkun Başbu. Batı medeniyeti, o günkü Batı medeniyeti, bugün de öyle. Bir, belli koşullarda risk altına girince bir araya geldiğini görüyoruz. Geldiğimiz noktada bizim de benzer medeni kodlarımızı sahip olduğumuz coğrafyalar var. Onlarla bir olma ufku bu anlamda önemli. Azerbaycan'dan paylaşımları görüyorum. Onlar da mutlulukla karşılıyorlar,
4: Türk dünyası,
1: kutluyorlar.
4: Türk coğrafyası.
1: Evet, İstanbul'un fethini, yani ne kadar farklı bir coğrafya olsa da onlar da bundan mutluluk duyuyor. Türklerin her yerde, her yaşadığı noktada onlar da bunu bir şekilde kabullenip kendi içlerinde mutluluk vesilesi olarak görüyorlar. Ne dersiniz Coşkun Başkan?
0: Şimdi az önce önemli bir yere getirdin. Oraya bir başlık açayım, ondan sonra soruna geleyim. Dedin ki Fransa İngiltere arasında 100 yıl savaşları.
1: 1453'te bitti.
0: Fethiyle birlikte bitti. Niye? Çünkü biz askerler ona şöyle diyoruz. Huzur 1453'te başladı. Şimdi 1453'ten sonra dünya, bölge, coğrafya nefes aldı. Çünkü biz hep şer cephenin karşısında, mazlum da yanında yer aldık. Bugün Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı, hani Ortodoks hesabine, al kardeşim özgürce dinini niye böyle saklı gizli kapılar ardına yapıyorsunuz? Biz kimseye dokunmayız dediği anlayış hala var ülkemizde. Geçtiğimiz günlerde ben bir ilimize gitmiştim. Orada yan yana kilise ile camiyi gördüm. Bak, yan yana kilise ve cami, duvar duvara. Ha, demek ki insanlar orada hiç böyle bir baskıya, şiddete maruz kalmadan ibadeti yapabilmişler. Dolayısıyla huzur 1453'te başladı, giderek de yayıldı. Ama tabi bu birilerinin işine gelmedi. O birileri ısrarla bu bizim önümüzdeki en büyük tehdit, mutlaka yıkılmalı diyerek el birliğiyle, dediğin gibi hemen kendi aralarında kümelenerek, yapılanarak bize karşı bir cephe oluşturmaya kalktı ve maalesef sonunda başardılar. Şimdi buradaki o huzur ve barış sadece bize mi hastı? Yok. Koca bir Türk coğrafyası var. Senin az önce açtığın başlık. İçinde Azerbaycan'ımızın da olduğu.
1: Evet.
0: Ve ben hep söylerim, Macaristan, hani yıllarca biz anlatamadık insanlara. Ya bura Türk'tür dediğimizde ne alakası var diye karşımıza dikilenler vardı. Ona da ben hep şöyle örnek verirdim. Ya adam koymuş adını Hungari diye, Hun Türk'ü. Daha buradan da mı anlamıyorsun?
1: Kendileri kabul ettiler ama onları.
0: Yani bunu Avrupalı kabul etmiş, bizim içimizdeki bazı aklıları da kabul ettiremedik. En sonunda Urban çıktı. Sağ olsun biz Türk'üz dedi ya. Şimdi

0: Macaristan'dan bin ata Çin'e, Uygurlara kadar Türkçe konuşarak gidersin. İran, Türkiye dümdüz devam et. Böyle bir geniş coğrafya var. Bu coğrafya da insanlığın çıkış umudu. Yani Türk Birliği olduğu an, bak dünyanın, ki oraya doğru hızla gidiyoruz, dünyanın ne hale geldiğini hep birlikte göreceğiz. Bugün Azerbaycan, bugün Özbekistan, Kazakistan, Türkistan, bunlar işte Kuzey Kıbrıs, aslında Kuzey de demiyorum artık, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, buralarda o Türk izlerine şöyle baktığında 300 milyona yakın bir nüfus, yani bir kıvılcım bekliyordu. Allah aşkına Hüseyin Erdoğan o kıvılcımı yaktı. Bugün Turan ordusunu konuşur olduk ki bundan 10 sene önce ben bunları konuşuyor olsaydım birileri tarafından farklı gözle itham edilir hale gelirdim. Biz bunları da gördük, onları da yaşadım ben. Ama şükür bugün artık bunların konuşulduğu, bunların ete kemiğe büründüğü, dillendirildiği, hatta belli bir mesafenin de kat edildiği bir dönemin içindeyiz. Şimdi Azerbaycan oranın mutluluğu nasıl beni mutlu ediyorsa, huzuru, aynı şekilde İstanbul'un fethi de aynı Azerbaycanlı kardeşlerimizin bizi mutlu ettiği ve mutlu ettiğine yürekten inanıyorum. O nedenle sürekli böyle kutlamalar, bugünle ilgili mesajlar Azerbaycan'dan çokça.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir paylaşımı var. Belki arkadaşlarımız da ekranlara getireceklerdir. Şöyle diyor, onu seslendireyim. Bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkası olan İstanbul'un fethinin 573. yılında Peygamber Efendimiz'in müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun açıklamasında bulundu Başkan Erdoğan. Bir de o meşhur Fatih Sultan Mehmet'in beyaz atıyla İstanbul'a girdiği, o yanında az önce yine konuklarımızdan Şükrü Aksu da belirtmişti, Akşemseddin'le birlikte girdiği o fotoğrafı da buradan görebildiğim kadarıyla paylaşmış. Büyük bir fetih, bu fethin bu döneme yansımalarını da konuşacağız. Mahmut abi, önemli bir noktanın altını çizdi Coşkun Başbuğ. Yeni bir dönem aranıyor dünyada. Birazdan Fatma Hocam'a da soracağım onu. O yeni dönem içinde Türkiye'nin bulunduğu nokta, varlığı çok daha önemli, çok daha aktif olarak paylaşılıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da bunu gördük. Bir cümleyle yorumunuzu alayım, ardından da bir araya gidelim.
2: Şimdi bakın, aslında 1453'te de dünya bir arayış içindeydi. Tamam, yani işte batıdaki o despotik yapı, işte karanlık bir dünya.
1: 100 yıl süren savaşlar, herkesin birbirini
2: savaşlar, hep
1: öldürdüğü süreç.
2: Günlük vardı. Doğu Roma diyoruz. Yani Roma'nın etkinliği vardı dünyada. Fatih onun önünü açtı. Ama sadece tabii bir din savaşı değildi ya da bir toprak alma değildi. Bir uygarlık değişimiydi aslında. Bütün insanları kucaklayan, hatta o dönemin kayıtlarına baktığınızda İstanbul'un içindeki Musevi vatandaşlar, Hristiyan vatandaşlar inanılmaz bir şeyle, sevgiyle karşıladı bu alınmayı. Şimdi oradan bugüne gelirsek, yani bugün de hakikaten bakıyorsun, batıda bir çöküş, batıda bir düşüş var, irtifa kaybı var, öyle söyleyeyim. Yani küresel alt üst oluş, tabii arayış var. Niye? Batı kendi ürettiği değerlerle, değerleri hayata geçirmekte zorlanıyor. Şimdi işin doğuya kaydığı bir süreç yaşanıyor. İşte burada kilit ülkelerden birisi Türkiye. Türkiye'nin bugün son 20 yılda yaptığı hamleler, hem siyasi bakış açısından dünya 5'ten büyüktür yaklaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem de Türkiye'nin Afrika'dan Asya'ya kadar uzanan, hatta Balkanlara kadar uzanan hatta bir insani ilişki var. Devletler arası ilişkilerde farklı bir merhamet eksenli, adalet eksenli bir yaklaşımı var. Onu bugün de görüyoruz. Yani bu sadece tabii ki Türklerin burada çok büyük rolü var, bu kesin, bu tartışmasız, ama tek bir eksende yürümeyen, aynı zamanda Müslüman coğrafyanın bir parçası olarak da yürüyen bir Türkiye var. Aynı o geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. O çok çeşitliliği bir arada tutan bir Türkiye. Önümüzdeki sürecin de en etkili ülkelerinden biri olacak, bu tartışma yok.
1: Peki arkadaşlarımız Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımını da ekranlara getirdiler. Bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımı hemen yanda. İstanbul'un fethinin kutlamaları, çocuklar en önde gördüğümüz kadarıyla. Ve Galata Kulesi'ni görüyoruz. Galata Kulesi'nde de benzer bir video görsel şov yaşanıyor. Bir araya gideceğiz şimdi. Aranın ardından gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Lütfen ayrılmayın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Toprak Mahsulleri Ofisi raporuna göre Türkiye'de yağışlar geçen ay mevsim normaline ve geçen yılın Nisan ayına göre artış gösterdi. Raporda Ekim-Nisan döneminde gerçekleşen yağışların genel olarak yeterli ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üretimi desteklediği belirtildi. Birçok üretim merkezinde geçen yıla göre daha iyi bir gelişim görünümünün ortaya çıktığı vurgulandı. Türkiye'de üretim sezonunun geçen yıla kıyasla daha iyi gerçekleşmesi bekleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Karadeniz gazı ve Gabar petrolü. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık vizyonunda stratejik eşikler.
1: Enerji arz güvenliğinin sağlanması hemen her devlet için bir beka meselesi haline dönüşmüştür.
0: Karadeniz'den çıkarılan doğalgazla 2 milyar dolarlık ekonomik değer sağlandı. Gabar'da rekor seviyelere çıkan petrol üretimi enerji arz güvenliğine güçlü katkı sağladı.
2: 2020'li yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol, doğalgaz, onshore offshore, denizde ve kara sevinçli ve mutlu haberler duyacak. Bundan en ufak bir şüphem yok.
0: Karadeniz gazı ilk kez Eylül 2023'te sisteme verilmeye başlandı. 2023 sonuna kadar 337 milyon metreküp, 2024'te 1 milyar 660 milyon metreküp, 2025'te ise 3 milyar metreküp gaz üretilirken Mayıs 2026 itibarıyla da bu yıl üretilen miktar 1 milyar metreküp'e ulaştı. Böylece bugüne kadar toplamda 2 milyar dolar değerinde 6 milyar metreküp doğal gaz üretilmiş oldu. Gaz üretiminde birinci faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor. Böylece 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacı şu an Karadeniz sahasından karşılanıyor. Faz 2 kapsamında ise 2026 ortasında Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi devreye alınacak. Böylece günlük üretim 20 milyon metreküpe ulaşacak ve 8 milyon hanenin ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak. Faz 3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'de devreye alınması beklenen ikinci Yüzer Üretim Platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınmasıyla Sakarya gaz sahasındaki üretim kapasitesi günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak. Böylece 17 milyon haneye yerli gaz ulaşmış olacak. Türkiye'de şu anda 22 milyon hane doğalgaz kullanırken faz 3 ile birlikte hanelerin %80'i yerli gaz kullanımına geçmiş olacak. Gabar'da ise günlük üretim 80 bin varil seviyesine ulaşırken yıl sonu hedefi ise 100 bin varil olarak belirlendi. Türkiye'nin ham petrol ihtiyacının yaklaşık %15'i yerli üretimle karşılanırken geri kalan kısmı ithal ediliyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Enerji ve madencilikte üretim kadar denetim faaliyetleri de hız kesmeden sürüyor. Türkiye genelinde maden sahalarında yürütülen denetimler yeni teknolojilerle güçlendirilirken saha kontrollerinde rekor seviyeye ulaşıldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında denetlenen saha sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık %18 artarak 10.944'e çıktı. Son 7 yılda ise toplam 67.648 saha kontrol edildi. Denetim süreçlerinde mobil sistemler devreye alınırken arazi şartlarına uygun tabletlerle sahada anlık veri girişi yapılıyor. Denetim ekipleri tutanak, fotoğraf ve ölçüm verilerini eş zamanlı olarak sisteme aktarabiliyor. Bu sayede işlem süreleri kısalırken denetimlerde gecikme riski ortadan kalkıyor. Maden sahaları insansız hava araçlarıyla yüksek hassasiyetle izleniyor. Drone destekli ölçümlerde sahalardaki değişimler dijital ortamda takip ediliyor. Bu yöntem özellikle geniş ve erişimi zor sahalarda denetim kapasitesini belirgin şekilde arttırıyor. Ruhsat sahalarına ilişkin haritalar coğrafi bilgi sistemleri üzerinden sayısallaştırılarak merkezi sisteme aktarıldı. Artan denetimlerle birlikte ruhsatsız faaliyetler ve mevzuata aykırı üretimler daha hızlı tespit ediliyor.
3: A Haber Radyo.
4: Aranın ardından devam ediyoruz. Fetih coşkusuyla ilgili görseller geldikçe sizlerle paylaşacağız.

0: Ama bir yandan da gözler CHP'de yarın neler yaşanacağı noktasında konuya girizgah yapmıştık. Mahmut Övür görüşlerini paylaşmıştı. Coşkun Baş bu açıklamalarda bulunurken bir virgül koymuştuk. O virgülü kaldırayım. Fetih coşkusuna gitmiştik. Yarın CHP'de ne yaşanacak? Özellikle iki noktada olacak gözler. Rakamlar değerli olur mu? Kılıçdaroğlu'nun mesajları ne yönde olacak? Özgür Özel cephesi buna hangi karşılıkları verecek? Nasıl bir tablo bekliyorsunuz yarın ve sonrasındaki sürece dair? Hukuki değerlendirmeyi çok sorumuz var hukuki süreçle ilgili. Evet. Birazdan Şükrü Aksoy'a yönelteceğim. Merak da ediyorum açıkçası ama siyasi değerlendirme olarak almak isterim.
1: Hatta sizden. Eğer Kılıçdaroğlu fırsatı iyi değerlendirirse yarın bana göre CHP için milat. Onu söyleyeyim. Yani CHP hiç olmadığı kadar böyle yolsuzluklanılan, birçok şaibenin, birçok böyle gerçekten gayri ahlaki işlerin döndüğü bir yapıya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun da isyanı bunaydı. Ne diyor? Günlerdir söylüyor. Partinin gittiği yol yol değil. Hiç bu kadar böyle akçeli işlerle anılmadı. Hatta bak iş öyle bir boyuta geldi ki Kılıçdaroğlu bak yerden yere vurdum ben uyguladığı siyaseti. Hatırlarsın çok yayın yaptık. Aynı aklıda gittiği takdirde gene yerden yere vururum. Bu Kılıçdaroğlu'nu savunuyor, konusu farklı yerlere çekilmesin. Ama şu anki pozisyonda Kılıçdaroğlu söylediğiyle de, eylemiyle de doğruyu yapıyor. Diyor ki Halk Parti hiç bu hale gelmemişti, arınmamız lazım, düzelmemiz lazım. Bunun içinde yapılması gerekenler lazım, doğru. Şimdi bu arınma şu ana kadar partide yapıldı mı yapılmadı. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu dillendirdiği an ya ne hainliği kaldı, ne yüzüne tükürülmediği kaldı. Ne işte sokağa çıkamaz hale yani Allah belanı versin dedi ya. İki gün önce hatta dün Ali Mahir Başarır yani
2: bir genel fantazi, merkezdeki o süreçte
1: bir fantazi yarattı kendince. Allah belanı versin dedi. Kime? Genel başkana. Şimdi bu Türk siyasetinin hiç görülmemiş hadiseler.
0: Yani Özgür Özel'in bir ifadesi vardı çok tartışılan. Toprak ol üstünde çiçekler açsın.
1: Yani dedi. Kılıçlar öyle bir çekildi ki geri dönüş yok. Burada şimdi Mahmut abi dedi ya bu kadar Özel'e iner mi diye. İş bu kadar Özel'e indiği için yani saldırı. Ben Kılıçdaroğlu'nun da söyleminde ben kardeşim bunlara evlat muamelesi yaptım. Divanı verdim. Divandayken arkamı...
0: Evlat diye ifade etti. Ekrem İmamoğlu'ydu.
1: Ve Özgür Özel.
0: Evladım diyordu. İhraçlar mı beklersiniz o zaman?
1: Bu eğer Kılıçdaroğlu lafın altında kalmayacaksa arınma neyle olur? Ve hatta şöyle bir cümlesi var. Çok ilginç ve doğru olan bir cümle. Onu da söyleyeyim. Diyor ki Halk Partisi içerisinde diyor hani gelirsek diyor bunları yapacağız demeye getirdi. Adı yolsuzluğa karışmış. Dava konusu olmuş. Hakkında şaibi olan kim varsa dedi partiden uzaklaştıracağız dedi. Zaten doğru olan bu. Yani bugüne kadar siyasette hep bunlar uygulandı. Devraldığı rahmetli Baykal da aynısını yaptı. Adı geçti hemen atıyorlar. Git diyor aklan gel. Niye? Ya, partiyi de batırıyorsun diyor.
0: Bu çelme konusu az önce Nazım'ın Yürüyelim şiiriyle ilgili konuşulmuştu Nazım Hikmet'in. Baykal demişken Baykal'ın da bir sesi vardı. O çelme takmama ile ilgili. Eğer hazırsa yönetmenimden de rica edeyim. Çok kısa onu hemen ekranlara getirelim. Deniz Baykal'ın o ifadesi bu şiirle de atıfta bulunuyor. Ekranlara gelsin.
3: Siyaset yaparken sapmayacağız. Korkmayacağız, sapmayacağız. Çizgimizi saçmayacağız. Kişiliğimizi saçmayacağız. Kimseye yaranmaya çalışmayacağız. Birbirinize çelme atmayacaksınız. Birbirinize ihanet etmeyeceksiniz. Siyasette ihanet olur ama ölçüsünde tutulmasını sağlayacaksınız. Eğer artma ve aşma tehlikesi ortaya çıkarsa hemen konuya koyacaksınız. Uzun süreler beraber siyaset yaptığınız bir ağabeyinizin tavsiyeleri olarak alın bir kenara koyun, günü gelirse de kullanırsınız. Gelmezse de cebinizde dursun. Her ihtimale karşı hazır elinizin altında olsun.
1: Günü geldi kullanalım.
0: CHP için günü geldi. O günü çelme geldi, meselesiyle geldi, ilgili Baykal'ın da sesi var.
1: Şimdi bakın sapmayacaksın, çarpmayacaksın, işte çelme takmayacaksın. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun başına gelenler. Bak az önce saydım sıraladım ve örnek verdim kurultayda yaşananları. Orada muhtemelen şunu söyleyecek Kılıçdaroğlu. Ben diyecek divanı başkanlığını getirdim o kadar güveniyorum. Ama o getirdiğim adam diyecek bana bu sözleri söyledi. Bunları Kılıçdaroğlu'nun söylemesi lazım. Ne diyor? Dava konusu olmadığı için diyor sus söylemedim. Ama dava açıldığı için artık söylemek durumundayım ve söylüyor. Şimdi geç bile

0: Ama hadi tamam, bunu fırsat bil, çünkü o dönemde ben ruh halini anlayabiliyorum. Milli iş kampanyası var. Düşünsene, kurultay salonuna gelmen engellenmeye çalışılıyor. Adaylıktan çekil deniyor. Tehdit ediliyorsun. Yani o baskı ortamında çıkıp da kardeşim bunlar bana hainlik yapıyor, böyle böyle kuyumu kazıyorlar deme şansı, lüksü yoktu. Ben Kılıçdaroğlu'na böyle genel bir kampanyaya dönüştü o iş. Ama şu an doğru zaman diye düşünüyor ki haklı. Bu doğru zamanda dava kanısı olduğu için diyor, artık her şeyi anlatacağım diyor. Peki. Muhtemelen bunları anlatacak. Şimdi işin geldiği boyut, Özgür Özel, Mahmut abi çok güzel söyledi, ergen siyasetçi gibi diye dedi. Hakikaten var ya, saat 2'de bir toplantı var Kılıçdaroğlu'nun, ki kanunun verdiği yetkiyi kullanıyor. Sen şimdi onun yanına getir, bu toplantıyı planla. Sonra işte birlik beraberlikten, CHP'den bahset. Şimdi az önce ben posterleri dikkatle takip ettim, afişleri. Baştan sona bir tiyatro izledik. Evrak yırtışından, polisin oraya gelişinden, toma, işte yağmurda ıslanarak yürüme. Ya ne gerek var bu kadar tiyatroya?
1: Hepsi Mahmut, bilinçli Sayın Başbuğ.
0: Mahmut Tanal eline hortumu almış. Rica et, oradan bir kare poz ver, geç işte. Niye milleti döktün yollara? Şimdi bunların hepsi o bahsettiğin kurgunun parçaları, bir oyun. İşte oyuna da karşı bir karşı atak geliştiren Kılıçdaroğlu, buradan hemen yeri gelmişken bak şu ikazı yapalım, atlarız unuturuz diye şey yapıyorum. Şimdi Özgür de ilk şoku şurada yaşadı. Zannetti ki karar açıklandığı an meydanlar dolacak. İnsanlar Özgür Özel genel başkanımız diyecek. Ve meydanlarda destek verecekler. Oradan da ben yürüyüp gideceğim. Bak İmamoğlu kulis bilgisi, yerden yere vurmuş Özgür Özel'i. En az 100 bin kişi toplamanız lazımdı. 1000 kişiyle orada gösteri yaptınız diye çok ağır eleştirilerde bulunmuş. Şimdi orada kimler var? Bütün marjinal gruplar orada. İki şey yok ha. Bak bu mitingde iki şey yok. İzmir dahil. Türk bayrağı yok, CHP bayrağı yok. Onun haricinde ararsan var. Şimdi sen böyle bir yapıyı tutup Güven Park'a getirdiğinde hemen yanı başında da 3-4 kilometre arası Kılıçdaroğlu'nun ekibi, ya Allah korusun, bu kumarı niye oynarsınız ya? Zaten pusuda bekleyen, az önce bahsettiğimiz birlik beraberliğe kastı olan bir akıl ruh hep var. Böyle bir riskli ortamı niye tercih edersin? Üstelik genel başkansın. O nedenle buradan ikaz edelim. Hani Allah korusun, en korktuğum olay o. Çok uyanık olmak lazım.
2: Peki.
0: Bak marjinal yapılar sahada, Allah korusun daha önce düştüğümüz tuzağa düşmemek için ben yeniden ikaz etmeyi, hatta bir uyarıda bulunmayı, vatandaşlık borcu biliyorum. Çok dikkat etmek lazım. Burada en ufak bir Allah korusun olay bir anda kardeşi kardeşi düşürür. Hatta şu tartışılıyor. CHP'linin CHP'liye savaşı ve çatışması diye o genel merkezde yaşananlar adlandırıldı, okundu. Hani baktığında da doğru. Ama tabii oradakiler gerçek CHP'li mi, o ayrı bir tartışma konusu.
2: Onları da konuşacağız.
0: Kılıçdaroğlu da onların olmadığına yönelik bir vurgusunu
2: Adnan Bekir'le ilgili iddiaları vardı Kılıçdaroğlu'nun. Fatma Hoca ne dersiniz? Yarın şimdi, ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları bir öz eleştiriyle mi başlar? Tabanda da gözlemleyebildiğimiz kadarıyla henüz o desteği almış görünmüyor Kılıçdaroğlu. Tabanda o desteği almadan devam edebilir mi? Böyle devam ederse özellikle partinin içinde bir arınma süreci başlayacak, ama bunu tabana da anlatması gerekecek anladığım kadarıyla. Az önce evet. Mahmut Öğür şöyle bir ifade kullanmıştı. Ahlaki üstünlüğü alması gerekiyor şu anda. Çünkü yoğunlukla tabanda bir görebildiğimiz kadarıyla, elbette etrafımızda sezebildiğimiz kadarıyla Kılıçdaroğlu'nda bir tepki var. Ne dersiniz? Nasıl?
1: Şimdi yarım saat önce paylaşılan bir bilgiyi ifade edeyim. Öyle sorunuzu dilerseniz yanıtlayayım Aktan Bey. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun yarın Sayın Özel'in yapacağı mitinge dair Ankara Valiliğine bir yazı gönderdiği ifade ediliyor ki Ankara Valiliğinde mitingin olmayacağı, bayramlaşmanın olabileceğini ama mitingin olmayacağı yönünde bir açıklama yapıldığı iddialar arasında. Şimdi baktığınızda eğer bu yarınki Sayın Özel'in miting adı altında herhangi bir gösteri olacaksa, ben şöyle derdim, iki tarafında bir güç gösterisi ve şovun yapacağı bir alan olacak.
2: Çünkü şöyleydi, ben yayına girmeden önce ben de teyit ettirmeye çalıştım. Biz bir yazı yazdık Ankara Valiliğine, henüz bir dönüş yapılmadı ama orası bizim il başkanlığımızın önü diye ifadesi kullanılmıştı. Bir kalabalık toplanabilecek mi, orada ne olacak, sizin söylediğiniz önemli. İlter Yeşiltaş bu konuyu da araştırdı. Hazır bununla başlamışken hocam bir koyalım dersiniz. Bir İlter'e gidelim. İlter, sendeki yeni bilgi ne? Yayından önce CHP'lerin şöyle bir ifadesi vardı. Biz bir izin yazısı yazdık, valiliğe bir cevap gelmedi demişlerdi. Bir cevap geldi mi Ankara İl Başkanlığı'nın önünde? Hatırladığım kadarıyla az önce Mahmut abiyle de

0: konuştuk. Orası Güven Park'a yakın, hemen Güven Park'ın arkasıydı. Hala orası mı bilmiyorum.
1: Doğru,
0: ama.
1: Doğru, Güven Park'ın evet haklı olsun.
0: Orasıysa orada doğru. Bir toplanmaya izin verilecek mi? Ne dersin? Ne diyorlar? Ankara Valiliğinden açıklama var mı?
1: Şöyle bir iddia vardı Haktan Uysal. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin, yani Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Özgür Özel'in mitinginin iptali için bir başvuru yaptığı yönünde bazı iddialar gündeme gelmişti. Bu iddiayı doğrudan Celal Çelik'e sordum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e sordum. Özgür Özel'in yarınki mitinginin iptali için emniyete işte veya valiliğe bir başvuru yaptınız mı? Bu yönde iddialar işte sosyal medyada dolaşıyor şeklinde. O da kesin bir dille bu iddiayı yalanladı. Böyle bir başvuruların olmadığını dile getirdi. Geride bıraktığımız dakikalarda da yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez kaynaklarından bir bilgilendirme geldi. CHP yönetiminin yarın Güven Park'ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur deniyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafı asla ve kata böyle bir başvurumuz yok diyor. Bunu da ilk ağızdan Celal Çelik'e sormuştum. Yine genel merkez kaynaklarından da benzer bir açıklama geldi. Celal Çelik de asla bizim bu yönde bir başvurumuz yoktur diyor.
0: Teşekkür ederiz. İlter aydınlattı. Fatma Hocam,
2: ben de şimdi az önce
0: algı olarak herhalde ortaya çıkıyor. Aslında, yarın eğer bununla ilgili bir önlem alırsa valilik şöyle diyeceklerdi. Siz yasaklattınız. Siz bunu yaptırmadınız diyeceklerdi. Ona dair bir yalanlama gelmiş. Buyurun.
2: Fatih Atik'in paylaşımında aslında ifade ediyor. Ankara Valiliğinde miting değil bayramlaşma olabileceği yönünde bir bilgi ifade etmiş kendisi de. Ona dayanarak aslında kaynak olarak onu gösterebilirim. Şimdi baktığınızda evet. En başa dönecek olursak Sayın Kılıçdaroğlu iki kez arınma çağrısında bulunmuştu ve bazı milletvekilleri kendisine destek verirken bazıları sessizliğini korumuştu. Özellikle İBB ile başlayan bu yolsuzluk davalarıyla beraber kendisinin birçok kez işte bu bir an önce artık gerçekleri halkla paylaşın, kanıtlar varsa aklanın, temizlenin ve öyle yola devam edin çağrılarında hatırlarsanız mutlak butlan şeyiyle beraber, davasıyla beraber halk çok üzerine geldi. Aynı şekilde sokağa çıkamazsın, yüzüne tükürürler, sakın kabul etme derken çok büyük bir baskı içerisindeydi. Şimdi kurultay günü farkındaysanız Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük bir sessizliği vardı. O kadar kalabalık içerisinde yani iddiaları konuşuyoruz. İradesi bu kadar satın alınmış kişiler arasında bir yanıt verebilmek, bir tepki verebilmek belki psikolojik olarak da çok iyi bir durum olmayabilir o an için. Ama bu kadar süre zarfında, yani 2023 yılından beri yaklaşık 2,5 senedir biz hem bu mutlak butlan davasını konuşuyoruz, hem de aynı şekilde belediyelerdeki yolsuzluk ve irtikap dosyalarını konuşuyoruz. Bu süre zarfında ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan kamuoyu aydınlatmak ve suçu bildirmek maksadıyla elindeki bilgi ve belgeleri yargıyla paylaşmasını beklerdim. Ama bunu yapması da şu takdirde işte Kılıçdaroğlu da bize operasyon çekiyor.
0: Geç mi olacak mesela, yarın çıktı.
2: Tabii ki geç olmayacak.
0: Geç mi olur diyorsunuz?
2: Tabii ki geç olmayacak ama davaların gidişatı noktasında çok daha erken yargılanmaya yardımcı olabileceği kanaatindeyim. O anlamda söylüyorum. Peki. Ama tabii ki gerçeklerin ve hakikatin ortaya çıkması maksadıyla kendisinin elinde bilgi ve belge varsa ve bunları paylaşacaksa, halkın ve kimsenin bilmediği hususları açık bir şekilde ifade edeceğini söylüyorsa, tabii ki bunları çok pür dikkatle incelemek, dikkatle dinlemek burada önem arz ediyor. Ama baktığınızda Sayın Özel yönetimi göreve gelir gelmez biz helalleşeceğiz, kucaklaşacağız diyordu Aktan Bey. Şimdi görüyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Özel yönetimiyle birlikte ne kendi içerisinde helalleşemedi ne de CHP seçmeniyle helalleşemedi. CHP seçmeninde çok büyük bir küskünlük ve bir tavır var şu aşamada. Hem Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen hem de Sayın Özel'i desteklemeyen çok büyük bir CHP seçmeni kitlesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yarın gerçekleştirilecek bu etkinlikler aslında iki tarafında birbirlerine karşı o güç ve şov gösterisini ve güç mücadelesini birbirlerine kanıtlamak maksadıyla yapılacak. Şimdi afişi ben özellikle dikkat ettiğimde normalde grup başkanı ifadesini kullanması gerekirken yine genel başkan ifadesini kullanıyor.
0: Yani şöyle, hatta teşkilatların mesajlarına bakıyorum ben. O teşkilat mesajlarında da henüz o teşkilatın bazı sitelerle ilgili talepte bulundu CHP. Sanırım Facebook'un olumlu yanıt verdi. O geçti genel merkeze ama X'ten sanırım daha tam yanıt gelmedi. Bazı kurumsal hesaplar henüz Özgür Özel'e yakın insanların, onlar diyor ki hala oradan. Genel Başkanımız Özgür Özel, yani bunu kullanmaya devam ediyorlar. Seçilmiş evet, genel başkanımız.
2: Seçilmiş genel başkan ama farkındaysanız birkaç gün sonra
1: ve
2: genel merkezi
1: lider olarak ifade ediliyor.
2: Evet, genel merkezi terk ettikten sonra CHP lideri olarak

0: Partisi lideri
1: ifade ettiler kendilerini, ama tekrardan afişe muhtemelen bu söylemin de çok fazla algı olarak yer edinmemesi maksadıyla, biz zaten seçilmişiz, bizim zaten olmamız gerekiyor mantığıyla beraber tekrardan genel başkan sıfatını ya da unvanını kullandığını görebiliyorsunuz. O yüzden
2: şunu soruyorum aslında, yarın mesela Kılıçdaroğlu ne açıklarsa, şimdi CHP'lilerin siz de söylediniz, ben ona çok katılmıyorum. Ben daha ziyade Özgür Özel tarafında yoğunlaştığını görüyorum şu anda CHP tabanının. Nasıl ikna olabilirler? Birçok kişinin de kafasında soru işareti. Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izlemeli ki o CHP tabanını ikna edecek bir süreç ortaya çıksın?
1: Şimdi baktığınızda Sayın Özel ve yönetimi Sayın Kılıçdaroğlu'nu darbe ile suçladığı için, aynı şekilde göreve gelmesinin darbe yoluyla geldiği iddialarında bulunduğu için, Sayın Kılıçdaroğlu ne söylerse söylesin eğer CHP seçmeni bu kadar
2: hep kalacak.
1: Evet, bu kadar Sayın Özel yönetimine sizin dediğiniz gibi kitlenmiş bir durumdaysa, ne söylerse söylesin çok da vücut bulmayacak. Şimdi bu davaları hatırlayalım Aktan Bey. O kadar veriler, o kadar raporlar, o kadar tanık beyanlarının ötesinde HTS kayıtları, işte para trafiği, hepsi ortaya çıktı. Ama yine çoğu CHP seçmeni bunların gerçek olmadığını, yapılmadığını ya da gerçekten uzak asılsız iddialar ve tanık beyanına dayalı olduğunu ifade ettiler. Çünkü yaratılan algı oydu. Sayın Özel ve yönetim hiçbir zaman bu belediyelerdeki yolsuzluk başta olmak üzere mutlak mutlan davasında da hiçbir kanıtlayıcı belge sunmadı. Doğal olarak halkın tepkisi, evet, küskün seçmen dediğim bir taraf var. Ama teşkilat bazında bakacaksanız, şu anda teşkilatın iradesi satın alınmış bir teşkilattan bahsediyorsak, maalesef Sayın Özel yönetimin daha yakın olacağı
2: şimdi
1: ortada.
2: Şimdi sizi siyaset bilimci görüşünüzü alacağım elbette, ama hukuki olarak öyle sorular birikti ki, hazır yere gelmişken yavaş yavaş o hukuki görüşleri almaya başlayalım. Şükrü Aksu'ya dönelim. Bir kez daha hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi CHP süreciyle birlikte biz CHP'nin tüzüğünü, siyasi partiler kanununu, anayasanın ilgili maddelerini öğrenmiş olduk bu süreçte. Çok teknik konular tartışılıyor aslında.
3: Evet.
2: Mümkün olduğu kadar izleyicilerimizin anlayabileceği kadar, elbette hukuki olarak terimler kullanacaksınız ama mümkün olduğu kadar daha anlaşılır anlatırsanız çok sevinirim. İlk olarak şununla başlayalım. Parti meclisi toplantısı pazartesi gerçekleşecekti. O ertelendi. Erteleme olarak da tebligatın ulaşmaması gösterildi. Bu zorunlu mudur? Eğer parti meclisi toplanamazsa bir MYK seçimi yaşanacak. O MYK seçimi parti meclisinin onayına sunulması gerekiyor gibi bir tüzükte madde olduğu söyleniyor. Buna gerek var mı? Yani parti meclisi toplanmadan bir MYK sürecini işletebilir mi? Hemen böyle teknik sorulara girdim ama yorumunuz olursa lütfen onları da paylaşın. Tamam. Ne dersiniz?
3: Öncelikle tabii Türk siyasi tarihinde ilk defa yaşanılan bir olay olduğu için hukukçuların da görüş ayrılığına çok fazla düşmüş olduğu bir nokta, ama şunu söylemek lazım. Bakın, siyasi partiler kanunun 3. maddesi gereğince siyasi partiler bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilik hakkında verilen mutlak mutlan hükmü Türk Hukuk Sulh Mahkemeleri Kanunu 367. maddesinin 2. fıkrası gereğince kesinleşmeden uygulanamaz. Bu noktada hali hazırda Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'dır. Parti meclisi devam etmektedir. Yüksek Seçim Kurulu görevine devam etmektedir. Ancak ihtiyat tedbir kararı verildiği için göreve dair yetkilerini kullanamayacak bir pozisyondadır. Bir
2: kere... O zaman çok güzel yerden başladınız. Evet. Hemen ben bir sonraki soru olarak yöneltecektim. İhtiyati tedbir kararı kalkmadan kurultaya gitmek mümkün müdür?
3: Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi, şu an mevcut görevi, Türk Medeni Kanunu 420. maddesi kapsamında bir yönetim kayyımlığı, geçici idare heyeti başkanı olarak bulunmaktadır. Bu noktada Medeni Kanunu 460. maddesi girince ancak olağan yönetim işlerini yapar. Yani partinin ayakta kalabilmesi için mali ve idari işlemleri yürütmekte görevlidir. Siyasi irade kurucu nitelikte bir işlemi yapamaz. Dolayısıyla ihtiyat tedbir kararı sadece ihtiyat tedbir kararı değil aslında. Bu karar kesinleşmeden, yani mutlak mutlak hükmü kesinleşmeden ya da davadan feragat edilip dava bu şekilde bitmeden herhangi bir şekilde olağan kurultaya ya da olağanüstü kurultaya gidilmesi hukuken mümkün değildir.
2: O zaman şu yollar kapalı mı? Örneğin CHP delegelerinin 1/5'inin imzasını toplamak, parti meclisi üyelerinin yarısından fazlasının ayrılması gibi,
3: evet,
2: CHP'yi kurultaya götürecek, olağanüstü kurultaya götürecek adımlar bu süreçte ihtiyati tedbir kararı olduğu için işe yaramaz mı?
3: Bu talepler normal şartlarda tüzükte var olan maddeler olmakla birlikte bu karar gereğince hukuken bunların hiçbirine evet cevabını veremeyiz. Şöyle anlatayım, evet, basit yöntemle. Hakkınızda bir boşanma kararı verildi eşinizle, İslah Mahkemesi tarafından ve Yargıtay'a başvurdunuz. Yani karar kesinleşmedi. Dolayısıyla siz mahkeme benim hakkımda

0: boşanma kararı verdi deyip gidip evlenemezsiniz. Çünkü daha kararınız kesinleşmedi. Kişiler hukukuna ilişkin kararlar kesinleşmeden uygulanamayacağı için ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi yönetim kayyımlığı pozisyonunda olan bir görev söz konusu olduğu için herhangi bir şekilde olağan ya da olağanüstü kurultaya gitme kararını delegelerden bir talep dahi gelse yapamaz. Yaptığı takdirde size örnek vereyim. Diyelim ki bir kurultay yaptı ve sizi genel başkan seçtirdi. Peki yarın Yargıtay bu kararı bozarsa ve bu dava haksız bir dava derse Özgür Özel görevine dönmüş olacak. Sizin yapmış olduğunuz seçim kadük kalacak. Dolayısıyla şu anda mevcut koşullarda bunun yapılabilme ihtimali mümkün değildir.
1: Peki bir soru daha. Bu konuyla ilgili bir Yargıtay'a temyiz başvurusu var.
0: Evet.
1: Bundan feragat edilirse ki evet. Bu temyiz başvurusunu kim yaptı onu da çok bilmiyoruz. Çünkü Özgür Özel cephesi yaptıysa onun avukatları azledilmişti. Hı hı. Öyle bir durumda Özgür Özel cephesinden değil.
2: Bir de dava tüzel kişilikle devam ediyor.
1: Evet yani CHP'nin bu mevcut evet. durumunda Kılıçdaroğlu derse ki ben bu davanın temizinden feragat ediyorum ve geri çekiyorum. Ancak o şartta mı karar onaylanır ve kurultay toplanabilir?
0: Şimdi aslında şunu söylemek lazım.
1: Ya şey nasıl çekilir geri onu öğrenmeye tamam. Temiz nasıl çekilir?
0: Bu temizden feragat olayını ilk defa dile getiren hukukçulardan bir tanesi de benim. Şunu söyleyeyim. Bir davada davayı temiz edebilecek olan merciler davacı ve davalı taraftır. Bu davada biliyorsunuz feri müdahiller de vardı içeride. Onlar davayı temiz edemezler. Bu nedenle davacılar şu an mevcut konumda davalı tarafından bir temiz işlemi gerçekleştirilmiş.
3: Kim davalı davacı?
0: Davalı davacı burada başta Lütfü Savaş gibi CHP'li üyeler.
1: 5 üye biliyorum ben. 5-6
0: orada 5 ayrı,
3: dört
0: ayrı dava var.
3: Delege evet. Bir tane evet. belediye başkanı.
0: Ki burada üye olmayan bir kişinin dava açma hakkı yoktur. Tasarruf ilkesi gereğince. Davalı ise Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezidir. Az önce söyledim ya tüzel kişilik diye. Sadece tüzel kişilik yetkisini bu kullanır. Bu ne demek biliyor musunuz? CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı gidip bir işçiyle sözleşme imzalayamaz demek. Sadece genel başkanlık bu işlemleri yapabilir demek.
3: Davalı kim hocam?
0: Davalı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi.
3: Yani
1: Özgür Özel'in kendi mi çekmesi gerekiyor? Özgür
0: Özel'in
1: gerekiyor.
0: Kendisi değil. Özgür Özel'in temiz etme hakkı yoktur. Yok,
1: yok. Lütfü Savaş'ın mı bu anlamda?
0: İki tarafın var.
1: Ya genel merkez ya Lütfü Savaş tarafı.
0: Şöyle söyleyeyim. Lütfü Savaş gibi davacı olanlar. Bir de davalı pozisyonda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. İşte burada.
3: Genel merkezde kaç kişi?
0: Genel merkezin tüzel kişiliği.
1: Tüzel kişiliği.
0: Yani genel burada yetkili de parti meclisi ve genel meclis şeyde genel başkan da. Onlar bu kararı verirler.
4: Kemal Bey temsil ediyor. Evet. Kemal Bey dışında kimse bir şey yapamaz ya.
0: Şöyle anlatayım orayı da. Şimdi burada dedik ya davacı ve davalar. Yani davayı açan kişilerle davalı tüzel kişi olan CHP Genel Merkezi. Genel merkezdeki karar merci neresidir? Parti meclisi ve genel başkandır bu noktada. Kurultaydan sonra en yetkili makam parti meclisidir. Siz burada bir karar alıp bu davadan temizinden feragat ediyor olmanız lazım. Ancak uygulamada şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Özgür Özel'in o dönemki avukatı olan 3 tane avukat azledildi ya. Evet. Bence stratejik bir hata yaptılar. Kararı hemen temiz ederek kendilerinin istemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldılar. Halbuki
1: Özgür Özel cephesi değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet akılcı hareket etselerdi bu davayı temiz etmeselerdi karar kesinleşeceği için. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da otomatik olarak önceki genel başkan olarak tamamıyla görevine gelmiş olacağı için 45 gün içerisinde olağan kurultaya gitmek zorunda kalacaktı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş tüzüğü diyor ki 2+1 yıl içerisinde mutlaka seçim yapılmalı. En son 2020'de yapıldı. Dolayısıyla kesinleşmeden itibaren 45 gün içerisinde gidilecekti. Şu an itibariyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisine Sayın Özgür Özel önceki parti meclisi Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılması gereken yöntemi söylüyorum. Bir dilekçeyle biz bu davada her ne kadar mutlak mutlan hükmüyle ilgili bizim hakkımıza böyle bir karar verilmiş ise de her ne kadar davayı temiz de etmiş olsak biz bu dava ile ilgili temizden feragat dilekçesinin sunulmasını talep ediyoruz diye yönetim kayyum pozisyonundaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dilekçe vermeleri gerekir.
1: Tamam o verdi diyelim evet. Ama Lütfü Savaş ve o diğer kişiler vermiyor.
3: Hak'tan bir soru
1: biz devam mi? Ediyoruz.
2: Evet feragat etselerde
1: ne olur?
0: Şimdi evet.
1: İki taraf birlikte mi vermeli? Bir taraf verse bir taraf vermese olmuyor mu?
0: Şöyle söyleyeyim. Davacıların da temiz hakkı var. Şu an temiz etmediklerini bilmiyoruz. Onlar temiz ederlerse tabii ki karar kesinleşmez. Evet. Ama Lütfü Savaş yönünden söyleyeyim. Lütfü Savaş'ın davası reddedildi. Niye? Çünkü davayı açtığı tarihte o dönemde üye değil. Dolayısıyla hani burada hep şu konuşuluyor ya, burada siyasi olarak sanki başka partiler ya da yargının müdahalesi var gibi bir düşünce var ya, hukuken HMK 24 ve devamındaki maddeler gireyince siz üye olmadığınız bir dernekte, üye olmadığınız bir kongrede, bir genel kurulda hiçbir şekilde dava açamazsınız. Peki. Ve talep etmediğiniz bir şeyde karar verilmez. Taleple bağlılık kuralı vardır. Dolayısıyla burada ihtiyat edilir, talep edildiği için mahkeme bir karar verdi. Burada özgür özelliğin yapabileceği tek şey ihtiyat edilir, ara karar, ihtiyat edilir kararına bölge adliye mahkemesine itiraz etmektir. Onun dışında yapacağı bir şey yok.
1: Şunu merak ediyorum. Coşkun abi sizin...
3: Ya ben şeyi soracaktım. Tamam. Temiz hata dedi ya.
1: Evet.
3: Velakin mahkeme karar aldı ve kararı kesinleştirdi. Sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu 45 gün içinde gitmek zorunda mı?
0: Evet. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iş tüzüğü diyor ki Coşkun Bey, seçim 2 maksimum artı 1 yılda yapılmak zorunda. En son 2020 yılda yapılmış olduğu için, 2023 mutlak butlanla ortadan kaldırıldığı için karar kesinleştiği andan itibaren 45 gün içinde yapması lazım. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Bu karar olmasaydı ben zaten kurultaya gidecektim. Ama bu karar var.
1: Şimdi bir konu daha o da konuşuluyor. Siyasi partiler kanununda bir parti iki kurultay döneminde üst üste kurultay yapamazsa seçime giremiyor diye. Şimdi 2020'ye gittik. 2023'teki seçim geçersiz sayıldığı için biz 2020'ye gittik. CHP 2020'den bu yana bir kurultay toplamadı. Bu da iki dönem oluyor. İddia şu ki Temmuz 2026'ya kadar CHP eğer kurultay toplamazsa iki dönem üst üste yapmamış olduğu için seçimlere girme hakkını kaybedebilir diye. Buna dair de tartışmalar var. İlgimi çekti. Sormak isterim hukuki görüşünüzü.
0: Şimdi tabii şunu söyleyeyim.
1: Siyasi partiler kanununda böyle bir madde var mı?
0: Evet. Siyasi partiler kanununda böyle bir madde var ama bu maddenin içeriğindeki husus şu. Siz bakın siyasi partiler hem anayasanın 68-69. Maddeleri giren de siyasi partiler kanunu 4 ve 8. maddeleri girince demokratik hukuk düzeni temsilcisi olarak halkın iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yansıtabilmek için kurulmuş olan bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilik bu emre uygun olarak en az 30 kişiyle birlikte kurulabilir ve bir seçime girebilmesi için seçim tarihinden en az 6 ay önce 81 ilin yarısında teşkilatlanmış olması lazım. Teşkilatlanmadan kasıt da şudur. Bu yarı ilde yani 41 ilin merkez ilçe dahil tüm ilçelerin 1/3'ünde teşkilatmayı yapmış olması lazım ve büyük kongreyi yapmış olması lazım. Bunu yaptığın zaman seçime girebiliyorsunuz. Sonrasında kurultay, büyük kongrelerin, kurultayların yapılması demek, yani siz hala halkın iradesini, delegelerin iradesini yansıtan bir kurum musunuz, değil misiniz? Bunu ortaya çıkarılmasıdır. İşte bu noktada kurultayın yapılmadığını söylemek bu manada doğru değil. Çünkü kurultay yapıldı ama mahkeme dedi ki burada bir mutlak butlan hükmüyle ben bu kurultayı geçersiz yani kılıyorum.
1: YSK böyle bir karar veremez. Böyle
0: veremez.
1: Bir. Peki tamam. Bir de şu şeyi soracağım. Grup başkanlığı tartışmasını. Evet. Şimdi grup başkanlığı tartışmasında iki tarafta ben hangisini dinlesem haklı diyorum. Yani Özgür Özel şu tarafı şöyle diyor. Kılıçdaroğlu milletvekili değil. Grubun içinde değil. CHP tüzüğünde böyle bir madde var. Biz çoğunluğu topladık. Ben 96 milletvekili katıldı. 95'inde oyunu aldım ve grup başkanıyım diyor. Özgür şeyde diyor ki Kılıçdaroğlu'da.
4: Ne der bilmiyorum, orada oyu toplama yetkisi yok ki.
1: Ha, Kılıçdaroğlu diyor ki ben toplama yetkisine sahibim. Özgür Özel de diyor ki sen grup başkanlığının içinde değilsin ki. Bir heyet var orada. Sen milletvekili olmadığın için senin değil benim söyle. İki tarafı da böyle dinleyince teknik ayrıntılar olduğu için anlamıyoruz. Ama... Hatta meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Özgür Özel'e bu anlamda evet sen grup başkanısın dediği ve bunu kayıtlara aldığını iddia ediyor Özgür Özel. Cumartesi konuşuyoruz ama salıya geçtim ben. Şimdi salı günü grup toplantısında konuşabilir mi Özgür Özel?
3: Buyurun. Bak şu soruyu da ekleyeyim. Bir garabet daha var. Şimdi Özgür Özel bu grup başkanı seçtirdi. Kılıçdaroğlu hayırlı olsun dedi.
1: Evet.
3: Sonrasında dilekçeyle de başvurdu. Dedi ki bu kararı yok sayın. Doğru değil dedi.
1: Ben onaylamadım. PM'den geçmediği gibi. Velakin. Tüzükte böyle dedi.
3: Velakin meclise.
5: Usulsüz yapıldığı iddia ediyor. Ha,
1: usulsüz yapıldığını iddia etti. İlter de katıldı. Şimdi, teşekkür ederim İlter.
3: Bak, işin tuhaf tarafı
5: daha
3: şu.
5: Daha önceden 3 gün önceden milletvekillerine bilgi verilmesi gerekiyordu. Milletvekillerin bu grup toplantısının içeriğinden haberin olmadığı gerekçesiyle bu usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle grup başkanlığı iptali için başvuru yapıldı.
1: Size soruyu ben açıklayın. Şimdi, ama İlter hazır araya girmiş ki İlter hemen şunu sorayım. İlter, Özgür Özel diyor ki meclis başkanlığı bunu onayladı ve kabul etti. Bizim meclis başkanlığı ile ilgili bir problemimiz yok. Böyle bir şey var mı gerçekten? Mesela salı günü Özgür Özel mecliste grubu toplayıp konuşacak mı? Bu hukuki bir durum mu? Meclis başkanlığı buna ne diyor? Sen baktın mı hiç bu konunun detayına?
5: Şöyle, grup başkanlığının iptali için dilekçe verdi önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları. Şimdi aslında o dilekçenin sonucunu da herhalde beklemek gerekiyor. Hani hukuki olarak bunun karşılığı nedir açıkçası tam olarak bilemiyorum. Çünkü ilk kez böyle bir durumla, doğru, siyaset tarihinde böyle bir durumla karşı karşıyayız. En azından şunu biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu cephesi burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılan

0: için verildi. Şimdi nasıl bir karar çıkacak buna bakmak lazım.
1: Peki İlter, teşekkür ederiz.
2: Ben tabii hukuken parti düzeyinde mutlaka bunların ayrıntıları var. Doğru. Ama yani en azından sıradan bakınca genel grup başkanı kimdir? Genel başkanı temsil eden kişidir. Yani mecliste grup başkanı genel başkanı temsil ediyor. Genel başkanın inisiyatifi dışında kendi kendine böyle bir yapı oluşturması hakikaten doğru değil.
1: Şimdi, buyurun sorayım, sonra sorayım.
3: Soruyu tamamlayamadım. Şimdi soruyu sorduğumda daha başka bir garabetle karşılaşacağız.
1: Buyurun.
3: Meclise dilekçeyi verdi. Kim? Kılıçdaroğlu. Dedi ki iptal edin, bu doğru değil. Meclis de başkanlık olarak ben dedim ki Kılıçdaroğlu'nun başvurusu yerindedir, iptal ediyorum. Kim olacak grup başkanı?
1: Gene Özgür Özel olacak. Birazdan bakacağız.
3: Gene Özgür Özel olacak.
1: Olabilir diyor ama şimdi milletvekili dağılımlarını da konuşacağız birazdan. Mahmut abiye soracağım, o dağılımlar nasıl olur? Anladığım kadarıyla 95 milletvekili, Özgür Özel 110 diyor. Ama oy vermiş olduğu için 95 milletvekili Özgür Özel'in yanında. 138 rakamını biliyoruz biz. CHP'nin milletvekili sayısı.
3: Kaçırdığımız taraf şu. Özgür Özel zaten mutlak mutlak kararı genel başkan. Grup başkanı. Şimdi ikinci defa seçtirdi kendini. O karar son seçilen iptal edilirse gene Özgür Özel olacak.
1: Evet. Ne diyorsunuz?
4: Şimdi buyurun. Ben yine yanlış olan bir bilgiyi düzeltmek buyurun istiyorum aslında. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 59. maddesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP İç Grup Yönetmeliği'nin 6. 14. 24. ve 25. maddelerine baktığınızda ve Siyasi Partiler Kanunu 22 ve devamındaki maddelere baktığınızda çıkan tablo şudur. Bir genel başkan milletvekili ise aynı zamanda grup başkanıdır.
2: Grup başkanı, evet.
4: Sayın Özgür Özel'in şu an hakkı, bu kurultayla ilgili hakkında verilen karar kesinleşmediği için hala genel başkanlık sıfatı devam etmektedir. Bu noktada milletvekili de olduğu için zaten doğal olarak grup başkanıdır. Diyelim ki bu alternatifi kabul etmediniz. Şimdi ikinci alternatife geçiyoruz. Diyor ki iç yönetmelikte grup üyeleri kimlerdir? Grup üyeleri milletvekilleridir.
1: Doğru.
4: Grup genel kurulu grup üyelerinden oluşur ve bunlar haftada bir kez toplanırlar. Toplanma şekilleri şöyle anlatılmış. Olağan toplantılar, olağanüstü toplantılar. Olağan toplantılar demek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları devam ederken yapılan toplantılar, bir de yasama dönemi başında yapılan toplantı olarak tanımlanmış. Ve bu toplantılar için, bu toplantılar için sadece bir gün öncesinden, sadece bir gün öncesinden bildirim yapılma zorunluluğu getirmiş gündemle ilgili. Üç gün olayı yok. Peki hızlı gelişen olaylarla ilgili ve TBMM'nin toplantısının yapıldığı günlerde aynı gün içerisinde yapılması gereken toplantılarla ilgili bildirim zorunluluğu yok. Bir şekilde içerik bildirilir diyor. Ve haftalık, haftada bir kez en az toplanacak ya, bu da bir kural halindeyse, bu iki şekliyle toplantıyı yaptılarsa herhangi bir şekilde,
1: yani bir salı günü Özgür Özel'i grup kürsüsüne görebiliriz.
4: Evet. Şunu söyleyelim size. Olağanüstü toplantı olan 3 günlüğün söz konusu olacağı yer ise bazı kişilerin grubu toplama yetkisi var. Kim bunlar biliyor musunuz? Grup başkanı, grup yönetim kurulu, grup üyelerinin 1/5'i. Yani milletvekillerinin 1/5'i. Bunlar topladığında ve TBMM çalışması yapılmazken topladığında olağanüstü toplantı oluyor. Bu 3 günlük bildirim yapılma zorunluluğu bu zaman. Şimdi genel başkan, onu anlatayım. Genel başkanın bu toplantılara katılma hakkı var, söz alma hakkı var, ancak oylamalara katılma hakkı yok. Dolayısıyla genel başkanın herhangi bir şekilde ben bu toplantıyı bilmiyordum, iznim olmadan yapıldı demiş olmasının hukuki olarak bir karşılığı olmadığı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu toplantıyla ilgili karar verme yetkisine haiz değil. Neden? Bu toplantı şöyle yapılır diyor Haktan Bey. Grup genel kurulun içerisinde en yaşlı üye başkan, en genç iki üye yazma olarak görevlendirilir. Grup divan kurulunu oluşturur. Bu toplantıda alınan kararlara itiraz bu kurula yapılır. Divan kurulu itirazları karara bağlar. Bunun kararına itiraz olursa grup genel kurulu karar verir ve grup genel kurulunun verdiği kararlar kesindir diyor.
1: Şimdi dolayısıyla çok teknik konulara girdik ama özetle yani meclisten bir karşılık bu konuyla ilgili itiraza dair Kılıçdaroğlu gelmeyebilir. Salı günü de Kılıçdaroğlu itiraz etse de Özgür Özel grup toplantısında açıklamalarda
4: bulunur. Ama burada can alıcı bir ayrıntı var, onu söylemem lazım.
1: Çok teknik
4: değil.
1: Buyurun.
4: Sayın Özgür Özel bu toplantıyı grup başkanlığı ve grup genel kurulu yapabilir. Ancak gruptaki grup başkanı ve grup üyeleri parti iş tüzüğü gereğince

0: Genel başkanın emir ve talimatlarına uygun davranmak zorunda olduğu için, programlara, tüzüklere uygun davranmak zorunda olduğu için, bu yazıya rağmen, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısına rağmen toplanırlarsa partinin iç tüzüğünün 68. maddesi girince kesin ihraç sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilirler. O yüzden bu dilekçe yazılmıştır.
1: Peki, yani grup toplantısı yapılmasın diye değil, bundan sonraki süreçte İlter bir şey mi söyleyeceksin? Yani ihraç edilebilmesi,
2: ihracın yolunu açmak için.
3: Şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, hukukçu kurmayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i grup başkanlığından azledebileceğini ifade ediyor. Bu yetkisinin olduğunu ifade etmişlerdi geçen gün sorduğumuzda. Hukuken bunun karşılığı var mı? Azledebilir mi acaba?
0: Şimdi iş tüzüğün yanılmıyorsam 24 ya da 26. maddesinde görevden alma ile ilgili bir düzenleme yapılmış.
1: PM'yi mi atıyor orada da?
0: Hem burada parti meclisi, merkez yönetim kurulu ve genel başkan bu talimatlara aykırılık durumu söz konusu olduğunda merkez yönetim kurulunun 2/3'ünün oyuyla görevden alabiliyor. Sonrasında da parti meclisinin sevkiyle birlikte Yüksek İstim Kurulu'na sevkini kesin ihraç için yapabiliyor. Burada aslında bu grup başkanı seçilmesinin istemindeki altına yatan sebep ne biliyor musunuz? Çünkü grup başkanı ve grup başkan vekilleri Merkez Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi. Yani partinin siyasi düşüncesini belirleyecek olan kurul.
1: İlk sorum oydu. Şimdi PM de çok tartışılıyor.
0: Evet.
1: Şimdi görselimiz vardı, arkadaşlarımdan rica edeyim onu da. Parti meclisindeki Mahmut abi, bakabildiniz mi parti meclisinin 2023 listesine? Şimdi 2023 listesine baktığımızda da işte pazartesi günkü o toplanıp toplanmayacağına dair ilki Kılıçdaroğlu'nun imzası olmadan yayınlanmıştı. Çok eleştirildi, imza ile geldi. Şimdi listeye baktığımızda ben en azından tanıdığım kadarıyla baktığımda 57 kişi şu anda ayrılanlarla birlikte, yedeklerin gelmesiyle birlikte 57 kişilik bir
0: 60 olması lazım.
1: 60 olması lazım ama 57 kişilik bir liste var şu anda. Benim görebildiğim açıklanan ifadelerle 27 kişi PM'de doğrudan Özgür Özel'e destek veriyor. Bazıları son dönemde o Ali Öztunçlar falan da o partideki bu duruma bakıldığında ben de destek vereceğim dedi. Yani çok bıçak sırtı ya, 30-27 eğer üstüne koyarsak işte 31 gibi böyle değişen dengeler var. Siz nasıl görüyorsunuz PM'deki durumu? İşte listede geldi, işte bu evet, PM'den olacak 57 kişilik liste.
4: Ya bu listede yani çıkan rakamlara göre ya da işte Kemal Bey'in çevresiyle konuştuğunda 34'e yakın bir destek var deniyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na.
4: Evet yani var, orada biraz daha elleri güçlü görünüyor. Ama şöyle de bir şey var şimdi Aklan, bu süreç niye başladı? Değil mi? Bu asıl problem orada. Yani bir mutlak butlan denilen bir iddia var. Yarınki konuşmada da bu geniş şekilde ele alınacak. Sürecin gidişatını Kemal Bey yönetim biçimi belirleyecek. Nasıl yöneteceği belirleyecek. Onun için siyaseten şu anda parti meclisinde ya da grupta Özgür Özel güçlü görünüyor. Doğru. Ama dediğim gibi o güçlü görünmesi süreç içerisinde değişebilir.
1: Şöyle bir iddia var. İlter de takip etmiştir eminim. Bayramda 80 ya da 90 milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nu aradığı bayramlaşmak için iddialar da var. Yani o rakamlar değişebilir. Siyasette de değişebilir. Siyasette Demirel'in o meşhur sözü 24 saat. Şimdi PM toplantısından önce de ihraçların olabileceği iddiaları var. Kılıçdaroğlu'nun bir ihraç listesi çok dolaşılıyor, konuşuyor. Ne dersiniz, böyle ılımlı bir tavır mı? Yoksa o arabaların konmasıyla birlikte sanki daha sert bir tavır alacak. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu isimleri, özellikle Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba çok ön plana çıkıyor. Bu iki ismi ihraç edeceği, ihraç etmek istediği konuşuluyor ama kulislerde konuşulanların hepsini koydu arkadaşlarımız. Adnan Bekir'in ismini telaffuz etti. Onun orada ne işi vardı dedi. Özgür Özel, Umut Akdoğan, Gökhan Zeybek, Cemal Enginyurt, Özgür Karabak gibi isimler de konuşulduğu için söylüyorum. Ne dersiniz? Bir şimdi önce ihraçla başlar mı?
4: Hakikaten ihraç ne kadar olur bilmiyorum ama tabii bazı isimler var. Mesela Turan Taşkın Özer, Özgür Karabak. Bunlar soruşturmada da adı geçen isimler. Bir de diyelim ki işte Ali Mahir Başarır gibi isimler. Çok çok sert siyaset dili kullananlar. Partide bir biçimde nefret objesi üzerinden suçlamalar yapanlar. Bütün bunlara karşı belki de ilk birkaç adım atılabilir. Ama çok temkinli gideceğini düşünüyorum Kemal Bey'in ben.
1: Yani önce ihraçla başlamayabilir mi?
4: O yarınki konuşmanın gidişatı, konuşmanın içeriği, nasıl mesaj vereceğine bağlıdır. Tabii ki belli önlemler alacaklardır. Yani partideki yönetimi etkilemek için ya da söylediklerini hayata geçirmek açısından bir önlem alacaktır. Ama çok geniş kapsamlı bir ihraç süreci...
1: Çünkü o bayramda o bankta otururken şunu söyledi Kılıçdaroğlu, öyle ihraç falan diyor, konuşuluyor.

0: O kadar da değil yani, o ihraçlar öyle olmayacak gibi. Olmaz, bir ılımlı tabii. Bir mesaj olarak algıladım ben.
1: Süreci daha temkinli götürmeye çalışacak, bu çok açıktır. Yani tabi bir taraftan partinin sosyal kesiminde, seçmen kesiminde bu yeni nesil siyasetçilerin etkin olduğunu biliyor. Oraya yönelik de mesajlar verecektir. Yani birden topyekun partiyi 5, 6, 10 kişiyle, 20 kişiyle bir de ihraç kampanyası başlatmak gibi bir süreç olmaz diye düşünüyorum. Ama kademeli bir geçiş süreci olacak diye bekliyorum.
0: Onu tahmin ediyoruz. Şimdi A takım kim olacak, yol haritası ne olacak onu biliyoruz ama şimdi zaman çok geçti üstünden. Hı hı. 2023 3 Kasım'ına mutlak buttan demek o değil mi? 2023 3 Kasım'ına döndük şu anda. 4-5 evet. Kasım'da kurultay yapılmıştı. Yapılmamış sayılıyor 3 Kasım. Peki oraya nasıl gelinmişti? Arkadaşlarımız güzel bir zaman çizelgesi hazırladı. Hem birlikte seslerimiz açık olacak. Hem birlikte izleyelim. Yorum yapmamız gereken yerlerde durup yorum da yapabiliriz. Şimdi en başa dönelim. Çünkü en başta şöyle bir durumla ortaya çıkmış ve başlamıştı. Az önce Coşkun Başbuğ da söyledi. Evladım demişti. Ekrem İmamoğlu'na. Evlatları Özgür Özel gözyaşları içinde Cumhurbaşkanlığı'nı uğurlamıştı onu. O çünkü partide özellikle grup toplantılarında Özgür Özel grup kürsüsünde divanın başındaydı. Şimdi oradan başlayalım. Süreç nasıl başlamıştı? Buraya nasıl gelindi çok kısa süre içerisinde? Belki izleyicilerimiz hafızalarında tam olarak bunu yer etmemiş ya da oturtmamış olabilirler. Biz ekranlara getirelim. Seslerimiz de açık olacak. Yorum yapmak istediğiniz noktada araya da girebiliriz. Ekranlara getirelim. Süreç nasıl başlamıştı? Onu bir hatırlayalım.
2: Türkiye'yi tek adam rejiminden kurtaracak olan ilk toplantının yapılmasından bu yana siyasi partilerin, siyasi rakiplerimizin anlaşamazlar, dağılırlar iddia ve umutlarına karşın 6 siyasi partiyi ortak bir hedefte bir araya getirerek 2300 maddeyi aşan ortak politikalar metnini tüm kamuoyuna ilan eden, kamuda israfa son verecek, kamuda liyakati tesis edecek, torpile son verecek, Türkiye'mizi yeniden bir huzur, refah toplumuna dönüştürecek olan Millet İttifakı'nın fikir babası, hepimizin değerli yol arkadaşı, adalet yürüyüşçüsü Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım.
3: Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
2: Çok geniş listelerimiz var.
0: Bu listelerde biz, mutabakat var mı?
2: Mutabakat konusu da şöyle. Bir mutabakata varılma konusunda mutabakat var.
3: Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tıkır tıkır çalışıyor. Onlar çalışacak ve bütün Türkiye görecek.
4: Geç abi, geç. Geç.
5: Çankaya bizi bekliyor. Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkanım.
3: Sayın Jeremy Rifkin ile tanışacaksınız.
6: Türkiye 3 kıtanın ortasında bir soracaktım. Merkez.
0: Değilmeye devam edelim ama ya o dönemde Recep Tayyip bu altılı masa sürecine dair eleştirileri yoktu. Bugün ne en net eleştirisi, öyle değil mi Fatma Hocam? Yani o altılı masa sürecine yönelik. Ya o gün Özgür Özel'in girizgahını duyduk. Öyle uzun bir girizgahla anlatıyor ki altılı masanın mimarı diyor. Şimdi o altılı masa yüzünden hem Ekrem İmamoğlu hem Özgür Özel eleştiriyor, öyle değil mi? Yani tarihi hatırlamakta fayda var.
7: 13 sene boyunca Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesinde sadece Sayın Kılıçdaroğlu mu etkili bir faktördü?
0: Şimdi öyle görünmüyor beraber mu? Bir yani bütün yük onun üstüne yıkılmış gibi görünüyor o süreçte.
1: Ama onu iyi oynadılar, yani iyi yönettiler o. O dönem iyi oluştu.
7: Hatırlarsanız Sayın Akşener masadan kalktığında o kadar hakaretler, işte söylemler yapıldığında şimdi aynısı Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılıyor.
0: Devam edelim, hatırladıkça üzerinde konuşmayı sürdürelim. Bu da CHP'nin o seçim öncesinde toplantısının...
1: Ama asıl sahne şey tabii... İki belediye başkanı ve Kemal Bey'in oturduğu gelecek. Bir sahne var ki.
0: O gelecek evladım diye. Devam edelim. Devam şey edelim.
3: Jeremy Rifkin ile tanışacaksınız.
6: Türkiye 3 kıtanın ortasında bir merkez.
2: Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir. Andolsun, andolsun.
8: Andolsun.
9: CHP'nin ev sahipliğinde 7. kez buluştu. Altılı Masa 8. toplantısını Deva Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Altılı Masa'da trafik hızlandı. Genel başkanlar 8. toplantıdan
0: bir kere bile tepki gösterilmedi. 9. kez seçim kaybedildi.

0: Önce bütün yük Kılıçdaroğlu'na çıktı.
1: Rom önde derken, bu cümlelerle destek verilirken sonra şimdi yüzüne tükürürler.
2: %60 alamazsa meslek hayatımı bitiririm diyen leri gördük. Yani Kılıçdaroğlu, izleyicilerimiz bakabilir sosyal medyalarından.
3: Bitirdi mi?
2: Meslek hayatı neydi onu anlamadım yani. Siyaset de vardı, gazetecilik de vardı ama hangisini bitirdi bilmiyorum. Devam edebiliriz.
4: Mutabık kalanı masa 12. kez aday gündemiyle Saadet Partisi'nde toplandı.
5: Her Cumhuriyet Halk Partili'nin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım genel başkandır.
6: Genel başkanımız aday olursa arkasındayız.
7: Biz her şekilde Erdoğan'ı da, Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz. Emir olun, yeneceğiz.
8: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız.
3: Tam bir milat.
2: Bu da tarihi bir
1: Saadet Partisi'nin sırat ifadesi zaten.
2: Orada izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Meral Akşener'in yüzüne bakabilirler.
8: Evet. Değerli kardeşlerim.
2: Hocam da belirli. Taktiği için çok eleştirilmişti. Orada ya Ekrem İmamoğlu ya Mansur Yavaş olsun dedim demişti. Teker teker
3: yürekler. Siyaseten ibret alınacak bir tarih. O kısa aralık var ya, inanılmaz bir şey.
2: O da ileride ülkede siyaset tarihi yazıldığında
3: aydınların yaklaşımına falan bakın o dönemin, inanamazsınız yani. Bu altını masadan Türkiye büyük demokrasi yolculuğu çıkacak diye yazdılar.
2: Mahmut abi, bir şey. Tabii siz gazetecilik mesleği olarak çok daha uzun yıllar bu işin içindesiniz ve belki siz daha iyi tahlil edebilirsiniz. O dönem gazetecilere baktığımızda bu tabloya dair en küçük bir eleştiri getirildiğinde korkunç bir tepki gösterenler. Şimdi Kılıçdaroğlu'na yönelik öyle şeyler, ya 2-3 sene oldu. Bu olay olalı 3 sene oldu, 4 sene oldu. Ya buradan buraya ondan
9: tam
2: sonra
9: iki,
2: da kendi
9: sene oldu Aktan Hüseyin.
2: Tabii tabii kendi bulundukları yeri bağımsız, tarafsız gazetecilik olarak alıyorlar. Siz mesela bundan 4 sene önce de çok benzer şeyi söylüyorsunuzdur.
3: Benzer şeyi söylüyorum.
2: Bugün de aynısını söylüyorsunuz Aktan. Ama size farklı bir sıfat yakıştırıyorlar. Ya bunu anlamakta hakikaten bazen çok zorluk çekiyorum.
3: Bak mesela ben deseydim ki sana bir yayında Kemal Kılıçdaroğlu gelecek adaylığını Saadet Partisi'nin genel merkezinde açacak dese beni bir daha yerine konuk olarak almazdı.
2: Devam edelim o zaman. İlerleyen dakikalarda üstüne konuşmayı sürdürelim.
3: Hem de AK Parti'ye karşı.
2: Bu en çarpıcı anlardan biri de bu.
7: Evladım Ekrem İmamoğlu.
10: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Burasıydı galiba. Burada duralım. Eda, Mahmut abi sizin söylediğiniz nokta burasıydı. Evet, evet. Evladım İmamoğlu diyor. O da teşekkür ederim genel başkanım diyor. Bu tablodan geldiğimiz nokta.
3: Ve sonuçta bakıyorsun bu sürecin iki belediye başkanı sanki hiç o sürece katılmamışlar gibi bambaşka bir şey söylüyorlar. Halbuki birlikte yaptınız bütün bunları.
2: Tam o noktanın altını çizecektim. Yani o tüm 13 yıl boyunca hocam da söyledi yaşananlar, seçim kaybedilişler, özellikle bu seçimin kaybedilişi sadece Kılıçdaroğlu'nun politikasıymış gibi. Yani yanındaydınız, beyaz gömlekler beraberdi.
1: Masalarda oturdunuz, yediniz, evet, içtiniz,
2: hatta,
1: hesabı kim ödedi? Tek kişi.
2: Siz, size aday göstermediği için tepki gösterdiği konuşulan Meral Akşener, hakaretlerin boyutu artık tahmin edilemez noktalara geldi. Ona rağmen ona sahip çıkılmadı. Ardından da her şey Kılıçdaroğlu'nun üstüne kaldı. Tabii CHP'nin iç meselesi diyoruz, tartışıyoruz ama bazen de eleştiri oluyor. Öyle görünmüyor mu?
1: Hatırlayın yani, özür dilerim. Bu dönem oyları bölmeyin diye Sayın Akşener'i eleştirirken oylar bölünüyor yapmayın deyip üzerine gittiklerinde.
2: Işte o gazeteciler bağımsız tarafsız gazeteci oluyor. O adamlar bugün aynı şekilde Kılıçdaroğlu'na başka hakaretlerde bulunuyor. O dönemde Kılıçdaroğlu'na karşı çıkanlar hakaretlerde bulunanlar.
1: Sosyal medyada bir troll hesapları vardı hatırlarsanız Aktan Bey, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde.
2: Tabii hayır onu söyleyeyim, o duruyorlar. 3 sene önce ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz. Neler yazdıklarını hatırlıyoruz. Bugün neler yazdıklarını. Ondan sonra işte örneğin isim de vereyim hadi, Mahmut abiye şey yazabiliyorlar ya, yani bir kendini bu konunun önemli bir insanı gibi konumlandırıp dağıtabiliyorlar ya, onlar bu tarafta, onlar bu tarafta diye. Akıl almak akıl çok zor. Burada akıl yok.
3: Şimdi az önce bir konuşma arasında dedim ya, Kemal Kılıçdaroğlu savunmamız yanlış anlaşılmasın diye. Şimdi bu tablo şu çok güzel bir özet olmuş. Bu özetler anladığımız husus şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu genel başkan değil. eksen kayması.
9: Daha bitmedi.
3: Şöyle yapalım. Ben bir virgül koyayım.

0: buraya. Asıl bir nokta var, orada durayım. Siz yorumlayın. Devam edelim. Böyle yan yana beyaz gömleklerle herkes birbirine teşekkür etmişti.
1: Hadi başkanlarım. Bismillah diyoruz.
2: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Hocam da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak bu arada.
3: Hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz.
4: O zaman kriz çıkardı. E doğru. Yanlış mı?
5: Ya hani anketler diyor ya %40, %45, %39 falan. Yani %20'lerde bir AK Parti görürsek şaşmayalım. Ya atıyorsun veya olur mu ya? Hayır, atmıyorum.
6: Göreceksiniz, 10 milyonlarca fark yiyecektir. O kadar söyleyeyim size.
7: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim.
0: Bu da seçim gecesi ortaya çıkan tablo.
8: Keşke kurultaydaki o zıplama görüntüleri sarılmış.
0: Geliyor kurultay. O kavgadan sonra, seçim kaybedildikten sonra bütün suç Kemal Kılıçdaroğlu'na yıkıldı ve ardından kurultaya gidildi. Böyle gidildi kurultaya. İzleyicilerimiz hatırlasın. İşte o kurultay.
9: Bir milletvekili şöyle bir yorumu olmuştu.
10: Tek şey değişimdir.
11: 100 üzerinden 48 aldık biz. Böyle okumak lazım. Parti içinde Kemal
0: Ha İlter, seni duyamamıştım, kusura bakma. Bir şey söyledin herhalde.
9: Şöyle Haktan Uysal, bu konuyla ilgili bir milletvekilinin, CHP'li bir milletvekilinin şöyle bir değerlendirmesi olmuştu. İşte biz yemeği birlikte yedik ama faturayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ödetmeye çalışıyorlar diye tam da üzerine denk geldi. Bu görüntüleri de izledikten sonra.
0: Evet yani.
9: Milletvekilinin o
0: sen tabii o tarihi çok yakından takip
9: geldi.
0: Ettin.
9: Yemeği
0: gözlemledin.
9: Birlikte yedik.
0: Bir faturayı seçim Kemal'de kaybedildi. Ertesi gün. Bu açıklama herhalde ya bir gün sonra ya birkaç gün sonraydı. O ana kadar hiç olmayan bir şey, değişmeyen tek şey değişimdir dedi. Bayrağı açtı Ekrem İmamoğlu.
12: Şimdi orada aslında CHP içerisinde 2020'den itibaren farklı bir paralel yapı oluştuğunu yazdım, ben yazdım. Doğru. Sadece bırak, bir sürü insan, başka arkadaşlar da
13: az önce bahsettiğim olay o.
12: Yani İmamoğlu İstanbul Planlama Ajansı üzerinden bir paralel yapı oluşturdu zaten. Bu siyasete giden yolu açtı. Şimdi bütün o süreçte de Akşener'le bir başka iş pişirmeye çalıştı. Saraçhane'deki şakak hayat ne hatırlayın. Şimdi bütün bu süreçlerin içerisinde
0: ya onu hatırlatayım araya gireceğim ama İstanbul'un fethinin de yıl dönümü İmamoğlu Akşener'in ifadesiydi galiba değil mi? Fatih Sultan Mehmet'ten sonraki en önemli
13: Fatihan
0: gibi isimler şimdi
12: neler söylenmedi. Şimdi bütün o süreçlerde tabii ki şöyle bir şey var siyasette, yani lider bedel öder. Yani partinin başındaki insan bedel öder. Ama bu kadar işte silip süpürecekler diyen bir aktör dönüp partiyi tekrar ben iktidar yapacağım diyemez, dememez.
0: Arkadaşlarım baksınlar.
8: Sormamız gerekiyor.
0: Bu açıklama sanırım 3-4 gün sonraydı. Belki İlter hatırlar, bu değişmeyen tek şey değişimdir açıklaması.
12: Ya bir gün sonra.
0: 29 Mayıs bir gün sonraymış.
12: Bir gün sonra, evet.
0: Ya bir gün önce tam yıl dönümündeyiz evet, bu arada 29 Mayıs'ın. Ya tam bir gün önce sizin söylediğiniz 10 milyonlarca fark atacağız. Türkiye'de seçmen sayısını da herhalde o anda o heyecanla tam düşünememişti. 10 milyonlarca fark atacağız lan. Bir gün sonra değişmeyen tek şey değişimdir açıklaması. Gerçekten siyasi tarih için önemli bir noktaydı. İzleyelim, kurultay sürecini de görelim, sonra yorumlamaya devam edelim.
10: Değişimdir.
11: 100 üzerinden 48 aldık biz. Böyle okumak lazım. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok ama Twitter'da, sosyal medyada var. Bunun şunun için söylüyorum. Alınan sonuç genel başkanımızı rencide edecek, genel başkanımızı böyle işte istifa çağrıları yapılacak bir sonuç değil.
10: Bir giriş yapalım mı? Yavaş yavaş başlayalım aslında.
12: Yaparken değişim arka tarafta daha önce zama satılmış.
14: Onları değiştirme kurultay. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır.
15: Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
16: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
17: Yüzüme karşı söyleseydin.
16: Bizim partide hançer olmaz. Atadığınız danışmanlar şöyle paylaşmış. Kılıçlar çekildi. Kılıç çekecek olanın alnını karışlarım, alnını karışlarım.
18: 39 milletvekili verilirken biz yoktuk.
16: Oğuz Kağan Salıcı vardı. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı.
19: Oraya bir soru işareti koymak zorundayım.
20: Keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor yüzüme karşı söyleseydim.
13: belediye başkanı adayı olacağım dedi, belediye başkanı adayı oldu. Milletvekili olacağım dedi, milletvekili adayı oldu. Orada evet diyeceksin, buraya gelince hayır diyeceksin.
0: Burada herhalde Mahmut abi yaşananlara dair Kılıçdaroğlu süreci görüyor.
20: Görüyor, evet.
0: Ama şimdi burada da eleştirilecek geç noktalardan kalıyor. Biri Kılıçdaroğlu'na yönelik. Bu kadar uzun süre partinin başında, siyasetin içindeyken tüm bunları o süreçte görememek, okuyamamak da herhalde bir öz eleştiri gerektirecek.
20: Bunun da bir bedeli var demek ki. Onun da sonunda bedeli çıkıyor. Çünkü bir rakibin olduğunu biliyorsun. Hazırlık yaptığını biliyorsun. İstanbul'da nasıl medyayı ele geçirdiğini, siyasetin o makamı istemek uğruna her şeyi yaptığını görüyorsun. Ve getirip en büyük rakibini divan başkanı yaptı. Ya bu böyle bir siyaset tarzı olamaz. Bu yüzden de aldı cevabını.
0: Yani. Siyaset bilimci olarak hocam yani bir rakibine düşman demeyeyim elbette ama rakibini yakında tut. Öyle bir söz var ya.
8: Dostunu
0: yani,
8: yakın tut, düşmanı yani
0: düşmanı daha yakın ama burada düşman demeyeyim ama yani daha mı yakında yakın tutmak için yaptı?
20: Daha yakın.
8: Tam tersi.
0: Evet. Daha mı yakında tutmak istedi?
9: Bir yani, de Kemal Kılıçdaroğlu kesin kazanacağını düşünüyordu aslında evet. Aktan Uysal.
0: Evet. Yani bir de böyle bir durum var.
8: Bir de hiçbir şekilde gerçekten yani kesin böyle bir tepki alacağını
9: diyordu. Diyordu. Hatta şöyle bir rehavet de oluşmuştu.
0: Buyurun buyurun.
9: Hani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler o dönem konuştuğumuzda şöyle bir rehavetin oluştuğunu da anlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na işte delegelerle bizzat siz iletişim sağlasanız daha iyi olmaz mı şeklinde bazı teklifler götürülüyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bunu reddediyor. Delegelerle ben konuşmam şeklinde bir değerlendirmesi, bir yaklaşımı oluyor. Ancak orada hani bu durum da ortaya çıkınca Kemal Kılıçdaroğlu ben zaten kazanıyorum diye düşünüyor ve herhangi bir şekilde bizzat kendisi delegelerle bir iletişimi olmuyor. Yani en azından edindiğimiz bilgi bu şekildeydi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde böyle bir değerlendirme yapmışlardı. Bir de son olarak şunu söyleyeyim.
0: Buyurun, buyurun.
9: Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerde Ekrem İmamoğlu'nun yanındaki isimlerde kurmayları da Ekrem İmamoğlu'nun aslında Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olması gerektiğini ifade ediyorlardı. Hatta Ekrem İmamoğlu'na bu yönde baskı yaptıkları da yine o dönem konuşuluyordu. Bu bilgiyi de aktarmış olayım.
0: Peki, hatırlatalım.
21: Fatma Hocam bir soru da ben sorayım mı?
0: Buyurun.
21: Yani birlikte cevaplasın.
0: Buyurun.
21: Şimdi siyaset tarihine baktığınızda 2009 biri yani Özgür Özel 2008'de de herhalde İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katılıyor.
20: Evet 2009 İmamoğlu.
21: Şimdi 2010 diyelim. Neticede 15 yıl.
8: Evet.
21: 15 yılda bütün duayen isimleri ekarte edip biri bir numaraya biri iki numaraya oynaması tesadüf müdür? Bu sadece Kılıçdaroğlu'nun işte bir gafleti geleceği görmesiyle izah edilebilir mi? Bu başarıyı neye yorumluyor? Hocama sormak isterim siyaset.
8: Tabii. Şimdi baktığınız
21: zaten olarak.
8: Baktığınızda siyasete Sayın Ali Mahir Başarır'ı yetiştirmişsiniz, entegre etmişsiniz. Sayın Özel'e yetiştirmişsiniz, entegre etmişsiniz. Çalışırken hiçbir eleştiri gelmemiş onlardan. Aksine ağlayarak alkışlanmışsınız. Hep destek olunmuş. Doğal olarak böyle bir kurultayda arkasından hançerleneceğini veya bu tarz kişilerin arka planda bu kadar gizli bir örgütlenmeyle beraber kendisine karşı büyük bir planlama içerisinde olacağını çok da tahmin edemedi. Bence. Bir yandan şimdi Sayın İmamoğlu örneğini veriyoruz. İşte Sayın Başbuğ sordu. Şimdi 2019'da bir risk alıp hem Yavaş'ı hem de aynı zamanda İmamoğlu'nu siyasete farklı işte bir başarı gösterir şekilde tanıtıp yerel pazarlarda gezdirip bu kişileri biraz daha parlatıp
0: daha geriye gidelim. Beylikdüzü'nde bulup evet. Aday yapan benim
8: evet yani
0: siyasete kazandıran da aslında
8: evladım deyip onları siyasete kazandıran bir baba figürü anlayışı içerisinde olduğu vakit böyle bir kurultayda zaten aslında cümlesinden de anlaşılıyor. Keşke yüzüme söyleseydin. Keşke bu kadar yan yana çalışıyoruz. Burada konuşacağına benim yüzüme konuşsaydın. O yüzden çok fazla bu kadar büyük bir beklentisi içerisinde değildi. Ha şu evet divan başkanı yaptığı konusu veya bir rakibin hazırlandığı konusu belki de bu kadar Özgür Özel'in çok fazla güçleneceği ya da İmamoğlu'nun çok fazla güçleneceğini büyük bir ihtimal
0: ama
8: vermedi.
0: Ama yani partiyi 13 yıl yönettiğin takdirde bir de nasıl geldiğini de hatırlayalım. Kılıçdaroğlu'nun ben de o dönem Ankara'daydım. İlter de hatırlar. Muhabir olarak görev yapıyordum. Baykal sürecinde Kılıçdaroğlu'nun da son ana kadar aday olmayacağım deyip o Önder Sav'la birlikte süreci aslında onun da tahmin etmeyin. CHP Hizipler Partisi hep Mahmut abi tarihten süreçleri yazar çizer okuruz biz de tahmin etmemesi de
8: bir de ama yani. Yani delegelerin iradesinden söz etmemiz gerekiyor. Belki gerçekten de bu delegelerin iradesinde fesat karıştırılmasaydı Sayın Kılıçdaroğlu bu kurultu

0: kazanacağına inancı zaten yüksekti.
1: Kaç fark vardı?
2: 18.
0: 18. Kararda da bu bulunuyor bu arada.
3: 18 var, evet, doğru.
0: Çok baktığınızda coşkunun, şimdi böyle bir şaibeli kurultayda...
4: Şey şu, bu sadece kendi iradesiyle mi parti bu noktaya geldi, yoksa başka güçler var mı devrede?
1: Bravo.
4: Onu merak ediyor. Daha doğrusu bir fikri var zaten.
1: Derdime ilerliyor. Var,
4: onu bize söyletmeye çalışıyor.
1: Buyurun. Şimdi bir son dakika gelişmesi vereyim. Konu. Üstüne konuşalım mı? Evet. Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 19 kişiyi ziyaret etti. Son dakika gelişmesi. Mutlak mutlak kararının ardından ilk görüşme bu İmamoğlu'yla yüz yüze. Ziyaretlerin toplamı yaklaşık 7 saat sürdü. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şimdi, bu çok özel bir çalışmaydı. Arkadaşlarım da çok özenerek hazırladılar. Çok az kaldı. Bunu tamamlayalım. Buradan devam edelim dilerseniz. Ekleyeceğiniz varsa.
5: Şahane bir çalışma.
1: Devam edelim. Ben tam kurultay sürecinde de bunlar yaşandı. Hemen sonrası da var. İzleyelim.
6: Milletvekili adayı oldu. Orada evet diyeceksin. Buraya gelince hayır diyeceksin. Günü gelecek. Güçlü bir sosyal demokrat arkadaşımıza devredeceğim görevi. Vay efendim, bunlar nerede saklanıyor? Bunun sağla solla ne ilgisi var? Genel başkan olacak kişinin olayları çarpıtmadan sizin önünüze sağduyuyla çıkmalı.
1: Ve seçim sonuçlanıyor. Özgür Özel genel başkan seçiliyor.
0: Başarılı söylemi var. 8 saat gözüm uyku gelmedi.
6: Başkanı,
0: başkan olamadığımda.
6: Sayın Özgür Özel olmuştur. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun.
7: Maratonda değiliz, Astaparaların kıyısından gidiyoruz.
8: Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
6: Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli, öyle mi?
9: Rüşvetlerin paraları alıp verildiği yer mi sanıyorsun?
6: Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
9: Bazı belediye başkanlarımız da kirliye bulaştığında onları hemen partinin dışına çıkardık. Kabul etmeyiz biz.
6: Hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylara mermer olmayı. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum.
9: Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez.
1: Arkadaşlara teşekkür edelim. Yaklaşık 7-8 dakikalık bir süreç özetiydi. Bunlar yaşandı. Gerçekten siyasi tarihte nereden nereye gelindiğini gösteren çok çarpıcı görüntüler. Herhalde derste okutsanız bunu, bravo, öğrenciler çok faydalanır. Siyaset nasıl bir şeydir deseniz. Çok meşhur bir laf var ya, sosisle siyasetin nasıl yapıldığını görmememiz lazım. Yoksa yapmazsınız diye. Nereden nereye hızlıca
0: bunlar
1: gelinmiş.
0: Siyasetten çok çok öte şeyler,
1: öte
0: yani
1: şeyler diyorsunuz.
0: Bey. Böyle bir siyasetin ahlakı da vardır ama biz burada siyasetin ahlakını da göremiyoruz maalesef.
4: Buyurun. Siyasi partiler tarihinde tabii ki şeyler, tartışmalar oluyor. Seçimlerde rakipler çıkıyor, hizipler çıkıyor. CHP bu açıdan zengin bir parti. Yani Ecevit'e karşı Deniz Baykal'ın çıkışı, İsmet Paşa'ya karşı Ecevit'in çıkışı. Tüm bunlar yaşanıyor. Fakat özellikle 2019 sonrası CHP'de bambaşka bir şey yaptı. Aslında 2010 sonrası yaşandı CHP'de. Evet. Kemal Bey dönemi de çok şeffaf bir dönem değildir. Yani o tarafta da tartışmalı konular. Ama sözü eğer bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na getirirsek bence çok derin bir şey süreci geçirdi. Gerçeği görme süreci yaşadı diye düşünüyorum. Çünkü yazılarından çıkıyor bu. Fakat Özel İmamoğlu ikilisinin ya da daha doğrusu İmamoğlu'nun partiye getirdiği o parasal ilişkiler CHP'yi bambaşka bir yere savurdu. Geçmişte de buna benzer ufak tefek şeyler vardı. Oldu bunlar benzerce.
1: Belki de biz şimdi zaman zaman tarihsel bakıyoruz. İSKİ skandalı.
4: Ya bari işte o bunun.
1: İşte CHP'yi bunun, hatta İstanbul'da götüren
4: bunun,
1: noktalardan
4: biri. Bunun onda biri değil, yüzde biri bile değil.
1: Yok şey anlamında CHP'de zaman zaman olurdu böyle oluyor, küçük
4: evet,
1: tartışmalar yani,
4: ama şimdi para siyaset için kullanılan bir noktaya getirdi. Siyaseti dizayn etmek üzerine kurulu bir noktaya getirdi. Bence bu dönem o açıdan tarihe farklı bir şekilde yerleşecek diye düşünüyorum.
1: Peki bu 7 saatlik görüşmeye dair yorumlarınızı alacağım. Ne anlama geliyor ama şimdi arkadaşlarımdan da rica edeceğim. Özel'in ya da İmamoğlu'nun yol haritası ne olabilir? Şimdi yeni partiyi soracağım. bir yeni parti sürecine girilir mi ya da ne zaman girilir? Bir zamanlaması olacak mı? Ayrılmayacağız diyorlar partiden ama ihraç konusunu soracağım. Coşkun Başbuğ alayım sizin yorumunuzu. Hemen getirdi arkadaşlarım ekranları. Özgür Özel ve ekibi ne yapabilir? Kulislerde konuşulan 3 senaryo var. CHP içinde mücadele edilmesi. Bu ne kadar devam edebilir? Eğer ihraç yaşanırsa nasıl bir ihraç süreci olur? Olur mu ya da ihraç? Eğer öyle bir şey olursa bugün Murat Karayalçın'ın bir ifadesi vardı. Eğer kanallar kapanırsa çok da zorlamamak lazım. Onu CHP'den hatırlıyoruz. Yeni bir parti olabilir diyor Murat Karayalçın. Bir yeni parti kurulması olabilir mi? Seçime girebilecek başka bir partiye katılım. Bu da konuşuluyor. İyi Parti ifade ediliyor. Bir Ekim Partisi söylemi çok fazla. Var yeni ya da var olan partilerden Demokrat Parti çok konuşuluyor, oraya eklemlenip girilmesiyle ilgili bu senaryo. Şimdi bir de kurultay hesaplarına bakalım, onunla ilgili de bir görselimiz var, ekranlara getirelim, ona da bir bakalım. Şimdi parti meclisinde böyle bir tavır var, kurultay isteyenler istemeyenler, rakamlar, milletvekilleri arasında da tartışma var. 110 milletvekili ifadesi var Özgür Özel'in. Böyle midir? Ona bakacağız. Bu görsellerimizi de ekranlara getirdik. Coşkun Başbuğ buyurun, bir şey söyleyecektiniz herhalde. Şimdi geçti, yoksa bu ihraç meselesini soracağım.
2: Geçti konu da. Mahmut abinin attığı bir pas vardı. Ha, o buyurun. Kaldı ortada top. Konu döndü artık en son.
1: O zaman şunu sorayım. Bu 7 saatte bir yol haritası belirlenmiş olabilir mi? Partide kalma yönünde bir tavır mı gösterir Özgür Özel ve ekibi? İmamoğlu şöyle bir ifade var. Eğer İmamoğlu devreye girmemiş olsaydı Özgür Özel genel merkezden çıkacaktı. Evet. Ama İmamoğlu böyle bir kulis bilgisi var. Kalın, direnin, poliste o karşılıklı görüntü verilsin dediği söyleniyor. Böyle bir tavır, İmamoğlu şimdi partiden ayrılın yönünde bir görüş mü bildirir? Kalınması yönünde mi bir görüş mü?
4: Öyle bir şey var, ben söyleyeyim Coşkun devam etsin. Buyurun. Şimdi İstanbul'da İmamoğlu'nun bu siyasi yolculuğuna katkı veren iş adamından siyasetçiye kadar hepsi, şimdi değil, son bir ay, iki ay içerisinde ayrı partiyi hep tartıştılar. Hı. Bir an önce ayrı parti kurup gidelim, giderek yıpranacaklar. Niye? Şu korkuyu yaşıyorlar. Davalar açıldıkça, operasyonlar sürdükçe o kirlilik haritası daha da büyüyor. Bu ne yapıyor? O yeni parti kurduklarında o partinin bagajı dolu olacak. Neyle? Yolsuzlukla, rüşvetle, farklı farklı yaşam biçimleriyle. Onun için parti kurmaya çok yoğun bir şekilde baskı yapıyorlar. Ama Özel'in tarafı, Özel taraftarları buna yanaşmıyor. Tartışma bu.
1: Hmm. Evet. Buyurun, buyurun.
3: Bir şey açıklayayım. Az önce bu parti meclisinin toplanamamasıyla ilgili bir soru sormuştunuz ya.
1: O kalmıştı. Evet, kusuruma bakmayın.
3: Bu konu çok önemli. İşte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında hukuken yönetim kayyımı, geçici idare heyeti başkanı olduğunun bir göstergesi de, yani gerçekten bir genel başkan sıfatını şu anda haiz olamayacağın bir göstergesi de, parti meclisini toplayabilmek için öncelikle bu kararı uygulayacak olan mercinin icra memurluğu olduğuna dair buraya yazılı başvuruda bulunmasıydı. Ya, çünkü parti meclisindeki görevlilere, geçmiş partimizin görevlilere bu tebligatın yapılması icra memurluğunun görevinde olan bir husus. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gelin toplantı yapıyoruz hukuken diyemez. Kim diyebilir? Önce bu görevin kendilerine tebliğ edilmesi lazım. Bu kişilerin bu görevi kabul ediyor olması lazım. Ondan sonra bu yapılabilir. Peki Cumhuriyet Halk Partisi iş tüzüğünün 20 ve 21. maddeleri bize neyi söylüyor? Parti meclisi kurultaydan sonra en yetkili makamdır. Genel başkan ve kurultayda seçilen 62 tane üyeden oluşur. 2/3'ünden aşağı düşerse yeni kurultay yaparak sadece parti meclisini yeniden toplamak için kurultay yaparsınız. 2 ayda bir toplanabilir. Peki parti meclisinin elindeki en büyük yetki ne biliyor musunuz? Ki yarın bence onu açıklayacaktı. Yapabilseydi toplantı, yarın yine de açıklayacak. Parti meclisi daha önce hakkında disiplin cezası verilen herkesi affedebilir. Yarın büyük ihtimalle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar haksız ve hukuka aykırı olarak, parti tüzüğüne aykırı olarak sadece görüş ve düşüncelerini dile getirdiği için partiden ihraç edilen kişilerle ilgili barışıyoruz, tekrar bir araya geliyoruz düşüncesiyle parti meclisinin bu yetkisini kullanacağını ve böylelikle bir af sürecine girileceğini kuvvetle muhtemel söyleyecek.
1: Şöyle bir teknik detayı soracağım. Onunla ilgili görüştüğüm kaynaklardan aldığım bilgi var, ardından onu size yorumlatmanız için sözü bırakayım. Bununla ilgili tebligatın eline ulaşması mı gerekiyor PM üyelerinin? Gidip almaları mı gerekiyor? Çünkü ellerine ulaşması değil, bir teknik ayrıntıdan ötürü gidip almaları gerekiyor diyenler de var. Böyle bir konu var mı, yoksa evlerine mi bekleyecekler? Yoksa zaten gidip almaları gereken bir tebligat mı bu?
3: Bizim hukukumuzda bir kişiye mahkeme tarafından böyle bir kamusal görev verildiyse, bunun adı bir kere kamusal bir görevdir.
1: PM'dekiler de mi kamusal görev yapıyorlar?
3: Şu an çünkü siz bir tüzel kişilikten bahsediyorsunuz. Her tüzel kişinin kendi içinde organları ayrıdır. Bir ticaret şirketi olduğunda
1: onlara da

0: tebligat yapılması
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Bunların tebligat yapılması lazım ya da siz bu tebligatı gidip kendiniz bizzat icra dairesine de teslim alabilirsiniz.
0: Şimdi Kılıçdaroğlu ekibinin şöyle bir tavır içinde olduğu söyleniyor. Bu tebligatı biz aldıkları anda bu yaşanan mutlak butlanı kabul etme anlamına geliyorlar. Almadıkları anda PM toplanamadığı için süreç uzatma anlamına geliyor. Böyle bir siyasi argümanları var Özgür Özel taraftarlarının. Yani bize bunu dayatıyorlar. Eğer biz gidip alırsak bunu...
2: Alırsak böyle olur.
0: Evet, alırsak siz mutlak mutlanı kabul etmiş sayılacaksınız. Çünkü siz de bir icracı haline geleceksiniz. Sizin az önce söylediğiniz noktada. Buna dair de bir yorum aldım. Ben de onu size yorumlatmak istiyorum. Doğru mudur, böyle midir?
1: Bir kere hukuken mahkeme tarafından sizi...
3: Grup başkan vekilinin de açıklaması olmuştu Aktan Uysal bununla ilgili.
0: Evet, doğru.
1: Mahkeme tarafından size...
3: Murat Emir de şöyle yorumladı Aktan Uysal. Hani hemen ek alalım. Olarak söyleyebilirim. Hani üzerine konuşabilirsiniz. Şöyle grup başkan vekili Murat Emir de şöyle söyledi. Parti meclisini toplamaktan vazgeçti Kemal Kılıçdaroğlu'na diyor. Neden efendim, tebliğler yapılamamış? Önce saymadınız ama anladınız ki kayyum yönetimi son derece zayıf. Vazgeçtiniz, korktunuz, kaçtınız. Yani Özgür Özel ekibi de kaçtığını, yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafının parti meclisi toplantısını gerçekleştirmekten kaçtığını, korktuğunu ifade ediyor. Bu şekilde bir yaklaşım var Özgür Özel cephesinde.
0: Peki, onlar biz kalabalığız diyor. Yine Özgür evet. Özel cephesinden bize bu mutlak muttan kararını eğer alırsak ve PM'ye gidersek kabul etmiş sayacağımız için böyle bir dayatma için de süreç diyor. Yorumunuzu merak ediyorum.
1: Murat Emir'in bu ifadeleri bir kere hukuki değil. Yani siyasi mi değil midir orasını siz daha yorumlarsınız, ancak hukuki değil. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen görev kamusal bir görevdir. Bu görevi kabul etmeyebilir miydi? Etmeyebilirdi belki, ama etmeseydi bu takdirde hiç alakası olmayan siyasi partiler kanunu bilmesi sebebiyle hiç daha partide görev almış bir kişi de burada bulunabilirdi. Bu takdirde bu parti içinden çıkmaz bir hale sürükleyebilirdi. Bu noktada parti meclisine tebligat yapılmadan bir kişiye kamusal bir görev verdiyseniz onu sorumlu kılamazsınız. Bu noktada bu tebligatın yapılması bir zorunluluktur. Kişiler o tebligatı elektronik tebligat sistemi üzerinden alabilecekleri gibi varsa doğrudan gidip teslim de alabilir ya da normal postayla tebligatlar yapılabilir. Tebligat yapıldıktan sonra kişinin görevi hukuken başlar ve sorumlulukları doğar.
0: Tamam, bunu alması gerekiyor mu o tebligatı?
1: Tabii şimdi... parti meclisi şimdi toplantı yapılabilmesi için.
0: Kılıçdaroğlu tarafı şöyle diyor. Bayram girdi araya. Tatil girdi. Hı-hı. Bu tebligatlar yapılamadı.
1: Evet.
0: O yüzden biz pazartesi yetiştiremedik dediler.
1: Tabii bence bu doğru bir açıklama. Bu mümkün olabilir. Parti meclisinin görevde kalabilmesi için genel başkan artı 60 kişi dedik ya. 2/3'ünün görevde olması lazım. 2/3 bu süreci kabul ederse, yani bu görevi kamusal görevi.
0: Şu anda 57.
1: Evet, kabul ederse bu takdirde parti meclisi hukuken kararlar alabilir, toplanabilir.
0: 40 kişi yani özetle. 40 kişi olursa
1: evet, yeterli. Dolayısıyla buradaki Murat Emir'in işte kaçtılar, şöyle yaptılar beyanı hukuki olmaktan uzaktır.
0: Siyasi.
1: Bu yasal bir prosedür.
0: O da şunu söylemeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Biz daha kalabalığız orada. Alınan kararlarda bizim
3: tabii
0: etkimiz
3: siyasi
0: olacak.
3: Siyasi mesaj içeriyor
0: evet,
3: aynı
0: siyasi
3: zamanda.
0: Siyasi mesaj sürecinde. Az önce onu da ekranlara getirmiştik. Var mı ekleyeceğiniz bir nokta?
1: Başka sorunuz varsa cevaplayabilirim.
0: Coşkun Baş mı bir şey ekleyecekti galiba?
4: Yok, değil. Soru sordun. Buyurun. Şimdi şöyle. Yeni parti konusu Mahmut abi dediği gibi ilk defa tartışılan bir konu değil. Bendeki bilgi de oydu. Özgür Özel'in yeni partiye çok sıcak baktığı fakat beraber mesai arkadaşları yakın duran milletvekilini ikna edemediği yönünde
0: hatta bir parti var öyle değil mi?
4: Nasıl?
0: Bir parti var.
4: Ekimi kurdular ama aktif değil daha.
0: O kapanmaya karşı kurulduk
4: evet.
0: İfadesini
4: kullandı. Şimdi Özgür Özel diyor ki bu soru sorulduğunda kardeşim bizim de yeni parti kurma gibi bir fikrimiz yok. Söylem bu. Ama aynı Özgür Özel şunu da söylemişti. Kılıçdaroğlu'nu aramayacağım, telefonla görüşmeyi düşünmüyorum. Bayram zamanı zaten arayacaktım, sonrasına bakarız gibi bir yuvarlak laf etti. Ama ertesi sabah Kılıçdaroğlu'nu aradı. O zaman işte ne kadar itibar edilir, ne kadar inanmalıyız o tartışma konusu olur. Ben şimdi eğer sözüne durursa Özgür Özel'in anladığım şu, CHP kapatılmadıkça ki öyle bir şey zaten asla mümkün değil. Yani parti kapatmaları karşı duran iktidar için söylüyor bunu. Dolayısıyla böyle bir şey olmadığı takdirde biz asla parti kurmayacağız diyor. Mücadeleye parti
0: dinleyelim o sesini.
4: Dinleyelim.
0: Arkadaşlarımdan rica edeyim. Özgür Özel'in o yeni partiyle ilgili bir ifadesi var. Yeni parti falan kuracağımız yok sözü vardı. Eğer hazırsa onu
4: hem de bunu kaç defa söyledim.
0: Dinleyelim, üzerine konuşalım.
5: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kararının işte bir hazinanda parti meclisi var. orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
0: Şimdi, bu sözleri.
4: Evet, söyledim. İşte bu sözleri bir defa söylemiyor. Birkaç defa söyledi yakın zamanda. Asla dedi parti kurmayı düşünmüyoruz. Şimdi bak burada gene Atatürk'ü öne çıkaran işte hani benim hep söylediğim Atatürkçü geçinen, Atatürk'ten geçinenler diye bir tanımlama yaptığım tablonun burada tekrar zuhur ettiğini görüyorsun. Ya bu Atatürk posterlerini polisler topladı yerden. Şimdi oraya böyle bir maske sığınıp da işte Atatürk Partisi bizi ihraç etmek isteyenler. İhraç etmek isteyen kim? Kılıçdaroğlu, işte beraber gözyaşı döktüğün genel başkanın. Üstelik ben Kılıçdaroğlu'nun hani doğrudan şunları şunları atacağım dediği bir söylemi de duymadım.
0: Ya benim bayramda aldığım mesaj sanki bu ihraçlara biraz mesafeli gibiydi Kılıçdaroğlu'nun, ama etrafındakilerin açıklamalarına baktığımda ya da benim ulaştığım kaynaklarla konuştuğumda onlar biraz daha sanki bu anlamda
2: aceleci davranıyor, çok biraz daha
0: sert tavır içindeler. Daha öyle değil mi? Biz size
2: evet,
0: öyle
2: evet Haktan Beyaz. Şimdi özür dilerim Sayın Başkan.
0: Ne dersiniz? Coşkun Başkan.
4: Yok, katılırım. Şimdi burada bak Kılıçdaroğlu şöyle bir çerçeve çizdi. Dedi ki hukuk çerçevesinde durumlar ele alınacak ve işte ihracı gereken veya işte üyeliğinin
6: askıya alınması gereken,
4: askıya alınması gibi
6: aklan geldi diyebilecek.
4: Bir süreç bizi bekliyor olabilir dedi. Hukuk çerçevesinde diye niye söylüyor? Çünkü Özgür Özel yönetimi savunma almadan direkt ihraç ettim diyerek attıkları var. Yani usule aykırı, bunları söyleyeyim. Ona bir atıf, bir göndermeydi bana göre Kılıçdaroğlu'nun söylediği. Şimdi eğer Kılıçdaroğlu da şurada çelişir, ihraç olmayacak, üyelik iptali yok, herkes siyasette parti için yapacak. O zaman nasıl arınacaksın? Şimdi ortada deve dişi işler var.
2: Şey ama denetim ve o kurul kurulması planlanıyor ya, etik kurulu ve denetim kurulu. Şey, orada biraz kurul... uzun bir soruşturma süreci sürebilir. Ama hemen bir ihraç konusunda bence de Sayın Kılıçdaroğlu'nun geri durduğu kanaatinde.
4: Hayır, zaten işte onu dedim. Yani Kılıçdaroğlu'nun söylediği hukuk çerçevesinde o etik kurulunun incelemesi, savunmanın alınması, oradaki değerlendirme sonucu bir ihraç veya işte üyelik
0: edebilir mi mesela, sorayım mı, müsaade
4: ben edecek
0: edersiniz
4: diye yani
0: şöyle hukuki olarak ihraçlar İlter, senin ekleyeceğin varsa alayım, sonra hukuki görüşünü alayım.
3: Şöyle mi? Hani Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak sorusunun yanıtı aslında bugün Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine asılan pankartlarda gizli. Az önce de yayının başına da aktarmıştık. Mesela şimdi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin genel merkez binasına asılan afişe baktığımızda şimdi arınma zamanı diyor. Yani bir başlangıç, artık arınmaya başlıyoruz diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bunun devamında Türkiye için tertemiz bir başlangıç diyor.
4: Tertemiz.
3: Arınma diyor, tertemiz bir başlangıç diyor. Yani buradan yola çıkarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının gereklerini yerine getireceğini söyleyebiliriz. Ki zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle yaptığımız görüşmede de bunun için Kemal Kılıçdaroğlu'nun düğmeye basacağını ifade etmişlerdi. Şimdi yarınki konuşma öncesinde tertemiz bir başlangıç afişi ve bunun yanında şimdi arınma zamanı sözleri, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süreci başlatacağını ve neşter vuracağını net olarak söyleyebiliriz.
0: Peki İlter'in izlenimi bu. Buyurun.
2: Sayın Aksu'ya. Şimdi partiden birini ihraç etmek SALT Genel Başkan'ın yapabileceği bir şey mi? Eğer diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu partiden ihraç edilmesi için bir liste gönderdi ama Yargıtay bu kararı onamadı. İstinaf bozuldu. Peki bu defa hak kaybına uğramayacaklar mı?
0: Peki bu soru baki kalsın. Sizin de bir sorunuz var mıydı? Coşkun Başı tamamlamış mıydınız?
4: Yok, yani söyleyeceğim şu.
0: Buyurun.
4: Sorun havada kaldı. Yapar. İhraç veya üyelik askı, bunlar benim beklediğim süreçler. Çünkü yapmadığı takdirde Kılıçdaroğlu kendiyle çelişir. İlk geliş sloganı buydu. Arınacağız. Partide kim varsa adı yolsuzluğa karışmış hepsini partide temizleyeceğiz.
0: Peki seviye olarak örneğin Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba isimleri geçiyor. Onlar mı olur, yoksa daha yukarıya doğrudan Özgür Özel'e bir
6: Özgür Özel'e gitmez ilk başta.
0: Gider mi? Onu düşünüyorum.
6: Belki burada en topun ağzında olan isim, daha simgesel isim.

0: ya da yolsuzlukla CHP'yi örtüştüren isim İmamoğlu.
1: Örneğin Ekrem İmamoğlu.
0: Başlayacak. Yoksa diyelim ki Beşiktaş Belediye Başkanı'ndan mı başlayacak? Onları bilmiyoruz. O da kendine göre bir hesap yapacak.
1: Peki.
0: Ne hesabı yapacak? Yani kitleyle ilişkisine de problem olmayacak. Kitleyle ilişkisini CHP kitlesi şu anda ağırlıkta Özgür Özel İmamoğlu ekseninde. Gerçekleri görmüyor olabilirler, bilmiyor olabilir. Başka bir şey. Belli televizyonları, belli gazeteleri okuyorlar. Sanki hiç ortada bir yolsuzluk yokmuş gibi. İnanılmaz bir hayal dünyasında
1: ben
0: yaşayan
1: de böyle bir süreci
0: oluşuyor.
1: Görüyorum, okuyorum açıkçası.
0: Öfke ve nefret de buna çok destek veren, bu zaten CHP'nin genetiğinde vardı bu türden bir refleks göstermek. Son 4-5 yılda bu çok daha arttı ve CHP çok yıprandı. Şimdi bunu tamir etmeye çalışan, işte arınma siyaseti üzerinden, temiz siyaset üzerinden yeniden organize etmeye çalışan bir Kemal Kılıçdaroğlu göreceğiz.
1: O yüzden ihraçlar olabilir.
0: Bir tarafıyla çok sert bir arınmaya ilişkin demeç verecek ama diğer tarafıyla sosyolojiyi, toplumu kucaklayabilecek yeni Türkiye'nin, Türkiye yüzyılı eksenine denge daha saf farklı bakabilecek bir Kemal Kılıçdaroğlu portresi göreceğiz. Yani geçmişte daha tahrip siyaseti uygulayan, inanılmaz bir biçimde nefreti de körükleyen Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş. Yerine bence daha mütedil, daha Türkiye eksenli, Türkiye yüzüne eksenli bir bakış açısı olan bir Kemal Kılıçdaroğlu geliyor diye düşünüyorum. Şimdi diyorlar ki niye Kemal Bey'i böyle anlatıp iktidar yanlısı gazeteler, iktidar yanlısı siyaset uzmanları
1: doğru.
0: Hep övüyorlar falan.
1: En çok konuşulan bundan noktalardan biri de bu.
0: Eğer Türkiye'nin ortak değerleri üzerinden bir siyaset yapan kim olursa olsun, ister CHP'de olsun, hatta tipte olsun, en sol marjinal örgütlerde olsun, gerçekten Türkiye'nin bugün küresel kuşatma altındaki pozisyonuna katkı sunan, o çok genelde Türkiye İttifakı diye adlandırılmış şeye destek veren ama kendi siyasetini de ortaya koyan kim olursa olsun, bunun ismi Kemal Kılıçdaroğlu olabilir, bunun ismi Özgür Özel de olabilirdi. Niye? İlk 3 ayına bakın Özgür Özel'e. Hakikaten normalleşme üzerinden çok siyaseti motive eden, siyaseti siyaset yapmayı öne alan bir yaklaşım sergiledi. Ama baktı ki hem İmamoğlu'nun zorlamasıyla bambaşka bir özgürlüğe çıktı karşımıza. Bu ne demekti? CHP'nin savrulduğu anlamına geliyor. Şimdi CHP normalleşme dediğimiz siyasetin normal siyaset yapan partiye dönüşmesi gerek. Çünkü çok kirlendi. Bunu CHP'nin yeni nesil siyasetçileri değil kimse kurtaramaz. Yani CHP buradan çıkması gerekiyor. Bu CHP içinde bir şans diye düşünüyorum. Yani CHP'nin o klasik istemezlik, her şeye karşı çıkan, Türkiye'nin milli meseleleri olduğunu, işte Libya meselesi, Suriye meselesinde sürekli karşı çıkıp propaganda üreten bir parti olmaktan çıkma noktasına geldi. Başka şansı yoktu CHP'nin. Türkiye'nin de başka şansı yok. Türkiye'nin çok temel dört kolonu var diyelim. Dindar ve muhafazakarlar, işte Kürt sosyolojisi, laik sosyoloji ve milliyetçiler. Bu eksende Türkiye yani yüzyıla uygun bir şekilde yeniden şekilleniyor. Buraya CHP adına Kemal Kılıçdaroğlu katkı sunarsa muhteşem yeni bir açılım yapabilir diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Bu CHP'yi de bambaşka bir yere taşıyor.
1: İlter bir şey ekleyecektin galiba. Onu alayım hemen Coşkun Başbuğ'a döneyim.
2: Haktan Üsal, tam da konunun üzerine bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle görüştüm. Özgür Özel'le bir uzlaşı olur mu? Özgür Özel'e ilişkin tutumu ne olur şeklinde soru yönelttiğimde şunu söyledi bana. Biz Özgür Özel'i buradan çiçeklerle göndermeyi planlıyorduk. Genel merkezden çiçeklerle göndermeyi planlıyorduk. Kendisine ulaşamayınca kendisine ulaşmaya çalıştık ancak ulaşamadık. Hatta bir anlaşma olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Bey'in grup başkanlığına zaten ses çıkarmazdı. Onu yeniden grup başkanı olarak görevlendirirdi dedi. Bu çok önemli. Bir de Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ilişkisine dair de bir değerlendirmesi oldu. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan ayrılması lazım, artık bırakması lazım. Başarılı bir siyasetçi olarak ifade edebiliriz dedi Özgür Özel ama İmamoğlu'ndan bir türlü kopamadı dedi. Bu anlamda Özgür Özel'e bir eleştirisi oldu. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmesiyle ilgili ne dersiniz diye sorduğumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmesi gayet normal. Partiyi kayyuma teslim edemezdik. Kılıçdaroğlu olmasa başka birisi mecburen mahkeme tarafından görevlendirilebilecekti şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Burada özellikle Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'yla ilişkisine yönelik bir tepkisi var, bir eleştirisi var Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin bir türlü Ekrem İmamoğlu'ndan kopamadığını ifade ediyorlar. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir uzlaşı aslında olabileceğini ancak Özgür Özel'in buna ilk etapta yanaşmadığını dile getiriyorlar. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin Özgür Özel ile ilgili yaklaşımını ortaya koyan en net ifadeler olarak da değerlendirilebilir.
1: Peki, çok teşekkür ederiz İlter. Coşkun Başbuğ.
3: Haktan şimdi ihraç eder mi? Eder. Ve etmek zorunda.
1: Ekrem İmamoğlu'ndan mı başlar? Ya olur mu Ekrem İmamoğlu?
3: Bak, o kadar müsait ki Ekrem İmamoğlu. Şimdi ne diyor? Çıkış mottosu ne Kılıçdaroğlu'nun? Yolsuz adı karışmış. Ya tutuklu. Ve yani benim şahsi değerlendirmem, evet hani masumiyet karnesi vesaire diyoruz ama vicdanındaki mahkemede Ekrem İmamoğlu'nun suçu net. Ve ağır da bir ceza alır. Çünkü hani şahitler, ispatlar, deliller baktığında ciddi bir garabet var ortada. Şimdi İmamoğlu konusu hukuken de müsait. Bu etik kurul kurulduğunda
1: şimdi şöyle
3: çok
1: bir
3: rahat karar
1: başlığı
3: verip,
1: var. Okuyacaktım. Sözü de Şükrü Bey'e bırakacaktım ama hazır yeri gelmişken CHP tüzüğünün 68. maddesi değil mi?
4: Evet.
1: Şükrü Bey şöyle diyor. Kesin ihraç gerektiren başlıca parti suçları. Dört başlığa ayırmış. Genel ilkelere aykırılık. İşte parti programı, tüzük, kurultay kararları, yetkili organlar, meclis grubu bağlayıcı kararlarına aykırı davranmak ihraç sebebi. Bu başlık herhalde sizin söylediğiniz. Görevin kötüye kullanılması, partide üstlenilen görev, sorumluluk ya da üyelik sıfatıyla bağdaşmayan, partinin imajını zedeleyen ağır tutum ve davranışlarda bulunmak kesin ihraç sebebi. Seçim suçları var. Seçim döneminde sandık kurulu asil ya da yedek üyeliğinin hakkı özrü olmaksızın yerine getirmemek. Bir de örgütsel müdahale, parti yöneticilerinin ya da belediye yetkilinin işte mahalle delegelerine müdahalesi gibi kurultayla ilgili süreç de burada geçiyor. Burada göreve kötüye kullanmak herhalde bağlanabilecek başlık. Ekrem İmamoğlu da buradan sevk edilebilir.
3: Sadece o da değil. Yani onunla beraber hareket eden bir yapı var. Adı yolsuzlukta geçen siyasiler var. Şimdi bunların hepsini o kurulda değerlendirip kısa sürede sonuç aldırabilir Kılıçdaroğlu isterse. Ki bana göre kafasındaki plan da o. Ha burada yeni parti bir çıkış umudu mu ya bir kurtuluş yolu mu, o da tartışılır. Ben orada bir başarı olacağı kanaatine asla değilim. Çünkü CHP tabanı bulunduğu kaleyi terk etmez. Burada Kılıçdaroğlu, Mahmut abinin dediği husus, yeni bir vizyon, işte büyük bir değişim. Ben bu konularda biraz katıyım. Yani 7 işte neyse 70'inde olur diye bir atasözümüz vardır ya, Kılıçdaroğlu da 80'e geldi, ben öyle hatırlıyorum.
5: İnsan değişir. Öyle deme.
3: Değişir. İnşallah herkes. Sen haklı çıkarsın ama.
1: İşte onun örneğini az önce gördük. Ekrem İmamoğlu bir gün önce desteklediği genel başkanını ertesi gün değişimin değişim neydi? Değişimin
6: değişmeyen
1: kendisidir diye.
3: Ama şu var.
1: Bir anda değişmiş.
3: Yani ben samimiyetini sorgularım. Tamam, söylemde ben değiştim, doğruyu şimdi buldum, gözüm 70'ten sonra açıldı, 80'den sonra doğruyu yakaladık derim ama ne kadar samimi tartışılır. Yani bugünden sonra Sayın Erdoğan'dan bir Kılıçdaroğlu çıkmaz, Kılıçdaroğlu'ndan bir Sayın Erdoğan çıkmaz.
5: Başka bir şey.
3: Evet, şimdi o nedenle hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim getirmek istediğim mesele oydu. Sorunu genel başkan değişimi değil, eksendeki kayma.
6: Aynen.
3: O mantıktaki değişiklik, o savrulma. Ben Baykal'ı bilirim en son. O hakikaten yani devlet öncelikli, işte devlette değerlere saygı gösteren bir liderdi. Sonrasında inanılmaz bir savrulma yaşadı CHP. Şimdi bu gelinen noktada Kılıçdaroğlu bir temizliğe gider. Hani gerçekten hakkını vermek lazım. O yani Kılıçdaroğlu'yla ilgili muhalefet eden etmeyen, seven sevmeyen hiç kimse para konusunda en ufak bir iddiada bulunamıyor. Niye? Temiz sicili. Bu konuda gerçekten hem kendini hem partiyi iyi korudu. Zaten isyanı da buna. Yani biz hiç bu hale getirmemiştik. Şimdi ben buradan toparlayacağım ortalığı
1: ama
3: diyor.
1: Ama şöyle de bir eleştiri var, onu da söylemek gerekiyor. Bu ismi geçenlerin büyük çoğunluğunu, belki de tamamını onun döneminde partiye geldi. O şöyle özellikle sağa açılma fikri. Şimdi Adnan Bekir'i ifade ediyor, konuşuyor. Nereden de şimdi, şimdi Adnan Bekir'e kadar Kılıçdaroğlu'nun geriye dönüp baktığımızda da yani İmamoğlu'ndan başlayarak o açılım süreçlerinde Kılıçdaroğlu'nun getirdiklerini partiye herhalde ben şunu söylüyorum. Öz eleştiri en çok ona lazım diye.
3: Madem
1: bir şey mi söyleyeceksiniz Mahmut abi?
0: Yani şimdi bunu bir siyasi aktör, lider, genel başkan tabii ki partisine farklı aktörlerin gelmesini ister, söyler de. Sağda sağa açılmak CHP'nin klasik %25'lik bir oyu var. 20'lik 25'lik bir oyu var. Şimdi CHP

0: Diyor yani, buyurun.
1: Bak şimdi Mahmut abinin getirdiği husus, yani Kılıçdaroğlu işte İmamoğlu'nun özeli siyasete ben kazandırdım. Ben şöyle bir hatırlatma yapayım, sadece o kazandırmadı. Abdullah Gül, Bülent Arınç çırpındılar.
0: Onlar önerdi deniyor zaten.
1: Bu çırpındılar bunlar. Bu kişiler CHP'ye kazandırılsın diye. Bu cümleyi bilerek kullanıyorum. Niye? Biraz böyle bir deşmek lazım. Şimdi ne alakası var? Bülent Arınç niye durduk yerde İmamoğlu'nu, Özgür Özel'e veya işte bu birkaç siyasiye bu desteği versin? Şimdi az önce yine Fatma Hocam'a bilerek sordum. 2009-10 siyasete giriş. Ya 15 yılda böyle bir başarı yok. Biri bir numara, biri iki numara. Dolayısıyla hani baktığında acaba o getirmeler götürmeler sadece doğaçlama bir lider tercihinden mi, yoksa arka planda başka bir şey var? Bunu iyi burada sorgulamak lazım.
0: Anlatacak Kılıçdaroğlu, anlatınca da yani elbette bize değil, biz gazeteci olarak sorarız ama tabanını anlatacak
2: bir,
0: yani.
2: Şöyle bir gerçek var şimdi. 2009 Van Minute'den sonra bu Fethullahçı yapı CHP üzerinden bir arayışa girdim.
1: Heh, çok oraya gelelim abi, esas yok.
2: Şimdi CHP'nin o günkü siyasetinde de çok katkı sundular. Hatta son 2023 seçimleri öncesine kadar da Kemal Bey'in ekseninde devam ettiler bu yapıya. Ama birebir ilişki var mı yok mu başka tartışma. Ama burada İmamoğlu açısından çok daha ciddi iddialar var. Ya Samanyolu TV'de şu kadar çalıştı.
1: 11 yıl.
2: Ya mesela çalıştı. Yani Fenerbahçe'nin şike meselesinde açık yorum yaptı. Ama ne yazık ki Fenerbahçeliler ses çıkmadı.
1: Mahmut abi, ben bu ekranda işte arşivcidir aktanlar, evet, yani burulu çıkarırlar.
3: Evet.
1: İmamoğlu adı da ilk geçtiğinde bir proje isimdir diye adlandırdım. Evet. Daha ilk çıktığı an. Şimdi Gülbahar Hatun kolejleri.
2: Ya, Milli Eğitim Bakanı açıkladı. İlk defa
1: FETÖ'nün en kuvvetli okulu.
2: Okul diye. Evet.
1: Ve İmamoğlu ailesi, İMAŞ. İmamoğlu ailesinin bir okulu. Artı Samanyolu televizyonundaki geçmiş.
2: Ama bu öyle bir noktaya geldi ki Broşkun, öyle
4: ama
2: bir şey.
4: Ama işte bu bilinmiyor muydu Sayın Başbuğ yani?
2: Duymuyor. Duymak istemiyor. Görmek istemiyor. Böyle bir sosyolojik de oluşturuldu.
0: O dönemde maalesef birbirleriyle ilgili süreçleri de görmek istemiyorlardı. Kılıçdaroğlu ile ilgili süreci, Kılıçdaroğlu da benzer
4: yani
0: süreci.
4: Yani bu sadece tek başına, sadece Kılıçdaroğlu'na ödetilecek bir şey değil. Bir de bu ihraç meselesini şu açıdan da bakmak gerekiyor Hakan Bey. Kimin işine yarayacak, kimin elini güçlendirecek?
0: Şu yüzden konuşuyoruz Fatma Hocam. Eğer ihraç olursa bir parti konuşuluyor.
4: Evet, tam da o noktada
0: şimdi, bu konuyla
4: edeceğim.
0: İlgili birçok yazı çizi de var. Hukuki olarak soracağım. İhraç olur mu olmaz mı? Biraz afaki konuşuyor da olabiliriz belki ama yeni bir DSP mi olur? Yeni bir SHP mi olur? Çünkü zaman zaman CHP'nin ana ekseninden kopan partiler oldu. Bazıları
4: Memleket
0: başarılı
4: Partisi
0: oldu.
4: Gibi.
0: Büyük çoğunluğu başarısız ayrıldı. Oldu. Bu da konuşulduğu için soruyorum.
4: Şimdi şunu soracağım. Diyelim ki bu süreç devam etti ve belki bir yeni partiye aktarım oldu veya yeni parti kuruldu veya var olan bir partiye geçiş yapıldı. Afaki konuşuyorum. Yarın öbür gün seçime gidildiğinde tekrardan el ele birbirlerinin ellerini kaldırıp ittifak mı kuracaklar? Nerede saf alacaklar? Doğal olarak baktığınızda şimdi tamam bir önceki seçimleri konuşalım. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti bir ittifak kurdu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan işte İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti kendi arasında bölünmeler yaşandı ama Milliyetçi Hareket Partisi oy oranı 8-9 veya 11 bandında devam etti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı yeni bir partiye geçiş sırasında ne kadar bir kayıpla söz konusu olacak? Çok da olmayacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni, yani çok özür diliyorum, bir kedi de koysanız oraya ona her türlü oy verebilecek bir inanç sahibi.
0: Mahmut Öğür de benzer ifadeyi kullanmıştı. Çünkü tek yönlü bakan, çok sert bir seçmen kitlesi yaratıldı. Bunu ortaya koyanlardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu o sürede, o sertliğiyle birlikte. Böyle bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir kitle oluştururken Kılıçdaroğlu da bunu yapmıştı.
2: İmamoğlu ve ekibi zaten bundan dolayı şöyle bir iddia tartışılıyor şu anda İstanbul'da. Biz ayrılır parti kurarsak büyük kitle bize gelir.
0: Tabii o büyük şeyi koparabiliriz.
1: Tabii, öyle şimdi bak ama bir örnek vereyim öyle geç. Buyur. Başka konuya geçeceksen. Mesela FETÖ dönemindeki yapılanmada emniyet teşkilatı çok hedefteydi. İşte hani Fethullahçılar o kadar çok emniyette yapılandı ki kurum elden çıktı derlerdi. En güvenilir kurumda silahlı kuvvetler olarak gösterilirdi. Atatürkçü işte, yani vatansever.
0: Hala da öyle gösteriliyor.
1: Elbette,
0: kamuoyu araştırmaları.
1: Elbette ama bak 15 Temmuz'da bir gerçek ortaya çıktı. Ya kendi meclisini bombalayan bizim askerler çıktı. Şimdi hani burada az önceki başlığı onun için açtım. Böyle objektif, o özellikle CHP seçmen kitlesi bir olayları böyle bir bizim hani bakış açımızda bir mantıkla sorgulamalı. Ya iki

0: tane isim, iki isim bir anda bir iki numaraya oynuyor. Ve mesela az önce bak çok güzel bir özetti o. Biz Zoom toplantısı unuttuk Ak'tan.
1: Evet.
0: Kim başkanlık ediyordu? Kimin görüntüsü verdiniz?
1: İmamoğlu.
0: İmamoğlu. Neydi İmamoğlu'nun orada sıfatı? Belediye başkanı ya.
1: Evet.
0: Bu partinin başında bir genel başkan vardı. Kimdi? O toplantı olan Özgür Özel. Şimdi ben bunu bir tek FETÖ'de gördüm. Hani polis memurunun kaymakama emir verdiğini veya bir zabıtanın valiyi emrettiğini. Biz hiyerarşi var, devletin işleyişi var. Siyasi partilerde de bu var. Şimdi ben bunu sorgulamayayım mı vatandaş olarak? Peki. Kim ayak kim baş? Ve bu hala devam ediyor. Bakın hala biz...
1: Bu 7 saatlik toplantı...
0: Ya elbette meselesi... Sen bak Silivri, Saraçhane, Söğütözü. Bu üçgenden çıkamadı parti. Eğer Kılıçdaroğlu başarırsa Söğütözü merkezi bir yapıya döndürmek niyetinde. Ve başaramadığı takdirde o üçgen işleyecek. Ya bu bir tuhaflık yok mu bu işte? Yani biz zaman zaman şunu çok tartıştık. Bu partinin başındaki genel başkan kim? İmamoğlu mu, Özgür Özel mi? Mesela geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili ilk çıkışı gene İmamoğlu yaptı. Ayaklanın diyor ya. O gün bugün diyor, ayaklanın diyor.
1: Sürece dair de az önce konuşmuştuk. Fatma Hocam da demişti ya, genel merkezden çıkıp çıkmama tartışmasında öyle istihbaratlar da var. Siz hazır Baykal demiştiniz. Oraya atladım. O pası da ben kaçırdım. Kusuruma bakmayın. Deniz Baykal'ın bir açıklaması vardı. Ona dair de görselimiz var. Ekranlara onu da getirelim. Sonrasında bu iğreç işin hukuki boyutuna bakalım.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi... Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç satmamış birisi olacak. Hiç satmamış. Hiç satmamış olacak. Hiç satmamış. Karagün'de de Cumhuriyet Halk Partili olmuş. Bütün Cumhuriyet Halk Partililerle birlikte o Karagün'ün acısını yaşamaktan onur duymuş birisi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. İki, dikkat edin sevgili delegelerim. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kara para hükümdar olamayacak. Olamayacak.
0: Allah.
1: Hatırlıyorsunuz değil mi kurultayı?
3: Evet.
1: Karşısında kim vardı?
3: Kurultaydaydım ben de.
1: Mustafa Sarıgül'ün olduğu kurultay değil mi? Hatta ya kavga edip Ateş Ünal Erzen'in yüzüne yumruk atmıştı. Kürsüye doğru hareket ettiği o kurultay değil mi? Kavgalı CHP kurultayı.
3: Ki bir olay, yani Mustafa Sarıgül eksenli işte Balıkesir'de bir...
1: O söyledi o.
3: Olay vardı. 250 bin dolarlık bir kere bahsediliyordu ki. Yani hadi toplasan onların hepsi şu anda Beşiktaş Belediyesi'ndeki olanlar kadar etmez. Ama orada aslı olan mesele parayla satın alma ya da para üzerinden seyretme.
0: Bu çok önemli bir iddia.
3: Net tavır koyuyor.
1: Yani kurultay orada duyuluyordu, konuşuluyordu. İstiyor. Ben de hatırlıyorum o kurultayı. Birlikte yarıştıkları bir süreçti. Partinin sanırım baraj altı kaldıktan sonraki kurultay mıydı?
3: Bir yok, başarısız, 2005.
1: Bir başarısızlık vardı.
3: Yok yani yok. 3 Kasım seçimlerinden sonra
1: geçti.
3: İşte 2005'te Mustafa Sarıgül aday oldu.
1: Ha, doğru.
3: 2005 kurultay bu.
0: Aktan bak satın almak diyor ya partiyi. O hani aslında o çok dolu bir terim. Partiyi satın almak. Şimdi kurultay en son yaşanan mutlak putlarına sebep olan kurultay. Havada uçuşan dolarlar, dağıtılan rüşvetler, işte kiptaş ya daireler falan konuşuldu. Şimdi bunların kaynağı kim? İmamoğlu. Şimdi İmamoğlu'na sorsa mutlak kararını veren hakim, niye yaptın bütün bunları dese ne diyecek İmamoğlu? Tamam iyi güzel, yani delegelere paralar dağıttın, bilmem ne yaptın. Bütün bunu niye yaptın? Özgür Özel'i başkan seçtirmek için. Şimdi dönmeyecekler mi Özgür Özel'e? Nedir bu ilişki anlat bakalım diye. Bak 7 saat Silivri'de toplantı. Yani bunlar tesadüf işler değil. Burada hani iş sadece bir siyasi arkadaşlık mı? Bir siyasi birleşim, paylaşım mı? Yoksa arka planda başka işler mi? Bunları sorgulamak lazım.
1: Şimdi çok net bir ifade kullandı Özgür Özel. İhraç et dediklerinde insan kıza hata

0: yaptığında onu evlatlıktan çıkarır mı? Oğlu hata yaptığında çıkarır mı? Ben de hiçbir arkadaşımı bırakmayacağım dedi. Satmayacağım dedi. Yani bir baba evlat ilişkisine kadar getirdi. O yüzden söylüyorum, Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel sanki siyasi kariyerlerini ve geleceklerini birlikte
1: birliktelik
0: sürdürüyorlar ya da sürdürecekler gibi bir durum da ortaya çıkıyor.
1: Onunla hiç şüphem yok. Çünkü hani ayrıldı mı işte kopuyor, ben asla değil. Bir takım halinde işliyorlar bugüne kadar. Yani hiç kimse durduk yerde böyle bir desteği vermez. Hiç kimse durduk yerde böyle bir desteği de almaz. Ben bunun böyle salt siyasi başarı, işte partide peki, biz genel başkan olalım, namus yürüsün, öyle bir ilişki olduğu kanaatinde değilim. Biden'ı hatırlatacağım ya. Bak Biden'ı. O ruh hala Amerika'da diri. Muhalefeti desteklemeliyiz. Erdoğan mutlaka gitmeli diyen Amerika'nın tavrı.
0: Washington Post toplantısında gerçekleştirilen.
1: Evet.
0: Ya şimdi editörlerine Türkiye'deki süreci anlattık. O toplantıda bahsediyoruz.
1: Ya bu bak,
0: yanlış hatırlamıyorsun.
1: 100 sene önceki Churchill döneminin söylemi değil.
0: Seçim öncesindeki
1: toplantı. Ya yeni, daha yeni. 3-5 yıllık hadise. Şimdi bu söz bitti mi? Veya bu iddiada bulunanlar vaz mı geçti? Yok. Hala yakın mercek ve takip altında Türkiye. Ve fırsatı bulduğu anda da iktidarı ele geçirmek için her yolu denerler.
0: Peki.
1: Dokunacak birini bulurlar.
0: Şunu soracağım. Merak ediyoruz en başından beri. Biz üstüne konuştuk ama Şükrü Aksu, ihraç nasıl olur? Ben az önce 68. maddenin 4 başlığını... Bu arada yani gazeteci olarak CHP'nin tüzüğünün en ince ayrıntılarına kadar hepsini öğreniyoruz. Çok teknik konular olduğu için. İhraç edilebilir mi? Örneğin Ekrem İmamoğlu şu anda... İhraç mı olur o? Üyeliği dondurmak mı olur? Özgür Özel örneğin ihraç edilebilir mi? Bir milletvekilinin ya da grup başkanının birbirinden farkı var mı? Süreç nasıl işler? Çok merak ediyor. Merak ediliyor kamuoyu tarafından. Yorumlarınız değerli.
2: Tabii. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi Türk Medeni Kanunu 420. maddesi kapsamında bir yönetim kayyımlığı olduğu için ve 460. madde gereğince de buradaki olağan işlemleri yapabileceği için bu ihraca ilişkin, disipline ilişkin işlemler olağan idari işlemlerin içerisindedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 62, 63, 64. maddelerini böyle yetki konusunu değerlendirdiğinizde haklarında soruşturma başlatılan, kamu davası açılan kişilerle ilgili bir nihai kesinleşmiş bir cezayı beklemene gerek yok der. Disiplin yargısı ayrı bir yargıdır. O davalardan kesin bir ceza çıkmasa dahi sen kendi tüzüğüne, programına, eylemlerine, siyasetine aykırı tavırlar sergileyen kişilerle ilgili, örneğin 68. maddeden bahsettiniz ya, bir seçimde bir kişi lehine açıktan ya da gizli çalışıyor olmak. Yani buradaki çalışma seçime hile karıştıracak nitelikte bir çalışmada bulunuyor olmak, hile karıştırmak, bunlar parti disiplin anlamında bir disiplin cezası olarak öngörülmüştür.
0: Peki bunu kim karar verebilir? Yani onu genel başkanın tek başına bir yetkisi var mı?
2: Yok.
0: Yetkisi yoksa, PM'nin yetkisi varsa nasıl geliniyor?
2: Genel başkanın bu konuda tek başına bir yetkisi yok. Yine parti tüzüğünün kendi içerisine baktığınız 64. madde ya da 63. madde diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerini, parti meclisi üyelerini, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini ve başkanlarını ve büyükşehir belediyelerindeki il başkanlarını görevden alacak ya da bununla ilgili disiplin sürecini işletecek olan merci parti meclisidir.
0: Bir daha söyleyin.
2: Tekrar söyleyeyim. Yine iş tüzüğünün
0: milletvekilleri.
2: Milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ve başkanları ve partinin büyükşehir belediyesindeki o büyükşehir belediyesinin il başkanlarını, yani belediye başkanlarını.
0: Yani Ekrem İmamoğlu ya da Özgür Çelik, yani biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, biri İstanbul.
2: Bunların
0: PM'den.
2: Evet, görevden alınması ya da hakkında geçici çıkarma cezası, kesin ihraç cezası, uyarma cezası, kınama cezası, 4 tane türü var. Bunlarla ilgili kararı parti meclisi alır ve bunu alır derken sevk eder. Nereye sevk eder? Yüksek Disiplin Kurulu'na. Yani parti meclisi bunun kararını vermez. Sadece disipline sevk işleminin kararını verir.
0: Salt çoğunluk mu?
2: Tabii ki buradaki de salt çoğunluk. Şimdi burada Yüksek Disiplin Kurulu'na geldikten sonra Yüksek Disiplin Kurulu iddia edilen eylemleri değerlendirir. Parti tüzüğündeki hangi eylemleri içeriyor bunlara bakar. Bunun üzerine bir karar verir. İşte bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki genel başkan olarak parti tüzüğü diyor ki biz Yüksek Disiplin Kurulu dışındaki bütün kurulların başıdır. Dolayısıyla parti içerisindeki her üye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin hepsi genel başkanın emir ve talimatları doğrultusunda ona yardımcı olarak çalışmakla mükelleftir. Bu noktada Sayın Özgür Özel'in yarın mesela genel başkan sıfatını geçici idare heyeti olarak bile olsa elinde bulunduran Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarına, bildirimlerine rağmen
3: başka bir yerde toplantı yapıyor olması

0: Parti iş tüzüğü anlamında hukuken sıkıntıdır. Ancak şunu söyleyeyim. Az önce hani şey dediniz ya, valiliğe başvurdu başvurmadı noktasında bir itirazda bulunuz. Bakın anayasanın 34. maddesi ve bununla birlikte 2911 sayılı kanunun, yani toplantı ve gösteri üç kanunun 10. maddesi gereğince siz silahsız ve saldırısız olmak üzere izin almadan toplantı yapabilirsiniz. Sadece toplantı yapmadan önce 48 saat önce nerede, ne zaman, hangi amaçla, kimlerle toplantı yapacağınızı bildirmekle mükellefsiniz.
1: Bunu bildirdiğini söylüyor.
0: Bunu bildirdiyseniz
1: Özgür Özel toplantı tarafı yapmanızı bir cevap almadık.
0: Yok, ancak şunu unutmayalım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu noktada parti meclisiyle birlikte hareket etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi tüzüğün bunu emrediyor olması ve bununla birlikte parti meclisine bu noktada çok geniş yetkiler tanınmış olması.
1: Şimdi PM'den geçmedi. Saat çoğunlukta geçmedi. YDK'ya gitmiyor. Hı hı. Geçti, YDK'ya gitti. YDK, evet. Şimdi çalışmadığım yerden sordunuz. YDK'ya hiç bakmamıştım. Hı hı. YDK'nın yapısı nasıl? Şimdi hep öyle konuşuyoruz ya. Bu yazdığının ötesinde kimin tarafında olduğu ile ilgili, yani YDK da tamam. Değişecek mi?
0: Ben ağır, çalıştım.
2: Ağırlık şey. Tamam.
1: YDK'ya bakmamıştım yapısına.
0: Yüksek Disiplin Kurulu 15 asil üye, 8 yedek üyeden oluşuyor. 15 Arap tane üyenin
1: bu arada YDK da 2023'e döndü değil mi?
0: Tabii tabii.
1: 3 Kasım 2023.
0: Evet, onlara da bir tebligat yapılması gerekecek yani. Ve bunların yanılmıyorsam 8 tanesinin hukukçu olması şart gerekli. Olarak koşuluyor ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun önüne böyle bir disiplin cezalarını saydım, uyarma, kınama, geçici çıkarma, kesin ihraç. Böyle bir olay geldiğinde 4 aylık karar verme süresi var. Peki burada şu durum var. Bakın normalde bu dondurma gibi durum yok ama sadece tedbirli olarak sevk etme var. Tedbirli olarak sevk ettiğinizde bu kişileri
1: artık, örneğin Ekrem İmamoğlu'nu.
0: Evet, artık o göreve dair hak ve yetkilerini kullanamıyorlar.
1: Şunu soracağım. Sevk ettiği bir merci mi var yoksa YDK'nın kararı kesin, itiraz edilemez mi ya, mahkeme yolu açık mı?
0: Onu söyleyeyim.
1: YDK şimdi, beni ihraç etti.
0: Şimdi bak çok can alıcı bir yere geldiniz. Neden biliyor musunuz? Hani Asya Hukuk Mahkemesi yetkili mi? YSK mı yetkili tartışmaları var ya. Şimdi diyelim ki Yüksek Disiplin Kurulu dedi ki ben baktım, değerlendirdim, sizi ihraç ediyorum.
1: Coşkun Başbuğ ihraç ediyorum dedi.
0: Ne yapacaklar biliyor musunuz? Asya Hukuk Mahkemesi'ne gidecekler. Bu ihraç hukuka uygun değildir. Yetkileri yoktur diye bu kararın iptali için dava açacaklar. Şimdi ben başından beri şunu söylüyorum. Bakın anayasanın 79. maddesindeki seçimle ilgili YSK'ya verilen yetki Cumhurbaşkanlığı, Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, Muhtarlık seçimleri gibi seçimlerle ilgili olan verilmiş bir yetkidir. Ve orada şunu söyler. Yönetimi ve denetimi altında yapılır der. Ancak siyasi partiler kanunundaki o 29. maddedeki yetki ilişkin husus şuna dairdir. Kongrelerin seçimin devamı sırasında gerçekleşen eylemlerle ilgili durumlarda tutanağın düzenlenmesinden itibaren 2 günlük süre içerisinde itiraz edilir der ve burada denetim demez. Burada yönetim demez, gözetim der. Dolayısıyla kongredeki bu mutlak butlan hükümleriyle ilgili yetkili olan ve görevli olan merci mutlak butlan olayıyla ilgili, hilalle ilgili Asya Hukuk Mahkemeleridir. Dolayısıyla şu anda siz aslında bugüne kadar şey YSK yetkili diye söylemde bulunanların aslında böyle olmadığını zaten bu yargı kararıyla görmüş olduk ama kendilerinin de başvuracağı yer yine
1: o
0: Asya
1: zaman
0: Hukuk olacak.
1: Süreç öyle işte, anladım şu anda. Yani aslında itiraz ettikleri şeyle ilgili kabul edip zorunda. Şimdi bu YDK'nın yapısını merak ediyorum. İlter de yavaş yavaş ayrılacak, sağ olsun bu saate kadar bekledi bizi. CHP'nin içindeki hazırlıklar da devam ediyor. İlter, ben YDK'ya açıkçası bakmamıştım YDK üyeleriyle. Sen tabii eminim baktın. Eğer Yüksek Disiplin Kurulu'na giderse nasıl bir tablo var onu merak ediyorum. Bir onu anlat bize çok kısaca istersen. Bir de son hazırlıkları göster, sonra seni uğurlayalım yavaş yavaş.
3: Şöyle hemen son hazırlıklarla başlayalım Aktan Uysal istersen. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde zemin kattayız. Az önce de yayının hemen başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer alacağını ifade etmiş ve hemen altında da şimdi arınma zamanı yazacak demiştik. İşte Hikmet Aydın ekranlara getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve hemen altında da şimdi arınma zamanı sloganı yer alıyor. Ve yine liyakat ve adalet yazısını, ifadesini görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Merkezin hemen giriş katındayız. İşte burada bu şekilde fotoğraflar ve sloganlar yer almış durumda. Şimdi biz yayına başlarken Genel Merkezin hemen dışında bir platform oluşturuyordu. O platformu da ekranlara getirelim. Son durum nedir? Hemen şöyle Hikmet Aydın'la birlikte Genel Merkezin dışına çıktık. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu yarın işte bu oluşturulan kürsüde partililere seslenecek. Kemal Kılıçdaroğlu yarın burada bu kürsüde olacak. 2,5 yıl aranın ardından Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olacak. Şu anda ses sistemleriyle ilgili bir hazırlık yapılıyor. Biraz daha şöyle ilerleyelim. Genel merkezi şöyle geniş açıyla ekranlara getirelim. Hazırlıklarda son durum ne? Görmüş olduğunuz gibi hemen karşıda bir platform oluşturuluyor. O platformda basın mensupları için. Haliyle tabii ki olağanüstü bir süreçten geçiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Medyanın ilgisi de haliyle çok yoğun olacak, yoğun olması bekleniyor. Zaten günlerdir Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz ve nihayetinde burada yapılacak olan programı da yine çok sayıda basın mensubunun takip etmesi bekleniyor. Şimdi genel merkezin dışını da ekranlara getireceğiz. Bakın burada vinçler yardımıyla ekranlar konulmuş. Bu ekranlardan da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları burada toplanacak olan partililere izletilecek. Hemen genel merkezin bulunduğu sokağı da ekranlara getiriyor Hikmet Aydın.
1: Şimdi İlter'e çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum beni duyuyor mu ama mikrofonunda İlter küçük bir problem var. Çok uzun süredir yayındasın. Sanırım ondan sebeple gerçekleşiyor. Yayına da o ses gidiyor. Çok teşekkür ederiz sana. Görüntüler de ekranlardaydı. Araya girmek durumunda kaldım. Eğer sağlıklıysa son sözünü alayım İlter'in, ama değilse mikrofondaki o durum, ya da görüntüleri göstermeye devam et İlter. Çok teşekkür ediyor sana. Hikmet Aydın'a da buradan selamlarımızı iletelim, kolaylıklar dileyelim. İşte o görüntü, ben üstüne konuşayım. Hazırlıklar tamamlandı, kürsü de kondu, artık yarına hazır CHP Genel Merkezi'nin önünde. Son hazırlıklar da tamamlanmış durumda, bir arınma başlığıyla süreç yarın gerçekleşecek. Merakla bekliyoruz İlter, çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol, hem aktardıkların için hem de bu saate kadar bize eşlik ettiğin için İlter'i uğurlayalım. Fatma Hocam, son sözleri artık size vereceğim. Uzunca bir yayın yaptık, birçok başlığı konuştuk ama nasıl bir tablo bundan sonra CHP siyasetini bekliyor?
2: Maalesef çok daha kritik günler bizi bekliyor. Bu süreç çok büyük bir şekilde devam edecek. Özellikle meclis içerisinde baktığınızda bölünmüş vekiller karar verirken nasıl bir birlik sergileyecekler, çok büyük bir muamma. Onun haricinde yargı süreci devam ederken farklı farklı davalarla beraber bu süreç nereye evrilecek, çok yine belirsiz olan bir durum. Bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu'nun tekrardan parti koltuğuna oturmasının vermiş olduğu sevinç ve o arınma mücadelesinin bir durumunu görüyoruz. Ama diğer taraftan bunu bırakmak istemeyen ve farklı birçok strateji de uygulamak isteyen Sayın Özel ve yönetimini görüyoruz. O yüzden bu ikili tarafındaki çekişme çok daha büyük sahnelere bence sebebiyet verecek.
1: Doğru. Şükrü Bey de belirtti az önce, Şükrü Aksu'da. Yani ben bir milletvekiliyim. Örneğin Özgür Özel'in tarafını tutuyorum ya da Özgür Özel'le gelmişim, bir açıklama yapacağım ama genel başkanın söyledikleri ters, disiplin süreci işleyecek. Evet. Partide nasıl bir politika izlenecek? Eğer o disiplinde parti meclisinde Özgür Özel güçlüyse eğer, o disiplin suçları parti meclisinden geçemeyecek. Onlar disipline gelecek. Bu karmaşık olan bir süreç görüyoruz. Nasıl olacak açıkçası biz de merak ediyoruz. Son sözü Coşkun Baş bekleyeceğiz. Buyurun alayım.
4: Ben şunu söyleyeyim. Farah abinin çok güzel bir sözü var. Siyaset ahlaklı ve erdemli bir toplum yetiştirmek için vardır. Ve siyasette asıl önemli olan ben değil biz bir aradayız demek lazım. Bugün itibariyle aslında Cumhuriyet Halk Partilerin bu sorunu çözebilmeleri, size de söylemiştim, 5 dakikalık bir süreyi alacak. Bir yere gelip karar verip temizden feragat ettiklerinde karar kesinleşecek ve 45 gün içerisinde olağan kurultaya gitmeleri gerekecek. Dolayısıyla böyle bakıyor olmak lazım. Ama aslında çözüm çok basit.
1: Evet.
4: Ama egolar, tartışmalar çok büyük.
1: Çok büyük ve çok geçmişte var o tartışmaların. Kurultayda, ekranlarda. Bir daha o az önce üstüne konuştuğumuz o uzun süreci hatırlatan o görüntüleri bir daha ekranlara getireceğim. O yüzden de geçmişi çok fazla olduğu için, yükü çok fazla olduğu için kolay da olmayacaktır. Herhalde yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Coşkun başka bir şey ekleyecektiniz, son cümle.
5: Yok, şöyle, bu pilav daha çok su kaldırır. Haftaya biz belki çok daha farklı şeyleri
1: konuşuyor olabiliriz. Mahmut abi, evet. Sürem tamamlandı. Son 30 saniye.
6: Şöyle bir şey söyleyeyim.
1: En tecrübeli isim olarak.
6: 60'tan beri CHP siyasi aktörlerin en çok kullandığı kavram değişim. Hiçbirisi de gerçekleştiremedi.
1: Doğru.
6: Rahmetli Deniz Baykal'ın Anadolu solu, işte ortanın solu, Ecevit'in düzen değişecek, halkla buluşan bir CHP. Bence ilk defa CHP bir şans yakalıyor. Neden? Açık adını koydukları bir sürecin içinden geçiyorlar. Arınma. Açık adını koydukları, geçmişe yönelik eleştiriler olabileceği bir dönemden geçiyorlar. Umarım Türkiye içinde, CHP içinde

0: Bir süreç başlar.
1: Peki Fatma Hocam, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Mahmut abi, çok teşekkür ediyoruz. Coşkun Başbuğ, çok sağ olun, haftaya görüşmek dileğiyle. Avukat Şükrü Aksu, çok teşekkür ediyoruz. Üzerine yorum yaptığımız o kısa hatırlatmamız vardı. Onu bir kez daha ekranlara getireceğiz. Buraya bu süreç nasıl geldi, onu hatırlayarak huzurlarınızdan ayrılacağız. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte. Mutlu akşamlar efendim.
2: Türkiye'yi tek adam rejiminden kurtaracak olan ilk toplantının yapılmasından bu yana siyasi partilerin, siyasi rakiplerimizin anlaşamazlar, dağılırlar iddia ve umutlarına karşın 6 siyasi partiyi ortak bir hedefte bir araya getirerek 2300 maddeyi aşan ortak politikalar metnini tüm kamuoyuna ilan eden, kamuda israfa son verecek, kamuda liyakati tesis edecek, torpile son verecek, Türkiye'mizi yeniden bir huzur, refah toplumuna dönüştürecek olan Millet İttifakı'nın fikir babası, hepimizin değerli yol arkadaşı, adalet yürüyüşçüsü Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım.
3: Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
2: Çok geniş listelerimiz var.
4: Bu listelerde biz, mutabakat var mı?
2: Mutabakat konusunda şöyle. Bir mutabakata varılma konusunda mutabakat var.
5: Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tıkır tıkır çalışıyor. Onlar çalışacak ve bütün Türkiye görecek.
6: Geç abi, geç. Geç.
7: Çankaya bizi bekliyor. Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkanım.
5: Sayın Jeremy Rifkin ile tanışacaksınız.
8: Türkiye 3 kıtanın ortasında bir merkez.
2: Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir. Andolsun, andolsun.
9: CHP'nin ev sahipliğinde 7. kez buluştu. Altılı Masa 8. toplantısını Deva Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Altılı Masa'da trafik hızlandı. Genel başkanlar 8. toplantıdan 2 hafta sonra Demokrat Parti'de 9. kez buluştu. Altılı Masa 10. kez toplandı. Altılı Masa 11. kez İyi Parti Genel Merkezi'nde toplandı. Ortak aday belirleme konusunda mutabık kalındı. Altılı Masa 12. kez aday gündemiyle Saadet Partisi'nde toplandı.
10: Her Cumhuriyet Halk Partili'nin adayı genel başkanıdır. Benim de adayım genel başkandır.
11: Genel başkanımız aday olursa arkasındayız.
5: Biz her şekilde Erdoğan'ı da, Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz. Emir olur, yeneceğiz.
2: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak kardeşlerim, sayın genel başkanlarıma hepinizin huzurunda teker teker yürekten teşekkür ediyorum. Başlıyoruz.
5: Evladım Ekrem İmamoğlu.
12: Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
13: Teşekkürler Ekrem Başkanım.
14: Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
13: Hadi başkanlarım, bismillah diyoruz.
12: Sağ olun, teşekkür ederiz.
2: Bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışında hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz.
15: O zaman kriz çıkar diyor. Doğru. Yanlış mı?
16: Ya hani anketler diyor ya %40, %45, %39 falan. Yani %20'lerde bir AK Parti görürsek şaşmayalım. Ya atıyorsun veya olur mu ya? Hayır, atmıyorum.
17: Göreceksiniz, 10 milyonlarca fark yiyecektir. O kadar söyleyeyim size.
5: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buyurun.

0: yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız.
1: Değişmeyen tek şey değişimdir.
2: 100 üzerinden 48 aldık biz. Böyle okumak lazım. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin diyen yok ama Twitter'da, sosyal medyada var. Bunun şunun için söylüyorum. Alınan sonuç genel başkanımızı rencide edecek, genel başkanımızı böyle işte istifa çağrıları yapılacak bir sonuç değil.
3: Bir giriş yapalım mı? Yavaş yavaş başlayalım aslında.
0: Değişim söylemini dillendirenler, ilk işim onları değiştirmek.
4: Bu kurultay sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır.
0: Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
5: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
0: Yüzüme karşı söyleseydin.
5: Bizim partide hançer olmaz. Atadığınız danışmanlar şöyle paylaşmış. Kılıçlar çekildi. Kılıç çekecek olanın alnını karışlarım, alnını karışlarım. 39 milletvekili verilirken biz yoktuk. Oğuz Kağan Salıcı vardı. Gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Danışmanınız vardı.
0: Oraya bir soru işareti koymak zorundayım. Keşke burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor, yüzüme karşı söyleseydin. Belediye başkan adayı olacağım dedi, belediye başkan adayı oldu. Milletvekili olacağım dedi, milletvekili adayı oldu. Orada evet diyeceksin, buraya gelince hayır diyeceksin. Günü gelecek, güçlü bir sosyal demokrat arkadaşımıza devredeceğim görevi. Vay efendim, bunlar nerede saklanıyor? Bunun sağla solla ne ilgisi var? Genel başkan olacak kişinin olayları çarpıtmadan sizin önünüze sağduyuyla çıkmalı.

0: Sayın Özgür Özel almıştır.
1: Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun.
2: Maratonda değiliz aslında, maratonun kıyısından gidiyoruz.
3: Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
1: Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli, öyle mi?
4: Rüşvetlerin paraları alıp verildiği yer mi sanıyorsun?
1: Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar.
3: Bazı belediye başkanlarımız da kirliye bulaştığında onları hemen partinin dışına çıkardık. Kabul etmeyiz biz.
1: Hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı. Bırak saraylara mermer olmayı. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Toprak ol bağrında güller yetişsin. Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum.
4: Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar. Namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye, çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla Hürmüz kaynaklı risklere karşı enerji arz güvenliğini korudu. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, alternatif enerji rotalarının önemini artırırken, Türkiye sahip olduğu boru hattı altyapısı ve çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla doğal gaz ve petrolde arz güvenliğini korudu. Küresel enerji ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksamaların arz güvenliği endişelerini artırdığı dönemde Türkiye, çeşitlendirilmiş tedarik yapısıyla doğal gaz ve ham petrol arzında önemli bir sorun yaşamazken bölgesel enerji akışlarında alternatif güzergah işlevi görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: A Haber Radyo canlı yayın.
3: Birçok önemli gelişme daha oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran cephesinde anlaşma ha oldu ha olacak yorumları yapılıyor. Bunun içinde gözler Donald Trump'ın girdiği toplantıdaydı. O toplantıdan ne karar çıktı? Şimdi her iki cepheye de döneceğiz. Hem

0: Tahran'a hem Washington'a. Önce Washington'a döneceğiz. İrfan Sapmaz'a soracağız. Toplantı bitti mi? O toplantıdan bir karar çıktı mı diye. İrfan Sapmaz, öncelikle hoş geldin. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kolaylıklar.
1: Merhabalar Tahir. Hayırlı bayramlar. Tüm İslam dünyasına ve Türkiye'ye de hayırlı bayramlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İrfan Sapmaz, o toplantı bitti mi? Karar çıktı mı? Bir şey söylendi mi?
1: Şu ana kadar herhangi bir karar çıkmadı. Zaten çok fazla aslında ben karar çıkmasını beklemiyordum. Donald Trump özellikle petrol piyasalarına, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol piyasalarına çağrılarda bulunuyor. Dolayısıyla İran meselesiyle ilgili, ama şunu söyleyebilirim. Bugün itibariyle yaklaşık 1 dolar 57 sent gibi bir petrol fiyatlarında düşüş oldu. Yani yaklaşık bir saat kadar önce bir benzin istasyonunda baktığım zaman fiyatlara, dün itibariyle 4 dolar yaklaşık 44 sent, bugün 4 dolar 20 sent, yani 30 centlik bir düşüş olmuş. Onun için şu ana kadar Donald Trump tarafından, işte bugün Truth Social'da bir açıklama yaptı ve durum odasında Beyaz Saray'da güvenlik konseyini toplayacağını söyledi. Ama şu ana kadar herhangi bir açıklama yok. Özellikle tabii yaptığı son açıklamada İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmesi, Hürmüz Boğazı'nın sınırsız ve ücretsiz gemi geçişini açılması ve bölgede kalan deniz mayınlarının temizlenmesi gerektiğini belirtti. Açıklamasında ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılacağını, Hürmüz'de mahsur kalan gemilerin evlerine dönüş sürecine başlayabileceğini söyledi. Ancak tabii Washington'ın bu aşamada İran'a bir herhangi bir para transferi yapmayacağını da özellikle vurguladı Tahir. Trump'ın en dikkat çeken mesajı ise İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin oldu. Trump, nükleer toz diye nitelendirdiği materyalin ABD, İran, Çin ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı koordinasyonunda çıkarılıp imha edileceğini söyledi. Tabii ABD ana akım medyasının ortak yorumu şu şekilde Tahir: anlaşma hiç olmadığı kadar yakın, ancak henüz kesinleşmiş değil. Reuters, Trump'ın bugün Beyaz Saray Durum Odası'nda nihai bir karar için toplandığını ve toplantıdan sonra bir sonuç çıkıp çıkmayacağının henüz net olmadığı yönde haberler var genel anlamıyla. Ama şu ana kadar şayet herhangi bir ciddi bir sonuç alınmış olsaydı, Donald Trump hiç şüphesiz bunu her zaman yaptığı gibi Truth Social üzerinden kendisi açıklardı. İşte ABD ve İran'ın müzakerecilerin 60 günlük ateşkes uzatım ve yeni nükleer görüşmeler için geçici mutabakata varılması yönünde önemli adım ve bunun da nihai kararının Donald Trump tarafından verileceği belirtiliyor. Fox News'e göre de Washington'da anlaşmanın İran nükleer kapasitesini gerçekten durdurup durdurmayacağı tartışılıyor Tahir. Washington Post'a barış anlaşmasının öndeki en büyük engelin hala İran'ın nükleer programı ve Tahran'ın güvenirliği olduğunu söylüyor. Malum İran'dan da tabii temkinli yaklaşımlar var, herhangi bir anlaşmaya varılmadığı yönünde. Tabii önceki günlerle mukayese ettiğimiz zaman durum son derece kırılgan. Biraz umutlar var ama şu an itibariyle bir haber, Beyaz Saray muhabiri olarak, evet artık bu iş bitti, Donald Trump işte 1-2 saat içerisinde de böyle bir anlaşmayı açıklayabilir gibi bir hava hissetmiyorum işin açıkçası Tahir.
0: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Ekber Karabağ da aramıza katıldı. Ekber, sen de hoş geldin. Hayırlı bayramlar diliyoruz sana da.
2: Teşekkür ederim Tahir. Ben de size de iyi bayramlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Bu arada Ekber, İran tarafındaki gelişmeleri alacağım ama Brent petrolde nedir son durum diye arkadaşlarım verebilirse eğer, bir o rakamlara da bakalım. Şu an itibariyle 91 dolara düşmüş durumda gelen veriler, 23-25 itibarıyla Brent petrol fiyatı 91 dolara gerilemiş. Hatta bazı piyasalarda 90 doların da altına düştüğü görülüyor. 87 dolarda görüldü. Özellikle Amerika'da Brent petrol fiyatlarında detayları paylaşacağız. Acaba bu düşüşü devam ettirecek bir gelişme olacak mı? Yani o hareketlilik devam edecek mi? Barış görüşmelerine ilişkin, anlaşmaya ilişkin. Ekber, şimdi herkes Trump'ın açıklamalarını bekliyordu. Ama merak ettiklerimiz de vardı. Evet, bir anlaşmaya yakın denildi iki ülke. Hatta bazı konularda neredeyse anlaştılar. Ama hep burada konuştuk seninle de. İşte nükleerle ilgili, Hürmüz'le ilgili konular aşıldı mı diye merak ediyorduk. İran cephesi ne diyor?
2: Teşekkür ederim Tahir. Tekrardan sizi ve değerli izleyicilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Şöyle söyleyeyim, 91 dolardan bahsettiniz. Hatta Donald Trump bu açıklamayı yaptığında bir ara 90 doların altına bile petrol fiyatlarında bir geri çekilme söz konusu oldu. Ancak daha

0: sonra İran'dan gelen yalanlamalarla birlikte tekrardan petrol fiyatlarında kısmi olarak bir yükseliş söz konusu oldu. Esasında bugün yaşadığımız işte bu gelişme geçtiğimiz günlerde yaşadığımız gelişmelerden farklı değildi. Sürekli bir şekilde ABD'den işte anlaşmaya yakınız, şöyle oldu böyle oldu açıklamalı geliyor. İran tarafı reddediyor. Donald Trump tekrardan bu konuyla ilgili işte Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve aynı zamanda İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağına ilişkin paylaşımı söz konusu oldu. Tabii İran'ın az önce de İrfan'ın da belirttiği üzere İran'ın zenginleştirilmiş uranyumundan da bahsetti. Fakat İran tarafı bunu yalanladı. İran'dan gelen açıklamada Donald Trump'ın açıklamalarının paylaşımının işte hem bazı kısımlarının doğru bazı kısımlarının ise doğru olmadığı ifade edildi. Bu açıklamaların tek yönlü bir açıklama olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü hala bu konularla alakalı yani savaşın bitmesiyle ilgili ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili mesaj alışverişinin devam ettiğini hala nihai bir karar verilmediğini duyurdu. İran tarafı Donald Trump'ın bu açıklaması tek yönlü bir açıklama olarak ifade etti. Tabii Donald Trump o konuşmasında ne dedi? İşte Hürmüz Boğazı açılacaktır iki yönlü olarak ve İran'ın buradan geçiş ücreti almayacaktır. İran bunu yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü kıyıdaş ülkeler olarak İran ve Umman'ın bu konuyla ilgili hem kendi çıkarlarını ve güvenliklerini sağlayacak şekilde bir mekanizma oluşturacaklarını ifade etti. Esasında İran aldığı bu geçiş ücretini bir hani Amerikalılar diyor bir vergi olarak bir toll olarak adlandırmıyor işte. Verdiği hizmet bedeli olarak güvenliği sağladığına bir bedel olarak bunu almak istiyor. İlk ihtilaflı konu bu. Diğer mesele İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili Donald Trump işte İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun işte İran'dan çıkarılarak imha edileceğini söyledi. Ancak İran'dan bu konuyla ilgili de yalanlama geldi. Bu aşamada İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili uranyum zenginleştirme meselelerle ilgili herhangi bir konuşmanın söz konusu olmadığını duyurdu. Yine Donald Trump o konuşmasında İran'a herhangi bir para transferi yapılmayacağını ifade etti. Ancak İran medyası İlk aşamada Amerika Birleşik Devletleri'nin 12 milyar dolar İran'ın parasını serbest bırakması gerektiğini ifade etti. Bu para serbest bırakılmadan ki İran'ın kendi parası aynı zamanda dondurulmuştur Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bu para serbest bırakılmadan diğer adımlara geçilmeyeceğini duyurdu. Genel olarak bakıldığında az önce de İrfan da belirttiği üzere Donald Trump durum odasına gitti. Durum odasından çıktıktan sonra kesin bir karar bu konuyu ile ilgili yok. Yine ifade etmemde fayda vardır. Akşam saatlerinde yine bölgede sıcak gelişmeler söz konusu oldu. Keşm Adası yakınlarında bir insansız hava aracının İran hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Dün gece de benzeri bir durum söz konusuydu. Hatta haftanı özetlersek 5 gün içinde 4 kez tarafların karşı karşıya geldiğini ifade edebiliriz.
1: Ekber Karabağ, İrfan Sapmaz çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgilerden dolayı. Tabii her an yeni bir açıklama gelebilir. Yine sizlerden bu sıcak gündemi takip edeceğiz. Kolaylıklar, hayırlı bayramlar. Şimdi tabii bir yandan anlaşma konuşuluyor ama geride bıraktığımız dakikalarda da Amerikan Hazine Bakanı'ndan bir açıklama daha geldi. 1 milyar dolar değerinde İran kripto varlıklarına el konuldu. Yani bir yandan yaptırımların kaldırılması beklenirken bir yandan da yeni yaptırımlar geliyor. Burada da ilginç bir soru işareti var. Şimdi devam edelim. Malum bayram ve bayram süresince insanlar özellikle tatil yapma telaşına da düşüyor. Doğa mekanlarında gidip fotoğraf çekilmek isteyenler de var. Doğa tutkunları da var. Ama maalesef işte bir acı haber geldi Tokat'ta. 4 kuzen elektrikli bisikletle bir bayram gezintisine çıktı. Ama o gezinti faciayla sonuçlandı.
2: Bak, itfaiye ekipleri kalan arkadaşları almaya gidiyor.
3: Onlar şanslıydı, son anda canlarını kurtarmayı başardılar. Kuzenleri ise Kelkit çayında kayboldu. Tokat Erbaa'da Kurban Bayramı için bir araya gelen kuzenler 3 tekerlekli elektrikli bisikletle Kelkit Çayı kenarında gezintiye çıktı. Bu fotoğrafı çektikten hemen sonra araç suya düştü, gençler de akıntıya kapıldı.
4: Onu...

0: Atakan ve Furkan Kale yüzerek bir adacığa sığındı. Onlar botla kurtarılırken akıntıya kapılan kuzenleri İlker Parlak'la Oğuz Kale için arama çalışması başlatıldı. Dronlar kaldırıldı. Çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte Kerkit Çayı ve kenarı titizlikle arandı.
1: Kerkit Çayı'nın üzerinde botlarla AFAD'a bağlı ekipler suyun üzerinde ve kıyı kenarında arama faaliyetlerini sürdürüyor. 22 yaşındaki İlker Parlak ve 27 yaşındaki Oğuz Kale'nin aileleri de şu an itibariyle Yeşilırmak'ın üzerindeki köprünün olduğu alana gelmiş durumda. Onlar da yakınlarından gelecek iyi bir haberi umutla bekliyor.
0: Bölgede etkili olan yağış çayın debisini an be an yükseltse de kurtarma görevlileri aralıksız çalıştı ancak iki kuzenden iz bulunamadı.
2: Bu arada geride bıraktığımız gün yurdun bazı bölümlerinde kuvvetli sağanak etkiliydi. Özellikle Hatay'da, Osmaniye'de, o bölgelerde taşkınlara da yol açtı. Hem o bölgelerde hem de yurtta neler yaşandı, kısa bir haber turuyla ona da göz atalım.
0: Hatay'da şiddetli yağışın etkisiyle Deliçay ve Özerli Çayı peş peşe taştı.
3: Ayağını denk al.
0: Evler, tarım arazileri su altında kaldı. Sel, Dört Yol ve Hasa ilçelerinde hayatı felce uğrattı. Mucize eseri can kaybı yok ama maddi hasar büyük.
4: Tatil sitesinin içinden aldı arabayı, denize götürdü.
0: Burası da Osmaniye Düzici. Sağanak yağışın ardından suya gömülen mahallede yaşayanlar canını zor kurtardı. Manisa'da da önce dolu sonra sağanak yağış etkili oldu. Oluk Deresi taştı. Park halindeki araçlar sele kapıldı.
5: Dayımın taksi gidiyor Allah.
2: Şimdi Muğla'da ise turistik bir gezi teknesi battı. Büyük korku ve panik yaşandı. O gemide tam 110 kişi bulunuyordu. Facianın eşiğinden dönüldü.
6: Battı, üzgünüm battı.
7: Tur teknesi yan yattı, denizde can pazarı yaşandı. Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. İçinde 110 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Kaptan tekneyi kıyıya doğru sürdü. Tekne yan yatarken durum kıyı emniyeti müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edildi.
6: Attı, üstüne battı.
7: Turistlerden bazılarının suya atlayarak kıyıya doğru yüzdüğü görüldü. Teknede bulunanlar botlarla tahliye edildi. Tekne tamamen batarken 110 kişinin güvenli şekilde kıyıya çıkarıldığı öğrenildi.

0: Şimdi geride bıraktığımız gün yani 29 Mayıs önemli bir tarihin, hatta bir tarihin akışının değiştiği, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasının yıl dönümüydü. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüydü. Öyle ki İstanbul'un hemen her bölgesinde o fetih coşkusu düzenlenen etkinliklerle yaşandı. Başkan Erdoğan da özellikle etkinliklerde önemli mesajlar paylaştı. Şimdi o renkli görüntüleri de hemen izleyelim.
1: Şahi toplarıyla Bizans'ın surlarını yerle bir etti. 53 günlük kuşatmanın sonunda Konstantiniyye'yi İstanbul yaptı. Fatih Sultan Mehmet 573 yıl önce bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtı. Zaferin yıl dönümü İstanbul'da coşkuyla kutlandı. AK Parti'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Rumeli Hisarı Kalesi Fetih Mescidi'nde fetih duası okundu.
2: Fethin 577.

0: 3. yıl dönümünü yine fethin başladığı noktada birlikte kutluyoruz. Ayrıca Cuma gününe denk gelmesine ayrı bir güzellik.
1: İstanbul Valiliği Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde anma töreni düzenledi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dualar edildi.
2: Fetihle birlikte bu toprakların sonsuza kadar Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak da Sultanahmet Camii'miz, Süleymaniye ve buna benzer eserlerimiz bugüne kadar geldi.
3: Mehter takımı eşliğinde Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ye yürüyüş gerçekleştiriliyor.
4: Böyle bir atmosferde olmak çok güzel, heyecan verici.
5: Ecdadımızın 573 yıl önce fethettiği topraklarda bulunmak gerçekten mutluluk ve gurur verici.
6: Kutlu fetih sonrası ilk cuma namazı bizim bulunduğumuz yerde Ayasofya Camii'nde kılındı. İşte fethin 573 yıl sonrasına gelen cumayı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde eda etti.
1: Başkan Erdoğan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okudu.

0: 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı. Ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik.
1: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fethi kutladı.
2: Bundan tam 573 yıl önce bulunduğumuz saray burnuna zincirler çekilmişti. Fatih Sultan Mehmet Han'sa İstanbul'u fethetmeyi kafasına koymuş, gemileri karadan yürütecek kadar birçoklarına göre çıldırmıştı. Ancak o çıldırmanın eseri olarak İstanbul Osmanlı'nın, Türklerin oldu ve üzerinden geçen 573 yılın ardından burada İstanbul'da saray burnu açıklarında görkemli bir kortej düzenlendi.

0: Saraybunlu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyn'i gün boyu ziyaretçilerini ağırladı.
1: Evet, çok güzeldi, ziyarete geldik.
2: Harika bir eser, gerçekten insan şaşırıyor yani.
3: Çok sevindik ya, gerçekten İstanbul'un fethi zamanında çok güzel bir şey.
4: Ve Cumhuriyet Halk Partisi malum mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de işler bir hayli karıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Özgür Özel yönetimi de boş durmadı. Pek çok şey yaşandı. Gözler artık yarına çevrildi. Ya daha doğrusu bugüne çevrildi. Çünkü başkent Ankara'da iki grup farklı noktalarda bir araya gelecek. Bir bayramlaşma programı yapılacak ama bu programların bir mitinge dönmesi, miting havasına dönmesi zaten muhtemel. Ama işte bu toplantılara, bu bayramlaşmaya gelirken kılıçlar çekilmiş vaziyette. Özellikle geride bıraktığımız gün boyunca yine hareketli gelişmeler yaşandı. Onları bir izleyelim. Ardından hem sahaya hem de konuklarımızın değerli yorumlarına dönelim.
5: Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
6: Güvenli limanlar, kaptanlar, metaforlar uçuşuyor gidiyor. Ya ne metaforu?
0: Ve Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden partinin başına geçti. CHP tabanı hiç olmadığı kadar gerildi. Öyle ki son iddia Özel ve İmamoğlu ekibinin şantaj yaptığı yönünde.
7: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur. Ama atanmış olarak bu görev...

0: ve devam etmesi partimiz için bir felaket olur.
1: Mutlak Mutlan kararıyla başlayan krizde özel cephesi geri adım atmıyor. Gözler bu kez parti yönetiminde. İhraç kararlarında kilit rol oynayan Yüksek Disiplin Kurulu'nda çoğunluk Kılıçdaroğlu taraftarlarında.
2: Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğim. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım.
1: Hukuki üstünlükte Kılıçdaroğlu'nda olunca iddiaya göre özel cephesi de düğmeye bastı. İddiaya göre parti içi üstünlüğünü korumak isterken iş şantaja kadar vardı. Kulislerde özel cephesinin tarafsız olan il ve ilçe yöneticilerini ve mevcut parti meclisi üyelerini yakın marka aldığı, sonraki süreç için mevki ve makam dağıttığı konuşuluyor. Hatta Kemal Bey'e destek verirseniz geçmiş dönemdeki açıklarınızı basına sızdırırız diye tehdit ettikleri de.
0: Aha böyle iki elimle iki yakalarından tutup da bunların hesabını sormazsam namerdim.
1: İkili arasındaki gerilim teşkilata kadar sıçradı. CHP Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayram programına özel taraftarlarıyla Kılıçdaroğlu taraftarlarının yaşadığı gerilim damgasını vurdu.
3: Cumhuriyet Halk Partililere küfretti. Milletvekili olarak bir cevabını yok mu? Gayırta gayırta küfür etti. Daha ne diyecektin? Sen hayır ben oturduğum şey yok.
4: Siz bizim vekilimizsiniz.
5: Ama ben ne söyledim?
4: Bir şey anlayamadım.
5: Her iki genel başkanlığı da çalıştım. Yapılanları ben tasvip etmiyorum. Ve en kısa sürede kurultay istiyorum.
6: İşte son 24 saatte bayram boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, artık tartışmalar ilçe teşkilatlarındaki bayramlaşmalara kadar sıçramış durumda. Herkes tarafını belli etmeye bir şekilde zorlanıyor. Adeta manzara bu. Karabük bunun bir örneğiydi. Şimdi gelişmeleri hep yerinden takip etti. İlter Yeşiltaş beraberinde Hikmet Aydın'la birlikte bayram nöbetini Cumhuriyet Halk Partisi'nde tuttular. İlter, kolay gelsin bir kez daha.
7: Teşekkürler Tahir Nan. Sizlere de kolay gelsin. İyi yayınlar.
6: Çok teşekkür ediyorum. İlter, bir bayram havası sanırım oluşmaya başlamış Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bayraklar asılmış, posterler asılmış değil mi?
7: Tahir Nan, bayramdan ziyade sanki yarın seçim olacakmış gibi bir hava var aslında Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Seçim dönemlerinde alışkın olduğumuz işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraklarıyla genel merkez donatıldı. Hatta sadece genel merkez değil, genel merkezin bulunduğu sokak da bayraklarla donatılmış durumda. İstersen başlayalım mı Tahir Nan anlatmaya?
6: Evet evet İlter, rica edeceğim. Neler
7: devam
6: var bölgede?
7: Mi? Tamam, devam edelim. Hemen Hikmet Aydın'la şöyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasının, bahçenin dışına çıkıyoruz. Oradan aslında anlatarak başlayalım. Çünkü bakın işte şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bahçesinin dışındayız. LED ekranlar yerleştirildi. Yarın burada binlerce partilinin olması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililerin burada olması bekleniyor. O nedenle de böyle bir hazırlık yapılmış durumda. Genel merkezin bulunduğu sokak hemen başında polisler var. Hemen diğer başında gösterelim bunların olduğu taraf. Orada da yine emniyet güçleri teyakkuzda. Zaten günlerdir burada 7/24 esasına göre emniyet güçleri görev yapıyorlar. Vinçler yardımıyla buraya bir LED ekran kuruldu. Kemal Kılıçdaroğlu bahçede konuşma yaparken genel merkezin önünde o konuşması, o görüntü buraya LED ekranlara yansıtılacak. İçeriye giremeyen, bahçeye giremeyen partililer de buradan işte bu LED ekranlar yardımıyla buradaki konuşmayı dinleyebilecekler. Şöyle ilerleyelim şimdi. Bir yandan da Hikmet Aydın ekranlara getirsin. Bakın çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde görevliler, partililer yaklaşık 3-4 saattir burada hummalı bir çalışma içerisindeler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasını ekranlara getiriyoruz. Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı var ve hemen yanında yaklaşık 2 saat önce asıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı. Hemen altında da şimdi arınma zamanı yazıyor. Malum Kemal Kılıçdaroğlu 2 kez peş peşe arınma çağrısı yapmıştı. Bu çağrı doğrultusunda da yine Kemal Kılıçdaroğlu bu sloganla yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelecek. ve şimdi arınma zamanı diyecek bir kez daha. En azından buraya asılan afişlerden, pankartlardan bunu görebiliyoruz ve anlayabiliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından

0: katına çıkacak ve yeniden koltuğa oturacak. Yönetimi devraldı zaten mahkeme kararıyla birlikte. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkalım. Yaklaşık 2 saat önce, 2 saattir devam eden bir çalışmadan bahsediyoruz. İşte burada bir platform oluşturuldu. Çiçeklerle hemen önü donatıldı platformun. Cumhuriyet Halk Partisi logosu, burada bir kürsü ve bu kürsüye Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak. Hemen ekranlara getirelim Hikmet Aydın'la birlikte. İşte burası konuşmanın yapılacağı kürsü. Kemal Kılıçdaroğlu yarın bu kürsüde olacak. Burada toplanan partililere seslenecek. Yani yoğun bir çalışma da var aslında. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri uzun zamandır sosyal medya hesaplarından çağrı yapıyorlar. Genel merkezin önünde bayramlaşmaya herkesi bekliyoruz diyorlar. Bu doğrultuda da yine burada fiziki çalışmalar da devam ediyor. İşte ses sistemleri oluşturuldu. Yine büyük LED ekranlar. Birisi burada LED ekranın. Diğer LED ekran da hemen burada. Şimdi içeriye doğru ilerleyeceğiz. İçeride neler var, neler yapıldı, hangi değişiklikler yapıldı onu da ekranlara getireceğiz. İşte platform burası. Kemal Kılıçdaroğlu buradan önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Herkes de aslında, medya, siyaset, herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne anlatacağını, hangi mesajlar vereceğini merakla bekliyor. Genel merkezin girişi burası. Zemin kat, liyakat ve adalet yazısını görüyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının hemen altında. Az önce de ekranlara getirmiştik.
1: İlter, bir şey soracağım. Şimdi az önce sen de ekranlara... seçim süreçlerinde bizzat takip ettin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları. Senin evet. de açılışta ifade ettiğin gibi bir seçim havasına bürünmüş CHP Genel Merkezi. Şöyle bir yorum yapılıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu evet partiyi arındırmaya geliyor ve hatta bir kurultaya da götürecek şeklinde. Ama Kemal Kılıçdaroğlu öyle geçici ya da sadece arınma için geliyor gibi değil. Böyle kalıcı gibi bir ortam var orada, bir hava, atmosfer seziyorum ben.
0: Uzun vadeli bir plan herhalde, bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte olağanüstü veya olağan kurultay malum hukuken zaten gerçekleştirilemiyor. Uzun vadeli bir plan dahilinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hareket etmesi bekleniyor. Bunu da çok yayınlarımızda aktardık. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu liyakat ve adalet diyecek yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Şimdi arınma zamanı yine bu şekilde. Bakın
1: özellikle
0: yansımış
1: girişede o
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı. Evet evet, yani bu sloganlar zaten Kemal Kılıçdaroğlu çok sık dile getirdiği ifadelerdi. Arınma dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve nihayetinde onun o açıklaması da slogan haline geldi ki genel merkezin hemen büyükçe genel merkez binasının önüne de binasına da daha doğrusu o slogan asıldı. Şimdi dışarıya bir kez daha çıkacağız Hikmet Aydın'la birlikte. Genel merkezin diğer tarafına geçeceğiz. Orada da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin dışında da yine büyük bir LED ekran var. Oraya da yine mevcut yönetim tarafından bir yazı konuldu. Şimdi onu da ekranlara getireceğiz. Şimdi bu yazıda yine yolu gören taraf, bulvarı gören taraf. Hikmet Aydın'la şöyle biraz uzaklaşabilirsek daha net ekranlara getireceğiz. Türkiye için tertemiz bir başlangıç diyor. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesi olacak yarın. Kürsüde bu yönde de açıklamalar yapması bekleniyor. Türkiye için tertemiz bir başlangıç. Hemen fotoğrafın sağ altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu ve hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini görüyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri ve aynı zamanda bir güvercin de görüyorsunuz. Bilmiyorum yansıyor mu? Ekranlara geliyor mu? Hemen sol tarafta da bir güvercin var. O güvercinle ilgili de şu bilgiyi paylaşalım. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını tamamladıktan sonra genel merkezde oluşturulan bu platformda, kurulan platformda, kürsüde konuşmasını tamamladıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu beyaz güvercinler uçuracak. Edindiğimiz bilgi bu şekilde. Beyaz güvercin aynı zamanda bir barış anlamı da taşıyor. Burada özellikle barış demişken

0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti örgütlerine, parti tabanına birlik ve beraberlik mesajları vermesi bekleniyor. Tabii bir yandan da liyakattan bahsetmiştik. Bu yönde afişler de asılı dedik Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne. Şimdi arınma zamanı, sloganlar bu şekilde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu çerçevede bir konuşma yapması bekleniyor. Tabii parti tabanına birlik ve beraberlik mesajları verilirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki yönetime yönelik de eleştirel şimdi ifadelerin yer aldığı bir konuşma yapacağı internet, ifade ediliyor.
1: Bu arada konuklarım da bizlerle birlikte, onlara da bir hoş geldiniz demek istiyorum. Onların da soruları olabilir sana oradaki son gelişmelerle ilgili. Öncelikle Ankara'dan avukat Mehmet Yılmazer bizlerle. Sayın Yılmazer, hoş geldiniz bir kez daha.
2: Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yine gazeteci Ekrem Kızıltaş bizlerle, Takvim Gazetesi yazarı. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi bayramlar.
1: Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, hoş geldiniz sizler.
4: Hoş bulduk Tahir Bey.
1: Şimdi sizlerin de soruları vardır ama benim merak ettiğim bir soru var. O pankartlarda da dikkatimi çekti. Bazı teşkilatların genel merkeze pankart asmasına izin vermişler. Yani teşkilatlar da rengini belli etmeye başladı mı, yoksa teşkilat içinden birileri mi bunu yapıyor? Mesela hemen solundaki, sağındaki,
0: teşkilat
1: senin sağındaki
0: birileridir muhtemelen.
1: Maltepe Kuşadası yazıyor. Yanlış mı gördüm?
0: Hemen Hikmet Aydın ekranlara getirecek. CHP Kuşadası yazıyor. Bir de CHP Maltepe yazıyor. Tabii bu kurumsal olarak ilçe teşkilatı tarafından asılan bir afiş olsaydı, ilçe başkanlığı veya işte CHP Kuşadası ilçe başkanlığı, CHP Maltepe ilçe başkanlığı diye yazardı diye düşünüyorum. Yine parti içinden, örgüt içinden partilerin, Maltepe'den gelecek olan partilerin ve Kuşadası'ndan gelecek olan partilerin aslında bir pankart olduğunu tahmin ediyorum. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez deniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı hemen karşısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yer alıyor. O zemin üzerine de işte bu ifade yer almış. Dağlar şimdi, ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez.
1: Bir de Kılıçdaroğlu şimdi yarınki açıklamalarına.
0: Bir de şiir okuyacak. Şiir eşliğin.
1: Yarınki açıklamalarına Tarihinden, ve özellikle neler yapacağına da değineceğim ama yarım kalmasın, cümleni alayım.
0: Tahir Nam, bir de Kemal Kılıçdaroğlu, hemen ilerleyelim yine Hikmet Aydın'la birlikte. Genel merkezin kapısı burası, giriş kapısı. Kemal Kılıçdaroğlu bu kürsüde olacak demiştik. Kürsüye çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu şu şiir eşliğinde çıkacak. Nazım Hikmet'in şiiri eşliğinde çıkacak, Yürümek adlı şiiri.
1: Kendisi mi okuyacak?
0: O şiiri Maltepe... Hayır, birisi seslendirecek. Kemal Kılıçdaroğlu da o şiir okunurken kürsüye yürüyecek. Şiir de tekrar hatırlatayım istersen Tahir İnan. Yürümek, yürümeyenleri arkanda boş sokaklar. Evet Tahir İnan, okuyorum çünkü bazı mesajlar da içeriyor. Şimdi okuyunca daha net anlaşılacak. Yürümek, yürümeyenleri arkanda boş sokaklar gibi bırakarak, havaları boydan boya yarıp ileriye bir mavzer gözü gibi karanlığın gözüne bakarak yürümek. Yürümek, dost omuz başlarını omuzlarının yanında duyup kelleni orta yere, yüreğini yumrukların içine koyup yürümek. Yürümek, yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek. Yürümek, yürekten, gülerekten yürümek. Nazım Hikmet'in şiiri işte burada. Bu şiirle Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacak. Maltepe mitinginde de yine aynı şiirle kürsüye çıkmıştı. Adalet yürüyüşü yapmıştı. İşte şimdi de yine aynı şiirle, aynı şiir okunurken, aynı şiir eşliğinde Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelecek ve bu şiir eşliğinde kürsüye çıkacak ve mesajlarını verecek. Ve hangi mesajları verecek? Tabii ki herkes gibi bizler de merakla bekliyoruz. Tüm siyasetin gözleri de bir yandan da Özgür Özel'de tabii ki.
2: Belediye başkanları katılacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara.
1: İlter, Mehmet Bey diyor ki belediye başkanları katılacak mı, ya da katılımcılara dair de bir bilgi var mı? O da önemli.
2: Bilgi var mı?
0: Katılımcılara dair bir bilgi yok ama Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın katılmasına kesin gözüküyor.

0: Ile bakılıyor. Ahmet Akın zaten uzun süredir başından beri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket eden bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim. Hı hı. Ve hatta Mutlak Butlan sonrasında mahkeme kararı çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Geldi yine burada Özgür Özel'le bir görüşmesi oldu Ahmet Akın'ın. Yine buradaki bu toplantıya katılması bekleniyor. Bunu söyleyelim. Mutlak Butlan kararının ardından Büyükşehir Belediye Başkanları da yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelmişlerdi. Özgür Özel'i desteklediklerini ve Özel'in yanında olduklarını ifade etmişlerdi. Buradan yola çıkarak da mevcut belediye başkanlarının buradaki gerçekleşecek olan bayramlaşmaya katılmaları çok düşük ihtimal olarak görülüyor. Zaten herhangi bir bu konuya ilişkin açıklamada yapılmadı. Yani şu isimler gelecek, kimlerin geleceğine dair bir bilgi de paylaşılmadı. Açıkçası burada Özgür Özel'i destekleyen belediye başkanlarının da tabii ki buradaki bayramlaşma törenine ve halk buluşmasına katılması beklenmiyor. Ancak tabii bir parantez açmakta fayda var. Özgür Özel de Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'nın önünde otobüsün üzerinde partililere seslenecek. Özgür Özel tarafı da özellikle yarın için büyük bir hazırlık içerisinde. Buraya güçlü bir mesaj vermek istiyor Özgür
1: İlter,
0: Özel.
1: O konuyla ilgili bir tartışma oldu geride zaten. Bıraktığımız saatlerde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bu mitingin ya da programın iptali için bir başvuruda bulunduğu iddia edildi.
0: Valiye bir başvuru olduğuna dair. Doğru, o iddia yalanlandı Tahir İnan. Öyle bir başvurumuz yok dedi. Ben doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e sordum. Bu iddia hemen gündeme gelir gelmez. Kendisi de hayır, bizim öyle bir başvurumuz olmadı şeklinde yanıt verdi. Zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden de yine bu yönde bir açıklama geldi. Yani bu iddiayı onlar da yalanlamıştı. Basın danışmanı Atakan Sönmez aracılığıyla bir bilgilendirme notu paylaşıldı basın mensuplarıyla. Yine o notta da CHP Genel Merkezi'nin Özgür Özel'in yapacağı mitingin iptali için valiliğe herhangi bir başvuru yapmadıklarını ifade ettiler.
1: Peki şimdi Ekrem Kızıltaş'ın bir sorunuz var mıdır İlter'e?
2: Yani İlter yeteri kadar anlattı. Zaten fena fil CHP Genel Merkezi oldu İlter birkaç gündür. Allah kolaylık versin inşallah. Zannediyorum şu anda herkes kendine göre pozisyon arıyor. Neden? Yarın bazı şeylerin netleşmediği bir dönem. Başkanlar falan, belediye başkanları, herkesin merak ettiği şey büyük ihtimal hepsinin bir mazereti olacaktır. Önemli işleri dolayısıyla ben büyük ihtimalle Özgür Özel'in toplantısına da katılımın sınırlı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki hafta bazı şeylerin netleşeceği bir zaman dilimi. Hı hı. Pozisyonlar o zaman herhalde daha sağlam alınacaktır. Neden? Çünkü süreç ilerleyip Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalıcı olduğuna dair hava kesinleşince belediye başkanlarının ve milletvekillerinin geleceklerini düşünmeleri açısından o zaman pozisyonları değişecektir. Dolayısıyla yarın herkes kendini riske atmamak için elinden geleni yapacaktır gibime geliyor.
1: Yani Ankara bir hayli karışık olacak. Eyvallah. O belli. Evet. İlter, şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını herkes yakından takip edecek. Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetimini herkes yakından takip edecek. Böyle bir durum da var. Ama yönetim demişken yayın öncesinde şöyle bir baktım. Gençlik kolları, kadın kolları, şimdi bunlar da ayrı kurultaylarla seçiliyorlar. Şu anda genel merkezde, genel başkanlık koltuğunda Kemal Kılıçdaroğlu otururken mesela gençlik örgütü Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı bir yol izliyor CHP'nin gençlik kolları başkanlığı.
0: Evet.
1: Kadın doğru. Kolları başkanlığı da aynı mı bilmiyorum. Yani çok ilginç bir manzara var ortada.
0: Doğru. Tamamen şu anda örgüt, kadın kolları, gençlik kolları, başkanları ve örgüt Özgür Özel'in arkasında. Özgür Özel'i destekliyorlar. Bu çok net. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'dir. bir mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımayız yaklaşımı söz konusu tabii ki. Tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı açıklama, konuşma önemli. Burada parti tabanına, yani örgütlere de seslenecek Kemal.

0: Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer yandan özellikle bu mutlak butlan kararı, 2023 kurultayında neler yaşandığına dair bazı mesajlar, daha sonra arınma çağrısını neden yaptığına dair bir değerlendirme yapması bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Özgür Özel'in de tam tersi Güven Park'ta alınan, daha doğrusu mahkemenin vermiş olduğu karara sert bir eleştiri. Bu kararı tanıyan Kemal Kılıçdaroğlu'na da ve onunla birlikte hareket eden isimlere de sert eleştiriler yöneltmesi bekleniyor. Yani bir meydan okuma olacak, bir düello olacak yarın. Bir yanda Özgür Özel Güven Park'ta, Kemal Kılıçdaroğlu ise burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde partililere ve tüm kamuoyuna seslenecekler ve aynı saatte seslenecekler. Saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu hemen arkamızda, az önce de ekranlara getirdiğimiz "Bayramlaşıyoruz" hemen yazısını da görüyorsunuz. O kürsüde olacak. Özgür Özel ise Ankara İl Örgütü'nün önüne, daha doğrusu il başkanlığının önüne bir otobüs çekildi. O otobüsün üzerinde olacak Özgür Özel. Ve otobüste de şu yazıyor, onu da hemen aktarayım. "İrademize, liderimize, partimize sahip çıkıyoruz" yazıyor Özgür Özel'in konuşma yapacağı otobüsün üzerinde. Böyle bir tablo var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şu anda "liderimize, partimize, irademize sahip çıkıyoruz" diyenler de Cumhuriyet Halk Partililer. Ve Kemal Kılıçdaroğlu "şimdi arınma zamanı" diyor. "Şimdi arınma zamanı" diyenler de Cumhuriyet Halk Partililer. Böyle bir tablo var ana muhalefet partisinde. Yakın siyasi, yani siyaset tarihinde böyle bir durumla hiç karşılaşılmamıştı. Mutlak butlanla bir genel başkanın, genel başkanlık değişimi olmamıştı CHP'de. Yeni bir dönem, yeni bir süreç ve bu sürece dair yeni mesajlar da olacak tabii ki. Her iki taraftan da biz de takip ediyor olacağız.
1: İlginçtir. Bir mitingde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı mitingi, bir şehirde miting yapılıyor. İmamoğlu vesaire de kürsüye çıkıyor. Orada açılan bir pankart var. İmamoğlu da bunu bizzat seslendiriyor. "Bir Kemal kurtardı, bir Kemal kurdu, bir Kemal kurtaracak." Bunu bizzat İmamoğlu'nun sesinden de videosu var, görebilirler. Ama bugün Kemal Kılıçdaroğlu hain ilan edildi. Şimdi o gün o sloganları can siperhane atanlar, o gün o sloganların peşine sarılanlar, koşanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu meclisten uğurlarken son grup konuşmasından gözyaşlarına boğulanlar, "Sayın Cumhurbaşkanım" diye hitap ederek yerlere göklere sığdıramayanlar bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na hain, Özgür Özel'e kahraman diyerek yapıştılar. Yarın Özgür Özel derse ki "ya bu iş böyle yürümez, davalar sonuçlansın, biz siyasi yolumuza bundan sonra devam edeceğiz" böyle bir şey söylemesi durumunda, yani İmamoğlu'nu savunmaktan vazgeçmesi durumunda, Özgür Özel için de hain ifadesi kullanmaz mı?
2: Kesinlikle. Şimdi meşhur bir söz vardı zannediyorum, herhalde rahmetli Demirel söylemişti. "Dün siyasette dün dündür, bugün bugündür" diye. Şimdi bakın, bu işin toz duman biraz dağılıp Kılıçdaroğlu'nun diyelim ki sürekliliği gibi bir şey ortaya çıktığında, süreç biraz ilerlediğinde pozisyonlar çok değişecektir. Ve geleceğini belli ölçüde, bireysel geleceklerini, şahsi ikballerini garanti altına almak isteyenler hiç utanmadan, zerre kadar fütur bile getirmeden, yüzleri de kızarmadan, arşivlerde de söyledikleri her şeyin bulunabilir. Az önce sen mesela İmamoğlu'nun bir sözünü aktardın. Arşivlerden bunların bulunacağını bile bile hiç tereddüt etmeden "kral öldü, yaşasın kral" diyeceklerdir. Ve ölmesi de diğer kralla alakalı hain ve benzeri sıfatları kullanmaktan zerre kadar imtina etmeyeceklerdir. Bu arada hazır İlter oradayken benim kafama takılan bir soru var.
1: Buyurun.
2: İlter, sen Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi bilen isimlerden birisin. Şimdi gelinen durumda yarın iki ayrı bayramlaşma toplantısı olacak. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve arınmayı ve liyakat, adalet gibi şeyleri ön plana alan Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu dediğimizde geriye doğru baktığımızda tabii ki eleştirilecek yönler olsa da Akçalı işler konusunda neredeyse hakkında hiçbir şey konuşulmamış bir isim. Özgür Özel dediğimizde de şu anda mesela sadece başkalarını bir kenara koyuyorum. Mesela haftada bir Silivri'ye gidip talimat almak mecburiyetini bir kenara koyuyorum. Başka şeyleri bir kenara koyuyorum ama tutuklu Uşak Belediye Başkanı'nın kendi hakkında söyledikleri 1 milyon 200 bin lira, 1 milyon

0: Milyon lira ayrı, 200 bin lira ayrı. Bu arada 170 bin avroluk işte arabaya yapılan masraf ve benzeri şeyler. Burada açıkça belli ki akçalı işler var ciddi manada. Yine Antalya'dan gelen mesajlarda genel merkeze adaylık için başka rakamlar da var ama Manisa'da benzinciye verilen rakamları falan bir kenara bırakalım. Açıkça telaffuz edilen 1 milyon avronun genel merkeze aktarılması falan gibi şeyler var. Yarın Özgür Özel bunları bile bile, bunların artık ayyuka çıktığını, inkarının gayri kabil olduğunu bile bile yarın bu konularda ne diyecek merak ediyorum. Burada sen yapıyı tanıdığına göre yarın manzara, yarın insanların dağılımı nasıl olacaktır? Yorumun ne?
1: Şöyle, gün boyu Özgür Özel'i destekleyen, Özgür Özel'in yanında olan milletvekilleri Ankara sokaklarında, örneğin Adnan Beker, sokak sokak, cadde cadde vatandaşları, partilileri yarınki buluşmaya davet etti. Neden davet etti? Çünkü Güven Park'tan Söğüt Özü'ne, genel merkeze güçlü bir mesaj vermek istiyor Cumhuriyet Halk Partisi önceki yönetimi, Sayın Özgür Özel. Bu manada nicelik yarışı da olacak aynı zamanda. Önceki yayınlarda da aktarmıştık. Bir sayısal üstünlük. Burada ne kadar bir kalabalık olursa o kadar güçlü bir mesaj olur görüşü hakim her iki taraf içinde. Özellikle sosyal medya üzerinden Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri, parti örgütleri, Özgür Özel'in kendisi açıklamalar yaptılar, çağrılar yaptılar. Orada büyük bir kalabalık oluşturmak isteyecekler. Bu yönde de zaten dediğimiz gibi çalışmalar yaptılar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de aynı şekilde çalışıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından partililerin, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililerin, yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesinden dolayı mutluluk duyan partilerin genel merkezde olması bekleniyor. Yarınki tablo açıkçası merak ediliyor. Biz de merak ediyoruz. Yarın ne konuşulacağından ziyade kim ne kadar kalabalığa seslenecek? Bu merakla bekleniyor. Nicelik, sayı çok önemli siyasette. Ekrem Bey, siz de tabii ki takdir edersiniz. Özellikle burada kalabalıklar üzerinden bir meydan okuma, bir düello olacak. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi gün içinde hem Özgür Özel cephesi çalıştı Ankara'da en yoğun kalabalığa ulaşmak adına. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da burada büyük bir coşkuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için bir araya gelecekler. Yarın biz tabii ki açıklamalar önemli, verilecek mesajlar önemli ama o mesajlar kaç kişiye verilecek o da önemli. Buna özel önem veriyor her iki tarafta. Artık ne kadar kişi gelecek, ne olacak onu da yarın görmüş olacağız.
0: Peki İlter, sen orayı, Ankara'yı bildiğine göre yarın Özgür Özel'in toplantı yapacağı meydanın fiziki durumu ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplantı yapacağı genel merkezin fiziki durumu, kalabalıkları gösterme kabiliyeti açısından hangisi daha avantajlı yer olarak?
1: Şöyle Ekrem Kızıltaş, burası 9-10 bin civarında kişiyi alabilir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekiline sordum. Tabii sayı merak ediliyor. Ben de bunun peşine düştüm. Ne kadar kişiyi burası alabilir diye sorduğumda 9-10 bin civarında partili burada olabilir dedi. Bu yönde bir çalışma olduğu da zaten ifade ediliyor. Güven Park'sa Kızılay'da zaten. Orası çok daha geniş bir alan. Özgür Özel ve Özgür Özel'i destekleyen partililer de orada yoğun bir kalabalık oluşturmak isteyeceklerdir. Yani artık ne kadar kişi gelecek onu bilemiyorum açıkçası. Ancak orası daha geniş bir alan. Onu söyleyebilirim şimdiden. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önü de bu şekilde. Hemen dışarıyı da hazır konuyu açmışken, hani ne kadar kalabalık burada bir araya gelebilir, kaç parti gelebilir, 9-10 bin kişiyi alabilir demişti Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim. Şöyle çıkalım, genel merkezin hemen dışındayız şu anda. Burası zaten araç trafiğine kapatılmış durumda. Şöyle bu alanı gösterelim. Bakın burada da yine partiler olacak. Hemen diğer tarafa dönelim. Şöyle şu tarafı da gördüğümüzde hemen yolun başında polisler var. Burası da yine

0: partililere açık olacak. Araç trafiğine kapatılacak. Yani burası eğer hınca hınç dolu dolabilirse, doldurabilirse Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları, güçlü bir mesaj olur açıkçası.
1: Hazırlık o yönde. Sadece o zaman. Genel merkezde öyle mi sınırlı. Yani
0: hazırlık bu yönde. Hani şunu da sordum ben. Özellikle otobüs kaldıracak mısınız? Büyük bir organizasyon var mı? Biz üyelerimize çağrı yaptık demişti bir milletvekili, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen. Üyelerimize çağrı yaptık. Vatandaşlardan da yoğun bir ilgi var demişti. Tabii kendi penceresinden anlatıyor. Vatandaşların da yoğun bir ilgisinin olmasını bekliyoruz demişti. Artık bakacağız Tahir İnan. Peki. Ne kadar kişi gelecek buraya? O tarafa Güven Park'ta kaç kişi olacak? Yarın göreceğiz.
1: Peki İlter. Çok teşekkür ediyoruz sana ve Hikmet Aydın'a paylaştığınız bilgilerden, görüntülerden dolayı. Yarın sizin için de yorucu bir gün olacak. Haliyle şimdiden kolaylıklar dileyelim.
0: Teşekkürler Tahir İnan. Stüdyodaki konuklarınıza saygılar, sevgiler.
2: Benim çok mukabele Allah kolaylık versin.
1: İlter gerçekten de bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem yakından takip etti hem de...
2: Ben merak ediyorum, oralarda bir yerde mi yatıyor acaba?
1: Yani gece gündüz gerçekten saatlerce sürüyor. Hani şarjı bitmese, kamerasının şarjı bitmese... İlter devam edecek, onu biliyorum ama. Eyvallah. Şimdi ilginç bir durum, 9-10 bin kişi alabilir dedi bu bölge. Özgür Özel günlerce çağrı yaptı, hani direneceğiz, terk etmeyeceğiz. Hani o görüntüleri hatırlıyorum. Böyle hınca hınç dolu bir CHP genel merkezi önü yoktu. Bir de zaten CHP bayrağından çok, hep burada da yine konuştuk, farklı marjinal grupların, sol grupların bayrağı vardı.
2: Ya, yarın da büyük ihtimalle özellikle o Güven Park'ta yapılacak toplantıda o bayrakları daha çok görürüz gibime geliyor benim.
1: O zaman da işte akıllara şey geliyor ki oradan mikrofonlardan seslenilecek, ekranlardan verilecek mesajların haricinde gruplar acaba söz düellosunun yanı sıra alandakiler hazır CHP genel merkezinde de böyle bir kalabalık varken, ki bunu kaşıyabilecek pek çok çevrede varken bu bir gerginliğe dönüşür mü?
2: İnşallah
1: Ankara'da?
2: Öyle bir şey olmaz.
1: İnşallah olmaz.
2: İnşallah öyle bir şey olmaz. Tabii yarınki
1: bayramlaşmayla kalır.
2: Doğru. Yarınki tablo bence şöyle olacak. Yarın
1: işte.
2: Bu konuyu aktaran televizyonlardan, gün içinde aktaracak televizyonlardan kalabalık konusunda değişik yorumlar izleyeceğiz. Muhtemelen işte bu konuyu yorumlayacak, öbür gün verecek gazetelerden, internet sitelerinden falan da değişik yorumlar izleyeceğiz. Her birisi kendisi açısından katılanların daha kalabalık olduğunu iddia edecek ve söyleyecek ama esas konuyu galiba avukat Mehmet Bey'in söylemesi gerekiyor. Yani kalabalığı şu kadar fazla topladı, bu kadar az topladıdan ziyade mevcut durumda hukukun, yani bu tür meselelere hep mesela hakimler vay be bayağı kalabalık varmış o halde gel şu işi şöyle yapalım diyecek halleri yok. Büyük ihtimalle görmeyecekler bile. Burada hukukun soğuk kuralları işleyecek. Bu açıdan bence asıl yorum hukukun ne söyleyeceği herhalde.
1: Şimdi çok özür dileyerek bahsettik. Genel merkezin önü bu şekildeydi. Bahçede de yine yani yol üzerinde çok büyük bir doluluk yoktu ama işte o bayraklar, bahsettiğim bayraklar.
2: Ben ilk gece...
1: Endişeye düşüren konu da bu.
2: Evet, ben ilk gece hep o EHP diye bir şey var, Allah Allah. Ekrem Hareketi Partisi falan diye bir şey mi kırıldı acaba falan diye bayağı merak etmiştim. Sonra emeğin hareketi olduğunu öğrendim onun.
1: Disk orada, Mimarlar Mühendisler Odası orada. Bu da ilk gün değil ama, bu sonraki günlerde. Ha,
2: sonraki günlerden ama ilk günde
1: de bunlar vardı.
2: Öne çıkan görüntüler hep bunlardı.
1: PKP var, işte bakıyorum Disk'in bayrağı, Sol Parti var, EHP var dediğiniz
3: Halkın
1: gibi.
3: Halkın Kurtuluşu Partisi.
1: Evet.
2: Halkın Kurtuluşu Partisi.
1: İşte,
2: şimdi daha net oldu her şey.
1: Daha net oldu. HKP'ler, işte onları görüyoruz. Sol Parti, MEP vardı. EHP var. KESK orada sanırım. DİSK orada. Yani CHP üyelerinden ziyade burada daha çok yani siyasi partilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında davet etmişti kendisi.
2: Yani her şey tamam.
1: Kimi buluyorsanız gelin demişti.
2: TMMB onun ne işi var orada ya?
1: Mimarlar Mühendisler.
2: Hayır yani bir partiyle alakalı şeyde ne işi var Mimarlar Mühendislerin orada Allah aşkına? Neyse hiçbir sual olmaz bu işlerin galiba.
3: Hiçbir zaman Mimarlar ve Mühendisler Odası yerelde, özellikle de Ankara yerelinde hiçbir

0: zaman vazgeçmedi. Her zaman yapılan, geçmiş dönemde AK Partili belediyeler zamanında da, Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deyken de genelde yapılan imar çalışmalarını her defasında, yani gerekli gereksiz çokça davaya da götürmüş bir yapıdır aslında Mühendis Mimarlar Odası. Dolayısıyla aslında oda olmaktan, bir mesleki bir birlik olmaktan çok daha çok siyasi tavır almayı bir şekilde her zaman öncelemiş bir yapıdır. Dolayısıyla ben çok şaşırmıyorum onu görünce. Bir de sahadan, bu arada söz geçmişken, sahadan gelen bir bilgiyi ifade etmek istiyorum. Buyurun. Diğer belediye başkanlarında da aynı mıdır ama özellikle Mansur Yavaş'ın, Özgür Özel ve ekibi, Mansur Yavaş'ın kendilerinin yanında olması için çok ağır baskılandığını duyuyorum. Bu da kesin bir bilgi, onu söyleyeyim.
1: Bugün bazı paylaşımlar gördüm, gençlik kollarından vesaire. Mansur Yavaş'a etiketlemişler ve sen kimin başkanısın diye böyle bir açıklama yapmaya, zorlamaya, taraf göstermeye, değil mi? Zorlanıyor.
0: Ve yarın Özgür Özel'in yanında Mansur Yavaş'ı, Özgür Özel'in yanında olduğuna dair bir açıklama yaparken görebiliriz. Onu da burada not edelim.
1: Belki çok yanında da görürüz.
0: Ağır baskılar oluyor.
2: Mehmet Bey, iki yeri de ziyaret edebilir.
0: Elde ettiğim bilgiler.
2: Bence iki yeri de uğrayabilir teberrüken.
0: İki yeri de ziyaret et.
1: Peki yani Sayın Mazer, Ankara havasını siz daha yakından soluduğunuz için,
0: yere göre değişir.
1: Ankara havasını daha yakından soluduğunuz için de
0: bunu
1: sormak istiyorum.
0: Bunu sahadan elde ettiğim bilgi.
1: Şimdi daha önce şöyle bir hatırladığımızda, mesela İmamoğlu, Kılıçdaroğlu gerilimi vesaire de söz konusu olduğunda Mansur Yavaş ev sahipliği yapmıştı. Ahlat Tibel toplantıları vardı malum, meşhur. Acaba Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında da bir Ahlat Tibel ya da Özel olmadan Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş arasında bir Ahlat Tibel buluşması mümkün olabilir mi acaba?
0: Yani açıkçası sahadan bugün özellikle gelen bilgiye göre ağır baskı olduğunu ve dolayısıyla Özgür Özel'in yanında olduğuna dair bir açıklama yaparken görebileceğimiz ifade edildi. Ama önceki dönemde, yani bu süreçlerden biraz öncesinde, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da diyaloğunun sürdüğü biliniyor. Bilinen bir gerçek. Bunu da duyuyoruz sahadan. Ama bugün elde ettiğim bilgi, bana gelen bilgi daha doğrusu, yarın Özgür Özel'in yanında olduğuna dair bir açıklama yapacağı yönünde. Bunun da aslında yarın bir merak konusu olacağını söyleyebilirim. Çünkü Ankara İl Başkanlığı önünde yapılan bir muhalif kanadın bir mitingi olacağı için zaten Ankara İl Başkanlığı'yla Mansur Yavaş'ın da ne kadar paralelde çalıştığı, o da ayrı bir tartışma konusudur geçtiğimiz 6 yıl içerisinde baktığımızda. Ama anladığım kadarıyla ağır bir baskı var. Diğer belediye başkanları açısından nasıldır durum, bunu bilemem. Ama Ankara açısından böyle bir bilgi var. Bunu da yayında paylaşayım istedim.
1: Bu arada bir bilgi daha var. Onu ifade edeyim isterseniz öyle. Kılıçdaroğlu'nun mesela yarın Güller içinde karşılanacağı, hatta Gül ki Güller açsın şarkısıyla karşılanacağı da iddiaları da var. Bunlar da
2: biraz önce vardı, evet.
3: İlter Bey yalanladı onları.
1: Kim?
3: İlter Bey yalanladı. O şarkı yok dedi.
1: O şarkı olmayacak.
3: Olmayacak.
1: Ama şöyle,
2: yani Nazım'ın şiirini okudu İlter ama tabii, şarkı olduğunda onu mırıldanamazdı herhalde.
1: Şimdi ben neden İlter'e sordum şiiri Sayın Kılıçdaroğlu mu okuyacak diye? Malum son dönemde mesela Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe çok yoktur böyle mitinglerde işte ayet-i kerimeler okumak ya da hitabetlerinde ya da şiirler okumak, ama bir alışkanlık oldu. İşte İmamoğlu şimdi mahkeme duruşmasında şiirler okumaya başladı hitabetlerinde. Hani savunma yapmaktan ziyade bu tür şeyleri
2: yani
1: görüyoruz.
2: Yani savunma yapacak bir şey yok.
1: Özgür
2: ki.
1: Özel de yine bu şekilde şiirler okuyor. Başkan Erdoğan'ın hitabetinin dünyada sayılı hatiplerden birisi olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de yaşayan en önemli hatiplerden birisi. Doğru. Malum. Doğru. Ve onun konuşmalarında ayrı bir yer tutar. Özellikle şiirler, onun
2: Sayın
1: sesinden dinlemek.
2: Başkanımızın biliyorsunuz gençliğinde bir de şiir kaseti de vardı.
1: Değil mi?
2: Ben de diyorum 80'li yıllarda tabii.
1: Kendisinden alışkınız ama görünen o ki işte CHP'de yeni siyasetçiler değil, eski siyasetçiler ama yeni gördüğümüz hareketler, işte şiir

0: okunuyor, ayetler, ayet-i kerimeler okunuyor.
1: Kendilerini geliştiriyorlar demek ki.
0: Örnek bir hatip olarak Başkan Erdoğan'ı alıyorlarsa bu da önemli. Ama sizin sorunuz da var, onu da alayım hemen.
1: Mehmet Bey, şimdi duyumlarınız eyvallah. Yarın için o bir tavır, öyle bir tavır alınabilir ama süreç biraz ilerleyip karar kesinleşirse ve bu karar kesinleştiğinde, tabii bu yoruma bağlı bir şey ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun önünde en azından bir 8-10 aylık, belki 1 yıllık, hatta 2 yıllık bir süreç. Dolayısıyla sonraki seçimde belirleyici olacak konumda Sayın Cumhurbaşkanı olacağı ağırlık kazanırsa, mesela yarın Özgür Özel'in yanında olmayı tercih edenlerin süreç içerisindeki davranışları öyle kökten bir şekilde devam eder mi, yoksa ciddi manada bir esneme gösterir mi, ne dersiniz?
2: Ekrem Bey, öncelikle sorunuz için teşekkür ederim. Benim kanaatim şu yönde, önümüzdeki süreçte değil, hatta bana kalırsa hali hazırda belki yarını da bir deneyecekler. Pabucun pahalı olduğunun farkında bence Özgür Özel ve ekibi. Dolayısıyla yeni parti kurmayacağız ve CHP'deyiz ve iç kavgayı tercih etmelerinin sebebi de bana kalırsa bu. Yarından sonra oluşmayacak bir sinerji, bir sinerji oluşturamadıkları takdirde hali hazırdaki hukuk kararı, işte 36. Hukuk Dairesi'nin kararı, ihtiyati tedbir kararı, Yargıtay'daki kararın kesinleşmesine kadar geçecek süreçte tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunun kabulüyle devam edecek. İnsanlar da sonuçta seçim gelirken şu an hala hazırda yerini belirleyememiş, hala hazırda başka bir parti oluşturamamış, sadece içeride muhalefeti sürdürmeye çalışan bir yapının peşine takılıp gitmez diye düşünüyor. Özellikle Ankara'da mesela bunlar çok ciddi anlamda konuşuluyor. Ankara'nın özellikle bir tarafı vardır. Siyasette güç nerede toparlanır? Hukuken uygun görülen, meşru olunan zeminde toparlanır. Yoksa bir muhalefetle Özgür Özel'in işte bugün Ankara'da, yarın Ankara'da ya da bugün oldu, bugün Ankara'da yapacağı bir mitingle ya da yarın grup başkanıyım diyerek grup toplantısını toplayıp orada vereceği demeçlerle sürdürebileceği bir süreç değildir. Özellikle böyle bir durumda CHP'yi değil tamamen kendisini yıpratır. Ben bu işin çok da uzun sürebileceğini düşünmüyorum. Çünkü zira Özgür Özel'le ve ekibiyle ilgili yarın Kılıçdaroğlu'nun söyleyecekleri çok ciddi önem arz ediyor ve hala hazırda beklenen bir takım soruşturma dosyalarının olduğunu da duyuyoruz. Dolayısıyla kendileriyle ilgili yazılacak fezlekeler ve sonrasında dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik bir gelişme de bekleyebiliriz Ankara'da.
0: Şimdi ihraç listelerini hep duyduk ama Özgür Özel olur mu o listeler içerisinde ya da o isimler içinde?
2: Olabileceği kanaatim var. Yani bazı şeyler de açıklanmadan belki söylenmemiz uygun olmayacağı için. Dolayısıyla beklenen bir takım açıklamalar var. Farklı yerlerde sosyal medyada dolanan şeyler var. Bazılarının gerçekliği de var. Dolayısıyla onlar ortaya çıkmadan üzerine çok fazla yorum yapmak istemem. Peki. Ama önümüzdeki süreçte o listeleri içerisinde ben Özgür Özel'in de var olabileceği kanaatindeyim. Onu söyleyeyim.
0: Bu arada şimdi tedbiren tekrar genel başkanlığa getirilmiş mahkeme kararıyla, yani getirilmiş derken 37. kurultayda alınan sonuç devam ediyor haliyle CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyen mahkeme kararı, çünkü getirildi dediğimizde oradan da nem kapabilenler olabilir, CHP'deki tüm kurumsal işleyişinde başındadır demek oluyor bu. Şimdi bir kriz var. Biraz önce İlter'e sordum ya, CHP'nin gençlik kolları örgütü ayrı bir, yani Kemal Kılıçdaroğlu karşısında hareket ediyor. Kadın kolları yine hakeza, genel merkezden bahsediyorum, onlar da ayrı hareket ediyor. Bir de biliyoruz ki özellikle Ekrem İmamoğlu da, onun ekibi de, Özgür Özel ve ekibi de sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapmayı
1: İyi başarıyorlar.
0: Yani çünkü tamamen gerçekliği kendileri de kabul etmişken sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda sanki bunları kabul etmemişlermiş gibi bir durum söz konusu. Yine konuştuk burada. Genel başkanlıktan çekiliyor. Daha doğrusu genel merkezden gidiyor. Grup başkanı kendini seçtiriyor. Bu demek oluyor ki ben mahkeme kararını resmi olarak tanıyorum. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ama sosyal medya hesaplarını devretmemişler. Şimdi hukuken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal sosyal medya hesapları CHP genel merkezinindir, değil mi?
3: Ama CHP genel merkezinin kurumsal hesabı şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde. Diğer platformlar uluslararası şirketlere ait olduğu için yazışmalar yapıldı. Mesela CHP'nin internet sitesine girin, parti yönetimine tıklayın. Parti yönetimi de hiçbir isim yok, silinmiş. Öyle
0: yarın açıklanması bekleniyor, tırnak tabii içinde ifade ederim onu da.
3: Az önce İlter Bey CHP genel merkezinde bir pankart gösterdi. Kuşadası ve Maltepe. Yani orada mesela ben az önce baktım, Maltepe eski belediye başkanı Ali Kılıç. Tarafı nedir? Yani orada Maltepe, Kuşadası var.
0: Belli mi?
3: Belli. Şimdilik hoşçakalın demiştik. Kemal Kılıçdaroğlu'yla fotoğrafını paylaşmış. Yani o
0: yeni bir paylaşım herhalde.
3: Yeni mi? 25 Mayıs'ta paylaşmış.
0: Yeni.
3: Yeni. Yani 25 Mayıs'ta paylaşmış. Tarafını açıkça belli etmiş. Şimdi yarın iki ayrı program olacak. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde hazırlıklar yaptı ekibi. Hı hı. Özgür Özel neredeydi bugün? Özgür Özel 4-5 Kasım 2023 kurultayının iptalinin ardından Silivri'ye gitti. Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Ve yarın muhtemelen Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından atılacak adımları açıklayacak.
0: Şimdi hep bir mektup okuma durumu da oluyordu İmamoğlu'ndan. Yarın da okunur mu? Yeni günde daha.
3: Tahir Bey, merak ettim. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu Silivri cezaevine girdikten sonra kaç defa Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti?
1: En az haftada bir defa. Perşembe günleri.
3: Rutin. Tek tek baktık. 41 defa Ekrem İmamoğlu'nu Özgür Özel ziyaret etmiş.
0: 41 defa.
3: 41 defa.
0: Neredeyse haftada
1: bir. Bazı haftaları es geçmiş. 41
3: defa.
1: Ama.
3: Yani CHP genel merkezine belki bu kadar gitmemiştir. Kendi evine bu kadar gitmemiştir. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutuklu bulunan ve kendisine genel başkanlık yolunu açan, kara para siyasetiyle kendisine CHP kurultayında genel başkan olmasının yolunu açan Ekrem İmamoğlu'nu 41 defa ziyaret etmiş. Yani bir genel başkanın...
0: Bu arada bahsettiğiniz fotoğraf.
3: Ali Kılıç, Maltepe.
1: Ali Kılıç eski belediye
3: tabii,
1: başkanı.
3: Maltepe eski belediye başkanı. Kemal Bey'le fotoğrafını paylaşmış. Yani yarın Ali Kılıç, bilmiyorum belki kendisi de gider, Ali Kılıç'a yakın parti teşkilatı yarın CHP Genel Merkezi'ndedir. Artık Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de tarafını açıkça belli ediyor ve bunu açıktan duyuruyor. Şimdi Tahir Bey, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Türkiye için tertemiz başlangıç, arınma zamanı. Özgür Özel, yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu 41 defa Silivri cezaevinde ziyaret ediyor. Şimdi bu açıkça Ekrem İmamoğlu'nun yanındayım, genel başkanımı tanımıyorum, arınma çağrısı, kendisi çağrısında bulunuyor ama ben Ekrem İmamoğlu'nun yanındayım, yolsuzluk ve rüşvet suçlamasından yargılanmasına rağmen, soruşturmaların sonucu ortaya çıkmamasına rağmen taraf olması, Ekrem Genel Başkanı'nın çağrısına kayıtsız kalmasına Ekrem İmamoğlu tarafında olduğunu göstermektedir. İhraçlar olacak mı dediniz? Ben açık söyleyeyim. Taşkın Özer, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı İstanbul
0: Turan Milletvekili. Taşkın Özer.
3: Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı yaptığı İstanbul Milletvekili. İlk ihraç edilecek kişi.
0: Şu ihraç edilecek isimlerle ilgili
3: İkinci
0: bir
3: isim. İlk ihraç edilecek. İkinci isim Özgür Karabat. CHP Genel Başkan
0: Mali işlerden sorumlu.
3: Mali işlerden sorumlu. Hakkında delegelerin ifadeleri var. Reis Uyan'ın, ben mecliste Özgür Karabat'tan 100 bin lira aldım.

0: anket çekleri aldım, delegelere dağıttım ve bunun fotoğrafını çektim. Bunu herkes biliyor, delegelerin isimlerini de sayıyor. Şimdi Özgür Karabat Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmayacak. Veli Ağbaba olmayacak. Yani Veli Ağbaba
1: şu isimler.
0: Tabii Veli Ağbaba kesinlikle olmayacak. Neden olmayacak? Şimdi sen delegelere para dağıtıldığını iddia edilen o Veli Ağbaba'nın şoförü tutuklandı. Kurultay soruşturmasında tutuklandı. Veli Ağbaba olmayacak. Hı hı. Mahmut Tanal çok da ciddi biri değil. Yani o çok önemli değil. Adnan Bekir olmayacak.
2: Ama iyi ağlıyor.
0: Adnan Bekir olmayacak. Şimdi ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu? Adnan Bekir'in ne işi var orada?
1: Bilmiyorum. Cemal Enginyurt yok ama bu listede değil mi?
0: Adnan Bekir kesinlikle olmayacak. Yani ilk ihraç edileceği kişilerden biri Adnan Bekir olacak. Özgür Karabat gidecek. Veli Ağbaba gidecek. Ali Mahir Başarır ilk ihraç edilecek. Yani şu listenin büyük kısmı belki de Özgür Özel. Özgür Özel de olmayacak. Şimdi
1: ama Ali Mahir Başarır şöyle dedi. Dedi ki yarın kurultay kararını açıklasın, siyaseti bırakırım dedi.
0: Tamam, kurultay açıklanacak. Şimdi Tahir Bey dün de konuştuk.
1: Bırakır mı?
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şunu yapacak. Mahalle delegeleri oluşturacak. Ben İstanbul örneğine bakayım. Her mahalle bir delege seçecek. O mahalle delegelerinden ilçe delegeleri çıkacak. İlçe delegeleri İstanbul il delegelerini çıkartacak. Hı hı. Yani 15 bin tane mahalle delegesi var. 600 tane il kongre delegesi var. 198 tane de genel kurultay delegesi. Tek tek tüm ilçelerde bu süreci başlatacak. Arınmayık parti
1: ne kadar sürer bu ortalama?
0: Bence şu isimlerin
1: geçmiş tecrübelerden de baktığımızda
0: büyük çoğunluğu ilk etapta Turan Taşkın Özer, Adnan Bekir, Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, belki Özgür Özel. Çünkü sen bir genel başkan, partide bayramlaşma yapıyorsun. Alternatif olarak yan tarafta genel başkanın yaptığı programı, alternatif bir program oluşturuyorsun. Bu da belki de hukuki süreci başlatacak. Şimdi bu isimler gidecek. Yargı zaten kurultay delegelerini tutukladı. 9 tutuklama var. Yani Veli Ağbaba'nın şoförü tutuklu, il delegeleri, ilçe delegeleri tutuklu. Şimdi bu isimleri Kemal Bey ihraç edecek. Yargı zaten hukuki olarak o delegeleri tutuklayarak suç unsuru bularak ihraç, yani bir bakıma partiyle bağlantısını kesiyor ve bu mahalle, ilçe, il ve genel kurultay delegeleri belirlendikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir atımı atacak ve arınma çağrısına ters düşen isimleri disipline gönderecek ve kendilerine aklının bizi zor duruma bıraktınız. Ekrem İmamoğlu ve A takımındaki önemli isimleri de partiden tasfiye edecek. O Zoom toplantısına katılan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerleyen isimler tek tek disiplin soruşturmasına girecek ve muhtemelen yakın bir zamanda ihraç edilecek.
1: Bu
0: Kemal Kılıçdaroğlu
1: tutuklanan delegeler de var. Onları
0: tabii,
1: da bir
0: görebilir miyiz? 9 tane delege var. Yani basit isimler değil.
1: Şimdi bu isimlerden özellikle Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Özgür Özel, onların yani CHP'den de önce böyle yakın diyalogları oldu.
0: Ama Tahir Bey ifade ediliyordu. Genel başkanın diyor ki arınma çağrısı yapıyor. Türkiye için tertemiz başlangıç yapacağım diyor. Yarın işte bugün bu çağrıyı yapacak ve muhtemelen bu yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karışan delegelerle ilgili bilmediğimiz şeyler açıklayacak bu tanık ifadeleri
1: i̇şte
0: dışında.
1: Dün ifadeleri okuyorduk burada Ekrem Kızıltaş. Şöyle bir o ifadelerde bilgiye de rastladık. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Mardin il başkanı parti tarafından gönderilen bir parayı, değil mi, zimmetine geçirme durumu mu olmuş? Öyle bir durum olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu direkt görevden almış. Şimdi bugünse, bugünün CHP'sinde, daha doğrusu Özgür Özel yönetimindeki CHP'de de şöyle bir manzara var. İşte baklava kutularını tüm Türkiye canlı yayında izledi. Onun dışında bizzat bazı isimlerin, belediye başkanlarının, il başkanlarının, diğer önemli delegelerin, bu isimlere çok yakın olan isimlerin açıklamaları ortada. Muhittin Böceğin açıklamaları ortada. Antalya gibi bir şehrin büyükşehir belediye başkanı. Şimdi haliyle hiç ama hiçbir şekilde bir iç disiplin mekanizması da işletilmedi partide. Özellikle Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın İmamoğlu dosyasında partinin kasası olarak ifade edilen, neredeyse daha doğrusu İmamoğlu sürecinin kasası olarak ifade edilen iki isim. Ağır ithamlar olmasına rağmen CHP içerisinde hiçbir şey yapılmadı ve Özgür Karabat mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Turan Taşkın Özer de disiplin kurulu başkanlığı gibi önemli makamlara getirirdi.
2: Tahir Bey, hiçbir şey yapılmadı demek biraz bühtan oluyor. Müsaade ederseniz, Özgür Özer genel başkan olduktan beri zannediyorum, belki Mehmet Bey rakamı daha iyi biliyordur, Kenan da daha iyi biliyor. 2000'e yakın insan ve içlerinde Cumhuriyet Halk Partisi denildiğinde neredeyse etle tırnak gibi olan bazı önemli isimlerine dahil olduğu 2000'e yakın insan partiden ihraç edildi. Ve şu anda çok net bir şey var. Kendini mecburi Cumhuriyet Halk Partili hisseden ve büyük ihtimalle Özgür Özel'den, belki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bile daha fazla CHP'li olan bazı isimler, eğer konuşurlarsa kapının önüne konulacağını bir düşündükleri için en azından birkaç gün öncesine kadar konuşmadılar, konuşamadılar. Ve burada belli ki tuhaf bir yapı oluştu. Bu tuhaf yapıda aday olmak isteyen işte bir takım şartlara riayet etti. Ne o şartlar? Ankara'ya gelen kişi döviz getirdi, 1 milyon, 2 milyon. Manisa'da bir benzinciye götürdü, emanet etti. Bir başkası işte adaylık için 1 milyon lira ayrı bir çantaya koydu. 200 bin lirayı duvara koydu falan.
1: Bıraktım diyor.
2: Şey yapılmadı diye bir şey yok. Orada öyle bir yapı oluştu ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi bakın, Kemal Kılıçdaroğlu sütten çıkmış ak kaşık değildir. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel söz konusu olduğunda benim açımdan al birini vur ötekinedir. Bu benim açımdan sübjektif bir yaklaşım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun geriye doğru baktığımızda, az önce sen bir olay anlattın. Mardin İl Başkanı işte kendisine gönderilen bir şeyi zimmetine geçirdi diye kenara çekildi. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ayyuka çıkmış, bu tür akçalı işler yok. Bu da şunu gösteriyor. Son dönemdeki açıklamalarına baktığımızda arınmaktan bahseden ve dolayısıyla tertemiz bir başlangıçtan bahseden, liyakattan bahseden bir isim olarak yarın bilmediğiniz birçok şeyi açıklayacağım, bugün artık açıklayacağım diyen bir isim. Benim merak ettiğim şu: ne kadarını açıklayacak? Ne kadarını elinde, bak bunları biliyorum, açıklamıyorum ama bunları bildiğimi de bilmenizde fayda var, ne kadar diyecek? Çünkü bakın, Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu olduğunda şu ana kadar bir sürü belediye başkanı tutuklu. Terörden birkaç tanesi var, diğerleri yolsuzluk, rüşvet, irtikap vesaire. Hı hı. Bütün bunları bizden önce onlar kendileri biliyorlardı. Neden? Paylaşımdan istediği payı alamayan CHP'liler ya da kendisine o paydan pay düşmediğinden şikayetçi olan CHP'liler, bütün o belediyelerle alakalı şu ana kadar açılan davaların, şunun bunun arkasındaki ihbarcıların tamamı Cumhuriyet Halk Partili. Bu şey davasını, mutlak butlan davasını açan Cumhuriyet Halk Partililer. Bu işleri takip edenler onlar. Dolayısıyla bütün iş kendi aralarında dönüyor. Senin ve benim, bizim bildiğimizin büyük ihtimalle 15'sini biliyorlar ve Kılıçdaroğlu da parça parça bilen, o CHP'lilerin bildiğinin daha fazlasını bildiği için bilmediğiniz şeyleri açıklayacağım sözü bence en azından bir şeyler açıklayacak.
1: Bizim bu sefer de bilmedi- şey demezler, madem bu kadar şey biliyordun bugüne kadar neden sustun, neden?
2: Vallahi bunu dersin de, hani kol kırılır yen içinde kalır diye bir laf vardır. İşte ben aslında ima ettim, söyledim mesela, çıktı dedi ki adam, şaibeli kurultay deniyor. Çıkıp açıklasalarla şaibe yoktur desinler falan diye çağrıda bulundu. Şimdi bakın, Kılıçdaroğlu'nun söylem açısından kendini kurtarabilecek argümanları var. Ama diğerlerinin mevcut durumda artık kaybedebilecek çok fazla şeyleri kalmadığı için mevcut durumu sürdürebildikleri kadar sürdürmekten başka çareleri yok. Buradaki sıkıntılı durum, esas konu, hukuki olarak nereye kadar gidebilecekleri, nereye kadar kanırtabilecekleri, nereye kadar zorlayabilecekleri. Bu da zannediyorum önümüzdeki günlerde, biz şu ana kadar araya bayram girdiği için, yani perşembe gün bu olay oldu. Sonrasında tatil. araya bayram girdiği için şu anda birçok şeyi yorumsal. Mesela az önce söylediniz, kadın kolları, gençlik kolları. Hı hı. Mesela genel başkanın onları lağvetme yetkisi.

0: etkisi var mıdır? Bu iki ihtimalle olabilir. Ya da parti meclisinden bir karar çıkar, onları lave eder, yenisini atar.
1: Onu da soracağım Sayın Yılmaz
0: Mehmet
1: Bey, ama
0: soralım bence onu da.
1: Önce şu tutuklanan mesela 9 kişi var. Kimler onlar? Bir delege Safi Karayalçın, bir il başkanı Suat Dülge, Ataşehir Eski Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, yine Özkan Deniz delegelerden, CHP Gençlik Kolları Eski Başkanı Halil İbrahim Şahin, bir delege Umut Sapan, İlçe Belediyesi Meclis Üyesi Metin Kaya, Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek ve delege Mehmet Ayıp Demirbüken. Şimdi oldukça kritik isimler. Mesleki tecrübenize dayanarak şunu da sormak istiyorum. Sizler 70'lerden bu yana bu mesleğin içerisindesiniz. Yani CHP'nin sadece işte İmamoğlu, Deniz Baykal dönemine yetişen bizler gibi daha küçük hafızalı gazetecilerden ziyade sizler geçmişi de çok yakından biliyorsunuz CHP'nin. Ya bugüne kadar, bugün CHP'de yaşananlar yaşandı mı? Mesela ben evet Sarıgül'le Deniz Baykal'ın o kavgalarını televizyondan izlediğimi hatırlıyorum. Ama bir de bunun öncesi var. İşte CHP sürecinde her ne kadar darbeyle kapatılmış olsa da diğer CHP adına kurulmuş partiler vardı. Böylesi yaşandı mı?
0: Hayır. Bu şekilde bu kadar devasa büyüklükte bir olay yaşanmadı. Mesela hepimizin aklında ne vardır? 93 İSKİ.
2: Nurettin Sözen.
0: Nurettin Sözen, Ergün Göknel, evet, meselesi. O bile bununla karşıla, bu konuşulanlarla karşılaştırdığınızda devede tüy gibi bir şey. Yani o da o dönem için çok önemli bir olaydı. Devede tüy gibi bir şey. Ha geriye doğru baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı mesela en büyük ayıplardan birisi Güneş Motel meselesidir. Hı hı. Neden? Orada bakalım. Doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir şeyler dönmedi ama şunu biliyoruz ki o dönemde TÜSİAD Koç'un önderliğinde Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni yıkmak için Demirel'i baştan götürmek, daha doğrusu Erbakan Hoca'yı uzaklaştırmak için Güneş Motel Hükümeti'ni kurdurdu. 12 bakanı, kumar borcu olmayan 12 milletvekili lazım diye kumar borcu olan 12 milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisi transfer etti. Onların 11'ini bakan yaptı ve öyle sakat bir hükümet kurdular. Sonra o hükümeti zaten gene TÜSİAD yıktı. Mesela bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde kara bir lekedir. Ama bakın şu anda şu son günlerde konuşulduğu gibi bir olay yok, olmadı.
1: Peki yine sizin hafızanıza dayanarak bir soru. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir belediye başkanının, hadi Türkiye'nin en büyük belediyesinin başkanının partiyi dizayn ettiği bir süreç
0: asla
1: gördünüz mü?
0: Asla. 2019'a kadar tamam Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı önemli isimlerin, yani deve dişi gibi diyebileceğimiz bazı önemli isimlerin sözlerinin dinlendiği, belki biraz ağırlık taşıdıkları falan görülmüştür ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanların ağırlığını taşıdıkları ve paçalarını akçalı işlere bulaşmadıkları için kimseye kaptırmadıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı hı. Ve hele hele çok açık bir şekilde, biraz önce Kenan iyi ki söyledi onu, ben daha fazla tahmin ediyordum. Düşünebiliyor musunuz, bir genel başkan rüşvet, yolsuzluk, irtikap gibi benzeri suçlardan tutuklu bir kişiyi, hadi Ankara'da olsa anlarım, Ankara'dan gelip neredeyse haftada bir gün talimat almaya gittiği açık bir şekilde ziyaret etmek durumunda.
2: 41 defa.
0: 41 defa, bu olacak şey değil. Yani bu en azından ya arkadaş bu kadar da olmasın falan diyerek, belki özür beyan ederek, ya ayda bir yapsak falan denilmesi gereken bir şey. Rezillik bu. Nereye gidiyorsun ya? Büyük miktarda, yani artık milyarları bile geçen miktarlarda yolsuzluktan tutuklu. Tamam belki şeydir işte, beraat-ı zimmet asıldır. İyi de yani bu kadar ayyuka çıktıktan sonra duruşmaların herhalde 2,5 ayı geçti değil mi?
2: Evet.
0: 2,5 aydır duruşmalarda, az önce sen söyledin, şiir okuyor. Onu da becerebilse bari, şiir okuyor bilmem ne.
2: Öpücük
0: bir sürü soru soruluyor. Cevap yok. Niye? Soruşturma döneminde ne yapmıştı? Muhatap almıyorum. Bunu zül kabul ediyorum. Bunu bilmiyorum. Onu hatırlamıyorum. Cevap vermiyorum. Şimdi savunma pozisyonundasın. Şu anda seni bir anlamda 143 konuda 199 soru var muhatap olduğun. Bunların herhalde 20-30 tanesi geride kaldı. Hı hı. Cevap vermediğin her soruda sen hapse gireceksin. Konuşamıyorsun. Niye?

0: CHP'li, İstanbul İl Kongresi'nin 4 tanı da CHP'li. Kurultay davasında Ekrem İmamoğlu şüpheli. 1 numaralı şüpheli. 2 Mayıs 2020...
1: Divan Başkanı.
0: Tabii Divan Başkanı. Bu Kurultay davasının şüpheli. Şu an sanığı, iddianameler de var. 2 Mayıs 2025 tarihinde talimat alınan savunmasında özetle şunları söyledi. Kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu, kurultay sırasında divan başkanı olarak görev yaptığı beyanda ayrıntılı savunma yapmayarak genel mahiyette suçlamaları kabul etmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum, suçlamalara cevap vermiyor. Yani cevap yok. Cevap
2: peki yok. Şunu da merak ediyorum Sayın Yılmazer. Hem Ekrem Bey'in de biraz önce sorduğu hem de o soruya ilave evet. olarak. Şimdi CHP Genel Başkanı'nın gençlik kolları ya da kadın kollarının kurultaylarına yönelik söz söyleme ya da hareket etme durumu olabiliyor mu hukuki olarak? Ve bir de şimdi
1: yani görevden alma demek istiyorum.
2: Evet, görevden almalar. Ya da
3: parti tüzüğü konusunda hani lağvetme değil de görevden alma şöyle bir şey. Bir üst kurula, yani merkez yönetim merkez yürütme kurulu MYK'sına sunarak MYK tarafından, MYK'nın görevden alma yetkisi var Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde. Dolayısıyla hem kadın kollarını hem gençlik kollarını şu anki tutumları sebebiyle MYK'nın görevden alma, geçici olarak yeni bir yapı atama, birilerini görevlendirme gibi bir yetkisi var. Ama malumunuz parti meclisi toplanmadı. Parti meclisi toplanıp için bir MYK çıkacak. MYK'nın üzerine bu tip adımlar atılacağını tahmin ediyorum.
2: Peki bir diğer konuda, şimdi bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu gidip mahkemede mesela konuşmadı, tanık olarak da değil mi? Gitmedi, partime zarar gelmesin diyerek gitmedi. Ama bugünden sonra evet. süreç, şimdi delegeler her gün çıkıyor, işte bazı açıklamalar yapıyorlar. Yeni tutuklamalar belki söz konusu olacak. Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin bildiği kuvvetli deliller, bundan başka şeyler belki ortaya sunacak. Kılıçdaroğlu bugünden sonra bir tanık olarak sizce yer alır mı dava dosyalarında?
0: Kabul etmedi. Kabul etmedi.
2: Ya da şikayetçi olarak?
0: Kabul etmedi. Hiçbirini kabul etmedi.
3: Hiçbirini kabul etmedi ama yarın tabii şikayetçi olacağı dosyalar olabilir. Evet. Müdahil, en azından Cumhuriyet Halk Partisi adına müdahil olabilir. Ve avukatları bu anlamda bu dosyaları takip ediyor olabilir. Şimdi müştekinin de dinlenmesi usulü var. Hatta zorla getirme kararı müşteki için de çıkarılabiliyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte tabii ki şikayetçi olacağı hususlar var. Hı-hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim kanaatimce daha önce kurultay davasında tanık olarak dinlenmekten kaçınmasının sebebi muhtemelen bu sürece dair tarafsızlık, tarafsız bir şekilde yürütülmesidir. Kendisinin müdahil olmadan yürütülmesi gerektiğini düşünmesiyle ilgilidir diye düşünüyorum. Zaten hukuki katkısı şu olamazdı. Kemal Kılıçdaroğlu işte paraların verilmesini, telefon dağıtılmasını ya da işte tablet dağıtılmasını ya da farklı menfaatler verilmesi, işte işe adam sokma gibi, sadece bir doğrudan duyum almadığı için, farklı ikinci, üçüncü şahıslardan duyum aldığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanıklığı zaten aslında beklenen bir tanıklık değildir. Birebir bu hususu yaşamış, görmüş, kendi gözüyle şahit olmuş insanların dinlenmesi, bu hususta beyanlarının alınması esastır. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun doğrudan o süreçte tanık olmaması anlaşılabilirdir. Ama bugünden sonra oluşacak olaylarda, mesela yarın anlatacağı hususlarda doğrudan aslında en azından tanık sıfatı olacaktır. Şikayetçi olacağı hususlarda da tabii müştekidir. Müşteki olarak da dinleneceği bir sürü kovuşturma dosyası oluşabilir ve oralarda dinlenebilir.
2: Şimdi bugüne kadar evet biz hep şeyi konuşuyorduk. Özgür Özel'in İmamoğlu'nu savunma adına bunları yaptığını, yani İmamoğlu'nun kariyeri, onların deyimiyle İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Şimdi Kılıçdaroğlu o adaylık ofisi var bir tane, onun da kapatılması kararını veriyor. Ama bugünden sonra Özgür Özel ister istemez şu an arkasına bir rüzgar aldı.

0: Yani bir Özgür Özel ismi ön planda. Sayın Yılmazer'e geçenlerde yine sormuştum. Şimdi bugünlerde işte bazı Özgür Özel'in resmi hesaplarından yapılan paylaşımlara bakıyorum. Özgür Özel ismi de bir imza haline getirilmiş artık. Altı okun yanında. Ama altında bir ibare yazmıyor. Genellikle farklı ibareler yazardı. Ha, metinlerde yazıyor. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde. Şimdi iki hesabın ismi değiştirildi geride bıraktığımız gün. Onların görselleri de var. Ama isterseniz önce bir haberini izleyelim. Haberi hazırsa sosyal medya haberi. Haberin ardından o görüntülere de bir bakalım. Yani bu neyin hazırlığı? İmamoğlu artık tarihte mi kalacak? Bunu konuşacağız. Önce habere bakalım.
1: Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak buttan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ekibi partinin resmi iletişim ağlarındaki kontrolünü sürdürüyor. Öyle ki partinin 2 milyon 800 bin takipçili X, 1 milyon 900 bin takipçili Facebook ve 1 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin talebine rağmen hala devredilmedi.
4: Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun ekibi Özgür Özel'i sosyal medyadan da tasfiye etmek için harekete geçti. Platformların Amerika'daki merkezlerine yazı gönderildi, tek yetkilinin genel merkez olduğu ve hesapların kendilerine devredilmesi istendi.
3: İlk dönüşü Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta yaptı. Şirket, Facebook hesaplarının devredilmesini kabul etti. Diğer platformlarla ilgili değerlendirmeler ise sürüyor.
4: Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu'nun ekibi hesapları devretmeyen ve korsan olarak kullanmaya devam eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
0: Şimdi iki sayfa, bu sayfa CHP iletişim sayfasıydı. Yani genel merkez tarafından
5: onu çaldılar.
0: Yönetilen. Bu sayfanın ismi değiştirildi. Özgür Özel iletişim zaten sayfa Şubat 2024'te açılmıştı. Özgür Özel iletişim olarak değişti. Bu tarafa da dönüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı. Grup Başkanı Özgür Özel fotoğrafı var. Bu da TBMM CHP Grup. Yani meclis grubunun ilk sayfasıydı. Burası da TBMM Özgür Özel olarak değiştirildi ta 2015'ten beri abi, aktif olan
5: TBMM Özgür
0: sayfa.
5: Özel ne demek ki abi?
0: İşte
5: ne yani?
0: Hatta şöyle yazıyor. Özgür Özel TBMM resmi Twitter hesabı diye de
5: bu geçiyor. Hesaplar CHP'nin kurumsal hesapları. Özgür Özel bu hesapların ismini değiştiriyor ve çalıyor bir bakıma. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullanması gereken bu kadar takipçisi olan İki hesabı
0: yazıyor zaten.
5: Tabii.
0: CHP logosu, TBMM Grup Başkanlığı, TBMM Özgür Özel oldu.
5: Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen başvuracak ve bu hesapları geri alma ihtimali vardır diye düşünüyorum ben.
0: Var mı öyle bir yasal hakkı Mehmet Yılmazer? Kurumsal hesaplarda.
6: Tabii.
5: Çiftliği değil ki.
6: Tabii. Yani sonuçta kurumsal hesap olduğu için, bir de bunlar tabii özel şirketler olduğu için, yabancı şirketler buralara yazdığı zaman zaten bu tip mülkiyetini, fikri mülkiyetini de korumak zorunda. Yaptıkları tamamen illegal. Yani kendi politikaları gereği de, özellikle bu şirketlerin Instagram'ında, Twitter'ında kendi politikaları gereği bunları kullanamaması gerekir. Bununla ilgili yaptıkları başvuru sonucunda zaten bu sayfalara erişim belli bir dönemde kısıtlanabilir, doğrulama istenebilir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamda birebir resmi olarak başvurusu geçerli olacak ve ona göre zaten şirketler de hareket etmek zorunda kalır. Sonuçta
0: şöyle
6: buraları
0: bir bilgi,
6: sosyal medya sayfaları tabii, dolayısıyla birebir bu değişim doğru değil. Hukuken de engel olunabilecek bir tarafı var.
0: şöyle bir bilgi, sayfalara, Kılıçdaroğlu yönetimi
6: mahkemeden bile karar aldırılabilir ama tabii merkezleri ve temsilcisi
0: bir kurumsal sosyal medya hesapları devri için Meta ve X'e başvuruda bulunmuş. O bilgi var. Hatta Meta'nın Facebook sayfalarının devrini onayladığı da
6: sonucu
0: belirtiliyor. Tabii sadece genel merkezde, bir de İstanbul İl Başkanlığı hesapları.
5: Ya Tahir Bey, siz Kenan Kıran CHP Genel Başkanı diye yazabilir misiniz ya? Şimdi
7: bir
5: Kemal
7: dakika,
5: Kılıçdaroğlu...
7: Kenan diye yazsın, Tahir diye
5: yazar. Doğru, Tahir Bey yazacak. Ekrem Kızıltaş CHP Genel Başkanı olarak yazsa.
0: Allah hayır, Sabah Gazetesi haber koordinatörü.
5: Evet.
0: Kenan Kıran Sabah Gazetesi ya da Kenan Kıran haber koordinatörlüğü diye bir şeye gelir bu.
5: Ya şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı sıfatını kullanmasına muhtemelen itiraz edecektir. Parti kurulları oluşacaktır. Hukuki yönden bu itirazları yapacaklardır. Yani iki tane bir partide genel başkan olur mu? Olmaz. Yani olmaz yani.
0: Ama dikkat ederseniz genel başkan da yazmıyor zaten mesela.
5: Özgür Özel'in resmi hesabında var ama.
0: Kendi hesabında var ama meclis hesabında grup başkanlığının yanında fotoğrafı var.
5: Yalan söylüyor. Neden meclis grup başkanı olarak yazmıyor? CHP grup başkanı diye yazsın.
7: Ya mesela, arkadaşlar siz iyi niyetle bakıyorsunuz. İyi niyetle bakıyorsunuz. Şu anda bir kavga var ve bu kavgada Özgür Özel tarafı elinden geldiği kadar her şeyi kanırtacak. Son ana kadar zorlayacak.
0: Nereye kadar?
7: He?
0: Nereye kadar?
7: İşte mesela Mehmet Bey ne diyor? X firmasına yazılan, Mete'ye yazılan yazıyor. Onlar gerektiği cevabı verirse. Burada büyük ihtimalle şifre konusunda falan gene zorluk çıkaracaklar.
5: Tabii şifre vermiyorlardır.
7: Yani yoksa şifre alsa zaten doğrudan yapar ama.
6: Ama erişim kısıtlaması da getirilebilir başvuru yaparlarsa.
7: İşte o da var.
6: Erişim kısıtlaması da getirilebilir bu hesaplara. BTK'ya başvursalar BTK da bu kararı verir.
5: Tabii.
0: Şimdi orada
6: tabii baskı alabilir yani.
0: Yani onlar kararı daha belirleyici olacak değil mi?
7: Son ana kadar kanırtmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Niye? Adamlar memleketi soymuş, soğana çevirmiş, bir partiyi satın almışlar. Sen gelip onların elinden bunu alıyorsun. Bakın Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar söylediği en güzel cümlelerden birisi, yargı kararını yorumlarken yargı bir partiyi satın alamazsınız dedi sözüdür. Bakın Kılıçdaroğlu'nun söylediği şu ana kadar en muhteşem söz bu. Yargı bu partiyi satın alamazsınız dedi. Ben de şunu ilave ediyorum. Kamu kaynaklarını yağmalayarak bir partiyi satın alamazsınız. Şimdi buraya bak, bunu yapan insanların bunlar pasafiso daha neler yapmaya çalışacaklardır yani.
0: Gelmek istediğim yer acaba bir şeyin hazırlığı mı?
6: Bu şimdi, işin en küçük kısmı yani.
0: Özgür Özel TBMM resmi Twitter hesabı, yani ben ilk kez gördüm. Bu arada bilmiyorum, oradaki sosyal medyayı takip eden arkadaşlar, Twitter çok eski bir isim. Yani artık X. kullanılmayan bir isim. X şirketi. Tabii. Orada da bir düzeltme yapmaları gerekecek herhalde.
7: Bunu unutmuşlardır.
0: Evet, ama şunu merak ediyorum. Acaba bunlar, şimdi bizler genellikle orada neyi görürüz? CHP TBMM resmi hesabı diye görürüz. Ya da CHP iletişim
5: Özgür
0: diye.
5: Özgür Özel iletişim ne yani?
0: Şimdi,
5: Özgür Özel iletişim.
0: Yarın öbür gün, şimdi şu iddialar var. Evet, her ne kadar Özgür Özel yeni bir parti olmayacak.
7: Tahir Bey, müsaade eder misin? Mehmet Bey'e bir soru sormak istiyorum.
0: Buyurun.
7: Mehmet Bey, şimdi Tahir Bey'in sormaya çalıştığı soruyu anladık. Yani bu süreç belli bir şu noktaya gittiğinde bu arkadaşlar büyük paralarla ele geçirdikleri partiyi artık kontrol etme şanslarının kalmadığını anladıklarında yeni bir parti kurarlar. Evet. Bence asıl soru şu. 2026 Türkiye'si Haziran ayı yaklaşıyor. Bütün bunlar olup bittikten sonra ne kadar paraları olursa olsun bir partiyi kurup hesaplarının daha dikkatli bir şekilde kontrol edilebileceğini bile bile bu partiyi normal şartlar altında hukuki müeyyidelere uygun bir şekilde kurup geliştirme şansları var mıdır? Tekrar ediyorum, altını çizmek istediğim konu şu: büyük paralar olduğu kesin ama bir parti kurulurken bir partinin kurumsallaşması sürecinde kullanılacak paraların şimdi ilgili kurumlar tarafından daha dikkatli bir şekilde tetkik edileceği düşünüldüğünde ne kadar paraları olursa olsun böyle bir parti, yani Ekim Partisi'ni kurabilirler mi?
6: Ben çok zor görüyorum. Pabucum bu anlamda pahalı olduğunu da söylüyorum. Sadece

0: hukuken zaten bu süreci yönetebilecek yetenekte ve beceride olduklarını da düşünmüyorum. Ben İBB iddianamesindeki süreci de yakından takip ettiğimde orada bile ne kadar yani nasıl söyleyeyim size,
1: acemi,
0: çizginin dışında ve hiç umursamaz bir şekilde davrandıklarını gördüğüm için açıkçası bu süreci de yönetebilecek kabiliyet olduğunu görmüyorum. Birincisi bu. İkincisi saha bu süreci bence daha çabuk toparlayıp isimleri gündemden düşürecektir diye düşünüyorum. Özellikle yarın benim beklentim Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları neler olacak, hangi konularla ilgili. Sosyal medyaya öyle ya da böyle yansıyan bir takım irili ufaklı bağlantılar var. Özellikle işte para kaynakları, belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminden kalma para kaynaklarından bahsedilebilir. Bu ya da diğer belediye başkanlıklarından, diğer belediyelerden, bilemiyorum. Bunun ayrıntısı tabii ki yine belirli ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından takip ediliyordur. Onu da söyleyeyim. Ama bunların şu an bu saatten sonra zorlayacakları şeyler, farklı bağlantıları var. Muhtemelen o farklı bağlantılara ilişkin de özellikle Özgür Özel'in Manisa dönemine ilişkin ve Manisa'da bir takım kendisini ve kızının mesela Yamanlar Lisesi'nden verilen FETÖ ödüllerle ilgili bir takım ayrıntılar var. Bu ayrıntılarla ilgili de gelişecek bir takım soruşturmalar olabileceğine dair bir takım duyumlar ve görüntüler alıyorum. Onu söyleyeyim. Bununla beraber bakın mesela Mansur
2: yani
0: Yavaş'tan bahsettim.
2: Yani Özgür Özel'le ilgili işleyecek yeni bir, yargı süreci mi?
0: Ben öyle olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. Çünkü bir takım beyanlar var. Hatta eski FETÖ'cü bir ismin bir açıklamasına denk geldim bugün. Sosyal medyada bir şekilde önüme düştü ve Manisa sürecinde Özgür Özel'in siyaseten belirli yerlere getirilmesine dönük bir takım iltisakın olduğuna dair bir takım yorumlar gördüm. Yani ben bunu iddia etmiyorum. Sadece sosyal medyada gördüğüm şeyleri söylüyorum. Ama bu sürecin bir şekilde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde belirli fonlamalarla ele geçirilmesine yönelik sürecin çok da öyle safiyane bir süreç olduğunu düşünemiyorum. Onu söyleyebilirim. Bununla beraber bakın mesela Mansur Yavaş dedim. Mansur Yavaş'ın bugün tabii Büyükşehir Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyelerinin çoğunluğundan oluşuyor. Mansur Yavaş'ın Büyükşehir'de çalıştırmayız tehdidiyle, belki öyle söyleyebiliriz, tehditvari söylemlerle Özgür Özel'in yanında olmasına bir baskıyı bu şekilde kurduklarına dair bir şeyler öğrendim. Dolayısıyla bu açıdan aslında Mansur Yavaş böyle bir tehdit altındaysa Ankara halkıyla bu durumu paylaşmalıdır. Eğer çalıştırılmayacağına yönelik bir baskı ve tehdit altındaysa bunu halkla ve kamuoyuyla paylaşmalıdır. Bununla beraber merhum Ferdi Zeyrek'le ilgili ve Ferdi Zeyrek'in belediye başkan adayı olmasıyla ilgili, yine Manisa döneminde belediye başkan adaylığı ile ilgili özellikle Özgür Özel'in farklı konular gündeme geleceğini de söylüyorum. Ama bununla beraber zaten bugüne kadar halihazırda sahaya yansıyan şeyler var. Özgür Özel şeyi kabul etmedi mi? Yani Özkan Yalım'ın kendisinin makam aracının tefrişatında ne fark eder ki, bir taraftan belediyenin kaynağı, devletin kaynağı, Cumhuriyet Halk Partisi yaptırsaydı da hazineden gelen parayla yaptıracaktı.
1: Çok açık bir itiraf.
0: Yine kamunun
1: evet.
0: kaynağı diyerek konuyu bir şekilde laçkalaştırmadı mı? Bu bir ikrar değil miydi? Yani aslında zaten savcılarımız bu konuda bu süreçlerle ilgili bir soruşturma varsa bunların hepsini dosya münderecatına kazandıracaktır. Onu da söyleyelim.
2: Bu arada bir
0: dolayısıyla
2: baskıdan
0: bu tarafıyla baktığımızda
2: ya.
0: Bu tarafıyla baktığımızda
2: buyurun. Yarım kalmasın lütfen.
0: Nasıl?
2: Yarım kalmasın. Biraz önce mesela Mansur Yavaş konusuyla ilgili anlattığın şeye bir örnek daha var.
0: Bu anlamda dosyayla ilgili. Hı hı.

0: Evet. Ha, onu da söyleyebilirsiniz. Tabii ben şey söylüyordum. Yani hı hı. O süreçlerin hepsinde bir ikrar var. Dolayısıyla bunların hepsi dosyalara yansıyacaktır. Yani yarın bir de Kılıçdaroğlu'nun anlatacakları, bilmediğiniz çok şey var diyerek ifade ettiği bir iletişim stratejisi belki de. Ama hani bilmediğimiz neler çıkacak. Özellikle bir dönem beraber çalıştığı genel başkanının söyleyecekleri de tabii önem arz ediyor. Sürecin belirli bir yere doğru evrildiğini görebiliyoruz. Birilerinin ihraç edileceği, evet doğru. Bana kalırsa dokunulmazlıkların da kalkacağına dair bir sürecin evrileceğini de öngörüyoruz. Çünkü yani zaten Cumhuriyet Halk Partisi bu tip isimleri o saatten sonra taşıyamaz diye düşünüyorum.
1: Şimdi Karabük'te il başkanında
0: en azından
1: bir bayramlaşma.
0: Üyelikleri askıya alınabilir. Evet.
1: Karabük'te. Evet. İl başkanında bir bayramlaşma programı var. Orada ilginç bir tartışma var. Hı hı. Tartışmanın geçtiği isimler bazı partililer ve karşılarında da Karabük milletvekili Cevdet Akay var. Tartışmanın konusu şu. Özgür Özel'e açık destek verip vermemesi üzerinden milletvekiliyle bir tartışma yaşanıyor. Bir izleyelim, o ses hazırsa Karabük CHP tepki. onu bir izleyelim, yeniden yorumlayalım.
2: Çankaya'da mevcut genel başkan kayırta kayırta Cumhuriyet Halk Partililere küfretti. Milletvekili olarak bir cevabın yok mu? Kayırta kayırta küfretti. Daha ne diyecekti? Pisliklerden arınmak üzere ben buraya geldim diyordu. Daha buna hiçbir cevabınız yok mu? Kurulta istiyorum diyorsun. Elbette ki kurultaya gidilemeyeceğini ben de biliyorum.
3: En kısa sürede kurulta istiyorum diyorsun.
2: İstiyorum demek doğruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfreden bir genel başkanın yanında olmak. Utancımda taşımak istemiyorum.
4: Hiç bir şey anlayamadım.
3: Hareket etmeyeceğimi ve beraber konuşacağımızı söyledi. Siz basın önünde niye bunu devam ettiriyorsunuz? Kalın konuşalım.
4: Siyaset açık ve nettir. Açık kapalı siyaset. Hiçbir yerde başarı sağlayamaz. Açık başarılı olamaz.
5: Ya temsil edin, yarınkini bırakın o tarafa geçin efendim. Bizi temsil edin desin. Temsil edin efendim bizi. Başkasını bir şey yapmayın.
1: Şimdi bu sadece bir örnek. Açılışta Sayın Yılmaz Erdoğan ifade etti. Mansur Yavaş'a yönelik bir baskı aracı oluşturulmuş anladığımız kadarıyla, ki bu sanırım diğer illerde de, yani bu CHP içerisinde iç kavgaya, iç savaşa dönüyor. Ama şimdi hep konuşuluyor Yargıtay kararı. Yargıtay artık karar verdikten sonra bu işin hukuki konusu da noktalanmış olacak. Yargı süreci de noktalanmış olacak. İşte ondan sonra nereye evrilecek? Partilerde istifalar başlayıp yeni parti kurulmasını geçelim. Başka bir hazır siyasi partiye geçme durumu başladığında partiden istifalar gelecekte böyle bir süreç mi izleyeceğiz? Çünkü anketler bile yaptırılmaya başlanmış anladığımız kadarıyla.
6: Tamam, ama o anketler biliyorsun üfürme anketler. Yani birdenbire adı bile yani olup olmayacağı konusunda kimsenin bir fikri olmayan parti birden şak diye %30'a çıkıyor. Sipariş edilmiş belli ki. Bakın Mehmet Bey az önce sorduğum soru bu açıdan önemli. Şu anda yeni bir parti kurabilirler mi? Kurabilirler. Soru şu, bu partinin sıfırdan kurulması ya da var olan bir partinin satın alınmasında 81 vilayet, 900 küsur ilçede teşkilatlanacak bu partiye ellerinde büyük paralar olsa da bu paraları makul bir şekilde, yasal bir şekilde aktarma imkanları bence yok. Dolayısıyla bu büyük bir sıkıntı. Büyük bir sıkıntı. Niye? İşte İstanbul'da teşkilat, bina al. Şimdi İstanbul il binasının alınmasını biliyorsun. Hı hı. Şimdi bu perde arkasında yaşanan bir şeydi. Şimdi bütün projektörlerin üzerine çevrildiği Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu falan Ekim, Kasım, Aralık her neyse parti kurmaya çalıştıklarında evet bu değirmenin suyu nereden, İBB'den mi geliyor bu diye herkes bunu soracak. Burada mevcut şartlar içerisinde bunu yapma şansları çok yok gibime geliyor. Yani onları sıkıştıracak bir şey bu.
1: Ama siyasi partilerin özellikle daha önce de bu tür konular konuşulmuştu. İşte iş adamlarının bağışları şeklinde oluşabilecek siyasi parti çalışmalarında...
6: Kurum, affedersin Mehmet Bey, şimdi Mehmet Bey'in de söylediği çok önemli ama bakın şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Geriye doğru bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp kurulan bir sürü parti oldu. Ta Cumhuriyetçi Güven Partisi'nden şuradan buradan, yani 70'lerden itibaren başlayan, ayrılan, kopan, 80'de 90'da falan filan. Ama elinde sonunda Cumhuriyet Halk Partisi hep bir yere geldi. Hı hı. Bir ana kütle. Dolayısıyla buradan ayrılıp İmamoğlu'nun vesayetinde, Özgür Özel'in ve beraberinde birilerinin kuracağı bir partiyi iş adamları, şunlar bunlar destek veren, mecbur kaldığı için destek veren olabilir. Ama şimdi ben biraz varsayımsal konuşuyorum. Türkiye genelinde 80 küsur vilayette maddi kaynağın ciddi şekilde kontrol edileceğini bile bile buraya aktarılacak paralar çok rahat bence hareket edemeyecektir. Ve burada da Cumhuriyet Halk Partisi öndeyken ve bunu şimdi çok açıkça konuşalım. Bunun devletin de izlediğini, iktidarın da izlediğini bile bile burada İmamoğlu ve Özgür Özel'e destek vermek durumunda kalacak iş adamları herhalde bu konuda derin derin düşüneceklerdir. Niye? İmamoğlu için hava hoş. Özgür Özel mecbur. İmamoğlu diyor ki ben yanarsam seni de yakarım diyor. Hı hı. Onun için de hava hoş ama eninde sonunda bu adamların kuracağı ve istikbali ne olacağı belli olmayan bir partiden bahsediyoruz. Ekim, Kasım, Aralık her neyse. Dolayısıyla yarın öbür gün Kenan'ın önü dosyalar dolu. Yani 196 suçlama var. Şu ana kadar Mehmet Bey de takip ediyor. Tek bir suçlamaya makul
0: para ve nasıl bir legalize edilecek diyorsunuz.
6: Evet. Yani tek makul ve mantıklı bir cevap verilebilmiş değil. Yani bu işin sonunda bir şey çıkacak. Kim böyle bir yapıya güvenip de kendini riske edebilir ki? Bilmiyorum. Yani mutlaka deliller vardır ama dolayısıyla Özgür Özel'in, İmamoğlu'nun şunun bunun eli çok rahat değil. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun eli daha kuvvetli gibi gözüküyor bana.
1: Bu arada tabii, ilk bağış Muharrem İnce'den gelmiş herhalde. Memleket Partisi otobüsünü Özgür Özel'e vermiş. Öyle bir konu da var. Yani bu konular hep dillendiriliyor.
0: Memleket Partisi'nin kendisi ayrıldı.
7: Otobüsü Memleket kalmış.
1: Partisi
7: logolu bir
1: işte yeni bir herhalde giydirme yapılmış. Çünkü sosyal medyada bir hayli konuşulmuş. Yani. İnce'ye teşekkürler bile var. Otobüs için teşekkürler yazanlar bile var. Böyle durumlar söz konusu. Şimdi bu partiye gelenler var. Bu partiden kendi partisini kapatıp bu partiye gelenler var. Başka partilerden geçenler var. Başka partilerin desteklediği
0: Muharrem
1: Özgür Özel
0: çok
1: var.
0: Pişmandır muhtemelen.
1: Evet, yani
7: tam zamanıydı aslında kendisi için.
1: Gidenler geri geldi. Evet. Kılıçdaroğlu döneminde. Hatta başka partilerden katılanlar da var. Ve ne olacak bundan sonra? O konu. Ama yani Ekrem Kızıltaş'ın da ifade ettiği gibi yeni parti kurmak, başka bir partiyle yola çıkmak, seçim çalışmaları gibi çok
6: gibi
1: ciddi
6: değil. O kadar kolay değil bu iş.
1: Çok
6: bence
1: ciddi masraflar gerektiren, mitingler gibi çok ciddi tabii masraflar gerektiren
6: para problemi yoktur. Ama bakın o parayı kullanmanız, gözler, projektörler üzerinizde olacak. O parayı rahat kullanamayacaksınız. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
0: Kaynağı sorgulanacak sonuçta.
6: Tabii.
0: Kaynağı. Yok, doğru düşünüyorsunuz. Kaynağı sorgulanacak. Öyle keyfi bağış yapılamaz.
7: Tahir Bey.
0: Yani sonuçta yapılan bağışın kaynağı haksız bir kazanca, herhangi bir haksız bir duruma dayanıyorsa bu bir şekilde herhangi bir soruşturmada gündeme gelecektir. Siz onu legalize etmeye kalktığınızda bu sefer kara para aklama gibi bir suçlamayla karşı karşıya
6: başka bir şey daha çıkacak tabii.
1: O halde bu da bir risk. Kenan Kıran yani yarından itibaren, yeni günden itibaren yeni bir süreç daha başlayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla birlikte.
7: Tahir Bey, dünkü yayında biz evrakları, belgeleri, iddianamedeki kişisel verileri kapatarak paylaştık. 5 kişi dava açmış. 5'i CHP'li. CHP Kurultay iddianamesinde 17 tanık var. 17'sinin tamamı CHP'li. İstanbul İl Kongresi'nde tanıklık yapan 4 kişi var. Hepsini demeyeyim ama %95'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimler. Gazetecisi, siyasetçisi ve delegeleri. Şimdi bilmiyorum.
1: 18 isim barkomuzu verebilir mi arkadaşlar?
7: Asıl aslında evet, o da verilebilir ve bir sonrasında 9 tane delege tutuklanmıştı. O da verilebilirse çok önemli. onu da gösterebilirsek
1: İkisinin şimdi. İkisinin ardı adına Mehmet Bey, sizi kısa bir süre buradan alacağız. Hemen

0: Yeniden şey yapacağız.
1: Şimdi sorun yok, sorun yok.
2: Bunların 5 delegenin tamamı.
0: Şimdi bunlar dava dosyasında ismi geçen davacılar.
2: Dava açan, CHP Genel Başkanlığı'na dava açan Özgür Özel'in kazandığı, genel başkan olduğu
0: 38. Kurultay ile ilgili dava açan isimler.
2: Kurultay tamamıyla iptal edilsin diye dava açan 5 isim. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kamile Bahar Önal, Batman İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkanat, Kurultay Delegesi Hatip Karaaslan, Kurultay Delegesi Levent Çelik, tamamı Kılıçdaroğlu'na yakın.
0: Bir sonraki sayfaya hemen bakalım.
2: Kılıçdaroğlu'nun ekibi dava açtı. Kemal
0: Kim
2: Kılıçdaroğlu.
0: Partide de yani böyle kendi ferli insanlardan bahsediyoruz. Tanık kimler peki tanıklık yaptı? Yani dosyaya katkıda bulundu. Bitlis, aldık verdik dedi.
2: Tabii Bitlis İl Başkanı Veysel Uyanık. Mecliste Özgür Karabat'tan 100 bin lira aldım, market çekleri aldım ve delegelere dağıttım dedi. Nazım Demir, Hakkari İl Başkanı, Mustafa Kemal Paşa ilçe başkanı, Adil Cevaz ilçe başkanı, CHP'li hepsi. Erzurum Uzundere ilçe başkanı. Bu biraz komik, Yusuf Gögerkaya pavyonda diyor ben 1000 dolar aldım. Diğer delege arkadaş 1500 dolar aldı. Özgür Özel'e oy verdik ve imzalarımızı ilettik kendilerine.
1: Bayağı ucuza satmışlar.
2: Yani 1000 dolar 1500 dolar. Kurultay delegesi Kemal Ölmez, Kurultay delegesi Kemal Çiftçi, Tolga Erdoğan ve Mehmet Sevigen genel sekreter yardımcısı. Yani bu isimlerden çoğu
0: bunlar da
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun
0: alındı, verildi, gördük diyen isimler. Bir sonraki sayfada da yine İstanbul İl Kongresi.
2: Evet.
0: Şimdi hep genel merkez konuşuyor, İstanbul İl Kongresi.
2: Ama basit değil. 1300 tane delege var, 200'ünü İstanbul belirliyor Kurultay delegesinin. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü. Beykoz Belediyesi özel kalem müdürü Veli Gümüş. 100 bin lira aldı diyor delege arkadaşım. Ben de şahidim diyor. Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak'tan. Müslüm Aytaç, il delegesi Tolga Erdoğan. Müslüm Aytaç diyor ki o iki delege 750 bin lira istiyor. Beşiktaş Meclis Üyesi Fahrettin Çırak 750 çok, 150 verelim diyor. Müslüm Aytaç diyor ki bu ses kaydını açık olarak yaptık, yapıldı. Biz bunu Beykoz ilçe başkanımıza, o dönemki il başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettik. Tolga Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Orada ilginç, Canan Kaftancıoğlu'ndan hiç ses seda yok. Şimdi bu isimlerde, tutuklanan isimlere bir bakalım.
2: Şimdi diyor ya 9 isim gelirse Özgür Özel diyor ki bu delegelerle seçime gidelim. O delegeler tutuklu. Bu tanıklık yapanlar, delil sulanlar ve dava açanların tamamı CHP'li ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. O 9 şimdi tutuklandı bunlar. Kurultay'da para trafiğini yönettiği iddia edilen, biz suçlamıyoruz. Yargı diyor ki siz Kurultay'da para trafiğini yönettiniz. Para trafiğinde, kara para siyasetinde yer aldınız iddiasıyla tutuklandılar. Şimdi bu delegelerle Kemal Kılıçdaroğlu seçime gider mi? Ve şunu da ifade edeyim. Tahir Bey, Kemal Kılıçdaroğlu ihraç edebilir mi? Özgür Özel'i, Turan Taşkın Özer'i, işte Veli Ağbaba'yı, Özgür Karabat'ı, Turan Taşkın Özer'i. Ben baktım Kemal Kılıçdaroğlu kimleri ihraç etmiş genel başkan olduktan sonra. Ya kendisini genel başkanlık yolunu açan Önder Sav'ı ihraç etmiş. Görevden almış. İhraç değil de görevden almış. Alabiliyor. Kimleri ihraç etmiş? Genel sekreter Süheyb Atum'u. Genel başkan yardımcısı Birgül Ayman Güller'i. Genel başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz'ı. Genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş'i. Kadın Kolları Başkanı Aylin Nasil Akay'ı. Ediyor. Neden etmiş? Baktım Önder Sav ne demiş? Şöyle diyor. CHP şimdiye kadar yaşamadığı bir genel başkan tasallutuyla yönetiliyor. Bu genel başkanın püskürtülecektir. Görevden alıyor. Kendisini Deniz Baykal'ın ardından kaset kumpasıyla o süreçte, kaset kumpası sürecinde kendisine en büyük destek veren genel sekreter Önder Sav'ı CHP şimdiye kadar yaşamadığı bir genel başkan tasallutuyla yürütülüyor. Genel başkanın bu kararları püskürtülecek.

0: demektir diyor. Görevden alınıyor. Süheyb Atum diyor ki karşımızda Türkiye'nin batısı başka, doğusu başka ve gelişmelere göre politika üretmeye çalışan bir CHP var. Herkes politikayı farklı şekillendiriyor, partiyi eleştiriyor, ihraç ediliyor. Şimdi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Özgür Karabat, o neydi İYİ Parti, Adnan Beker partiden ihraç edilmeyecek mi? Genel sekreterleri ihraç etmiş, görevden almış. Genel başkan yardımcılarını partiden, parti disiplinine uymadığı gerekçesiyle. Şimdi sen arınma çağrısı yapıyorsun. Senin grup başkanı olarak kendisini ilan eden Özgür Özel yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına bir numaralı sanığı örgüt lideri olarak ifade edilen Ekrem İmamoğlu'nu 41 defa ziyaret etmiş ya. Sen partide yoksun ki genel merkez ziyaret etmiyorsun. Belki evini bu kadar ziyaret etmiyorsun. Ekrem İmamoğlu neyiniz oluyor bu kadar?
1: Şimdi her şey İmamoğlu içine tabii her döndü. Özgür Özel döneminde tüm yaşananlar bu dava ile ilgili ya bir araştırılsın, var mı gerçekten böyle bir şey diye soran her CHP'li de ya ihraçla tehdit tabii, edildi ya 2000, da ihraç edildi.
0: Ekrem abi söyledi 2000 kişi.
1: 2000 kişiden bahsediyor.
0: Yürsel Tekin, Barış Yarkadaş, birçok isim ihraç
1: edildi. Peki 2000. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun geçen günkü açıklaması var. Onunla birlikte noktalayacağım, yine sizlerin görüşlerini alacağım. Ben pek çok şeyi açıklayacağım dediği ses. Bir verebilir miyiz? Yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Çünkü artık gözler sabaha çevrildi. Bu programda sonra neler yaşanacak? Bir dinleyelim.
2: Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler. Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktı.
1: Pek çok ayrıntı dedi. Son 3 dakikam var. Birer dakika. Ne gibi ayrıntılar bekliyorsunuz yeni günde?
3: Tahir Bey, buradaki üslubundan anladığım kadarıyla konuşmanın arasında başka bir şey yoksa benim buradan anladığım, zannediyorum hukuki süreçle alakalı, işte niçin kurultaya gidilir gidilmez falan filan gibi konularla alakalı sanki bilgi verecekmiş gibi, dolayısıyla bu yolsuzluklar şunlar bunlarla alakalı, arınmayla alakalı çok fazla detaya girmeyecekmiş gibi bir his edindim.
1: Teşekkür ediyorum. Kenan Kıran, sizin beklentiniz nedir?
0: Ekrem abi çok dikkatli, yani üzerini çizdi. Çok net bir ifadesi var. Kurultay delegelerinin parayla satın alındığını yargı söylüyor diyor. Ben söylemiyorum diyor. Tanıklık yapanlar kim? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın isimler ve muhtemelen bu cerahati patlatacaktır Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Peki. Sayın Yılmazer, sizin görüşünüz nedir? Beklentiniz nedir Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili?
4: Açıkçası belki de bizim bir şekilde duyum olarak aldığımız çok şeyin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ayrıntılı olarak onun ağzından ifade edilecek olması bence burada İnşallah. Önemli olan. Ama ben yine Kenan Bey gibi o anlamda belirli ayrıntılara gireceğini ve kendilerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle de finansal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1,5 milyar TL'ye yakın bir harcama olduğunun tespiti var bildiğim kadarıyla. Hatta 300 milyon civarında da borçlandırıldığına dair bu ayrıntılara da girilecektir. Ama aynı zamanda delegelerle ilgili delegelerin nasıl yönlendirildiğine ilgili de açıklama yapılacak anladığım kadarıyla 38. kurultayda. Bununla beraber bir şey daha söyleyeyim. Yine sahadan edindiğim bilgiye göre onu söyleyeyim. Yarınki Özgür Özel'in Ankara İl Başkanlığı önündeki mitingini Mamak Belediye Başkanlığı tarafından finanse edildiğine dair bilgiler geliyor. Onu söyleyeyim. Ekrem Bey hani söylemişti ya yani hani bu süreçler nasıl yönetilecek? İşte bu şekilde yönetilecek. Ama bu finanse eden yapıların bu anlamda takibi ağırlaştıkça bu mitinglerde yapılamaz hale gelecek diye düşünüyorum. Evet. Bunu çok da son dakika olarak söyleyeyim.
1: Teşekkür ediyoruz. Yarın yani yeni günde Özgür Özel'in düzenleyeceği mitingin parti programlaşması Mamak Belediyesi tarafından finanse edilecek dedi Mehmet Yılmazer. Çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı. Kenan Kıran çok teşekkür ediyorum. Ekrem Kızıltaş çok teşekkür ediyorum. Daha haram araç satışlarıyla başlayan bir süreç oldukça sert başlamıştı. Görünen o ki yarından itibaren daha sert açıklamalar, sert rüzgarlar esecek CHP kanadında. Bizler de A Haber ekranlarında değerlendirmeyi sürdüreceğiz efendim. İyi geceler.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler 2 olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Isparta'da bayram ziyaretinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu araç elektrik direğine çarptı. Araçtakilerden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Acı haber Isparta merkeze bağlı Büyük Acılar Köyü'nden geldi. Hasan Karabulut idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücü Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Aktaş da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

0: Muğla'da turistik gezi teknesi battı. Büyük korku ve panik yaşayan 110 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.
1: Tur teknesi yan yattı, denizde can pazarı yaşandı. Görüntüler Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaydedildi. İçinde 110 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı. Kaptan tekneyi kıyıya doğru sürdü. Tekne yan yatarken durum kıyı emniyeti müdürlüğüne bildirildi. Bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Turistlerden bazılarının suya atlayarak kıyıya doğru yüzdüğü görüldü. Teknede bulunanlar botlarla tahliye edildi. Tekne tamamen batarken 110 kişinin güvenli şekilde kıyıya çıkarıldığı öğrenildi.
0: Şile'de denize girdikten sonra akıntıya kapılarak açığa sürüklenen iki kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler Kabakoz sahilinden. Sıcak havayı ve tatili fırsat bilen iki kişi denize girdi. Ancak bir süre sonra rip akıntısına kapılarak sürüklendiler. Durumu fark eden çevredekiler halat atarak kurtarma çalışması başlattı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik komutanlığı ekipleriyle sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri akıntıya kapılan ve boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi denizden çıkardı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hatay'ın Dört Yol ve Hassa ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Çok sayıda evi su bastı. Çalışmalar ne durumda? Hasarın boyutu ne? Bölgedeki son durumu haber muhabiri Mehmet Keçgel'den alacak.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yapmıştı. Sarı kodlu uyarının yayınlanmasının ardından da Hatay'ı sel bastı. Hem Hatay hem de Osmaniye'de sağanak yağışların etkili olduğunu ifade edelim. Hatay ve Osmaniye'nin Düzici ilçesinde özellikle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağışların ardından taşkınlar.

0: meydana geldi. Hatay 4 yoldayız bizler de şu anda. Sel önüne neyi kattıysa sürükledi. Bulunduğumuz yer sahil şeridi. Sahildeki pek çok noktada işte bu şekilde odun yığınlarını görmek mümkün. Zira burada çayların taşması sonrasında denizde sürüklenen araçlar da vardı. Özellikle ekipler gün boyu geride bıraktığımız gün içerisinde akşam saatlerinden itibaren çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Hala bazı noktalarda su tahliye çalışmalarının sürdüğünü ifade etmemiz gerekir. Hatay'ın özellikle kıyı kesimlerinde başlayan sağanak sabah saatlerine doğru şiddetini arttırmıştı geride bıraktığımız günde. Osmaniye'de de dereler taştı. Bazı bölgelerde ulaşım tamamen durdu. Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu mahallesinde bulunan Deli Çay'ın taşması sonucu çevredeki evleri su bastı. Vatandaşlar gece saatlerinde ani su baskınlarıyla karşı karşıya kaldı. Gün içerisinde geride bıraktığımız günde akşam saatlerinde de yine yağışın etkisi arttırması üzerine de yine birçok noktada sel etkili oldu. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de kıyı şeridinde bulunan bazı araçlar denize sürüklendi. Onlar için de kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Şu an için çalışmalar pek çok noktada tamamlandı. Su geri çekildi tekrar. Ancak bazı yerlerde çalışmalar hala devam ediyor. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde ise yoğun yağış sonrası derelerin debisi yükseldi. Taşan sular bazı cadde ve sokakları kullanılamaz hale getirirken Düzici Osmaniye Karayolu geçici süreyle trafiğe kapandı. Sel nedeniyle her iki ilde de çok sayıda ev ve iş yerini su baskınları meydana geldiğini ifade edelim. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla eşyalarını kurtarmaya çalışırken belediye ekipleri de tahliye ve temizleme çalışmalarına hala devam ediyor. Bazı noktalarda ise bu çalışmaların sürdüğünü sizlerle paylaşalım. Düzici ilçesinde bazı tırlar da yine özellikle dere kenarında yakınlarında bulunan tırlarda ne yazık ki o sele kapıldığını da paylaştı oradaki kaynaklarımız bizlerle. Şu an gördüğünüz sahil şeridi boyunca ise bu dereden sürüklenen odunlar ve odun yığınlarının olduğunu ifade etmemiz gerekir. Dört yolda ilçe merkezinde herhangi bir olumsuzluk yok. Neyse ki bu sel felaketinde can kaybı ve yaralananın olmadığı bilgisi de yine Hatay Valiliği tarafından paylaşıldı. Çalışmalar devam ediyor. Sabah saatlerine kadar da sürecek gibi görünüyor. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz.
1: Mehmet Geçkel'e teşekkür ederim aktardığı bilgiler için ve devam edelim. Tatilciler dönüşe geçti. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı yoğunluk yaşanmaya başladı. Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkiiyle Bekirdere rampası İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Yolun iki şeride düştüğü bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. Trafik özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gebze ve Çayırova kesiminde de zaman zaman yavaşlayarak yoğunluğa neden oluyor. Otoyol jandarma ekipleri sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu'yla D100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde ise ulaşım normal akışında ilerliyor. Maalesef bu bayramda bazı evlerde hüzün ve sessizlik vardı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında evlatlarını kaybedenlerden bahsediyoruz. Arkadaşlarımız hepimizin ciğerini yakan o saldırıda hayatını kaybeden dünyalar güzeli Almina Ağaoğlu ve Bayram Nabi Şişik'in evlerini ziyaret etti. Ateşin düştüğü o evlerde ne bayram eski bayram ne de hayat eski hayat.

0: iki eliyle yüzümü tuttu. Sen çok güçlü bir annesin, ben de senin gibi güçlüyüm dedi bana. Resmen hani güçlü olmamı bana mesajını bırakmış. Okula gönderdim o gün öyle.
1: Her şey duruyor böyle.
0: Aynı şeye dokunmadı, kendisinin bıraktığı gibi.
2: Almine Ağoğlu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanıp günler sonra yitirdiğimiz pırıl pırıl çocuklarımızdan sadece biriydi. Yüreği evlat acısıyla yanan acılı aile onsuz geçen bu bayramda ATV Haber'e evini ve ilk kez biricik kızı Almina'nın odasını açtı.
0: Kendisinin bıraktığı gibi pijaması falan kendisini

0: bıraktığı gibi.
1: Almina en son 13 Nisan sabahı bu odadan çıktı. Ardından da sonrasında o hain saldırı gerçekleşti. Günler süren mücadele vardı. O mücadeleyi maalesef Almina kaybetti. Ve odasına girdiğimizde her şey tıpkı Almina'nın son kez odadan çıktığı haliyle burada duruyor.
0: Çok güzel bir avukat olacağından da emindim kızımın. Lisans yüzücüydü, voleybolcuydu.
2: Dünyalar güzeli Almina evin en küçüğü, ailesinin de göz bebeğiydi. Çevresinde çok sevilen pozitif bir çocuktu. Farklıydı. Annesi kızının son dönemde sık sık ölümden bahsettiğini derin bir acıyla anlattı. Sanki içine doğdu dedi.
3: Üzgün üzgün. Anne biliyor musun? Bütün Türkiye, ne Türkiye'si, bütün dünya Almina Ağlu diye beni tanıyacaklar dedi. Ve benim içim kalbim oyuldu an.
2: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında aile öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Yürekleri yanan ailelerin bir isteği var.
3: Fedakar öğretmenimiz, aile öğretmenimizin de yavrularımızın da hepsini şehitlik almalarını istiyoruz. Mezar taşına şehit Almina Ağoğlu olarak yazdırmak istiyoruz.
2: Hain saldırıda ateş düşen ocaklardan biri de Bayram Nabi Şişi'nin eviydi. Orada da zaman durmuş, bayram sevinci yerini gözyaşı ve büyük bir üzüntüye bırakmıştı.
4: Yani değişik bir çocuktu. Yani ekonomiyi takip eder, haberleri takip eder.
3: Şehitler Ölmez şarkısını dinledi. Yani bunları birleştirince ben teslim olmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum. O olgunluğu, o hissiyat ona girmişti zaten. Rabbim vermiş. Bizim canımız yandı, ciğerimiz yandı. Başka aileler, hiç kimsenin canı yanmasın.
5: Dün tarihin akışının değiştiği, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılışının, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüydü. Fetih coşkusu düzenlenen çeşitli etkinliklerle gün boyu yaşatıldı. İstanbul'da yer, gök ve deniz ecdadın yazdığı zaferle süslendi.
6: Şahi toplarıyla Bizans'ın surlarını yerle bir etti. 53 günlük kuşatmanın sonunda Konstantinye'yi İstanbul yaptı. Fatih Sultan Mehmet 573 yıl önce bir çağ kapatıp yeni bir çağ açtı. Zaferin yıl dönümü İstanbul'da coşkuyla kutlandı. AK Parti'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Rumeli Hisarı Kalesi Fetih Mescidi'nde fetih duası okundu.
7: Fethin 573. yıl dönümünü yine fethin başladığı noktada birlikte kutluyoruz. Ayrıca Cuma gününe denk gelmesine ayrı bir güzellik.
6: İstanbul Valiliği Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde anma töreni düzenledi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dualar edildi.
8: Fetihle birlikte bu toprakların sonsuza kadar Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak da Sultanahmet Camii'miz, Süleymaniye ve buna benzer eserlerimiz bugüne kadar geldi.
9: Mehter takımı eşliğinde Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ye yürüyüş gerçekleştiriliyor.
10: Böyle bir atmosferde olmak çok güzel, heyecan verici.
11: Ecdadımızın 573 yıl önce fethettiği topraklarda bulunmak gerçekten mutluluk ve gurur verici.
12: Kutlu Fetih sonrası ilk cuma namazı bizim bulunduğumuz yerde Ayasofya Camii'nde kılındı. İşte fethin 573 yıl sonrasına gelen cumayı da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde eda etti.
6: Başkan Erdoğan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okudu.

29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı. Ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı.

0: Bu da ayrı bir güzellik.
1: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fethi kutladı.
2: Bundan tam 573 yıl önce bulunduğumuz saray burnuna zincirler çekilmişti. Fatih Sultan Mehmet Han'sa İstanbul'u fethetmeyi kafasına koymuş, gemileri karadan yürütecek kadar birçoklarına göre çıldırmıştı. Ancak o çıldırmanın eseri olarak İstanbul Osmanlı'nın, Türklerin oldu ve üzerinden geçen 573 yılın ardından burada İstanbul'da saray burnu açıklarında görkemli bir kortej.

0: Saraybunlu limanında TCG Fatih Fırkateyn'i gün boyu ziyaretçilerini ağırladı.
1: Evet, çok güzeldi, ziyarete geldik.
2: Harika bir eser, gerçekten insan şaşırıyor yani.
3: Çok sevindik ya, gerçekten İstanbul'un fethi zamanında çok güzel bir şey.
0: Gösteriler akşam saatlerinde de devam etti. Üsküdar sahilinde düzenlenen havai fişek gösterisi drone'da havadan görüntülendi. Boğaz üzerinde oluşan renkli görüntüler izleyenlere görsel şölen sundu.
4: Bir başkadır benim memleketim.
0: 1. Ordu Komutanlığı Bandosu tarafından düzenlenen konserde marşlar ve çeşitli eserler seslendirildi. Kentin farklı noktalarındaki simge tarihi yapılar üzerine lazerle yansıtılan, İstanbul'un fethini anlatan ışıklı haritalama gösterisi yoğun ilgi gördü.
5: O büyük zaferin üzerinden 573 yıl geçti. Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunun anısına Boğaz'da çeşitli etkinlikler yapıldı.
6: Fatih Sultan'ın açmış olduğu bu yol daha sonra diğer büyükler, devlet büyüklerimizle devam ederek bugün de Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı hedefiyle devam eden bir meşale. Bu meşale Türkiye'nin daha güçlü, daha müreffeh, daha özgür bir ülke olarak dünyada kendi varlığını gösterebilmesi çerçevesinde bir yürüyüştür.
0: Galata Kulesi'nde de ışık gösterisi düzenlendi.
7: Ya harikaydı, çok görkemli bir kutlamaydı. Galata Kulemizi de görüyorsunuz zaten, harikaydı her şey.
0: Kule üzerine İstanbul'un fethinin 573. yılı kutlu olsun 1453 yazısı ve Fatih Sultan Mehmet'in atı üzerinde resmedildiği tablo yansıtıldı.
8: CHP bugün Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programını hazırlanıyor. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te CHP Genel Merkezi'nde, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yine aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle bir araya gelip bayramlaşacak.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programı olacak. CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gelerek vatandaşlarla bayramlaşacak.
10: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bahçesinden vatandaşlara hitap edecek. Hemen arkamda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi yazısının arkasındaki merdivenlerde de konuşmasını gerçekleştirecek.
9: Saat 14'teki program için birçok ilden sosyal medya kanalıyla Ankara'ya ücretsiz ulaşım çağrıları paylaşıldı.
11: Dostlarımızın, arkadaşlarımızın imkanlarını kullanarak yarın Baba Ocağı'nda bayramlaşmaya gidiyoruz. Olanakları, imkanları olan, araçları olan komşunu da al ve bayramlaşmaya gel.
9: Kılıçdaroğlu'nun halk buluşması şeklinde gerçekleşecek bayramlaşma programına ilişkin afişlerin basın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, Kılıçdaroğlu'nun Gül ki Güller Açsın şarkısıyla karşılanacağı ifade ediliyor.
12: Gül ki
9: aynı saatte bir diğer bayramlaşma programı ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Güven Park'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada Özel otobüsün üstünden partililere hitap edecek.
13: Bunun altını özellikle çizmek lazım.
8: Mutlak Mutlan kararının ardından Özgür Özel ve yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin talebine rağmen

0: ümit ediyoruz.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ekibi partinin resmi iletişim ağlarındaki kontrolünü sürdürüyor. Öyle ki partinin 2 milyon 800 bin takipçili X, 1 milyon 900 bin takipçili Facebook ve 1 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin talebine rağmen hala devredilmedi.
2: Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun ekibi Özgür Özel'i sosyal medyadan da tasfiye etmek için harekete geçti. Platformların Amerika'daki merkezlerine yazı gönderildiği, tek yetkilinin genel merkez olduğu ve hesapların kendilerine devredilmesi istendi.
1: İlk dönüşü Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta yaptı. Şirket, Facebook hesaplarının devredilmesini kabul etti. Diğer platformlarla ilgili değerlendirmeler ise sürüyor.
2: Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu'nun ekibi hesapları devretmeyen ve korsan olarak kullanmaya devam eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
3: Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, 102 yıl sonra Kerkük'e bir Türk'ün vali olarak atanmasının Türkiye sayesinde olduğunu söyledi. Ağaoğlu, Türkiye ne kadar güçlüyse dış Türkler o kadar güçlüdür dedi.
4: Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü dış politikası olmasaydı son yıllarda ve açıkçası Türk kurumlarının da desteği olmasaydı orada bunu başaramazdık.
5: Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, Türkiye'nin dış politikalarına dikkat çekti. Ankara ile birlikte güçlüyüz mesajı verdi.
4: Başaramazdık. Bugün Türkiye ne kadar güçlüyse dış Türkler o kadar güçlüdür.
5: Seman Ağaoğlu, 102 yıl sonra Kerkük'e atanan ilk Türk vali olmuştu. Ağaoğlu, bölgede daha önce yaşanan zorluklara dikkat çekti.
4: Zaman bütün müteakip hükümetlerde asimile politikasına karşı karşıya kaldık. Ve hiçbir zaman yüksek makam, yüksek mevki, yüksek görevlerde yer almadık. Bu da tabii ki biraz emperyalist güçlerin de etkisi vardı. Her zaman bir Türk korkusu vardı açıkçası. Biz o topraklarda 100 yıldan beri mücadele ediyoruz. Katliamlara maruz kaldık, zorluklara maruz kaldık, kimliğimizi yitirmedik.
5: Ağaoğlu, Türklerin yönetiminde Kerkük'te adalet olacağını vurguladı.
4: Oyunun bir parçası değil, biz oyun kurmaya başladık. Şii, Sünni, Kürt demeden herkesle görüşmelere başladık. Siyasi kitle başkanlarıyla görüştük. Devlet İttifak Koalisyonu toplantılarına katıldım ben, Türkmenleri temsilen. Ve biz orada bir mesajımız vardı. Biz denge siyasetinden bahsettik. Adaletin olması gerektiğini ve eşitlik olması gerektiğini, Kürt, Arap, Türkmen, Sünni, Şii, Hristiyan demeden...
5: Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu tüm bu gelişmelerin güçlü bir Türkiye sayesinde olduğunun da altını çizdi.
4: 2026'da Allah'ın izniyle Türk yılı olacaktır ve Türkmenlerin yılı olacaktır Irak'ta.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump İran hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. İran'da olası bir ateşkes için Beyaz Saray'da toplantı yaptığını söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı, mayın temizliği ve zenginleştirilmiş uranyumun imhasından bahsetti. İran'dan da Trump'ın bu açıklamalarına bazı yalanlamalar geldi. Detaylara bakalım.
5: İran krizine dair son kapılar aralanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, olası bir anlaşmaya ilişkin kararını vermek üzere Beyaz Saray'da danışmanlarıyla görüştüğünü açıkladı. Trump açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Gündeminde Hürmüz Boğazı'ndan ateşkes ve mayın temizliğine kadar birçok konu vardı.
6: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, her iki yönde de sınırsız deniz taşımacılığı için hiçbir geçiş ücreti alınmamalıdır. Tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecektir. Şu anda kaldırılacak olan Muazzam ve benzeri görünmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğaza mahsur kalan gemiler artık evlerine dönme sürecine başlayabilir. Bazen nükleer toz olarak adlandırılan 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz güçlü B-2 bombardıman uçağı saldırısının neden olduğu neredeyse çökmüş dağların altına gömülü zenginleştirilmiş materyal ABD tarafından ve Çin'le birlikte gün yüzüne çıkarılacak ve yok edilecektir. Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para transferi yapılmayacaktır. Daha az önemli olan diğer maddeler üzerine de anlaşmaya varılmıştır. Şimdi nihai karar vermek üzere durum odasında toplantıya gidiyorum.
5: Ancak İranlı yetkililer Trump'ın açıklamasını gerçekler ve yalanların bir karışımı olarak nitelendirdi. Adı açıklanmayan bir kaynak, ABD Başkanı'nın söz konusu açıklamasında sahte bir zafer algısı oluşturmak amacıyla taslak anlaşmanın bazı kritik unsurlarını çarpıttığını öne sürdü.
0: Kaynaklar özellikle Trump'ın İran'ın zenginleştirilmiş nükleer materyalinin imha edileceği yönünde

0: 2022 iddiasının temelsiz olduğunu savundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret talep etmeden açması gerektiğine ilişkin açıklamasının da taslak anlaşmada yer almadığını kaydetti.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, orduya Gazze'deki işgalin genişletmesi emrini verdi. İsrail ordusunun sarı hattın ötesine geçeceğini vurgulayan Netanyahu, işgali Gazze'nin %70'ine yayacak.
2: Benim talimatım şu: adım adım ilerleyelim. Her şeyden önce %70.
0: Gazze'nin tamamını işgal edeceğini söyledi. İlk hedef olarak bölgenin %70'ini işaret etti. İsrail Başbakanı Netanyahu işgali genişletme emri verdi.
2: Şu anda Hamas'ı sıkıştırıyoruz. Gazze topraklarının %60'ını kontrol ediyoruz.
0: Sarı hatla ayırdığı Gazze'ye hendekler ve kontrol noktaları kuran İsrail, işgali genişletmek için harekete geçti. Açıklamayı katil İsrail Başbakanı Netanyahu yaptı.
2: %50'deydik, %60'a çıktık. Benim talimatım şu: adım adım ilerleyelim. Her şeyden önce %70.
0: Dahası işgalin tüm Gazze'yi kapsayacak şekilde kalıcı olacağı sinyalini verdi.
2: Bununla başlayalım. Onlara her yönden baskı yapıyoruz. Kalanlarla da ilgileneceğiz.
0: İşgalin genişlemesi Gazze'de yaşamaya çalışan Filistinliler için açık hava hapishanesinin daha da daralması anlamına geliyor.
2: Netanyahu'nun Gazze şeridinin %70'ini almak istediğini duydum. Gazze'de alabileceği bir şey kaldı mı? Ateşkes diyorlar ama biz hiçbir ateşkes ya da benzeri bir şey görmüyoruz.
0: Yaşam alanları giderek daralan Gazze'liler çaresiz.
2: %70'ini işgal ettiğinde nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Suya mı? Denize mi? Yer yok. Nereye gideceğiz? Dürüst olmak gerekirse ölmek daha iyi. Her gün olanlardan daha iyi.
0: İsrail işgali mevcut sarı hattın ilerisine taşıyarak yeni bir sözde turuncu hatta taşıyor. Bu da Gazze'nin %11'inin daha işgali anlamına geliyor.
1: Avrupa henüz yaz ayının başlarında kıtada etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ard arda rekor kırıyor. Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti. Portekiz'de ise termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. İspanya'da da sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Uzmanlardansa uyarı var.
0: Kimi yelpazesini elinden bırakmadı, kimi şemsiyesiyle gezdi. Bazıları da serinliği dondurmada buldu. Avrupa kıtayı etkisi altına alan sıcaklıklarla mücadele ediyor. Birçok ülke rekor kırarak tarihin en sıcak Mayıs ayını yaşadı. Günlük yaşam durma noktasına geldi. Peş peşe kırmızı alarm ilan edildi.
3: Eskiden yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar mevsimleri vardı. Artık yok. 15 gün önce ceket giyiyorduk. Şimdi ise sıcaktan giyemiyoruz. Bu aslında korkutucu bir durum.
0: Portekiz'in Mora kasabasında termometreler 40,3 dereceyi gösterdi. Bu ülke tarihinde Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu. Birçok bölgede orman yangını da meydana geldi. Fransa'da ise aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenler oldu. 2 kişi spor yaparken 5 kişi ise serinlemek için girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Eğitim sisteminde de ciddi aksamalar yaşanıyor. Bazı okullarda sınıf içi sıcaklık 53 dereceye ulaşırken Paris dahil 17 bölgede turuncu alarm verildi.
3: Sıcaklıklar yükselince konuşuyoruz ancak yaz mevsimi geçince unutuyoruz. Bence şu an yaşanan durumun ciddiyetinin farkında değiliz. Özellikle de hükümetler çabuk unutuyor.
0: İspanya'nın kuzeyi de mevsim normalleri üzerinde bir sıcaklıkla karşı karşıya. Birçok yerde termometreler 38 derecenin üzerine çıkıyor. Yetkililer sıcaklığın 40 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulunuyor. İtalya'da ise açık alanlarda çalışanlar için yeni tedbirler alındı. Çiftlik, inşaat ve teslimat sektörlerinde çalışanların 12.30 ila 18 saatleri arasında güneş altında çalışmasına izin verilmiyor. İngiltere'de ise sıcaklık 35 dereceye ulaşarak ülkede Mayıs ayında kayıtlara geçen en sıcak gün yaşandı. Ülkenin güneydoğusunda artan su tüketimi nedeniyle yüzlerce ev geçici olarak susuz kaldı. Uzmanlara göre iklim değişikliğinin etkisiyle Avrupa'da bu tür sıcak hava dalgaları artık daha erken başlayacak, daha uzun sürecek ve daha şiddetli hissedilecek.

Tokat ve Kahramanmaraş'ta akarsuya düşerek kaybolan kişiler için arama çalışmaları sürüyor. Kocaeli'de derede akıntıya kapılan Ayneyli oğlunun cansız bedenlerine ulaşılırken Ardahan'da ise kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu.

0: Fotoğraf çekerken nehre düşen iki kişi aranıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Park Vadi yakınlarında Kelkit Çayı kenarında elektrikli skuterla fotoğraf çeken ve akraba olan 4 kişi dengesini kaybederek suya düştü. Atakan Kale ve Furkan Kale sudaki bir adacığa çıktı. İlker Parlak'la Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
1: Yeşilirmak kenarında Afat tarafından bir çadır ve koordinasyon merkezi kuruldu. Orada işte bu haritadan an be an ekiplerin bulunduğu noktalar tespit ediliyor. 60 kilometrelik bir uzunluktan bahsediyoruz. Boğulma olayının yaşandığı nokta burası ve bu alanda komple ekiplerin hem havadan hem de suyun içerisinden arama çalışmaları Uğurlu Barajı'na kadar devam ediyor.
0: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni bölgedeki dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Ekiplerin çalışmalarında iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ardahan'ın Göle ilçesinde ise Hediye Karakulak'ın dereye gittiğini gören yakınları dönmediğini fark edip arama yaptı. Karakulak'ın kaybolduğu 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Karakulak'ın yaklaşık 5 saat sonra derede cesedi bulundu. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Savruk Şelalesi mevkisinde akrabalarıyla balık tutan 62 yaşındaki Sekman Aktaş da dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Aktaş'ı arama çalışmaları AFAD koordinesindeki yaklaşık 50 kişilik ekiple sürüyor.
2: Trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücüyle araç sahibine toplam 176 bin lira ceza kesildi. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'de kayda geçti. Bir sürücü trafikte seyir halinde ilerlediği sırada diğer araçlara makas atarak şerit değiştirdi ve trafiği tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen ekipler sürücüyü kısa sürede gözaltına aldı. Yakalanan sürücüye 176 bin lira idari para cezası kesildi, aracı ise 60 gün trafikten men edildi. Öte yandan sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlendi. İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
3: Seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Sürücü canını son anda kurtardı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda kayda geçti. İstiklal Caddesi'nde seyreden aracın motor kısmından alevler yükseldi. Hemen itfaiye haber verildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
2: Güney Asya ülkesi Laos'ta 5 kişi altın aramak için bir mağaraya girdi. Ancak hava şartlarını hesaba katmadılar. Yaşanan heyelan sebebiyle mağarada mahsur kalan altın avcılarına bir haftanın ardından kurtarma ekipleri ulaşmayı başardı.
3: Altın hayaliyle mağaraya girdiler. Heyelan olunca bir hafta mahsur kaldılar.
4: Su pompasına bağlanan kabloya dikkat edin. Kuru ayakkabılarınıza veda edin.
3: Güney Asya ülkesi Laos'ta 5 kişi bir mağaraya altın aramak için girdi.

0: Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Şiddetli yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Mağaranın çıkışı kapandı. Bir hafta mağarada mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için Taylandlı bir ekip devreye girdi. Toprağı temizleyen ekip mağarada biriken suya dalarak 5 altın avcısına ulaşmayı başardı.
1: Suyu boşaltacağız, size yemek getireceğiz ve buradan sürünerek çıkmanıza izin vereceğiz, tamam mı?
0: Mağarada güvenli bir bölgede bekleyen ekip ve altın avcıları içeriden video mesaj paylaşarak sevdiklerine de seslendi.
1: Endişelenmeyin anne baba, hepimiz kuruyuz ve biraz uyuduk, sizi seviyoruz. Kurtarma ekipleri bize ulaştı, iyiyim ve kuru kaldım.
0: Kurtarma planının ilk önceliği mağaradaki suyu tamamen dışarı pompalamak. Böylece işçilerin dalarak değil, yürüyerek ya da sürünerek çıkması hedefleniyor. Hava koridorunun kısıtlı olduğu güzergah boyunca oksijen tüpleri yerleştirildi. İşçilerin çok halsiz düşmesi ihtimaline karşı özel mağara sedyeleri de hazır tutuluyor. Arama kurtarma ekibinde görevli iki kişi daha önce de 2018 yılında Tayland'ın kuzeyindeki bir mağarada su basması sonucu mahsur kalan 12 çocukla antrenörlerini kurtarmıştı.
2: Ankara'da bitkin halde bulunan bir leylek duyarlı tarım işçileri sayesinde hayata tutundu. Leyloş adı verilen o leylek göç mevsimi gelmeden yeniden gökyüzüyle buluşacak.
3: 2,5 kiloyuz. İlk geldiğinde 2 kiloydu.
4: Ankara'da tarım işçileri yerde hareketsiz yatan bir leylek fark etti.
5: Herhangi bir açık yaramız yoktu ama muhtemelen bir elektrik teline çarpmış diye düşündük.
4: Leyloş adı verilen leyleğin durumu ilk başta oldukça kritikti.
5: Leyleğimiz geçen hafta bize geldi. Bayağı bir parazit enflasyonu vardı. Parazitler problemleri vardı. Eklemimizde çıkık var ama tabii kendi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı için bir dehidre durumumuz vardı ve yemek yemiyordu.
4: Veteriner hekimlerin gözetiminde adeta gözünü yeniden açan Leyloş, kısa sürede yaralarını sardı ve kilo almaya başladı.
5: Geldiğinde 2 kilo civarlarındaydı. Yaklaşık 2,5-3 kilolara yaklaşmaya başladı. 2,5 kiloyu geçtik hatta. Yaklaşık bu da bir haftalık bir tedavi sürecinde gerçekleşti. Şu an için gayet iyi gidiyoruz. Çok güzel ivme aldık tedavide.
4: Şimdi önünde kritik bir eklem operasyonu ve ardından rehabilitasyon süreci var. Amaç onu en büyük hakkı olan gökyüzüne tam zamanında uğurlayabilmek.
6: Leylekler ekolojik olarak çok büyük öneme sahipler ve tarım dostu canlılar aslında. Göç dönemleri Ağustos gibi başlıyor leyleklerin Türkiye için. Eğer kanadında herhangi bir operasyon sonrası bir komplikasyon vesaire yaşanmazsa ve rehabilitasyon süreci tamamen hayvanın da bünyesiyle alakalı olduğu için Ağustos sonuna doğru umuyoruz yetiştireceğiz.
4: Doğanın ve tarımın bu sadık dostu kanatlarını yeniden özgürce açıp göç konvoyuna katılacağı günü bekliyor.
2: Spordan birkaç gelişme paylaşacağız. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çiftler maçından çekildi. Sönmez teklerde ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya yenilerek elenmişti.
7: Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'a çiftler kategorisinde veda etti. Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez ile Alman Tatiana Maria ikinci turda Ukraynalı Angelina Kalinina, Diana Yastremskaya çiftiyle karşılaştı. Milli tenisçi Zeynep 2-0 geride oldukları ilk sette topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı. Zeynep Sönmez teklerde ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya yenilerek elenmişti.
2: Amiri takım teknik direktörü Vincenzo Montella Aspor'a özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Türkiye'yi temsil ettiği için gururlu olduğunu söyledi.
8: L'obiettivo è quello di superare i gironi.
9: Öncelikle her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerleyebilmek ve gruptan başarılı bir şekilde çıkabilmek. Yani Abdullah hocamız da zaten deneyimli o konuda. Ne kadar zorlu bir turnuva olduğunu hepimiz biliyoruz ve gruptan başarılı bir şekilde çıktıktan sonra maçlar artık teke düşüyor ve oradan da hani dediğim gibi adım adım ilerlemek ve sonrasında en iyi şekilde ülkemizi tabii ki de temsil edebilmek. Yani aslında öngörülemez bir gruba sahibiz baktığınızda, dediğiniz gibi. Ama tabii ki de biz maksimumu elde etmeye çalışacağız. Ne olursa olsun her zaman sahaya çıktığımızda biz her zaman en iyisini hedeflememiz gerekiyor. Birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz

0: etmemiz gerekiyor. Yani bazen maç esnasında beraber defans yapmamız gereken aksiyonlar da olacak. Bazen hep beraber saldırmamız gereken aksiyonlar da olacak ve biz tabii ki de ilk maç olarak ona full konsantre olduk. Yani aslında Avustralya'ya karşı oynayacağımız maça. Çünkü bizim için de biraz benzer geçmişte oynadığımız maçlara da benziyor. Yani Kosova maçı en son örnek gösterebilirim. Ona benzer bir maç olacak. O yüzden çok sabırlı olmamız gerekiyor. Acele etmeden oynamamız gerekiyor ve beraber hareket ederek zihinsel olarak da bu bilinçte beraber bir fedakarlık vermemiz gerekecek bir maç olacak her zamanki gibi. O yüzden bunları da tabii ki de hazırlamak benim elimde. Futbolcularımızı maça yaklaştıkça verilerle, videolarla, analizlerle hazırlamak benim elimde. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani aslında duygusal anlamda bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Çünkü ben her maçı final gibi görüyorum. Yani tarihi bu kadar büyük, kültürel açıdan da çok zengin bir ülkeyi temsil ettiğimiz için inanılmaz gururluyum. O yüzden çok mutlu ve gururluyum. Hayallerimiz tabii ki de çok büyük olması gerekiyor. Duygusal anlamda oraya gittiğimizde en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor kendimizi. Sakin kalmamız gerekiyor ki en iyi şekilde performansları sahaya çıktığımızda verebilirim. Görevim adına hani şunu da söyleyebilirim. Yani bizler futbolcularımız her zaman sahada yüreğimizle olacağız. Çünkü biz sadece kendi ailelerimizi değil ülkemizi temsil ediyoruz. Ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
1: Şampiyonlar Ligi finalinde Budapeşte'de Paris Saint Germain'le Arsenal karşılaşacak.
2: Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Son şampiyon PSG üst üste ikinci şampiyonluğunu kovalıyor. Tarihinde üçüncü kez finalde mücadele eden Fransız ekibi 2020'de Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı. PSG geçen sezonsa Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Luis Enrique yönetiminde Fransa Ligi'ni de kazanan Paris ekibi Kupa 1'in lig etabında dalgalı performans sergiledi. 14 puanla 11. sırada yer alarak playoff oynamak zorunda kalan PSG, Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih'i eleyerek adını finale yazdı.

0: Premier Lig'de 22 yıllık hasrete son veren Arsenal ise ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almak için mücadele edecek. Devler Ligi'nde ilk finalini 2006'da oynayan İngiliz ekibi Barcelona'ya 2-1 yenilerek kupayı kaptırmıştı. Mikel Arteta yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde ilk etabı 8'de 8 yaparak lider bitirdi. Topçular eleme turlarındaysa Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid'i geçerek finale kaldı. Şampiyonlar Ligi finali dünyanın en değerli 3 ve 4 takımının rekabetine sahne olacak. Arsenal 1 milyar 230 milyon euro değere sahipken, PSG ise 1 milyar 210 milyon euroluk kadrosuyla mücadele ediyor. Finalde forma giyecek oyuncuların arasında en yüksek piyasa değeri olan iki isim de Arsenal'dan. Declan Rice ve Bukayo Saka'nın değeri 120'şer milyon euro olarak gösteriliyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puşkaş Arena'da oynanacak PSG Arsenal finali saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
1: İstanbul'un sembol yapılarından Çamlıca Kulesi 5 yaşında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'un en yüksek noktası olan Çamlıca Kulesi'nin 5 yılda yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı.
2: 5 yılda yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti. Eşsiz manzarasıyla İstanbul'u farklı bir açıdan yansıtıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğruyor. İstanbul'un simgesi Çamlıca Kulesi 5 yaşında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, 29 Mayıs 2021'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi'ne dair çarpıcı bilgiler verdi. Kule 5 yılda yaklaşık 2,8 milyon ziyaretçiyi ağırladı dedi. Çamlıca Kulesi'nin lale formunda inşa edildiğini ifade eden Bakan Uradoğdu, yapının teknoloji, mimari ve deneyimi bir araya getiren önemli eserlerden biri olduğunu söyledi. Kule yayıncılık için de önemli. Çamlıca Kulesi'nde dünyada ilk kez aynı anda 100 FM radyo yayınının tek bir haberleşme kulesinden gerçekleştirilebildiğini hatırlatan Uradoğdu, DAB artı teknolojisi sayesinde İstanbul'a 448 yeni radyo frekansı kazandırıldığını ifade etti.
1: Çorap adlı kuzu bayram arifesinde kaybolunca ona gözü gibi bakan sahibi polise başvurdu. Kaçan kurbanlık kuzuyla karıştırılan çorap son anda bulunduğu sahibine teslim edildi.

0: Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Müyesser Sevinç, 10 günlükken annesinin emzirmediği kuzuyu sahiplenerek büyütmeye başladı. Müyesser Sevinç, çorap adını verdiği ve biberonla beslediği kuzuyu yanından bir an olsun ayırmıyordu. Markete, pazara, hatta eczaneye giderken bile çorap yanındaydı. 6 aylık kuzu tam da Kurban Bayramı arifesinde kayboldu. Onu sahilde gezinirken bulan bir kişi kurbanlık kuzusuyla karıştırdı ve eve götürdü. Müyesser Sevinç polise başvurdu. Neyse ki çorap kısa sürede bulundu.
1: Sahilde bir çay ocağımız var. Burada başıboş bir kurbanlık kuzu gördük. Abimle beraber işte kuzuyu yakaladık. Daha sonrasında işte kuzunun sahipleri geldi. Sahipleri dediğim ya, bir yanlış anlaşılma üzerine geldiler. Kuzuyu teslim ettik. Teslim ettikten sonra başka bir teyzem geldi. Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabii ağla ağla bir hal oldu. Peşine karakola gittik hep beraber. Verdiğimiz kişilerin de numarasını vesairesini, bütün bilgilerini almıştık. Sağ olsun karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldular bize. Peşine işte teyze kuzusuna sahip oldu. Biz de hepimiz mutlu olduk.
0: Çorap sahibine teslim edildi.
2: Tarımda pestisit tartışmaları devam ediyor. Birçok çiftçi pestisit kullanmaktan vazgeçmiyor. Bunun şart olduğunu ileri sürüyorlar. Peki bu iddia gerçekten doğru mu? Pestisit gıdalar için hayati mi? Sağlık açısından riskleri ne kadar yüksek? İşte yanıtları geliyor.
3: Pestisit kullanmak zorunda mıyız derseniz, evet kullanmak zorundayız. Pestisit kullanmadığınız zaman ürünlerinizin böceklerle veya diğer doğal bir takım zararlılarla diyelim, önlemek için de üreticiler gayet doğal pestisit kullanıyorlar.
4: Kimine göre çok zararlı, kimine göre olmazsa olmaz. Tarımsal üretimde pestisit yine tartışma konusu.
3: Sorun pestisitte mi? Bence önemli ölçüde değil. Kullanım yanlışlığında, bilgisizlikle, eğitimsizlikle. Çünkü pestisitlerin belli bir dozda, belli bir sürede kullanımı dünyanın her ülkesinde yapılan bir süreç.
5: Peki bu tarım ilacını yanlış dozda kullanmamak için neler yapılmalı? Öncelikle Profesör Doktor Osman Müftüoğlu diyor ki ilk adım üreticiler ve çiftçiler bu konuda eğitim almalı. İkinci adımsa tüketiciler aldıkları gıdayı doğru bir şekilde temizlemeli.
3: Pestisit suya tutmakla geçen bir şey değil. Ciddi bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Hatta bazılarını temizlemeniz yetmiyor. Fırçalamanız gerekiyor. Bir süre sirkede bırakmanız gerekiyor.
5: Bu tarım ilacından en fazla ne olabilir ki deyip geçmeyin. Çünkü sağlığa ciddi zararları var. Öncelikle hormonal bozukluğa neden oluyor. Hatta kansere kadar gidebiliyor.
3: Pek çok hastalığa yol açabilir pestisitler. Ama her şeyden önce kanserojen çoğu. Onu bilmemiz lazım. Pestisitlerin hormonal bozukluklara yol açtığını da ayrıca çok iyi biliyoruz. Yüksek oranda pestisitin karaciğer bozukluğuna, böbrek bozukluğuna yol açması mümkün.
4: Peki tüketiciler kendilerini korumak için ne yapabilir? Uzmanlara göre alınacak basit önlemler kalıntı miktarını azaltmada önemli rol oynuyor. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun da bu konuda pratik bir önerisi var.
3: Benim tavsiyem şu: bir yemek kaşığı bikarbonatı bir litre suya ekleyin ya da bir yemek kaşığı sirkeyi bir litre suya ekleyin ve gıdayı onun içerisinde yaklaşık bir yarım saat 20 dakika bırakın. Önemli ölçüde bir pestisit temizliği yapar. Onu da güzel bir temizleyip suda dururlarsanız konu kapanmış.

0: Bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetleri için ustaların mesaisi sürüyor. Diyarbakır'ın coğrafi işaretli burma kadayıfı, Nevşehir'in asırlık çömlek kebabı ve İzmir'in simgelerinden biri haline gelen kumru günün her saatinde yoğun ilgi görüyor.
1: İncecik açılan kadayıflar ceviz ve sade yağla buluşuyor. Diyarbakır'ın coğrafi işaretli burma kadayıfı bayram sofraları için hazırlandı.
2: Mezopotamya'nın altın üçgeninde Diyarbakır'da bulunuyoruz. Diyarbakır tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Bir yandan Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi olmazsa olmazı meşhur burma kadayıfı. Diğer yandan da diğer lezzetli ürünlere talep var. Ciğer.
3: Bayram boyunca yoğunluğumuz çok fazlaydı. Talepleri yetiştirebilmek için 3 vardiya halinde çalıştık. 7-24 esasına göre. Şimdi yoğunluğumuz hala devam ediyor. Düz fıstıklı kadayıf, peynirli kadayıf, düz kadayıfı kaymaklı fıstıklı yapıyoruz. Bu şekilde cevizli kaymaklı yapıyoruz. Bu şekilde çeşitlerimiz var.
1: Susamlı ekmeğin arasında eriyen kaşar, ızgarada kızaran sucuk ve sosisler. İzmir'de kumru tezgahlarında bayram yoğunluğu vardı.
4: Coğrafi işaretli İzmir'in değişmeyen lezzeti kumru. Sabah saatlerinde başlıyor İzmir'de tüketilmeye, gece saat 3'e kadar devam ediyor İzmir'in birçok noktasında. Lezzetler ise karışık, kaşarlı ve özellikle de soğuk kaşarlısı tercih ediliyor.
5: Karışığımız var, sade kaşarlımız var, sucuk kaşarımız var, salam, sosis, sucuk. Bunları arzu ederseniz ayrıyeten de çıkarabiliyoruz. Hı hı. Bu arada kaşarımızı eriyken hemen şöyle üstüne koyalım.

0: Şimdi de rotamız Nevşehir. Nevşehir'in simge lezzetlerinden çömlek kebabı, bayram sofralarının da vazgeçilmezleri arasında. Kapadokya'nın asırlık lezzeti çömlek kebabı için odun ateşi yakılıyor. Et, yöresel baharatlarla toprak çömleğin içinde uzun saatler pişiyor. Çömlekten yükselen koku iştah kabartıyor.
1: Nevşehir'de bayram sofralarının en özel, en güzel lezzetlerinden birisi hazırlanıyor. Çömlek kebabı ustaların titiz hazırlığının ardından yaklaşık 3,5-4 saat boyunca pişiriliyor.
2: Avanos toprağında yapılan çömleklerde pişiyor. Yani toprak çömlekte pişiyor. Pişen tandır da toprak olduğu için ayrı bir özelliği oluyor. Demlene demlene piştiği için güzel bir lezzet veriyor.
3: Kapadokya'da arkadaşlarımla birlikte Ayşegül Hanım'ın metini duyduk. Restorantını ziyaret ettik. Çömlek kebabının tadına bakacağız birazdan da. Umarım her şey çok güzel olur. Çünkü bayram günü yöresel lezzetleri tatmak isteriz.
2: Dışarıdan gelen misafirlerimiz merak ettikleri için bayağı bir yoğunluk var çömlek kebabı olarak. Şu anda favori yemek diyebilirim çömlek kebabının.

0: Almanya'nın Schwetzingen kentinde bulunan tarihi bir camiye götüreceğiz şimdi sizleri. Aslında tam olarak bir cami de değil. Her ne kadar görünüşü cami gibi olsa da mimari bir yapıdan bahsediyoruz. Osmanlı kültüründen esinlenerek yapılan Schwetzingen Camii'ni haber muhabiri Fatih Yılmaz ziyaret etti. Detayları ekrana taşıdı. Ayrıntıları paylaşacağız. Bülteni noktalayacağız.
1: Almanya'nın küçük bir şehrinde Avrupa tarihinin en dikkat çeken yapılarından biri yükseliyor. Her yıl yüz binlerce turistin akın ettiği Schwetzingen Sarayı'nın bahçelerinde Osmanlı mimarisini andıran bir cami bulunuyor. Adı da Schwetzingen Camii. Ancak bu yapı sanıldığı gibi sadece bir ibadethane değil, aydınlanma çağının, doğuya duyulan merakın ve kültürel hoşgörü arayışının mimariye yansımış hali. Burası Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Mannheim'la Heidelberg arasında yer alan yaklaşık 25 bin nüfuslu Schwetzingen

0: şehri. Şehrin en büyük simgesi ise 70 hektarlık dev alana kurulu Schwetzingen Sarayı. Barok mimarisi, görkemli bahçeleri, çeşmeleri ve tarihi salonlarıyla saray adeta açık hava müzesini andırıyor. Bu kompleksin en çarpıcı yapısı ise saray bahçelerinin içindeki Schwetzingen Camii.
1: Baden-Württemberg eyaletine bağlı Schwetzingen kasabasındayız. Burası 25 bin nüfuslu küçük bir şehir ama her yıl nüfusunun 10 katı turist çekiyor. Nedeni ise işte bu arkamda görmüş olduğunuz Almanya'nın en eski camisi. Her ne kadar Schwetzingen Camii olarak tanımlansa da aslında burası bir cami değil. Daha çok sembolik bir yapı, dekoratif bir yapı. Zira caminin içerisinde bulunması gereken mihrap, minber gibi çok önemli özellikler yok. Caminin dışarısında da Arapça ve altında Almanca tercümesi olan yazılar hemen dikkat çekiyor. Bu yazıların birçoğunun aslında ayetlerden alıntılar ve özlü sözler olduğunu belirtelim.
0: 18. yüzyılda Avrupa'da Osmanlı'ya ve Doğu kültürüne duyulan ilgi hızla artıyordu. İşte bu merakın etkisiyle Fas Prensi Karl Theodor'un isteği üzerine Fransız mimar Nicolas de Pigeche tarafından caminin inşasına başlandı. 1779'da temeli atılan yapı 1790'lı yıllarda tamamlandı. Üstelik dönemine göre devasa sayılabilecek bir bütçeyle. Yaklaşık 120 bin gulden harcandı. Bu parayla bir saray inşa edilebileceği belirtilirken bütçenin sadece cami yapısı için kullanılması dikkat çekiyor. Dışarıdan bakıldığında iki minaresi ve büyük kubbesiyle gerçek bir Osmanlı camisini andırıyor. Ancak içeriye girildiğinde yapının ibadetten çok estetik ve sembolik amaçlarla tasarlandığı anlaşılıyor.
1: Şu anda caminin içindeyiz. Schwetzingen Camii'nin içi de en az dışı kadar etkileyici. Çok önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. 1970'li ve 80'li yıllarda Almanya'daki, özellikle Schwetzingen'deki Türk ve Müslüman toplumu o dönem cami olmadığı için özel izinle, belediyeden alınan özel izinle bayram namazlarını bu cami içerisinde eda etmişler. Normalde bu Schwetzingen sarayının içerisinde yer alan camiye giriş ücretli. 1970'li yıllarda da ücretliydi. Ancak o dönemde bayram namazı için geldiğini söyleyen Müslümanlardan ücret alınmıyordu. Belediye böyle bir jest yapıyordu. Evet, caminin içi işte burası. Görüldüğü üzere aslında cami demek doğru değil. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere camiden esinlenmiş, camiye benzetilmeye çalışılmış bir mimari yapı demek daha doğru. Bu ortadaki büyük kubbe gerçekten de etkileyici. Yine caminin dış duvarlarında gördüğümüz Arapça ve altında Almanca açıklamalarının da yer aldığı yazıları burada da görüyoruz.
0: Üstelik bu mimari yapının restorasyonu için dev miktarlarda paralar da harcandı.
1: Schwetzingen Camii sahip olduğu görüntüsü itibariyle gerçekten çok etkileyici. 2000'li yılların başında kapsamlı bir restorasyondan geçen Schwetzingen Camii'ni yenileme işlemleri için 10 milyon eurodan fazla para harcandı.

0: haber ekranlarından mutlu akşamlar, iyi bayramlar. Haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Bayramınızın huzur içinde geçmesi dileklerimizi bir kez daha tekrarlayalım. Siyaset gündemi çok yoğun. Siyaset gündeminin başlıklarını değerlendireceğiz. Ana gündem başlığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar olacak. Çok değerli konuklarım bizlere eşlik ediyor. Her hafta olduğu gibi Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. İyi bayramlar.
1: Hoş bulduk Halk'tan. İyi bayramlar. Hem Fetih günümüz hem de Kurban Bayramımız kutlu olsun.
0: Doğru. Bugün özel bir gün. İlerleyen dakikalarda... Çok. Özel bir gösteri var, o gösteriyi de ekranlara getireceğiz. İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Avukat, hukukçu Şükrü Aksu da bizlerle birlikte. Efendim bir kez daha iyi bayramlar, hoş geldiniz.
2: Haktan Bey hoş bulduk. Sevindiği kadar değil, sevindirdiği kadar bayram edenlerden olma duası. Tüm İslam aleminin, sizlerin ve Ahaber ailesinin bayramını kutluyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ve bu anlamda Mahmut Öğür, Sabah gazetesi yazarı, CHP'yi en iyi bilen isimlerden biri bizlerle birlikte. Mahmut abi hoş geldin, iyi bayramlar dileklerimizi bir kez de sizlerle paylaşmış olalım. Çok sağ olun. Ve akademisyen doktor Fatma Yeşilkuş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Teşekkür
0: İyi bayramlar.
3: Teşekkür ederim Aktan Bey. Herkesin bayramını kutluyorum ben de sizlerin vesilesiyle.
0: Teşekkür ederiz. İstanbul'un fethinin de yıl dönümü. Bir kez daha hatırlatalım. İlerleyen dakikalarda bir görsel şov olacak. Onu ekranlara getireceğiz. Ama ana günden başlığımız CHP demiştik. CHP'de gözler yarına çevrilmiş durumda. Bir cumartesi duellosu gerçekleşecek. Aynen. İki çağrı var. O çağrıyı ekranlara getirelim. Birincisi genel merkezin çağrısı, Kılıçdaroğlu imzasıyla paylaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayanışmanın, kardeşliğin ve birlik ruhunun bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız diyor ve saat 14'te CHP genel merkezine çağrı yapıyor Kılıçdaroğlu. Tüm yol arkadaşlarımızı, örgüt emekçilerimizi ve yoldaşlarımızı buluşmaya davet ediyoruz dedi Kılıçdaroğlu. Özgür Özel de memleketindeydi. O da Ankara'ya dönüyor ve genel başkan ifadesini kullanıyorlar bu paylaşımda da. Genel başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde bayramlaşıyoruz. Birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi büyütmek için bayramın 4. gününde Ankara İl Başkanlığımızdayız. İkisinin de saati aynı, 14. Biri genel merkez, biri İl Başkanlığı. Güven Park'ın hemen arkasındaydı hatırladığım kadarıyla. Hala orada mı bilmiyorum ama izinli bir gösterim olacak. İllerden, ilçelerden otobüslerin kaldırıldığını duyduk. Ama nasıl bir toplanma olacak onu bilmiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu ile ilgili genel merkezde hazırlıklar yapılıyor. İlerleyen dakikalarda gideceğiz Ankara'ya. Broşürler basıldı, pankartlar asıldı, afişler asıldı genel merkeze. İlter Yeşiltaş son bilgileri paylaşacak. Ama hemen bir görselimiz daha var. Kılıçdaroğlu'nun çünkü yarınki toplantıda açıklayacakları da çok konuşuldu. Onları ekranlara getirelim. Ne açıklayacak Kılıçdaroğlu? Kirli paranın CHP'ye yön verme girişimleri. Tespit edilen usulsüz harcamalar, kurultayda delegelere oy karşılığı para dağıtıldığı iddialarının arka planı, önce arınma, sonra iktidara yürüyüş şeklinde bir yol haritası açıklaması bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun. Aldığımız özel bilgiler de bu yöndeydi. Hatta ilk kez kameraların karşısına çıktığında değil mi Mahmut abi, o bankta otururken de bir ifade kullanmıştı. Dilerseniz hemen hatırlayalım. Sonra size yorumlarınız için sözü bırakacağım. Hemen Kılıçdaroğlu'nun o açıklayacağım ifadesini kullandığı anlara bir dönelim. Ne açıklayacak Kılıçdaroğlu? Sonrasında bunu konuşacağız. Hemen ekranlara getirelim, üzerine konuşalım.
4: Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler. Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktı.
0: İfadesi önemli Mahmut abi. Mahkeme kararı çıkmasa yaşananları anlatmayacaktım ama artık anlatacağım diyor. Bu açıklamadan sonra Gürsel Tekin de katıldığı bir televizyon programında ne anlatabileceğine yönelik bazı iddialar ortaya koydu. Dilerseniz onu da dinleyelim, sonra hemen sözü size bakayım. İşte Gürsel Tekin'in de açıklamaları ekranlara gelsin, sonra yorumlayalım.
5: Özellikle yolsuzluklar, işte kurultayla ilgili yaşanan hikayelerin hepsini hepimizden daha fazla biliyor. Ama hiçbir gün bunları gündeme getirmedi. Aman ha, sanki Kılıçdaroğlu süreci derinleştiriyormuş, sorun yaratıyormuş gibi hiç yapmadım. Bilmez mi? Yani benim, Gürkan'ın, Fatih'in bildiğini Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilmemesi mümkün olabilir mi? Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen bilgiler, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen belgeler, Sayın Kılıçdaroğlu'na gelen ses kayıtları, bunların hiçbirisini bir gün yargı mensuplarına göndermedi. Kimseyle de paylaşmadı. Gazeteci dostlarıyla da paylaşmadı. Ne zamana kadar?